faul Kuzey Makedonya'nın. ...67. dakika değerli futbolseverler, Kadıköy'de savunmadan Serafimov, Mane ve Musiyu'da ileri doğru hareketlendiler. Ceza sahası dışında bir hat oluşturdu milli takımımız. Serbest vuruş kullanıldı. Kafayı Serafimov'dan önce vurdu. Şimdi Barış Alper geliyor. Barış Alper topu önüne aldı. Barış Alper ceza sahasına yöneldi. Barış Alper pasını verdi İrfan Can Kahveci. İrfan vuruyor, savunma. Barış Alper eğer vurabilse çok güzel olacaktı ama hatamız devam ediyor Arda'yla. Arda bıraktı Mert'e doğru. Mert Müldür, Demir Ege, şimdi Kaan. Kaan bekledi sağ kanada doğru, orada Zeki var. Zeki yanına İrfan Can geldi. Zeki'den şimdi İrfan Can Kahveci'ye. İrfan Can Kahveci ortasını yaptı, savunma karşıladı. Bir kez daha atak tazeleyeceğiz. Arda bıraktı. Şimdi Aral Çimşir, ondan Mert Müldür'e. Demir Ege aldı. Yerde kaldı Arda. Faul. 68. dakika. Arda Güler topun gerisinde. Kaan Ayhan da o bölgede. Maleski kaleci Dimitrevski'nin yerine oyuna girmişti. İki kişilik bir baraj istedi arkadaşlarından. 69. dakika.

0: Kaan Ayhan orada Arda ortaladı kaleye. Tareski uzaklaştırdı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ortaladı. Savunma karşılıyor. Alomerovic. İrfan Can kazandı. Arda aldı. Arda vuracak. Arda vuruyor. Savunmadan seken top dışarı gitti. Korner. 69. dakika. Pozisyon yeniden görüntüde. Arda topu köşe göndere koydu. 69. dakikayı da geride bıraktık. 70. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Seken top. İkinci bir şans. İrfan Can oraya gitti. Uzaklaştırdı. Elezi. Arda bir kez daha. Arda sol çizgiye inmek istiyor. Karşılayan Alomerovic. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. İrfan Can Kahveci aldı atledi. Barış da bu ikramı affetmedi. Dakikada bir sürü olası gecikmeli verilebildi çünkü oyun durmadı. Milli takımımızın baskısı durmadı. Veya hocam mükemmel bir milli takım var şu ana kadar.
1: Evet.
0: Kuzey Makedonya karşısında.
1: Yine yerleşik bir

0: set hücumu savunmaya karşı derin savunmaya. Burada amaç üçüncü oyuncuyu bulmak. Barış Alper'i buldular. İkili oyun İrfan'la Arda'nın mükemmel. Zaten oyun bilgisi, teknikleri, zekaları birinci sınıf. Arkasından Barış Alper de çok temiz bir vuruşla gol attı. Az önce de Barış Alper, zaten sezonu Barış Alper mükemmel Galatasaray'da geçirdi. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyilerinden. Az önce de kendi götürdüğü topu vurabilirdi. İrfan Can'a ikram etmişti. İrfan vuramadı. Şimdi İrfan Can'ın ikramını Barış Alper golle sonuçlandırdı. Tabi bu maç, yani özellikle genel bir şey söyleyeceğim. Biz hepimiz işte 3-4 gün önce bir Şampiyonlar Ligi finali seyrettik. Oradaki en önemli şey işte bu kompakt savunmalardaki en önemli stoperlerin özellikleri bireysel. Ben genel tabi Kuzey Makedonya'ya çok belki referans almayız ama stoper performanslarını şu ana kadar beğendim. Bir de orada en önemli özellik neye çıktı? Hatta Arsenal oyuncu değişikleri bunun üzerine yapmıştı Unai Emery. Yani önündeki kanat oyuncularını savunmaya yardım edişi. Ters kademeler yeri geldiğinde o pas açılarını kapatma, iç koridorlara girme. Bu anlamda özellikle Amerika'da bunun da önemli olacağını düşünüyorum. Yani bunu Montella'da mutlaka takımına bir şekilde bu planı dahilinde enjekte edecektir doğru bir şekilde.
1: Musiu bıraktı. Sol taraftan top kaybı yine Kuzey Makedonya'dan. Onlar biraz oyun disiplininden de koptular. O oyuncu değişiklikleri de onların dengesini bozdu açıkçası. Onlarda da 10 oyuncu değişikliği oldu. Onlar yeniden yapılanma uğraşında açıkçası hocam. Kuzey Makedonya bizim amili takımımızın daha önce 2 turnuvada 2002 Dünya Kupası ve 2004 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de aynı grupta olduğumuz bir milli takım. Elif Elmas çıkacak. Az sonra bütün takımı değiştirmiş olacak böylece Kuzey Makedonya. Arda formasından çekildi faul. 73. dakika değerli futbol severler. Elif Elmas kenara geliyor. 15 numaralı formasıyla Rastoder oyunda. Kadıköy'de alkışlarla kenara geliyor Elif Elmas. 2019'da Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmişti hatırlayacaksınız. 2024'te Leipzig'e 24 milyon euroya gitti. Orada pek tutunduğunu söyleyemem. Önce Torino'ya, sonra da Napoli'ye kiralandı. Bu sene fena bir sezon geçirmedi yalnız Napoli'de yine Elif Elmas. Yine savunma arkasında bir top. İrfan Can Kahveci. İrfan Can eliyle bir teması vardı. Hakem yakalayamadı. Samet Akaydın. Biliyorsunuz bu tip pozisyonlarda.
0: Düdüğü ağzına götürdü esasen bir ara.
1: Sonra vazgeçti. Bak, vazgeçti. Top bu tarafa, evet, geçti.
0: Penaltı ama sanki. Tabii biz tekrarını görmedik ama elle müdahalesi var. Rakip oyuncunun.
1: 75. dakika. Samet bıraktı Demir Ege'ye doğru. Arda. İrfan Can Kahveci. Yerde kalan bir oyuncu var. Hemen sağlık ekiplerini istedi. İspanyol hakem. Nikolov en son oyuna girenlerden biri, bir sakatlık yaşıyor. Tam olarak da ısınmadan girdiler hocam. Adalesini tutuyor. Zaten sezon sonu. Bütün bir sezonun üzerine. Az önceki pozisyona bakalım. Burada hocam önce İrfan Can'ın eline çarpmış top. Dolayısıyla mesela İrfan Can golü atsa geçerli de olmayacak. Yalnız burada VAR sistemi yok elbette. Ama hakem sanıyorum ya İrfan Can'ın topa dokunduğunu, Kuzey Makedonya'nın topu kazandığını gördü. O yüzden çalma ihtiyacı hissetmedi. Arda ile bir küçük diyaloğu var İspanyol hakemin. Tabi La Liga'dan da aşina olduğu sima Arda'nın.
0: Montella ile değişen birçok şey varsa başarısızlığı içeri almayan bir takım yarattı. En önemlisi bu. Enerjisi yüksek, istekli, hedeflerine varan bir milli takım var.
1: Evet. Yeniden döndük oyuna. 76. dakikada geride kaldı değerli futbol severler. Sol taraftan Aral Şimşir ile geliyoruz. Yine Aral üzerine gidiyor rakibinin. Bir de çalım. Aral Şimşir bıraktı Mert Müldür'e doğru. Yeniden Aral aldı. Aral Şimşir vuracak. Aral vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi var. Kaleski. Nikolov döndü oyuna. Ama o ayağı sıkıntılı yani. Kale sahasına doğru sekti Aral'dan. Arda vurdu. Top dışarıya süzülüyor. Korner. Baskımız çok arttı son bölümde. Oyuncu değişikliği imkanı da kalmadı. Nikolov sekerek oynuyor. Vuruşu kaleci Tareski. Zeki iki hamlede topu kurtardı. Samet. Samet'e kaydın. Baskı var şimdi ön alanda. Muhammed. Gayet soğuk kaldı. Samet'e kaydın braktı. Demir Ege. Demir Ege'den Mert'e doğru çok iyi çıktık. Barış Alper top istiyor. Sevdiği toplar bunlar. Barış Alper Yılmaz geliyor. Barış Alper pasını verdi. Biraz hızlı o bölgede Arda var. Yani gerçekten çok farklı oyun ortaya.
0: Bir de milli takım açısından en önemli şey parametre. Bana göre şu dakikaya kadar 80. dakikaya yaklaştık. Yani oyunun bir bölümünü değil bütününü oynadık. Hem toplu hem topsuz bütün oyunun kontrolü bizdeydi şu dakikaya kadar. Bu çok önemli.
1: Arda'nın topu rakibinden döndü. Arda Güler bıraktı. Aral Şimşir. Aral. Aral gidiyor. Bir çalım, ikinci çalım. Aral faul yaptığını işaret etti İspanyol hakem. Aral da bu sezon iyi bir dönem geçirdi. Çift hanelerde gol, asist.
0: Dar alanda birebir oynama dribling becerisi çok yüksek. En büyük özelliği de bu.
1: Sedlowski, Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü. O farklı galler yenilgisinden sonra başa geçmişti ama Danimarka maçı 4-0 oldu. Onun da başlangıcı playoff'ta pek iyi olmadı. Yeniden yapılanma Kuzey Makedonya için. Şimdi millilerimiz Barış Alper'le geliyor. 4-0 öndeyiz Kadıköy'de ve baskıyı sürdürüyoruz. Dünya Kupası hazırlık mücadelesi. İki maçımız var. İki hazırlık maçımız var. Arizona'da kamp yapacağız Amerika Birleşik Devletleri'nde. Miami'de de Venezuela'yla ikinci hazırlık maçını oynayacağız. Vancouver'daki Avustralya karşılaşması öncesinde omzuyla geriye döndü. Orada Mane, bu arada bir top kaybı olacak mı? Ortada Şulinov'a doğru bir pas. Makedonya milli takımı da burada mesela hücumu düşünmek yerine geri döndü. Onlar bütünüyle disiplinden koptular hocam.
0: Kolay değil, bir de 4-0 gerideler. O da var. Bizim çok güçlü bir oyunumuz var. Her dakika onu hissediyoruz. Her dakika baskı yapıyoruz.
1: Emini. Emini gidiyor. Kaan Ayhan ayak koydu. Alemarovic. Hemen kullandılar. Rastoder. İki kişinin arasında Risovski kaybetti. Milli takımımızda Melih Demiral topu aldı. Muhammed Çengezer Mert Müldür'le oynadı. Aral saklıyor topu. Faul yapılıyor kendisine.

0: İspanyol hakem bekledi bekledi. Yardımcısı artık düdüğünü bayrağını çekince İspanyol hakem de düdüğünü çaldı. Aslında oyunu akıtmak istedi. Pas verirse diye. İyi maç yönetti ama.
1: Evet. Kolay kolay yani düdük çalmadı, oyunun hızını kesmedi.
0: Kaan bıraktı, Aral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Merit Demiral, tandemdeki arkadaşı Samet Akaydın'a, Listowski onu rahatsız etti, Zeki, yeniden Samet, 82. dakika değerli futbol severler Kadıköy'de. Bizim çocukların 4 gollü üstünlüğü var Kuzey Makedonya karşısında. Mert Müldür Arda yanına sokuldu. Aral, Arda Güler, Aral Şimşir. Yeniden Arda. Kaan Ayhan. Bir küçük üçgen. Kaan tekrar. Demir Ege. Arda. Kaan Ayhan aldı. Orta yuvarlakta Samet var. Merih Demiral şimdi Samet Akaydın'la oynadı. Listowski üzerine gelmişti. İrfan Can Kahveci. Sağ taraftan Zeki Atağa katıldı. Zeki ceza sahasına girdi. Son anda bir geri pasla tehlikeyi engelledi. Orada Serafimov da var. Musio ters tarafa geldi. Çurlinov bıraktı topu. Taleski yeni hareketleniyor oyun. 83. dakika. İrfan Can araya girdi. Listowski'nin pası kademede çok hızlı. Meri bir kez daha Kuzey Makedonya gelecek. Listowski bıraktı. Ayhan eliğin bıraktığı noktada. Sol tarafta Aral Şimşir. Aral Mert Müldür'ü bekledi. Mert soldan bindirme yaptı. Savunma arkasında Barış Alper'in koşusu var. Kaleci Taleski. 84. dakika. 4-0 öndeyiz Kuzey Makedonya karşısında. Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edeceğiz. Listowski, İspanyol hakem eliyle kontrol ettiğini belirliyor. Serbest vuruşla başlatacağız oyunu. 7 Haziran'da Venezuela ile hazırlık maçımız var. Bu arada hemen hatırlatalım, 6 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri, Almanya hazırlık maçı da A-Spor ekranlarında 21.30'da naklen yayınlanacak. Arda Güler aldı. Arda'nın pası İrfan Can Kahveci'ye. İrfan Can'dan yeniden Arda'ya. Arda'dan bir kez daha İrfan Can'a. Şimdi Demir Ege. Demir Ege bekledi. Demir Ege'nin top kaybı. Hakan oyuna dahil olacak az sonra. Hakan Çalhanoğlu. Kaan Ayhan biraz kızdı yardımcı hakeme. 85. dakika Kadıköy'de. Son 5 dakika normal süre olarak. Bakın o 5 saniye kuralını yine işletti İspanyol hakem. Topu oyuna sokmak için bir 5 saniye kuralı var. Dünya Kupası'nda bunu sık sık göreceğiz. Çurlinov geriye doğru döndü. Serafimov, ondan Manev karşıladı. Zeki, Zeki gidiyor. Nikolov'dan geriye doğru kalecisi Taleski'ye bir pas, savunmasını rahatlattı. Demir Ege girdi araya. Mert Müldür geriye doğru oynadı. Kalecimiz Muhammed Şengezer. Demiral bıraktı. Kaan

0: Sancağın geriye döndü Muhammed. Demir Ege. Son bölümde topu ayağında tutuyor milli takımımız.
1: Aktif dinlenme yapıyorlar. Az oksijenli oyun. Pas pas. Gayet doğal. İstedikleri zaman hızlandırıyorlar. Zaten maç bitiyor.
0: Arda savunma arkasına sarktı. Aral da var o bölgede. Arda. Aral Şimşir. Giremedi araya. Manev'in müdahalesi yerindeydi. Jolinov'la geliyor Kuzey Makedonya. Emini. Jolinov. Tekrar Emini. Döndü kalecisi Taleski'ye. Dodev. Ondan Manev. Serafimov. Jolinov. Hakan 3-4 dakikadır kenarda bekliyor. Durmadı oyun. 87. dakika Demir Ege. Barış Alper. Barış Alper sıyrılamadı. Jolinov'dan. Taç. Ve nihayet değişiklik zamanı. Hakan Çalhanoğlu oyuna dahil oluyor. Mert Müldür'ün yerine. 88. dakikaya girdik. Kaptanlık Pazuvandı'da, Hakan'ın kolunda. 4-0 öndeyiz Kadıköy'de. Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleri var. Merih Demiral kullandı taç atışını. Samet Ekaydın. Hakan Çalhanoğlu. Meri. Zeki sol tarafa geldi. Samet'ten Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu. İrfan Can. Yeniden Hakan. Samet. Kaan Ayhan. Hakan'la oynadı. Bir kez daha Kaan. ...89. dakikaya girdik. Samet'e kaydın. Yerden Arda'ya gelmedi. Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı top. Zeki aldı. Aral Şimşir sol çizgide. Aral gidiyor. Aral'ın pası. Zeki şimdi. Zeki yaptı ortasını. Bir vuruş Hakan'dan. Umadan geri geldi top. Aral Şimşir'le atak tazeleyeceğiz. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Jolinov'dan seken top korner. 5. golü arıyor milli takımımız. Kadıköy'de Aral görüntüdeydi. Barış Alper bıraktı. Arda kullanacak köşe vuruşunu. 89. dakikada geride kalıyor artık. Arda topu köşe göndere koydu. Savunmadan uzun boylu oyuncularımız da ileri geldi. ...90. dakika... ...Arda kullandı... ...yakın direğe doğru... ...şimdi Aral Şimşir... ...bir kez daha Arda Güler... ...Arda... ...Arda... ...sol ayağını aldı... ...Arda... ...yapmadı ortasını Aral Şimşir... ...Aral'dan geriye doğru Zeki... ...o Hakan Çalhanoğlu'na... ...Hakan sağ tarafa bıraktı... ...İrfan Can Kahveci... Barış Alper'e, Barış Alper'in ortası. Polonyalı oyuncular var. Bütün atlarımızla rakip yarı sahada, rakip ceza sahasının çevresindeyiz. Aral Şimşir sol taraf pasını verdi. Merit de ileride. Merit Demiral bir korner daha. Arda Güler gidiyor. Köşe göndere bir kez daha. 90+1'in içindeyiz artık. Uzatma işaret etmedi dördüncü hakem. Arda kullandı. Kafa vuruşu kale sahasına doğru. Kaleci Taleski uzaklaştırdı. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Canuzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.

0: Spor ekranlarından merhabalar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. A Spor muhabiri ekip arkadaşlarımızla birlikte transferin nabzını tutacağız. 2 saat boyunca bu ekranlarda tüm gelişmeler sizlerle birlikte olacak. Bugün Erdem Akbaş, İbrahim Uslu, Efe Can Öztaş ve Emre Kaplan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Her hafta olduğu gibi birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program olsun. Bu sefer transfer raporu sezonunu açıyoruz artık. Sizinle birlikte de ilk sezonun ilk transfer raporu programını bu akşam yaz dönemi için gerçekleştiriyor olacağız. Oldukça dolu bir gündem var. Fakat bu akşam ilk olarak Fenerbahçe diyeceğiz transfer raporunda. Malum Sarı Lacivertli camia için çok da hareketli günler yaşıyoruz. Hafta sonu 6-7 Haziran'da Fenerbahçe camiası kongreye gidecek ve yeni başkanını seçecek. İki adayla bir seçim gerçekleşecek. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi arasında bir seçim yarışı yaşanıyor ve transfer konusunda özellikle her iki adayın da bugüne kadar yapmış olduğu açıklamalar, planlamalar nasıl olacak? Biraz bunları bu bölümde konuşmak istiyoruz. Erdem, seninle başlayalım istiyorum.
2: Evet.
0: İki adayın da transfer konusunda hem zikretmiş olduğu isimler hem de planlamaları nasıl olacak? Bunun üzerinden gidebiliriz ama istersen ilk olarak Aziz Bey'le başlayalım ve santrafor konusuyla başlayabiliriz. Vedat Muriç ve Serhu Giresi isimleri şu anda Aziz Bey'in en somut listesindeki iki santrafor. Her iki isimle de sanırım imza aşamasına geldi Aziz Yıldırım cephesi. Nasıl bir planlaması var Aziz Bey'in? İstersen bununla başlayalım.
2: Elbette artık zaten iki başkan adayının da belirli orandaki vaatlerini anlattıktan sonra bu yarışın bir transfer düellosuna dönüştüğü günlerdeyiz. Sayın Aziz Yıldırım'ın birazdan KJ'sini de zaten paylaşırız. Sayın Aziz Yıldırım'ın transfere dair önemli çalışmaları var.
0: Evet, isim gideceğim. Barkomuz da ekranlara geldi. Her iki adayın da transfer konusundaki listesinde bulunan isimler, en azından somut olarak listesindeki isimler, ama tabii ki daha detaylı olarak konuşacağız. Aziz Bey'den bahsediyorduk Erdem. Vedat Muriç, Serhu Giresi savunma bölgesi içinde Nathan Ake ile Kelvin Bessie isimleri sol stoper noktasında şu anda somut olarak listedeki 4 isim gibi görünüyor.
2: Evet. Biz şimdi forvetten başlayalım Furkan.
0: Lütfen.
2: En azından orada çok daha sıcak bilgiler var. Vedat Muriç ile ilgili ben 4 gün önce bir tane haber paylaşmıştım. O haberde oyuncuyla büyük oranda anlaşıldığını, hatta anlaşma sağlandığını, 18 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmeye çalıştığını ifade etmiştim. Aziz Yıldırım'ın yetkilendirdiği bir isim Mallorca ile görüşmelerde bulundu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Vedat'ın Mallorca'daki maaşı yüksek. Yani küme düşen bir takıma göre çok yüksek. Mallorca Vedat'ı zaten artık göndermek istiyor. Vedat da oradan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'de sözleşme şartları noktasında el sıkıştı. Benim duyduğum 3 yıllık bir imza atacak Vedat Muriç. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde. Bonservis bedeliyle ilgili durum ise şu noktada. 18 milyon euroyu bir kez zaten Aziz Yıldırım vermeyeceğini ifade etti Mallorca kulübüne.
0: Evet.
2: Bu rakamın ben o günkü haberde 15 milyon euronun altına düşürmek istediğini ifade etmiştim. Aziz Yıldırım ve futbol aklının hedeflediği rakam bu işi, bu transferi 12-13 milyon euroya bitirmek. Aldığım bilgi şu, büyük oranda rakamı aşağı çekmeyi başarıyor ama sözleşmeye ek bonus maddeleri eklenebilir. Yani şuraya geleceğim, Vedat Muriç'i Sayın Aziz Yıldırım ikna etti. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelecek. Eğer Aziz Yıldırım
0: oyuncu konusu
2: tamamen kapanmış durumda. Mallorca kulübünde artık büyük oranda zaten ortak noktada buluşuyor taraflar. Ama bunu sonuçlandırmak için imza yetkisini eline alman lazım. Başkan seçilmen lazım. Güresi ile alakalı şunu söyleyeceğim. Zaten mevcut yönetimin belli bir aşamaya getirdiği transferdi. Ertan Torunoğulları Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede Güresi ile alakalı durumu aktardı. Aziz Yıldırım da kendi futbol aklıyla yaptığı görüşmede bu ismin Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağında hemfikir oldu. Oyuncu tarafıyla da programa girmeden önce aldığım bilgiyi paylaşıyorum. Oyuncu tarafıyla tamamen anlaşmış durumda Aziz Yıldırım. Cüresi ile kişisel sözleşme şartları, yıllık ücret, sözleşme süresi, bonus maddeler ve bunlarla alakalı maç başı primler vesaire, bunlar tüm bonus maddeleriyle alakalı anlaştı. Borussia Dortmund noktasına geldiğimiz zaman şöyle bir durum var. Serbest kalma bedeli Bild bir haber yaptı. Türkiye'deki kulüplere geçerli değil. Yani bazı üst düzey takımlara geçerli gibi bir haber yapmıştı. Bu haber doğru öncelikle. Az Yıldırım burada neyi bekleyecek? Seçildiği takdirde tekrar oturup konuşacak Borussia Dortmund'la. Yani 40 milyon euro vereceğini düşünmüyorum.
0: Lars Ricken bir açıklama yapmıştı, evet. Erdem. İki gün önceydi sanırım. Bizimle herhangi bir temas olmadı.
2: borussia Dortmund kadar. Cephesi bunu diyor. Evet. Evet. Yani şöyle bir durum
1: acaba
2: var.
1: Acaba bu açıklama biraz Furkan, bu açıklama biraz tabiri caizse sinyal açıklaması.
0: Mevcut yönetimi gerçekten rekabeti ediyor olabilir mi? Şu an belki buradaki
1: yarıştan... Yok, bu bence mevcut yönetimden mürezzeh bir şekilde bu biraz sinyal açıklaması.
2: Mevcut yönetim şöyle, evet evet, çünkü şunu biliyorum, mevcut yönetimden iki isim bana bunu söyledi. Cires ile alakalı biz görüştük, hatta Saadettin Saran'la da bu konuyu konuştum ben, Sayın Başkan'la. Onun da ifadeleri oldu Cires transferi ile alakalı. Belli aşamaya getirilmişti. Yani Borussia Dortmund'da da bonservis konusu konuşulmuştu. Ama Borussia Dortmund şu an Fenerbahçe'deki seçim ortamını gördüğü ve iyi bildiği için işi birazcık kızıştırmak istiyor. Neden imza aşamasında Aziz Yıldırım bonservis konusunu Borussia Dortmund'da çözebileceği ışığı gördü. Şu an Dortmund'da da aynı şekilde temaslar sürüyor. Bu iki ismi Sayın Aziz Yıldırım da telaffuz etti ve liste başı iki isim bunlar. Aslında burada KJ'de olmayan bir ismi şimdi anlatacağım. Neden burada yok? Onu paylaşacağım. Alexander Sørloth. Aziz Yıldırım'ın Alexander Sørloth'ı istediğini net olarak söyleyeyim. Atletico Madrid ilk temasta 45-50 milyon euro bandında bir rakam istedi. Hatta yani çok özel olmayacak ama Sayın Barış Göktürk de Sørloth'ta biraz ısrar edilmesini söylüyor ama arada 20 milyon euro fark var. Yani Cires ile Sørloth arasında 20 milyon euro fark var. Bu rakama çıkılmayacağını ifade ediyor. Sørloth tarafı da Diogo Simeone'nin takımda kalması halinde de ayrılmak istiyor. Yani böyle bir durum var. Sørloth konusu eğer Sayın Aziz Yıldırım seçildi.
0: Simeone bildiğim
2: Sayın
0: kadarıyla
2: Aziz Yıldırım
0: devam
2: seçildi.
0: Ediyor.
2: Ben şu denklemi anlatayım ki yani ileride yaşanabilir. Sayın Aziz Yıldırım seçildi. Vedat Muriç ilk transferi olacak, onu bir söyleyeyim. İlk transferini yaptı. Cires ile alakalı durum burada duruyor. Atletico Madrid'de de Sørloth hala bir yerle anlaşmamış. Şayet süreç Sørloth'a da dönebilir. Yani Cires ismini biz söylüyoruz ama ortada bir imza olmadığı için bu durumlar değişkenlik gösterecek elbette. Tabii. Ama Sørloth'un durumunu da Aziz Yıldırım ve ekibi takip ediyor.
0: Orada bir açık parantez bırakmak
2: fayda lazım.
0: Var.
2: Çünkü ben Sørloth ismini çok net birinci ağızdan duyduğum, yani tabii Sayın Aziz Yıldırım değil ama çok yakın çevresinden duyduğum bir isim. İstediklerini biliyorum, hangi şartların sunulduğunu duydum. Ama gel gör ki bu rakamları şu an için çıkmayı sıcak bulmuyor. Fenerbahçe'nin finansal şartlarına da çok gerçekçi bakmaya çalışıyor Sayın Aziz Yıldırım. Stoper'e geçeriz ama varsa senin ekleyeceğin şey.
0: Şöyle yapabiliriz dilersen. Şimdi Muriç'le Giresi'den bahsettin. Santrafor, evet. Bölgesi için özellikle Sørloth noktasında da açık kapı bıraktı Erdem. Giresi konusunda bir oyuncu kartımız vardı. En azından oyuncuya dair biraz programı takip edenlere de bilgilendirme amaçlı bahsetmemiz belki daha faydalı olabilir. En azından kariyeri ve rakamları şu ana kadar... Serhu Giresi, Gineli santraforu Borussia Dortmund forması giyiyor şu anda ama özellikle Stuttgart'ta yapmış olduğu çıkışla dikkat çekmişti Bundesliga'da. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro. Tüm kariyer performansı 406 maç, 187 gol, 31 asistlik bir performansı var tüm kariyeri boyunca. Son sezon, yani geride bıraktığımız 2025-26 yılındaki performansı 46 maçı var Borussia Dortmund formasıyla ve 22 gol 6 asistlik de bir katkısı var yine Alman kulübünde. Milli takımda ise 28 maç 11 gol. Yine Serhu Giresi 30 yaşında. Emre, senden bir kısa yorum almak istiyorum. Özellikle Muriç konusunda da birlikte de değerlendirebiliriz. Sonra Erdem'e stoper noktasındaki planlamayı soracağım.
1: Ya Muriç konusunda şunu da söyleyeyim. Yani yorumlamadan önce Galatasaray ile ilgili de bazı haberler yapıldı. Özellikle Okan Hoca'nın Muriç'le yaptığı bir görüşme, işte kendi aralarında bir diyalogdan bahsedildi ama o biraz daha insani bir diyalog olarak değerlendirebileceğimiz bir şey. Çünkü Rize Spor'da oynadığı dönemde Vedat Muriç, Okan Buruk o dönem takımın teknik direktörüydü ve kariyerinin dönüm noktalarından bir tanesiydi Vedat'ın. O dönem Okan Hoca'nın takımın başında olduğu süreç biraz daha yani böyle tabiri caizse bir abi kardeş ilişkisi var aralarında ve biraz daha bir bayramlaşma niyetiyle yapılmış bir telefon görüşmesi olduğunu söyleyelim. Çünkü bu gündeme geldi. Biz bunu Galatasaray tarafına da sorduk. Şunu söylediler. Yani Okan Hoca Muriç'le ilgili yönetim tarafından, işte futbolla ilgilenen profesyoneller tarafından herhangi bir talepte bulunmadı. Kendi aralarında geçen diyalog tamamen insani bir diyalog şeklinde bir durum bize izah edildi. Onu söylemekte fayda var. Ama Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelir, Türkiye'ye gelir, ne yapar konusunda benim şahsi yorumuma gelecek olursak gerçekten yani Vedat'ın Fenerbahçe'den ayrıldığı süreçte de hatta Fenerbahçe'ye gelmeden önceki süreçte de Türkiye Ligi'nin standartlarında hani bazen şunu konuşuruz ya bu ligin belli santrfor kıstasları vardır diye.
3: Doğru.
1: Ona çok fazla uyduğunu biliyoruz ve hakikaten çok profesyonel bir oyuncu Vedat Muriç. Kariyeriyle ilgili çok iyi niyetli adımlar atmış, çok profesyonel adımlar atmış bir oyuncu. Bilmiyorum tabii ki şu anda çok fazla belirsizlik var bu süreçte Fenerbahçe adına. Kimin başkan seçileceği ve sonrasında nasıl bir yol haritası çizileceğine dair ama her şeyin olumlu gittiği senaryoda Vedat'ın Türkiye'ye geldiği senaryoyu düşünürsek de ben Vedat Muriç'in gerçekten Fenerbahçe'ye katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir örnek verelim. Yine biraz da biraz egzajere ederek hatta şöyle söyleyelim. Geçen sene devre arasında Fenerbahçe transfer yaparken Vedat Muriç'i kadrosuna katmış olsaydı çok daha farklı bir sezon sonu izleyebilirdik.
3: Katılıyorum. Yani
1: sonuç değişirdi değişmezdi bilmiyorum ama mücadele anlamında çok daha farklı bir sezon sonu izleyebilirdik. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye geldiği takdirde her şey olağan senaryoda işleyip Fenerbahçe'ye geldiği takdirde yani çift taneli gol sayılarının altına çok düşeceğini düşünmüyorum ve oyuna da katkı sunacak bir oyuncu profili.
3: Orada La Liga'da da bu sezon Mbappe'den sonra ligde en çok gol atan ikinci yani isim oldu. 23 golü var. Hatta oyuncu kartımız var. Tam ekrana gelirse ben izninle çok kısa rakamları aktarayım Muriç'in de. Giresi'den bahsetmiştik. Vedat Muriç'in de rakamlarını bu sezonki performansı La Liga'da 37 maç, 23 gol, 1 asist. Kylian Mbappe'nin 25 golü vardı. La Liga gol kralı Real Madrid'in Fransız yıldızı ve onun arkasında hemen ikinci basamakta Muriç 23 goller aldı ama tabii bu yetmedi. Mallorca veda etti bu sezon La Liga'ya. 32 yaşında çok deneyimli bir isim. Oynadığı takımlar kariyerinde tabii Giresunspor'da bizim hayatımıza girdi aslında Vedat Muriç. Sonrasında Gençler Birliği, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe dönemi, o dönem Ersun Yanal takımın başındaydı hatta. İyi de başlamıştı Fenerbahçe'deki dönemini aslında Vedat Muriç o sezon ama sonra sakatlıklar biraz etkilemişti performansını. Lazio, Mallorca kariyerinde forma giydiği takımlar hem.
1: Ya ben Vedat'ı yani insani olarak da yakından tanıyorum. Fenerbahçe'ye imza attığı gün, hatta şöyle bir anekdot anlatayım. Fenerbahçe'ye imza atmadan 24 saat öncesinde falan Gayrettepe'de bulunan bir alışveriş merkezi diyeyim, ismini vermeyeyim. Orada menajeri ve kendisi birlikte otururlarken birlikte yaklaşık bir saat vakit geçirdik. Çay içtik, sohbet ettik. Yani o gün de işte Galatasaray gündemi o gün itibariyle de söz konusuydu. Fenerbahçe'ye çok daha yakın olduğu bir durum söz konusuydu. O gün de sohbet ettik. Yani ben Vedat'ın karakterinin ne kadar düzgün olduğunu açıkçası çok net bir şekilde biliyorum. Yani o gün de onu gördük. Yani bazı özel diyaloglar var. Tabii ki onları anlatmak doğru olmaz ama dediğim gibi Fenerbahçe'ye imza atmadan aşağı yukarı 24 saat öncesinde burada zorlu center diyeyim hadi ya. Yani adını vermekte de çok fazla bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Menajeri Vedat Muriç ben üçümüz oturuyorduk. Çay içip kahve içip sohbet ettik. Ve kariyeriyle ilgili düşüncelerini bundan sonra o gün itibariyle o günden sonrasına dair düşüncelerini çok net biliyordum. Ya büyük oranda gerçekleştirdi. Bugün baktığımız zaman İspanya Ligi'nde senin de dediğin gibi Mbappe'den sonra gol krallığında ikinci sırada yer alabilmek çok çok böyle göz ardı edilebilecek bir başarı değil.
4: Bir de düşme hattındayken bu kadar
1: küme düştüler zaten yani. Küme düşerken 23 gol attı. Onun öncesinde Etafe'de yine bazı şeyler ortaya koydu. Ve milli takımında da Kosova'da işte biliyoruz bulunduğu konumu. Kosova'yı da taşıyan isimlerden bir tanesiydi. Çok saygı duyulacak bir profil olduğunu düşünüyorum ben Vedat Muriç'in. Türkiye'ye gelirse en başta söylediğim gibi bir kez daha tekrar edeceğim. Tabii ki çok fazla değişken var burada ama Türkiye'ye geldiği takdirde de Fenerbahçe'ye ciddi anlamda katkı sunabileceğini düşündüğüm isimlerin başında geliyor Vedat.
0: Peki biraz karışık gidelim mi Erdem?
2: Evet vallahi daha iyi olur.
0: en çok merak edilen konulardan birisi Hakan Bey'in işaret ettiği yerli futbolcular.
2: Evet.
0: Kim bu yerli oyuncular? Sezonun Hakan Safi hangi isimlerle görüşüyor ve hangi isimlerle anlaştı? Şu anda transfer gelişmesi de ilk kırmızımız.
2: Transfer raporunun ilk kırmızısı.
0: Transfer raporunun ilk kırmızısı.
2: Sayın Hakan Safi dün Hakan Çağlanoğlu ve Melih Demirel'le birebir demeyeyim ama artık görüşme nasıl oldu yan yana değil ama yani birbirlerini görerek konuştular. Onu söyleyeyim. Dün Hakan Çağlanoğlu ve Melih Demirel'le görüştü Sayın Hakan Safi. Hatta Melih Demirel'le 1,5 aydır görüşüyor. Onun öncesinde çok fazla aralarında hukuk var, aralarında ayrı bir muhabbet var. İkisi de Kocaeli'li olması sebebiyle yani o bölgede iş yapması, Melih'in Kocaeli'li olması sebebiyle bir aralarında ciddi bir iletişim var. Bunlara ek olarak Hakan Çağlanoğlu ismini de Hakan Safi çok istiyor ve dün iki isimle görüşme yaptı. Şunu söyleyeceğim, hem Melih hem Hakan, Hakan Safi'nin kendilerine sunduğu sözleşme şablonuna çok çok sıcak.
0: Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demiral, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yapmış olduğu teklife sıcak
2: çok
0: bakıyor.
2: Sözleşme şablonuna sıcak bakıyor. Ek olarak Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç, bunu da ilk kez buradan söyleyeyim madem öyle, futboldan sorumlu iki yöneticisi olacak Sayın Hakan Safi'nin. Şu an biz burada oturuyoruz. Hakan Çağlanoğlu'nun menajeriyle bir aradalar. İki isim transfer operasyonunu yürütüyor. Hakan Çağlanoğlu transferini ve Melih Demirel transferini bitirmek istiyor. Bu isimlere ek olarak da Zeki Çelik de yine Sayın Hakan Safi'nin gündeminde diğer isim Zeki Çelik. Sayın Hakan Safi bu transferle ilgili son durumu kendisi anlatacaktır. Mutlaka. Hatta anlatacağını biliyorum ben. Ama şu an itibariyle sıcak olan konu Hakan Çağlanoğlu'nun menajeriyle İstanbul'da şu an toplantı devam ediyor.
0: Yani Hakan Bey'in işaret
2: Hakan
0: ettiği
2: Bey,
0: yerli
2: Tekirdağ'da,
0: oyuncular...
2: Hakan Bey Tekirdağ'a gitti. Tekirdağ'da bir organizasyon vardı. Ekibi şu an Hakan Çağlanoğlu'nun menajeriyle temas halinde.
1: Sırp menajeriyle.
2: Aynen, Sırp menajeriyle temas halinde. Hatta yemekteler yani, öyle söyleyeyim. Ve bu transferi başkan olursa yani imzayla sonuçlandırmak istiyor. Oyuncu tarafını halledip Fenerbahçe kamuoyuna duyurma gibi bir niyeti var. Büyük oranda da birçok konunun konuşulduğunu biliyorum. Hakan'a önemli roller vermek istiyor.
0: Belki
2: takım içerisinde.
0: Kaptanlık.
2: Kaptanlık demeyeyim. Yani onu o birazcık şimdi iddialı olur. Çünkü orada Milan Škriniar var. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönecek ama Hakan Çağlanoğlu oyunuyla zaten kaptan. Bence oyunuyla da kaptan. Tabii. Çok istenilen bir oyuncu. Çok istiyor. Ama olur olmaz ona bakacağız. Zaman gösterecek. Melih Demirel de keza aynı şekilde. Melih Demirel çok daha sıcak. O çok daha pozitif. Ama Benim Hakan çok daha zor tabii. Hakan'ı almak kolay değil. Melih altyapısı var. Fenerbahçe altyapısından çıktı. Ya ben şöyle özel bir durum anlatayım. Bir gün bu seçim süreci de değildi bu arada. Seçim sürecine daha girilmemişti. Sayın Hakan Safi ile bir yerde denk gelmiştik. Melih Demirel'le konuştu yanımda mesela. Orada Melih Demirel'le bir diyaloğu oldu. Bir şeyler konuştular. Şimdi özelini ben anlatmayayım. Yani Melih'le sürekli konuşuyor zaten Sayın Hakan Safi. Yani o noktada bir pürüz yok Melih konusunda. Tabii orada kulübünden oyuncu almak. Onlar ayrı meziyetler. Onun için de yetki lazım, imza yetkisi lazım. Ama şunu söyleyeyim. Sayın Hakan Safi'nin dediği iki yerli oyuncudan ya ben üç isme ulaştım. Bunlar artık belki Melih Zeki'dir, belki Melih Hakan'dır, belki Hakan Zeki'dir. Yani ama ben 3 isme ulaştım. Belki 3 tane vardır. Onu da bilemeyiz. Ama Sayın Hakan Safi bu isimleri kendisi açıklayacaktır. Bendeki bilgi temsilcisiyle şu an toplantı halinde. Fenerbahçe'nin Sayın Hakan Safi'nin futboldan sorumlu olarak görevlendireceği isimler temas halinde. Bir haberimiz daha olacak ama önce bunu bir istersen.
0: Şimdi bunu sormam gerektiği için soracağım. Yani Hakan'ın

0: Galatasaray konusundaki durumunu tekrar tekrar konuşmaya gerek yok ama bu gelişmeyle ya da bu gündemle beraber Galatasaray'dan bir hamle beklenmeli mi? Nasıl karşılık bulur diye sormam gerektiği için soracağım.
1: Şimdi ben burada çok net konuşacağım bu konuyla ilgili. Geçen sezon benzer bir durum gündeme gelmişti.
0: Yine sezon başıydı.
1: Yine sezon başı yaz transfer döneminde yine Sayın Hakan Safi o dönem Ali Koç'un yönetimindeydi.
0: As başkandı, evet.
1: As başkandı ve transfer işleriyle de yakından evet. ilgileniyordu. Ve Hakan Çalhanoğlu'yla teması sağlayan isim de Sayın Hakan Safi'ydi. Devamında da özellikle milli takım kampındaki bazı görüntülerde yansımış işte Kosova'da otelden çıkarken Sayın Hakan Safi'nin orada yer alması falan gibi. Orada bazı yakın ilişkiler var. Yani milli takım heyetinin içerisinde milli takım oyuncuları, milli takım kadrosuna yer alan isimlerle Sayın Hakan Safi'nin bazı yakın ilişkileri var. Burada dediğim gibi net konuşacağım. Hakan Çalhanoğlu'nun yıllardır yani 10 senedir falan aşağı yukarı bazı açıklamaları oluyor. İşte ben bir gün Galatasaray'da oynamayı hayal ediyorum. Ben Galatasaraylıyım. İşte ben bir gün Galatasaray formasını giymeyi hayal ediyorum gibi farklı minvallerde açıklamalar oluyor ki geçen senede yine gazeteci arkadaşlarımıza bu minvalde özellikle Fenerbahçe ile adı anıldıktan sonra ben milli takımın kaptanıyım. İşte Sayın Ali Koç beni aradı. Bir nezaket çerçevesinde görüştüm ama ben Galatasaraylıyım. Asla böyle bir şeyin olmayacağını söyledim şeklinde açıklamalar oldu. Bir kere bunların yani çok da doğru olmadığını bugün itibariyle görüyoruz. Çünkü Erdem'in dediği şeylere ben istihbarat olarak da katkı sunayım. Yani Hakan Çalhanoğlu'yla Sayın Hakan Safi birkaç gündür çok net bir şekilde görüşüyorlar. Ben bunu biliyorum. Bizzat yani Erdem'i desteklemek adına, meslektaşımı desteklemek adına söyleyeyim. Hakan Çalhanoğlu, Hakan Safi ile birkaç gündür çok net bir şekilde pazarlık masasında rakamlar üzerinden bazı konuşmalar yapılıyor ve işte daha öncesinde ya ben şöyle Galatasaraylıyım, böyle Galatasaraylıyım, Galatasaray dışında Türkiye'de asla başka bir yerde forma giymem diye beyanat veren arkadaşlarına da hiçbir şekilde dönmediğini biliyorum ben Hakan Çalhanoğlu'nun birkaç günlük süreç içerisinde. Ha bu yarın öbür gün yani bugün sonuçlanmış bir seçim yok ortada neticede. Bir ihtimaller üzerine konuşuyoruz ve işte Hakan Safi'nin de bu seçim propagandasıdır, haklıdır bu konuda yaptığı bu konudaki çalışmalar doğrultusunda. Yarın öbür gün bu seçimi Aziz Yıldırım kazanır ve sonrasında Hakan Çalhanoğlu der ki ben Türkiye'de Galatasaray dışında başka hiçbir takımda forma giymem. Ona çok itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben bugün itibariyle. İstihbarat olarak söylüyorum bunu, fikir olarak söylemiyorum. Yani bir kez daha tekrarlayayım. Yarın öbür gün işte Inter kulübüyle Hakan Safi arasında bir problem olur. Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi konusunda. Çünkü şu an bir imza yetkisi yok.
0: Evet. Doğru.
1: Sayın Hakan Safi oyuncularla görüşebiliyor. 7 Haziran itibariyle başkan seçilirse mazbatasını aldıktan sonra Inter'le masaya oturur. Der ki, veriyorum 25 milyon euro, veriyor musunuz? Inter hayır der. Ondan sonra eğer Hakan Çalhanoğlu derse ki ya ben Galatasaraylıyım o yüzden Fenerbahçe'ye gitmedim. Buna çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini söyleyebilirim.
0: Aslında yani Hakan Çalhanoğlu cephesinden de sürecin nasıl olduğunu biraz Emre
1: çok net söyle. Bak çok net bilgilerle söylüyorum.
0: Aktardı.
1: Çok net bilgilerle söylüyorum. Hiç herhangi bir spekülasyon yok bu konuda. Yani geçen sene de nasıl bu sürecin yaşandığını biliyoruz. Bu sene de nasıl devam ettiğini çok yakinen biliyoruz. Dediğim gibi yani işte bu Aziz Yıldırım seçilir. İki tane ihtimal var zaten burada şu anda. Tabii. Aziz Yıldırım seçilebilir.
0: Olasılık.
1: Fenerbahçe kongre üyelerinin bu kanaatidir. Biz buna zaten müdahale edebileceğimiz bir durum yok. Sonrasında Hakan Çalhanoğlu bunu söyleyebilir. Ya da Hakan Safi Inter'le masaya oturur. İşte 50 milyon euro derler, vazgeçer. Ondan sonra da Hakan Çalhanoğlu 3 tane aslanla fotoğraf paylaşırsa buna çok itibar etmemek gerektiğini
2: Emre,
1: düşünüyorum.
2: Emre, Galatasaray'ın ilgisi var mı Hakan Çalhanoğlu'na?
1: Yok, Galatasaray'ın herhangi bir ilgisi
2: yok. Peki olsa sence süreç değişir mi?
1: Ben değişeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın ilgisi yok zaten İbrahim. Yani çok uzun bir süredir ilgisi yok.
2: Ben şunu sormak istedim. Galatasaray araya girdi. Atıyorum Fenerbahçe'yle aynı şartları
1: ya
2: sundu.
1: Yok, öyle, ya öyle bir rekabetin içine girecek bir durumda değil şu anda Galatasaray.
0: Galatasaray'ın çok öyle bir tasarrufu
1: yok zaten. Olsaydı geçen sene o gelgeller çok fazla yapıldı Galatasaray'a ama Galatasaray burada çok devreye girmedi açıkçası. Hem Okan Hoca hem şu anda yani o dönem futboldan sorumlu. Şu anda yani henüz çok net bir görev dağılımı yapılmadığı için söyleyemiyorum ama o dönem Okan Hoca ve futboldan sorumlu olan Abdullah Bey bu konuda Hakan'a biraz mesafe koymuşlardı
3: dün,
1: açıkçası.
3: Dün maç sonu çok güzel görüntüler vardı. Yani güzel derken aslında bugünkü haberi birazcık daha böyle destekleyecek de demek istemiyorum.

0: demiyorum ama altını doldurabileceğimiz. Dün Hakan Çalhanoğlu maçtan sonra İrfan Can Kahveci falan hep birlikte çocuklarıyla sahada top oynadı.
1: Evet.
0: Ondan sonra bazı görüntüler var. Böyle stada baktı, İrfan Can Kahveci'nin tribünleri gösterdi. Bunlar tesadüf değil. Öncelikle ben buradan söyleyeyim.
2: Bugün yaptıkları bir paylaşım
0: Bugün yaptıkları bir paylaşım
2: Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Merih Demiral.
1: Bir süredir ama zaten bunlar, çok yakın bir üçlü.
0: Bunlar tesadüf. Tamam öyle de. Dünkü o görüntüler, tribünlerin biraz anlatması.
1: Yok, ben de aslında desteklemek için söylüyorum. Yani arka planda evet. Oyuncular
0: arasında
1: da. Ya tabii
0: o da çekti onları.
1: Evet yani. Hani bir yakınlık da söz
0: birlikte oynasak nasıl olur acaba diye konuşmaya başlamıştır olabilir. Yani üç isim. Tabii milli takım burada ana hedef demiyoruz ki biz tabii milli ki takımda transfer konuşuluyor başka bir şey. Herkesin odak noktası Dünya Kupası ama hayatında gerçekleri var. Gerçekler de bir taraftan devam ediyor. Ama şuna geleceğim. Dünkü o görüntülerin ben tesadüf olmadığını düşünüyorum demeyeyim de biliyorum ya. Ya dünkü görüntüler tesadüf değildi Furkan.
1: Biliyorum yani bir bilgi doğrultusunda
0: dünkü
1: gerçekten.
0: Dünkü görüntüler tesadüf
1: yani
0: değildi.
1: Milli takımın çok yani ana omurgasındaki üç isimden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Hani Hakan Bey'in ilk açıklamasından sonra bir merak ister istemez oluşmuştu. Hangi milli oyuncular diye farklı farklı isimler de konuşuldu.
0: Bu üç isimden, ikisi.
1: Bu üç isim yani Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Zeki Çelik gerçekten oldukça kıymetli üç isimden bahsediyoruz. Bu konuya dair.
2: Daha net konuşayım mı?
1: Lütfen.
2: Hakan Safi pazar günü başkan olursa yani tabii ki bazı prosedürler var ama Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral yeni sezonda Fenerbahçe forması giyerler. Yani Erdem bunu bu şekilde söyleyemeyebilir.
0: Evet abi. Sen
1: söyle. Erdem şu an sana teşekkür ederim.
2: Bu arada öncesinde hiç konuşmadık. Yani. Yayından 5 dakika önce ben buraya geldim. Çok bu durumu aydınlatalım.
0: Hiç bir diyalogumuz olmadı.
2: Hiç bir diyalogumuz olmadı bu konuyla ilgili. Benim de paralel şekilde benzer
1: mutlaka istihbaratı. Senin de istihbaratlarım
2: yani Hakan özellikle biraz daha Galatasaray cephesinden takip ettiğimiz bir isim olduğu için Hakan Safi Fenerbahçe başkanı olursa yeni sezonda Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral Fenerbahçe formasını giyer.
1: Çok flash bir ifade.
2: Fenerbahçe haberini de benim veriyor olmam da biraz tuhaf oldu.
1: Bu konuda varsa eklemek istediğiniz.
0: Emre söyleyecek.
1: Yani artık bunun üstüne söylenir.
0: Bunun üzerine ben bir şey söyleyemem. Merih'in gelmesi bence sürpriz değil. Zaten altyapıdan çıktı. O ayrılış sürecine ben hakimim.
2: Çok yüksek maaşı evet, var abi.
1: Sanırım 10-15 milyon euro bandında
2: 12 civarı bir rakam.
0: Ayrılış sürecinde menajeri işte Avrupa'ya götürmek istedi. A takımda forma giyemeyeceği iddia edildi. O yüzden ayrıldı. Şimdi geri bir dönüş hikayesi. Zaten Fenerbahçe'nin genlerini de çok iyi biliyor. Yani bu birleşme gerçekleşirse Fenerbahçe savunması adına çok kıymetli bir transfer gerçekleşir.
3: Yerli kuralının olduğu bu dönemde de bu 3 hamle bence Fenerbahçe için çok kritik olur yani. Hem milli takımın ana banko 11
0: yani
3: oyuncuları.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Hakan'la Merih noktasında Zeki de bugün daha sıcak bir gelişme. Hakan ve Merih noktasında çok istekli olduğunu biliyorum Hakan Safi'nin. Sonuçlandırmak için de yani burada konu birazcık daha artık şeye dönüyor. Oyuncuları ikna etmek, ardından kulüpleriyle anlaşmak. Merih noktasında El Nasır'la çok da ortak noktada buluşulabilir. Yani
1: El Ahli ile
0: orayı oyuncu tarafı orayı çözebilir gibi duruyor. Hakan noktasında Inter'le pazarlığa oturacaksın. Yani o konuyu da artık
1: bir sene konularla anlaştıktan sonra
0: aslında çözülür. Ya şöyle söyleyeyim birazcık daha o zaman destekleyeyim.
1: Oyuncular da kulüplerine.
0: Şimdi bu görüşmeye görüşmeye girmeden önce Inter kulübüyle hangi noktada neler çözülebilir? Bunlar konuşuldu ve Paolo Maldini isminin de önemini bu transferde eğer Hakan Safi başkan seçilirse önemini o zaman görmüş olacak. Sayın Hakan Safi de o zaman o bahsettiği arkadaşlığın karşılığını bu transferde almayı hedefliyor. Tabii çok detayları var, onları zaman içerisinde konuşuruz. Hakim olduğum bazı detaylar var ama birazcık zamana bırakmak lazım. Yarın bir transferi açıklamak istiyor. Bir tane daha bir haberimiz var. İstersen geçelim ona da.
1: Diğer hemen transfer gelişmemizi de paylaşalım. Yine Hakan Safi cephesiyle devam ediyoruz. Biraz karışık gideceğiz Fenerbahçe bölümünde. Adayların transfer konusunda çünkü çok flash ifadeleri, açıklamaları var. Hakan Bey'in yerli transferi noktasında bir işaret ettiği oyuncular vardı ve 3 ismin hedefinde olduğu bilgisini elde etti ekip arkadaşımız Erdem Akbaş. Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Zeki Çelik. Diğer transfer gelişmesi Robert Lewandowski ismi Fenerbahçe için. Yine özellikle son 24 saatte belki de çok...

0: Şampiyonlar Ligi'ne katılım, Süper Lig şampiyonluğu gibi ek bonus maddeler görüşülüyor. Hatta Şampiyonlar Ligi'ne katılımla alakalı Lewandowski tarafının da sözleşmeye bazı maddeler ekletmek istediğini söyleyebiliriz. Bugün Sayın Hakan Safi de açıklamasında zaten bunu ifade etmişti. Şampiyonlar Ligi maddeleri koydurmak istiyor oyuncular. Demek ki doğru yoldayız demişti.
1: Evet.
0: Bu ismin de Lewandowski olduğunu söyleyelim Furkan. Lewandowski Şampiyonlar Ligi'ne katılımla alakalı sözleşmeye madde, lig şampiyonluğuyla alakalı sözleşmeye bonus madde ekletmek istiyor. Ve prensip anlaşmasına da vardı Sayın Hakan Safi. Sözleşmesi elinde olan bir oyuncu, bonservisi elinde olan bir oyuncu. Hakan, Merih ve Zeki'nin de tabii bonservisi elinde. Hakan ve Merih'e oranla çok daha seçim döneminde aslında somut bir şekilde ortaya koyabileceğiniz bir isim. O sebeple de ben Lewandowski konusunda şöyle bir süre vereyim. Saat şu an 21.31. 24 saat içerisinde çok somut bir açıklama bekliyorum.
1: Dün bir eşinin paylaşımı vardı.
0: Ya ona tezat bir açıklaması daha olmuş eşinin de. Bunların çok önemi yok. Gerçekten yok.
2: Bu arada Lewandowski zaten Antalya'da falan tatil yapıyor.
1: Evet, yani her yaz tatillerini ihtimali burada geçiren bir isim.
2: Ben kapının önünde bekledim otelinde çünkü Lewandowski'nin Antalya'da. O yüzden biliyorum yani.
1: Bu arada kariyerinde forma giydiği kulüplerde 30'un üzerinde kupa sevinci yaşamış Robert Lewandowski. Yani belki de dünya futbol tarihinin gördüğü en iyi santraforlardan birisi. Tüm zamanlarda.
0: %100 öyle. Tabii Barcelona'daki son sezon performansı da çok iyiydi. Fiziksel olarak kendine çok iyi bakan bir oyuncu. Geçen sezon Fenerbahçelilerin büyük çoğunluğu ah bir Dzeko olsaydı neler olurdu dediği ortamda Lewandowski'ye hayır diyemezsin zaten. Öyle bir oyuncu değil. Ama ben tekrar habere döneceğim Furkan. 24 saat içerisinde ben Lewandowski ile alakalı Sayın Hakan Safi'den açıklama bekliyorum. Bu transferle alakalı artık iş bu noktada. İş bu noktaya kadar getirilmiş. Bir aydır da Lewandowski ile görüşme halindelerdi. Artık yıllık ücret, sözleşme süresi. Türkiye'ye gelirsen nerede yaşarsın? Burası nasıl bir yer? Zaten biliyor Lewandowski. İstanbul'un şartları, Fenerbahçe'deki planlama, hangi teknik direktörle anlaşacak? Onunla alakalı da istersen burada birkaç bilgi söyleyeyim.
1: Teknik direktöre de geçelim.
0: Hangi teknik direktörle anlaşacak? Bunların hepsini sormuş Lewandowski. Şampiyonlar Ligi'ni en ölemesinden zaten haberdar. Katılırsak sözleşmeye bonus maddesi eklemek istiyorum demiş Lewandowski. Bunlar sıcak ve özel bilgiler. O sebeple Lewandowski konusu çok sıcak. Önümüzdeki 24 saat içerisinde daha da ısınacak bu konu, onu bir söyleyelim. Teknik direktör konusuyla alakalı hafta içerisinde iki gün önce galiba bir haber paylaşmıştık. O kadar karıştı ki artık günler. Antonio Conte ile alakalı Sayın Hakan Safi'nin bir görüşme daha yapacağını, 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini ifade etmiştim. Conte ile teması devam ediyor Hakan Safi'nin. Ben yani sordum yani Conte konusunu. Oluyor mu olmuyor mu yoksa hala liste başı mı iptal mi? Conte konusunda bir geri adım hala yok. Sayın Hakan Safi de seçime gitmeden önce teknik direktörünü açıklayacağını söyledi. Diğer konuşulan adaylar var ama ben Conte konusunda en azından şu an için bu konu devam ettiği için ben orada kalacağım. Diğer adayları şu an için söylemeyeceğim. Conte konusunun devam ettiği ifade edildi. Bunu da aynen bunu bu haberi vermiştik. Conte ile görüşecek. Conte ile görüşmeye devam ediyor. Görüştüler. Conte ikna edilmesi biraz zor bir isim olduğunu da söyleyebilirim. İkna edilir mi onu bilmiyorum ama. Ama Conte konusu aynı şekilde sıcaklığını koruyor Furkan.
1: Ama gündemdeki bu isimler yani belli ki burada Hakan Bey'in bir vizyonu söz konusu. Yani bir projede aslında aklında olduğunu görüyoruz bu anlamda. Hı-hı. İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılım konusunda demek ki ciddi anlamda bir planı hazırlığı var Hakan Bey'in. Evet. Belki bu projeyle Conte'yi de ikna etmesi biraz daha mümkün olabilir.
0: Yani bugün şimdi Conte'ye gittiğiniz zaman ben başkan seçilmem halinde Lewandowski forvetim yapacağım, Hakan Çalhanoğlu alacağım ve Kante Gündüz. Ya şöyle bir planlaması
1: var. Bu arada Fenerbahçe'nin hali hazırda iyi bir kadrosu da zaten var.
0: Var. İşte yani Asensio'su var, o var, bu var.
1: Gereken bir
0: şimdi bunları anlatacak. Yani Conte'de herhalde daha ikna edilmesi kolay olabilir. O yüzden önce oyunculara odaklanıldığını, hoca konusunun da bir taraftan paralellikle devam et,

0: gerektiğini biliyorum. Soruşlandırmaya çalışıyorum. Bakalım ne olacak, onu hep beraber göreceğiz.
1: Erdem, bir isim daha var, onu da sormak istiyorum.
0: Elbette.
1: Lewandowski ile ilgili var mı başka?
0: Bende yok Lewandowski ile ilgili ekleyeceğim bir şey.
1: Peki, Mason Greenwood konusu. Evet. Yine Hakan Bey ile devam edelim. Hazır Hakan Bey'den açmışken gündemi, Fenerbahçe'nin transfer gündemini. Mason Greenwood ismi de çok fazla konuşuluyor. Orada var mı bir bilgin ya da istihbaratın?
0: Greenwood da görüştü. Uzaktan. FaceTime. Greenwood'u neler yapmak istediğini, nasıl bir kadro kurmak istediğini anlattı. Ya haliyle Greenwood cephesi de bu arada tek görüşme değil, birden fazla görüşme oldu. Belli bir yıllık ücret. Yani Greenwood'a gerçekten iyi bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Hatta etti de. Detayları zamanla konuşuruz. Greenwood'u ikna etmek için yoğun bir çabası var ama orada Marsilya var, işte bonservisinin bir kısmı Manchester United'da, çok fazla detay var. O yüzden Greenwood'la alakalı böyle şey diyemiyorum, yani Greenwood'u getiriyor, anlaştı.
1: Diğer isimler çok, kadar.
0: Diğer isimler kadar. Şimdi Lewandowski'nin bonservisi elinde.
1: Mümkün değil gibi şu an.
0: Melih'le zaten bir abi kardeş gibiler.
1: Tabii.
0: Hakan Çalhanoğlu'yla hem milli takımdan hem de zaten spor dünyasının içinde olan bir isim Hakan Salih.
2: Bir daha zaten ayrılık durumu var.
0: Zaten öyle bir durumu var. Greenwood başka bir defter. Yani Greenwood defterini açmak ayrı bir konu. Ama açtığını biliyorum. %100 görüşüyorlar. İstiyorlar. Hatta belli bir noktaya geldiğinde
2: Erdem,
0: ifade ediyor.
2: Ben bir şey sorabilir miyim
0: evet
2: sana?
0: Abi.
2: Dün Sayın Hakan Safi şöyle bir açıklamada bulundu. İki tane yabancı oyuncu İstanbul'a getirdim dedi.
0: Evet.
2: Buradan çıktıktan sonra, dün bir etkinlikte söyledi yanılmıyorsam. Buradan çıktıktan sonra kapalı bir yerde onlarla görüşeceğim dedi.
0: Evet.
2: Bunlardan bir tanesi Greenwood olabilir mi? Yani İstanbul'a Greenwood geldi mi? Ben açıkçası kamuoyunun merakı adına sana bunu soruyorum.
0: Ben yani böyle bir bilgiye ulaşmadım Emre. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu Greenwood'tur veya şu isimdir diyemem. Ama bahsettiğimiz isimlerin temsilcileri burada. Yani temsilcileriyle görüşüyor. İsmi getirmek öyle kolay olacağını düşünmüyorum. Ben Greenwood'u İstanbul'a getirip bir yerde saklamak falan.
1: Belki kastedilen de oyuncuların temsilcisi de.
2: Ama iki oyuncu İstanbul'a geldi dedin. Sayın Hakan Sarı bunu söyledi.
0: Yani evet, o milli Bey. Oyuncular değildir elbet. Hayır,
2: zaten onlar yani İstanbul'saydı yani maçtaydılar. Onu söylemeye gerek yok da. İki tane yabancı oyuncu İstanbul'a getirdim. Görüşeceğim, kapalı bir yerde görüşeceğim dedi hatta. Millet de peşine düşüyor böyle işte.
0: Tabii, tabii.
2: Otel rezervasyonu falan filan gibi bazı şeyler kovalanıyor.
0: Ama
2: yani.
0: Greenwood'u Sayın Hakan Safi Greenwood'u istiyor. Greenwood da görüştü.
2: Onun
0: görüştü,
2: da oyuncu devam kartı edecek. Hazırdı.
0: Çok üst düzey bir oyuncu. Bence yani bu isimler yani arasında Fenerbahçelileri en çok heyecanlandıran bir oyunculardan değil. Bir tanesi. Ama bonservis bedeli inanılmaz.
1: Biraz tabii Greenwood'la ilgili konuşulan konu biraz saha dışı. Özellikle işte İngiltere'de yaşamış olduğu dava sürecinden dolayı oyuncuya karşı biraz negatif bakanlar var tabii ki. Saygı duyuyoruz herkesin yani görüşüne.
0: Şöyle bir bilgi daha
1: ama
0: geldi.
1: Ama yetenek anlamında gerçekten çok özel bir oyuncu. Yani normalde kariyeri
2: bir adam.
1: Evet, çok buralara gelecek bir kariyer değildi. O olayı yaşamış olmasaydı.
2: Hele ki bu yaşta.
1: Evet, 24 yaşında yani 2001 doğumlu. Bu sezon Marsilya performansı 45 maç, 26 gol, 11 asist. Yani 37 gol katkısı Marsilya'da. Gerçekten çok özel bir yetenek. Hani yani olası bir transfer senaryosunda çok farklı bir performans bizlere izletebilir Greenwood.
0: Şöyle yeteneği, bir ekleme yapayım.
1: Çok farklı bir seviye.
0: Şimdi
1: lütfen.
0: Yayındayken geldi. Greenwood'un Marsilya'daki maaşını söyleyelim ve aslında Hakan Safi'nin onu ikna edemeyeceğini de oradan anlayabiliriz. 2,5 milyon euro alıyormuş Marsilya'dan.
1: Net, maaş.
0: Net maaşı. 2,5 milyon euro. Sayın Hakan Safi'nin ben ya bilmiyorum ama iki katını kesin teklif etmiştir yani.
1: Buradaki bence transfere dair tek hani
0: bence Marsilya
1: biraz zorlayabilecek. Tabii, tabii. Kesinlikle bonservis konusu. Çünkü Marsilya'nın sanırım bir ekonomik olarak da yine problem yaşadığı bir dönemden geçiyor. Fransa'da Marsilya kulübü. Bu anlamda zaten bazı isimleri satışa çıkarmış durumdalar. Greenwood da iyi gelir elde edebilecek isimlerden birisi o listede Marsilya için. Piyasa değeri şu an 55 milyon euro. Yani gerçekten çok farklı seviyede bir isim. İbrahim biraz genel özellikle Hakan Safi'nin işte bu girişimlerinden bahsettik biraz. Aziz Bey, Hakan Safi cephesi nasıl özetlersin Fenerbahçe'nin transfer gündemini?
3: Beni en çok etkileyen hoca konusu oldu. Conte, kısa vadede şampiyonluğa ulaşmak istiyorsanız dünyada belki

0: markadır Conte. En mantıklı seçenek o gözüktü bende. Şimdi Lewandowski'ye geldiğimizde tam bir dünya yıldızı, 38 yaşında, ama bir diğer tarafta da Vedat Muriç var. 32 yaşında o da. Türkiye'yi biliyor. Daha önce Fenerbahçe'de bir performans vermiş. La Liga'da küme düşerken 22 gol atıp gol kralında ikinci olmuş. Onlar kıyaslanabilir ama hoca konusunda Conte kesinlikle müthiş bir isim. Eğer Hakan Safi Conte'yi açıklarsa seçimde de bayağı bir puan toplayabilir. Onun dışında yani iki başkana da aslında biraz girmek istiyorum. Aziz Yıldırım biliyorsun biz konuk ettik burada. Ben de o akşam eşlik ettim. Aziz Başkan'ın bir cümlesi beni çok etkiledi tarafsız bir göz olarak. Aziz Başkan'ın derdi sanki başkanlık değil, tamamen Fenerbahçe'nin başarısı. Konuşmalarından ben bunu anladım. Yani başkan olmam önemli değil. Hatta meşaleler yanmasın, tezahüratlar yapılmasın. Yani benim böyle bir şeye ihtiyacım yok, hevesim de yok. Sadece Fenerbahçe'nin kıyıya yanaşması, bu özlemin sona ermesi için. Ben liderim, o yüzden bu işe soyundum gibi bir şey aldım ben. Bu beni çok etkiledi. Yani Aziz Yıldırım yıllar sonra tekrar gelip Fenerbahçe'yi tekrar o özlenen günlere ulaştırmak istiyor. Transfer konusunda da
1: çok doğru noktaya değindin bu arada.
0: Yani transfer konusunda da yani hoca çok kritik bence Aziz Yıldırım'da. Şimdi Hakan Safi Conte dedi. Yani taraftarın gönlüne girdi. Aziz Yıldırım'ın açıklayacağı hoca da bence çok kritik bir öneme sahip.
2: Aziz Bey'e
1: ben bir ek yapayım mı? Dedin ya bu işte camiayı birleştirmek istiyor. Yayına girmeden önce Aziz Yıldırım'a yakın birkaç isimle konuştum. Çok fazla eleştirel Sayın Hakan Safi'den aslında cevap niteliği taşıyan eleştiriler geliyor. Cevap vermiyor Sayın Aziz Yıldırım ve geçmiş yıllardaki Aziz Yıldırım'a aykırı bir tutum. Bunu sordum, aldığım cevabı söyleyeceğim. Sayın Aziz Yıldırım şunu diyor. Ben kongreyi kazanmayı değil şampiyon olmayı istiyorum diyor. Yani Fenerbahçe seçim süreçlerinde çok fazla ayrışıyor. Bu ayrışma da sezonun kalanında camiaya olumsuz yansıyor. Bunu çok iyi tahlil ettiği için Sayın Aziz Yıldırım tamamen bir birleşmeden bahsediyor. Tüm Fenerbahçe'nin tüm aktörleriyle bir araya gelmekten bahsediyor.
0: Unutma şunu da söyledi. Seçimden sonra da birleşme devam edebilir.
1: Ve onu diyor ki Fenerbahçe kongre süreçlerinde hep gerilmiştir ve buradan da hep zararlı çıkmıştır. Devamında da sezon devam ettiğinde de hep zorlanmıştır. Yani burada Sayın Aziz Yıldırım seçimden sonra da bu birleştirici dili korumak istiyor.
2: Aziz Bey demişken Samandıra
1: aynen yapılanması oraya geçecektir. Onunla ilgili de bir tane haber vardı, onu da söyleyeyim.
2: Evet.
1: Sayın Aziz Yıldırım'ın şöyle bir hedefi var. Biz geçtiğimiz günlerde bunu söylemiştik. Samandıra yapılanmasıyla alakalı nasıl, hangi isimlerin geleceğine dair bir haberimiz olmuştu. Volkan Demirel'i bir kez ekibe dahil etmek istiyor. %100. Hatta şöyle bir durum var. Bu bir idari görev olabilir, bir teknik görev olabilir, teknik ekipte olabilir ama Volkan Demirel fiziksel olarak burada olsun istiyor Sayın Aziz Yıldırım. Kayıtla anlaşma sağlandı. Kayıt olacak. Kayıt ekipte olacak. Hangi teknik direktör tabii gelecek bilmiyoruz ama ben ısrarla söyleyeyim, bundan bir ay önce söylediğim gibi ilk seçim günü. Yani bir numara daha teknik direktör adayı, yine tekrar ediyorum, Sayın Aykut Kocaman. Sayın Aykut Kocaman'ın ekibinde de Volkan Demirel, Dirk Kuyt, Dünya Kupası sonrası durumuna göre
2: Ceko,
1: Edin Ceko gibi isimlerin olması hedefleniyor.
2: Aziz Bey de süreçte
1: evet abi,
2: genel itibariyle verdiği mesajlarla bunu söyledi.
1: Şimdi biz bu Aykut Kocaman'ın ismini
3: işaret etmiş.
1: Biz Sayın Aykut Kocaman'ın ismini konuşmaktan niye sakınıyoruz ya? Ben bunu anlamadım yani. Ben tutamadım kendimi, yine söyledim yani. Söyleyeceğim de yani. Ortada Fenerbahçe'de bir Aykut Kocaman gerçeği var Furkan. Bunu gözlerinizi kapatsanız da, kulaklarınızı tıkasanız da, ağzını bantlasan da Aykut Kocaman gerçeğini görmezden gelemezsin. Böyle bir gerçek var. Seçimde şuna zarar veriyor, bunu etkiliyor, oyu azaltıyor. Bu benim konum değil. Ben haberciyim. Biz muhabiriz. Ben de Fenerbahçe'yi takip ediyorum.
2: Görmezden gelinemeyecek kadar kıymetli
1: evet,
2: bir isimden
1: bahsediyoruz.
2: Şimdi
1: niye diyelim? Ben ya şey yazmış, haber yapılmış. Aziz Yıldırım'ın hoca adaylarını İsmail Kartal'ı da eklemiş. İsmail Kartal'a saygım %100. %100. Çok da başarılı buluyorum. Fenerbahçe'ye bir daha da gelmeli diyorum. Ama Aziz Yıldırım'ın adayları arasında değil. Burayı, orayı birazcık daha böyle kapatmak için o isimleri eklemeye gerek yok. Ama Nuri Şahin, Montella, evet, Barış Göktürk'ün sunduğu isimler. Ben de bunu bir ay önce söylemiştim
2: evet,
1: zaten.
2: Beraberdik yayında.
1: Tekrar edeceğim. Tabii ki bu plan ama Sayın Aziz Yıldırım'ın planı.
2: Samandıra planı.
1: Samandıra planı. Kayıt, Volkan Demirel gibi isimlerin olması, hatta Selçuk Şahin orada olacak

0: gibi gözüküyor. Ve Dünya Kupası'ndan sonra Edin Dzeko futbolu bırakıyorum ben dedi. Fenerbahçe diyecek ki Sayın Aziz Yıldırım seçilirse şayet.
1: Gel.
0: Gel buraya. Gel buraya Fenerbahçe'de ol diyecek. Bence çok önemli bir yapılanma. Samandıra ruhunu bir kez geri döndürmesi
1: evet,
0: gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Biraz seçimde bunun da üzerinde durdu aslında Samandıra konusunun. Fenerbahçe'nin transfer gündemini, teknik direktör konusunu her iki aday açısından da masaya yatırdık bu bölümde. Kısa bir ara için sizlerden izin istiyoruz. Sonrasında transfer raporu kaldığı yerden devam edelim.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

Maffeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: Sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç.
1: Vedat Muriç offside'da değil. Pas iyi noktaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası için çaprazda gol!
2: Mascarell, orada iyi gol.

Sergi Darder yaptı, Timur içten kapı!

sok adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Elçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Elçi.

0: şimdi Lumumbo. Lumumbo Vedat'tan koşu yine Lumumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Monika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenaz çıktı. Kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

0: Reklamların ardından transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Erdem Akbaş, İbrahim Usluef ve Can Öztaş ve Emre Kaplan'la birlikteyiz. Fenerbahçe'nin gündemini konuşmuştuk. Galatasaray'a geçeceğiz. Galatasaray'da da elbette yeni sezonun transfer planlaması nasıl olacak? Bunu Emre Kaplan'a soracağız. Ama zaten çok yetenekli bir oyuncuydu. Dün Kuzey Makedonya maçıyla beraber biraz aslında kendi adına da Can iyi bir performans ortaya koymuş oldu ve özellikle maçın bitimiyle beraber sosyal medyada Galatasaray taraftarı için bir Can Uzun heyecanı, beklentisi, gündemi de oluşmuş durumda. Gündemdeki isimlerden birisi olduğu konuşuluyor. Emre'ye de sormak istiyorum. Özellikle Can Uzun konusunda Galatasaray'ın bir girişimi şu ana kadar oldu mu ya da olacak mı? Nedir Galatasaray'ın transfer planlaması? Bununla başlayalım Emre.
1: Ya şöyle, tabii ki dünkü maçtan bağımsız Galatasaray'ın Can Uzun'la olan ilgisi. Hatta şöyle söyleyeyim, yaklaşık 3 sene öncesine dayanıyor ilk temas. 2023 yılında daha Nürnberg'de olduğu dönemde Galatasaray'ın Can Uzun için bir ilgisi olmuştu. O dönem oyuncu tarafı, yani oyuncunun daha çok temsilcilerinin karar verdiği bir süreçti bu. Çünkü hem oyuncu hem ailesi çocukluktan itibaren, yani bunu söylemek biraz böyle klişe gelebilir insanlar ama hakikaten Galatasaraylılar. Yani Can Uzun da babası özellikle samimi bir Galatasaray taraftarı. Onu net olarak söyleyebilirim. O dönemde oyuncunun temsilcileri Galatasaray'ın teklifine çok sıcak bakmadılar. Sonrasında işte Frankfurt süreci gelişti ve belli bir seviyeye getirdi kendini. Zaten dün de gördük Can Uzun'un ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğunu. Her şeyden önce milli takımımız için zaten çok çok önemli bir oyuncu Can. Ama yani dünden önce zaten Galatasaray şampiyonluk ilanı gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi hatırlamıyorum o tarihi, ama Can Uzun'la Mayıs ayı itibariyle temaslarını gerçekleştirmeye başladı. Öncelikle oyuncu tarafıyla oradaki beklentiyi sordu Galatasaray cephesi. Yani olası bir anlaşma durumunda bize sıcak bakar mısınız? Şu an kariyer planınız ne şeklinde? Hem oyuncu hem ailesi Galatasaray'a sıcak baktıklarını söylüyorlar. Fakat Frankfurt'un şu an talepleri ve Galatasaray'ın önereceği, çıkabileceği maksimum rakamlar arasında biraz fark var. Yani dünden beri, çünkü burada biraz pozitif hava estiriliyor. Onun bir gerçeğini anlatmakta fayda var. İşte
0: lütfen.
1: Şu rakamlara inebilir, şöyle bir pazarlık olabilir, İşte her şey çok olumlu gidiyor falan gibi. Dün özellikle maçın ve Can Uzun'un yarattığı o etkiyle birlikte bu haberler biraz yapıldı ama işin gerçeği, Frankfurt bu konuda 45 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talebi var. Bunun da çok altına düşmeyi düşünmüyorlar açıkçası. Galatasaray'da da Dursun Özbek, yani şu an şunu söyleyeyim, genel planlamaya da bir atıfta bulunarak şunu söyleyeyim.

0: söyleyeyim. Galatasaray yabancı transferiyle ilgili durumu biraz daha ötelemiş durumda. Çünkü işte zaten yabancı sınırı dolu Galatasaray'ın. Elde 12 tane oyuncu var. Artı 4 kontenjanı var. Yeni uygulanacak yabancı kontenjanı için falan filan derken yabancı konusuyla ilgili biraz beklemeye geçmiş durumda. Galatasaray'ın aktif olarak görüşme sürdürdüğü en somut isim Can Uzun. Bir kere onu söyleyelim. Çünkü yabancı konusuyla ilgili gelecek gidecek isimlere göre farklı durumlar ortaya çıkabilir. Onları da birazdan anlatırız. Ama Can konusunda bir süredir yani 15 gündür 20 gündür çok çok sıcak temaslar gerçekleştiriliyor. Oyuncu tarafından bir okey alınmış vaziyette ama tabii ki kulüple anlaşılmadığı vaziyette bu çok bir şey ifade etmiyor. Frankfurt'un 45 milyon euro civarında bir talebi var. Galatasaray'da 30 milyon euro, hadi olmadı 35 artı bonuslar. Yani Dursun Özbey'in bu konulardaki tavrı net. Yani parasal konularda çok net bir tavır ortaya koyan bir kulüp yöneticisi. 35 milyon euro artı bonusların üzerine çok çıkmayı düşünmüyor. Burada tabii dediğim gibi oyuncu ve ailesi Galatasaray'a sıcak baktıklarını söylüyor ama kariyer yönetimini yapan menajerlerin de biraz soru işaretleri var. 20 yaşında Türkiye'ye gelmekle ilgili. Ve tabii şu da var. Şu anda artık Dünya Kupası'na 10 gün kaldı. Dün gösterdiği performansla birlikte yani Frankfurt'un kupa sonrası beklentileri de daha farklı bir hale gelmiş olabilir.
1: Tabii, doğru.
0: Biraz burada grift bir durum var açıkçası. Birçok belirsizliğin içerisinde olduğu bir durum ama eldeki somut bilgiler ışığında söyleyebileceğimiz Can ve ailesi Galatasaray'a çok sıcaklar. Hatta öncesinde hem Can'ın hem ailesinin Galatasaraylı yetkililerle yaptıkları görüşmelerde ya Dünya Kupası çok yaklaşmadan biz bu işi halledebilirsek daha sağlıklı olabilir şeklinde bir yaklaşımları var. Bu konuda da haklı çıktıklarını görüyoruz açıkçası. Ama Frankfurt'un beklentileri yüksek. Galatasaray, biz bunu geçen hafta da aslında burada konuştuk. Yani 40 milyon euro gibi bir rakama çıkmayı çok düşünmüyor. Bu rakamı çok gerçekçi bulmuyor açıkçası Galatasaray cephesi. Pazarlıklar sürüyor. Şu an itibariyle olan somut durum bu. Yani onun dışında bir şey söylersem yorumum ya da yönlendirmem olur. Ama mevcut durum, mevcut somut durum bu şekilde gelişiyor Furkan.
2: Peki Efe Can'a sadece şunu sormak istiyorum. Can'ın olası bir transferi Galatasaray'a nasıl bir etki yaratır sarı kırmızılarda? Dün stat'taydın, maçı da stat'ta takip ettin. Can'ın da gerçekten çok iyi bir performansı vardı. İlk milli takım golünü kaydetti hatta. Nasıl değerlendirirsin bu olasılığı?
3: Yani Can Uzun bence bu sezon içerisinde Frankfurt'ta yaptığı işlere adından söz ettirdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi bir performans sergiledi. Ben Emre abiye katılıyorum. Dünya Kupası'nda göstereceği performansla bence milli takımımızda Kenan Yıldız'dan sonra o bölgede bence en iyi çıkış yapabilecek oyunculardan biri. Yani
0: ya çok acayip bir noktaya gidebilir Dünya Kupası'nda.
3: O yüzden Dursun Özbek ve Galatasaray yönetiminin, Sayın Başkan'ın, Galatasaray Başkan'ın o yüzden daha erken bir davranma hamlesi olabilir Emre abinin dediği gibi. Ki dün işte biz o sinyalleri verdik ki ben de yakından izleme şansı yakaladım kendisini. Bayağı da etkilendim kendisinden ki milli takımımız için en önemli oyunculardan biri. Yaklaşık bir 10 senelik performans sürecinde eğer bu çıkışını
2: çok
3: devam ettirirse.
2: Çok genç bir isim, 2005 doğumlu Can'da.
3: Evet. Önümüzdeki 10 yıl bence sol kanatta hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ben. Kenan Yıldız ve Can Uzun olduğu sürece. O yüzden inşallah sakatlık yaşamazlarsa da yazın gösterecekleri performans bizim milli takımımız için de çok değerli olacak. Galatasaray adına da bence 10 artı 4'lük yabancı kuralı olduğu için çok iyi bir hamle oyuncusu olur. Ya da Barış Alper giderse onun mevkisinde de oynayabiliyor. Orada da bence çok iyi işler yapabilir. Yani gitse de birisi gitmese de bence Galatasaray bu hamleyi gerçekleştirirse o tarafa çok büyük bir işi başarır. Bence 30 milyon euro da 40 milyon euro da Can Uzun'a değer. Onu söyleyebilirim ki bence göstereceği performansla beraber bu sene değil bir sonraki sezonda belki de iki katına kadar Galatasaray satabilir.
2: Değerini
3: çünkü
2: daha da katlayabilir.
0: Bu arada yani Efe Can'a şöyle ek yapayım. Sol kanat değil yani Okan Hoca işte Mertens ayrıldıktan sonra bir 10 numara düşüncesi vardı. Bu sene Galatasaray acaba yabancı üst düzey bir 10 numara alır mı gibi fikirler oluştu. Okan Hoca'nın düşüncesi Can Uzun'u Osimhen'in etrafında bir uydu gibi. Yani zaman zaman 10 numara, zaman zaman ikinci forvet olarak kullanmak ve hocanın da çok net istediği oyuncuların başında geliyor, onu da söyleyeyim.
2: Can'ın da oyuncu kartını bir görelim tekrar. Az önce reji teşekkür ederiz ekranlara getirdi arkadaşlarımız ama bir de tam ekran görelim. Zaten bildiğimiz tabii aşina olduğumuz bir isim ama yine de bahsetmekte rakamlardan özellikle fayda var. Henüz 20 yaşında olduğundan bahsettik Can'ın 2005 doğumlu, 2005 jenerasyonunun önemli yeteneklerinden birisi milli takımımızda da. Daha çok 10 numara bölgesinde forma giyse de tabii hücumda diğer noktalarda da verim verebilecek bir oyuncu. Piyasa değeri şu anda güncel piyasa değeri 40

0: 45 milyon euro. Tüm kariyer performansı 94 maç, 34 gol, 13 asist, Nürnberg ve Frankfurt formaları giydi kariyerinde şu ana kadar Can Uzun, ama çok genç yaşlarda da Kenan'la aynı altyapıdan çıkmış, çok da yakın bir iki arkadaşlığı var.
1: Aileleri de yakınlar. Evet.
0: Regensburg'da yetişmiş bir oyuncu Can Uzun'da. Bu sezon Frankfurt performansı 28 maç, 10 gol, 6 asist. Milli takım performansı henüz daha çiçeği burnunda isimlerden birisi. Dün ilk gollerini, ilk golünü attı milli takım formasıyla. 4 maçlık bir süreci var. Bunu da Can'ın söylemekte fayda var. İbrahim, sen nasıl yorumlarsın Can'ın performansını ve Galatasaray gündemini?
2: Gelişimi açık bir oyuncu. İsmi birçok kez zikredildi ama futbol severler en çok Frankfurt Galatasaray eşleşmesinde izlediler Can Uzun'u. Nitekim etkili bir performansı vardı. Galatasaray'a golü de vardı. Emre'ye burada bir ek yapayım. Hatta bir sus işareti vardı. Onu Galatasaray taraftarına yapmadığını deklare etti.
0: Sonra açıkladı.
2: Sonrasında ailesinden de biz zaten Galatasaraylıyız gibi resmi olmasa da o minvalde bir açıklamalar da gelmişti. Bu konuda bir sıkıntı yok. Dün akşamın ben de katılıyorum yıldızlarından bir tanesi. Oyuncu kreatif bir oyuncu ve en önemli özelliği 21 yaşında güncellemeye de açık hoca. Yani oyuncu. Çünkü Okan Hoca da sever böyle farklı mevkilerde kullanabilmeyi. Oyuncu sol açık, forvet arkasında ve nokta santrafor olarak da kullanabilir. Duruma göre sağ açıkta da kullanabilir. Burada Okan Hoca'nın dokunuşu çok kıymetli olur. Gelişimi açık, yabancı kontenjanını hiçbir şekilde riske etmiyor. Ki dolu zaten Emre'nin de ifade ettiği gibi. Eğer Galatasaray alabilirse bence sezonun en büyük transferlerinden birini yapmış olabilir. Ama bunu Dünya Kupası öncesi yapmalı. Dün maçı
0: yapmaları
2: izlerken
0: fayda var, evet.
2: Furkan Bozoğlu ile birlikteydik. Furkan'a dedim hatta. Herkes Kenan'ı, Arda'yı konuşuyor. Ama Can Uzun süre bulursa zaten her Dünya Kupası'nda böyle sürpriz bir oyuncu çıkar. Bence doğru. O sürpriz kesinlikle Can Uzun olacak. Eğer Galatasaray'ın gerçekten böyle bir niyeti varsa Dünya Kupası'ndan önce mutlaka bu transferi bitirmeli. Nitekim karşısında Bundesliga ekibi Frankfurt'lar, onlar da Dünya Kupası'nı bekleyecek. Artık o işte Dursun Özbey'in işi.
3: Bence Dünya doğru. Kupası'ndan sonra bu takımların sayısı artar Can Uzun'la ilgili.
0: Yani transfer konusu o zamana kadar çözülemezse, evet, Can'la ilgili daha farklı gündemler
3: daha fazla süre alacağını düşünüyorum ben Can'ın.
0: Dün onun sinyallerini verdi zaten. Verdi. Ben talibim formayı dedi.
3: Maç sonu röportajda da heyecanlıydı ama özgüvenliydi de aynı zamanda. Bir de fiziksel olarak da yani
0: o da gelişti bu arada.
3: Güçlü duruyor.
0: Arda gibi mesela.
3: Güçlü duruyor.
2: Boyu da çok iyi. 10 evet, numara evet. Ama 1.86 boy.
0: Yani ceza sahası bölgesinde çok bitiricilik.
3: Yani çok bence yani genel takım özelinde diyor. Tabii Can'ı konuşuyoruz ama çok teknik bir takımız. A milli takım özellikle hücum hattında çok teknik oyuncular var.
4: Çok üst düzey oyuncularımız var.
3: Gerçekten öyle. Yani biz hani bizim diye değil ama gerçekten iyi bir takımımız var. Teknik oyuncular var. Hatta oraya dahil olduğunda yani belki teknik kapasitesi aşağıda olan oyuncular da iyi gözüküyor.
0: Doğru.
3: O anlamda
4: mesela Erdem, dün işte sen orada sağ kenarında izliyordun. Televizyondan izlerken şunu düşündüm. Ya takım bayağı üst düzey. Daha Kenan yok, Arda yok. Evet, yani evet, bizim evet. Milli takımın en üst düzey iki tane starı yokken bile çok üst düzey gözüküyorduk. Kenan girmedi zaten. Aral girdi mesela. Aral bile Aral çok büyük fark oluşturdu. Aral yani. Hakikaten çok böyle hayaller kurduran
3: yani
4: bir takım oldu.
3: Dün yayınlarda onu konuşmuştuk. Hatta Efecan'la idmanda yaptığımız yayında konuşmuştuk. Senin takip ettiğin Emre, Euro 2024 bence böyle bir çıraklık dönemimizdi. Bu Dünya Kupası kalfalık olur ama ustalık dönemi de 2028 Avrupa Şampiyonası olur bu takımın.
0: İnşallah.
3: Çünkü beraber büyüyorlar. Bir de öyle bir durum var.
0: Evet.
3: Yani beraber büyüyen bir takım var. Bir de onların bir abileri var.
0: Yani bizim takımın asıl starı dediğimiz isimler daha 22 yaşlarında.
3: Yani biz 10 yıl boyunca bu takımı izleyeceğiz. Doğru. Öyle de şanslıyız yani o anlamda. Mutluyuz da.
0: Şu anda da yolculuk devam ediyor. Florida'ya gidiyor. Amili futbol evet. Takımı uzun bir yolculuk tabii.
3: İbrahim de uğurladı bugün. Bu arada inanılmazdı yani o Togg'ların uğurlaması, evet. Köprüdeki görüntüler.
2: Onunla ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Lütfen. Şimdi saat 12 gibi ben Riva'daydım. Yani öyle bir atmosfer vardı ki Riva'ya hepiniz gittiniz biliyorsunuz. Daha böyle yol kenarında çok sosyal olmayan bir alan. Orada taraftarlar 7'den 70'e herkes bayrağını almış, milli takım formasını giymiş. Adeta bir maç havası yaşatıyorlar, tezahüratlar falan. Sonrasında şey çok dikkatimi çekti, oyuncular tam otobüse biniyor, personel geldi. İşte alkışladılar, dualar edildi. Sonra personel çok duyamadım ama takımda bir motivasyon konuşması oldu. Birkaç kişinin ağladığını gördüm.

0: Ve orada zaten tüyler saygı duruşuna geçti bende. Bunu yayında da söyledim zaten, tüylerimiz diken diken diye. Giderken gerçekten o final havasını sanki hissettim ki, ben yayında da söyledim bunu. Milli takımı 19 Temmuz'da bekliyoruz. 18 Temmuz'da İnşallah. Finali oynayıp 19'da da dönüş planını yapalım diye umut ettik.
1: Bir süredir Dünya Kupası'na gittiğimizi çok toplum olarak idrak edememiş gibiydik ama bugün en azından...
2: Bence doğru düzgün Dünya Kupası'na takip etmedik,
3: evet,
2: o yüzden.
3: Zaten dünden itibaren aslında. Dünkü maçla birlikte yavaş yavaş o hava yüklenmeye biraz, başladı.
1: Daha da fazla yani bence...
2: Dünkü maça da döneceğim ama şeyi de hissettik gerekiyor, değil mi? Milli takım maça o kadar hızlı başladı ki...
1: İlk dakikada direkten döndü, devamında gol oldu.
2: Yani tamam, Kuzey Makedonya'da bir yapılanmaya gidiyor ama o kadar da böyle hani çok rahat
1: zaten
2: bir şekilde gidebileceğini
1: bizi dün bence değil. Yani genel olarak bence herkesi sevindiren, yani farklı kazanmak vesaire değil, bence oyuncu grubunun iştahı oldu. Evet, yani evet, çok iştahlı maça başladık. Çok arzuluyduk, çok motiveydik. Buradaki İstanbul'daki hazırlıkların çok iyi geçtiğini gördük. Bence bu biraz herkesi sevindiren nokta oldu diye düşünüyorum. Düne dair, dün akşama dair.
0: Yine oyuncular da çok iddialı açıklamalar yaptı. Altay dün final oynayacağız dedi. Mikson'da da. Hatta ben sordum soruyu. Hedefimiz final dedi. Ve ya kendinden çok
3: o
0: emin bir şekilde.
3: Özgüveni, motivasyonu çok güzeldi. Yani oyuna başlangıç, saha içerisinde gösterdikleri tavırlar hakikaten herkesi umutlandırdı. Yani bu hayali kurmaya bizim ihtiyacımız var. Çok uzun zamandır buna hasretiz çünkü yani.
0: Nitekim başkan da bunu söyledi, İbrahim Hoca Osmanoğlu. Hatta ben tam duyamayıp tekrar sordum soruyu. Hedefimiz ne diye. Hedefimiz 18 Temmuz'da final oynamak dedi. Bu takıma da sirayet etmiş.
1: Kupayla, evet.
3: İnşallah.
1: Evet. Başarılar diliyoruz bir kez daha. Bir ufak hatırlatma yapalım hazır milli takım konusuna girmişken. 7 Haziran tarihinde, daha doğru ifadeyle 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece saat 01'de Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçı, Venezuela maçı da yine ATV ekranlarında olacak. Erdem'de bir aksilik olmazsa Miami'de olacak. Heyecanı bize yine bu ekranlarda aktaracak Erdem ve ekip arkadaşlarımız. Galatasaray'a dair bir grafiğimiz vardı. Onu ekranlara getirmek istiyorum. Gelebilecek isimleri soracağım Emre'ye. Sonra gidecek isimler de tabii ki merak ediliyor.
3: Bir
1: çünkü
3: tane orada haberim var bu arada.
1: Süper.
3: Özel haberimiz var
1: süper.
3: Yani.
1: Süper. Birazdan o zaman alacağız o özel bilgileri de. Ama önce grafikte Galatasaray'ın transfer gündeminde olabilecek bazı isimler bunlar tabii ki. Geniş bir listeye sahip Sarı Kırmızılar ama en öne çıkan oyuncular Virgil van Dijk savunmada, Liverpool'un Hollandalı stoperi, Kamavinga Fransız orta sahası Real Madrid'in, yine Thuram Juventus'tan Fransız orta saha oyuncusu, Kola Muani santrafor bölgesinde can uzun, az önce konuşmuştuk özellikle yerli takviyesi noktasında Bertu Yıldırım ve Deniz Gül'ün de listedeki isimler olduğunu görüyoruz. Sözü ben Emre'ye bırakayım. Genel olarak nasıl özetleyeceksin Emre bu isimleri?
3: Şimdi ilk ismi atlayayım çünkü vereceğim özel haberin onunla bağlantısı var. Kamavinga'dan başlayalım. Kamavinga Galatasaray'ın şu an yani orta saha transferinde Başkan Dursun Özbey'in birinci sırasındaki isim. Olurunu olmazını yani ihtimaliyle ilgili kısmın çok yüksek olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü oyuncu tarafıyla ilgili bugün bir görüşme gerçekleştirdim. Yani çok Türkiye'ye sıcak bakmıyor şu aşamada. Yaşını da düşündüğümüzde, kariyerini de düşündüğümüzde ama zaten başlangıç itibariyle biraz bir öneriyle Galatasaray'ın önüne geldi. Bir de yani bunu belki birkaç oyuncuda daha konuşacağız. Hatta Can Uzun için bile bunu konuşabiliriz. Çünkü teknik direktör değişikliği yaşadı mesela Frankfurt'ta. Doğru. Albert Rieri ayrıldı. Orada Hüter göreve geldi. Yani orada Can'la ilgili değerlendirmesi de belirleyici olabilir. Kamavinga konusunda da Jose Mourinho yeniden Real Madrid'in başına geldi. Geçen sene çok istediği süreleri bulamıyordu. Bu sene ne olacağını bir görmek lazım. Ama net bilgiyi söylemek adına şunu söyleyeyim. Başkan Dursun Özbek ki mesela geçen sene Uğurcan konusunda kart viziti attı. Kararını verdi ve sezonun en başarılı transferlerinden bir tanesini yaptı. Yani başkanın genel itibariyle her sezon bir tane falan böyle bir hamlesi oluyor. Şu an kafasındaki isimlerden bir tanesi Kamavinga. Bunu da şuradan biliyorum. Böyle çevresinde yer alan, futbol bilgisine güvendiği, işte ticari bilgisine güvendiği insanlara Kamavinga ile ilgili sık sık sorular sorduğunu biliyorum başkanın. Yani alırsak nasıl olur? Bize faydası olur mu? İşte şu para verilir mi? Bunu verirsek karşılığı olur mu gibi bazı soruşturmalar yaptığını biliyorum. Ama özetlemek gerekirse yani oyuncu tarafından şu anda Türkiye çok sıcak bir tercih olarak gözükmüyor. Daha zaten orada Jose Mourinho'nun oyuncuyla ilgili vereceği tercihin de belirleyici bir durumu var. Dursun Özbey'in çok istediği bir isim olarak bunu özetleyelim. Turam konusu, Turam'da Okan Hoca'nın en çok istediği isim orta saha konusunda. Ve orada

0: Galatasaray adına biraz elini kolaylaştıran kısım Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak olması ki yakın dönemde Juventus'ta şu anda yönetici olarak yer alan Damian Comolli, bizim de yakından tanıdığımız isimlerden bir tanesi, şöyle bir açıklama yaptı. Biz şu anda Şampiyonlar Ligi'nde değiliz. Bazı harcamalarımızı, bazı masraflarımızı kısıtlamamız gerekiyor ve bazı oyuncu satışlarına gidebiliriz şeklinde. Burada satışını düşündükleri isimlerden bir tanesinin Turam olduğunu biliyoruz. Ve yani rakam olarak, net de rakam vereyim, 40-45 milyon euro rakam civarında bir bonservis bedeline Juventus şu an Turam'ın ayrılığına izin verecek. Okan Hoca Turam'ı çok istiyor ama burada da yani oyuncunun bugün itibariyle Türkiye'ye bakışıyla ilgili çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü kariyerini yöneten isim, babası çok efsanevi bir futbolcu. Biz onun futbolculuk dönemini de izledik. Dünya Kupası'nı kazandığı dönemleri de izledik ve nasıl bir genetiği varsa, bir tane çok iyi bir forvet, bir tane de orta saha oyuncusu oğullarının üzerinden de kariyerini sürdürüyor şu anda. Yani o 5 büyük ligin dışına çıkmalarına izin verir mi vermez mi bilmiyorum ama Galatasaray'ın Turam konusunda ciddi bir ilgisi var. Yani Kamavinga ve Turam şu an böyle orta sahadaki en net iki seçenek gibi gözüküyor. Bir tanesi Kamavinga, bir kez daha söyleyeyim, Dursun Özbey'in en çok istediği isim. Turam da Okan Hoca'nın en çok istediği isim olarak öne çıkıyor. Ben şahsi yorumumu katmam gerekirse Turam'ın gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Rakam olarak da 40-45 milyon euro civarında.
1: Biraz Juventus'un yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak olması da...
0: Yani hem oyuncunun hedefi anlamında hem de
1: olabilir.
0: Juventus'un da mali planları anlamında oyuncu satışına biraz ihtiyacı var. Yeni bir yapılanmaya gidecekler, bir hoca değişikliği yapacaklar. Bazı oyuncuları çıkarıp onun yerine eklemeler yapmaları için satışını düşündükleri isimlerden bir tanesi. O yüzden genel tablo itibariyle Galatasaray adına daha ideal gözüken isimlerden bir tanesi. Kolo Muani ile ilgili biraz daha zamana ihtiyacımız var net bir şeyler söyleyebilmek
1: Icardi
0: için.
1: Icardi süreciyle bağlantılı sanırım.
0: Çok güzel bir pas attın. Icardi konusundan sonra yani Galatasaray ikinci forvetini belirlerken Kolo Muani ihtimaller dahiline girecek ki hazır konusu açılmışken Icardi'den de bahsedelim. Ben Galatasaray ile Icardi'nin yollarının kısa süre içerisinde ayrılacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Galatasaray bir teklifte bulundu. Bunu daha önce de söyledim. Bu başkanın biraz nezaketen, usulen yaptığı bir teklifte. Icardi de bunu algılamış vaziyette. Tabii ki çok yani bu zekaya sahip bir adam. Yani buradaki süreçleri anlayabilecek seviyede bir insan. Icardi henüz Galatasaray'a bir cevap vermedi. Bugün itibariyle artık Galatasaray'da işler resmi olarak transfer konusunda görüşmeler başladı. Bu hafta içinde Icardi cephesinin cevabını almaya çalışacak Galatasaray yönetimi ve yani ben buradan çok bir devam edilecek bir yola devam kararı çıkacağını düşünmüyorum. Ondan sonra alternatiflerin başında gelen isimlerden bir tanesi Kolo Muani. Can Uzun'dan bahsettik. Bertu ve Deniz Gül de Galatasaray'ın 3. forvet için düşündüğü isimler. Ama Bertu konusunda burada bir anlaşmazlık var. Çünkü Başakşehir'in talebi yaklaşık 15 milyon euro civarında. Oyuncu tarafıyla da görüşüldüğünde yani Bertu zaten kariyer anlamında inişler çıkışlar yaşayan bir oyuncu. Başakşehir'e geldikten sonra tam kendini ispat edecek vaziyetteyken şu anda çok üçüncü forvet pozisyonunda olmak istemiyor açıkçası. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde böyle bir sıkıntı var. Ona alternatif olarak Deniz belirlenmiş durumda. Deniz'le ilgili de görüşmeler yapılıyor. İstersen en başa haberle birlikte
1: özel verelim. Bilgiye geçelim o zaman.
0: Özel bilgimiz şudur ki yani bu Van Dijk'a oradan bağlayacağız zaten. Galatasaray'ın savunmasının en önemli isimlerinden bir tanesi Davinson Sanchez. Geçen sene Sanchez için transfer döneminin son günlerinde İtalya'dan bir teklif gelmişti. Como kulübünden. Ve o dönem direkt olarak bu bizzat benim Abdullah Kavukçu'dan aldığım bir bilgidir ki oyuncuyla görüşüp belli bir seviyeye getirdiler. Sonrasında kulüple görüştüler ve Galatasaray yönetimi de buna tepki olarak 50 milyon euro bonservis istiyoruz dedi. İş tıkandı. Geldiğimiz noktada Como'nun Davinson Sanchez için yeniden bir teklifi var. Henüz resmiyete dökülmedi bu. Ama Galatasaraylı yetkililerin bundan haberi var. Como Davinson Sanchez'e talip. Zaten şu andaki kadro yapılanmalarına baktığımızda da savunma anlamında biraz sıkıntı çekiyorlar. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Bu sene Como'nun stoperinde oynayan isimlerden bir tanesi Erdem'in de yakından tanıyacağı Diego Carlos. Fenerbahçe'den kiralık olarak giden isim. Yani 3 tane falan stoper var ellerinde. Davinson Sanchez'i Como istiyor. Galatasaray'da buradan ciddi bir bonservis bedeli elde edebileceğini düşünüyor. Çünkü Como bu konuda gayet istekli.

0: olası bir Davinson Sanchez ayrılığında, yani Galatasaray'ın şu an henüz dediğim gibi resmi bir teklif gelmedi kulübe. Ama beklenti 20 milyon euro ve üzerinde bir bonservis bedeli Davinson Sanchez'in. O geçen seneki 50 milyon euro biraz bir tepki anlamında ortaya konulan bir rakamdı.
1: Biraz süreci tıkamak amaçlı çünkü aslında.
0: Yani hem transferin son günleriydi hem Galatasaray'a danışmadan oyuncuyla görüşülmüştü. Davinson için Como'nun bir teklifi var. Yani resmi teklif değil ama ilgisi var. 20 milyon euro ve üzerinde bir rakama Galatasaray bu transfere izin verebilir. Çünkü Davinson Sanchez 20 milyon ve üzeri bir rakama. 20 milyon euro bile bence iyi bu arada. Yani şahsi
2: verebilir durum. Mi Como peki o rakamları?
0: Verir. Çıkıyor. Maddi anlamda herhangi bir sıkıntıları yok. Geçen sene de zaten yani Davinson Sanchez'in burada aldığı maaşı rahatlıkla karşılayabiliyorlardı. Berlusconi'nin kulübü zaten Como. Evet. Önemli bir yatırım yaptılar. Bir yanda da Fabregas'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar önümüzde.
1: Sözleşmesi 2 yıl daha var.
0: Var. Geçen sene güncellendi.
2: 5.9 Diego Carlos'a Türkiye yolu gözüktü.
0: Stoper yok. Como'da stoper yok. Diego yani Carlos.
3: Farklı yerden bakıyorum.
0: Hayır. Ben de oradan bakıyorum. Diego Carlos kiralık gitti işte. Evet. Fenerbahçe'de beğenilmedi, sakat
2: oldu. Alacak diye bekliyor Fenerbahçe.
0: 30 tane maça çıkmış bu sene. Bir tane daha benzer bir oyuncuları var. Bir de genç İspanyol ve değerli bir stoperleri var. Şampiyonlar Ligi'ne giderken Fabregas'ın oyunu da düşündüğümüzde Davinson o profile uyuyor. Yani uyuyor. İşte savunmadan topla çıkacak, önüne baskı yapacak oyuncu profiline de uyduğu için Davinson'u takip ediyorlar. Bir teklif var. Eğer bu iş resmiyete dönerse ve yani 20 milyon euro civarında bir beklentisi var Galatasaray'ın, onu söyleyeyim. Bu iş satışa dönerse o zaman az önce ekrana gelen grafiğin ilk sırasındaki isim için, Virgil van Dijk için Galatasaray çok net bir şekilde masaya oturacak ki...
2: Ne ister Liverpool?
0: Ya orada bonservis kısmını bilmiyorum çünkü bir sene sözleşmesi var. Yine az önce dedim ya, o teknik direktör değişikliği konusu Galatasaray'ı şu anda çok kısıtlıyor. Liverpool'da aynı durum var. Juventus'ta
1: olacak. İraola gelecek gibi görünüyor.
0: Yani alacağı ve göndereceği oyuncularda Galatasaray bunun biraz sıkıntısını yaşıyor. Liverpool'da değişiklik oldu dediğin gibi. Arne Slot gönderildi. İraola gelecek. Yani hoca ne düşünebilir? Ama Van Dijk biraz bu hoca düşüncesinden bağımsız bir oyuncu. Yani Liverpool için ifade ettiği değerler itibariyle.
1: Tabii çok vazgeçmesi kolay değil. Teknik adamlar için yani yeni gelen hoca da bir yani
0: orada kararı teknik adam değil de Van Dijk verir.
1: Doğru.
0: Ve Van Dijk'ın da daha öncesinde yine istihbarat ve bilgi olarak söyleyeceğim şey şu. Biraz artık yeni bir arayışta olduğunu biliyorum. Net bilgi olarak şunu söyleyeyim. Liverpool'dan ayrılma düşüncesi var. Para pul falan gibi bir düşünce içerisinde değil. Çünkü Arabistan'la ilgili menajeriyle yaptığı görüşmelerde asla Arabistan'dan bana teklif getirme. Rekabet düzeyi üst düzeyde bir yerde devam etmek istiyorum diyor. Ve Türkiye'de de daha önce Galatasaray'da oynamış bir oyuncuyla sık sık görüşmeler yaptığını biliyorum. Galatasaray'la ilgili durumu öğrenmek adına. Yani bu
1: vatandaşı
0: da...
1: mı?
3: Ya da Ömer Bayram mı?
0: Yani isim zikretmeyelim. Ama daha önce Galatasaray'da oynamış, yakın ilişkisi olan bir isimle yaptığı görüşmeler var. Orada da sorduğu sorular şu ama yani işte Galatasaray şunu verir mi bunu verir mi diye değil. Ben geçen sene geldim, burada oynadım Galatasaray'a karşı. 2 tane İstanbul'da maç oynadım, 1 tane içeride oynadık, eledik. Yani Van Dijk cephesinden onu seslendirerek söylüyorum. Gördüğüm tablo güzel bir tablo. Yani işte Osimhen var forvetinde, Leroy Sané var. İyi bir takım, iyi bir tribün atmosferi, belli hedefleri olan bir takım. Buna devam edecekler mi? Yani bu şekilde yola devam etmeyi düşünüyorlar mı yoksa bir senelik miydi? Gelen cevap buradaki vatandaşından bu şekilde devam edecek Galatasaray ve Van Dijk'ın bu projeye olumlu baktığını biliyorum.
2: Mixon'da da zaten çok sıcak
0: Mixon'da
2: bir ortam oluştu.
0: Yani taraftarla olan ilişkisi de bu arada hakikaten yani bu arada çok büyük karakter zaten. Evet.
3: Çok etkilendiğini söylemiştin işte. Hocam. Çok
0: ben de etkilendim bu arada Van Dijk'ta.
2: Yani. Soğuk duran ama çok sıcak kanlı bir oyuncu.
0: Yok hiç değil bu arada, evet. Hiç soğuk değil. Yani mesela Liverpool'lu birçok oyuncu bizim Mixon'la önümüzden geçerken durdurmaya çalıştık. Van Dijk'a seslendik, durdu, bizim hazırlanmamızı bekledi. Yani böyle arada küçük aksilikler oldu, onu da gülerek karşıladı falan. Hakikaten müthiş bir adam. Yani zaten karakterini anlatmak benim yaşadığım o 3-5 saniyelik bir şeyle ifade edilecek bir durum değil. Ben Hollanda-Türkiye maçında ve işte bu sene de 3 kere gördük. 4 kere canlı gördüm Van Dijk'ı, 4 kere yakından gördüm.
2: Artık yorum yapabilirsin.
0: Ona dair bazı fikirler ve beyan edemem. Yani işin şakası tabii bu ama hakikaten... Yani Van Dijk konusunda Galatasaray'ın bir hayali var zaten. Van Dijk'la ilgili durum da bu. Yani işte burada yaşayan, daha önce Galatasaray'da oynamış arkadaşıyla bu diyaloğa girip ve sık sık, yani bundan 2-3 hafta

0: Önce sık sık Galatasaray ile ilgili sorular sorduğunu biliyorum. Olur, olmaz, bundan sonra süreç nasıl ilerler? Yani o benim tabii ki öngörebileceğim bir durum değil. Bizim işimiz olan bilgi
1: aktarmak. Peki çok kısa şunu sorayım o halde. Davinson takımda kalırsa savunmaya bir takviye düşüncesi var mı?
0: O zaman şu olabilir. İşte bu U23 kontenjanından alternatif bir isim düşüncesi daha genç olabilir. Çünkü şunu da düşünmek lazım. Galatasaray Mario Lemina ile sözleşme uzatıyor ve Lemina artık biraz daha stoper alternatifi olarak düşünülüyor. Sağ stoper, yani bugün Sanchez kalırsa Sanchez'in alternatifi olarak düşünülen isimlerden bir tanesi Lemina. Oraya çok fazla böyle yabancı olmaz ama yerli Türkiye Ligi'nden böyle göze batan Galatasaray seviyesinde görülebilecek isim olursa öyle bir hamle olabilir.
1: Peki Galatasaray'a dair çok konuşulduğu için yine soracağım. Rafael Leao var mı böyle bir gündemi Galatasaray'ın? Ya Leo, biraz İtalya basını kaynaklı haberler yine çoğalmaya başladı bu transfer döneminde.
0: Maalesef bunu bütün kulüplerimiz yaşayacak bu arada. Yani biz bunu uzun süredir tecrübe ettiğimiz için daha net biliyoruz. Yani işte Leao konusu her gün başka bir takımla adanılıyor. İşte bir Fenerbahçe'ye böyle bir yakıştırılmaya çalışıldı. Son dönemde Galatasaray'la adanılıyor. Net bilgiyi söyleyeyim. Yani bizzat kulağımla duyduğum net bir yönetici bilgisini söyleyeyim. Pazartesi günü bir mazbata töreni vardı Galatasaray'da. Devamında çıkış esnasında böyle ayaküstü Sayın Abdullah Kavukçu. Yani şu anda dediğim gibi görev dağılımı gerçekleşmedi Galatasaray'da ama şu ana kadar futbolla ilgilenen isim olarak söyleyebileceğimiz Abdullah Kavukçu şunu dedi. Ya Leao yazıyorsunuz ama dedi. Elimizde Barış var, Sané var. Kimi keseceğiz biz dedi. Yani net ifadeyi söylüyorum. Ve bilgi olarak da şunu ekleyeyim. Rafael Leao biraz daha George Gardi'nin, yani böyle bonservis itibariyle 50-60 milyon eurolar telaffuz ediliyor ya, George Gardi'nin ya Galatasaray bu adamı alsa da biz de buradan biraz komisyonumuzu alsak şeklinde yaklaştığı isimlerden bir tanesi. Şahsi yorumumu da ekleyeyim. Uzattım biraz, kusura bakma.
1: Hiç Furkan, problem değil. Sonrasında bir sorun daha olacak.
0: Çünkü yani Fenerbahçe ile de anılıyor. Zaman zaman taraftarlar heyecanlanıyor falan ama ben son iki sezondur Rafael Leao'yu zaman zaman izleme imkanı buluyorum. Bu saatten sonra Leao biraz alanın elinde kalacak bir oyuncu. Hiç o yatırımın yapılacağı bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
1: Gayet net bir açıklama oldu.
2: Biraz Zaha'ya benziyor sanki. O da çok iyi benzerle geldi.
1: Benzer. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili sanırım bir Dünya Kupası sonrası revize olacak sözleşmesinde. Ya
0: işte Icardi konusu biraz nezaketen çok dillendirilemediği için aslında orada öyle bir durum var. Abdülkerim Bardakçı yeni sezon Galatasaray'ın birinci kaptanı olacak. Icardi ile yollar ayrıldıktan sonra ve sözleşmesine de hem Uğurcan Çakır için, onu da ekleyelim. Uğurcan Çakır da Galatasaray'ın sözleşmesinde güncelleme yapacağı, rakamını arttıracağı bir isim. 2,5 milyon euro civarında bir maaşı var. 4 civarına yaklaştırılacak. Yani tabii ki bunların TL karşılığı olarak anlaşmalar yapılıyor ama Abdülkerim için de şöyle bir yine kur ve TL hesabı yapıyorum kafamda. Aşağı yukarı benzer rakamlara bir anlaşma yapılmasını beklediğimizi söyleyelim. Yani 3,5-4 milyon euro civarında bir rakama güncellenecek. Galatasaray'ın da yeni sezonda çok çok yüksek ihtimalle birinci kaptanı olacak Abdülkerim Bardakçı.
1: Peki geçelim Beşiktaş'a. Galatasaray'ın gündemini bu şekilde özetledik. Beşiktaş'a dair Efecan'a soracağım ilk soru transfer değil, teknik direktör konusu. Evet. Efecan, bugün artık 2 Haziran'ı geride bırakmak üzereyiz. Beşiktaş sezonu erken açacak takımlardan birisi. Evet. Teknik direktör konusunda Vincenzo Italiano ismini zikrediyoruz son birkaç saattir özellikle. Nedir son durum? Görüşmeler, çalışmalar ne yönde teknik direktör konusunda? Beşiktaş bölümünde de bununla başlayalım.
3: Tabii Beşiktaş'ta şimdi biz bayram sonrası Haziran başı teknik direktör konusunu kapatacağını sürekli olarak söyledik. An itibariyle de çalışmalar sürüyor. Önder Özen sportif direktörü Beşiktaş'ın an itibariyle İtalya'da, onu söyleyebilirim. Pazartesi günü de Belçika'da bir oyuncuyla beraber bir görüşme gerçekleştirdi. Onun da altını çizelim. Beşiktaş önemli futbolcularla önemli anlaşmalara imza atacak yaz transfer döneminde. Onu zaten bize...
4: Trossard olabilir mi oyuncu?
3: Kim olabilir mi?
4: Trossard.
3: Şimdilik bir şey söylemeyelim ama Trossard'da Sayın Başkan Serdar Adalan'ın Beşiktaş'ı transfer etmek istediği, hayalini kurduğu bir futbolcu. Zaten benim de İngiltere'den edindiğim bilgiler de şu yönde.
1: Görüşmeyi Belçika'da mı yaptı?
3: Belçika'da yaptı. Benim de edindiğim bilgiler İngiltere'de Arsenal tarafından Trossard an itibariyle zaten satış listesindeymiş. Onu da söyleyebilirim. Beşiktaş'ta da Sayın Başkan Serdar Adalan'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminin son 10 gününde de çok sık bir şekilde temaslar

0: kurdu ve almak istediği bir oyuncuydu. 20 milyon euro hatta bonservis bedeli ödemeye de Beşiktaş razıydı. Arsenal bırakmadı. An itibariyle de zaten şu an satış listesindeymiş. Ama bu isim Trossard'la onunla ilgili şimdilik bir şey söylemeyeyim. Somut gelişmeler olduktan sonra tekrardan söyleyeceğim ama Önder Özen pazartesi günü Belçika'da bir oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi. Hoca görüşmeleri sürerken arka planda da oyuncularla da görüşülüyor. Onu da söyleyebilirim. Ama an itibariyle en sıcak konu teknik direktör konusu. İlk aday Vincenzo Italiano. Kendisiyle bir ön görüşme yapıldı. Bu yüz yüze olmadı. Yarın yüz yüze bir görüşme yapılması bekleniyor. Vincenzo Italiano ile beraber Beşiktaş'ın şu an birinci sıradaki adayı. İkinci sırada da Beşiktaş'ta tekrardan bir İtalyan hoca var. Onu da hemen söylemek istiyorum. Rafael Paladino Beşiktaş'ın ikinci adayı. Eğer Vincenzo Italiano'dan olumlu bir geri dönüş gelmezse kendisiyle de bir görüşme gerçekleştirecek ama onun da fikrini çarşamba günü ileteceğini söyleyelim. Önder Özen bu iki teknik adamla ön görüşme gerçekleştirdi geçtiğimiz hafta. Ve siyah beyaz yöneticiler de biz kendileri görüştüğümüzde basına yansımayan iki isim demişti. Biz bu iki ismi an itibariyle artık bulmuş olduk. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Basına yansıdı artık.
0: Evet. Paladino da çarşamba günü kararını vereceğini söylemiş siyah beyaz ekibe. Kararında eğer düşüncesi olumluya daha yakın olursa yüzde bir görüşme de gerçekleştirilecek. Zaten İtalya'da bulunuyor Beşiktaş yetkililer. Dördüncü adayı Beşiktaş'ın. Üçüncüyü atlıyorum. Dördüncü adayı Beşiktaş'ın Razvan Lucescu.
2: Üç.
0: Üçüncü de oraya sonradan geleceğim. Sondan başlamak istedim. Razvan Lucescu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak. Ben yaklaşık 2,5 haftadır Beşiktaş'ın teknik direktörü adayları listesinde Razvan Lucescu'yu sık olarak söylüyorum. Daha önce de birkaç tane arkadaşımız olmayacağını dile getirmişti ama ben devam etmiştim olacağına dair. Çünkü Beşiktaş yöneticileri Razvan Lucescu bir ön görüşme yaptı. Kendisi Türkiye'ye sıcak olduğunu, babasının Türkiye'de Beşiktaş'ta önemli izler bıraktığını ve bu izleri siyah beyazlı ekiple taşıyabileceğini söylemiş. Zaten bir çıkış maddesi var. Yunanistan'da bu çıkış maddesi 2 milyon euro, yurt dışına 3 milyon euro. Onu da belirteyim. Bu çıkış maddesini Beşiktaş eğer öderse kendisi gelmeye sıcak ama kendisine resmi bir teklif yapılmadı. O da adaylar arasında yerini alıyor. Üçüncü isim ise, atladığım isim ise 5 büyüklükten yeni ayrılmış isim. Ama şimdi az önce de sosyal medyada gördüm Arne Slot ismi çok konuşuluyor. Hı hı. Arne Slot ismi Beşiktaş yönetimi tarafından da konuşulan isimler arasında. Onu söyleyebilirim.
2: Arne Slot konuşuluyor yani.
0: Evet ama biz burada Arne Slot'un ismini zikreterken Beşiktaşlı taraftarları da ümitlendirmek
2: üçe istemiyorum. O zaman Arne Slot geldi şu an.
3: Bire gelir de
0: aynen,
3: Slot yani.
0: Ama biz burada en olabilir ihtimallerle olasılık olarak söylüyoruz. O kısımda 3 olarak söylüyorum. Razvan Lucescu şu an çok arka planda olduğu için ben onu 4'ü koydum ama Arne Slot kısmını da şöyle özetlemek istiyorum. Siyah beyaz ekipte Sayın Başkan Serdar Adalı Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana hep bir baba teknik direktörle çalışma isteği var. Zaten gidilen isimler de Philip Lees, Monaco son anda devreye girdi. Jorge Mendes kendisini ikna etti ve Monaco'ya yolladı. Orada da şu yanılgıya düşüyor siyah beyaz taraftarlar. Sosyal medyanın da aslında orada biraz algısı da var, onu söyleyebilirim. Jorge Mendes Beşiktaş'ta Philip Lees transferinde hiçbir konusunda yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim ki Sayın Başkan'la araları çok iyi değil an itibariyle. O yüzden kendisini...
3: Getson sürecinde araları biraz açılmıştı. Evet.
0: O yüzden kendisi son anda devreye girerek Monaco'ya gitmesine dair kendisini ikna ediyor Philippe Luis. Eğer Jorge Mendes araya girmeseydi Philippe Luis şu an Beşiktaş'ı teknik direktörü olabilirdi. Onu net bir şekilde söyleyebilirim.
3: Aslında işi yani süreci başlatan, destekleyen değil daha da işi aslında bozan isim
0: evet.
3: Jorge Mendes anladığım evet. kadarıyla.
0: Başka bir isim Beşiktaş'a Philippe Luis'i öneriyor. Onu da söyleyeyim. Ardından Postecoglou. Zaten biz Aspor ekranlarında bu ismi de ilk biz vermiştik. Postecoglou da Sayın Başkan'ın bir diğer en büyük hayali olan teknik direktörlerden biriydi. Sergen Yalçın öncesinde de Solskjaer öncesinde de bu isme gitmişti ama olumlu yanıt alamamıştı. Tekrardan Postecoglou Dünya Kupası'nda bir analiz görevi olduğu için bu teklifi şu an için beklemeye aldı ve Beşiktaş'tan süre istedi. Bu sürede oldukça uzun olduğu için Beşiktaşlı yetkililer kendisini adaylar arasından çıkardı.
3: 1 numara Vincenzo Italiano, 2
0: evet.
3: numara Raffaele Palladino, 3 numara Arne Slot.
0: Ya Arne Slot da şu ifadeyi de parantez içinde vermek istiyorum. Biz net olarak adaylar arasında dersek aslında Beşiktaşlı taraftarlara yalıngı çizgisine düşermiş olur ve
3: düşünce yani yönetim arasında konuşulan
0: bir şans eğer doğarsa siyah beyaz ekip bu şansı değerlendirmek
3: istiyor.
0: Ama kolay
3: istiyor. Değil yani artık koca
1: kuldan ayrılmış
3: kariyerinde
0: zaten bir de. Arne Slot'la da ilgili
3: artık
0: şöyle bir özel bilgim var.
3: Seviyeye geçti Arne Slot. Evet, evet, yani evet. Liverpool'da

0: Beşiktaş'ın transfer listesi vardı Ayşegül. Onu da hızlı bir şekilde bir ekrana verelim. Hazırlamış
1: olduğumuz. Profiller olduğunuz. Üzerindeki de aslında baktığımızda Razvan Lichescu, Postecoglou, Filipe Luis, Italiano, Paladino. Bunların hepsinin oynattığı futbol aslında baktığımızda hücum futbolu. Beşiktaşlı yetkililer hücum futbolu oynatan, o coşkuyu hissettiren ve baskı oyununu oluşturan teknik direktör adaylarına gidiyor. Zaten profillerde hep bu futbolu oynatan hocalar.
0: Beşiktaş'ın transfer listesinde tabii şu an bir teknik direktör olmadığı için çok net isimlerden de bahsedemiyoruz anladığım kadarıyla Efecan, ama herhalde net olan isimler işte Anguissa, orta saha bölgesi için Trossard, hücum hattı Agustin Rossi ile Orlando Hill de kaleci iki isim.
1: Evet.
0: Bu anlamda Beşiktaş'ın transfer gündemindeki somut isimler en azından bu şekilde, ama teknik direktör konusu netleştikten sonra transfere
1: da şöyle bir durum
0: biraz
1: var.
0: Daha yoğunlaşacak Beşiktaş.
1: Teknik direktör konusu bittikten sonra İtalya'da olan Beşiktaş yetkililer Anguissa'yla da bir görüşme gerçekleştirebilir Napoli ile. Onu da söyleyelim. Anguissa'da da şöyle bir özel bilgi vermek istiyorum. Napoli'de 3,5 milyon euro maaş alıyor. Beşiktaş'tan da buna yakın bir ücret istiyor Anguissa. Sayın Başkan Serdal Adalı'nın Trossard'dan sonraki en büyük hayali de Anguissa'yı Beşiktaş'a kazandırmak. Ona dile getirelim. Kaleci listesinde Altay Bayındır da bulunuyor yerli aday olarak. Onu da söyleyelim. Peki. Bu iki ismin dışında Altay'da kaleci listesi de bulunuyor Beşiktaş'ın.
0: Trabzonspor'la devam edelim. A Spor Trabzonspor muhabiri Yunus Emrisel bizimle birlikte. Trabzonspor'un transfer gündemini de onunla konuşacağız. Yunus abi hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Muhabir arkadaşlarıma da iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyoruz abi biz de sana. Transferin şu ana kadarki en hızlı takımı Trabzonspor. Tıpkı ligde şampiyonluğa ulaştığı son sezonda olduğu gibi transfer konusundaki hamleleri sezon başlamadan tamamlamak istiyor Bordo Maviller ve bugün de Sidney Lopez Cabral transferinde artık mutlu sona ulaştı Trabzonspor. İlk olarak bu transferin varsa detayları bunu almak istiyoruz, sonrasında planlama nedir bunu da merak ediyoruz elbette.
2: Tabii ki öncelikle Sidney Lopez Cabral'la başlayalım. Kendisi geçtiğimiz sezonda aslında Trabzonspor'un çok istediği bir oyuncuydu. Ama o dönem transferini gerçekleştirememişti Bordo Maviller ve hala o dönemden itibaren peşinde olunan bir oyuncuydu. Ve aslında hafta başında yani pazartesi günden itibaren bir yoğunlaşma süreci oldu. Çünkü oyuncuyu büyük oranda İkna etmekte zorlanıyordu Trabzonspor kulübüyle. Aslında pazartesi günü büyük oranda şartlar konusunda anlaşmaya varmıştı. Oyuncu Dünya Kupası sonrasında bir karar vermek istiyordu. Ama ardından Trabzonspor yönetiminin ısrarlı talepleri doğrultusunda ikna oldu ve Trabzonspor'a transferini kabul etti. Bir iki günlük süreçte bazı maddi konularda arada farklılıklar oldu oyuncu cephesiyle. Belki bu yüzden biraz süreç uzadı ve şu an itibariyle de artık tüm şartlar konusunda anlaşmaya varıldı. Yaklaşık 7 milyon avro artı bonuslar gibi benim aldığım bilgi bu şekilde. Tabii kulübün kamuya aydınlatma platformuna açıklayacağı detaylar burada biraz daha belirleyici olacaktır. Oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Sağ bek pozisyonunda oynuyor, sol bek pozisyonunda oynuyor, sol açık pozisyonunda oynuyor. Çok yönlü bir oyuncu Sidney Lopez Cabral ve özellikle ofansif katkısı da çok fazla. Skor üretebilen bir oyuncu. Teknik ekip bu oyuncuyu hem çok yönlülüğü nedeniyle hem de hücumsal anlamda takıma katacağı, yapacağı verim katkı nedeniyle transfer etmek istedi. Önce Malinovski, ardından Thierry Karadeniz ve şu an itibariyle 3. transferini de gerçekleştirilmiş oldu Trabzonspor. Henüz Haziran ayının başındayız ve 3 transferini yaptı ama bu sayı tabii ki daha çok artacak. En az 6 ile 7 takviye daha yapmasını bekliyoruz Trabzonspor'un. Sağ kanat pozisyonu için şu anda biraz daha odaklandı Trabzonspor. Sağ kanat pozisyonunda Ukraynalı isimler ön plana çıkıyor daha çok ve Ukraynalı isimlerle ilgili temaslarını şu an itibariyle biraz daha yoğunlaştırmış durumda. Burada Sigankov, Girona'da forma giyen Ukraynalı oyuncu biraz daha ön plana çıkmıştı ama orada bazı nedenlerden dolayı bir bekleme sürecine geçildi. Şu anda bir diğer Ukraynalı oyuncu Nazar Boreshin Dinamo Kiev'de forma giyiyor. Bu oyuncuyla ilgili Trabzonspor bir girişim yapıyor. Şu an itibariyle bir görüşme yapıyor. Yine Opoku sol kanat pozisyonu için düşünülen oyunculardan bir tanesi. Çok farklı ve önemli isimlere de gidiyor aslında Trabzonspor. Yani şu an burada sayacak olsam belki görüşülen, teklif çıkılan oyuncu sayısını kifaneli rakamlara kadar çıkartabilirim. Ama bunlar arasından kim gerçekleşecek, hangisi gerçekleşecek?

0: gerçekleşecek. Biraz da belirsizlik sürüyor açıkçası. Ama şunu söyleyebiliriz. Özellikle genç potansiyelli oyuncuların yanı sıra tecrübelilerin de karmasına gidiyor. Genç oyunculara biraz daha fazla yatırım yapmayı düşünüyor. Yine geçtiğimiz sezonki transfer politikasıyla benzer bir şekilde genç oyuncuları daha çok yabancı olarak da düşünebiliriz. Ayrıca Türkiye içerisinden de yine düşünülen isimler var. Bunlardan birkaçını da değerlendirebiliriz, sayabiliriz. Alanya Spor'dan İbrahim Kaya alternatif olarak düşünülüyor. Yine Konya Spor'dan Berkan Kutlu kendisiyle bir sözlü temas sağlandı. Başakşehir'den Yusuf Sarı geçtiğimiz sezonda çok fazlasıyla istenilmişti. Yine Konya Spor'dan Melih İbrahimoğlu ismi geçen oyuncular arasında yer alıyor. Ahmet Can Kaplan'ın ismi yine Trabzonspor'la çok fazlasıyla anılıyor şu an itibariyle ve özellikle de İshak Vural, Fenerbahçe altyapısında da bir dönem oynayan merkez orta saha oyuncusuyla Trabzonspor ilgileniyor ve bununla ilgili de çalışmalarını şu an itibariyle temaslarını sürdürüyor. Pisa kulübüne İshak Vural için de bir teklif yaptı Trabzonspor. Forvet hattı için de yine Belçika'da Nigaura ismi ön plana çıkıyor ama bu biraz Agüstü'nün durumuna da bağlı. Furkan Agüstü için Zenit kulübüyle temaslarını sürdürüyor Trabzonspor. Trabzonspor'un beklentisi 20 milyon avro. Zenit 15 milyon avronun üzerine henüz çıkmadı. Buradaki temaslar devam ediyor. Olay için Alman ekibi Leipzig yine devreye giren oyunculardan bir tanesi oldu. Onu da söyleyebiliriz. Daha önce Benfica, Tottenham ve Chelsea'de ilgileniyordu bu oyuncuyla. Yeni bir isim olarak bunu söyleyelim. Pina'ya teklifler var. Trabzonspor bu teklifleri şu an itibariyle reddediyor. Arsenis Batagov'un sakatlık durumuyla ilgili de bir not aktarayım. Onun yaklaşık 3 aylık daha bir süreci vardı, iyileşme süreci. Ama biraz daha erken dönme durumu var. Onunla ilgili de sağlık ekibi yoğun bir tedavi programı uyguluyor şu an itibariyle.
1: Çok teşekkür ederiz Yunus abi. Trabzonspor'un gündemini, transfer listesindeki isimler, Batagov'un da sakatlığı noktasındaki son bilgileri bizimle paylaştığın için teşekkür ediyoruz tekrar. İyi akşamlar diliyoruz abi sana da.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Son birkaç dakikamız İbrahim. Trabzonspor şu ana kadar 3 transferi tamamladı. Malinovski, Thierry Karadeniz ve Cabral şu anda gerçekleşen transferler. Muçi'nin de bonservisini aldı Trabzonspor. Yeni sezona çok fazla beklemeden takviyeleri yaparak girecek gibi Trabzonspor bu dönemde.
2: Trabzonspor çok iyi bir hava yakalamıştı. Bench'teki oyuncular biraz eksik kaldığı için şampiyonluk yarışından koptu. Bu sene aslında o bench'i de doldurduğu takdirde seneye şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Şimdi Yunus abi saydığı isimleri, mesela Berkan Kutlu ile ilgili şu detayı da paylaşayım. Galatasaray'dan ayrılırken Berkan'a yine bir ilgi oldu. İşte o dönem o transfer gerçekleşmedi. Berkan'a yurt dışından da birçok takımın ilgisi var. Konyaspor'la sözleşme uzatmayacak. Zaten yarım dönemde opsiyon vardı. Opsiyon kullanılmayacak. Trabzonspor en büyük adaylardan bir tanesi. Trabzonspor olmazsa Berkan Kutlu yurt dışına gidecek. O detayı da vermiş olalım. Aldıkları sağ bektir. Tabii çok kaliteli bir sağ bek. Yine lige damga vuracak, adına söz ettirecek sağ beklerden bir tanesi.
1: Dünya Kupası'nda da mücadele edecek yeşil burun adaları forması giyiyor Cabral. Noktalıyoruz. Çok teşekkürler. Erdem Akbaş, teşekkür İbrahim Muslu, Efecan Öztaş ve Emre Kaplan. Ağzınıza sağlık. Bu akşam transfer raporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat başında son sayfa Aspor'da olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Mitsudoğan'ın koşuğuna. Mitsudoğan

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

şimdi. Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika can uzun.

0: Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Kaya Temel ve Salim Manav'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melike.
0: Nasılsınız? İyi miyiz?
1: İyiyiz çok şükür. Seni sormalı.
0: Teşekkür ederim. Ben deyim. Sen nasılsın çay bardağındaki Türk kahvesi diye yine soracağım. Yine soracak olanlar olur. Ona geliriz de. Salim sen nasılsın?
1: Nasılım? Kurban eti gibiyim. Dinlenmedim.
0: Çok kötü.
1: Olmadı değil mi?
0: Çok kötü. Dinlenemedin mi? Bunu açıklamaya çalıştın herhalde.
1: Evet.
0: Şu olmadı an reji ama. Ölüyor. Şu an reji ölüyor mesela bu espri yüzünden.
1: Kötü mü? Ben normalde benim
0: esprilerim... Kurban Bayramı esprilerini hiç sevmiyorum.
1: Vallahi.
0: Çok kötü gerçekten. İşte böyle insanlara şey hayvan şakaları da yapılıyor ya böyle bir de.
1: Aynen.
0: Yani bu da üstüne tam bir soğuk espri oldu ama anladık ki dinlenemedin.
1: Ya bayağı yorucuydu ondan dolayı. Ama genelde benim espriler iyidir ya. Arada böyle kötüler de oldu tabii.
0: İşte Kurban Bayramı esprisi kötü.
1: Aynen. Olsun. Kurban Bayramı demişken...
0: Neredeydin?
1: Adana'daydım.
0: Adana'daydın.
1: Adana'ya gittim. Bayağı bir uzun kaldım bu sefer. Yıllık izinlerim vardı. Onları kullandım. Tekrardan geri döndüm.
0: Pazar... Memleketine gittin zaten.
1: Memleketime gittim. Ya ben bir de Adana'yı çok seviyorum. Güzel oluyor. Tam böyle mevsimiydi Melike. Normalde Mayıs ayında Adana daha sıcak olur ama... Şu anda hava sıcaklığı ben gittiğimde gayet
0: güneşi
1: iyiydi.
0: Ateş edilecek seviyede değil.
1: Yok o seviyelerde değil. Ben 44-45'i gördüm.
2: Yani henüz daha geçmedi o seviyeye.
1: O seviyelere henüz geçmedi.
0: Gördün mü sen hiç o seviyede sıcak?
2: Tabii.
0: Gördün mü?
2: Ben Mersin'de denk geldim o sıcağa.
0: Mersin'de en az Adana kadar.
2: Ya bunaltıcı nem çok olduğu için.
0: Ben Mayıs ayında Adana'ya gittim. Yine nispeten keyifli yaza göre. Daha korkunç bir sıcağını görmedim.
1: Mayıs ayında iyi. Yani Ağustos, Temmuz Ağustos'ta çok kötü oluyor. Hatta hatırlarsın bir dönem Ramazan ayı Ağustos'a denk gelmişti.
0: Çok zordur kesin.
1: Her gün dua ederdim, Allah'ım derdim.
0: Ne olur hissettirme.
1: Yok, kendim için değil mesela. Biz normalde klimalı ortamlarda çalışıyoruz.
0: Tabii.
1: Allah'ım derdim bu aziz mübarek günlerde bana sabır ver. Adana'daki pide fırınında çalışan abiye de sabır ver.
0: Evet gerçekten. Öyle. O sıcakta değil mi? Çok o zor fırınlarda çalışanlar için.
1: Allah yardımcılar
0: daha
1: olsun.
0: Daha zorlu şartlarda evet. Çalışanlar için. Açık havada güneşin altında çalışan işçiler evet. için. Çok daha zor. Nereden geldik buraya? O kadar ısınmadı daha İstanbul'da havalar tabii ki. Ama evet. bizim havamız güzel. Çünkü çok güzel çıktık bayramdan. Milli evet. takımımız muhteşem evet. bir hazırlık maçı oynadı ve Amerika'ya uğurlandılar. Gururluyuz, mutluyuz. Tabii evet. ki umutluyuz. Daha da güç verdi bize oynadıkları futbol ve aldıkları sonuç. Tabii ki son sayfada uzun uzun konuşacağız. Onun dışında çok gelişme var. Seçime doğru gidiliyor Fenerbahçe'de. Seçimi de konuşacağız. Aynı şekilde transferde neler var, neler yok, hangi isimler gündemde? Sizin sorularınız ve yorumlarınızla birlikte onları da konuşacağız. Ama önce bir milli takım diyelim, milli takımımız diyelim. 26 kişilik nihai kadro da belli oldu tabii dün oynanan maçla birlikte. Amerika'da Dünya Kupası'nda bizi temsil edecek ay yıldızlarımız. Bir haberimize bakalım kimler var, kimler yok.
3: A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası'nın 26 kişilik kadrosunu belirledi.
4: Dopo una lunga attesa di 24 anni, manca davvero poco al nostro ritorno sulla scena mondiale. La tanto attesa rosa ufficiale per la Coppa del Mondo sarà presentata da nomi indimenticabili che hanno indossato la maglia della nazionale in questo torneo e che hanno reso orgoglioso il popolo turco scrivendo il proprio nome nella storia a lettere d'oro.
3: 24 yıl sonra dev turnuvada mücadele edecek milli oyuncular 1954'te Dünya Kupası'nda yer alan Şükrü Ersoy ve 2002'deki üçüncülüğün önemli isimlerinden Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Emre Belezoğlu, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş ve İlhan Mansız'ın yer aldığı videoyla duyurdu.
5: 1954'te Türkiye'de bir iki başarmış olmanın zevkini şimdi bile hissediyorum. Sahaya çıkıp kaleye geçtiğim an arkamda koca bir memleketin kalbini hissettim. Aradan 70 sene geçmiş. Heyecanı ve onuru hala kalbimde yaşıyorum. Sesimde sıra bizim çocuklarda bu kaleyi kapatan işte kalecilerimiz.
3: Ay yıldızlı kadroda şu isimler yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, Altay Bayıntır, Mert Günok. Defans Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek. Hücum Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Deniz Gül. Daha önce duyurulan geniş kadroda Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz, Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskellaç, Atakan Karazor, Aral Şimşir, Yusuf Sarı ise listenin dışında kaldı. Nihai kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz sakatlık durumunda takımların ilk maçlarından önce, oyuncu turnuva boyunca ise kaleci değişikliğine izin verilmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri kafilesinde yer aldı.
0: Eskiyi severiz. Bir de bize güzel anılar yaşatan

0: eskilerimizi daha da çok severiz. O yüzden o duyuru da bence çok güzeldi, muazzamdı. Bunun haricinde kadro ile ilgili de tabii ki konuşacağız. Kaya, seninle başlayayım.
1: Evet, yani tanıtım duyuru gerçekten çok iyi olmuş. Zaten futbolculara da burada bir anlam yüklerken de geçmişte milli formayı giyen, hakkını veren ve hala da şu anki bu jenerasyonun yanında olduklarını hissettirmeleri bence çok çok önemli, çok güzel, ince düşünülmüş.
0: Bugün hala onları konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Hala onlarla gururlanıyoruz, o kareleri düşünüyoruz.
1: Tabii 2002'deki o başarı, sürekli onunla övünüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Ve neden olmasın diyoruz, şu an tekrardan Dünya Kupası'ndayız. Tabii ki bizim aslında Kuzey Makedonya'ya karşı oynadığımız hazırlık maçında da aslında turnuvayı ne kadar çok ciddiye aldığımızın, hazırlık maçında bile hani üst seviyede bir futbol oynadığımızın, sahaya yansıttığımızı net olarak Montella sahada gösterdi, ciddiye alındığını. Çünkü kadro açıklandığında, hazırlık karşılaşması olmasına rağmen o ilk 11 açıklandığında forma şansı bulamayan genç yetenekli millilerimiz bile bu turnuvaya hazır olduklarını hissettirdiler bence. Burası çok önemliydi.
0: Zaten evet ya, özellikle onları görmek ve onların iyi olduğunu görmek hocanın bile kafasını karıştırmış olabilir.
1: Kesinlikle ya. Can Uzun'un performansı çok iyiydi. Yani Deniz'in performansı
0: evet,
1: çok
0: Can
1: iyiydi.
0: Can Uzun ve Deniz'i acaba kullanır mıyım öyle birlikte diye düşündürmüştür.
1: Kesinlikle, yani Aral gibi isimler şimdi liste dışında kalan oyuncular da oldu tabii ki. Burada da zaten şunu söyledi. Duygusal anlamda da sıkıntı çektim tabii ki tercihlerde bulunurken.
0: Doğal
1: ya
0: oluyor.
1: Biz de yaklaşık 2-3 gün önce yanılmıyorsam gündüz yayında net olarak bu geniş kadrodan çıkarmamız gereken oyuncuların matematiğini yaptığımızda biz de zorlandık. Hangi oyuncudan vazgeçeceksiniz diye. Çünkü milli takımın
2: hepsi
1: gerçekten
2: iyi.
1: Aynen öyle. Çok geniş bir kadrosu var. Değerli bir oyuncular var.
0: Bir de şey, bir jenerasyon daha sürecek bir kadro bu yaş olarak. Şu
1: evet.
0: Anki gençliğin bir tık üstü olanlar, olgun ve tecrübeli isimler, Arda gibi oyunculardan bahsediyorum. Ben artık Arda'ya genç de demek istemiyorum.
1: Onların
0: tecrübe
1: da altında olan
0: evet,
1: bir jenerasyon
0: o,
1: var.
0: O tecrübeli bir isim olarak takımda yine sonraki yıllarda olacağı gibi şu andaki o çok genç jenerasyonda yine genç olarak mücadele edecek. İnşallah tabii arkadan yenileri de gelecek.
1: Tabii Can Uzun 20 yaşında. Mesela bunu sahada çok net olarak performans, teknik, yetenek olarak hissettirdi. Gösterdi. Kuzey Makedonya her ne kadar ölçü anlamında baz alınacak bir takım mı değil mi tartışmalarını bir kenara bırakmak gerekiyor burada. Milli takımımızın bu turnuvaya ne kadar çok hazır olduğunu bize gösterdi sahada. Bir hazırlık mücadelesi daha oynanacak Venezuela ile. O karşılaşmada da benzer bir kadro yapısı, hatta ikinci yarıda ilk 11 dediğimiz kemik 11'imizdeki oyuncularla yine harmanlayıp Montella bir şans verebilir. Çünkü artık son hazırlık karşılaşması, sonrasında da turnuvaya başlangıç yapacağız. Bu topluluk, bu kadro bence çok değerli. Çünkü milli takımımız sıkıştığı noktada anahtar görevi görebilecek oyuncu sayısı her geçen gün arttı.
0: Ben 15 yıl sonrasında görebiliyorum bu milli takımla. Bu beni açıkçası biraz gururlandırıyor.
1: Tabii gelecek anlamında çok
0: yıl,
1: umut verici.
0: 15 yıl sonrasında da devamının da geleceğini hissediyorum. Montella'ya ayrıca parantez açarız. Hemen hatırlatma yapalım izleyicilerimize. X hesaplarınızdan son sarpa etiketine sorularınızı, görüşlerinizi yazın. Bakın kadro ekranda hemen benim yanımda duruyor. Ne düşünüyorsunuz kadrosuyla ilgili milli takımımızın Dünya Kupası? Yine olumlu olumsuz görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hemen Salim Manava'da döneyim. O ne düşünüyor kadroyla ilgili?
2: Yani öncelikle şunu söyleyelim. Milli takım hepimize yani hepimize ilaç oldu her
0: evet.
2: yönden. Manevi anlamda ilaç oldu. Bunu söylemem gerekiyor. Milli takımımız Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra mücadele edeceğiz. Hazırlık maçına dahi ilgisi var halkımızın. Bence bu çok güzel bir durum. Daha önce son turnuvada Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final yaptık. Bence güzel bir durum. Bununla birlikte hatırlıyor musunuz? Bir ara şöyle bir durum vardı. Milli maçlar olduğunda, milli ara olduğunda halkımızın ne yazık ki büyük bir bölümü milli arayı istemiyordu. Milli takımımızda hatırlarsınız o süreci. Fakat şu an gelinen noktada milli aralar çok keyifli oluyor. Milli takımımıza odaklanıyoruz. Dünya Kupası'nda mücadele ediyoruz. Vincenzo Montella'nın artık tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü turnuva başladığında yine tartışılacak. 4-6-0 seçeneği çok çok konuşulacak. Ben bunun konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Vincenzo Montella'nın bir futbola bakış açısı var. Futbola bakış açısı nihayetinde de bu taktik dizilişle Adana Demirspor'dan sonra milli takımda başarılı oldu. Ve Montella'da benim gördüğüm olay şu, siz de dikkat etmişsinizdir.

0: Montella milli takımdaki oyuncu seçimine biraz kulüp teknik direktörü bakış açısında değerlendiriyor. Kulüp teknik direktörü gibi değerlendiriyor. Şöyle ki,
1: nasıl, bunu bir açar mısın?
0: Hemen
1: yani?
0: Açalım. Mesela örnek verelim. Bazı isimlerin neden gittiği tartışılıyor. Mesela örnek verelim.
1: Kaleci kimler gitti söyleyelim, alınmadı.
0: Tabii ki.
1: Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer. Şengezer bu arada, Şen değil. Yine çok yanlış söylendiği için hatırlatmak evet. istedim.
0: Kapalı E mi o, açık E mi?
1: Açık bu. Şen'de açık E. Alperen Şengün olduğu gibi Muhammed evet. Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eskeler, Yusuf Akçiçek, Atakan evet. Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı.
0: Mesela bu isimler ayrıldı. Darılıp gücenmemeleri lazım. Çünkü bir ayrılık olacaktı. Kadroda olunmayacaktı. Mesela Mert Günok. Mert Günok'la ilgili eleştiriler vardı. Ben bugün gördüm. Mert Günok son turnuvada Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Takımın abisi niteliğinde öngörülen oyunculardan birisi, gösterilen oyunculardan birisi. Mesela Mert Günok'un olması biraz, nasıl diyelim, kulüp bakış açısında değerlendirdiğini gösteriyor Montella'nın. Montella'nın oyuncu seçimleri genellikle bu şekilde. Mesela İrfan Can Kahveci seçeneğini de bu şekilde değerlendirebilirim. Yani bu oyunculardan Arar Şimşir son dönemde performansı evet. muazzam. Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Kadroda olsalardı ülkemiz için mücadele edeceklerdi. Yani hepsi birbirinden değerli oyuncular. Aday kadrodan çıkartıldıkları için kötü oyuncu olmuyorlar. Bunu da söylemem lazım.
1: Tabii ki. Zaten yani, seçim yapması çok zor.
0: Seçim yapması çok
1: aynı
0: çok zor.
1: Aynı şekilde hoca da söyledi açıklamasını. Zorlandığını, duygusal anlamda da zorlandığını sen de söyledin.
2: Ama bence seçim evet. doğru. Yani listeye evet. baktığımızda doğru. Şöyle doğru olarak kuvvetlendirelim durumu. Ahmetcan Kaplan çok fazla süre almadı aslında bu sezon. Baktığımızda. Evet. İşte yine Atakan... İşte Demir Ege Tıknaz gibi bunların bölgelerinde bir de alternatif sayısı çok yüksek olduğu için evet. önlerine geçebilecek oyuncular da değil. Yusuf Sarı kanatta mesela çok potansiyelli Doğru. oyuncular var. Oğuz Aydın var, İrfan Can Kahveci var, Barış Erper Yılmaz var, Kenan Yıldız var.
1: Bence yani hoca şuna bakıyor.
0: Arda mesela o pozisyonda oynayabiliyor.
1: Oynayabiliyor Arda zaman var. Zaman orada da değerlendiriyor ki orta saha da çok zengin. Orta evet. sahada vazgeçemeyeceği çok oyuncu var ve iyi performans alırsa Arda'yı kanatta hücumda kullanabilir. O yüzden orada da yine isim fazlalığı oluşuyor. Bizim milli takımımızda bence farklı mevkilerde oynayabilen çok oyuncu var. Forvet mevkinde santrfor, kanat mevkinde evet. orta sahada, kanatlarda ve forvet arkası oynayan çok oyuncu olduğu için bu hocanın elini hem kolaylaştırıyor tabii ki, bir yandan da oyuncu havuzunda da bu değişikliklere neden oluyor. Sana şöyle devam et diyeceğim.
0: Tabii ki.
1: Bilmiyorum katılıyor musun bana? Hoca bence burada seçimlerinde biraz da turnuva tecrübesine de baktı.
0: Doğru.
1: Bir önceki turnuva işte Mert'ten bahsettim, Mert Günok'tan. Evet. Yani bunlara baktı tabii ki. O günden bugüne performansı düşse dahi turnuva tecrübesi bence çok önemli.
0: Çok çok önemli. Bir örnek daha vereyim o zaman. Mesela Kaan Ayhan çağrıldığı için sosyal medyada eleştiri vardı. Ben mesela bu eleştirilere katılmıyorum. Şundan dolayı, Kaan Ayhan sağ bek oynar mı?
1: Oynar. 6 evet, numara da oynar.
0: Ön liber oynar mı? Oynar. 6 numara oynar mı? Oynar.
2: Stoper
0: kazandığım maçta.
2: Yani.
0: Kazandığım stoper, maçta numara, mesela bek. 1-0 ilk maçta öndesin, 85. dakika. Kaan Ayhan'ı stoper pozisyonunda değerlendirebilir misin? Adam çoğaltmak için. Değerlendirebilirsin. Yani bu bakış açısında da değerlendirmek gerekiyor. Katılıyorum Melike sana. Benim zaten sana katılmadığım çok azdır. Katılıyorum. Yani burada Montella turnuva tecrübesine bakıyor. Ve en önemlisi de hava çok güzel milli takımda. Ben bugün mesela A Spor ekranlarında da geldi görüntüler. Erdem Akbaş takip ediyordu İbrahim'le birlikte. Riva'dan İstanbul Havalimanı'na kadar çok güzel bir konvoy oluşturuldu. Milli takımımız Türk bayrakları eşliğinde Amerika'ya uğurlandı. Milli takımımızla birlikte giden basın mensubu arkadaşlarımız vardı. Artık bu havayı özledik. Dünya Kupası havasını özledik. Tek kafamdaki soru işareti şu. Bizim grubumuzdaki maçlarda takımları incelediğimizde hücum futbolundan daha çok kapalı savunma yapan takımlar. Ben milli takımımızın taktik dizilişinde hücum oynayan takımlara karşı daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Beni tek burada zorlayan bu, ancak dün Deniz'le Can Uzun'un performansını gördükten sonra Montella'nın da bu noktada sistem değişikliğine gidebileceğini maç içerisinde.
1: Zaten bence farklı farklı oynayabileceği şu anda bir sistemi var. Bir eskisi gibi. Yine aynı şekilde mesela zorlandığını gördük işte en son Romanya Kosova maçlarını hatırlayalım. Evet. Özellikle Romanya maçında bir türlü kanatlardan organize olamayan, sürekli savunmaya takılan bir takım vardı. Sürekli uzaktan şut denemeniz lazım. Orada işte şans golü aradınız. Araya da bilirsiniz turnuvada böyle takımlar olacaktır elbette. Evet. Ama bence şu an milli takımın kadrosunda her iki oyunu da oynayabilecek oyuncular var.
2: Kilidi açacak oyuncu sayısı arttı artık. Çünkü Can Uzun'u bu denkleme katabilirsiniz. Deniz'i katabilirsiniz. Deniz'i... Her ne kadar şu an milli takım santraforsuz oynuyor desek bile artık Kuzey Makedonya karşısında santraforlu bir oyuna çıktı mesela.
1: Evet.
2: Ya yani Can Uzun forvet arkası zaman zaman çizgiye de geçti. Kanat tarafında da oynadı. Evet. Oyunu bayağı hareketlendirdi. Ceza sahası dışından şut denemelerinde Hakan var. Yani İrfan yine şut çeken oyuncu. Arda yine keza. Bu tür ayaklar Kenan.
1: Hani... Ferdi'nin nasıl top çıkardığını gördük işte. Yani böyle sürpriz de demek istemiyorum. Bizim için sürpriz değil bunlar da artık alıştırdı milli oyuncularımız buna. Evet. Ama böyle bir anda gole katkı verebilecek.
2: Yine Eren'in asisti oldu mesela sakatlanıp çıkmadan önce. Bunlar bence önemli denklemler. Önemli. Mustafa'nın da mesela bu denklemde dışarıda kalmasının nedeni de net olarak iki tane çok sağlam oyuncunun sol bek pozisyonunda oynaması.
1: Yoksa kalırdı
2: bence
1: kadroda.
2: De bu sezon zaten Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Hücumda da çok fazla bindirmeler
1: aslında
2: yapabilen bir oyuncu.
1: Aslında kanat ve bek olarak düşünebilecek bir oyuncu yine
2: kesinlikle.
1: Aynı şekilde.
2: Önde de hücumda oynayabiliyor, geride de oynayabiliyor. Ama işte Ferdi ile Eren de o şekilde oynuyor. Ferdi de o şekilde oynuyor yeri
1: çok
2: geldiğinde.
1: Çok benzer oyuncu var
2: evet. O yüzden hani dışarıda kalabiliyorlar bu isimler. Ama genel anlamıyla bu kadro yapısı ve oyun tıkandığında ve kilitlendiğinde artık oyunu çözebilecek oyuncu sayısının artması bence çok çok önemli burada. Evet. Yani hem santraforlu oyunda da varız dedi Montella. Bunu gördük, hissettik yani.
1: Peki biraz konu dışına çıkalım. Tabii yine döneceğiz tabii ki konuya, merak etmeyin bu kadar. Her şeyi konuşacağız ama. Mert Müdür ve Barış Alper'in saçları diyeceğim bir. Sarı.
2: Sarı da değil aslında.
1: Sarı da değil.
2: Beyaz.
1: Beyaz
2: gibi bir şey yani.
1: Ne deniyor ona? Bir şey, civciv sarısı mı diyor? Bir şey deniyor. Ben hiç saç boyası anlamam, bilmem renklerini de.
3: O civciv sarısı ya.
1: Gibi bir şey. Onun bir adı daha vardı. Unuttum ben şimdi. Gri sarı gibi böyle. Mutlaka Dünya Kupası'nda böyle şeyler olur. Bunlar totemdir, uğurdur, vardır bir hikayesi, bir şeyi ve dilerim uğur getirir tabii ki. Nasıl buldunuz?
2: Evet. Yani tarz Mert'e çok gitti mi? Biraz tartışma konusu.
1: Mert ne yaptın sen?
2: Evet. Ama Barış daha öncesinden de denemişti.
1: Evet. Barış Alper'in saçlarındaki farklılıklara alışırız.
2: O çok ilginç gelmedi bana ama Mert de biraz sırıttı diyebiliriz tarz. Önemli olan Dünya Kupası'nı iyi geçirmesi. Tarzını yine yeniler. Sorun
1: bizim
2: yaşamaz.
1: Bizim aklımızda Ümit Davala'nın saçının kaldığı gibi böyle başarılarıyla kalsın.
2: Evet.
1: Yani
2: belki öyle bir sürpriz gelebilir mi? Farklı imajlarla sahaya çıkacak oyuncular olabilir mi? Görmek lazım.
1: Yani artık yeni jenerasyonda çok yok onlar. Eskiden daha çok vardı. Futbolcular çılgın saçları daha çok deniyor.
2: Biraz da cesaret vardı o dönemde. Evet. Yani direktmen kafayı kazışma gibi.
1: Şimdi biraz daha çok sosyal medya var.
2: Tabii tarza dikkat ediyorlar.
1: Hepsi dikkat ediyorlar.
3: Bu arada şey vardı. Hasan Şaş kolyesi vardı. Bilir misin?
1: İlhan Mansız bantı vardı. Şu incecik böyle saçı takıyorlardı erkekler biraz uzatıp böyle sonra çıkarıyorlardı saçlarını. Ya. Bunu başka futbolcular da yapıyordu. Çok vardı.
3: 2002 yılında Dünya Kupası'nda milli takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Ümit Davala'nın saç şekli modaydı Melike.
1: Moda olmayasıca bir Ronaldo Nazario saçı vardı.
3: Evet. O şeydir, Ronaldo Nazario saçı. İzle alabulustraşıdır.
1: Dünya
3: halk tabiriyle.
1: Alabulustraşıdır o. Bir de şimdi Brezilya şampiyon
3: ama
1: olduğu
3: izli.
1: İçin o Dünya Kupası'nın sembolü oldu. Bu arada hikayesini bilmeyenlere hatırlatalım. Şimdi Google'a girip yazacak belki yeni jenerasyona kesin biliyorsunuzdur da görmeyen yok o saçı. Aslında çok sakatlığı konuşuluyordu o dönem. O da sakatlığından başka şeyler konuşulsun diye yapmış diye haberler çıkmıştı o saçı. Biraz da saçımı konuşun. Hani sakatlığımı değil gibi. Yani ama o saç hafızalarda kaldı. O saçı deneyenler oldu. Çok yani.
2: Şimdi de işte beyaz mı diyelim, sarı mı diyelim.
1: Boyuyorlar.
2: Evet boyuyorlar. Dünya Kupası'nda dikkat çekecek.
3: Ama boyanın maliyeti fazla olur.
1: Saç deyince en çok saçıyla böyle enteresan işler yapan futbolcu kim? Hadi
3: kim?
1: Bakalım sizlere bir soru. Reji, Ertuğ. En çok saçıyla oynayan, en çok saçını değiştiren futbolcu. Çok da ünlü de bir futbolcudur. Bence o yani. Ben bir 5-6 tane model hatırlıyorum.
3: Quaresma olabilir mi?
1: O da sayılabilir ama o da, daha, o

0: Evet. Geçecek biri var. O böyle bayağı desenler de yapmıştı. Onu yapan da var başka da.
1: Böyle desenler falan.
0: Pogba, kim? Pogba.
2: Pogba. Pogba, doğru.
1: Pogba yaptı bayağı.
0: Yani saçında 1001 çeşit model var. Girin bakın bulursunuz Pogba saçları diye. Bir sürü vardır yani. Bakalım daha neler göreceğiz. Çok renkli isimler var Dünya Kupası'na giden. Yani sadece milli takımımızı konuşmayacağız. Dünya doğru. Kupası özel programlarımızda, yayınlarımızda pek çok ülkenin milli takımını, yıldızını... Belki yıldızı yeni parlayanları konuşacağız bir yandan da böyle. Aa bu kim diye bir sürü biliyorsunuz. Her Dünya Kupası'nda çıkar böyle. Tabii. Kimmiş bu deriz böyle. Sonra bütün yaz transfer dönemi gider o ya. Şeyi hatırlıyor musunuz? Neyse aklıma soru gelecek ismi gelmedi şimdi. Rezil olmayayım hatırlayamadım. Ama böyle Dünya Kupası'nda çıkıp böyle aa alalım alalım bir sonra hiçbir şey bir daha sesi.
2: Rakamlar da öyle oluyor ama
0: evet,
2: işte.
0: Evet
2: yani.
0: Bir daha sesi soluğu çıkmayanlar var, olabiliyor.
1: Bu arada şey vardı. Şabalala vardı. Bir Dünya Kupası'nda ilk golü attı. Hangi yıldı? 2020
0: önce. O şeyini atmışlar bana.
1: Şabalala'yı
0: yaprak
1: bilirsin.
0: Yaprak şeklinde saç evet. modeli. Neymar.
1: Spor'a geldi.
0: Neymar yazmışlar saçıyla en çok oynayan yok.
2: Ya daha çok Afrikalı oyuncular çok değiştiriyor. Yani örme
0: o
2: ya da
0: o,
2: farklı
0: o
2: farklı.
0: Odur'un pizza dilimi şeklinde saçı vardı mesela.
2: Yapan o, çok var. Wagner Love vardı sürekli o da hani bir uzatıyor evet. bir kısaltıyor.
0: Evet Balotelli de doğru bir cevap. Ertuğ haklısın. Balotelli de çok oynuyor. Zaten İtalyanlar hep oynarlar yani. Kökeni İtalyan olmasa da o kültürle yetişip büyüdüğü için Balotelli de bir İtalyan gibi yani. Saçıyla sürekli oynuyordu. Tarzıyla yine aynı şekilde oynuyordu.
2: Son dönemlerde de Icardi. O da Icardi. Çok değişti.
0: Beckham. Ama Beckham şimdi ikon zaten o hani. Biraz da işinin de biraz direktifleriyle yapıyor. Benim dediğim böyle enteresan denemeler. Özellikle siyahi futbolcular kazıttıkları için evet. sık sık aman canım tutmazsa kazıtırım deyip değiştirebiliyorlar. Ama futbolcuların en çok Dünya Kupası'na dikkat çektikleri şey saçları oluyor. Evet. Futbolları nasıl sonra tabii ki. Önce futbolları dikkat çeksin.
2: Öncelik futbol olması lazım.
0: Kesinlikle.
2: Tabii.
0: İşte bakalım göreceğiz daha neler konuşacağız burada. Bir de şimdi transfer dönemine de yansıyacak. Orada uçan, kaçanlar vesaire hepsi burada yansıyacak bizim konuşmalarımıza. Kaldı ki hemen tekrar milli takıma döneyim. Can Uzun. Can Uzun Galatasaray'ın gündemindeydi. Mertens'in evet. yerini doldurur diye konuşuluyordu evet. ama şimdi Can Uzun.
2: Dolduracak mı? O da var. Rakamsal boyutta beklentiler çok yüksek Frankfurt'ta. Galatasaray'ın zaten farklı mağlubiyet aldığı mücadelede o günden itibaren Galatasaray'ın takip ettiği oyunculardan bir tanesi. Daha doğrusu bundan 3-4 yıl önce de daha tam parlamadan önce de Galatasaray Can Uzun'u takip ediyordu. Bizim ligimizde, bizim transfer politikamızda diyeyim bu tür oyuncular zaten parladıktan sonra biz tekrardan keşfetmeye merak ediyoruz. Ya niye?
0: Şey
2: meraklıyız. Rakamsal boyutta.
0: Kime anlatmış? İbrahim Yavuz mu anlattı işte Zeki Çelik'in hikayesini?
2: Evet evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Çok var yani böyle yani, maalesef. Ya şeyin Merih Demiral'ın hikayesi de benziyor. Yani onu da bana Hasan Çetinkaya anlatmıştı.
2: Doğru.
0: Gidişini.
2: Ya futbolcularda öyle bir geçmiş olabiliyor.
0: Evet.
2: Enteresan bir süreçten geçebiliyorlar. Hı. Ama şu an Can'la alakalı da rakamsal boyutta gerçekten beklentiler çok çok yüksek. Hı. Burada zaten bir milli maçta oynamasıyla beraber Dünya Kupası'nda neler yapabilir bu oyuncu? Dünya Kupası'ndan sonra değerini kaça katlayabilir diye konuşmalar başladı şu an. O yüzden eğer ki Galatasaray bu transferi çok istiyorsa, ki istiyor, takip de ediyor bu oyuncuyu. Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı zaten. Ama önden bir mutlaka kontrat yapmak zorunda. Neden zorunda? Şu an oyuncu için Frankfurt'un beklentisi 45 milyon euro bandında. Yani 45-50 milyon euro bandında bol servis evet. ücreti olarak. Galatasaray'ın da burada planlaması Can'la alakalı 35 milyon euro ve 40 milyon euroya kadar çıkabilecek bir planlama yapıyor. Tabii ki bu bol servis rakamını da taksitli şekilde Frankfurt kulübüne sunmayı hedefliyor Galatasaray. Şu ana kadar Galatasaray kulübünün resmi bir teklifi olmadı bu oyuncuya. Farklı oyunculara da olmadı. Zaten detaylandırırız ilerleyen dakikalarda. Hı hı. Ama Can Uzun'la alakalı gerçekten Galatasaray'ın takip ettiği, Okan Hoca'nın da transfer listesinde yer aldığı oyunculardan bir tanesi diyebiliriz.
0: Şimdi Salim sana söz vermeden biraz tabii izleyicilerimiz ki. Milli takım kadrosuyla ilgili neler düşünüyor bir onlara bakalım. Sonra zaten uzun uzun Galatasaray'da transferi konuşacağız. Can Uzun'la beraberinde diğer isimleri. Bir bakalım. Milli takım kadrosuyla ilgili neler yazmışsınız? Dünya Kupası bittiğinde şu alınmadı, bu alınmadı eleştirmek yok. Montella ne derse o yazmış Mehmet Bey.

0: Erdal Bey diyor ki Kaan Ayhan, Samet ve Eren kaç maç oynadı diye sormuş. Osman Bey, o niye alındı da bu niye alınmadı, tantanalarını kovalayanlar milli takım hainidir net demiş. Hepsi bizim çocuklar, hepsi Ay Yıldız. Vakti gelen terinin son damlasına kadar oynayacak, sırası geldiğinde. Şu an yapılacak olan bugün o efsane yolcu elişi yapan ruh ve destek olmak. Çok güzel bir mesaj, ruhla destek olmak demiş. Osman Bey, teşekkürler. Selman Bey yazmış, 7 yıl Bundesliga gibi birlikte Stuttgart gibi Avrupa hedefleri olan takımda düzenli oynayan Atakan kadroda düşünülebilirdi. Ek olarak bu sezon istatistikleri harika olan Aral Şimşir ve gelecek vadeden Yusuf Akçiçek muhakkak olmalıydı. Şimdi bunu yazıyorsunuz ya, mesela şunu da yazın, ben eleştiri anlamında söylemiyorum ama mesela şunun yerine şu, bunun yerine bu diyor musunuz? Şimdi 3 isim vermişsiniz. Şimdi bu 3 ismi koyduğunuzda kimleri çıkaracaksınız? 26 kişilik kadro. Bir de diyoruz ya, sadece forma şansı bulması uzun süre değil hocanın baktığı. Anlıyoruz ki aldığı isimlerden Montella turnuva tecrübesine çok önem veriyor.
1: Evet.
0: Ve bu yani, da bence çok gerçekten
1: seçerken de ona dikkat etti.
0: Bu kritik hissede. Yani. Burak Bey, bir hazırlık maçının bu kadar iyi geçeceğini hiç beklemiyordum. Takım resmen biz minimum çeyrek final yapacağız dercesine oynadı. Herkes Dünya Kupası maçıymış gibi mücadele etti. Hazırlık maçında bu kadar ciddiyet ve istek görmek gerçekten şaşırtıcıydı demiş. Evet Salim, sen bekliyor muydun bu kadar istekli bir oyun, farklı bir galibiyet?
2: Ya şöyle, bekliyor muydum? Yani zaten iki hazırlık maçı yapacağız. Birincisini oynadık Kuzey Makedonya'ya karşı. Dünya Kupası var. Dünya Kupası öncesinde istekli olması zaten gayet normaldi takımımızdaki oyuncuların. Bunun da sebebi Melike, bunun da en önemli sebebi, bir gün sonra kadro açıklanacaktı. Kadro açıklanacağı için ve Dünya Kupası'nın öncesindeki son iki hazırlık maçı olduğu için istekli olmasını gayet milli takımımızdaki oyuncuların normal karşıladım. Olması gereken buydu. Ve en önemlisi, Dünya Kupası öncesinde ligler 10 gün önce bitti. Genel anlamda 10-12 gün önce ligler tamamlandı. Zaten kadromuzdaki tüm oyuncular maç oynayıp geldiği için orada arada uzun bir süreç de yoktu. Uzun evet. bir süreç olmaması da bence olumluydu. Kadroya göz attığımızda mesela Samet Akaydın'la ilgili eleştiriler geliyor. Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Söyle.
2: Ben bunu daha önce yayınlarda da Kaya seninle birlikte de konuşmuştuk. Samet Akaydın'ı Rize Spor maçlarında takip ettim. Samet'in Rize Spor'daki performansı Adana Demirspor, Fenerbahçe, Panathinaikos performansından daha iyi. Net şekilde daha iyi. Yani o dönem çağrıldığında bu kadar eleştirilmemişti. Samet'in ben şu anki performansını daha iyi görüyorum. Tüm maçlarını izlediğim için. Montella ile ilgili de kadro seçimini gerçekleştiriyor. Samet Akaydın, Adana Demirspor'dan beri çalıştığı bir oyuncu. Güveniyor. Oyun sisteminde de etkili. Şöyle ki, Samet Akaydın Çaykur Rizespor'da oynuyor değil mi? Daha önce Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Adana Demirspor'da oynadı. Adana Demirspor'da da oynarken 4-6-0 dizilişinde oynuyordu Adana Demirspor. Çaykur Rizespor takımını da incelediğimizde Recep Hoca'nın orada bir sistemi var, ancak Anadolu kulüpleri genel anlamda kapalı futbolu tercih eden takımlar. Hücum futbolunu oynayan takımlarda stoperin yaptığı hata net bir şekilde görülür. Hatta ben yıllar önce, daha önce seninle de paylaştım. Günay Güvenç ile bir gün röportaj yaptım. Gaziantep FK'da oynadığı dönem şampiyon olmuşlar. Şampiyonluk yaşamış, birincilikten Süper Lig'e çıkmış. Günay dedim, sen Beşiktaş'ta oynadın, Beşiktaş seviyesini yakaladın. Gaziantep FK'da çok çok iyi oynuyorsun. Tekrardan dedim, olabilir mi bir şeyler? Hiç unutmam, bana şunu söyledi. Gaziantep FK'da oynarken dedi, ya da Göztepe'de oynadım daha önce, Adana Spor'da oynadım. Anadolu kulübü olduğumuz için rakip takım kalemize 10 defa gelir. 10 defa geldiğinde 6 tane de 7 tane de başarılıysan karşı karşıya ya da pozisyonlarda geçer not alırsın. Ama Galatasaray'da, Beşiktaş'ta rakip kalenize bir defa, iki defa gelir. Bir defa geldiği zaman onda başarılı olman gerekiyor. İki defa geldiği zaman başarılı olman gerekiyor dedi. Anlatabildim mi Melike? Biraz uzun oldu ama.
0: Çok iyi anladım. Zaten hoca yani da buna bakıyor eminim. Ama bir de şunu da düşünmemiz lazım. Her hocanın böyle kredileri olur yani.
2: Evet, kredisi olur.
0: Şenol Hoca'da Enes'i çok çağırırdı, evet, ki aslında ihtiyaçtı da Enes, ama evet, o zaman Enes'e de çok eleştiri vardı. Hani bence çok daha parlak bir geleceği olabilirdi ve milli takımın santfor havuzunda çok önemli bir isim olabilirdi. Çok talihsiz sakatlıklar geçirdi. Şimdi de hani Montella'nın kaç tane var böyle, ya ne var da hep alıyor. Bir tek Samet'i sayıyoruz, yanılıyor muyum? Yok,
1: Samet de geçtiğimiz sezon turnuvada bence çok iyi performans sağladı. Çünkü hatalarıyla çok ön plana çıkan bir oyuncuydu. Günündeyken bence milli takıma çok faydası olan bir olabilen bir oyuncu. Stoper tandeminde de kullanabileceğiniz bir isim. Evet. Daha çok işte Ozan Kabak neden daha fazla tercih edilmedi diye konuşuldu o dönem. Hatırlayalım. Evet. İşte sakatlığı vardı Ozan'ın. Sakatlıktan çıktıktan sonra daha çok bu oyuncuya güvendi. Buna forma vermek istedi. Samet'in başlangıcı ve götürdüğü nokta bence önemli. Mutlaka geniş kadroda da, hatta ilk 11 seviyesinde de milli takımın sürekli forma giyebilecek oyuncularından bir tanesi. Abdülkerim, evet, Bardakçı ile beraber iyi bir tandem oluşturuyorlar. Evet. Zaman zaman tabii ki hatalar olabiliyor. Abdülkerim'i de biz ligde ağır olmasından yana çok fazla eleştiriyoruz. Ama evet, şu an Dünya Kupası'nın vazgeçilmez
0: ya
1: oyuncularından bir tanesi.
0: Abdülkerim'i de eleştirmeyelim yani. İşte her maçı, bir eksik maçı yok yani neredeyse. Yani ben o mevkide istikrara aşırı önem veren bir insanım. Yani bilmiyorum, beğendiğim oyuncuya hep orada mesela sürekli oynuyorsa özellikle, evet, isim yani o takımda sürekli oynayan mevkidir. Kaleden sonra stoper ikilisi. Ya hatırlamıyorum oynamadığı maçı.
1: Evet, sakatlı ya bu sezon vesaire kaçırmadı. Maç kaçırmadı.
0: Maç kaçırmadı. Evet, çok önemli bir şey.
1: Şampiyonlar Ligi lig temposu. Samet gibi oyuncular da Anadolu kulüplerinde forma giydiği için ya da işte bunun önüne bu oyuncuyu koyabilirdik, neden Samet'i bu takıma aldık tartışmaları ya da uzun zamandan beri hani yaş olarak takıma abilik yapacak oyuncuları artık sahada zaten bir performansları yok. Onların yerine bu liste dışında kalanları alalım dediğiniz noktada da oradaki dengeyi bozarsınız. O yüzden Montella bence çok dengeli bir seçim yaptı. Evet. Dengeli bir kadro oluşturdu. Bunun üzerinden de ilerliyor. Bu saatten sonra bizim zaten oyuncuları tartışmak ya da bu oyuncu alındı, diğeri neden alınmadı diye tartışmak bence çok büyük bir hata.
2: Kesinlikle
1: olur.
2: Kesinlikle öyle.
1: Artık yola çıktık.
0: Evet.
2: Bak bir yani böyle mesaj geldi. Lazım. Normalde mesajları okumam.
0: Hadi bakalım. Bu arada Haldun Domaç da bizi izliyor.
2: Haldun abime selamlar.
0: Haldun Domaç, Ümit Davala saçını hatırlatmış. Evet. Teşekkür ediyoruz Haldun abiye.
2: Haldun abim zaman zaman da arar, sağ olsun.
0: Evet, her evet, zaman. Daha her sık zaman görsek keşke onu buralarda. Sana nereden mesaj geldi?
2: Savaş Hoca, Savaş Yıldırım, Bertu Yıldırım'ın babası, gerçek bir futbol emekçisidir. Sarıyer'de çalışıyor. Sarıyer'de uzun yıllardır altyapıda görev alıyor. Mesela çok mutlu oldum bu mesajı okuyunca. Şundan dolayı, Bertu Yıldırım kadroda yok değil mi? Savaş Hoca'nın öz oğlu. Normalde bir baba oğlunun kadroda olmasını ister. Bakın mesaja bakın. Tek bir gerçek var. Milli takım eleştiri yapmadan kalben destek zamanı. Bravo kardeşim, iyi yayınlar. Melike Hanım ve Kaya'ya selamlar demiş.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Yani olay bu.
0: Çünkü gerçekten
2: olay bu. Tek bir gerçek var. Milli takım. Teşekkürler Savaş abi.
0: Başarı bu olduğu sonra sürece bunu kimin olduğu
2: işte
0: bir önemi bence yok gerçekten.
2: İşte ne güzel mesela. Bak, bakış açısına bakar mısın? Benim oğlum gitmedi demiyor. Zaten transfer işlerine falan da ilgilenmez. Geçen konuşmuştum.
0: Ne
2: nedir durumlar dedim. Ben dedi hiç karışmam dedi. Yapması gereken bu. Bu alanda da örnek gösterebileceğim diğer kişi de Fikret Hoca'dır. Fikret Yılmaz'dır.
0: Bak çok güzel. İzleyicimizden mesaj gelmiş Ali Bey'den. Didier Döşem'in dediği gibi.
2: Nedir?
0: En iyi takımı seçiyorum. En iyi 26 oyuncuyu değil. Çok
2: vay
0: güzel.
2: Be.
1: Evet. Yani takım olarak evet, da bence iyi bir seçim yaptı Montella. Eleştirdiğimiz zamanlar da oldu. Yani skor anlamında da eleştirdik. Hazırlık maçlarındaki performanslarında da eleştirdik.
2: Evet.
1: Ama bu takımı Dünya Kupası'na şu an taşıyabildi. Yani 2002 yılından sonra
0: ya,
1: yani çok önemli bir
0: için,
1: başarı
0: benim
1: bu aslında.
0: Benim için tarihe geçmiştir. Ben bir dahaki gördüğümde hocayla genelde böyle karşılaştığımda çok etrafında insan seven biri değil Montella. Evet, sıcakkanlı ama özellikle basınla yani daha mesafeli olmayı seviyor. Ben de mesafeliyim hocayla. Selamlaşıp uzaklaşıyorum ama gidip şöyle bir teşekkür edeceğim yani.
2: Evet.
0: Bana çocukluğumdan sonra bu duyguyu yaşattığınız için hocam teşekkür ederim diyeceğim. Çünkü ben Şenol Hoca'yla da ilk tanıştığımda onu söylemişim. Ben çocuktum ve beni siz güldürdünüz, siz mutlu ettiniz hocam diye. Evet. Şimdi de Montella gerçekten. Şu an hani daha hiçbir şey yok. Sadece işte grup maçlarımız var ama şunu yapabilmiş olmamız bile çok büyük bir başarı bu kadar yıl sonra. Bir de tabii ki 2024'teki başarısı. Evet. Bence şimdiden Vincenzo Montella Türkiye'de yabancı teknik direktör olarak

0: tarihe geçti.
1: Bence de geçti. Evet. Zaten
0: yerli teknik adamlarımız olarak. Fatih Hoca ve Şenol Güneş, yani Fatih Terim ve Şenol Güneş zaten efsanelerimiz ve evet. ikisi de bize milli takımla harika duygular yaşattı. Fatih Hoca 2008'de, evet. Şenol Güneş de 2002 Dünya Kupası'nda. Ama yabancı hoca başarısızlığının hep vurgulandığı, kulüp takımlarında da milli takımda yabancı hoca mı olur, işte o Lucescu'lu Kuntz'lu zamanlarda eleştirilirken, bugün Montella'nın bu başarısı onu bence bizim için efsane hale getirmeye başladı.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Zaten işte artık ona Türk muamelesi yapıyoruz, biliyorsunuz.
1: Yani çok da konuşuyoruz
0: bayağı,
1: zaten bu
0: baya şeyde. Baya işte İtalya'da gidemedi Dünya Kupası'na. İtalya Montella.
1: Ama İtalyanlar da sempati duyuyor şu an. Hani.
0: Çok tabii. Bir de şimdi birlikte ev sahip yapacağız 2032'ye evet. de. Avrupa Şampiyonası'na zaten çok böyleyiz yani. Voleybol takımında da böyleyiz. Evet, evet. İtalyanlarla. O yüzden bizim için kıymetli. Ben dün maçtaydım. O biraz tribünleri konuşmak istiyorum o yüzden sizinle. Zaten evet. saha için hepimiz ekranları başında izleyenler de tribünden takip edenler de çok iyi biliyor ve konuşacaktır. Ama tribünlerde en az sahadaki futbolcular kadar muhteşemdi. Ben bayram sonrası iş günü hani belki çok gelen olmaz, taraftar değil seyirci kitlesi olur, çok davetli olur gibi de düşündüm. Evet. Milli takım maçlarına geldi, olabiliyor bu, biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Muazzam.
1: İstanbul'da olunca bir de bu sayı daha düşebiliyordu.
0: Düşüyordu. Evet.
1: Dolmabahçe'deki maçı hatırlatalım. Yani.
0: Evet, o çok eleştirilmişti. Doğru söylüyorsun, Tüpraş Stadı'ndaki maç. Bu maç muhteşemdi ya.
1: Evet.
0: Yani ben bir ara bıraktım, şöyle tribünleri seyrettim. O bir tarafta ne mutlu Türk'üm DNA'yı, o senkronize şekilde söylemeleri, bütün tezahüratlarda yine destek vermeleri,
1: evet.
0: Susmadan bir ara böyle, tabii ki biraz maç durduğunda ufak tefek sessizleşmeler oldu ama maçın bütününe baktığımızda harika bir İstiklal Marşı sırasında da, özellikle maç başlamadan önce de harika bir şov vardı, bayrak şovları vardı evet. tribünlerde. Oraya maça gelen herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Takım iyiken bu tribüne de net olarak yansıyor zaten. Taraftarın da tepkisi oyuncuların performansını evet. daha da arttırabiliyor. Her ne kadar hazırlık mücadelesi olsa da hani futbolcuların saha içerisindeki o enerjisi, Dünya Kupası'na gideceklerinin ciddiyetini sahada yansıttılar. Tribünlerde sen de zaten yerinde takip ettin. Net olarak mücadeleyi de izledin. Ben daha çok televizyon başındaydım ama o sesleri duyduk yani. Çok net bir şekilde duyduk. Tabii taraftarlar sürekli maçın içindeydi. Hevesliyiz de, çok uzun yıl oldu katılmayalı, bayağı istekliyiz de. Bu turnuvada yine başarıdan daha çok bir iz bırakmamız da gerekiyor. Başarılı olacak mıyız? Evet, bu kadroyla oluruz bence. Ama yine bir bu turnuvada çok farklı yıldızlarımız olduğu için sahada isimlerini daha da çok konuşturacak performanslarla ön plana çıkmalarını gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü Avrupa'nın 5 büyük ligine baktığınızda hep şu örneği veriyoruz ya biz, işte Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız gibi yıldızlarımız var evet. saha içerisinde. Çok ciddi bir oyuncu topluluğumuz var ve bunun da hemen altında yayının ilk bölümünde de biz bunu söyledik, ilk dakikalarında da kademe kademe gelen bir jenerasyon var. Bence bu çok önemli. Can Uzun, işte Deniz gibi, Aral Şimşir gibi, her ne kadar kadro dışında da kalsa bile bu oyuncuların da, bu milli oyuncuların içerisinde abilik görevi yapan futbolcularla beraber kaynaşmaları bence çok çok önemli. Bu turnuvayı bence biz çok iyi şekilde geçireceğiz. Belki de 2002 yılının rekorunu da kırabiliriz. Çok iyi yerlere de gidebiliriz. Final neden olmasın? Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Tabii ki çok güçlü ülkeler de var. Burada takımlar da var. Her ülkenin gerçekten ciddi bir futbolcuları da var saha içerisinde. Yıldız futbolcuları da var. Ama bizdeki toplulukta hafife alınabilecek bir oyuncu topluluğu değil. Mutlaka bu Dünya Kupası'na bir iz bırakmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, biraz izleyicilerimizin yorumlarına da bakayım. Tekrar sana da döneceğim Salim. Ne yapalım demiş Üzey Bey. Haklının hakkını vermeyelim mi? İki sezondur top oynamayan diyor. Kaan Ayhan, Çağlar'ın olduğu kadronun adil bir kadro olduğu söylenemez demiş. Samet bile o kadar eleştirmesine rağmen bir dünya maç oynadı ligde bu sezon diye farklı bir açıdan bakmış. Ben yine turnuva tecrübesi konusunun altını çizmek istiyorum. Ben isim vermek istemedim ama madem yeşil ışık yaktınız, benden günah gitti diyor Selman Bey. Çağlar, İrfan Can, Oğuz Aydın yerine Atakan, Yusuf Akçiçek ve Aral Şimşir olmalıydı.

0: Ben Samet'e Kaan Ayhan'da olmamalı diyorum yazmış. Görüşlerinizi okuyorum tabii ki. Katılma katılmamak kısmı ayrı. Evet, bunları söylemeyelim bu saatten sonra diyoruz ama sizin görüşlerinizi okuyacağım elbette. Süleyman Bey kısacası Montella Sezar'ın hakkını Sezar'a vermiş. Bizi Dünya Kupası'na taşıyan kadroyu eksiksiz olarak Amerika'ya götürmek istemiş. Büyük saygı duyalım, sonsuz destek verelim. Bakın yani bilemeyiz. Ben sahada top koşturmadım yani. Küçükken ilkokulda falan futbol oynamıştım ama onu da sevmez yani. Yani o yeşil sahada top koşturmanın haricinde belki aranızda amatör olarak oynayan ya da alt liglerde oynayan vardır ve biraz da onu bilerek söylüyorsunuzdur, bilemem de böyle büyük turnuvaların psikolojik baskısı nasıl, biliyor musunuz? Hiç düşünebiliyor musunuz? Yani ben de düşünemem ama empati yapıyorum. Ben Mert Günok'un o Avusturya maçında yaşadıklarını tahayyül edebiliyorum. Biraz empati yapabiliyorum. Merih Demiral'ın. Bunları düşünüyorum. Gürcistan maçını, o Kerem'in son anlarda attığı golü, o heyecanı, hani o topa koşuşunu. Yani bu oyuncuların hepsinin, yedek kulübesi de dahil olmak üzere, o turnuvada yaşadıkları stresi, son Hollanda maçı ki bence hakem hatası, evet, olmasa devam ederdik. O stresleri yaşamış oyuncuların, evet, tekrar bu turnuvada olmasının önemini çok iyi çıkardıkları derslerle birlikte. Merih ders çıkarmamış mıdır? Bütün futbolcularımız ders çıkartmamış mıdır? Hepsinin o turnuvada çok iyi tecrübeler kazandığını ve buna da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece taktik, teknik ve çıkardığınız o dakikalar değil bu turnuvalarda işinize tecrübe yarayacak önemli olan. Tecrübe. Bu tecrübeler, o stresi yönetebilmek. Salim, ne dersin?
1: Yani seninle aynı fikirdeyim. Oscar Wilde'ın da dediği gibi tecrübe insanların başarısızlıklarına verdikleri isimdir. Yani bu noktada zaten turnuva tecrübesi olan oyuncuları tercih ettiğini sen de belirtmiştin. Mert Günok örneğiyle birlikte. Daha önce de bu tecrübeye sahip oyuncularla birlikte gidiyor. Kulüp zihniyetinde bakıyor derken aslında bunu ben söylemek, evet, istedim. Yani bu noktada yani tribünlerle ilgili konuşmam gerekiyor. Dün de tribünler muazzamdı.
0: Evet.
1: Bununla ilgili Türkiye'de oynadığımız maçlarda, elemelerde oynadığımız maçlarda sadece Konya'daki İspanya maçına gidememiştim işimin yoğunluğu sebebiyle.
0: İyi ki de gitmemişsin o.
1: Hem Kocaeli'de hem de Bursa'da milli takımımızı takip etmiştim. Tribünler harikaydı. Özellikle de Bursa'da hiç maç izledin mi?
0: Hayır.
1: Bursa stadyumunda. Sen kardeşim.
2: Ben de izlemedim.
1: Bursa'da şöyleydi. İlk zaten maç başlamadan önce Kurtlar Vadisi ile özdeşleşen Cendere müziği çalıyor.
0: Tata çaldı.
1: Onun dışında direkt Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar uzanan marşlar çalıyor. Plevne Marşı çaldı. Ya şunu
0: şey, Ordu Marşı çaldı dün de. Yani evet, şey, mehterler haricinde Ordu Marşı da çaldı.
1: Şunu söyleyeyim mi Melike? Tüylerim Bursa'da diken diken olmuştu. Hatta devre reklam arasında videoları da izletirim, hala telefonumda duruyor. Yani beni çağırsa Montella gidiyoruz kardeşim savaşmaya dese giderim. O derece. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Yani bak yani reklam arasında izletim size. Tribünler harikaydı. İşte ben bunu istiyorum. Eminim ki Amerika'da da giden arkadaşlarımız var. Orada da tribünler dolacak.
0: Milli, evet, takım, evet, özetle
1: ben heyecan tribünler duyuyorum, isimlerden bağımsız. Hepsinin tek bir amacı var. Milli takımımızı temsil ediyorlar ve en önemlisi dualarımızı edelim, enerjimizi yüksek tutalım.
0: Fenerbahçe'de seçim var.
2: Evet.
0: Fenerbahçe'de, evet, seçime gidiyoruz. Hemen biraz onu da konuşalım istiyorum. Önümde Hakan Safi'nin haberi var. Açıklamaları daha doğrusu transferle ilgili. Özellikle yarından sonra çok merak ediliyor açıklanacak planlamalar. Biraz seçimin kaderini belirleyebilir diye konuşuluyor. Bunları masaya yatıracağız elbette ama Hakan Safi en son neler söylemiş? Bir bakalım.
3: Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kongre üyelerine yönelik düzenlenen organizasyonda konuşan Safi, iki yıldız futbolcuyu Türkiye'ye getirdiğini söyledi. Transfer görüşmeleri üzerine detay veren Hakan Safi, iki milli oyuncuyla da anlaştım dedi. Başkan adayı Hakan Safi, seçime kadar 2-3 dünya yıldızı getireceğimi söyledim. Islak imza olmadan açıklayamıyorum. Sizlere mahcup olmamak için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Transfer anlaşmalarında önemli bonuslar olduğunu da vurgulayan

0: ilgilendiren teknik direktör.
1: Evet.
0: Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum.
1: Önemli olan da o zaten. Yani her ne kadar yıldız oyuncudan bahsetseniz de bu kadro planlamasını, bu kadroyu yürütecek bir sezon boyunca. Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak takım. Bir teknik direktörün planlaması doğrultusunda ilerlenen bir konu olması gerekiyor. Ama Hakan Bey bunu da düşünmüştür. Aziz Bey de bunu da düşünmüştür. Teknik direktör adaylarını net olarak belirlemişlerdir. Bu transfer listesindeki yıldız isimler, diğer isimlerle alakalı da şu an işte Fenerbahçe'de kim başkan seçilirse teknik direktörünün sözüne göre hareket edecektir. Bunu anlayabiliyoruz. Bir noktadan sonra da öyle isimler konuşuluyor ki şu an, özellikle Hakan Safi cephesinde. Yani alınan şu anki oyuncuların hiçbirine, gündemde olan isimlerin daha doğrusu, bir teknik direktörün ben itiraz edeceğini düşünmüyorum. Yani çok iddialı isimler bunlar tabii ki. İki yerli demesindeki konuda da bunlardan bir tanesi Hakan Çalhanoğlu, diğeri de Merih Demiral net olarak ilgilenen isimler. Lewandowski girişimi Hakan Bey'in yine bir sezonluk olsa bile, hani neden bir sezonluk diyorum? Çünkü önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'de tekrardan seçim olacak. Bir başkanlık seçimi olacak. Buraya iddialı bir şekilde girmek istiyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Her iki başkan adayı da burada tabii ki. Ben hatta geçtiğimiz günlerde şunu söyledim. Conte ile alakalı hem Aziz Bey'in hem de Hakan Bey'in net olarak Conte düşüncesinin olduğunun altını çizmiştim. Yani eğer ki bu teknik adam Conte olursa zaten çok farklı şeyler konuşmuş oluruz. Bu kadro yapısıyla beraber de. Fakat yerliye de dönerse bir yıl içerisinde yerli isimle de başarılı ve başarısızlık konularında anılan mağlubiyetlerde yine farklı şeyler konuşuruz. Yani günün sonunda aslında her iki başkan adayı da iddialı bir isimle bu seçime girmek isteyecektir. Artık kartların açılma vakti geldi. Hakan Bey biraz daha açık oynamaya başladı. İsimleri gün yaklaştıkça hafta sonuna kadar net olarak açıklayacağı isimler de olacaktır şu an. Ama Aziz Bey daha çok böyle temkinli gidiyor, daha çok tecrübeli davranıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama bu haftaya kadar benim önde gördüğüm başkanlık adayında Aziz Bey vardı. Evet. Ama bu haftadan sonra Hakan Bey'in planlaması, yıldız isimler, transfer stratejisi, bunlarla beraber sanki biraz daha ön plana çıkıyor gibi görülüyor. Ama tabii ki burada senin söylediğin konu çok önemli. Teknik direktörün kim olacağı. Her iki başkan adayının da teknik direktörlük konusunda kimlere gideceği.
0: Salim Manaf, sen ne söyleyeceksin? Hemen senin için de öncelik teknik direktör mü yoksa futbolcular mı bu arada? Hani onu da sor. Sen en çok neyi merak ediyorsun?
2: Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı teknik direktörler vardır. Oyuncuları yıldız yapar. Yine bazı yıldız oyuncular vardır. Teknik direktörleri başarılı kılar. Yani burada teknik direktör noktası çok çok önemli. Teknik direktörlerle ilgili yaşanan gelişmeler var. Yerli adaylar arasında Aykut Hoca'nın ismi ön plana çıkıyor. Aykut Kocaman önemli bir değer. Hem Türk futbolu için hem de milli, hem Türk futbolu için hem de Fenerbahçe için. Diğer cepheyi incelediğimizde, Hakan Bey'in cephesini incelediğimizde Conte ismi gündemde. Ben bendeki bilgileri paylaşayım. Hakan Safi Conte ile görüşmeler yapıyor. Maldini aracılığıyla Conte Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Ancak Conte ile ilgili durum şu. Conte'ye Arap Yarımadası'ndan da gelen teklifler var. Önemli bir aşama kat edilmiş durumda Conte konusunda. Hakan Bey'in ekibi Conte konusunda teknik direktörlük için önemli bir aşama kat etti. Lewandowski ile de prensip anlaşması sağlandı. 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Bunu da paylaşmak istiyorum. 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Hakan Safi cephesindeki gelişmeler bu şekilde. Gelelim Aziz Bey cephesine. Aziz Bey cephesinde Vedat Muriç ismi zaten gündemde. Vedat Muriç için istenilen bonservis miktarı 18 milyon euroydu. Bilindiği üzere Real Mallorca bu noktada küme düşmüştü. Bonservis noktasında da takımın küme düşmesi önemli bir avantajdı. Pazarlık açısından. Aziz Bey cephesi Vedat Muriç'in kendisiyle anlaştı. Pazarlıkları da sürdürüyor. Mallorca cephesiyle resmi anlamda da pazarlık süreci başladı. Ben burada teknik direktör mü futbolcu mu diyorsun? Teknik direktör de önemli. Futbolcular da en az teknik direktör kadar önemli. Fenerbahçe'nin artık şampiyonluğa ihtiyacı var. Bu seçimde ben de Kaya'yla aynı düşüncedeyim. Yani bu hafta içerisine kadar Aziz

0: Bey'in daha güçlü olduğunu düşünüyordum. Fakat şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin kongre üyesi daha fazla. Beşiktaş ve Galatasaray'a oranla çok çok fazla kongre üyesi var Fenerbahçe kulübünde.
1: Evet.
0: Yani bu noktada bence önemli olan, her iki aday da son birkaç gün kala derse ki ben şu şu isimlerle anlaştım, ön protokolleri yaptım, başkan olduğum dakika bunlar İstanbul'a iniyor, alın size ön protokoller. Veya daha önceyi hatırlayalım, Ali Bey gibi, Ali Koç dönemini hatırlayalım. Sayın Başkan Ali Koç ne yapmıştı? O dönem Mourinho ile birlikte Şampiyonlar Ligi finali izlenmişti. Acun Bey de vardı. Fotoğraf paylaşıldı.
1: Evet.
0: Mourinho o dönem için burada başarılı olmasa da, Türkiye'de başarılı olmasa da Mourinho Mourinho'dur. Şu anda Real Madrid'in bir numaralı hoca adayı. Ne olmuştu? Direkt ibre tersine dönmüştü. O fotoğraf karesi her şeyi tersine çevirmişti. Yani burada önemli olan, Fenerbahçe'nin kongre yapısını da incelediğimde genç üye sayısı daha fazla, yeni jenerasyon kapalı E olmadı. Yani şunu söyleyeyim. Tam böyle önemli haberler verirken olması da
1: ya,
0: biraz sosyal medya ekibi bunu kesiyor, paylaşıyor, burayı çıkartırlar.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Düzeltme lan drone'yu.
0: Evet. Meslek devam. Alışkanlığı.
1: Genç, devam edelim.
0: Yani şöyle ki, yeni jenerasyon kongre üye sayısı daha fazla. Bundan dolayı da yapılacak olan açıklamalar bence net yapılacak olan açıklamalar belirler. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Fenerbahçe taraftarının artık empati yapmak lazım. Psikolojisini düşünmek lazım. Tek düşünce Süper Lig şampiyonluğu. Fenerbahçe taraftarı Süper Lig şampiyonluğunu düşünüyor, hayal ediyor. Ve bunun içinde evet, önemli olan
1: teknik direktörü... Tek beklenti hatta bu, yani gelsin. Bir sezon bile olsa gelsin, biz şampiyonsun gitsin.
2: Ama şu an aynen, konuşulan isimler bence Süper Lig şampiyonluğundan da öte Avrupa'ya da bir hazırlık. Yani Avrupa için de bir evet, kurulacak kadro gibi görülüyor. En azından Hakan Bey'in gittiği isimler şu an bize bunu gösteriyor. Aziz Bey de sonuçta tabii ki aynı strateji üzerinden ilerleyecektir. O da az önce ifade ettiğim gibi açık oynamadı, kartlarını açık göstermedi. İlla ki onun da ilgilendiği yıldız sporcular da olacaktır. Fenerbahçe'ye fayda sağlayacak. Ama günün sonunda her iki başkan adayından biri zaten doğal olarak kaybedecek. Kaybettiği denklemde de az önce Salim'in de girdiği konuda listedeki oyuncular, yapılan anlaşmalar. Mesela şimdi örnek verelim. Conte ile Hakan Bey anlaştı diyelim. Ama Aziz Bey kazandı seçimi. Örnek veriyorum tamamen burada.
1: Bu şey gibi
2: burada.
1: Düşün işte. Aziz Bey Mourinho ismini gündeme getirdi.
2: Evet. Ya birbirlerine destek olmalı. Sonuçta Fenerbahçe için yola çıkılıyor burada. Her iki başkan adayı da çalışmalarını bir kişi kazandıktan sonra onunla paylaşması bence gayet doğal. Böyle de olması gerektiğini ben düşünüyorum. Ama buradaki tabii ki kilit nokta şu. Rakibiniz şu an, yani ezeli rakibiniz Galatasaray, 4 sezon üst üste ligde şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne her sezon katılma, belli bir yol kat etme ve her sezon üzerine koyarak devam ediyor. Galatasaray'ın bir takım olarak omurgası olduğunu, ilk 11'inden 8-9 ismin kolay kolay değişmeyeceğini ve bu transfer döneminde de Galatasaray'ın işinin her ne kadar kolay görülse bile birkaç takviye ile takımı iyi bir noktaya getirebilir ama Fenerbahçe'deki başkan adaylarının bunun üstüne çıkabilmesi için mücadele etmesi gerekiyor.
0: Mesela hiçbir yerde yazılmadı. Ben bugün bir haber geldi. Hı. Aziz Bey cephesi Bayer Leverkusen'de oynayan Grimaldo ile ilgileniyormuş. Sol bek pozisyonu için. Yani istatistiklerine baktım, muazzam. Yani bu hafta çok çok önemli. Bu hafta hem Aziz Bey cephesi hem de Hakan Bey cephesi kartlarını açık oynayacak.
1: Buna göre de seçimin kaderi belli olacak belki
0: evet,
1: de.
0: Yani şunu
1: ya
0: söyleyeyim.
1: Hala ya şurada hafta sonu seçim evet, var. Şunun için soruyorum. Üyeler arasında hala ikilemde olan, kararını verememiş olan bir kitle var değil mi? Bunu evet, söylüyorsunuz yani.
2: Ya bir de şu var, kitabın ortasından konuşalım. Aziz Bey'in tabii teknik ki, direktör adayı Aykut Kocaman şu an konuştuğumuz. Hakan Bey'inki daha çok yabancı üzerinden, hani Conte evet, diyoruz ya, konuşuyor. Hı hı. Her iki teknik adamı zaten masaya koyduğunuzda sonuç ortaya çıkmış oluyor doğal olarak. Beklenti olarak. Her ne kadar bu taraftar yıldız transferi istese bile teknik adamın da çok kuvvetli olmasını isteyecektir. Geçtiğimiz sezonlardaki o teknik adam becerisi ya da o jenerasyondaki hocaların tavırları ya da performansı, nasıl bakarsanız bakın, bu jenerasyon uyum sağlayabilecek noktada olacak mı? Ya da Aziz Bey de mesela her ne kadar şu an Aykut Kocaman olarak düşünülse bile arka planda yabancı teknik adamla, işte Conte gibi isimlerle de o da düşünüyordur belki.

0: İletişim evet. halindedir. Böyle bir gerçek de var tabii.
1: Ben konuşuyorum bazı Fenerbahçelilerle mesela, ne istiyorsunuz diyorum. Yani ne yapsın mesela Fenerbahçe başkanı? Burada da sormuşum mesela, ne vaat etsin diye. Soruyorum işte, Conte şu futbolcu, bu futbolcu net tak tak tak tak söyleyecek diyor. Ben de diyor ona göre oyumu vereceğim.
0: Beklenti o çünkü şu an. Yani denendi mi bu? Mesela Jose Mourinho ile denendi.
1: Evet.
0: Olmadı. Yani olmamasının sebebi o. Tabii ki o zamanki yönetim olabilir, yapılan transferler. Çünkü Jose Mourinho çok farklı bir karakterde olan bir teknik adam. Hani Avrupa'da da sorunlu bir adamdı. Türkiye'ye geldiğinde de yapılan transferler, ondan önce yapılan transferleri her ne kadar Oğuz Aydın için çok iyi cümleler kullansa bile o kadar çok forma şansı vermemişti. Evet. Ama şu an Fenerbahçe'nin işte Conte örneği veriyoruz son günlerde evet. çok fazla konuşulduğu için. Conte gibi bir teknik direktörü getirirse bu yazılan oyuncular işte Lewandowski'ler, yani farklı profildeki oyuncular, bunlarla mutlaka bir performans alabilecek ya da sahaya oyununu yansıtabilecek oyuncu topluluğuyla kendini gösterebilecek bir hoca. Çünkü Jose Mourinho'ya yine bu oyuncuları sunsanız belki evet. sezon sonunda size ne vereceği belli değil, soru işaretiydi. Ama şu an çok garanti bir teknik adam üzerinden konuşuluyor. Atlanan konu da şu, bir yıllık bir kontrat, ciddi bir maaş yükü olacaktır orada. Hakan Bey de şunu vurguluyor sürekli, hani para çok konuşuluyor diyor. Ama sorunu da paranın çözdüğüne inanıyor. Fakat Fenerbahçe'de son 12 yıldır parayla şampiyonluk sorunu çözülemedi.
1: Hep aynı örneği veririm ama Paris Saint Germain de parayla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamadı.
0: Evet.
1: Başka
0: evet.
1: başka şeyler
2: Messi
1: gerekiyor.
2: Messi varken, Neymar varken i̇şte, olamadı.
1: Onu
2: bir şey söyleyeyim mi Melike? Bu futbolla alakalı.
1: Kim
2: söylemişti bana? Futbolla alakalı bir söz. Şöyle zaten ha, futbolu söz. Konuşuyoruz.
1: Söz. Söylediğin özü olsun. Söz var.
2: Özünü söz değil. Bir gün bir hocayı, teknik direktörü yayına aldım radyoda. Dedim ne dersin falan. Kardeşim dedi, bu futbol nasıl biliyor musun dedi. Ne az parayla olur dedi, ne çok parayla olur. Yani futbolda şansa da ben çok inananlardanım. Futbolda şans dediğimiz bir olay var. Hatta o futbol topunun bir canı olduğunu düşünüyorum. Bazen olmayınca olmuyor.
1: Olmuyor. İşte. Ya az önceki şey gibi işte.
2: Kısmete çok inanırım.
1: Gibi işte. En iyi oyuncuları toplamakla olmuyor. En iyi takımı oluşturmakla oluyor. O bazen işte
2: bari en iyi oyuncularla örneği senin verdiğin.
1: Şimdi Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına bakalım. Bir de o da tabii üyeler ki. Ve taraftarlarla bir araya geldi. Gelsin ekrana.
3: Bu büyük camianın yeniden ayağa kalkma, kenetlenme ve özlenen günlere yürüme vakti gelmiştir. Bunu birlikte hep beraber başlayacağız. Biz olarak yapacağız. Elbette hiç de kolay bir şey değil. Tarif ettiğimiz. Kırık bahçeye bölünmüş gibi görüyoruz. Gruplar, vizitler, ekipçikler, sosyal medya ahbabaları. Maalesef manzara umumiye ortada. Sabır, lacivert, sevda her şeyi aşar. Omuz omuza olacağız. Yan yana kalacağız. Kendi güllerimizden doğup zümrüt anka kuşumuzu, kanaryamızı zafere taşıyacağız. Avrupa'da istikrarlı bir başarılı modeli oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri olacaktır. Yeni nesil gelir kaynakları oluşturmak, kulübümüzün dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı ve tesisleşmede yine öncü olmak ve 64 bin kişilik statımızı yapmak. Tüm bunların devamında dünya markası Fenerbahçe hedefini yeniden ait olduğu yere taşıyacağımıza gönülden ve yürekten inanıyoruz.
1: Evet, aslında birlikte konuşuyorduk ama hem Hakan Sarf hem Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'ın özellikle açıklamalarında hep şunu söylüyoruz, belirtiyoruz. Yani artık camiayı, kulübü, takımı ayağa kaldırmamız lazım. Artık bitsin bu süreç. Bu şampiyonluk hasreti ve başarısızlık alışkanlığı da futbol takımı özelinde söylüyorum. Buna büyük bir tepsi, bundan büyük bir rahatsızlığı var Aziz Yıldırım. Ya birisi ona dese ki hani sen olmayacaksın başkan. Hatta hiç sevmediğin bir başkan olacak. Şu an çok farazi gibi konuşuyorum.
0: Evet.
1: Hiç sevmediğin bir başkan olacak deseler Aziz Yıldırım'a ama şampiyon olsun diyecek bence.
0: Tam o noktada evet. gibi evet.
1: Bence öyle, bilmiyorum, benim gözlemim ona dersin Kaya.
0: Doğru, ben de öyle bakıyorum ama tabii ki burada Aziz Bey'in stratejisi ve planlaması da farklı bir şekilde ilerliyor. Hem teknik ekibin daha çok yerli isimleri katma, geçmişteki Fenerbahçe'de

0: iz bırakmış yabancı futbolcularla oluşturabileceği bir ortamla bu işi çözmeye çalışıyor. İşte şöyle örnek verelim. Kayıtı istemesi, evet. Volkan Demirel gibi isimleri ya da farklı geçmişteki Fenerbahçe ruhunu bilen eski oyuncularla bir harmanlanmış bir teknik ekip kurma, bir yönetim stratejisi planlaması olması yönünde bir çalışma yapıyor. Daha çok transferlerle alakalı zaten biz de yapacağız. Parayla alakalı bir sıkıntımız yok diye Aziz Bey'in de demeçleri oldu bu noktada. Yani işi daha çok böyle teknik ekip ve Fenerbahçe ruhunu bilen oyuncularla başlatıp transferlerle de bu süreci ilerletmeyi planlıyor.
1: Evet.
0: Yani hep aynı şeyleri aslında son dönemlerde konuşuyoruz ama teknik direktörlük konusunda bence hala Aziz Bey'in net olarak ben Aykut Kocaman'la başlayıp başlamama konusunda emin değilim yani. Burada bir bence netlik yok. Hala kafasında bir yabancı teknik adam vardır Aziz Bey'in de. Planladığı bir şey vardır. Artık zaten seçime de çok az gün kaldı. Bu hafta içerisinde zaten her şey netleşir. Evet. Hem teknik direktörlük açısından düşündüğü hocayı, hem transferlerle alakalı görüştüğü isimleri. Çünkü Hakan Bey bir tarafta bunları açıklarken, diğer tarafta da illaki Aziz Bey'den de bir atak gelecektir. Hem hoca hem de transfer üzerinden. Yani her iki başkan adayı da farklı bir bakış açısıyla aslında bir seçim stratejisi yöneltiyor. Hakan Bey daha çok yıldız oyuncular, transfer ağırlıklı konuşuyor. Aziz Bey transferi sanki ikinci plana bırakmış. İlk önce bizim Fenerbahçe ruhunu ortaya çıkarmamız lazım. Bu geçmişteki günlerimize geri dönmemiz lazım. Dercesine açıklamaları var. Bu planlamayı yaparken de yani Aziz Bey'in düşüncesi bence daha ağır basıyor. Çünkü Fenerbahçe'de eksik olan ruh. Son dönemlerde en çok konuştuğumuz bu.
1: Evet.
0: Yani bu bir gerçek. Kadıköy'ün artık bir ağırlığı kalmadı son dönemlerde. Bütün takımlar orada galibiyetler alıyor. Özellikle Galatasaray üzerinden Aziz Bey'in yine geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bazı futbolcular yanıma geldi gibi işte ayakları titriyordu o dönemde. Galatasaray futbolculardan bahsediyordu ama artık Fenerbahçe'de futbolcuların Kadıköy'de ayakları titrer duruma düştü Fenerbahçe. Bundan en çok Aziz Bey zaten rahatsız ve şikayetçi. O dönemde de mesela Aziz Bey'in geçmişte başkanlık yaptığı dönemlerde de şampiyonluk sayılarına baktığımızda Galatasaray'la rekabet içerisinde olduğunda Galatasaray yine şampiyonluk sezon sonunda daha fazla geldi ve şampiyonluk aldı. Ama ne vardı? Ben bunu hep söylüyorum zaman zaman. Galatasaray o sezonun sonunda şampiyon olsa bile Fenerbahçe derbilerde ağırlığını gösterebiliyordu. Galatasaray'a karşı bir diş geçirme ya da Galatasaray'ın önündeydi zaten. Ama son dönemlerde Galatasaray bütün ipleri eline aldığı için camia olarak bir huzursuzluk var burada. Hoşçakalın.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
9: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
10: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
11: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Geçmişten bugüne futbol sohbetimiz devam ediyor Kemal Belgin'le birlikte. Kemal abi hoş geldin. Sağlık saati iyi mi?
1: Allah şükür ayaktayız.
0: Ne güzel işte. En güzeli o demek ki. Aynı dileği sizin için de taşıyoruz. Sağlık olsun her şeyden önce diyelim. Hepinizin malumu bu programda geçmişten bugüne bilenlerin keyifle hatırlayacağı, bilmeyenlerin öğrenmekten keyif alacağı konuları gündeme getiriyoruz. Bugün de yaklaşık 45-50 dakika boyunca eminiz çok keyif alacağınız çok güzel futbol hikayeleri dinleyeceksiniz. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Şimdi değerli izleyenler, 1980'li yıllara götüreceğiz sizleri. İki sezon var. 1984-85 ve 85-86. Neden bu sezonlara bakacağız? Çünkü bu sezonlar şampiyonun averajda belli olduğu sezonlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, unutulmaz anlar başlığı altında şampiyonun averajla belli olduğu iki sezona, 84-85 ve 85-86 sezonlarına gideceğiz. İkisinin de bir ortak kahraman. İlk yılda Fenerbahçe Beşiktaş, ikinci yılda Beşiktaş Galatasaray çekişmesi yaşanıyor. Değerli izleyenler, yıl sezon 1984-85 sezonu, Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe var ve Branko Stankovic yönetimindeki Beşiktaş var. Galatasaray ligin ilk bölümünde şampiyonluk yarışından kopuyor. Bu iki takım kafa kafaya şampiyonluk yarışındalar ve ikinci yarıya Malatya galibiyetiyle başlıyor Fenerbahçe. Sonra Sakarya yenilgisi, Galatasaray beraberliği. Fenerbahçe 23. haftada Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşüyor. Ama sonraki haftalarda yine denge sağlanıyor. Sezonun finali 20 Mayıs 1985 İnönü'de Beşiktaş Fenerbahçe maçı efendim. Ben pası Kemal abiye atayım.
1: 2-2 değil mi?
0: Evet.
1: 2-2. O maçın bana göre
0: kadrolarda bu arada ekrana geliyor. Vay vay vay vay.
1: Evet, Ulvi Sami. Oy gitti hemen. Aynı maçın kadroları.
0: O maç mı arkadaşlar bu?
1: Evet, Yusuf Hakem.
0: Evet.
1: Selçuk
0: Kaptan. Hakem de Yusuf Lamoğlu.
1: Evet tabii. O maçın kaptanı Fikret de var. Vay vay.
0: Samet, Kadir, Metin.
1: Kovačević, Rıza.
0: Evet.
1: Efendim.
0: İyi kadro.
1: Necdet,
0: değil mi?
1: Tabii Necdet kaptan. Zafer, kaleci. Metin, Kadir. Ondan sonra Ulvi. İşte.
0: Yani, güzel kadroymuş.
1: İyi bir Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu var mı o sezonun? O maçta evet işte bu da Fenerbahçe.
1: Bu ama şey total kadro.
0: Total kadro evet.
1: Veselli, rahmetli Hüsnü Çil.
0: Ya.
1: Osman.
0: Vay vay vay vay.
1: Büyük Fikret değil mi o? Evet, Büyük Fikret tabii. Rahmetli Altan Ayanoğlu. Yöneticiler. Futbolcuları saymıyorum. Onları zaten çok kişi bilir.
0: Biliyor.
1: Yusuf evet. Duru. Bizim Duru Turizmi sahibi.
0: Yani şimdi hoca
1: Ahmet olan abi Erol sonra birazdan.
0: O sezon İlyas Tüfekçi bakın en önde evet. Sağdan 3. ilk futbolcu. O sezonun gol kralı. 14 golle değerli izleyenler. Evet. Selçuk Yula da rahmetli.
1: Erol rahmetli.
0: En üstte.
1: Çok Eşref abi galiba.
0: Soldan 4. Yaşar'dan sayarsak Hasan Selçuk. Abdülkerim Selçuk.
1: Evet, Şenol.
0: Selçuk Yula da 10 gol atmıştı. Onun da yanında büyük Şenol var. O görüntü, maçın görüntüsü de gelsin. O 2-2'lik maça gidelim Kemal evet. Abi. İşte o karşılaşmadan görüntüler. Hatırlıyor musun maçı?
1: Hatırlamaz mıyız? Stattayız ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maçın bence iki tane önemli noktası var. Maç 2-2 bitti. Sonra Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Sanıyorum evet. Ordu'da 2-0 mı ne kazanmış. Hı-hı. Ben o maça da gittim. Ordu'dayım yani o maçta. Büyük Fikret'in başkanlığında oluyor bu. Sevgili Ender. Fenerbahçe'nin efsane eski futbolcularından Fikret Arıcan. Rahmetli Fikret abinin başkanlığında

0: Fenerbahçe şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon oluyor biliyor musun? Bak. Şu maçı boş ver. Bak. Şu biraz evvelki Fenerbahçe fotoğrafını, bu şeyin, Müjdat'ın attığı gol, Adem'in hatalı yediği gol.
1: Evet.
0: Şu toplu Fener fotoğrafını getirir misiniz?
1: Evet.
0: Bakın. Hüsnü Çil şurada gözlüklü, renkli gözlüklü, yedek kalecinin evet. altında. Rahmetli oldu. Hemen yanında eski santraf Osman, halasa. Onun yanında da sakallı Yusuf Duru, Duru Turizmi sahibi. Hı hı. Şimdi hani paradan puldan bahsediyorlar ya.
1: Evet.
0: Sıkıntılardan mıkıntılardan. Evet. Yusuf Duru, Duru Turizm Fenerbahçe seyahatlerini para almadan ileride alırsın abiden gitti. Hüsnü Çil o zaman çok önemli bir hala var olan bir yabancı firmanın genel müdürüydü. Rahmetli olduğu için rahat rahat söylüyorum. Kasadan para alıp oyuncuların maaşlarını, transfer paralarını verir. Sonra da kulüpten ne zaman alırsa parayı taksit taksit kasasına koyardı.
1: Yeah.
0: Başkan Büyük Fikret, bakın. Hüsnü Çil'in solunda Eşref Aydın, onun yanında Büyük Fikret, eski ünlü futbolcu. Moda Ağabey sokakta oturur. Bak, o apartmanın çok önemli bir özelliği var. Onun fotoğrafını çektirteceğim sana sonra. Burada
2: tamam,
0: konu yapacağız.
2: Anlatalım.
0: Rahmetli Büyük Fikret oradan yürüyerek Bahariye Caddesi'nden Kuşdili otobüs durağına iner. Piyade, yaya.
2: Evet.
0: Oradan Fenerbahçe otobüsüne biner. Son durakta iner. Oradan yürüyerek kulübe gelirdi. Başkan. Aynen yine devam. Oradan otobüse biner. Altı yolda iner. Yürüyerek Bahariye, evet, Bahariye Caddesi'nden Ağabey Sokak'taki evine gelirdi. Bugün böyle atıp tutuyorsunuz. Bu şartlarda Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu kadro Veysel işte, Veselinoviç. Onun için yani öyle kulüp falan filan yönetecek iftarla böyle dolaşıyorsunuz ya, göğsünüz kabararak yollarda, hiç öyle tıraşa gerek yok, ben yemem. Şimdi bu maçın en önemli iki yeri bana göre.
2: Evet.
0: Bizzat seyrettiğim için evet. söylüyorum. Bir tanesi Şeker Begoviç'in, biraz evvel Beşiktaş forvetinde en sağ başta oturandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam eğer. O maç 2-2 iken, 2-1 iken galiba, Beşiktaş mı galip? Hatırlamıyorum. Gassane Kalesi'ne, Beşiktaş'ın eski yani tabirle bugünkü İnönü Stadı işte, neyse arena mıdır nedir neyin nesidir. Yani Deniz
2: 55. dakikada Necdet'in golüyle 2-1 öne geçmiş Beşiktaş.
0: Evet.
2: 75'te İlyas Tüfekçi ile beraberliği 2-2 sağlamış Fenerbahçe.
0: Bu Şeker Begoviç Gassane tarafındaki kaleye bir ara top attılar. Kim attı şimdi hatırlamıyorum. Aldı drip, çok iyi de oyuncuydu ha. Driplikle girdi, 6 pasın köşesinden topu dışarı attı. Golü yapsa, ki çok gol attı. Çok iyi bir oyuncuydu.
2: Evet, evet.
0: Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bitmişti her şey. O golü kaçırdıktan sonra İlyas işte zaten gol kralı.
2: Gol kralı o sezon.
0: İlyas attı golü. 2-2 bitti. Sonra Fener orada da 2-0 kazandı. Ben o maçta da varım.
2: Bu, son söz son 90 dakika diye bir gazete vardı. Onu da verirseniz o da mi? Son haftanın, evet.
0: Heh.
2: Orada yazıyor onlar.
0: Şimdi bana göre bu maçın en önemli yerlerinin,
2: burada da Yaşar ne hata yapıyor ya. Yani.
0: Hata yaptı evet. Yeri, bak bütün foto muhabirleri sahada gördü.
2: Tabii. Herkes koşuyor bakın. Foto muhabirleri futbolcunun arkasından koşuyor saha içine.
0: Neyse. Bu da Necdet'in golü galiba.
2: Bu da son söz son 90 dakika işte.
0: Evet,
2: son maçında İstanbul'da evet. Antalya Fenerbahçe rakibini yendiği takdirde şampiyon tabii. olacak. 48 puanda. Beşiktaş son maçında Ankara'da Ankara gücüyle oynuyor. O da 48 puanda. Ama Fenerbahçe'nin averajı artı 38. Beşiktaş'ın 28.
0: Tabii. Şimdi bu...
2: Tarihte 26 Mayıs 1985. Söyle Acayip Ordu Sporu... onu niye öyle yazmış? Ordu Sporu Şenol ve İlyas'ın golleriyle yenerek... He, sondan bir hafta önce Ordu Sporu yenmiş.
0: Evet.
2: 2-0 yenmiş. Şenol ve İlyas'la
0: evet.
2: Ve iş son haftaya kalmış 48'er puanla.
0: Şimdi bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı pozisyon bana göre bu maçın en çarpıcı bölümüydü. 2. Bak burayı iyi dinleyin. Bu maçta maçın hakemi kural hatası yaptı.
2: Deminki maçta mı?
0: Evet.
2: Allah Allah. Yusuf Namoğlu.
0: Öyle mi? He.

0: NHK başkanı ya.
1: Deniz Kalesi'ne Beşiktaş korner atıyor. Deniz Kalesi var ya şimdi İnönü'de. Evet. Numaralı'nın önünden atıyor. Necdet korneri attı.
0: 3 yıldız vermiş bak o zaman.
1: Verirler. Necdet korneri attı. Top Necdet'e yakın direkten.
0: Bu gelmesin şimdi, bunun bu sonra değil, vereceğiz. Değil, sonra.
1: Necdet'in attığı korner o yakın direkten geri döndü. Tekrar Necdet aldı, topu ortaladı. Maç oynanıyor. Dua etsin ki maçın hakemi, Beşiktaş'tan biri o ikinci topu kafayla ayakla mayakla Fener Kalesi'ne atıp golü tabelaya yazdırmadı. Çünkü korner attığınız zaman top kimseye temas etmeden direğe vurup geri geldiği zaman oynayamazsınız. Tıpkı penaltıda olduğu gibi. Ve maçın hakemi hiç, iki kişi fark etti bunu. Koca basın tribünü ve şeref tribününde. Bir tanesi nacizane bendeniz, öbürü de Başkan Büyük Fikret. Önde şeref tribününde ayağı fırladı. Kural hatası olur mu öyle şey diye.
0: Hakem hatası denir ona.
1: Ama gol
0: i̇şte ona çeviriyorlar.
1: Ha, ama gol olsa gol veriliyor çünkü maç oynandığına göre.
0: Necdet attı, direkten döndü, tekrar Necdet'e geldi.
1: Korner atan adam ve maç oynanıyor. Gol olsa gol verilecek. Soran olacak. Fenerbahçe itiraz edecek. Mesela yenildi, şampiyonluğu kaybetti diyelim. Diyecek ki burada kural hatasından gol yedik. Takdir hatası falan değil mi? Bu maçın en çarpıcı iki yeridir. Bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol. Evet. Bir de bu Necdet'in attığı gol.
0: Burada Stankovic'in hakem hata, oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı yönünde çok eleştiriler gelmiş o zaman. Bilemiyorum artık ne derece doğrudur ama şimdi burada, bir önceki gazete küpürünü verirsek oyuncu değişikliklerini de görelim.
1: Şimdi yok, ne yapmış?
0: Bir önceki gazete küpürü gelsin. 2-2'lik Fenerbahçe sevindi, Beşiktaş üzüldü gazete küpürü. Şu. Bakın orada oyuncu değişiklikleri Beşiktaş'ın
1: Hüsamettin'i çıkarmış,
0: Zafer
1: Ali'yi
0: Gökhan
1: almış.
0: Ve Bora girmiş abi.
1: Şimdi bak, Hüsamettin'i çıkarmış, yerine Ali'yi almış. Bizim Ali Gültiken'i.
0: Yok.
1: Burada öyle yazıyor.
0: O şey nerede bakayım?
1: Burada abi işte.
0: Ama şurada Beşiktaş'ın Adem Kale'de.
1: Tamam.
0: Rıza.
1: Tamam işte, Hüsamettin'i çıkartıyor, Ali'yi alıyor yerine. Bak, sağ bek çıkartıp santrfor Ali'yi alıyor. Ama
0: evet.
1: Ali o zamanlar Beşiktaş'ta sağ bek de oynadı. Bunu bilmez çok kişi. Santrfor golcü Ali.
0: Adem de yalnız bayağı hata yapmış.
1: Adem çok hatalı. Ondan sonra ne yapmış? Samet'i, yok tövbe, Ziya'yı çıkarmış. Haluk'u almış. Orta sahaya. Öyle değil mi? Başka da bir şey yapmamış galiba. Metin oynuyor, Necdet oynuyor, Kovačević zaten forvet, Necdet, Kovačević, Şeker Begoviç.
0: Ziya'nın yerine Haluk, evet. Başka, Hüsamettin'in yerine Ali. İşte o, başka da yok.
1: Ha, o eleştirildi. Ziya ile Hüsamettin'i çıkartışı oyundan, evet, eleştirilmişti ama
0: özellikle Ziya'yı çıkarması çok eleştirilmişti.
1: Evet, şimdi burada önemli bir şey daha.
0: Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Bir sene sonra, çünkü demişler ki bütün Beşiktaş yöneticilerinin önemli bir kısmı o dönemin. Bir sene sonra 85-86 sezonu, ya bu adam gelmeyelim bunu arkadaşlar. Ya bu adam Stankovic bize şampiyonluğu kaybettiren bir hata yaptı. Dolayısıyla biz devam etmesek mi? Bir iki kişi ve Süleyman Seba demiş ki ya çok disiplinli bir hoca ve tam bize göre bir hoca, disiplinli bir adam, isteyerek şampiyonluk kaybedilmez, bir şansı daha hak ediyor diyor ve Stankovic Beşiktaş'ın başında kalıyor. Tabii. 85-86'da Galatasaray'ın başına
1: oraya
0: Yük Derval geliyor.
1: Oraya gelme. Tamam. Burada bir önemli anı var.
0: Tamam.
1: Stankovic'in ilk senesi Beşiktaş'ta.
0: Tamam.
1: Güneş gazetesi piyasaya çıkmıştı. Ben de tercümandan bir 3-3,5 aylığına Güneş'e geçmiştim. Rahmetli Necmi abinin çağrısı üzerine. Ama yani şey, sorumluluğum yok. Köşe yazısı yazıyorum. Serbest çalışıyorum. Bir gün dedim ki Necmi abi, ben dedim şu gideyim Stankovic'te bir röportaj yapayım. Yan Şeref Stadı'nda o zaman. Beşiktaş idman yap.
0: Tamam.
1: Oh dedi, harika olur. Giden tabii, niye gitmeyeyim dedim. Kalktım gittim. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya.
0: Evet.
1: Daha yeni yeni başlamış. Onlar da
0: daha haptı diyorsun.
1: He, Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyorlar. Stankovic de onlara bir takım açıklamalar yaptı falan.

0: Sonra dedi ki müsaade ederseniz dedi Kemal Bey'le dedi bir görüşmem olacak benim dedi. Ve soyunma odasına girdik. Yardımcısı kim?
1: Stankovic'in.
0: Evet, evet. Ercan Taner'in babası Ziya Taner.
1: He, rahmetli. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. He.
0: O tercümanlık yapıyor zaten. Şuradan buradan derken bana dedi ki Fenerbahçe'den tanıyorum ben tabii daha Stankovic'i. Ya dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bunu dedi yazar mısın dedi. Dedim ki ben buraya her şeyi yazmak için geldim ama yani çok gizli kalması gereken bir şey varsa söylersen yazmam. Yok yok dedi. Bunu dedi yaz dedi. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular dedi.
1: Evet.
0: Güneş gazetesini bulsanız arşivden bilsem getirirdim. Manşettir 9 sütun. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular diye.
1: Sanki biz onu bir yerde verdik bir kere o gazeteyi diye hatırlıyorum yani. Geçmiş programlarda.
0: Ve detaylarını anlattı tabii. Yani bizi dedi dışarıda rakipler zorluyor onlarla mücadele ediyoruz filan falan. Ama içeriden bizi dedi yıkmaya çalışan bazı kişiler var. Ben onun Anladım. İçin bu Truva atını sana dedi özellikle dedi söyledim. Vay. Yazasın diye dedi ve ben de yazdım Güneş gazetesinde. Beştaş'ın içine Truva atı soktular.
1: Yönetime falan
0: yani artık kimlere dediyse içinde. Çok isim vermedi şimdi yukarıda Allah var yalan söylemeyelim ama dedim ki hoca ne diyorsun sen ya dedim evet dedi maalesef böyle böyle ben dedi dışarıdaki rakiplerle mücadele ediyorum doğal dedi edecekler tabii teslim evet. edecek ama içerideki mücadele dışarıdakinden çok zor dedi.
1: Anladım.
0: Ve bu çok önemli bir anıdır.
1: Belki biraz da o yüzden Stankovic'in gitmesi yönünde görüş bildiren yöneticiler fazlaydı.
0: Olabilir.
1: Ama Süleyman Seba diyor ki hayır Stankovic disiplinli hocadır biz geçen sene averajla kaybettik. Bu sene şampiyon oluruz. Rahmetli Süleyman Seba böyle diyor. Süleyman Seba deyince de akan sular duruyor tabii ve Stankovic'le devam ediliyor. İşte geldik şimdi 85-86 sezonu.
0: Bir sene sonrası.
1: Bir sene sonra. Yani şampiyon 84-85'te averajla Fenerbahçe oluyor.
0: O averaja da değinelim unutturma ne olur.
1: Tamam. 85-86'da bu kez Galatasaray'la Beşiktaş çekişiyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın başında Yup Derval var. Kafa kafaya giderken Derval bir gün diyor ki ya diyor bu Beşiktaş ile ilgili teşvik söylentileri var. Çok fazla teşvik söylentileri geliyor kulağımıza. Aman ha dikkat. Hemen üzerine böyle deyince Beşiktaş'ın yöneticilerden Metin Keçeli diyor ki Derval şike konusunda ünlüdür. Var o gazete küpürü ve Metin Keçeli'nin o günkü ifadesi Derval'in başında bulunduğu Federal Almanya'nın İspanya'daki Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçı kimse unutmadı diyor. İşte bakın.
0: Harika.
1: Ve karşılıklı söz düellosu o zaman da diyoruz ya biz çok değişmiyoruz yani aynıyız. 3 aşağı 5 yukarı aradan 30 yıl geçmiş ama Derval tabi şunu da teslim edelim Türk futbolu için çok önemli bir tabii. teknik adamdır ve Galatasaray'ın o sonraki yıllardaki şampiyonluklarında olduğu kadar Türk futbolunun gelişiminde de gerçekten bence nacizane benim düşüncem çok önemli payı olduğudur ama böyle bir tartışma yaşıyorlar. Şimdi Derval'in de ilk yılı
0: tabi ve o maç ben o maçı seyrettim Almanya-Avusturya maçını İspanya'daydım dünya
1: sözünü edilen şu hani
0: evet. Şimdi o öyle bir maç ki Ender, şike yapmaya, karşılıklı para teklif etmeye, karşılıklı teşvik primi vermeye, başkaları tarafından o maça müdahale etme imkanı hiç yok. Evet. Neden? Bir tek sonuç var. İkisinin de gruptan çıkması için. Avusturya 1, Almanya 0. Veyahut dur, Almanya 1, Avusturya 0. Pardon, Almanya 1, Avusturya 0. Bunun dışında hiçbir sonuç ikisini de çıkarmıyor gruptan. Birinden biri gidecek. 17, 18, 19 o dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam 82 kaç sene geçmiş abi? 35 sene geçmiş. Hurubeş bir gol attı. Alman Hurubeş.
1: Ne kafayla gol atardı o?
0: Evet, Almanya 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan tarafı santra yuvarlanda geçti. Bu taraf gitse ikinciyi yese elenecek. Bu taraf iddialı ikiyi atmaya kalksa burası bir tane atarsa o gidecek. Bir tek sonuç sevgili
1: Ender.
0: Almanya 1, Avusturya 0 biterse ikisi birden gruptan çıkıyor. Maç öyle bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Cezayir'in Futbol Federasyonu Başkanı Milli

0: kıyafetiyle sahaya daldı. İşte FIFA...
1: Cezayir o sene Almanya'ya kök söktürmüştü. Tabii, değil mi?
0: Yani işte FIFA, Dünya Futbol Otoriteleri, görün bakın nasıl anlaşmalı bir maç oynandı, bizim hakkımızı yediler diye adam feryat figan milli kıyafetiyle sahaya daldı bir Dünya Kupası'nda. Onu anlatayım dedi.
1: Peki. Şimdi dedik ya Galatasaray ve Beşiktaş çekişiyor diye. Geliyorlar yine böyle sezonun sonunda, yine final maçı iki takımın sezonun son bölümünde. 5 Mayıs 1986'da değerli izleyenler, ve şampiyonu büyük ölçüde ortaya çıkaracak bir maçtan bahsediyoruz. Yine bir sene önce olduğu gibi Beşiktaş'ın bir kader maçı oynayacak ve ama bir önceki sezonun tersine beraberlik bu kez Beşiktaş'a yarıyor. Hani oradaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'ye yaramıştı. Bu kez beraberlik Beşiktaş'a yarıyor. İnönü Stadı tıklım tıklım dolu tribünler. İşte Branko Stankovic görüntüde. Kaptanlar mi? Cüneyt'le Samet.
0: Samet değil mi?
1: Karşılaşmadan da görüntülerle beraber. Ve bu kez Stankovic, ama bir yıl önce eleştirilen değişikliklerden dolayı Stankovic, Fikret'in yerine Ziya'yı, Feyyaz'ın yerine de Sinan'ı alıyor ve o oyuna aldığı adamlarla da maçı getiriyor kendisine. Daha doğrusu maçı demeyelim de o 1-1 değil mi Kemal abi?
0: Evet.
1: Neler söyleyeceksin?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Stankovic çok iyi bir hocaydı. Bir kere bunun altını bir çizelim. Fenerbahçe'de şampiyon yaptı geldiğinde. Yani hakikaten otoritesi yerinde.
1: Eintracht Frankfurt'tan mı geldi? Orada bir başarısı mı vardı? Sanki böyle bir...
0: Eintracht Frankfurt'tan Rausch geldi.
1: Rausch geldi.
0: Frieder Rausch gelmişti.
1: Almanya'da...
0: UEFA Kupası şampiyon, yani fuar şeyleri kupasını kazanmıştı. Oradan Fenerbahçe'ye getirdi Alişen onu.
1: Evet.
0: Çok otoriter, hiç kimseye taviz vermeyen, dümdüz bir adamdı Stankovic.
1: Yani.
0: Ve işte bir sezon evvel
1: Veselinovic'den farklı mesela. Veselinovic'den futbolcuyla böyle
0: Veselinovic şey, Türkiye'nin en fazla altılı ganyan oynayan hocasıydı. Yani. Sen ne diyorsun? Bizim Dalyan'da Veysel. Bizim Dalyan'da özel masası vardı şeyde, jockey ne diyorlar, at yarışı oynanan yerde.
1: Evet.
0: Özel masası vardı, her gün gelirdi. Ama bu çok otoriter, çok ciddi, çok katı. Kimseye taviz vermeyen, babasının oğlu olsa bir yanlışı varsa oynatmayan bir tipti. Eğer Şeker Bogovic o golü atsa Beşiktaş o sene de şampiyon olmuştu. Atamadı başka.
1: Bu maçta geldi, da Yusuf'un golüyle
0: Galatasaray. Evet.
1: Daha maçın 33. dakikasında zafere avlıyor Yusuf. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İlk yarıda 1-0 bitiyor. Maçın sonlarına doğru geliniyor.
0: Yusuf'un oğlu da şimdi nerede oynuyor? Santrfor?
1: O da değil mi? O da oynuyor bir yerlerde. Evet, evet.
0: Tabii. Bir yerde oynuyor. Santrfor fena da oyuncu değil. Esas Yusuf'un babası çok iyi oyuncuydu.
1: Öyle
0: bilmiyorum sağsa. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. İzmitli Köylü Mustafa lakabı. Köylü Mustafa. Çok iyi bir oyuncuydu ama işte o zamanın şartlarında Kocaeli'nde kaldı. Sonra oğlu işte Yusuf geldi Galatasaray'a. Şimdi oğlu da nerede oynuyor? Santrfor oynuyor hala bir yerde de. Geçenlerde seyretti.
1: İşte goller şöyle, Yusuf'un golü 90'da, evet. Zafer'i böyle avrıyor. Uzaktan bazuka gibi vurdu diye anlatıyorlar. Ve Ziya işte oyunu aldığı iki oyuncu.
0: Evet.
1: Sinan Engin. Sinan Engin ortasını yapıyor. Ziya kafayı vuruyor 75. dakikada. Yere çarpan top Simovic'in bakışları arasında ağlarla buluşuyor. Birbirlik
0: hiç
1: skorla.
0: Hiç yenilmeyen Galatasaray şampiyon olamıyor.
1: Galatasaray namağlup şampiyon olamıyor değerli izleyenler.
0: Şimdi
1: gerçekten
0: bak,
1: enteresan
0: Ender'cim,
1: değil mi?
0: Bu çok önemli bir konu. Bunu güzel bulmuşsunuz. Averaj. İki şampiyonda averaj da şampiyon oluyor.
1: Çok enteresan.
0: Ama o zaman averaj attığın yediğinden çıkaracaksın.
1: Böyle ikili averaj değil. Yani takımların birbirleriyle oynadıkları maça bakılmıyor.
0: Bakılmıyor.
1: Genel averaj.
0: Genel averaja bakılıyor.
1: Gol averaj.
0: 1-8-0 vardır. Ankara Gücü 0, Galatasaray 8.
1: Evet.
0: Ondan başka maçlar da vardır tabii ama en farklısı o. Ondan sonra bu ikili averaja dönüldü. Bence doğru yapıldı.
1: Doğru, evet.
0: Sen istediğin kadar ona buna 9 at, 12 at, 13 at, 8 at.
1: Şampiyonlukta kiminle yarışıyorsan
0: aranızda oynanan maç önce. Bence bunu çok doğru yaptılar, bunu değiştirmekle. Bir sürü dedikodu.

0: üretiliyordu. Böyle bir şey yapılmamış olsa bile.
1: Doğrudur.
0: Birini 5-0 mı yendi? Satın almış abi. Veya teşvik vermiş, her neyse. Şimdi ne olur yani, herkese 10-0 yensen, A takımıyla şampiyonlukta evet. yarışım seni iki sefer bir sürü aynı bandı. Bütün geçmiş olsun abi.
1: Evet evet.
0: Bence
1: futbolda da, basketbolda da böyle işte. Bu şekilde birbirleriyle oynadıkları
0: bence,
1: maçlar.
0: Bence böyle oluyor. Olmalı tabii.
1: Doğru. Çünkü tabii. O zaman gerçekten o örneğin o Ankara Gücü maçını hatırlıyorum
0: galiba.
1: Yıllarca konuşuldu, hala konuşuluyor.
0: Hocam tabii yani başka maçlar da var.
1: Zalat için neler söyledi. Başka maçlar da var canım böyle.
0: Birini yani sadece farklı o maç yenme. Değil. Delikanlı gibi oynayıp birini farklı yenme abi. Yandın.
1: Tabii. Evet, peki güzel, bu iki averajla şampiyonun belli olduğu sezonda hatırlamış olduk. Gerçekten çok enteresan. 84-85 Fenerbahçe averajla 50 puanda iki takımda. Tabii 2 puanlık sistem, 2
0: puanlı
1: o zaman.
0: Sistem, evet.
1: Fenerbahçe Beşiktaş'a geçiyor. Bir yıl sonra Beşiktaş Galatasaray'a geçiyor ve Galatasaray hiç yenilmeden şampiyon olamıyor. Son derece ilginç iki sezonu hep birlikte hatırladık. Evet, şimdi de bir başka konu başlığımız var. Bunları biliyor muydunuz başlığı? Biliyor muydunuz başlığını da iki tane çok güzel anekdot paylaşacağız sizle. Bakalım biliyor musunuz şimdi? Göreceğiz. biraz daha eskiye gidiyoruz. 1959'a ilk sezona ve
0: 1960.
1: Evet, o zamanki adıyla birincilik. Ne diyorlar? Birincilik mi deniyor?
0: Yok,
1: o zaman?
0: Deplasmanlı
1: Türkiye
0: Ligi. Türkiye
1: Ligi. Şimdiki işte Süper Lig, değerli izleyenler. İlk penaltı atışı. Ligimizin, lig tarihimizin ilk penaltı atışına gidiyoruz. İlk penaltı vuruşunu 15 Mart 1959'da Fenerbahçe Beykoz maçında birisi kullanıyor. Bakalım kim kullanıyor? Şimdi ekrana geliyor. 15 Mart 1959 Fenerbahçe Beykoz maçı. Maç 1-1. Fenerbahçe Beykoz'u 2-1 yeniyor ve o golü de Lefter küçük Andonjadis atıyor. Gerçekten şu anda da işte bakın, o şöyle de onu fotoğraflamışlar. 1959'da iyi fotoğraflamışlar vallahi.
0: Evet, kaleci baksana ben abi. Bak Sıtkı tabii rahmetli.
1: Maçın bitmesine bir dakikadan daha az zaman evet. var. Lefter kaptığı topla kaleye daldı. Sola doğru kaydı. Savunma Sıtkı üzerine çıktı. Sıtkı pozisyon penaltıyı yapmış. Ayrıca işte Lefter de yerde kalınca penaltıyı Lefter Sıtkı'yı kıpırdatmadan ağlara gönderdi demiş o günün gazetesi. Bakın hemen altta. Sağının da yıldızıymış Lefter o gün ve o golde bizim lig tarihimizin ilk penaltı golüdür değerli izleyenler. 15 Mart 1959 Eker, ilk penaltı tabii, golü Eker Biçer, Lefter'den.
0: Eker Biçer eliyle kesti diyor. Mehmet Eker Biçer ama hiç Mehmet lafı kullanılmadı futbol
1: tarihinde. Şimdi birazdan geleceğiz o lakaplara ya. Çok güzel şeyler var.
0: Eker Biçer 1.90 boy. Santraf oynuyor o zamanki, yani şimdi tandemde oynuyor ya. Hani iki tane stoper dizi. Onlardan tek başına oynuyor Eker Biçer. Bu ne ya? Bu Fiorentina mı? Yok. Bu ne bu ya? Bir dakika ya. Lefter ha, Fiorentina'da. Evet. Bak en başta işte sağda oturan.
1: Şey hemen hatırlatalım. Lefter o gün ilk golü de atan, Beykoz maçında ilk golü de atan kişi, ama bizim için önemli olan size anlatacağımız anekdot Lefter'in lig tarihinde ilk penaltı golünü atan oyuncu olması. Bir şey daha söyleyelim bu başlık altında sizlere o zaman. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleciyi soralım. Bir Türk kaleci. Kim bu? Türk
0: Şimdi
1: kaleci.
0: Dur, bu Beykoz, dur abi acele etme.
1: Ama süre var. Acele etme süre de.
0: Ama bak burada şimdi Sıtkı. Sıtkı Türk futbolunun gelmiş geçmiş rahmetli dostumuz olduğu için söylüyorum. En cimri oyuncusuydu. Bunu kimse bilmez. Gopsek derler daha.
1: Kaleci
0: ya şimdi bunlar ama
1: Beykoz kalecisi.
0: Ya bu Eker Biçer 1.91 boy. Mikro Mustafa rahmetli kafa topu alırdı.
1: Geleceğiz birazdan.
0: Geliyor
1: işte
0: bundan kafa topu alırdı.
1: Onların ne olduğuna da o yüzden ben şey yapıyorum.
0: Lefter zaten bu penaltının üstadıydı. İşte bir tek Özcan'a atamadı galiba. Özcan kurtardı.
1: Bir tane mi kaçırmış bütün?
0: Bir tane de Beşiktaş maçında denize attı. O ama vay. Şimdi ben burada krallığını naylon maçtı o. 51 yılı.

0: Beşiktaş.
1: Konuşmuştuk galiba. Abi.
0: Deniz Kalesi'ne 4 metre yukarıdan avuta attı.
1: Sonra, hani senin Galatasaray şampiyon olmasın diye.
0: Evet, sonra dediğin. Stat'tan çıkarken adamın bir tanesi böyle kasatura çekti. Asker ha, resmi asker. Kasaturasıyla öldürüyordu, lefteri elinden zor aldılar. Bak şu çok deminki enteresan resmi göstersenize ya. Nereye gitti? Çok...
1: Bir öncekini mi?
0: Ha, bir takım gibi bir şey vardı. Bu değil, bu lefterin meşhur şeyidir. Korner.
1: Bacaklara bak.
0: Ya. Ha, evet. Şuraya bak, takıma bak. Naci, rahmet. Yo, sağ, Allah selamet versin. Seraç, kupa önünde rahmetli. Şükrü abi sağ. Gürcan öldü galiba. Kaleci Kling Selahattin. Bak bunların lakaplarını kimse bilmez ben.
1: Şimdi,
0: kaleci
1: şimdi
0: Kling Selahattin.
1: Ona.
0: Yanında Puşkas Ergun. Deli Turan. Topaç Nedim. Arnavut Niyazi. Şirzat. Lefter. Şeref. Çok affedersin.
1: Şu yukarıdaki Can Bartu mu en sağda?
0: Tabii Can Bartu. Necdet'in yanında rahmetli. Deve Necdet'in yanında. Avni Lazavni. Onun vay yanında canım. Deli Basri bak buna.
1: Peki.
0: Mehmetçik daha doğrusu, pardon, özür dilerim, geri aldım.
1: Peki peki şeyi de soralım. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleci. O da efendim çok yakından tanıdığınız bir isim. Şenol Güneş. Şimdi teknik adam olarak son derece formda. Herkesin gönlünde yer etti. Şenol Güneş 1978-79 sezonunda tam 1112 dakika gol yemedi, evet, değerli izleyenler.
0: Evet, rekorundur, doğru.
1: Büyük büyük tamam. Şey ya. 1112 tamam. Dakika ne demek? 90 10 maç olsa 900, 12 maç olsa 1180. Tabii. Yani 12. maçtaymış.
0: Evet. Şenol Güneş çok enteresan.
1: 990.
0: Böyle havalar, Datku vardı Fener'de, hatırlar mısın? Roman.
1: Evet. 1980, ben 13. maçtaymış.
0: Tabii ben Datku'nun öyle plonjon yaptığını falan çok hatırlamam. Bu Şenol'da da aynı özellik. Oyunu o kadar güzel takip ederlerdi ki, ya bir tane baba şut atarsın dersin ki ya, aa, bir bakarsın hiç plonjon yapmadan tak almış. Niye? Oyunu çok iyi takip etmiş. Tam şu şuna verir, bu buna verir, buna verirlerse bu %100 oradan kaleye şut atar. Ona göre zaviyesini almış, köşesini almış. O harika şut bunun kucağına geliyor. Ne tesadüf. Hayır, tesadüf değil. Kaleci sağlıyor onu Şenol Güneş. Öyle bir kaleciydi Şenol. Yoksa hani şimdi uçan havalarda takla öyle falan kaleci değil. Ama çok akıllı, çok usta.
1: İşte o da çok
0: bir
1: önemli.
0: Kaleciydi Şenol.
1: Şuraya baksana, Cemil
0: Milli
1: Şenol.
0: Evet.
1: Arkasında da yanlış görmediysen Fatih Terim miydi? Gelseniz bakayım.
0: Evet, aynen. Aynen Fatih Terim. Fos tarafa
1: ya,
0: bak
1: ne güzelmiş mini takımın forması. Peki bir başka başlığa gidiyoruz. Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcu lakaplarına. Artık eskisi gibi lakaplar yok değerli izleyenler. Yani lakap takma konusunda o eski alışkanlıklar da pek rağbet görmüyor. Bilemiyorum, ben sanki bu futbolun doğallığının kaybolmasından kaynaklanıyor. Yani belki takım içinde futbolcular birbirlerine lakap takıyor olabilirler ama bu sözünü ettiğimiz lakaplar bütün ülkenin bildiği, koyduğu ya da ne bileyim herkesin benimsediği, herkesin söylediği ve o sıcaklığı içinde barındıran lakaplarmış. Bugün o yok ortada. Yani ya futbol endüstriyelleşti falan, böyle her şey makine düzenine döndü. O doğallık, o yakınlık gitti. O yüzden kayboldu bu lakaplar. Ama futbolla insan bağı ya da seyirciyle futbolcu bağı bence azaldığı için bu lakaplar yok artık. Çünkü bu az sonra sözünü edeceğimiz lakaplar taraftarın, seyircinin futbolcuyla o bağını ortaya koyan, o sıcaklığı ortaya koyan lakaplar.
0: Bir kere antrenmanlar açıktı abi.
1: Yani şimdi o yok açıkçası. Şöyle bir baktım. Rahmetli Cem Atabeyoğlu diyor ki Türk futbolunda bilinen ilk lakap bir gayrimüslime ait. Tahta Perde Aleko.
0: Tahta Perde Aleko.
1: 1900'lerin başında ilk lakap Türk futbolunda bilinen oymuş.
0: Ben tanıdım.
1: Öyle mi?
0: Ufaktım, çocuktum. Yani yaşlılığında tanıdım tabii. Seyrettim.
1: Kadıköy'de oynuyor.
0: Kadıköy tabii. Evet. Tabii.
1: Peki ne lakaplar var şöyle bir hatırlayalım. Bir kere Baba Hakkı'dan başlayalım, Hakkı Yeten'den. Baba Hakkı işte 60'larda 60-68 arasında Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ta...
0: Yok, o zaman başkan.
1: Başkan, pardon, başkan daha başkan. Eski. 17 yıl Beşiktaş tabii formasını giyiyor. 60-68'de Beşiktaş başkanlığı tabii yapıyor ve o da bir tür onursal başkan denilebilir değil mi,
0: tabii
1: Süleyman
0: canım,
1: Seba gibi?

0: Tabii, o derece önemli ya. Bir isim.
1: Heykeli hakkiyeten var ya,
0: ama
1: hakkı.
0: Çok sert ve otoriter bir isimmiş.
1: Ya biletleri yırtıyor.
0: O yüzden mi baba hakkı diyorlar?
1: Haftayım da biletleri yırtıyor Ankara'da ya. 0-0 bitiyor devre, kara gücü maçı. Diyor, siz gideceğiniz mi zannediyorsunuz İstanbul'a diyor. 4-0 bitiyor ikinci devre.
0: Evet.
1: Baba hakkı.
0: Baba bu. Hakkı yani, o baba hakkı, hakkı hiç kimse demezmiş. Baba hakkı derlermiş. O kadar özdeşleşmiş.
1: Bu kim ya?
0: Bir
1: bu Ahmet Şahin mi? Babacı kim o?
0: Şimdi baba hakkıdan sonra Lefter'in ordinaryusu malum.
1: Tabii
0: onu az önce gördük. Onu sen kim verdi biliyor musun diye sordun bana. İzleyicilerimize de söyleyelim onu.
1: Şimdi bunun Lefter'e ordinaryusu lakabını.
0: Ordinaryusu bu şimdilerde pek yok otelim. Evet. Yani genç arkadaşlarımız bilmiyorsa.
1: Profesörden de
0: üstte. Profesörün bir kademe üstü. Eskiden var olan tüm üniversitelerde işte profesörlerin belli bir seviyeye gelmiş en üst düzeydeki profesörlere verilen isimdi. Ordinaryus profesör. Bu da futbolun ordinaryusu demişler.
1: Manol Taylan diye bir futbol hastası. Fenerbahçeli kongre üyesi. Toprağı bol olsun. Manol aynı zamanda yabancı antrenörler, yabancı hakemler özellikle Türkiye'ye geldiğinde yabancı milli takımlar, kulüp takımlarını adres Manol'du. Tercümanlığı Manol yapardı.
0: Anladım.
1: Gider onları karşılar, getirir otelde işte konuşmuyor.
0: Lefter'e Ordinaryus adını, lakabını takan.
1: Numaral tribünün tam santra çizgisinin oradan, eski İnönü stadında 7. sırada maç seyrederdi. Oradan bir gün Lefter yine anormal bir şey yapıyor. Bir çalım mı atıyor, pas mı veriyor, gol mü atıyor, ne yaptı? Ya sen profesör de değil, Ordinaryus'sun be diye bağırıyor Manol. Oradan Lefter'in lakabı Ordinaryus
0: profesör. Ne kadar sıcak.
1: Peki. Oğlu sağ galiba. Sağsa Allah selamet versin.
0: Çok konuşuyoruz yine bu programda. Metin Oktay'a taçsız kral diyorlar ki.
1: Tabii.
0: O taçsız kral 1965'te çekilen bir sinema filminin de ismi oluyor.
1: Tabii.
0: Herkes taçsız kral olarak biliyor. İşte Metin Oktay'ın O Taçsız Kral filminden de bir sahne burada ekrana geliyor.
1: Evet, rahmetli.
0: Metin Oktay da doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri, belki birincisi.
1: Bak burada bir şey var. Şu kral bir dakika deniyor. Şunu bir geri alır mısınız? Bir şey burada söyleyeceğim. Çok önemli bu. Golü değil. Metin'in sahaya çıkarken bir resim var. Bu değil, bu değil. Geriye alalım.
0: Şimdi gelecek. Bunun
1: öyle
0: arkasından geliyor.
1: Bundan sonra mı gidiyor?
0: Evet.
1: He. Bakayım.
0: Şimdi geliyormuş. Yavaş yavaş geliyor. Evet.
1: Şurada durun. Sırtında kaç numara var?
0: 10.
1: Metin Oktay Galatasaray'a geldiğinde 9 numara santrfor'da. O zaman öyleydi. 9 numaralar giyerdi santrfor'u.
0: Zaten 1'den 11'e kadardı değil mi?
1: Tabii 11'e değişen. Kadar. Gökmen gelip, Göki bizim. Santrfor 9.
0: Bizim Gökmen abi.
1: Bizim Gökmen. 9 Gökmen'e verilince Metin 10 numaraya giydi. Hani bugünlerde çok formalı numara aşkı yanan tutuşan oyuncular var ya, utanın be bunu gördükten sonra.
0: Koskoca Metin Oktay.
1: Yani.
0: Gökmen abi bağışlasın, onun lakabı da var. Ona da tırnak içinde ayı Gökmen derlermiş.
1: Öyle ya.
0: Ama dün yani kendisi, bak abi dedim sana söyleyeceğiz yani bu lakabın. Oğlum zaten benim adım ayı Gökmen dedi.
1: Evet.
0: Biraz topları sert ve vururmuş belki de direğin üzerinden, ya satadın dışına gittiğini çok biliriz diye anlatıyorlar.
1: Bir de kalıplı Gökmen yani, o zaman böyle genelde oyuncular hani eker biçer, biraz evvel dedik şimdi geliyor tahta bacak İsmet falan, hani Gökmen böyle bir adam olduğu için o lakabı.
0: Evet. Can Batio Signor diyorlar.
1: O İtalya'daki şeyinden,
0: İtalya'daki 7 yıllık futbol yaşantısından dolayı, ama hakikaten kendisi de o görüntüsüyle
1: Ender'cim,
0: futbolcunun
1: bir şey
0: dışında da o endamıyla o ifadeyi hak eden
1: izin birisi. Verir misin? Ben 6 tane Dünya Kupası, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim futbol. Bütün dünyayı gezdim. Şansım bu benim futbolda ilgili. Hayatımda
0: hakikaten o büyük bir avantaj hepimiz.
1: Can Bartu gibi güzel giyinen ikinci bir sporcuya rastlamadım. Bak,
0: öyle değil mi? Hep onu söylerler. Sen özellikle onu vurgularsın.
1: Yani bir Can Bartu programı yaparız. Bunun detayları var. İtalya'da yaşadıklarım da var.
0: Onu yapalım.
1: Can'dan ilgili de. Bak.
0: Yani ufak tefek şeyler yaptık ama daha detaylı bir Can Bartu programı yapalım.
1: Yani o kadar gezdim işte, ne Pelelerle el sıkıştım, konuştum Maradona. Yani ne aklına ne geliyorsa dünya futbolunda, ama spor öyle, basketbol biz Şenzef'te mecburduk oynamak, ama bu kadar güzel giyinen adama bir sporcu olarak.

0: yanında Hilmi Kiremitçi, sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Tanıyabildiklerim, tanıyamadıklarım beni affetsin. Yani şu anda tam hatırlayamadıklarım ama o üçü kesin yani. O da Hilmi Kiremitçi. He.
1: Peki Fener'e mikro Mustafa ufak tefek diye mi?
0: Ya ya mikro yani var mı ha? Yani
1: bir... boyu küçük başardığı işler büyük futbolcu ya, diye bir alıntı var dergi
0: Mustafa
1: sahibisi.
0: Abi öyle diyeyim, Allah rahmet eylesin, yeni kaybettik onu, 2 sene falan oldu kaybı. Yanındaki de Özer Kanra, onu da, bu da Şükrü Ersoy kaleci. Hı hı. Allah selamet versin. Bu kim be? Yine Özer galiba. Yani işte bu Fenerbahçe'nin nereye gitti takım be? Hemen kaldırıyorsunuz ya, yapmayın, sayalım.
1: Arkadaşları öyle hazırlamışlar onları arka arkaya.
0: Şimdi mikro, zaten mikro küçük demek.
1: Evet.
0: Bu Bursa Mensucat'tan geldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada takmışlar. Ya bu kadar bir adam. Ama öyle bir adam ki o boyla kafaya çıktığı zaman tahta bacak şey, eker biçerden kafayla top alıyordu yukarıda.
1: Ya işte.
0: İşte Galatasaray'a bir gol attı 4-0'lık maçta sevgili Ender, kaleci Yüksel rahmetli. Ceza sahasının köşesinden kafayla attı.
1: Hadi canım.
0: Evet.
1: Şimdi hani geçen 2-3 hafta önce Talişka'nın attığı bir gol vardı uzaklardan. Biz hepimiz Allah falan dedik.
0: Dur bakayım, Ebru'yu iyi göremiyorum tabii, mikro. Şimdi bak bu
1: peki,
0: takım.
1: Mehmetçik Basri var.
0: Özcan Basri.
1: Ola niye Mehmetçik demişler Basri'ye?
0: Şöyle.
1: Gelmeyelim buraya. Gelmeyelim buraya birazdan. O
0: şimdi
1: konu.
0: Basri abi rahmetli.
1: Arkadaşlar uyarıyor tabii, hızlı gidin diye.
0: Basri abinin şöyle bir şeyi vardı. Basri abi sakatlık tanımazdı. Bir Beykoz maçıdır. O fotoğrafını bulabilseniz. Surat buradan böyle bandajlı. Buradan kanlar akıyor. O zaman öyle, şimdi hani biraz kanama olduğu zaman kenara geliyorsun ya, o zaman öyle bir şey yok.
1: Bir hatırlarım o fotoğrafı. Öyle çok şey olmuş. Efsane olmuş bir fotoğraf.
0: İşte bak bu. Kan revan içinde Mehmetçik lafını biraz bu savaşçılığından aldı. Bir de Basri abinin nesi var biliyor musunuz? Kıbrıs mücahididir. Kıbrıs'a gitti savaşmaya.
1: Anladım
0: mı?
1: Peki şöyle bakıyoruz
0: Allah
1: yine.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Canavar Burhan, o dönemde Ankara canavarı vardı, ondan dolayı verildi diye bir anekdot okudum.
0: Bir de şey, ondan bir de Burhan abi sağda böyle yürüdü Ender. Hani vardır ya kabadayılar ha. Yani. Canavar Burhan.
1: Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz, o da Bursa'dan mı Fenerbahçe'ye gelmişti?
0: Dünya Kupası'nda goller atan Canavar Burhan bu.
1: Evet.
0: Sen ne dedi, 10 dakika düşüneceksin. Santrfor'un babası. Allah Allah.
1: Ne bir güzelmiş formalar.
0: Çok yani. Önemli bir özelliği vardı. Buna çok kişi bilmez. Harika offside yuttururdu hakemlere. Hani şimdi böyle ölçüyorlar ya televizyonda 10 santim, 7 santim, 14,5 santim offside'di değildi diye. Burhan abi harika yuttururdu. Ama çok iyi futbolcuydu. Hala sağ biraz rahatsız, evden çıkamıyor son zamanlarda.
1: Geçmiş Allah olsun şifalar versin. Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz biraz daha yeni tarihli.
0: Yeni tanıyor Bahtiyar.
1: O da çok hırçın bir futbolcu ama sağına şöyle bir anekdot var. Rakibine yumruk atıp sonra hastane masraflarını karşılayıp başında beklediği bilinir, öyle bir adamdı
0: ya
1: diyorlar.
0: Çok iyi niyetli bir çocuk ama oyun tarzı o işte.
1: Yakın tarihte zaten işte.
0: Formaya Rıdvan'a, bak paramparça.
1: Tabii tabii. Rıdvan Dilmen şeytan rakabıyla yakın tarihte yine tabii. Çok bilinen onlar. Çaycı Ahmet var.
0: Ben taktım.
1: Sen mi taktın abi? Takoz Recep. Çaycı Ahmet'i taktığını... Gel şu Takoz Recep. Neden takoz deniyor? Recep bizi bağışlasın ama lakabı öyle.
0: Öyle ya.
1: Bir gol var, onu versenize çocuklar.
0: Kendi kalesine attı.
1: Ya o inanılmaz bir gol ya. Şimdi bakın. Röveşata'yla kendi kalesine attığı gol.
0: Ya.
1: Hoşgörüsüne sığınarak.
0: Tabii.
1: Yalnız rakip kaleye atsan yılın golü olur.
0: Dalga mı geçiyorsun? Bir şey... Hani kimdi o bizden bir oyuncuya attı? Avrupa Kupası maçı, milli maçta mı ne attı da yılın golü seçildi ya voleyle, kimdi?
1: Hamit'in attı.
0: Bravo ha, Hamit'in bizim
1: Galatasaray topu.
0: Bu
1: tabii. Bu da Takoz Recep. Sağ olsun. Dobby Hasan var. Dobby Hasan 5-1'lik Almanya maçında bir gol atıp, ben onu hatırlarım. 4-0'dı galiba maç. Bir gol atınca öyle bir sevindi ki golü attıktan sonra 50 metre koşmuştu. Rakip sahada o zamanki adıyla Batı Almanya ile oynuyoruz. Onun Dobby demesi
0: bir tane de
1: bir anekdot. Bir tane... Bakkala top kapmış, kaçmış çocukken.
0: Tabii.
1: Dobi at, Dobi at demiş. Bak oğlum ne diyorsun, ne anlatıyorsun ben? Dobi at, Dobi at deyince
0: Trabzon.
1: Oradan Dobi Hasan kalmış top diyor.
0: Bir tane Fenerbahçe ile

0: şampiyonluk yarışı yapıyorlar. Eski Fener standı şimdiki evet. dedi. Golü bu attı. Bir öyle sıfır kazandı. Trabzon. Tabii Dobby Hasan.
1: Peki Şifo Mehmet'i, Kibar Feyzo'yu, bunları daha yakın tarihte daha net hatırlıyoruz ama
0: Sarı Fırtına
1: şunu
0: Metin.
1: Söyleyeyim Sarı Fırtına Metin değil mi? Şunu söyleyelim, o sıcak lakaplar artık yok. Futbolun o doğallığının o da sıcak, eksildiğinin bak, göstergesi bence.
0: Sıcaklıktan, samimiyetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, duygudan kaynaklanan sıfatlar bunlar.
1: Aynen öyle. Hadi son bölüme geçelim. Bir futbolcu bir hikayede Alparslan Eratlı'yı konuşacağız efendim. Alparslan Eratlı 80'li yılların başında değil mi? Elime şöyle bir daha, ucundan hatırladım.
0: Daha evvel geldi.
1: Daha evveli de var. Benim o dönemi hatırladığım 72, dönem 80'lerin
0: 72'de
1: başı.
0: 72'de geldi Fener'e. Veya yalan söylemeyeyim 73'te olabilir.
1: Sen
0: transferini de anlatacağım da sana onun için.
1: Tamam. Şeyi konuşalım istiyorum ben. Özellikle bir anekdot var. Ondan hareketle sen daha başka şeyler de anlatırsın bize. 1983'teki 4-4'lük Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hoca Stanković, bakın onunla ilgili bir söyleyecekleri anekdotu var. Diyor ki Stankoviç'le bir münakaşamız oldu 1983'teki 4-4'lük Galatasaray. Soyunma odasındayız. 3-1 önde Galatasaray.
0: Tabii.
1: Devre arası. Aman fark atmasın, dikkat edin falan gibi laflar ediyormuş Stanković. Ben de beyler gol yemeyi bırakın, biz kaç gol atarız onu söyleyin. Kimse geri gelmesin. 3-1 olsa ne olur, artık olmuş. 5-1 olsa ne olur dedim. İkinci yarı başladı, bir tane daha yedik.
0: Tabii.
1: 4-1 oldu. Stankoviç'i görmeniz lazım. Ama sonra 4-4'e getirdik. O sezon şampiyonu olduk. Hocayı dinlemedik ve maçı çevirdik diyor Alparslan Eratlı.
0: Son golü de Onur Kayadır atıyor. Evet. Yanlış aklımda kalmadı.
1: Alparslan enteresan bir futbolcu ama söylediğinden sakınmayan bir futbolcuymuş anladığım kadarıyla. Ve şu da var. O libero kavramının tam karşılığı mı?
0: Ne o?
1: Yani
0: sol bek geldi Fener'e.
1: Öyle gelmiş. Sonra libero'ya Ziya mı varmış o zaman?
0: Ziya oynuyor.
1: Ziya Şengül. Ziya oynuyor. Libero oynuyormuş.
0: Ziya
1: o bırakınca
0: sonra
1: Alparslan şeye geçmiş.
0: Ama
1: değil
0: şimdi
1: mi? Libero'ya geçmiş.
0: Tabii şimdi bunun bir transfer hikayesi var. Özetle anlatayım. Özetle ne yazık ki.
1: Evet abi çok.
0: Ahmet üzülüyor. Erol o zaman Fenerbahçe'de bu işleri yapan kulübün menajeri. Şimdiki menajerlerden değil. Alparslan'ı işte teklif ediyor, alalım diye. Diyorlar ki sen bir, kendisi de sol bek Ahmet abi rahmetli. Tamam diyorlar, sen söyledikten sonra alalım diyorlar. Benle çok sık sohbet ederdi. Dedi ki ya dedi bu biraz dedi yaramaz bir çocukmuş Kemal, ne yapsak acaba, alacağız çok iyi tekniği, oyun zekası ama dedi. Abi dedim senin elinde dedim yani disipline olur dedim, öyle derler, öyle haberler gelir bize dedim. O zaman biz de 4-5 senelik gazeteciyiz o zaman.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe Alparslan'ı aldı. İlk Galatasaray TSYD kupası. Alparslan gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bittiydi. Fener Galatasaray hı hı. maçıydı. Sonra Didi, burada not yazmışsın sen. Meşhur Benfica maçı 7'lik.
1: Evet.
0: Orada, Didi'nin cinayetidir o.
1: Orada da ona da mesela. Ama bak şunu görüyorum. Hı. Hani hocasına da bir şey söylemekten çekinmeyen bir futbolcu
0: tabii,
1: yapısı var.
0: Cinayetti. Varmış. Çünkü neden? Bolu'yla burada Fener maç oynadı. Lig maçı 0-0 kaldı. Didi o maçta bizim Nevruz'u, libero,
1: evet.
0: Emin'i de stoper oynatmış. Rahmetli Yılmaz'la Alparslan yok Bolu'da.
1: Onların sağ açıklarını önlem alayım diye değiştiriyor şeyi.
0: Baktık şeye de öyle çıkıyor. Benfica
1: sol bek oynatmış Alparslan'ı.
0: Alparslan'ı sol bek de dedik ki biz hocaya yahu dedik ne yapıyorsun sen, bunlar oynar mı Benfica maçı da, ben de oynattım Bolu'da 0-0 kaldık dedi.
1: Jordan'a 3 gol attı diyor tabii. Sonra Alparslan Eratlı hatıralarında.
0: 3 parmağı yoktur onun Jordan'ın. Göstermek gibi olmasın. 3 parmağı olmayan bir
1: film sona erdiğiyle de yalnız, burada hocasına da söylemiş abi biz ne yapıyoruz diye.
0: Tabii. Yalnız o maçtan sonra ki Fenerbahçe Didi rahmetli Semih Bayülken kovdu. Bak. Başkan Emin Can Kurtar'a.
1: Evet.
0: Ama
1: anlattık.
0: Gece rahmetli Namık Sevik Milliyetin spor biliyorum, müdürü Emin biliyorum, abinin biliyorum. Aklına girip Didi'nin Fenerbahçe'de kalmasını sağladı.
1: Peki Alparslan için ne dersin?
0: Çok
1: nasıl
0: teknik,
1: bir futbolcu? Neydi en önemli özelliği?
0: Teknik. Yani bir bek için olağanüstü teknik. Zaten sonradan libero oynadı. Çok teknik, oyunu iyi gören, kolay adam geçen, adrese de top atan bir oyuncuydu. 77'de İngiltere'de Aston Villa maçında sakatlandı. Ben de maçtayım.

0: o Alparslan'ın futbol hayatını çok olumsuz etkileyen bir ağır sakatlıktı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oynayamadı. Yani Eylül'de sakatlandı, neredeyse sezonu kapattı. O Alparslan'a çok büyük bir darbe oldu. Çok ciddi bir sakatlıktı. Tam ceza sahasında.
1: Demiş ki akılsız adam, eğitimsiz adam iyi futbolcu olamaz. İyi futbolcunun kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine bakardı. Bakması lazım.
0: Tabii.
1: Yani en önemli şey budur.
0: Tabii.
1: Bir de çocukların hangi küçük yaşta hangi pozisyonda iyi olacaklarını sezmek en önemli şey. Bizde ben son yıllarda görüyorum onu sezemiyorlar demiş.
0: Annesini kaybetmiş. Ben sonradan öğrendim. Cenazeye giderdim ama sonradan öğrendim.
1: Bizim ertesi. O tarafta oturuyor.
0: Şeyde Erenköy Şakir'inden kaldırılmış. Tarafında. Ondan sonradan öğrendik tabii. Olsa giderdik de. Yani Fenerbahçe'ye transferinde rahmetli Ahmet Erol bu işin başındaki adamla öyle bir şeyimiz oldu. Mesela Abdülkerim var ya yorumcu.
1: Onu
0: transferini anlatayım mı burada?
1: Anlatalım canım, öyle anlatayım mı yok.
0: Bunlar enteresan olaylar.
1: Bir de sorusuna da verdiği cevap, onu gördüm. Kimle en iyi savunmada anlaştınız? Kimi en iyi görüyorsunuz der. Bir yıl oynadık beraber ama Yılmaz Şen'i en başarılı partner olarak görürüm diye de bir lafı var.
0: Yılmaz Şen'i en iyi
1: Yılmaz mı o be?
0: En iyi partner olarak görmemek zaten çılgınlık demektir. Ya Çaykovski gibi adam dedi ki bu nereli dedi. Dedik Türk. İşte şeyli. Top kapılı. Yo dedi, bunda dedi Brezilyalı dedi şeyi var dedi. Kanı var, bunu siz dedi Brezilya'dan getirin. Ya dedi İstanbulluları doğma büyüme ya. Çaykovski ne dedi biliyor musun? Çaykovski dünyanın en büyük teknik oyuncularından biri. Ben hayatımda hiçbir savunma oyuncusunda böyle zeka ve teknik görmedim dedi adam.
1: Evet işte.
0: Ankara'da Türkiye 0, Çekoslovakya 0. O maçtan sonraki antrenörün demecidir bu.
1: Peki, ağzına sağlık Kemal abi. Bugün de Bir Zamanlar Futbolu noktalıyoruz efendim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Bir başka programda yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Sabahsın. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Haziran 1965 Edward White uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. 3 Haziran 1957 Türkiye güreş milli takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

1947 yılı Türkiye'de güreş ve atletizm sporlarında önemli ilerlemeler ve gelişim kaydettiğimiz bir yıl oldu. Özellikle güreş sporunda uluslararası arenada 1945-1950 yılları arası çok önemli bir yer tutmaktaydı. Zira Türkiye 1940-1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı sebebiyle uluslararası karşılaşmalara ara vermek durumunda kalmış, birçok spor faaliyetinde olduğu gibi güreşte de sadece yurt içi karşılaşmalarla yetinmişti. Ardında büyük bir yıkım bırakan İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 1946 yılı Ekim ayında Stockholm'de yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si de bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak çok güzel bir başarı elde etmişlerdi. Bu madalyalar Türk güreşçilerine ilk Avrupa şampiyonluğunu getirmişti. 1947 yılında gerçekleştirilen Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası da Türk güreşçilerinin bir yıl önce Stockholm'de kazandıkları Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'ndan sonra Türkiye için ayrı bir anlam ve önem kazanmıştı. 1947 yılında Prag'da yapılacak şampiyonada Türk güreşi bu kez de Avrupa minderlerinde Greco-Romen stilinin büyük sınavını verecekti. Organizasyon, kilo fazlalığı bulunan Türk güreşçilerimize fin hamamı tahsis etmemişti. Takımımızın o zamanki antrenörü Nuri Boytorun Hoca, otelde pratik zekasıyla bir fin hamamı yaratmış, kar yolaların altına koyduğu elektrikli sobalarla yatak şiltesi ve battaniyeler arasına yatırdığı güreşçilerimizi forma sokmak için terletme yoluna gitmişti. Tartı sabahından itibaren de bu sefer milli takımımıza yönelik çek ve demir perde hakemlerinin oyunları başlamıştı. Nuri Hoca 50 gram fazlalıkları için müsabakaya katılamayacakları söylenen güreşlerimizin hemen terazi başında tırnaklarını, saçlarını keserek yine zekasıyla bu problemi de halletmişti. Artık millilerimiz mindere çıkmaya ve büyük başarılar kazanmaya hazırlardı. Ancak bu sefer de karşımızda milli güreşçilerimizin aleyhine sergilenen hakem oyunları çıkmıştı. Türk güreşçilerimizin göz göre göre hakkı yenmişti minderdi. Özellikle demir perde ülkeleri güreşçileriyle yapılan müsabakalar

Da bu haksızlıklar had safhayı bulmuş, güreşçilerimizin tuşları görmezlikten gelinmiş, kazanmaları gereken müsabakalarda minderi yenik olarak terk etmek zorunda kalmışlardı. Tüm bu oyunlara rağmen başarılı milli güreşçimiz Yaşar Doğu, final güreşinde ezip perişan ettiği Sovyet güreşçiyi sırtüstü mindere yapıştırdıktan sonra göğsü üzerine oturmuş ve tek tek hakemlere bakıp galibiyetini kabul ettirerek şampiyon olmuştu.

Türk güreşçileri Prag dönüşünde İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılanmışlardı. Sirkeci Garı'ndan Taksim Meydanı'na kadar millilerimiz büyük bir coşkuyla omuzlarda taşınmıştı. Bir yandan bu büyük kalabalıktan yükselen demir perde hakemlerine yönelik şiddetli protesto sesleri de uğranılan haksızlıklara milletçe duyulan öfkenin ifadesiydi. Avrupa Greco-Roman Şampiyonası sona erdiğinde güreşçilerimiz bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanmışlardı. Aynı yıl Türk güreş tarihinde önemli bir kayıp da yaşanmıştı. Türk güreşinde çok önemli bir yeri bulunan ve Türk pehlivanlarının piri olarak aramızda yaşayan meşhur su yolcu Mehmet Pehlivan, 10 Ekim 1947 günü 107 yaşında fani dünyaya sessizce gözlerini yummuştu. 1841 yılında doğan Mehmet Pehlivan henüz 14 yaşındayken güreşe merak sarmış ve saray pehlivanlarından Lofçalı Yörük Ali tarafından yetiştirilmişti. 1947 yılı tıpkı güreş sporunda olduğu gibi atletizmde de güzel başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmuştu. 27-28 Eylül 1947'de Doğu Akdeniz Atletizm Şampiyonası'nın ilki Yunanistan, Türkiye ve Filistin'in iştirakiyle yapılmıştı. Bu yarışlarda da atletlerimiz büyük bir performans ve üstünlük göstermişlerdi. Takım halinde Türkiye birinciliği kazanılmıştı. Doğan Acarbay, Adnan Ölçen, Cahit Önel ve Osman Coşgül bu yarışmaların en başarılı atletleriydi. Doğan Acarbay'ın 4x400 metre bayrak yarışında son adam olarak çıkardığı şahane koşuyla Türk takımını gerilerden alıp şampiyonluğa taşıması şüphesiz ki 1947 Doğu Akdeniz Şampiyonası'nda Türk atletizmi adına en unutulmaz olay olarak hafızalarda kalacaktı. 1947 yılında Türk atletizmi açısından ilginç bir hikaye de yaşanmıştı. Bir futbol antrenmanı sırasında pistte çalışmakta olan atletlerle bir iddia üzerine yarışan Fenerbahçe'nin golcü santraforu Supi Ural, gösterdiği başarı karşısında gerek kulübünün gerekse arkadaşlarının ısrarıyla pistlere de yönelmişti. 23 Ağustos 1947 günü Fenerbahçe stadında yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede Raşit Öztaş ve Oktay Karakulak gibi iki ünlü sprinter'ı geride bırakarak net 11 saniyelik derecesiyle şampiyonluğu kazanmıştı. Bu arada Supi Ural yeşil sahadaki başarısını pistlere taşıyan tek sporcu değildi tarihte. Futbol statlarından pistlere transfer olan başka atletler de vardı. Daha önce Ural'ın aynı takımla birlikte de futbol oynadıkları Melih Kotanca ve İzmirli Vahap Özaltay, tıpkı Ural gibi benzer ve bir o kadar da ilginç kariyer hikayelerine sahiplerdi. Türkiye'de rugby sporuna ilk adım da 1947 yılında atılmıştı. O tarihlerde İtalya'dan dönen ve Roma'da handbol oynayan Reşat Ersun'un girişimiyle Fenerbahçe kulübünde rugby sporu faaliyete geçirilmiş ve tamamı Haydarpaşa Lisesi öğrencilerinden oluşan bir rugby takımı kurulmuştu. Bu oluşumun hemen akabinde Galatasaray Kulübü de rakibini yalnız bırakmamış ve onlar da Galatasaray Lisesi öğrencilerinden kurulu bir takımla çalışmaya koyulmuşlardı. İşte bu iki takım 18 Mayıs 1947 günü Fenerbahçe stadında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol maçı öncesinde karşı karşıya gelmişlerdi. Bu sebeple de bu rugby maçını büyük bir seyirci kalabalığı takip ediyordu. Fenerbahçe takımı

0: seyircinin de desteğiyle rakibini 12-0 mağlup etmişti. Keyifli bir maç olmuştu ancak daha sonraları maddi zorluklar yüzünden rugby branşları kapatıldı. Ve oynanan tek rugby müsabakasından sonra 1947'den 1999 yılına dek rugby sporu Türkiye'de uykuya dalacaktı. 1947 yılı Beşiktaş adına da çok önemli bir yıl olarak sayılmaktadır. İlk temeli 1939 yılında atılan ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın yaşanmasıyla daha temel safhası tamamlanmadan inşası kesilen ve 1943 yılında ikinci kez temel atma töreni yapılan İnönü Stadı 1947 yılında nihayet açıldı. İstanbul'da futbol karşılaşmaları 1910'lu yıllardan başlayarak 1928'e kadar eski Union Club sahasında, 1929-1947 arasında da Fenerbahçe Stadı ile Taksim Topçu Kışlası avlusunda yapılan Taksim Stadyumunda oynanmaktaydı. İstanbul'daki ilk statlar ahşap ve tek tribünlü Fenerbahçe ile Beşiktaş'la Ortaköy arasındaki ilkel görünümlü Şeref Stadyumuydu. Taksim Kışlası ile birlikte buradaki top sahası da kaldırılınca İstanbul'a büyük ve modern bir stat yapımı önem kazandı. ...1939'da İtalya'dan davet edilen ve bu konuda uzmanlığı bulunan stadyum mimarı Paolo Vietti Violi, mimar Fazıl Aysu ve mimar Şinasi Şahin Girer ile birlikte stadyum için seçilen Dolmabahçe Sarayı'nın eski ahırlarının bulunduğu yere uygun bir plan hazırlandı. Stadyumun temeli 19 Mayıs 1939'da Dolmabahçe Sarayı'nın eski has ahırlarının bulunduğu arazide atıldı. Ancak kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar inşaatı engellemişti. Bu nedenle 19 Mayıs 1943'te yeniden bir temel atma töreni yapıldı ve harfiyat işine girişildi. Stada dönemin Cumhurbaşkanı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından olan İsmet İnönü'nün soyadı verildi. Stadyumun açılışını dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar yaptı. Stadyum o dönemin parasal değeriyle 5 milyon liraya mal oldu. İnönü Stadyumu 19 Mayıs 1947'de açıldı. Siyah beyazlar İnönü Stadı'ndaki ilk maçını 23 Kasım 1947'de İsveç'in AEK Solna takımıyla yaptı. Bu stadyumdaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu olan Süleyman Seba atmıştı.
1: 43'te temel atıldıktan sonra 47'de 47'nin 19 Mayıs'ında açılıyor. Açıldıktan sonraki ilk maçta 23 Kasım 1947'de. Bu 23 Kasım 1947'de İnönü Stadı gerçek o günün değerleriyle çok büyük bir spor mabedi. O dev mabedin Türk futboluna uzun yıllar ondan sonra yataklık etmiş, kucak açmış o dev mabedin açılışında çok yaygın olmayan, bana o açılıştan çok daha fazla etkisi olan bir olay var. 1947'de işte 23 Kasım'ında Beşiktaş AIK ile oynuyor, İsveç takımı. O maçın golleri Beşiktaş 3-2 kaybediyor. Beşiktaş'ın gollerinden bir tanesini atan da gene bir efsane Süleyman Seba. Süleyman Seba'nın yeni bir oyuncu olduğu, futbolcu olduğu dönemde o takımla sahaya çıkan bir kaptan var. O kaptan Hakkı Yeten. O dönemde Hakkı kaptan hakikaten efsane bir futbolcu. Hem futboluyla hem kişiliğiyle. Hakkı kaptan Beşiktaş'ta bir efsane. Onun dediği teknik direktörün önünde falan yani. Öyle bir efsane. Aynı zamanda rakip takım oyuncularının da önünde düğme iliklediği bir efsane. Şimdi bu oyuncu efsane, müthiş bir adam ve 1947'deki açılış maçında, İnönü Stadı'nın açılış maçında AYK'ya karşı oynarken biraz dökülüyor, iyi oynayamıyor. İyi oynayamıyor ve seyirci biraz buna protestolu bağırışlarda bulunuyor. Dışarı diye bağırıyorlar. Maçın devre arası.

yaşlarında içeri giriyor o Hakkı Kaptan. O 18-19 yıldır Beşiktaş'ın efsanesi haline gelen, rakiplerinin büyük saygı duyduğu o kaptan, tribünlerin bağırışlarına hak verip formasını, Beşiktaş formasını çıkarıp asıyor. Böyle saygın bir adam dışarıya da bağırılarak dışarıya çıkarıldıktan sonra seyircinin emrini bir yerde yerine getiriyor ve onlara saygı gösteriyor. Ve ben röportajda sormuştum Hakkı Kaptan'a. Yıllarca dedim seni takdir etmiş, alkışlamış bu oyuncu, taraftar böyle bağırınca dedim, kızmadın mı onlara dedim. Yani kızmadım ama çok üzüldüm dedi. Onlar beni yıllarca omuzlarına aldılar. Bana kaptanlık apoleti taktılar. Onlar bana büyük adam apoleti taktılar. Beni hep alkışladılar, beni hep mutlu ettiler. Benden de hep aynı beklenti içinde oldular. Ben onlara cevap verdim, istediklerini verdim. Ama artık veremediğimi onlar da gördü, ben de gördüm. Şimdi de benim apoletlerimi söküyorlar. Ve ben onlara üzüldüm bu pozisyona ama ben onlara kızmadım. Yani her şeyin bir sonu var, benim için de o son gelmişti diye bana bunu anlattı. Ben hakikaten duygulanarak onu izledim.

1947 yılı ülkelerin kanlı 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinden kurtularak uluslararası spor faaliyetlerine yeniden yönelmeye başladı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları öncesinde birçok sportif hazırlığın yapıldığı bir yıl olmuştur. Ülkemizde de özellikle güreş ve atletizm alanında aynı yıl güzel başarılar sağlanmış, sporcularımız artık sadece yurt içi müsabakalarla yetinmek zorunda kalmayıp, yurt dışındaki spor organizasyonlarında da kendini göstermeye başlamışlardır.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
0: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: artık kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildi.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
10: 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyor.
9: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Günaydın değerli izleyenler, Sabah Sporu'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. A milli takımımızla başlayacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan A milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak ABD'nin Florida eyaletine indi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Milliler otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla destekledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamada yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.
1: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasip eder.
0: Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek. A milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de BC Palace Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrosu da açıklandı.
2: A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası'nın 26 kişilik kadrosunu belirledi.
3: Dopo una lunga attesa di 24 anni manca davvero poco al nostro ritorno sulla scena mondiale. La tanto attesa rosa ufficiale per la Coppa del Mondo sarà presentata da nomi indimenticabili che hanno indossato la maglia della nazionale in questo torneo e che hanno reso orgoglioso il popolo turco scrivendo il proprio nome nella storia a lettere d'oro.
2: 24 yıl sonra dev turnuvada mücadele edecek milli oyuncular 1954'te Dünya Kupası'nda yer alan Şükrü Ersoy ve 2002'deki üçüncülüğün önemli isimlerinden Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Emre Belezoğlu, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş ve İlhan Mansız'ın yer aldığı videoyla duyurdu.
4: 1954'te hiçbir senede bir işi başarmış olmanın zevkini şimdi bile hissediyorum. Sahaya çıkıp kaleye geçtiğim an arkamda koca bir memleketin kalbini hissettim. Aradan 70 sene geçmiş. Heyecanı ve onuru hala kalbimde yaşıyorum. Sesimde sıra bizim çocuklarda bu kaleyi kapatan işte kalecilerimiz.
2: Ay yıldızlı kadroda şu isimler yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, Altay Bayıntır, Mert Günok. Defans Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çağhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek. Hücum Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Deniz Gül. Daha önce duyurulan geniş kadroda Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskellaç, Atakan Karazor, Aral Şimşir, Yusuf Sarı ise listenin dışında kaldı. Nihai kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz sakatlık durumunda takımların ilk maçlarından önce oyuncu turnuva boyunca ise kaleci değişikliğine izin verilmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri kafilesinde yer aldı.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi transfer görüşmeleri yapmak üzere Türkiye'ye iki yıldız futbolcu getirdiğini söyledi.

0: Bu arada değerli izleyenler, Hakan Safi Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski ile de anlaşma sağladı. Transfere hızlı bir giriş yaptı. Safi Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lewandowski'nin menajeriyle görüştü ve prensip anlaşmasına vardı. Yıllık ücret ve sözleşme süresinde el sıkışan taraflar Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve Süper Lig şampiyonluğu durumunda ek bonus maddeleri hakkında görüşüyor. Yerli transferinde de çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu ile de görüştü. Başkan adayı Safi bu isimlere ek olarak Zeki Çelik'i de gündemine aldı. Evet değerli izleyenler, Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi Fenerbahçe'ye değişim vaat ediyoruz açıklamasında bulundu.
1: Diyoruz, en önemli şey değişim vaat ediyoruz. Fenerbahçe'ye ne getireceğim? Gençlik getireceğiz, hırs getireceğiz, cesaret getireceğiz, iştah getireceğiz. Fenerbahçe'yi bir başka yöneteceğiz. Onu da inşallah herkese göstereceğim. Benim verdiğim sözler neydi? İki tane yerli milli oyuncu, iki veya üç tane dünya yıldızı, yabancı oyuncu. İyi yerlere geldik. Artık bonusları konuşuyoruz. Biliyorsunuz transfer sezonu 1 Temmuz'da başlıyor. Ki bu sene erkene çekileceği söyleniyor Dünya Kupası'ndan dolayı. Dolayısıyla biz hepsini UEFA'nın hukuk sistemi içerisinde ve Türk hukuk sistemi içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Serbest oyuncuyla anlaşabiliyorsunuz ama kontratlı oyuncuyla anlaşamıyorsunuz. Onun işte kulübün de izin alması gerekiyor. Biz bir kısmıyla kontrat yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. O yüzden ıslak imzaları söylüyorum. Bizi hiçbir şey dünya yıldızı kulübümüze getirmekten alıkoyamayacak. İlk önce gitsinler, uykudan uyansınlar. Fenerbahçe bizi bu hale düşüren zihniyetten Fenerbahçe'yi bir kere uzaklaştırmamız gerekiyor. Siz de diyorsunuz ki bak 5 tane Hakan Safi gibi adam var diyorsun listemde, değil mi? Biriniz bir olun da yapın, getirin bir tane daha transfer. Siz de limitlere sokmadan akıllı vereyim onlara. İmajakları kontratı yapacaklar. Dünya yıldızını gidip getirecekler. Varsa baba yiğit bekliyorum. Yaparlarsa bir tane daha ben yapacağım. Benim aklımda hep seçimi kazanmak var. Bir an önce 8 Haziran'da gelmesini istiyorum. O koltuğa oturup bir an önce siz değerli kardeşlerime ve Fenerbahçe'me bir an önce hizmet etmek istiyorum. Bütün derdim bu. Başka hiçbir olasılıkla düşünmüyorum.
0: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray milli yıldız Can Uzun için Eintracht Frankfurt'la temaslara başladı.
2: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen son şampiyon Galatasaray'da yönetim kolları sıvadı. Sarı Kırmızılıların yaz dönemi için öncelikli hedefi Can Uzun. Teknik direktör Okan Buruk'un 10 numara bölgesi için çok istediği isim için ilk temaslar kuruldu. Eintracht Frankfurt kulübü kapıyı genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 60 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle açtı. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbey'in Alman ekibinin talep ettiği astronomik rakamı ödemeye niyeti yok. Sarı Kırmızılı yönetimin bu rakamı ilk etapta 40 milyon euro seviyelerine çekmek istediği belirtilse de Sarı Kırmızılıların asıl planı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddeleriyle bu transferi 30 milyon euro bandında noktalamak. +10+4 kuralı sonrasında Galatasaraylı idareciler Can Uzun'un transferine ayrı bir önem veriyor. Avrupa'dan başka kulüplerin de radarındaki milli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen Can Uzun, A milli takımla Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
3: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık.
2: 20 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı.
0: Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi ile ilgili River Plate kulübünden bir açıklama geldi.
4: Galatasaray sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'ye yeni kontrat teklifini yapmış ve yıldız futbolcunun cevabını beklemeye geçmişti.

0: Adı birçok takımla anılan Arjantinli futbolcu için son günlerde River Plate iddiaları gündeme gelmişti. River Plate'in Mauro Icardi ile ciddi şekilde ilgilendiğine dair haberler uluslararası basında yer alırken, Arjantin kulübünün başkanı Stefano Di Carlo, deneyimli golcüye ilişkin çıkan söylentilere noktayı koydu.
1: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
0: ESPN'e konuşan River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Mauro Icardi'nin kulübün planları arasında yer almadığını belirterek, görüştüğümüz bir isim değil ifadesini kullandı. Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
2: Değerli izleyenler, Galatasaray'dan devam ediyoruz. Sarı Kırmızılı yönetim Victor Osimhen için 150 milyon euronun altındaki tüm rakamları reddediyor. Nijeryalı Yıldız da Sarı Kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşünmüyor.
3: Galatasaray yönetimi Premier Lig devlerinin radarında olan Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Yıldız oyuncu için Sarı Kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklif gelmedi. Başkan Dursun Özbek de 150 milyon euronun altındaki tüm rakamları geri çevirme kararını koruyor.

0: Nijerya teknik direktörü Erik Şel'in Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var açıklaması gündeme damga vururken Osimhen sözlerin bağlamından koparıldığını söylemişti. Galatasaray yönetimi golcüsünü göndermeyi düşünmüyor. 75 milyon euroya transfer edilen Osimhen için beklenen rakam minimum 150 milyon euro. Sarı kırmızılılar bu bedelin altında gelecek tüm tekliflere kapıyı kapattı. 27 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Osimhen, 22 gol 8 asistlik performansıyla takımının üst üste 4. şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı.
1: Beşiktaş Paraguay milli takımının kalecisi Orlando Gili listesini aldı.
2: Beşiktaş'ta kaleci transferi için çalışmalar sürüyor. Kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, farklı liglerde yürüttüğü scouting çalışmaları kapsamında Paraguaylı Orlando Gili de takip ediyor. Arjantin ekibi San Lorenzo'da forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi son dönemde milli takımdaki yükselişiyle dikkat çekiyor. Orlando Gil, A milli takımımızın rakiplerinden biri olan Paraguay'ın Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor. Beşiktaş, 2000 doğumlu kaleciyi potansiyeli nedeniyle geleceğe yönelik yatırım olarak görüyor. Siyah beyazlıların şu aşamada resmi bir girişimi bulunmasa da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde harekete geçebileceği belirtildi. 2026 yılında 22 maça çıkan Orlando Gil 12 karşılaşmada kalesini gole kapatırken 18 gol yedi.
1: Trabzonspor Benfica forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Sidney Lopez Cabral'ın transferini bitirdi. Genç oyuncu sözleşme imzalamak için öğle saatlerinde İstanbul'da olacak.
3: Trabzonspor Benfica'da forma giyen Sidney Lopez Cabral'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavili ekibin geçtiğimiz sezonda ilgilendiği ancak Benfica'ya kaptırdığı Sidney Lopez Cabral gecikmeli de olsa Trabzonspor formasını giyecek. İki kulüp 23 yaşındaki sağ bekin transferi için anlaşmaya vardı. Sidney Lopez Cabral'la 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Geçtiğimiz sezon toplamda 28 maça çıkan Yeşil Burun Adalı futbolcu 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
1: Trabzonspor'un Ukraynalı kanat oyuncusu Alexander Zubkov Yunan ekibi AEK'e transfer oldu.
0: Alexander Zubkov'un yeni durağı AEK oldu.

0: Trabzonspor'un 2024-2025 sezonunun devre arasında Shakhtar'dan 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncunun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyordu. Bordo Mavililer 29 yaşındaki futbolcu için bonuslar dahil 5 milyon euro bonservis alacak. Karadeniz ekibinde yıllık 1 milyon 450 bin euro garanti ücret alan Zubkov, geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından biriydi. Zubkov 37 maçta 4 gol 12 asist üretti. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak Fotomaç gazetesine bakalım. Sürmanşette Can Uzun bombası başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Galatasaray'la ilgili bir haber bu. Aslan Frankfurt'un 10 numarası Can Uzun'un peşinde demiş haber. 20 yaşındaki yıldız için Frankfurt'un kapısını çaldı. Alman ekibi 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini işaret etti. Dursun Özbek de 40 milyon euroyu gözden çıkardı diyor haber. Hemen manşete doğru geldiğimizde Leva heyecanı haberini görüyoruz. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi anlaştığı isimleri açıklamaya başlıyor ve İlk isminde duyurulacak ilk oyuncunun da Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski olduğu söylenmiş. Hemen bu haberin altında Ya Allah Bismillah başlığıyla milli takım haberini görüyoruz. A milli takım muhteşem bir törenle ABD'ye uğurlandı. Riva'daki tesislerden konvoyla İstanbul Havalimanı'na geçen milli takımımız çiçekler ve bandoyla havalimanında karşılandı ve Amerika'ya uğurlandı. Fanatik gazetesinin ana sayfasına bakalım. Burada da herkes onun peşinde, Aslan'ın Osimhen kararı başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Hemen yanında da teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Italiano ismini görüyoruz. Italiano Kartal'ı seçti başlığıyla. Ve biraz daha alt kısma geldiğimizde dünyaca ünlü yıldızla yapılan görüşmelerde el sıkışıldı. Lewandowski Fenerli oluyor haberi dikkat çekiyor. Trabzonspor cephesinde de Cabral bitti, İbrahim geliyor başlığını görüyoruz, detaylara bakacağız. Sabah gazetesinin 17. sayfasında Ugün Şahinoğlu A milli takımımızın ABD yolculuğunu kaleme almış. Dünkü uğurlamadan fotoğrafların paylaşıldığını görüyoruz. 24 yıl sonra katılacağımız turnuva için bizim çocuklar tam motivasyonla dün yola çıktı. Sayfanın en altına geldiğimizde Duran hazır, Koman sırada başlıklı bir Mehmet Özcan haberi var. Yönetimin transfer masasında iki teklif var deniyor. Fenerbahçe'den olaylı ayrılan John Duran, Cimbom'a önerildi. Henüz yanıt verilmedi. Barış Alper'in ayrılık ihtimaline göre de El Nassr'ın yıldızı Kingsley Coman tavsiye edildi denmiş. Hürriyet'e geçtiğimizde yine burada da bizim çocuklar dünyayı fethedecek başlığını görüyoruz. A milli takımımız dün ABD'ye gitti, konvoyla uğurlandı. Yine aday kadro, daha doğrusu nihai kadro paylaşılmış. Montella Futbol Kulübü başlığı yine bu sayfada dikkat çekiyor. Hürriyet yazarları belirlenen kadroyu değerlendirmiş. Uğur Melek diyor ki Montella milli takımı bir futbol kulübü olarak görüyor ve güvendiği oyunculardan ölüm, yaralanma olmadıkça vazgeçmiyor. Güntekin Onay, milli takımı başarıya götüren oyuncu grubuyla devam etmesi son derece normal demiş. Fırat Aydın Usta Dünya Kupası yolunda birlikte çalıştığı oyunculara güvenerek seçimlerini yaptı. Ufuk Kağan Karaca da belli ki bu kadro kurulurken sadece saha içi faktörler gözetilmemiş yorumunu yapıyor. Milliyet'le devam edelim. Bekle Amerika korksun dünya başlığı tercih edilmiş burada da. ABD'ye gitti. Miami'de hazırlık maçı oynayacak A milliler ve sonra D grubunda Amerika, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. A milli takımın haberlerini yine bugün Milliyet gazetesinde de görmek mümkün. Evet değerli izleyenler, şimdi biraz Dünya Kupası'ndaki gruplara yakından bakalım birlikte. C grubunda futbol severleri rekabet dolu maçlar bekliyor. Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti son 32 turun adlarını yazdırmak için kozlarını paylaşacak.
2: 2026 Dünya Kupası'nda C grubu içerdiği hikayelerle futbol severlerin merakla beklediği gruplardan biri. 1900

0: 1998'de aynı grupta bulunan Brezilya, Fas ve İskoçya 28 yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya gelecek. Bu üçlüye tarihinde ikinci kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak olan Haiti eşlik edecek. Grubun favorisi ise şüphesiz Brezilya. 1930'dan bu yana tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke olan sambacılar 5 şampiyonlukla da zirvenin sahibi. Brezilya ilk kez bir Avrupalı teknik direktörle Dünya Kupası'na gidiyor. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin hedefi 24 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak olacak. 1994 Dünya Kupası'nda İtalya'da Arrigo Sacchi'nin ekibinde bulunan deneyimli teknik adam yıllar sonra yine Amerika'da Dünya Kupası sahnesine geri dönüyor. Brezilya kadrosu geçmişteki parlak nesillerle kıyaslandığında daha mütevazı görülse de sambacılar özel yeteneklere de sahip. Takımın en büyük kozuysa şüphesiz Vinicius Junior. 25 yaşındaki yıldız ilk kez milli takımın başrolü olarak turnuvaya geliyor. Turnuvaya çağrılıp çağrılmayacağı merakla beklenen Neymar da 2 yıl aradan sonra kadroda olacak. 34 yaşındaki yıldız 4. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Savunmada Marquinhos ve Gabriel ikilisi, orta sahada ise Casemiro, Ancelotti'nin en güvendiği isimler arasında. Brezilya gruptaki ilk sınavını New Jersey'de Fas karşısında verecek. Dünya Kupası tarihinin en başarılı Afrika ekiplerinden Fas turnuvaya yine iddialı geliyor. 7. kez sahne alacak Kuzey Afrika temsilcisi 2022'de yarı final oynayarak Afrika futbol tarihine geçmişti. 2025 Afrika Uluslar Kupası zaferi sonrası takımın başına ise Muhammed Wahabi getirildi. Fas'ın turnuvada en büyük gücü genç ve yetenekli kadrosu. Eşref Hakimi ve Brahim Diaz'ın liderliğindeki takımda Talbi, Hannus ve Buadi gibi genç yetenekler öne çıkıyor. En büyük soru işareti ise santrafor hattı. Youssef En-Nesyri kadroda yok ve forvet hattındaki tek isim eski Hatay sporlu Ayup El-Kabi. 1998'de gruptan çıkmayı kıl payı kaçıran Fas, Brezilya karşısında geçmişin hesabını kapatmak isteyecek. Grubun tek Avrupa temsilcisi İskoçya, kupaya büyük umutlarla geliyor. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İskoçya, 1998'den sonra ilk kez bu sahnede. Hedefleri ise tarihlerinde ilk kez grup aşamasını geçmek. 2019'dan bu yana takımın başında bulunan Steve Clark, Avrupa Şampiyonası'nda başlayan yükselişi Dünya Kupası'na da taşıdı. Takımın en büyük kozuysa son 2 sezonda Avrupa'nın en yetkili orta sahalarından biri haline gelen Scott McTominay. Napoli forması giyen yıldız futbolcu, boyunu ve gol katkısıyla İskoçya'nın bu turnuvadaki en önemli ismi olacak. İskoçya ilk maçında grupta Haiti ile karşı karşıya gelecek. Grubun en az tanınan takımı Haiti, 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 2024'ten bu yana takımın başında Fransız teknik direktör Sebastien Migne bulunuyor. Karayip ekibi mütevazi bir kadroya sahip olsa da fiziksel gücü ve atletik oyunculara dikkat çekiyor. Kayserispor'dan tanıdığımız Nazon takımın hücumdaki en önemli isimlerinden. En büyük yıldızı Wolverhampton forması giyen Jean Rickner Bellegarde. 2025'te Fransa yerine Haiti'yi seçen orta saha oyuncusu takımın en büyük umudu olacak. Gruptan çıkması zor görünse de Haiti turnuvanın sürprizlerinden biri olabilmek için mücadele edecek.
1: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador ve Curaçao'da E grubunda mücadele edecek değerli izleyenler. Yine takımların detaylarını haberimizden bakalım.
2: 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador ve Curaçao yer alacak. 4 kez dünya şampiyonu olan Almanya grubun net favorisi gösterilse de panserlerin son 2 turnuvadaki kötü performansı kafalarda soru işareti oluşturuyor.

dahi çıkamayarak herkesi şoke etti. Turnuvanın en genç teknik direktörü 39 yaşındaki Nagelsmann yönetiminde yeniden zirveye çıkmak isteyen Almanlar, elemelerde Slovakya, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg'un bulunduğu A grubunu zirvede tamamladı.

0: Almanya'nın kadrosunda Galatasaray forması giyen Leroy Sané'nin yanı sıra Neuer, Kimi, Musiala, Ritz, Voltemade, Havertz gibi yıldız futbolcular bulunuyor. Dünya Kupası'nda 8 kez ile en fazla final oynayan takım olan Panzerler, Brezilya'nın ardından İtalya ile birlikte en başarılı ikinci ülke. Almanlar 1954, 1974 ve 1990 yıllarında da şampiyonluğa ulaştı. Almanya ilk maçında Curaçao ile karşılaşacak. Grubunda fil dişi sahili zirveye oynamaya aday takımlardan. Dünya Kupası'na ilk kez 2006'da katılan Afrika temsilcisinin kadrosunda ülkemizde forma giyen tanıdık isimler bulunuyor. Galatasaray'ın sağ beki Wilfried Tsingo, Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Emmanuel Agbadu, Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Olayi, Rize Spor'un file bekçisi Yahya Fofana dev turnuvada boy gösterecek. Fil dişi sahili Afrika elemelerinde F grubunu Gabon, Gambiya, Kenya, Burundi ve Seyşeller'in önünde bitirerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Afrika ekibi ilk kez gruplardan çıkmaya çalışacak. Fil dişi sahili ilk maçında Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Ekvador güçlü defans hattıyla öne çıkıyor. Güney Amerika temsilcisinin savunmasında Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Willian Pacho, Premier Lig'de Arsenal'la kupaya uzanan Pierre Hincapié ve Club Brugge'un genç yıldızı Joel Ordanez yer alıyor. Orta sahasında tarihin en pahalı 15. futbolcusu Chelsea'li Moises Caicedo bulunan Ekvador'un forvet hattında Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia görev alacak. Ekvador turnuva biletini Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Dünya Kupası elemelerini Arjantin'in arkasında ikinci sırada tamamlayarak elde etti. 5. kez Dünya Kupası'nda yer alacak Ekvador en büyük başarısını 2006'da gruptan çıkarak yaşadı. E grubunun en zayıf halkası olarak gösterilen Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Yaklaşık 160 bin nüfusuyla Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke olan Curaçao, elemelerde grubunu Jamaika, Trinidad ve Bermuda'nın üstünde lider tamamladı. Karayip ekibini Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki Dick Advocaat turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak. Advocaat 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Curaçao'da ülkemizde forma giyen 3 isim bulunuyor. Konyaspor'un deneyimli stoperi Bazoer, Kayserispor'un tecrübeli savunmacısı Joshua Brenet ve Iğdır Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Leandro Bakuna Dünya Kupası'nda heyecan yaşayacak.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Uluslararası Futbol Birliği Kurulu İFAB tarafından getirilen değişiklikler turnuvada ilk kez denenecek. Yeni kurallara birlikte bakalım.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbola yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Turnuvada özellikle oyun temposunu yavaşlatan ve zaman kaybettiren taktikleri ortadan kaldırmaya yönelik çok sayıda kural değişikliği yapılacak. Kaleciler kale vuruşunu 5 saniyeden uzun sürede kullanırsa korner kararı verilebilecek. Taç atışı 5 saniyeden uzun sürede kullanılır ve kasten oyunun yeniden başlaması geciktirilirse taç atışı rakip takıma geçecek. Oyundan çıkan futbolcuların sahayı en yakın noktadan terk etmeleri için 10 saniyeleri olacak. Futbolcular yeterli sürede oyundan çıkmazsa yerine girecek kişi 1 dakika boyunca oyuna dahil olamayacak. Değişikliği gerçekleştiren takım bu süre boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kalacak. Sakatlanan oyunculara kulüp fizyoterapisti tarafından müdahale edilirse bu futbolcular oyuna 1 dakika boyunca giremeyecek. Kaleci sakatlıkları

0: veya rakibin kart görmesi gibi durumlarda istisnalar olabilecek. Oyuncuların ağzını kapatarak rakip futbolculara söylemlerde bulunması kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Ayrıca FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu yılda uzun uzatma süreleri verilmesini umuyor. Collina, her iki yarıda da uygulanabilecek 3 dakikalık su molalarının zaman kaybı oluşturduğuna inanıyor. 66 yaşındaki eski hakem, Dünya Kupası'nda VAR'ın dahil olacağı durumlara da eklemeler yaptı. Kornerler hızlı bir şekilde oyun yeniden başlamadan kontrol edilebilecek. Ancak bu kural yanlış verilen kale vuruşları için geçerli olmayacak. VAR hakemleri hatalı olduğu düşünülen ikinci sarı kartları da inceleyebilecek. Federasyonlar ilk kez Dünya Kupası'nda denenecek olan yeni kuralların verimli olduğuna karar verilmesi halinde bu düzenlemeleri ilerleyen yıllarda daha fazla turnuvada hayata geçirmeyi planlıyor.
1: Dünya Kupası'na Meksika, ABD ve Kanada ev sahipliği yapacak değerli izleyenler ve maçlar toplam 16 stadyumda oynanacak.
2: İlk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en geniş katılımlı turnuvası unvanıyla Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Dört zaman dilimi ve üç ülkede toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak dev organizasyonun açılış maçı 11 Haziran'da Mexico City'deki Azteca Stadyumunda gerçekleştirilecek. Kanada turnuvaya iki stadyumla katılıyor. Toronto'daki 45 bin kişilik stadı 6, Vancouver'daki 54 bin kişilik BC Place Stadyumu da 7 maçla Dünya Kupası coşkusuna ortak olacak. Meksika'nın Dünya Kupası şehirleri Mexico City, Guadalajara ve Monterrey olarak açıklandı. Mexico City'deki 83 bin kişilik Azteca stadı Dünya Kupası açılışına 3 kez ev sahipliği yapan ilk stad olacak. İlginç dış yapısıyla Guadalajara ve yeni nesil stadyum olarak nitelendirilen Monterrey stadları da Meksika'daki diğer stadyumlar. Organizasyonu takip edecek futbol severler en çok Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki statlara yetişmekte zorlanacak gibi duruyor. Ülkenin doğusundan batısına yaklaşık 6 saatlik uçuş gerektiği düşünülürse turnuvanın hakkını vererek maç takip etmek oldukça yorucu olacak. Amerika Birleşik Devletleri New York'tan Los Angeles'a, Miami'den Seattle'a 11 kentte toplam 78 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları şu stadyumlarda oynanacak. Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle. 94 bin kişilik kapasiteyle Dallas Stadyumu dev turnuvanın en kalabalık maçlarına ev sahipliği yapacak. Amili takımımız Dünya Kupası macerasına Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacağı Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlar daha sonra dünyanın en yüksek teknolojiye sahip stadı unvanına sahip 1.2 milyar dolarlık San Francisco Stadyumunda Paraguay'la kozlarını paylaşacak. Milliler D grubunda son olarak Los Angeles'a geçerek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Grup maçlarında ilk ikiye girecek takımlar, 3. sıraya alan en yüksek puanlı 8 takımla birlikte eleme turlarına devam edecek. Son 16 tur maçlarına Kanada ve Meksika'nın ikişer kentinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden 8 şehir ev sahipliği yapacak. Çeyrek final maçları Los Angeles, Miami, Boston ve Dallas'ta oynanırken yarı finallerin dev final öncesi son durağı Atlanta ve Dallas. 2026 FIFA Dünya Kupası New Jersey'deki 83 bin kişilik MetLife Stadyumundaki finalle sahibini bulacak.
1: 1930 yılından bu yana düzenlenen Dünya Kupası'nda 8 ülke mutlu sona ulaştı. En fazla şampiyonluk yaşayan takımsa Brezilya oldu.
3: Futbol dünyasının en önemli organizasyonu FIFA Dünya

Dünya Kupası'nı düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı. İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2022 yılları arasında 21 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda 8 ülke ipi göğüsledi. Turnuvada en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanı Brezilya'ya ait. Sambacılar 5 kez kupayı kaldırma başarısını gösterdiler. İtalya ve Almanya ise 4'er kez mutlu sona ulaştı. Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2'şer, İngiltere ve İspanya ise 1'er kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı. Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı. Diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı. Dünya Kupası tarihinde Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanmayı başardı. İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay bunlarda şampiyonluğu yakaladı. İngiltere ve İspanya'da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzandı. Dünya Kupası'nın en dramatik takımı Hollanda. Portakallar Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Çekoslovakya ve Macaristan'da 2'şer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen tarihlerinde Dünya Kupası kazanamadı. Birer kez final oynayıp kaybeden İsveç ve Hırvatistan kupanın bir adım uzağında kaldı. Brezilya ve Almanya Dünya Kupası'nda en çok finale yükselen ülkeler oldu. Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırdı. İtalya ve Arjantin 6'şar, Fransa 4 kez finale çıkmayı başardı. Almanya ve Brezilya en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.

0: Şimdi de gelin Dünya Kupası tarihinin olaylı maçlarını hatırlayalım.
1: 1930'dan bu yana golleri ve yıldızlarıyla hatırlanan 22 Dünya Kupası saha içi ve dışı olaylarıyla da akıllarda yer etti. 1962 Dünya Kupası'nda ev sahibi Şili'nin İtalya ile oynadığı maç Santiago Muharebesi olarak tarihteki yerini aldı. 8. dakikada İtalya'dan Giorgio Ferrino oyundan atıldı ancak sahadan 4 dakika sonra polis müdahalesiyle zorla çıkarıldı. Şili'den Sanchez rakibi Mario David'e attığı yumruk nedeniyle cezalandırılmadı ancak bir süre sonra karşılık vermek için Sanchez'in kafasına tekme atan David oyundan ihraç edilen ikinci İtalyan oldu. Sanchez başka bir pozisyonda İtalyan Umberto Maschio'nun burnunu kırdı ancak yine oyundan atılmadı. Şili polisin birkaç kez sahaya girerek oyuncuların kavgalarını ayırdığı maçı 2-0 kazandı. Brezilya ile Portekiz arasındaki Eusebio ve Pele'nin karşı karşıya geldiği 1966 Dünya Kupası grup maçı Pele'ye atılan tekmelerle tarihe geçti. Maçta Pele'ye o kadar çok tekme atıldı ki Eusebio bir pozisyonda takım arkadaşını azarlamak zorunda kaldı. Pele maçtan sonra bir daha Dünya Kupası'nda oynamamaya karar verdiğini söyledi ancak kararını değiştirerek 1970 Dünya Kupası'nda da forma giydi. 1982 Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya ile Fransa'nın karşılaştığı maçta bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Schumacher çok sert bir faule imza attı. Fransız forvet Batiston karşı karşıya kaldığı pozisyonda kendisine doğru koşarak gelen Schumacher'in sert darbesiyle yerde kaldı ve bilincini kaybetti. Batiston'un iki dişi kırıldı, omuzları zarar gördü. Fransa kaptanı Michel Platini, Batiston'un öldüğünü sandım dedi ancak hakem pozisyonda faul olmadığını hükmetti. Fransa ile İtalya'nın karşılaştığı 2006'daki final maçı Fransız yıldız Zinedine Zidane'ın rakibine attığı kafayla akıllarda yer etti. Zidane maçın 110. dakikasında Materazzi'ye attığı kafayla kırmızı kart görürken bu kart uzun süre spor dünyasının gündeminde yerini aldı. İtalya penaltı atışlarıyla 5-3 kazanıp Dünya Kupası'nı müzesine götürürken bu şampiyonluktan çok Zidane'ın kafası konuşuldu. Zidane bu kırmızı kartın ardından kariyerine son verdi. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na Uruguay forveti Luis Suarez'in İtalyan stoper Giorgio Chiellini'yi ısırması damga vurdu. Suarez gergin geçen maçta Diego Godin

0: maçın tek golünü atmadan sadece bir dakika önce Chiellini'yi yüz kızartıcı biçimde ısırmıştı. 9 uluslararası maçtan men edilen Suarez'in 4 ay boyunca futbolla ilgili herhangi bir etkinliğe katılması da yasaklanmıştı.
1: Serie A ekiplerinden Bologna teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco'yu getirdi.
2: Domenico Tedesco'nun yeni durağı İtalya oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı Serie A ekiplerinden Bologna ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan Tedesco, Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika milli takımını da çalıştırdı. Sarı lacivertlilerle Turkcell Süper Kupa zaferi yaşayan Tedesco, Nisan ayında görevden alınmıştı. İtalyan çalıştırıcı Fenerbahçe'de 45 maçta takımın başında sahaya çıkarken bu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Domenico Tedesco'nun kariyerine devam edeceği Bologna, geride kalan sezon Vincenzo Italiano yönetiminde Serie A'yı 8. bitirirken Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı.
1: NBA'in efsane koçlarından Rick Adelman 79 yaşında hayatını kaybetti.
2: NBA tarihine geçen efsane karakterlerden Rick Adelman vefat etti. Kariyerinde 1042 galibiyet elde eden Birleşik Amerikalı baş antrenör 79 yaşındaydı. NBA Antrenörler Birliği'nden yapılan açıklamada Adelman'ın 7 sezon süren basketbolculuk kariyerinden sonra başladığı koçluk kariyerinde elde ettiği zaferlerle tüm zamanların en çok galibiyet elde eden 10. antrenörü olduğu belirtildi. Adelman tarihi sıralamada Pat Riley, Greg Popovich, Jerry Sloan ve George Carlin arkasında yer alıyor. Basketbol şöhretler listesinde de bulunan efsane koç, 1989 ile 2014 yılları arasında Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves'ta baş antrenörlük yapmıştı. Adelman's teams won 50 or more games
1: 11 times. Sırp basınının haberlerine göre Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Željko Obradović'e 2 yıl için 10 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
2: Avrupa basketbolu dev bir iddiayla yankılanıyor. Sırp basını efsanevi baş antrenör Željko Obradović'in 14 yıl aradan sonra Panathinaikos'a dönme ihtimalini ve masadaki teklifi gündeme taşıdı. Haberde Yunan devinin Sırp baş antrenöre 2 yıl tam 10 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtildi. Panathinaikos'un önümüzdeki sezonda Obradović liderliğinde kadro planlaması yürüteceğine kesin gözüyle bakılıyor. Kulüp başkanı Dimitris Yanukopoulos'un gözden çıkardığı 10 milyon euroluk maaş bütçesi Sırp baş antrenörü Avrupa'nın açık ara en çok kazanan koçu yapabilir. Avrupa basketbolunun dev ekibinin görevde bulunan baş antrenör Ergin Ataman'a duyduğu saygı nedeniyle Željko Obradović ile Yunanistan Basketbol Ligi finalleri devam ettiği sürece herhangi bir resmi müzakere yapılmayacak. Panathinaikos sezonun tamamlanmasının ardından Ergin Ataman'la yollarını ayırdıktan hemen sonra efsane Obradović'i takımın başına getirecek. 66 yaşındaki koç 1999-2012 yılları arasında Yunan ekibinde görev yapmış ve Avrupa basketbol tarihinin en büyük hanedanlıklarından birini kurmuştu. Sırp efsane kariyerindeki toplam 9 Euroleague şampiyonluğunun 5'ini yeşillerle yaşarken kulüp müzesine ayrıca 11 Yunanistan Ligi ve 7 Yunanistan Kupası götürdü.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji karşısında 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Haziran Perşembe günü Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanacak. Playoff yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak.
2: Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisi heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes karşısında 1-0 önde olduğu serinin ikinci maçı yine Sarı Lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak. (Gülüyor) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Beko ilk maçta konuk ettiği rakibini son çeyrekte yaptığı inanılmaz geri dönüşle 60-59 yenerek seride öne geçmişti. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finalde Beşiktaş Gey'in Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
1: Anadolu Efes'in Fransız pivotu Vincent Poirier, Fenerbahçe derbisinde aşil tendonundan sakatlandı. Ülkesinde ameliyat olacak ve parkelerden 8-9 ay kadar uzak kalacak.
2: Anadolu Efes'e Vincent Poirier'den kötü haber geldi. Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko karşısında aşil tendonu sakatlığı yaşayan Poirier yaklaşık 8 ila 9 ay parkelerden uzak kalacak. 32 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Euroleague'de çıktığı 14 maçta 18.6 dakika sahada kalmış ve 8 sayı 4.6 reboundla oynamıştı. Basketbol Süper Ligi normal sezonundaysa 9 maçta 21.1 dakika ortalamayla 9.8 sayı 6 rebound istatistikleriyle oynadı. Poirier'in önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek ameliyat olması bekleniyor.
1: Amilli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
3: Amilli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da kozlarını paylaşacak. Türkiye rakibine karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. Milli takım rakibi karşısındaki son mağlubiyetini ise 2021 yılında Viyenel maçında 3-1'lik skorla almıştı. Başkent Brezilya'da oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
1: Bu haberle bu saati tamamlayacağız değerli izleyenler. Amilli futbol takımımızın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçını şöyle bir hatırlayalım birlikte ve saat başında yeniden görüşelim.
4: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
8: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazla.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Haziran 1965 Edward White uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. 3 Haziran 1957 Türkiye güreş milli takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Reklam.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aus Pol Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Aday Safi bu isimlere ek olarak Zeki Çelik'i de gündemine aldı. İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nde kulüp üyeleriyle bir araya gelen başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe'ye değişim vaat ediyoruz dedi.
1: Diyoruz, en önemli şey değişim vaat ediyoruz. Fenerbahçe'ye ne getireceğim? Gençlik getireceğiz, hırs getireceğiz, cesaret getireceğiz, iştah getireceğiz. Fenerbahçe'yi bir başka yöneteceğiz. Onu da inşallah herkese göstereceğim. Benim verdiğim sözler neydi? İki tane yerli milli oyuncu, iki veya üç tane dünya yıldızı, yabancı oyuncu. İyi yerlere geldik. Artık bonusları konuşuyoruz. Biliyorsunuz transfer sezonu 1 Temmuz'da başlıyor. Ki bu sene erkene çekileceği söyleniyor Dünya Kupası'ndan dolayı. Dolayısıyla biz hepsini UEFA'nın hukuk sistemi içerisinde ve Türk hukuk sistemi içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Serbest oyuncuyla anlaşabiliyorsunuz ama kontratlı oyuncuyla anlaşamıyorsunuz. Onun işte kulübün de izin alması gerekiyor. Biz bir kısmıyla kontrat yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. O yüzden ıslak imzaları söylüyorum. Bizi hiçbir şey dünya yıldızı kulübümüze getirmekten alıkoyamayacak. İlk önce gitsinler, uykudan uyansınlar. Fenerbahçe bizi bu hale düşüren zihniyetten Fenerbahçe'yi bir kere uzaklaştırmamız gerekiyor. Siz de diyorsunuz ki bak 5 tane Hakan Safi gibi adam var diyorsun listemde, değil mi? Biriniz bir olun da yapın, getirin bir tane daha transfer. Siz de limitlere sokmadan akıllı vereyim onlara. İmajakları kontratı yapacaklar. Dünya yıldızını gidip getirecekler. Varsa baba yiğit bekliyorum. Yaparlarsa bir tane daha ben yapacağım. Benim aklımda hep seçimi kazanmak var. Bir an önce 8 Haziran'da gelmesini istiyorum. O koltuğa oturup bir an önce siz değerli kardeşlerime ve Fenerbahçe'me bir an önce hizmet etmek istiyorum. Bütün derdim bu. Başka hiçbir olasılıkla düşünmüyorum.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'sa hafta sonu yapılacak seçim öncesi açıklamalar yaptı ve şampiyonluk vurgusu yaptı yine. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım TV100'e açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde şampiyon olacaklarını söyleyen Yıldırım, "Başkanlığı içimizdeki arkadaşlar yapacak. Her biri bir konunun başkanı olacak, ben organize edeceğim. Geçmişte ne yaptık ortaya koyacağız. Geçmişte yaptığımız yanlışsa onu düzelterek yapacağız. Böylece Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Herkes dikkat etsin, biz şampiyon olacağız," dedi. Gidişatın iyi olmadığından bahseden Aziz Yıldırım, "Fenerbahçeliyim, mecburiyetten adayım. Gidişin iyi olmadığını görüyorum. Gidiş iyi değil. Biz bu senede kaybedersek büyük tehlike var. Biz 7 sene geride kaldık. Bu senede şampiyon olamazsak bunu kazanmak için 8 sene peş peşe şampiyon olmamız lazım," ifadelerini kullandı. Ademola Lukman'ı ilk almamışlar diyen Fenerbahçe Başkan Adayı, "Bu işi bilmiyorlar. Açık söylüyorum. Lukman'ı alıyoruz dediler. Merak ettim, izledim. İyi oyuncu. Ama kenar oyuncusu. İhtiyaç santrfordu. 40 milyon euro diyorlardı. İyi ki almamışlar. Yazık yani. Bilinçsiz, futbol aklı olmadığı için yanlış transfer. Santrfor diye alacaklardı," şeklinde konuştu. Kaleci Ederson konusuna değinen Yıldırım, "Ederson bizim değerimiz. Sosyal medyada dolduruyorlar, karalıyorlar. 11 milyon bu sene ödedik. Bir de bonservis vereceğiz. 26 milyon harcadık. Herhalde bu değerde bir kaleciyi daha ucuza bulamazlar. Bunu kazanmalıyız, oturup konuşmalıyız. O bizden, biz ondan mutluysak mesele yok," açıklamasını yaptı. Transferlerden söz eden Aziz Yıldırım, "İki oyuncuyla görüşüyoruz. Son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübüyle ilgili konuşma yapılıyor. Hakan Safi gidip görüşeceğim diyor. Sordum, gelen giden yok dediler. Yarın veya seçimden sonra söyleyebiliriz. Ama iki santrfor gelecek. Sonra neye ihtiyaç varsa 4-5 transfer olur ama fazla oyuncu almayacağım," dedi. Teknik direktör konusuna değinen başkan adayı Aziz Yıldırım, "Teknik direktör kararını henüz vermedik. Yerli de olabilir, yabancı da. Seçimden sonra açıklarız. Ama Samandıra'da Kayt, Ceko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların katılmasını istiyoruz. 3 eski oyuncunun oraya gelmesini istiyoruz ki ruh yaratalım. Alex'i istesem, ihtiyaç varsa getiririm. Görev verebilecek bir pozisyon varsa veririz. Futbol aklımız Oğuz Çetin ve yönetimden birkaç isim olacak," ifadelerini kullandı. Alex'i istersem çağırırım diyen Aziz Yıldırım, 8 sene önce getirdiler, localara baskı yaptılar. O kadar çok seviyordunuz Alex'i, neden 8 senede

0: görev vermediniz. Benim kimseye kırgınlığım yok. Görev verebilecek bir pozisyon varsa bizim futbol aklının başındaki Oğuz Çetin ve yönetimden 2-3 arkadaş olacak dedi. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray milli yıldız Can Uzun için Eintracht Frankfurt'la temaslara başladı.
1: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen son şampiyon Galatasaray'da yönetim kolları sıvadı.

0: Sarı Kırmızılıların yaz dönemi için öncelikli hedefi Can Uzun. Teknik direktör Okan Buruk'un 10 numara bölgesi için çok istediği isim için ilk temaslar kuruldu. Eintracht Frankfurt kulübü kapıyı genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 60 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle açtı. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbey'in Alman ekibinin talep ettiği astronomik rakamı ödemeye niyeti yok. Sarı Kırmızılı yönetimin bu rakamı ilk etapta 40 milyon euro seviyelerine çekmek istediği belirtilse de Sarı Kırmızılıların asıl planı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddeleriyle bu transferi 30 milyon euro bandında noktalamak. +10+4 kuralı sonrasında Galatasaraylı idareciler Can Uzun'un transferine ayrı bir önem veriyor. Avrupa'dan başka kulüplerin de radarındaki milli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen Can Uzun, A milli takımla Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
1: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı.
0: 20 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı.
2: Galatasaray yönetimi Victor Osimhen için 150 milyon euronun altındaki tüm rakamları reddediyor. Nijeryalı yıldız da sarı kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşünmüyor.
0: Galatasaray yönetimi Premier Lig devlerinin radarında olan Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Yıldız oyuncu için sarı kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklif gelmedi. Başkan Dursun Özbek de 150 milyon euronun altındaki tüm rakamları geri çevirme kararını koruyor.

0: Nijerya teknik direktörü Erik Şel'in Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var açıklaması gündeme damga vururken Osimhen sözlerin bağlamından koparıldığını söylemişti. Galatasaray yönetimi golcüsünü göndermeyi düşünmüyor. 75 milyon euroya transfer edilen Osimhen için beklenen rakam minimum 150 milyon euro. Sarı kırmızılılar bu bedelin altında gelecek tüm tekliflere kapıyı kapattı. 27 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Osimhen, 22 gol 8 asistlik performansıyla takımının üst üste 4. şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı.
1: Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27 Haziran'da yapılacak.
2: Galatasaray Kulübü birçok farklı faaliyetin yürütülmesi ve bunlarla ilgili hukuki işlemle tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla Olağanüstü Genel Kurul yapacak. Sarı Kırmızılı Kulübün açıklamasına göre 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak toplantıda eğer çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı 27 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Genel Kurul'da gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleşmesi için yetki isteyecek. Yönetim Kurulu ayrıca basketbol anonim şirketinin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde NBA Avrupa Organizasyonu'na kalıcı lisans sahibi olarak katılımın sağlanması, gerek görülmesi halinde ise kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalması kaydıyla bir kısım hissesinin satılması için yetki talep edecek.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız. Hemen başlayalım. Foto maç

gazetesiyle. Leao'da favori Galatasaray başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar ayrılacağını açıklayan Portekizli Yıldız'da önemli mesafe aldı. Milan'la gemileri yakan Leao ile ilgilenen takımlar arasında en ciddi ekip Galatasaray deniyor. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, sarı kırmızılı takımın maddi açıdan en güçlü teklifi yapan taraf olduğunu söyledi şeklinde bir haber. Yine aynı sayfada Rov iddiası başlığını görüyoruz. İtalya'da yayın yapan Tutto Mercato'ya göre sarı kırmızılılar Bologna forması giyen Jonathan Rowe'la ilgileniyor. 23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuna Türkiye'den başka taliplerin de olduğu belirtildi denmiş. Ve sayfanın en altında az önce bizim de ekrana getirdiğimiz Can Uzun haberini görüyoruz. Can Simidi başlığıyla. Mertens'in ardından dolduramadığı 10 numara için milli futbolcu Can Uzun'la görüşüyor Galatasaray. 20 yaşındaki oyuncu uzun boyu, top tekniği ve şutlarıyla bu bölgede cimboma Can Simidi olacak denmiş. Evet, Fanatik gazetesiyle devam edelim. Sayfanın en başında Aziz Yıldırım atanın huzurunda başlığını görüyoruz. Efsane başkan kurmaylarıyla birlikte Ankara çıkarması yaptı. Burada üyelerle buluşan Aziz Yıldırım ve ekibi başkentte Anıtkabir'i ziyaret edip Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı denmiş. Ve biraz da alt kısma geldiğimizde Türkiye olacak başlığını görüyoruz. Lewandowski'nin eşi Anna'dan heyecanlandıran yanıt. Polonyalı yıldız için girişimlere başlayan başkan adayı Hakan Safi 2 yıllık teklif sundu. Robert Lewandowski'nin eşi Anna sosyal medyada kendisine gelen "Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna "Türkiye olacak" yanıtını verdi. Transfer ateşini yakan bu cevapla sarı lacivertlileri büyük bir heyecan kapladı. Polonya basınına göre Hakan Safi bonuslarla birlikte sezonluk 20 milyon euroya yakın bir teklif yaptı diyor haber. Biraz daha alt kısma geldiğimizde Aziz Yıldırım'ın bir transfer çalışmasını görüyoruz. Sol stoperde bir numaralı aday Nathan Ake başlığıyla. Başkan adayı Aziz Yıldırım, Skriniar'ın yanına solak bir savunmacı almak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. City'nin yıldızı Ake için girişimler başladı. Hem Hollandalı stoper hem de City yönetimiyle temasların devam ettiğini söylemiş haber. Şimdi Sabah gazetesine bakacağız. Bir tarafta Hakan Safi, bir tarafta Aziz Yıldırım cephesindeki çalışmaları görüyoruz. Fenerbahçe başkan adayları hafta sonu yapılacak seçim öncesi vites artırdı deniyor. Hakan Safi Polonyalı golcüyü ikna etti, Lewandowski tamam dedi başlığını görüyoruz. Yıldız futbolcuyla yıllık 10 milyon eurodan 2 senelik anlaşma sağlandı. 37 yaşındaki santrforun Devler Ligi bonusu talebi de Safi tarafından kabul edildiği söyleniyor. Şimdi sırada Mason Greenwood var. Ara başlığı da yine dikkat çekiyor bu bölümde. Hemen sağ tarafta da ilk hedef Ake olmazsa Bessie başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Londra seyahatinde Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı için temaslarda bulunan Yıldırım, anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı Fulham'da forma giyen Nijeryalı oyuncuyla da irtibat kurdu denmiş. Vedat Muriç'in de ayrıca haber beklediği söyleniyor. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları "Cesaret bizim karakterimiz" başlığıyla paylaşılmış ve Ederson'da Dünya Kupası sonrası görüşülecek isim olarak dikkat çekiyor ki az önce de ekrana getirmiştik. Aziz Yıldırım ısrarla Ederson'un maliyeti nedeniyle ve kariyeri nedeniyle kazanılması gereken bir isim olduğunu vurguluyor. Milliyet 15 diyelim. Can Uzun operasyonu başlığını görüyoruz burada. Galatasaray A milli takımımızda parlayan Eintracht Frankfurt'un yıldızını transfer etmek için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Alman ekibinin ise pazarlıkla 50 milyon euroya kadar indiği ifade edildi. Cimbom sonraki satıştan pay maddesini de eklemeyi düşünüyor denmiş. Hemen bu sayfada sağ üst köşede dikkat çeken bir başka başlık, Davinson ayrılacak mı şeklinde. Kolombiya milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alacak Davinson Sanchez'e İtalya Serie A takımlarından talip çıktı. Galatasaray'ın ise başarılı stoperden yüksek bonservis beklentisi bulunuyor. Avrupa kulüplerinin listesine giren oyuncu için 20 milyon euro ve üzerindeki tekliflerin ciddiye alınacağı kaydedildi denmiş.

0: Evet, Takvim Gazetesi'ne bakacağız. Kanarya'da Leva heyecanı başlığı burada da dikkat çekiyor. Polonyalı süper yıldızın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. 37 yaşındaki Lewandowski 2 yıllık kontrat için senelik 15 milyon euro ve bonuslar teklif edildiği öğrenildi. Ve hemen altında Çalhanoğlu harekatı başlığı. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, milli futbolcumuzun transferi için düğmeye bastı. Hakan'ın menajeri İstanbul'a geldi. Seçime kısa bir süre kala transfer gündemi alevleniyor denmiş. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle büyük oranda anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Inter bir yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmadığı için milli futbolcunun ayrılışına sıcak bakıyor denmiş. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine göz attıktan sonra Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlılar Paraguay milli takımının kalecisi Orlando Gili listesine aldı.
1: Beşiktaş'ta kaleci transferi için çalışmalar sürüyor. Kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, farklı liglerde yürüttüğü scouting çalışmaları kapsamında Paraguaylı Orlando Gili de takip ediyor. Arjantin ekibi San Lorenzo'da forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi son dönemde milli takımdaki yükselişiyle dikkat çekiyor. Orlando Gil, A milli takımımızın rakiplerinden biri olan Paraguay'ın Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor. Beşiktaş 2000 doğumlu kaleciyi potansiyeli nedeniyle geleceğe yönelik yatırım olarak görüyor. Siyah beyazlıların şu aşamada resmi bir girişimi bulunmasa da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde harekete geçebileceği belirtildi. 2026 yılında 22 maça çıkan Orlando Gil 12 karşılaşmada kalesini gole kapatırken 18 gol yedi.
0: Trabzonspor Benfica forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Sidney Lopez Cabral'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.
2: Trabzonspor Benfica'da forma giyen Sidney Lopez Cabral'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavili ekibin geçtiğimiz sezonda ilgilendiği ancak Benfica'ya kaptırdığı Sidney Lopez Cabral gecikmeli de olsa Trabzonspor formasını giyecek. İki kulüp 23 yaşındaki sağ bekin transferi için anlaşmaya vardı. Sidney Lopez Cabral'la 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Geçtiğimiz sezon toplamda 28 maça çıkan Yeşil Burun Adalı futbolcu 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
0: Bir gazete turu daha yapacağız. Şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de birlikte göz atalım. Fanatik 2 ile başlayacağız. Pavlidis'te kesenin ağzı açıldı başlığını görüyoruz Beşiktaş sayfasında. Siyah beyazlıların kadrosunda görmeyi çok istediği Vangelis Pavlidis'te sıcak gelişmeler yaşandığı söylenmiş. Benfica'nın Yunan golcü için 40 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş ise 27 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro peşinat ve bonusların yer aldığı bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak oyuncuyla Chelsea'nin de ilgilendiği belirtilmiş. Teknik direktör arayışları hala devam ediyor Beşiktaş'ta. Vincenzo Italiano sıcak bakıyor başlığına da hemen göz atalım. Vincenzo Italiano ismi öne çıktı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Önder Özen'in deneyimli çalıştırıcıyla görüştüğü, Italiano'nun da Türkiye seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtildi denmiş. Ayrıca Razvan Lucescu'nun da bir taraftan teklif beklediği belirtiliyor. Sayfanın en altında bir transfer haberi görüyoruz. Kanatta hedef Harry Wilson şeklinde. Kara Kartal sağ kanat için gündemine yeni bir ismi ekledi. Siyah beyazlılar Fulham'la sözleşmesi sona eren Harry Wilson için şartları araştırmaya başladı. Galli futbolcu için önümüzdeki günlerde teklif götürülmesi bekleniyor denmiş. Oyuncunun yıllık ücretinin ise 3.6 milyon euro olduğu detayı paylaşılmış. Fotomaç 7 Trabzonspor sayfasıyla devam edeceğiz şimdi. Voloshin harekatı fırtına Dinamo Kiev'in 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu gündemine aldı. Sol kanatta da görev yapabilen Nazar Voloshin'in transferi için girişimler başladı denmiş. Onun dışında hemen sağ tarafta İshak Vural için yoğun pres başlığını görüyoruz.

0: Trabzonspor Serie A ekibi Pisa forması giyen 2006 doğumlu merkez orta saha futbolcusu İshak Vural'ın transferi için yoğun bir şekilde bastırıyor denmiş. Serie A'da 15 maçta oynayabildi. Geçen sezon bir diz sakatlığı yaşamıştı oyuncu. Bir de hoş geldin Cabral başlığı. Tabi bu sayfanın ana haberi. Bordo Mavililer 23 yaşındaki sağ beki bugün İstanbul'a getiriyor. Trabzonspor Benfica forması giyen yeşil burun adalı savunmacıyı renklerine bağlıyor. Bugün saat 13'te İstanbul'a gelecek Cabral 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak denmiş. Bir de sayfanın en altına gelelim. Ahmet Can'la kıran kırana başlığını görüyoruz. Hollanda basını Trabzonspor'la Ajax'ın 23 yaşındaki stoper için 4 milyon euroya anlaştığını ancak Ahmet Can Kaplan'ın maaş beklentisinin yüksek olduğunu yazdı şeklinde bir haber. Sabah 15 Yunus Emre Sel imzasıyla tam bir görev adamı başlığını görüyoruz. Trabzonspor'un Sidney Cabral transferi mutlu sonla bitti. Bonservisi 8 milyon euro. Bordo Mavililerle Benfica arasındaki yazışmalar tamamlandı. 23 yaşındaki yeşil burun adalı futbolcu bugün İstanbul'da imzayı atacak. Cabral hem sağ bek hem sol bek hem de her iki kanatta da forma giyebiliyor. 28 maçta 6 gol, 6 asistinin olduğu da hatırlatılmış. Yine İshak Vural için bir maliyet hesabının yapıldığı haberini Sabah gazetesinde de görüyoruz. Milliyet 14'te Cengiz Malgır imzasıyla İtalyano'da geri sayım başlığını görmek mümkün. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen İtalya'da bir araya geldiği Vincenzo Italiano'ya teklif yaptı. Bologna'dan ayrılan 48 yaşındaki teknik adamın siyah beyazlı takımı çalıştırmaya olumlu yaklaştığı ve kararını 1-2 gün içinde ileteceği aktarıldı denmiş. İtalyano'nun kariyerinden satır başlarının da paylaşıldığını görüyoruz. Avrupa'da Bologna ile çeyrek final gördüğü bilgisi de yine paylaşılmış. Hemen sağ tarafta Olaytan'dan iddialı sözler başlığını görüyoruz. Beninli futbolcu şunları söylemiş. Şubat ayında birçok yeni oyuncuyla birlikte geldim. Burada tanıştığım herkesten, oyunculardan, personelden, yönetimden ve taraftarlardan çok memnunum. Ocak ayında birçok futbolcu ayrılığı için takımı yeniden kurmaya çalışıyoruz. Ben de hala sisteme adapte olmaya gayret ediyorum. Gelecek sezon harika olacak ve hep birlikte çok şey başarmaya çalışacağız dedi. Sayfanın en altında bir de Trabzonspor başlığı Trabzon'da Cabral tamam şeklinde. Zubkov'u AEK'e gönderen Bordo Mavililer Cabral'ı renklerine bağladı. Karadeniz ekibi bugün İstanbul'a gelecek 23 yaşındaki yeşil burun adalı futbolcu için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek denmiş. Yine takvim 17'de İtalyano bitiyor başlığını görüyoruz Beşiktaş'ta. Siyah beyazlıların teklifini kabul ettiği söylenmiş 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın son kararı Başkan Serdal Adalı verecek deniyor. Bir de Beşiktaş'ta transfer iddiası Fransa'dan Yongwa isminin öne çıkarıldığı söylenmiş. Kamerunlu sol bek oyuncusu Beşiktaş'ın listesinde deniyor. Sidney Lopez Cabral Trabzonspor'da başlığını yine bu sayfada da görüyoruz. Evet, gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de birlikte göz attık. Şimdi akışımıza geri dönelim. A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.
1: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası'nın 26 kişilik kadrosunu belirledi.
2: Dopo una lunga attesa di 24 anni manca davvero poco al nostro ritorno sulla scena mondiale. La tanto attesa rosa ufficiale per la Coppa del Mondo sarà presentata da nomi indimenticabili che hanno indossato la maglia della nazionale in questo torneo e che hanno reso orgoglioso il popolo turco scrivendo il proprio nome nella storia a lettere d'oro.
1: 24 yıl sonra dev turnuvada mücadele edecek milli oyuncular 1954'te Dünya Kupası'nda yer alan Şükrü Ersoy ve 2002'deki üçüncülüğün önemli isimlerinden Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Emre Belezoğlu, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş ve İlhan Mansız'ın yer aldığı videoyla duyurdu.
3: 1954'te de bir iki başarmış olmanın zevkini şimdi bile hissediyorum. Sahaya çıkıp kaleye geçtiğim an arkamda koca bir memleketin kalbini hissettim. Aradan 70 sene geçmiş. Heyecanı ve onuru hala kalbimde yaşıyorum. Sesimde sıra bizim çocuklarda. Bu kaleyi kapatın, işte kalecilerimiz.
1: Ay Yıldızlı kadroda şu isimler yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, Altay Bayıntır, Mert Günok. Defans Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çağhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek. Hücum Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Deniz Gül. Daha önce duyurulan geniş kadroda Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz, Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskellaç, Atakan Karazor, Aral Şimşir, Yusuf Sarı ise listenin dışında kaldı. Nihai kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz sakatlık durumunda takımların ilk maçlarından önce oyuncu turnuva boyunca ise kaleci değişikliğine izin verilmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri kafilesinde yer aldı.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımız ABD'nin Florida eyaletine ulaştı.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı. Ay Yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak ABD'nin Florida eyaletine indi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Milliler otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla destekledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamada yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.
5: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da dönerken de böyle dönmek nasip eder.
4: Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami Stadında Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek. A Milli Futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de BC Palace Vancouver Stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
0: Şimdi bir bağlantı yapacağız değerli izleyenler. Haldun Domaç'la birlikte gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Haldun Domaç, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Günaydın Ezgi. Çok teşekkür ederim. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
0: Biz de size güzel bir gün diliyoruz aynı şekilde. Evet, heyecanlıyız. A Milli takımımızı dün Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurladık. Artık adım adım da takip ediyoruz. Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Heyecan başlıyor. Bir taraftan da ilk hazırlık maçını 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazandık. Özellikle bazı oyuncular çok iyi bir sinyal verdi. İsterseniz buralardan şöyle bir başlayıp aday kadroyu değerlendirelim. Zira her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de aday kadro, daha doğrusu 26 kişilik nihai kadro açıklandıktan sonra tartışmalar oldu ama benim en azından gözlemlediğim kadarıyla geçtiğimiz senelerdeki gibi bir durum yaşanmadı veya bu sene diğer ülkelerdeki gibi böyle ülkelerin karıştığı senaryolar görmedik. Artık Vincenzo Montella'ya tam anlamıyla güveniyoruz diyebiliriz herhalde. Siz ne dersiniz?
6: Evet Ezgi, senin de söylediğin gibi bütün ülkelerde bu görüntüleri izliyoruz. Yani bu tür durumlarla karşı karşıyayız. Sebebi de tabii ki herkes milli takımında olup Dünya Kupası'nda olmak istiyor. Buna karşılık da kendisinin hak ettiğini düşünüyor. Teknik direktörün o hakkı vermediğini düşünüyor. Yorumcuların bir kısmı buna katılıyor, bir kısmı katılmıyor. Ve sonuç itibariyle bu tartışmaları biz hep izliyorduk ki şimdi yine benzer durumlar oldu. Şimdi bizim milli takımımızda çok yoğun bir şekilde yaşanmadı diyoruz ama tabii hani bir gün önce yine işte oldu, bir gün sonra açıklandıktan sonra dün yine üzerine tartışmalar oldu. Olacak zaten, bu tartışmaların olması gayet doğal ama neden biraz daha sesler aşağıda kaldı ya da hatta bazı oyuncular konusunda çok net cümleler kullanılması gerekirken bile kullanılmadı? Bunun sebebi Montella'nın bizi hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na bu kendi felsefesiyle, kendi oyun anlayışına uygun oyuncularla taşımış olması. Burada söyleyeceğimiz en önemli bu. Montella bunu başardığı için yani yaptığı hakkıdır diye bir nokta çıktı ortaya. Yani yaptığı hakkıdır. Tabii ki üzerinde eleştirebiliriz. Ama eleştireceğimiz noktalarda hoca diyor ki ben yola çıktım bu oyuncularla ve size bir Avrupa Şampiyonası, bir Dünya Kupası'na gitme şansı getirdim. O zaman hani ben seçimimde devam etme hakkına sahibim diyor. Tabii ki eleştiriler olabilir. Şimdi eleştirilerin olma sebeplerinden biri işte çoğu noktayı şurada yakaladık. İşte Altay Bayındır, Mert Gürok oynamıyor. Ersin'le Muhammed oynuyor. Niye onlar oynamayan oyuncuların yerine işte oynayan oyuncular olmadı? Ya da işte Çağlar Söyüncü oynamıyor, Kaan Ayhan oynamıyor, Salih Özcan oynamıyor da neden oynayan oyuncular seçilmedi gibi bir tartışma zaten doğaldır, olacaktır ve oldu. Ama şunu vurgulamak lazım, Montella'nın felsefesi de şu, diyor ki ben yola çıktığım oyuncuları yolda bırakmak istemiyorum ve ben bu oyuncularla devam edeceğim. Bu birinci fasıl, önemli fasıl. İkinci önemli nokta da şu, sistemimi çalıştıracak oyuncularla devam etmek istiyorum diyor. Yani şimdi şöyle, mesela Kerem Aktürkoğlu için birçok kişi, yani milli takım verimliliği var ama işte kendi takımında çok yüksek performansla oynamıyor gibi cümleler kullanabilirler ki ben bunları duyduğum için söylüyorum. Yani kalkıyor Montella bir açıklama yapıyor, diyor ki benim sistemimin en anahtar oyuncularından biri, ondan ön alan baskısı yapmasını istiyorum, bize gol de atıyor. Şimdi bu cümleyi söyleyince insanlar böyle hani aa nasıl yani falan diyorlar ama meselenin özü şu, Kerem Aktürkoğlu hocanın sistemi için çok değerli bir oyuncu. Dönüyorum bir başka oyuncu, hani özellikle takım seçerek söylemiyorum. Oğuz Aydın bütün sezon boyunca kenarda bekledi. Bir Kuzey Makedonya maçı oynadı. Yani ya niye kenarda bekledi diye hocayı haklı gören kişilerin sayısının çok yoğun bir şekilde oluştuğunu söylüyoruz. Demek ki hoca hangi oyuncudan hangi verimi alacağını gayet net bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu özellikle söylemek lazım. Hani yine bir başka takım özellikle gidelim. Mesela işte Kaan Ayhan'ı niye aldı? Milli takımda işte daha çok oynayan bir oyuncu olabilirdi. Geleceğe yatırım yapan bir oyuncu olabilirdi. Şimdi Kaan Ayhan için de şöyle düşünmüş olabilir. Yani ben sadece düşündüğünü söylüyorum. Sağ bek ihtiyacım olursa oynar. Stoper ihtiyacım olursa oynar. Orta saha ihtiyacım olursa oynar. Bazı durumlarda oyuncu değiştirmeden sistem değiştirmem gerektiğinde oynayabilecek oyuncu diye düşünmüş olabilir. Biz bu noktalarda Montella'ya saygı göstermek durumundayız. Çünkü gerçekten bizi son iki büyük organizasyona taşımış bir hocadan bahsediyorum. Kuzey Makedonya maçı da gerçekten çok çok başarılı oynadığımız bir karşılaşma oldu. Ben hep söylüyorum, şunu bir kez daha vurgulamak lazım. Bir takımın oyun felsefesinin içerisinde birkaç versiyon olması lazım. Yani biz bunu genelde şöyle değerlendiriyoruz. A planı, B planı, C planı diye. Şimdi şöyle bir gerçekle karşı karşıya kaldık Kuzey Makedonya maçında. Tırnak içinde Kuzey Makedonya'nın gücü konusunu da ayrı bir yere yazıyorum tabii ki. O ayrı bir, yani yeniden yapılanması gücü meselesi. Ama biz son oynadığımız bu hazırlık maçında set hücumunu başarılı bir şekilde yapabileceğimizi gösterdik. Hızlı pas oyununu yapabileceğimizi gösterdik. Bir ve ikinci bölgeyi sıkıştırıp oradan kazandığımız topları hücuma çevirme başarısını gösterdik. Yani geçiş hücumuna çevirme başarısını gösterdik. Zaman zaman oyun içerisinde aktif dinlenmeleri yapmayı başardık. Topu bizde tutmayı. Yani şimdi birkaç tane versiyonu var. Bunlar bizim için kazanımlar. Neden kazanımlar? Oyun içerisinde bunlara ihtiyacımız olacak. Bunun ötesinde bir başka önemli nokta daha var. 4-6-0 ki ben de itiraz ediyordum. 4-6-0'a itiraz edenler arasındayım, dürüstçe söylüyorum. Şimdi hoca 4-6-0'dan 4-2-3-1'e geçebilecek bir ortamı yakalamış oldu ve bunu da oynayabileceğimizi gösterdi. Buna zaten ihtiyacımız var. Zaman zaman 4-6-0'lı oynayamayacağımız maçlar da olacak. Ama o ne yaptı? Benim bu konuda da elimde imkanlarım var. Bunu yapabilir mi gösterdi bize. Dolayısıyla hani bir maç çok şey ifade etti bizim için, bir hazırlık maçı. Sonucundan bağımsız söylüyorum. Sonucu tabii ki iyi bir sonuç ama ondan bağımsız bu cümleleri kurmamız gerekiyor diye söyleyebilirim. Uzun uzun anlatmaya çalıştım. Senin soruların varsa oradan devam edeyim.
0: İsterseniz ikinci hazırlık maçıyla birlikte biraz artık gerçek bir prova yapma ihtimalinden de bahsedelim. Venezuela mücadelesiyle birlikte acaba Avustralya maçının bir provasını, belki 11'ini görür müyüz, ne dersiniz?
6: Şimdi bu konuda tabii ki son maç olması nedeniyle biraz daha ideal 11'e yakın bir kadroyu görme fırsatımız olacak. Tabii ki bu maçta neden göremedik? Bazı oyuncuların sakatlıktan dönüşleri nedeniyle göremedik. İşte Arda'yı sakatlıktan döndü göremedik, Kerem'i hiç göremedik gibi bazı oyuncularla ilgili bu tür durumlar oldu. Ve ben şunu söyleyebilirim. Hani ben Venezuela maçında bizim ilk maçta oynayacağımız oyun sistemini de göreceğimizi düşünüyorum. Yani yine bir 4-6-0 mı oynarız? Yine santroforlu bir oyun mu oynarız? Ya da bizim santroforumuz yani Deniz Gül olacak mı? Yoksa Kerem Aktürkoğlu'nu serbest oyuncu pozisyonda mı oynatacağız? Yani 3 aşağı 5 yukarı Kerem olsa da olmasa da sakatlığı olduğu için söylüyorum. Biz artık ilk maçta, yani Avustralya maçında ne oynayacağımızın provasını yapacağız. Onu göreceğiz. Yani nasıl bir oyun anlayışımız olacak ve nasıl bir kadro yapımız olacak göreceğiz. Tabii ki bir iki değişiklik olacaktır. Mesela Kenan'ın sakatlığının tam düzelmediği gerçeğini söylememiz lazım ki o da zaten o zamana kadar düzelme umudu taşınıyor. O konuda söyleyebiliriz. Keza Kerem için de öyle. Yani sonuç itibariyle sorduğun sorunun yanıtı bana yakın diyebilirim. Yani biz Avustralya maçının provasını orada yapacağız. Oyuncuların seçimleri, oyun anlayışının seçimlerini biraz daha yapabiliriz. Ama şunu da unutmamak lazım. Hazırlık maçlarının hiçbiri bir Dünya Kupası maçı anlamını taşımayacak. Onu da özellikle vurgulamam gerekiyor. Venezuela maçı bizim için o açıdan baktığımızda yine bir hazırlık maçı. Birçok şeyi deneyebileceğimiz bir hazırlık maçı olarak görmemiz gerekiyor.
0: Peki bir de isterseniz şöyle genel bizi neler bekleyecek, onlardan da bahsedelim. Çünkü şu anda milli takımımız Miami'de. Oradan Arizona'ya geçecek. Oradan Kanada'ya ilk maçını oynamak üzere gidecek. Sonra yeniden Amerika'ya dönecek. San Francisco'da ve Los Angeles'ta maçlar yapacak. İklim değişecek. Çok ciddi bir mesafe kat edilecek. Montella gerçi bunların hiçbirini bahane olarak sıralamayacağız. Bütün koşullara hızlıca adapte olacağız dese de şimdi bir taraftan işte hazırlık maçlarıyla görmeye başladık. Artık yeni kurallarda uygulanmaya başlanacak. Yani bizi enteresan bir turnuva bekliyor sanki. Neler öngörüyorsunuz?
6: Ezgi, sen anlatırken, yani sen bu gidiş gelişleri anlatırken yoruldum ben. Yani düşün, bu oyuncular bu kilometreleri yapacaklar bir de, yani öyle söylemek lazım. Yani bu noktada gerçekten bu üç ülke, Kanada, Meksika, Amerika meselesi gerçekten de çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor takımlar üzerinde. Hele sonradan playoff'tan gelen takımlara yapılan bu uygulama hiç sempatik değil. Onu da özellikle söylemem lazım. FIFA'nın bu noktada yaptığı tamamen bir haksızlık. Sonradan gelmiş olmak Arizona'ya sürülmek anlamına gelmemesi gerekiyor. Ama işte FIFA'da böyle. Yeni kurallar konusunda söyleyeceğimiz nokta, yani biraz böyle hakemler de polis rolüne falan bürünüyorlar. Yani hakim rolünden polis rolüne doğru. Yok işte bir dakika bekle, 10 saniyede çıkmadın, 5 saniye oldu saydım. Yani bunlar tabii çok kolay uygulanabilecek işler değil. Bu Dünya Kupası'nda çok karmaşık şeyler görebiliriz bu konuda, hakemlerin konusunda. Yani daha doğrusu hakemlerin işinin zorlaştığını anlatmak

0: etmeye çalışıyorum. Saat elinde bir dakikayı tutacak. İşte zamanında çıkmadı, 10 saniyede çıkıp çıkmadığını hesaplayacak. Yani bütün bunlar gerçekten de biraz karmaşık. Mesela oyun içerisinde benim tepki gösterdiğim noktalardan biri işte su molalarında 3 dakikalık bölümler. Bunlar yani 3 dakikalık bölümler oyunun akışkanlığını zora sokacak bir planlama. Yani ben öyle görüyorum, en azından benim düşüncem bu, ama tabii oyun içerisinde akışkanlık gidecek mi gitmeyecek mi maçlar oynanırken göreceğiz, ama iki kere oyunun böyle durması çok cazip değil bana göre. Tabii ki biliyoruz, futbol ekonomisi dediğimiz, endüstriyel futbol dediğimiz maalesef her şeyi kemirdiği gibi futbolu da kemiriyor. Onu öyle söylememiz lazım. İçine reklamlar vesaire konuları. Ama işte tamam da bütün bunlara karşılık futbolun da oynayanlar açısından düşünün, orada soğumamaları gerekiyor oyuncuların. 3 dakika içinde soğumaması gerekiyor. Yani göreceğiz, bakacağız. Bence bir hayli değişik, bir hayli çarpıcı bir Dünya Kupası izleyeceğiz diye düşünüyorum. Kilometreleriyle, ülke değiştirerek, işte bu söylediğim yeni kuralları uygulayarak söyleyebilirim böyle bir durum olacağını. Ama bütün bunlara karşılık işte Montella'nın söylediği gibi her şarta uyum sağlayacağız noktasında uyum sağlamaya çalışacağız. Ve gerçekten inandığımız bir milli takımımız var, müthiş bir jenerasyonumuz var. Avrupa ve dünya futbolunun takip etmek istediği oyunculara sahibiz. Yani tek tek isim söyleyince belki biraz şey olabilir, ama işte Arda'lar, Kenan'lar, Hakan'lar, Orkun'lar, yani Uğurcan'lar, say say bitmez. Yani gerçekten bir anlamda biz orada izlenen bir takım olacağız. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Ve stada bizim milli takımımızın oyuncularını izlemek için gidecek bizim ülke vatandaşlarımızın dışındaki insanlar da olacak. Bu açıdan baktığımda da tabii ki dünya futboluna sunduğumuz bu güzel şölen içinde FIFA'nın bize bu ödülü vermesi, Arizona'ya sürmesi pek empatik olmadı, yani onu da söyleyeyim yani.
1: Peki. Kulüplerden de isterseniz biraz Fenerbahçe'yi konuşalım. Zira hareketli günler yaşanıyor. Hafta sonu artık seçim var ve başkan adaylarının son açıklamalarını görüyoruz, duyuyoruz. Hakan Safi'nin özellikle biraz vites yükselttiğini söyleyebiliriz. Özellikle transferde birkaç gündür Conte haberlerini konuşuyoruz teknik direktör konusunda. Şimdi de transferde Lewandowski ismi tabii ki camiada bir heyecan yarattı. Onun dışında bazı milli oyuncularla görüştüğüne dair de haberler duyuyoruz Hakan Safi'nin. Diğer tarafta Aziz Yıldırım cephesinden şampiyonluk vurgusu gelmeye devam ediyor ama ısrarla bir isim açıklamıyor Aziz Yıldırım. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, çok doğru, Hakan Safi vites yükseltti. Seçime çok kısa bir süre kaldı artık, yani 3-4 günlük bir süre içerisinde daha tatmin edici, daha doyurucu açıklamalar yapmaya başladı. Onu söyleyebiliriz. Camiayı heyecanlandıracak açıklamalar bunlar. Bu noktada iki milli oyuncu, bu arada işte temsilcisiyle, Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisiyle görüşme, işte Zeki gibi, Merih gibi oyuncularla yapılan görüşmeler, Lewandowski, tabii bunlar camiada ciddi bir heyecan oluşturdu. Onu özellikle söylemek lazım ki gayet de doğal. Aslında Conte görüşmesini de biraz değerlendirebilirim, ama öncesinde şunu söyleyeyim. Aykut Kocaman da Aziz Yıldırım'ın listesindeki bir numaralı aday. Yani Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Dirk Kuyt gibi böyle bir yapı oluşturmaya çalışıyor Aziz Yıldırım'da. Ve onun da Servo Girasi ile net bir şekilde el sıkıştığını söyleyebiliriz. Vedat Muriç'i hemen getirebilirim demişti. Yani bugün yarın getirebilecek durumda. Ama karşılaştırma açısından baktığımızda biraz daha cesurca davranıyor Hakan Safi. Aziz Yıldırım biraz daha kongre üyelerinin fikirlerinde olumsuzluklar varsa onları olumsuz cümleleriyle, olumsuz şekilde sandık başına gitmemeleri için mesela maalesef bunu söylüyorum. Aykut Kocaman için böyle bir durum olduğundan açıklamıyor. Yoksa şu ana kadar çoktan açıklamış olurdu. Ya zaten bunu da çok anlamış değilim. Neden Aykut Kocaman'la ilgili böyle bir olumsuzluk var onu da bilmiyorum. Diğer taraftan Conte ile ilgili bir şekilde pazarlıklar sürerken maddi sorunların dışında yani maddi konuların diyeyim sorun değil mi sorun konuların dışında sözleşme süresiyle ilgili de bir nokta var. Yani orada 2 yıllık sözleşme istiyor. Şu anda seçilecek başkan 1 yıl seçilecek. Böyle bir durum da söz konusu. O nedenle görüşmelerde belki Conte konusu biraz daha yavaş yürüyor. Onun için söylüyorum. Ama diğer taraftan baktığımda Lewandowski'nin camiayı çok heyecanlandırdığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Artık zaten şurada 3-4 günlük süre kaldığı için ben bugün çok daha net cümleler duymayı bekliyorum. Yani duymayı planlıyorum. Çünkü şöyle bir şey artık belki de gelebilecek oyuncular bile konuşabiliriz. Ama tabii başkan kim seçilir o konuda çok net cümleler kurmak çok mümkün görünmüyor.
1: Peki. Aydın Domart çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir gün diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, Aydın Domart'la milli takım ve Fenerbahçe'nin gündemlerini konuştuk. Bu saati tamamlayacağız değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la devam edeceğiz.
2: A Spor Radyo Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: bir reklam.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
0: güzeli. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
0: Reklam. As

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Suat günaydın, hoş geldin.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum ben de. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, A Milli takımımızla hemen başlayalım istersen. Nihai kadromuz belli oldu değerli izleyenler. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadro paylaşıldı milli takım tarafından. Haberimizde bir detaylarına bakalım, sonra konuşacağız.
2: A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası'nın 26 kişilik kadrosunu belirledi.
3: Dopo una lunga attesa di 24 anni, manca davvero poco al nostro ritorno sulla scena mondiale. La tanto attesa rosa ufficiale per la Coppa del Mondo sarà presentata

0: Bizim çocuklarda bu kayayı kapatın işte kaleci verebilir.
1: Ay Yıldızlı kadroda şu isimler yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, Altay Bayıntır, Mert Günok. Defans Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çağhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek. Hücum Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Deniz Gül. Daha önce duyurulan geniş kadroda Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz, Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskellaç, Atakan Karazor, Aral Şimşir, Yusuf Sarı ise listenin dışında kaldı. Nihai kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz sakatlık durumunda takımların ilk maçlarından önce, oyuncu turnuva boyunca ise kaleci değişikliğine izin verilmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri kafilesinde yer aldı.
2: Evet, nihai kadromuz belli oldu. Geçmiş yıllara oranla daha az tartışmalı öyle bir kadro. Öyle değil mi?
3: Ben çok sert mesajlar gördüm. Ne kadar kale alırsın almazsın hayır, bilmem
2: sosyal
3: ama.
2: Sosyal medyadan bahsediyorsan illaki olur ama yani
3: ama
2: eskiden
3: gazeteci
2: ortalık
3: yazıyor başlarında. Sosyal medyada mı üstünde gazeteci yazıyor?
2: Ya eskiden bayağı spor ortalık karışırdı yazıyor. Hatırlıyorsun. Veya işte ne bileyim bu sene diğer ülkelerin İngiltere açıklandıktan evet, sonra ortalık doğru. Karıştı biliyorsun. Diğer ülkelerde de epey olaylar doğru. Oldu. Yani biz sanki biraz daha sakin geçiriyoruz gibi.
3: Yani açıkçası maşallah. Bir iki oyuncu dışında aslında yani bir tartışma nereden başlıyor biliyor musun? Niye varlar diye tartışma var. Yani birkaç
2: olanlar
3: oyuncu.
2: Olanlar tartışılıyor olmayanlar
3: yani
2: değil.
3: Yani olmayanlar diyorsun. Tartışılmadan önce olanlar niye var denen birkaç anladım. İsim var. Benim gördüğüm tabii. Bir Mustafa Eskellaç'ın niye olmadığı ile ilgili oradan bir ciddi eleştiri var Trabzon cephesinden. Ama genele baktığında yani Montella şöyle söylemişti bu ekranlarda da. Dedi ki ya biz farklı bölgeleri de oynayabilen bir oyuncu grubu seçtik. Bir de açık konuşuyorum Montella biraz kulüp havasıyla yönetiyor milli takımı. Yani kim bu sezon ne yaptı, kim son 3 ayda üst düzey performans gösterdi ya da son 6 ayda kim çok düştü pek umursamıyor. Zaten kadroya aldığı ilk 11, ilk 15-16 oyuncu dışındaki isimler de böyle. Yani isim vermemizde bir problem yok. Kaan Ayhan mesela bu sezonun çok iyi bir oyuncusu değil. Ama milli takımda. İrfan Can gitti geldi son dönem bir Kasımpaşa'da daha iyiydi ama hep milli takım oyuncusu. Samet zaten Montella'nın hep oyuncusu. Şimdi bu isimler üstünden bir böyle bir kaos algısı yaratılmaya çalışılıyor. Ama bence bu doğru bir yöntem değil. Biz bu hocayı seçtik yani. Önce federasyonu seçtik, federasyon hocayı seçti. Hoca da bu oyuncuları seçti. Bu saatten sonra en ufak olumsuz mesaj yazan, bak futbolu eleştiririz, problemi söyleriz ama kadroda şu niye yok, bu niye yok, Montella'ya laf söylemek falan bence milli takımı boşu boşuna bir problemli ortama çeker.
2: Bir de zaten Suat, milli takım tam olarak bu değil midir? Yani nasıl bir sezon geçirildiğinden bağımsız hemen hemen her milli takım hocasının kafasındaki sisteme uygun olduğunu düşündüğü oyuncuları vardır. Ve milli takım kadroları birkaç iyi sezon geçiren oyuncu dışında çok majör değişikliklerle devam etmez yoluna. Yani bir jenerasyon yakalanır, bir uyum yakalanır. Eğer onun bir şekilde sonucu da alınıyorsa turnuvalarda veya hazırlık maçlarında bir şekilde çok fazla bozulmaz. Yani genelde diğer ülkelere de baktığımız zaman bu yapıyı az çok görüyoruz. Yani sanki Montella'da benzer bir sistemi oturtmaya çalışıyor gibi de yorumlanabilir mi?
3: Bence Montella sistemi oturttu bozmamaya
2: evet,
3: çalışıyor.
2: Evet, evet.
3: Yani aslında biraz o Uluslar Ligi performansı, evet. Avrupa Şampiyonası vesaire. Ya bir de çok garip eleştiriler var. Tamam her takım taraftarı kendi oyuncusunu istiyor. Bu çok normal. Yani daha fazla mı aidiyet duyuyorlar bilmiyorum. Yani milli takım yerine kendi renklerini görünce daha fazla aidiyet duyan bir grup var. Bir grup oluştu. Yani bu hani belki bizden yaşı büyüklere sorsak anlayamazlar bunu. Ama sarı kırmızı sarı lacivert takımdan bir oyuncu gelince daha mı milli oluyorlar bilmiyorum. Ama bu yanlış bir yol. Yani bu takım milli takım. Kırmızı beyaz herkesin rengi. Ve bu saatten sonra bütün Türkiye'yi kenetleyecek, birleştirecek tek takım. O yüzden de yani Montella'nın bu yaptığını hatası varsa şimdinin konusu değil.

0: Çünkü şimdi performans üstünden çoğu kişi bakmıyor. Ha mesela bazıları diyor ki ya Aral yok milli takımda, Kaan var. Ya aynı yerde mi oynuyorlar? Ben mi yanlış biliyorum? Yani böyle de mesela Berke nasıl alınmaz diyor. Ya balık hafızamız bizi yanıltıyor. Yani Berke'nin milli takımı terk ettiğini, bırakıp gittiğini, bir daha kolay kolay, ki Montella öyle çok kindar bir insan görüntüsü çizmiyor, kolay kolay da milli takıma kısa vadede döneceğini düşünmediğimiz bir Berke var. Herhalde unuttu herkes. Berke niye yok diyor. Berke milli takımı terk etti arkadaşlar. Yani şimdi bunları da bir düşünerek bazı eleştirileri yapmak lazım. Yani tabii ki mesela Mustafa eski Eskelilaç mı, Eren mi? Tartışalım. Çok iyi bir sezonu devam eden Mustafa. Eren, keza Şampiyonlar Ligi lig oynayan. İkisini değerlendirelim ama çok farklı mevkilerin oyuncularını da kıyaslamayalım. Yani bazı şeyler komik oluyor, bunu yapmamak lazım ama dediğim gibi Mustafa Eskelilaç bence olur muydu? Benim fikrime göre olurdu.
1: Evet, genelde zaten soru işareti
0: yaratan
1: tek isim
0: bence olurdu, oynamalıydı.
1: Mustafa gibi görünüyor.
0: Ama hoca bunu değerlendirmiş. Hoca belki farklı bir yönüne bakarak, 3 maçlık periyoda bakarak belki seçti. Artık bundan sonrası iyisi de kötüsü de Montella ile anılacak bir durumdayız.
1: Tabii bize düşen şu an itibariyle artık tam destekle devam
0: yani
1: etmek.
0: Evet, aynen öyle.
1: Peki milli takımı konuşmaya elbette devam edeceğiz. Hı-hı. Ama bir transfer sıcak gelişme de var değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi Trabzonspor Cabral'la anlaşmaya varmıştı ve Flight Radar mevsimi de açıldı.
0: Başladı mı?
1: Transfer sezonuyla birlikte Flight Radar sezonu da açılır Türkiye'de. En sevdiğimiz, adeta bir hobi olarak takip ettiğimiz uçaklar. Gördüğünüz gibi Cabral'ın uçağı da havalandı Lizbon'dan değerli izleyenler. Trabzonspor için İstanbul'a geliyor oyuncu. Bugün sözleşmeyi imza atması da bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra hayırlı uğurlu olsun diyelim tabii ki.
0: Neler telefonlara herkes... Aplikasyonları
1: tabii,
0: indirmeye başlasın.
1: Milli takım uçağıyla başladı. Sezonu açtık biliyorsun. Cabral'la birlikte
0: şimdi
1: devam ediyoruz.
0: Yolda,
1: artık Eylül'e kadar.
0: Yolda yarılamış herhalde.
1: Evet tabii. Lizbon'dan herhalde buraya zannediyorum 5 saatlik bir yol var.
0: Katanya falan üstünde galiba. Sassuolo oralarda.
1: Bir
0: 2-3 saate, gelmiş
1: gelir.
0: Olur. Herhalde İstanbul'a aktarmalı mı gidecek bilmiyoruz.
1: Yok, İstanbul'a gelecek.
0: Direkt İstanbul'a
1: tamam. Geliyor. Burada sağlık kontrolünden geçecek. Sözleşmeyi imzalayacak. Muhtemelen biraz da şöyle bir İstanbul
0: bir yemek yiyip
1: alıp
0: sonra da gidecek.
1: Da gidecek
0: çünkü
1: gibi.
0: Milli işleri var onun da. Hemen bunun üstünden devam edeyim müsaade edersen.
1: Tabii.
0: Çok kıymetli bir iş. Oyuncuyu geçen sezonda istemişti Trabzonspor. Ciddi eksiği olan bu bir bölgeye genç bir oyuncu takviyesi yapıyorsun. Bak şimdi Trabzon burada bir proje olduğunu hep altını çizdik. 8 milyon euro konuşuluyor bonservis olarak. Bazıları çok diyebilir ama nokta atışı yer olarak ihtiyacın olan bölgeye, hele bir de verim alırsan uzun yıllar seni kurtaracak bir oyuncu. Dünya Kupası oynayacak. Dünya Kupası'nda soru işaretli milli takımlardan, daha doğrusu herkesin sürpriz beklediği, acaba ne yapar diye bakacağı bir Kapa Verde de sahaya çıkması bekleniyor. O yüzden bu da Trabzonsporlar adına keyifli olur. Değerini arttırabilir. Her şey Trabzonspor'un eksik kaldığı bir bölgeyi doldurması üstüne ilerleyecek. Bence önemli bir adım. Yaşı, potansiyeli, verilen ücret, bence her şey kağıt üstünde yerinde. Bir de sahaya bu yansırsa, Trabzonspor'un geçen sezon şampiyonluk potasına girdiği ve o kırılma anında tökezlediği bir dönem var. Üst üste kayıplar yaşadı. Bu tip oyuncu takviyesiyle kulübeyi zenginleştirmek de ayrıca o yüzden çok daha kıymetli.
1: Peki oyuncunun İstanbul'a iniş görüntülerini, sonrasındaki haberleri de elbette sizlerle sıcağı sıcağına paylaşacağız değerli izleyenler. Şimdi biz yeniden milli takıma dönelim. Bu sıcak gelişmeyi paylaştıktan sonra 12.30 gibi de bu arada İstanbul'da olması bekleniyor Cabral'ın. Onu da bir kez daha söyleyip A milli takıma geri dönelim. Şimdi kadrodan çıkan oyuncuları bir kez daha hatırlatmak istiyorum ben Suat. 3 oyuncu bu arada Amerika'ya gitti. 26 kişilik kadroyla birlikte 29 oyuncuyla gitti A milli takımımız. Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir olası bir haftalık süreçte bir sakatlık olması durumunda kadroya dahil edilebilecek isimler. Onun dışında Ersin Destanoğlu, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eskelilaç, Yusuf Sarı, Atakan Karazor, Yusuf Akçiçek kadrodan çıkarılan isimler oldu. Biraz aslında değerlendirdik az önce. Özellikle Mustafa konusu biraz tartışma yarattı.

0: Amitcan da biraz tartışma yarattı ama orada Samet'i hoca istiyor. Yani Çağlar tartışılır ama demek ki bu düzeni bozmak istemedi. Belki deneyim istedi. Bilmiyorum yani Fenerbahçe'de tartışılan Çağlar ne kadar doğru karar ama burada teknik adam tercih olarak bakmaktan başka bir şeyimiz yok. Çok,
1: bir de
0: çok...
1: Samet konusunda özür dilerim. Yani Samet sanki böyle bir kenara. Evet, yani onun bir uğruna inanıyor olabilir. Onunla bambaşka bir hani bir teknik direktörün de bir oyuncu hakkı varsa bence onu da teslim etmek lazım. Yani evet.
0: Yani Samet'in performansı zaman zaman hani bizi
1: yakıyor.
0: Hani biraz
1: daha duygusal bakma hakkı.
0: Ya Montella
1: bakıyor bir oyuncu da diye.
0: Ya bak, bizi yaktığı maçlar oldu. Kazandırdığı maçlar oldu.
1: Evet.
0: Yani bunları tartıya koyacağız ama yapacak bir şey yok. Bazı hoca bazı oyuncuları ister. Bu tamamen hakkı ve öyle de devam edecek. Umarım hatasız, clean sheet diye tabir edilen futbolda maçlar çıkarır. Gol yemediğimiz maçlar. Ondan sonra yolumuza devam edelim.
1: Peki şimdi biraz performanslar üzerinden konuşursak Kuzey Makedonya karşısında 4-0'lık bir galibiyet aldık. Bu sefer alışılmış bir milli takım oyunu değil, biraz daha belki normal şartlarda B planı diyebileceğimiz bir oyun yapısı üzerinden ilerledi Montella. Onun karşılığını da aldı aslında. Yine Deniz İncan'ın iyi bir görüntü verdiği bir mücadeleden bahsediyoruz. Keza belki A planında çok fazla düşünülmeyecek Altay. Kalede güven veren bir isim oldu olası bir olumsuz durumda. Dolayısıyla biraz bu performansı ve elbette bir sonraki hazırlık maçı Venezuela'yı konuşmak lazım. Çünkü artık ciddi bir prova olmasını da bekliyoruz bir taraftan.
0: Şimdi tabii ki farklı bir planlamayla sahadaydık. Belki Kerem'in sakatlığı da buna ön ayak olmuştur. Tabii onu bilmiyoruz. Yani Deniz yerine Kerem'i kullanıp hani biraz daha... Montella sevmiyor bu tabiri ama forvetsiz oynama sisteminde gidebilirdik. Ama Deniz'i bence daha çok süre verilmesi, daha çok denenmesi lazım gelen bir oyuncu. Çünkü orada ciddi bir eksiğimiz var. Yani şu milli takımı çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Genç oyuncular hepsi böyle kafasında kötülük olmayan, sadece milli takıma odaklanan isimler. Kimse kimsenin ayağını kaydırmaya çalışmıyor. Hoca ile medya ile büyük tartışmalara girmiyorlar. Bu tarz bir ortam yok. Hep de diyoruz ya, ya bir tane de iyi bir santrforumuz olsaydı çok başka olurduk diye. Evet, gerçekten de bu böyle ama Deniz'i burada biraz kullanmak lazım. Deniz gelişim kat edebilecek, daha üst seviyeye yürüyebilecek bir oyuncu. Şu anda tamam mı? Asla değil. Ama onun etkisinden, özellikle bir santrfor duruşundan, yıpratmasından, savunmayla boğuşmasından faydalanacağımız maçlar olacak. Çünkü bu turnuvalar böyle sürekli aynı tempoda devam etmiyor. Birinci maçla üçüncü maçın temposunda ciddi fark oluyor. Sizin puanınız, rakibiniz puanınız, yani puanı. Yani üç maç üstünden ilk önce ilerleyeceğiz. Sonrasında hatırlayanlar 2002 Dünya Kupası'na baksın. Uzatmalar, 0-0 biten maçlar, penaltılar. Şimdi böyle de bir süreç bizi bekleyecek. O yüzden de milli takımda Deniz Gül'den ciddi bir faydalanmak lazım. İşin diğer boyutu, Avustralya'ya biraz hazırlık olsun diye Kuzey Makedonya seçilmişti. Çok ciddi bir baskıyla başladık. Çok ciddi bir presle rakibi dağıttık. Ve bizim skora giden ayaklarımız çok kıymetli. Yani çok çabuk golü bulabilecek, çok düzgün ayaklı oyuncularımız var. Bunlarla da farkı bulduk. Umarım Avustralya maçına da böyle başlar, rahat rahat gideriz. Yani biraz sert savunmalara karşı tıkandığımız maçlar oluyor. Onlarda sabır gerekiyor. Avustralya maçı biraz böyle olabilir.
1: Peki bir önceki saat diliminde Haldun Domaç'a da sormuştum. Sana da sormak istiyorum. Şimdi nasıl bir turnuvanın bizi beklediğini henüz bilmiyoruz. Tabii. Yani Amerika olması dolayısıyla işin şov kısmının da biraz renkli olması bekleniyor. Doğru. İşte 3 ülkede düzenleneceği için çok geniş bir alana yayılacağını söyleyelim.
0: Arttı.
1: Maç sayısı çok fazla, takım sayısı çok fazla. Yeni kurallar var. O yeni kurallara nasıl adapte olunacak? Bunlar sahaya nasıl yansıyacak? Doğru. Bunları henüz tam olarak tabii ki bilmiyoruz. Milli takım ama baktığımız zaman şu anda Miami'de. Oradan Arizona'ya geçilecek. Geçiyor. Oradan Vancouver'a, Kanada'ya geçilecek. Sonra yeniden Amerika'ya dönülecek. San Francisco, Los Angeles var. Sonrasındaki süreçte elbette artık nerelere gidilecek
0: İnşallah.
1: Onları henüz bilmiyoruz. İnşallah tabii ki.
0: Bütün kıtayı gezerler inşallah.
1: Ama hem bir hava değişimi hem ciddi kilometrelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani diğer dünya kupalarından farklı bir dünya kupasının bizi beklediği çok açık. Ama ne yönüyle farklılaşacak onu tabii ki henüz bilemiyoruz.
0: Şimdi birincisi, ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Hatta biraz da ilk maçı şöyle güzel başlarsak liderlik şansımızın olduğunu düşünüyorum. Yani orada Amerika'da oynanacak son maçımız Amerika ile, orada ayak oyunları olmazsa, FIFA'nın operasyonları olmazsa,
1: tabii ev sahibiyle oynamak çok hoş.
0: Ev sahibiyle oynamak her
1: orada
0: zaman risklidir. Bir de FIFA başkanının hani bu tip işlerde hani daha böyle net bir şekilde herkesin yerini ayırdığı bir turnuva olur inşallah. Amerika ile biz belki final maçı gibi grupta çıkacağımız bir oyun olacak. Oraya kadar 4 puanla çıkmamız gerektiğine inanıyorum en az. Turnuva çok zor bir kere. İş değişti. Yani belki bazılarına göre çeyrek finalden sonra asıl turnuva başlayacak. Şimdi üçlü oynayacağız. Sonra tek elemeli turlar gelecek. Toplamda 102 maç olması lazım. 102 maça ulaşan bir turnuva. Burada biraz kura şansı lazım. Erken turlarda, grup sonrasından bahsediyorum, İşte bir Arjantin çıkmasın, bir Brezilya, Fransa, İspanya zaten favorilerimiz. Yani ben ikisinden birinin turnuvayı alacağını düşünüyorum. Bunlarla karşılaşmayalım. Onun dışındaki neredeyse herhalde bütün takımlarla mücadele ederiz. Yani Almanya'ya bakıyorsun, tartışılıyor. Hollanda soru işareti. İngilizler bize hep ters gelir ama yine de kafa kafaya oynadığımız takımlar arasında artık. Yani bu dört takım dışındaki herkesle ben ciddi bir mücadeleye, ciddi bir tur şansımız olacağını düşünüyorum. Bu dörtlüden biri çıkarsa elbette ki %51 diğer tarafa geçer. Bu futbolun doğası. Ama biraz kura şansı bizi belki 2002'deki gibi bir anda çeyrek final, yarı finale atabilecek bir turnuva, sonrasını tahmin etmem mümkün değil.
1: Tabii
0: her
1: ki,
0: şey olabilir.
1: Tabii ki. Ama Montella'nın hiçbir bahaneye sığınmaması, hı-hı, biz her türlü ortama adapte olacağız.
0: Doğru.
1: Hiç bunlar sıkıntı değil. Hı-hı. Kamp yapacağımız tesisler de gayet iyi tesislermiş. Gittik, hı-hı, gördük, araştırdık, hı-hı, demesi. Bunlar da aslında önemli.
0: Şimdi
1: yani
0: ben
1: pozitif yaklaşan
0: pozitif
1: bir tavır.
0: Bir de şöyle bakmak lazım. Yani biz eski Türkiye'deki takım değiliz. Ne demek istiyorum? Yani şimdi Kenan bir dünya yıldızı. Juventus'la her yerde oynuyor, her aşamada, her sahada. Arda büyük bir yıldız. Yani biz kendi vatandaşımız diye bazen bence az abartıyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ödül aldı.
1: Aynen.
0: Real Madrid'deki performansı orada iyi bir yıldız. Barış Alper, Türk futbolunun kıymetlisi. Orkun, Kaptan Hakan, İtalya'ya git adına besteler var. Biz bazen çok böyle kendimizi geri çektiğimizi düşünüyorum. Bu milli takım çok iyi yerlere gidebilecek ve dünyaca yıldızları barındıran bir takım. O yüzden antrenman sahası, ay burası sıcakmış, ay burası uzakmış falan diyecek bir durum değil. NBA takımları bir kıtada ikiye bölüp,
1: doğru,
0: doğu batı diye konferansta maç yapıyorlar. Uçaktan inmiyorlar. 3 maçlık, 5 maçlık bir turnuvada bence bunlar bize ayak bağı olmaz.
1: İyi kazanıyorlar ama NBA takımları o kadar yol yapıyorlar,
0: tamam,
1: ama şimdi oradaki
0: yılda
1: oyuncular
0: oynadıkları maç sayısıyla başa çıkamazsın. O yüzden bu tip kısa turnuvalarda bence bunları çok düşünmeyelim. İlk başta adım adım 3 maçımızdan bir tertemiz çıkalım. Ben 3'te 3 yapabileceğimiz kanısındayım. Bir kere takılırız, bir beraberlik alırız. Ama gerisini kime beraberlik bilmiyorum ama 3 takımdan da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Biz bu gruptan 7 puanla yürürsek önümüz açılır.
1: Dileriz ki öyle olur.
0: Evet.
1: Uğurlamayı nasıl buldun bu arada? Dün
0: keyifli,
1: çok güzel bir konvoy,
0: doğru,
1: hazırlandı, hı-hı, milli takım için.
0: Evet.
1: Kıyafetleri nasıl buldun?
0: Kıyafetleri beğendim. Hatta gazeteye de yazdım. Göz kamaştırdı diye bir başlık verdik.
1: Ben de beğendim.
0: Çok sponsor firmanın muhtemelen ürettiği. Çok güzel bir renk.
1: Evet.
0: Üstündeki süet.
1: Bordo'da çok
0: süet
1: moda
0: gibi
1: bu
0: bir
1: sezon.
0: Evet. Bordo ceket gördüm.
1: Çok
0: o
1: güzel,
0: da bence,
1: o cekete bayıldım
0: değil mi
1: ben?
0: İnşallah
1: kadın versiyonu var.
0: Kadın versiyonunu bilmem. Bir milli takım kreasyonu böyle yapılabilir.
1: Evet, evet,
0: bu konuda
1: çok güzel.
0: Milli takımın son baktım şeyine, store'una diyeyim, mağazalarına çok iyi değiliz. Oraya biraz yüklenmek lazım. Biraz fiyatları uygun yapıp gençleri, hani o renk ayrımına düşen gençleri milli takıma motive etmek, monte etmek lazım. Bu ürünlerle olur. Bu satışa çıkan ürünler de bence gayet güzel ve yakışmış.
1: Rağbet görür diye düşünüyorum ben de. Gerçekten çok güzeldi. Bu arada Alman milli takımının yolculuk kıyafetlerini gördüm mü bilmiyorum ama onları da beğendim ben.
0: Onlar
1: da spor şık, çok güzeldi.
0: Şeyi vereyim, orada da Sané artık yedek ama yedekliği benimsediği bir ortam. Hani Almanya milli takımı sözü açılmışken orada da bizdeki gibi eleştiriler vardı. Sané'nin ne işi var Galatasaray'da oynamıyor diye. Hı hı. Tamamen teknik adam tercihiyle Sané,
1: evet,
0: milli takıma alındı. Ve şöyle bir yol açıldı. Star yedek. Yeni dönemde belki alışmaya çalışacağımız bütün dünya için. Belki bu sezon Icardi Galatasaray'da öyleydi. Star yedek denilen bir ortam var. Almanya'da da bunun örneğini
1: biraz görüyoruz. Biraz tecrübesiyle artık katkı vermesi beklenen.
0: Aynen öyle.
1: Olası bir kriz anında tabii devreye girmesi beklenen.
0: Bizde de böyle oyuncular olacaktır zaman içinde milli takımda.
1: Peki. Şimdiden başarılar dileyelim. Tabii ki biz adım adım takipteyiz milli takımımızı değerli izleyenler. Her gün yeni haberlerle sohbetlerimizi yapacağız. Şimdi biraz da kulüp gündemlerine geçelim istersen Suat. Özellikle tabii ki Fenerbahçe hafta sonu yapılacak seçime hazırlanıyor. Artık başka adaylarının biraz daha vites yükselttiklerini görüyoruz. Özellikle Hakan Safi cephesinin. Aziz Yıldırım cephesinde çok böyle net ifadeler, net isimler yok. Çünkü Aziz Yıldırım teknik direktör konusunda belki oy tercihinde bir olumsuz tablo oluşturabileceğinden endişeleniyor. Transferde de fiyat yükselmesinden endişe ettiğini söyledi son yaptığı açıklamada. Dolayısıyla Aziz Yıldırım cephesinde genel olarak gördüğümüz mesajlar birlik, beraberlik ve net şampiyonluk hedefi ekseninde. Hakan Safi cephesi ise ciddi ciddi artık o yıldızları açıklamaya başladı. İşte Antonio Conte görüşmesini biliyoruz teknik direktör cephesinde. Bir taraftan da Barcelona ile sözleşmesi biten Lewandowski ile anlaşma sağlandığı haberi var. Onun dışında Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle görüşüldüğü haberi tabii ki çok dikkat çekti. Merih Demiral ve Zeki Çelik isimleri de yine Hakan Safi cephesinde öne çıkıyor. Ne dersin?
0: Şimdi tabii burada bir kere Aziz Yıldırım bilinen bir figür. Yani Aziz Yıldırım'da bir soru işareti yok. Kulübün belki de tarihin en uzun başkanıdır. Şimdi burada Aziz Yıldırım'ın ne yapacağı, yoğurdu nasıl yiyeceği belli. Ama Hakan Safi Bey'in adaylığı sonrası bilemiyorsun. Yani biraz da aslında ona oy çeken taraf da bu. Tabii ki yıldızlarla ilgili konuşmaları, paranın problem olmadığı gibi açıklamaları. Mesela daha önceki, mesela dedi ki İrfan Can'ın parasını ben ödüyorum hala dedi. Şimdi bunu kimse bilmiyordu mesela. Kulübe yaptığı maddi katkıları bir Kerem durumunu biliyoruz zaten. Kendi şirketleri üstünden sponsorluk oldu. Biraz daha yüksek sesle dile getirip buradan üyeleri yanına çekmeye çalışıyor. Şimdi ortaya çıkan isimler bir kere muazzam. Yani dünyanın hangi takımında başkanlık yarışına girsen ve ben Conte ile görüşüyorum seçilirsem benim adayım Conte diye işaret edersen bir soru işareti ama olumlu soru işareti alırsın. Acaba mı Safi'ye gitsem diye düşünürsün. İşin diğer tarafında şimdi Hakan büyük bir yıldız. Milli takım için konuştuk. Lewandowski tartışılmaz. Yani tek ayağıyla bile gol atar. Tek ayağı bile yeter. Tamam cebimize koyalım. Bunun dışında Zeki Çelik, Merih Demiral yerli kalitesini Fenerbahçe arttırmak zorunda. Bunlar da bank oynayabilecek A milli takımın oyuncuları. Şimdi buraya kadar tamam. Ama işin maddi boyutunu hala bilmiyoruz. Çünkü eğer para problemi olmasaydı Ali Koç bunu yapardı. Yani o bile hatırla biraz geçmişe gidelim. Yani kulüplere artık balyayla para, IBAN'la para gönderemiyorsun. Ben başkan oldum. 1980'deki gibi kasamdan aldım oyuncuyu değil.
1: Bu Ali Koç da çok maliyetsiz bak, transferler
0: hayır,
1: yapmadı.
0: Şunu
1: çok
0: demek
1: fazla
0: istiyorum.
1: Transfer yaptı.
0: Kulübün UEFA ile problem yaşamaması adına belli limitler içinde para sokabiliyorsun. Belli limitlere çalışıyorsun. Yardım kampanyaları açtığında Ali Koç'un bunu sağlayabilecek
1: işte sponsorlar,
0: güçleri vardı. Bütün sponsorlar Ali Koç'un şirketleriydi. Bu tarzda gidiyorsun. Yani acilen bir anda bu kadar kesenin ağzını da açamayabilir Sayın Safi. Bunu da bir düşünmek lazım. Ama bu isimler seçim kazandırır mı? Kazandırır. Şimdi bugün de açıklamalar yapacak daha fazla. Genel kurulda da ciddi bir konuşma yapacaktır. Fenerbahçe'de kararsız çok. Yani mesela Aziz Yıldırım'a oy verecek zaten bir kitle var. Kemikleşmiş. Aziz Yıldırım'a her ihtimalle karşı bir kitle var zaten. O da Sayın Safi'nin yanına gidecektir. Ortada biraz genç nesil var. Genç kesim var. Şimdi bu gençler nereye gidecek? Fenerbahçe'deki kararsızların tercihi biraz seçimin sonucunu belirleyecek. Ve katılım
1: sayısı. Cumartesi günü açıklamalar olacak. Evet. Pazar günü oy seçim verme işlemi olacak. Cumartesi yapılacak açıklamaların sen ne kadar işi değiştirebileceğini düşünüyorsun? Çünkü cumartesi çok net isimler de verebilir iki başkan adayı da.
0: Şimdi burada kürsü hakimiyeti çok önemli. Yani kürsüde nasıl hitap ettiğin,

0: nasıl çevreyi etkilediğin
1: Yani en son
0: çok önemli.
1: 7 yıl önceki Aziz Yıldırım Ali Koç
0: evet,
1: Genel Kurulu inanılmaz bir cumartesi günüydü. Yani çok yüksek tansiyonluydu.
0: Orada Ali Koç kürsüde iyiydi.
1: Evet.
0: Yani ilk kazandığı seçimde kürsü evet. hakimiyetinin ne kadar önemli olduğunu herkes görmüştü.
1: Evet.
0: Şimdi burada Sayın Safi'nin burada bence eksikleri var. Yani Aziz Yıldırım kulübü uzun yıllar yönettiği için ve geçmişteki üyelerin neleri sevip nelerden hangi konuya değindiğinde oy alacağını biliyor. Bir de şöyle bir şey var. Aziz Yıldırım çok fazla dernekleri gezdi. Şimdi bütün taban dediğimiz derneklerle çok görüştü. Fenerbahçe'de ciddi bir oy potansiyeli var. Hatta bir şikayeti de vardı. Benden sonra bu derneklerin güçleri çok artmış dedi. Öyle de bir serzenişte bulundu aslında. Hiç bildiği bir durum değildi muhtemelen. Ama Sayın Safi kürsüde derse ki Conte geliyor.
1: Lewandowski geliyor.
0: Lewandowski tamam. Dünya Kupası bittiği anda Hakan, Zeki, Melih burada. Melih Demiral. Tamam, orada da bir yön değiştirecek ciddi bir kitle var. Bence seçimin kaderini katılım sayısı belirleyecek. Yani katılım sayısı arttıkça, şimdi Serkan editörümüz belki tam oy kullanabilecek üye sayısını bize söyler.
1: Yani 35 binin üzerinde diye biliyorum
0: ben. O civarda ama hani aidatlarını yatıranlar,
1: evet,
0: yatırmayanlar
1: evet.
0: olduğu için değişebiliyor.
1: Sayıya bakmak lazım.
0: Şimdi orada böyle 20 binlere, 25 binlere oy veren çıkarsa bence Hakan Safi tarafı daha öne geçer. Ama katılım az olursa Aziz Yıldırım bence daha önde gözükür. Şimdi burada öyle bir durum var. Hakan Safi'nin stratejisi de biraz bana onu andırıyor. Herkesi seçime çağırmak. Bu isimleri yavaş yavaş açıklayarak gençleri, genç üyeleri, kararsız üyeleri kongreye çağırmak. Biraz katılımın ben seçimin sonucunu belirleyeceğini düşünüyorum.
1: Ama bu sabırsızlık artık, bu biraz da tahammülün kalmaması Hı-hı. durumu sanki katılıma da pozitif yansır gibi düşünüyorum. Yani hangi genel kurul üyesi şu anda bu seçime bir zorunlu durum olmadığı sürece
0: tamam,
1: gelmez
0: güzel.
1: Ki?
0: Güzel. Şunu diyeyim. İkisini de beğenmiyorum diyenler var. O da değil, bu da değil diyenler var. Şimdi asıl problem orada. Yani iki taraf içinde belki. Yani bu kararsız dediğimiz ya da ben gitmeyeceğim bu genel kurula diyenler aslında biraz seçimin kaderini değiştirecek. Onlar gelmeye karar verirse, ortada kalanlar genel kurul konuşmalarıyla o cumartesi günü işaret ettiğin yönünü değiştirirse seçimde ciddi bir katılımla devam eder.
1: Peki. Şimdi Aziz Yıldırım da dün yaptığı son açıklamada yine teknik direktör konusuyla ilgili bir bilgi vermedi ama özellikle futbol aklının Oğuz Çetin olacağını bir kez daha vurguladı. Evet. Dzeko gibi, Volkan Demirel gibi isimlerin futbol yapılanması için de olacağını söyledi. Zannetmiyorum ki böyle bir yapılanmanın teknik direktörü bir anda hiç Türkiye'yi, camiayı tanımayan bir teknik direktör olsun. Sanki orada Aykut Kocaman ismi artık net gibi, sadece açıklanmıyor
0: sadece
1: gibi bir
0: tablo var. Sadece resmiyete
1: dökülmemiş
0: gibi bir durum var. Evet, Oğuz Çetin Türk futbolunun efsanelerindendir. Fenerbahçe'nin efsanelerindendir. Beyefendiliğiyle, hal, hareket, tarzıyla çok yani müstesna bir insandır bence futbol için. Fenerbahçe'nin içinde her zaman olması lazım. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Fenerbahçe taraftarı 3 sene sonra oyuncu yetiştirecek bir yapıyı düşünmüyor şu anda. Bu yapılsın tamam. Ama seçimde öne çıkaracağın şey 2 sene sonra biz muhteşem takım olacağız değil. Bunu zaten yapmanız gerekiyor. Yani.
1: Ama Aziz Yıldırım da onu çok vurgulamıyor. Direkt olarak bu sezon şampiyonluk diyor.
0: Başka bir şey.
1: Evet.
0: Başka bir şey. Taraftar yani öylesine dinliyor zaten. Öylesine. İki tarafın da gelecek hikayelerini öylesine dinliyor. Stadın yapılması falan. Tamam, güzel işler yapılsın. Mali. O 2 sene 3 sene sonra taraftar iyi ki yapılmış diyecek. Ama önce şampiyonluk istiyor. Önce iyi transfer. Galatasaray'la yarışacak. Beşiktaş Trabzon'la yarışacak takım istiyor. O yüzden gerisi şu anda çok gelecek projelerin değil, günümüzü anlatacak projelerin oy kazandıracağı bir Fenerbahçe görüyorum ben.
1: Peki, aslında bu konu dışında da çok fazla konuşacağımız bir şey yok Fenerbahçe'de. Çünkü her şey,
0: hiçbir
1: aslında,
0: şey belli değil aslında.
1: Pazar günü yapılacak Doğru. seçim ve sonrasındaki çalışmalara. Ondan sonrası çok hızlanacak ama o kesin.
0: Hızlanmak zorunda.
1: Yani hızlanmak evet. zorunda. Haziran'ın sonuna kadar muhtemelen teknik direktör çoktan belirlenmiş. Hı-hı. Nasıl

0: bir planlamayla yola devam edileceği, belki yolların ayrılması beklenen oyuncular netleşmiş olacak. Evet. Ona göre bir planlama yapılacak ve sonra bir de transferlerin açıklanması gerekecek. Çünkü sezonu erken açacak Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi gibi çok önemli dev bir kulvarda artık, yani şampiyonluk dışında orada da yer almak muhakkak istiyor.
1: Ve önü de açık yani, evet. Kura olarak da güzel gözüküyor. Hani Hearts'la falan başlayan bir yolculuk var. Son playoff'taki iki takım biraz Fenerbahçe'nin tam dişine göre diyeyim. Evet. Ama gerisini Fenerbahçe eleyebilecek bir durumda. Burada seçim bitti. Mazbata alındığı anda hocayı açıklayacaksınız. Bunun uzatması yok. İşte Mazbata hangi gün verir bilmiyorum. Divan kurulu ne zaman yapar ama Mazbata'yı aldın, hemen resmi açıklamayı yapacaksın. Bu Aykut Kocaman olur Aziz Yıldırım kazanırsa. Safi kazanırsa kim olur bilmiyoruz. Conte hani üstünden konuşuyoruz. Farioli ismi gündeme geliyor. Hemen açıklayacaksın, sonra yoluna bakacaksın.
0: Sen geçen gün Conte konusunda maliyetlerle ilgili de bir bilgi vermiştin yayında. İstersen onu da bir izleyicilerimiz için hatırlatalım.
1: Yani Conte'nin maliyeti 15 milyon euro artı 5 milyon euro bonus. Hı hı. Şimdi bu sayı belki yüksek gelebilir ücret ama bu. O gün hatta Erdem de vardı, yayına bağlanmıştı. Hı hı. Onunla da böyle bir konuştuğumuzda yani bu seviyenin parası bu. Başka bir şey yapamaz. Yani aslan besliyorsan etin kilosuna bakmayacaksın. Bu iş böyle. Şimdi Mourinho'yu getirdin. Jesus'u getirdin. Bunlar ciddi paralar kazanan teknik adamlar. Şimdi daha da yukarı çıkıyorsun. Bak Jesus'la Mourinho eski dönemin büyük hocalarıydı. İstediği kadar Real Madrid'de falan gitsin. Eski dönemin büyük hocaları.
0: Tabii ki.
1: Conte yeni dönemin büyük hocası. İlk 5 arasına Conte'yi yazarsın günümüzde. Şimdi daha da yükseğe gidip Conte'ye gidiyorsun. Bu paralar normal. Ha, burada Aziz Yıldırım seçilirse der ki ya ben bu parayı vermem. Kulübü bilen Aykut Kocaman var, Oğuz Çetin var, öyle yürüyeceğim. Bu da tabii Fenerbahçelilerin bakacağı, değerlendireceği bir durum.
0: Evet, yani lig performansı da gerçekten iyi bir teknik direktör. Gittiği takımlarla direkt etki eden
1: doğru,
0: bir teknik
1: ilk
0: direktör.
1: Sezonda.
0: İlk sezonda şampiyonluk yaşayan bir isim.
1: Yani sonrasında kavga eden bir isim. Genelde
0: biraz
1: öyle.
0: Biraz sert bir profil.
1: Biraz sert bir profil. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz.
0: Evet.
1: Hatta Galatasaray'da...
0: Ama biraz disiplinde iyidir.
1: Bak Galatasaray'da çok faydası olmuştur biliyorsun. Yani Osimhen'in ayrılığı. Ta Melo bildiğim kadarıyla Juventus'ta onun yüzünden ayrılmıştı geçmişte. Böyle de bir yani yıldız oyuncularla zaman zaman problemi olan da bir teknik adam diye hatırlıyorum, yanlışsa bilmiyorum.
0: Bu arada şimdi Serkan bir taraftan sordu. Ben de böyle bir bilgi ben hatırlamıyorum. 2000 yılında Okan Buruk'la bir saha içinde bir ikili mücadeleye girmiş.
1: Doğru,
0: Okan Buruk onu sakatlamıştı gibi bir
1: doğru söylüyor. Öyle bir
0: bilgiden bahsetti.
1: Öyle bir durum var. Ama sonradan ikisinin böyle bir maçta hani karşı karşıya gelip durumu ne olacak diye konuşuldu. Bir el sıkıştılar diye hatırlıyorum. Hatta Okan Hoca'ya soruldu bu basın toplantısında o maçtan önce. Ya bunlar saha içinde olan 20-30 senelik işler dedi. Devam etti. Yani öyle devam eden bir kin yok. Kimde Klopp'la şeyin el sıkışması vardır efsane.
0: Bana İngiltere'de böyle isim soruyorsunuz ya, çok
1: birbirlerine güzel. Girmişlerdi. El sıkış Conte ile Klopp muydu? El sıkışırken birbirlerine girmişler. Öyle bir durum yok yani.
0: Peki. Şimdi Galatasaray'la devam edelim istersen. Sarı Kırmızılılar'da da Can Uzun konusunda girişimlerin devam ettiğine dair haberleri paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Eintracht Frankfurt'ta temasların başladığı, pazarlıkların başladığı bilgisi var. Yalnız maliyeti yüksek bir isim Can Uzun'da.
1: Şimdi.
0: Zannediyorum yine böyle bir 30'lar, 35'ler falan konuşulacak.
1: Şimdi tabii Galatasaray Can Uzun'u istiyor. Bunu açık ve net bir şekilde dile getirelim. Hele ki bu yabancı limitiyle beraber Galatasaray'ın net adaylarından biri Can Uzun. Hı hı. Kimse bunu şeyde düşünmesin. Hani geçtiğimiz akşam milli takım performansıyla falan değil. Hayır.
0: Değil, Galatasaray epeydir gündemde.
1: Şöyle söyleyeyim. Epey gündem ne kadar? Ta Frankfurt maçından bu yana gündem. Yani Galatasaray oraya gittiğinde Galatasaray yöneticiler de öyle bir ortam koklaması, nabız yoklaması yaptılar. Frankfurt'la oynanan, kaybedilen maçta. Şimdi ama Galatasaray'ın şunu da belirtelim. Transferde hızlı hareket etmesini bonservisli oyuncu anlamında söylüyorum. Kimse beklemesin. Bonservissiz oyuncu için mesela Bernardo Silva'ya teklif yapıldı. Atletico Madrid'le görüşüyor. En son Barcelona mı acaba olur diye herhalde La Gazzetta dello Sport yazdı. Bunlar olabilir ama Galatasaray bonservisli oyuncu için biraz bekleyecek. Kimi bekleyecek? Sara'yı bekleyecek. Sara'nın satışından elde edecek geliri ayarlayacak. Mesela Sara için beklenen para 40 milyon euro. Şimdi Sara'dan 40 milyon euro geldi. 40 milyonu gittin Can Uzun'a verdin. Güzel bir operasyon. Yaşı, işte pasaportu vesaire. Bir de tuttuğu zaman çok kıymetli bir dönüşüm yapmış olursun. Yaşı da geriye çekmiş olursun. Oyuncu Galatasaraylı. Bu bugünlerde ne kadar etki eder? Hakan Çalhanoğlu da Galatasaraylıyım diyordu.
0: Profesyonel isimler sonuçta.
1: Ama Can Uzun'un babası biraz daha fanatik Galatasaraylı herhalde. Öyle bir durum var. Görüşmeler var. Galatasaray bonservis için yoklamalar yapacak, görüşmeler yapacak. Ama acil bu hafta biter, sonra biter falan değil. O belki Dünya Kupası sonrasını bulacak bir süreç. Yani Can Uzun'un belki Dünya Kupası performansı fiyatını arttırır. Taliplerini de değiştirir. Belki daha da düşürür. Bu risk alınır.
0: Mevcut performansına bir bakalım. Oyuncu kartı grafiğimiz vardı arkadaşlarımızdan, onu bir rica edelim. Ve Can Uzun'un künyesine şöyle bir göz atalım. Neler yaptı? 20 yaşında, 1.86 boyunda, 10 numara mevkisinde. Piyasa değeri şu anda 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Nürnberg ve Frankfurt formaları giydi. Tüm kariyer performansı 94 maçta 34 gol, 13 asist. Son sezon, geride bıraktığımız sezonki performansı da 28 maçta 10 gol, 6 asist şeklinde. Milli takım performansı da 4 karşılaşmada forma giydi. Son hazırlık maçında da zaten golünü attı.
1: Galatasaray'la oynadığı maçta da gol atmıştı. Hı hı. Yani Türk futbolunun, belki de Almanya futbolunun diyelim, son yıllardaki en gelecek vadeden isimlerinden biri. Bir de şunu da düşünelim. Önünde, sağında, solunda oynayan oyuncular Galatasaray kadrosunu kurursa. Şimdi Osimhen'le Can Uzun'un oynadığını bana güzel maçlar hayal ettiriyor. Güzel goller hayal ettiriyor. İyi bir ikili hayal ettiriyor. Belki Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun o birlikteliği vardı. Belki yeniden o birlikteliğin kurulacağı, Mertens'in o dönem girdiği araya öyle bir ortam kurulacak. Şu anda Galatasaray'da böyle ikililer yok. Büyük takımların özellikle şampiyonluk, seri şampiyonluk ve Avrupa başarılarında hep bu tarz ikililer öne çıkmıştır. Galatasaray bu sene onu kaybetti bence. Yani Barış Alper başka, Sané başka, Osimhen öndeki, Osimhen böyle ciddi pas alamadığı ile ilgili zaman zaman serzenişleri olduğunu da biliyoruz. Can Uzun burada çok net bir şekilde tamamlayıcı olur ve şuna da dikkat çekelim. Galatasaray'ın bir 10 numara eksiği var.
0: Evet. Yani zaten o bölgeye bir arayış olduğunu biliyoruz.
1: Güncel bir 10 numara. Yani eskinin 10 numarası değil. Can yeni futbolun 10 numarası. Hı hı. Geriye gelen, kanatlara akan, sürekli topu beklemeyen, topa giden, presini arttıran, mesela Talisca eski nesil 10 numara. Top bekliyor, oralarda geziniyor. Geldi mi atıyor. Can daha böyle takım oyununa dahil, daha fazla pres yapan, koşan bir oyuncu. Ve o 10 numara eksiğini, daha fazla Osimhen'i besleyecek oyuncu rolünü gayet üstlenecek bir pozisyonda.
0: Tabii Osimhen gitmezse.
1: O işin bilemeyeceğim bir boyutu. Bak 1 Eylül'de de gidebilir. Hep söylüyorum bunu. Ocak'ta transfer dönemi açıldığında da gidebilir. Osimhen'e her zaman teklif olacak.
0: Galatasaray'la... Ama işte ne kadarlık bir teklif olacak? Hangi takımdan teklif olacak?
1: Şimdi Osimhen burada aldığı parayı dünyanın hiçbir yerinde alamaz. Belki Suudi Arabistan'da hani o piyasada alır. Onun dışında hiçbir yerden bu parayı alamaz. Şimdi o da bunu biliyor. Burada mutlu, bir problemi yok. Ama tabii ki bir oyuncu olarak yaşı da daha genç. Yani bir Premier Lig oynamak ister. Serie A'ya dönemez. 2 senelik bir ceza mühleti var. Onun dışında bir Premier Lig ister. PSG istese Luis Enrique ile çalışmak ister.
0: Madrid Barcelona istenir.
1: Madrid Barcelona zaten koşarak gidersin. Yani bunları tartışmayalım. Hı hı. Ama burada Galatasaray'ın eli güçlü. Bunu kimse unutmasın.
0: Ama United'a koşarak gitmem yani açıkçası.
1: İşte o oyuncu tercihi. Oyuncu tercihi, bak onu bilemezsin. Galatasaray burada...
0: Çünkü hani bunlar artık böyle son dönemdeki yapılanmalarıyla biraz böyle futbolcuyu da öğüten takımlar haline geldiler. Yani futbolcu da bir anda değersizleşmeye başlıyor.
1: Evet. Ama
0: ki onların da yönetimsel yapılanma açısından çok ciddi sıkıntıları olduğu için.
1: Ferguson sonrası.
0: Evet, dağıldı.
1: Dağılan bir kulüp, ama diğer tarafta oyuncunun burada isteğini konuşmak için önce Galatasaray'ın kasasını dolduracaklar. Bak, alt limit 120 milyon euro, Galatasaray'ın istediği kısa vadeli para. artı en az 30'larda bonus. Bunun ne kadarı gerçekleşir, gerçekleştirmez masada konuşulacak iş. Ama toplamda Galatasaray 150 milyon euroyu bulan bir paket istiyor. Ve bunu kim kapısını çalarsa, hangi menajer gelirse, ya biz takım arayalım mı, işte şu kulüp oyuncu bakıyor, forvet arıyor falan, aynı lafı tekrarlıyor. Yani buradan Osimhen'i koparmak düşük maliyetle mümkün olmayacak. 120 milyon euro nakit, kısa vadeli para, artısı artık günün koşullarına göre. Burada tabii ki Osimhen'in de isteği, planı önemli olur.
0: Peki, başka Galatasaray...
1: Ama isteyen çok, söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Yani Osimhen istemiyor zaten. Chelsea başta olmak üzere Chelsea'yi ciddi bir şekilde Osimhen'le ilgilenecek. Nabız yok diyecek.
0: Kesin. Peki, şimdi siz her gün tabii gazete hazırlıyorsunuz. Galatasaray'ın gündeminde var mı böyle başka şöyle bir isimle veya şu mevkiyle ilgileniliyor?
1: Kim konuşuluyor diyeceksin.
0: Gibi veya şu isim gidecek.
1: İç transfer konuşuluyor Galatasaray'da. Hı-hı. Galatasaray çünkü vakti bol. Yani hep ne diyoruz? Şampiyon olmak, diğer tarafta Türkiye Kupası'nı kazanmak takımların transfer dönemlerini, kamplarını rahatlatıyor. Şimdi Galatasaray Eylül'de maça çıkacak.
0: Evet.
1: Burada mesela Zaniolo'nun durumu var. Şimdi Galatasaray Zaniolo için Udinese ne yapacak? Bekliyor. %50'sini alıp 4 milyon euro mu? %100'ünü alıp 9 milyon euro mu verecek? İkisinden biri durumunda. Şimdi bir kere onu bekliyor. Diğer tarafta Lemina ile anlaştı Galatasaray. Resmi açıklama yakında gelir. Hı hı. Öyle bir durum var. Şimdi önce bunları bitirmeye çalışıyor. Sonrasında da transfer piyasasına geniş geniş kasası dolu bir şekilde çıkacak. Eli rahat, sıkıştıran bir Avrupa maçı yok. Lig Ağustos'ta başlayacak. Bu kadro zaten lige çok rahat bir şekilde başlar. Hoca aynı, savunma aynı. Davinson'a bu arada teklifler
0: olacak. Öyle bir haber paylaştık bugün.
1: Yani olacak diyorum çünkü bir iki böyle bir...
0: Henüz resmi bir şey yok.
1: Resmi bir şey yok ama özellikle Dünya Kupası'nda da performans yaparsa Davinson için yüksek bedelli teklifler gelebilir. Burada da Galatasaray bir de oradan para kazanırsa bunun çok daha fazlası. Tabii ütopik bir isim ama Van Dijk hani deniyor ya, o tip bir profili, o olmaz, başkası olur tabii ki.
0: Vallahi
1: gidebilir.
0: Artık çok ütopik de diyemiyorum şimdi, öyle futbolcular ya, gelmeye başladı ki.
1: Doğru ama yani şu anda ütopik. Masaya oturursun, ikna edersin, ütopik olmaktan çıkar. Osimhen de geldi, Icardi de geldi. Kolo Muani ismi Galatasaray'ın yine gündeminde. Burada tabii Icardi'den haber bekleniyor. Yani Icardi'nin bugün yarın haber vermesi lazım Galatasaray'a. Eğer yanıt alamazsa Galatasaray Icardi'den, Galatasaray Icardi'yi arayacak. Yani menajerini. Menajerine denecek ki kararınız nedir? Biz transfer piyasasına çıkacağız. Bunun içinde ciddi bir forvet çalışması var. Yani Osimhen'in yerine kimse aranmıyor şu anda. Ama Icardi'nin yanına değil yerine çok ciddi isimlerle görüşülüyor.
0: Peki. Ve Beşiktaş'ın hala teknik direktörü belli değil. Hı hı. Şu anda Vincenzo Italiano'nun artık anlaşmaya çok yakın olduğu konuşuluyor birkaç gündür. Hı hı. Ama henüz resmi bir açıklamada ve bir imzada yok. Olumsuz bir tablo halinde. Hı. Razvan Lucescu'ya artık gidileceği söyleniyor. Ne dersin?
1: Şimdi Italiano bir kere hani Akdeniz ikliminden vesaire gelmesi tamam güzel. Hücum futbolunu sevmesi, özellikle Spezia'daki kariyer çıkışını biraz hücum baskısı, pres, bazen körlemesine pres, yani takımı ileri komple sürmesiyle tartışılan da bir isim. Bunu Fiorentina'daki uzun kariyerinde de gördük. Bologna'da da gördük ki Bologna'da biraz daha oyuna, savunma anlamında biraz daha dikkat etmeye çalıştı özellikle ikinci sezonu. Böyle bir bölüm. Takımı ileri çıkartan, beklerini ileri atan, zaman zaman geride eyvah dedirtecek, saç baş yolduracak bir teknik adam. Ama bu en azından Beşiktaş'a gelirse şu anda içinde bulunduğu ortamda camiayı tekrar heyecanlandıracak. Tekrar taraftarı tribüne, ya ben bugün güzel bir şey izlemeye gidiyorum. Dedirtecek bir teknik adam. Bence bu Beşiktaş için iyi.
0: Bağlı tabii.
1: Zaten Beşiktaş kadroyu değiştirecek. Kadro takviye gelecek yani. Şimdi Beşiktaş'ın ara transferde yaptıkları yönetimin de belki kaderini belirleyecek burada. Çünkü alınan isimler ciddi maliyetli isimler. Yeni gelen teknik adam bunları kullanmak zorunda. Eldeki oyuncuları da azaltmak zorunda. Çok ciddi bir oyuncu geri dönüşü var. Ve yüksek bütçe, yüksek yıllık ücretle alındıkları için göndermekte zorlanıyorsunuz. Ama kısa vadede hemen operasyona girişilecekse İtaliano reddedilen adayları, reddeden adaylara da bakınca, hatta kabul etmeye yakın adayları da görünce bence gidilebilecek bir aday. Bence makul ve
0: kabul
1: iyi bir aday.
0: Kabul etmeye yakın adaylar kimler?
1: Razvan şöyle, yani mesela bilgim olmadığı için altını çizerek söyleyeyim. Razvan mı birdi, İtaliano mu birdi mesela son gidilendi?
0: Yani aslında ilk günden itibaren Razvan Lucescu ismi hep bir gündemdeydi.
1: Hep bir gündemdeydi. Yani
0: ama
1: o da çok
0: hep bir soru işareti de vardı bir taraftan.
1: Öyle. O yüzden bir Felipe Luis'e gidildi zaten, hani
0: evet.
1: Zaten olmayacaktı ama bilerek bir Sayın Önder Özen gitti hani bir ikna için. Ama diğer tarafta Beşiktaş çabuk bir şekilde bu işi çözmesi lazım. Bazı teknik adamların nazına niyazına bakamaz. Bazı teknik adamların ben şu kadar bütçe isterim, şu isimler gelecek benle ekibime 5'er milyon euro falan, öyle bir vakti yok Beşiktaş'ın. Beşiktaş gelip sadece kafasını çalışmaya verecek bir hocaya gitmek zorunda. İtalyano'nun durumu da biraz öyle. Hani sağ dışında çok böyle bir problemli yapısı olduğunu okumadım, görmedim takip ettiğim dönemde. Saha içinde pozitiflikleri, hücum futbolunu sevmesi artı, savunmada problemler yaşayacak. Bundan kaçamayacak Beşiktaş. Ama çabuk başlayıp buranın kadrosuna göre dengeli bir takım oluşturursa bu üstteki kara bulutlarda birkaç transferle dağılabilir. Siz yeter ki Avrupa maçlarına, ligin ilk 5 maçına iyi başlayın. Herkes 4-5 sene önce gitsin. Okan Buruk ilk 4-5 maçında kazanamasaydı, o galibiyetleri alamasaydı son dakikada
0: tabii
1: gelenlerin devam edecek
0: kazandı.
1: Miydi? O da böyle sallanıyordu o dönemde.
0: Hatta
1: büyük takımlar
0: sonrasında
1: böyledir.
0: Kötü sonuçlarla
1: ya bu sene bile tartışılıyor da ben hani onun kredisinin
0: diye.
1: Hiç olmadığı dönemi anlatıyorum.
0: Evet, evet.
1: O yüzden bu tip dönüşümlerde hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Avrupa yolunu hem de ilk 5-6 hafta, yani Eylül ortasına kadar çok galibiyet alacakları bir düzende gitmeli.
0: Peki. Şimdi Trabzonspor cephesinde de az önce zaten söylemiştik. Yeni transfer Cabral'ın saat 12.30 gibi İstanbul'da olması bekleniyor değerli izleyenler. Burada bir sağlık kontrolünden geçecek. Ardından sözleşme imzalanacak. Bir sorun olmaması halinde. Ve Trabzonspor ilk takviyesini bu şekilde yapmış olacak. Aslında ikinci takviyesi Muçi'nin bonservisinin alındığını da söylemek lazım. Bu anlamda Trabzonspor için de işler istendiği gibi gidiyor diyebiliriz. Süremin de sonuna geldim. Suat, varsa bir cümle rica edeyim.
1: Doğru adımlar atıyorlar. Doğru profillere gidiyorlar. Umarım bunun karşılığında maddi manevi alır Trabzonspor.
0: Peki, bakalım, bekleyip göreceğiz. Cabral'ın geliş görüntülerini de elbette canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Çok teşekkür ediyorum Suat. Ağzına sağlık. Biz bugün Sabah Spor'unu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain Arsenal'ı ağırlıyor. Budapeşte de oynanıyor final. Karşılaşmanın başı hızlı gelişen bir hücum. Arsenal tehlikeli geliyor. Kai Havertz ceza sahası içi. Havertz vuruyor ve gol. Dakika 6. Arsenal Paris Saint-Germain karşısında Havertz'in bu golüyle 1-0 öne geçiyor. Kai Havertz topu çok iyi taşıdı ve bu bitiricilikle Safanov yerinde dona kalıyor. 1-0 öne geçiyor Arsenal. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıda. Kvaratskhelia yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Dembele ve gol. 65. dakika, skora denge geliyor penaltı golüyle birlikte. Tekrar tekrar izliyoruz. Arsenal hücumu İstenildiği gibi sonuçlanmıyor. Kvaratskhelia topu kurtardı ve taşıyor. Kvaratskhelia, Gürcü futbolcu, ceza sahası içine girdi. Vuruşu savunmaya çarpan top direkten dışarı gitti. Paris Saint-Germain gole çok yaklaştı bu pozisyonda. Sağ kanada doğru gönderilen uzun top. Due topu alan isim. Due rakibinin üstüne gidiyor. Ceza sahası içine girdi. Pasını verdi Vitinha ve dışarı gitti çok az farkla. Maçta artık son bölümün içerisindeyiz. Son saniyeler. Hızlı gelişen bir atak. Barcola topu ceza sahasına kadar taşıdı ama son vuruşu Havertz kadar iyi olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlanıyor ve maç uzatmalara gidiyor. Arsenal hücumu ceza sahası içi, gözler hakemde. Karşılaşmanın hakemi Zibert bu pozisyonda devam kararı veriyor. İkinci uzatma devresi, Paris Saint Germain hücumu burada da gole izin vermiyor. Arsenal savunması ve bu pozisyondan da gol çıkmayınca karşılaşma penaltılara gidiyor. İlk penaltıyı Paris Saint Germain kullanıyor. Ramos topu ağlara yolladı. 1-0 önde Fransız ekibi. Gökerej'de topu gol yapan isim. 1-1. Eze dışarı yolladı. Bu fırsatı değerlendiremedi Arsenal. Bir başka kaçıran isimse Nuno Mendes oldu. Top ağlarla buluşuyor. Beraldo'nun golü ve Gabriel topu dışarı atınca şampiyon Paris Saint Germain. Devler Ligi'nde mutlu sona Luis Enrique ve öğrencileri ulaşıyor. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını Paris Saint Germain havaya kaldırıyor.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Haziran 1965 Edward White uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. 3 Haziran 1957 Türkiye güreş milli takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
0: Güzellikler dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını

0: Sunar. Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Günaydın, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Ben Koray Balıoğlu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli futbol takımımızı dün Türkiye'den uğurlamıştık. Milliler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine ulaştı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak ABD'nin Florida eyaletine indi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Milliler otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla destekledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamada yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.
2: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da dönerken de böyle dönmek nasip eder.
1: Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami Stadında Venezuela

0: açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde şampiyon olacaklarını söyleyen Yıldırım, başkanlığı içimizdeki arkadaşlar yapacak. Her biri bir konunun başkanı olacak, ben organize edeceğim. Geçmişte ne yaptık ortaya koyacağız. Geçmişte yaptığımız yanlışsa onu düzelterek yapacağız. Böylece Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Herkes dikkat etsin, biz şampiyon olacağız dedi. Gidişatın iyi olmadığından bahseden Aziz Yıldırım, Fenerbahçeliyim, mecburiyetten adayım. Gidişin iyi olmadığını görüyorum. Gidiş iyi değil. Biz bu senede kaybedersek büyük tehlike var. Biz 7 sene geride kaldık. Bu senede şampiyon olamazsak bunu kazanmak için 8 sene peş peşe şampiyon olmamız lazım ifadelerini kullandı. Ademola Lukman'ı iyi ki almamışlar diyen Fenerbahçe başkan adayı, bu işi bilmiyorlar, açık söylüyorum, Lukman'ı alıyoruz dediler, merak ettim, izledim, iyi oyuncu. Ama kenar oyuncusu, ihtiyaç santrfordu. 40 milyon euro diyorlardı, iyi ki almamışlar. Yazık yani, bilinçsiz, futbol aklı olmadığı için yanlış transfer. Santrfor diye alacaklardı, şeklinde konuştu. Kaleci Ederson konusuna değinen Yıldırım, Ederson bizim değerimiz. Sosyal medyada dolduruyorlar, karalıyorlar. 11 milyon bu sene ödedik. Bir de bonservis vereceğiz. 26 milyon harcadık. Herhalde bu değerde bir kaleciyi daha ucuza bulamazlar. Bunu kazanmalıyız, oturup konuşmalıyız. O bizden, biz ondan mutluysak mesele yok, açıklamasını yaptı. Transferlerden söz eden Aziz Yıldırım, iki oyuncuyla görüşüyoruz. Son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübüyle ilgili konuşma yapılıyor. Hakan Safi gidip görüşeceğim diyor. Sordum, gelen giden yok dediler. Yarın veya seçimden sonra söyleyebiliriz. Ama iki santrfor gelecek. Sonra neye ihtiyaç varsa 4-5 transfer olur ama fazla oyuncu almayacağım dedi. Teknik direktör konusuna değinen başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör kararını henüz vermedik. Yerli de olabilir, yabancı da. Seçimden sonra açıklarız. Ama Samandıra'da Kayt, Ceko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların katılmasını istiyoruz. 3 eski oyuncunun oraya gelmesini istiyoruz ki ruh yaratalım. Alex'i istesem, ihtiyaç varsa getiririm. Görev verebilecek bir pozisyon varsa veririz. Futbol aklımız Oğuz Çetin ve yönetimden birkaç isim olacak ifadelerini kullandı. Alex'i istersem çağırırım diyen Aziz Yıldırım, 8 sene önce getirdiler, localara baskı yaptılar. O kadar çok seviyordunuz Alex'i, neden 8 senede görev vermediniz? Benim kimseye kırgınlığım yok. Görev verebilecek bir pozisyon varsa bizim futbol aklının başındaki Oğuz Çetin ve yönetimden 2-3 arkadaş olacak dedi.
1: Birkaç kişinin bir arada olduğu çalıştı.
2: Bir diğer başkan adayı Hakan Safi de İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nde kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe'ye değişim vaat ediyoruz dedi.
3: Diyoruz, en önemli şey değişim vaat ediyoruz. Fenerbahçe'ye ne getireceğim? Gençlik getireceğiz, hırs getireceğiz, cesaret getireceğiz, iştah getireceğiz. Fenerbahçe'yi bir başka yöneteceğiz. Onu da inşallah herkese göstereceğim. Benim verdiğim sözler neydi? İki tane yerli milli oyuncu, iki veya üç tane dünya yıldızı, yabancı oyuncu. İyi yerlere geldik. Artık bonusları konuşuyoruz. Biliyorsunuz transfer sezonu 1 Temmuz'da başlıyor. Ki bu sene erkene çekileceği söyleniyor Dünya Kupası'ndan dolayı. Dolayısıyla biz hepsini UEFA'nın hukuk sistemi içerisinde ve Türk hukuk sistemi içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Serbest oyuncuyla anlaşabiliyorsunuz ama kontratlı oyuncuyla anlaşamıyorsunuz. Onun için kulübün de izin alması gerekiyor. Biz bir kısmıyla kontrat yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. O yüzden ıslak imzaları söylüyorum. Bizi hiçbir şey dünya yıldızı kulübümüze getirmekten alıkoyamayacak. İlk önce gitsinler, uykudan uyansınlar. Fenerbahçe bizi bu hale düşüren zihniyetten Fenerbahçe'yi bir kere uzaklaştırmamız gerekiyor. Siz de diyorsunuz ki bak 5 tane Hakan Safi gibi adam var diyorsun listemde, değil mi? Biriniz bir olun da yapın, getirin bir tane daha transfer. Siz de limitlere sokmadan akıllı vereyim onlara. İmajakları kontratı yapacaklar. Dünya yıldızını gidip getirecekler. Varsa baba yiğit bekliyorum. Yaparlarsa bir tane daha ben yapacağım. Benim aklımda hep seçimi kazanmak var. Bir an önce 8 Haziran'da gelmesini istiyorum. O koltuğa oturup bir an önce siz değerli kardeşlerime ve Fenerbahçe'me bir an önce hizmet etmek istiyorum. Bütün derdim bu. Başka hiçbir olasılıkla düşünmüyorum.
2: Galatasaray'da Nijerya milli takımı teknik direktörünün açıklamaları

0: Ardından gözler Osimhen'e çevrildi. Osimhen gidecek mi? Bu soru herkesin aklındaki ve yanıt bekliyor. Galatasaray'ın ise Osimhen'i 150 milyon euronun altında bırakmaya niyeti yok. Nijeryalı yıldız da şu an için Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.
1: Galatasaray yönetimi Premier Lig devlerinin radarında olan Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Yıldız oyuncu için sarı kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklif gelmedi. Başkan Dursun Özbek de 150 milyon euronun altındaki tüm rakamları geri çevirme kararını koruyor.

0: Nijerya teknik direktörü Erik Şel'in Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var açıklaması gündeme damga vururken Osimhen sözlerin bağlamından koparıldığını söylemişti. Galatasaray yönetimi golcüsünü göndermeyi düşünmüyor. 75 milyon euroya transfer edilen Osimhen için beklenen rakam minimum 150 milyon euro. Sarı kırmızılılar bu bedelin altında gelecek tüm tekliflere kapıyı kapattı. 27 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Osimhen, 22 gol 8 asistlik performansıyla takımının üst üste 4. şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı.
1: Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar milli futbolcumuz Can Uzun'u kadrosuna dahil etmek istiyor ve Can Uzun'un kulübü Eintracht Frankfurt'la da görüşmeler başladı.
0: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen son şampiyon Galatasaray'da yönetim kolları sıvadı.

0: Sarı Kırmızılıların yaz dönemi için öncelikli hedefi Can Uzun. Teknik direktör Okan Buruk'un 10 numara bölgesi için çok istediği isim için ilk temaslar kuruldu. Eintracht Frankfurt kulübü kapıyı genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 60 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle açtı. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbey'in Alman ekibinin talep ettiği astronomik rakamı ödemeye niyeti yok. Sarı Kırmızılı yönetimin bu rakamı ilk etapta 40 milyon euro seviyelerine çekmek istediği belirtilse de Sarı Kırmızılıların asıl planı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddeleriyle bu transferi 30 milyon euro bandında noktalamak. +10+4 kuralı sonrasında Galatasaraylı idareciler Can Uzun'un transferine ayrı bir önem veriyor. Avrupa'dan başka kulüplerin de radarındaki milli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen Can Uzun, A milli takımla Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
1: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı.
0: 20 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı.
2: Geçtiğimiz sezon Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası olmak üzere toplam 28 maçta görev yapmıştı Can Uzun. 20 yaşında Galatasaray ilgileniyor. Tabii ki dikkat çeken de bir performansı var. Eintracht Frankfurt forması altında. Transfer gündeminde en çok konuşulan futbolculardan biri. Galatasaray'a gelir mi yoksa Eintracht Frankfurt'ta kariyerine devam mı eder ya da başka bir kulübü mü seçer? Bu sorunun cevabını bize zaman gösterecek ama Can'ın yetenekleri açıkçası herkesin gözlerinin önünde parlıyor. Ve biz de bu bölümde gelin isterseniz Can Uzun'un attığı o golleri bir hatırlayalım. Ardından haberlerle yine devam ediyor olacağız.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can bu kez can atıyor.

şimdi ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika can uzun!

0: Transferde ismi çok geçen Can Uzun'un attığı o güzel golleri izledik. Galatasaray'da yönetim Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmesini Dünya Kupası'nın ardından uzatmak istiyor.
1: Galatasaray Kulübü birçok farklı faaliyetin yürütülmesi ve bunlarla ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul yapacak. Sarı Kırmızılı Kulübün açıklamasına göre 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak toplantıda eğer çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı 27 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Genel Kurul'da gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleşmesi için yetki isteyecek. Yönetim Kurulu ayrıca basketbol anonim şirketinin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde NBA Avrupa Organizasyonu'na kalıcı lisans sahibi olarak katılımın sağlanması, gerek görülmesi halinde ise kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalması kaydıyla bir kısım hissesinin satılması için yetki talep edecek.
0: Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Siyah beyazlarda da transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş Paraguay milli takımının kalecisi Orlando Gil'i gündemine aldı.
2: Beşiktaş'ta kaleci transferi için çalışmalar sürüyor. Kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, farklı liglerde yürüttüğü scouting çalışmaları kapsamında Paraguaylı Orlando Gil'i de takip ediyor. Arjantin ekibi San Lorenzo'da forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi son dönemde milli takımdaki yükselişiyle dikkat çekiyor. Orlando Gil, A milli takımımızın rakiplerinden biri olan Paraguay'ın Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor. Beşiktaş 2000 doğumlu kaleciyi potansiyeli nedeniyle geleceğe yönelik yatırım olarak görüyor. Siyah beyazlıların şu aşamada resmi bir girişimi bulunmasa da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde harekete geçebileceği belirtildi. 2026 yılında 22 maça çıkan Orlando Gil 12 karşılaşmada kalesini gole kapatırken 18 gol yedi.
0: Beşiktaş geçtiğimiz sezonu mücadele ettiği tüm kulvarlarda hayal kırıklığıyla kapattı. 4 yıl aradan sonra göreve gelen Sergen Yalçın da siyah beyazlarda çare olamadı.
3: Beşiktaş 2025-2026 sezonunda yine istediği başarılara ulaşamadı. Siyah beyazlar Orkun Kökçü, Temi Abraham gibi transferlerle sezona büyük umutlarla başladı. Takıma katılan iddialı isimler sonrası Başkan Serdal Adalı, önceliklerinin Avrupa Kupaları değil, lig şampiyonluğu olduğunu belirterek sezon hedefini açıkladı.
4: Bizim birinci önceliğimiz bu sene Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak. Başka hiçbir hedefim de yok, hayalim de yok. Avrupa Kupaları işin bizim için ikinci kısmı. Biraz daha ben futbolcularla toplantı yaptığımda da söyledim. Avrupa Kupaları birazcık sizi ilgilendiren konu dedim. Hani Avrupa Kupalarında benim için ya da hocanız için ya da kulüp için falan oynamanıza gerek yok. Avrupa Kupalarında kendiniz için oynayacaksınız dedim.
3: Beşiktaş önce Shakhtar Donetsk, ardından Lozan'a elenince ise Ole Gunnar Solskjær'le yollar ayrıldı. Yerine takımı şampiyon yapan son teknik adam Sergen Yalçın getirildi. Beşiktaş yeni teknik adamıyla transfer operasyonunu da hızlandırdı. Václav Černý, Thiago Jallo, Elbilal Toure, Jota Silva, Gökhan Sazdağ ve Cengiz Ünder takıma katılan oyuncular oldu. Serdal Adalı yönetimi ilk yaz dönemini 12 yeni transferle tamamladı ve bir kısmı ilerleyen yıllarda ödenecek şekilde yaklaşık 80 milyon euroluk bir bonservis harcaması yaptı. Ancak teknik adam değişikliği ve yeni transferler Beşiktaş'ı ligde yarışmacı yapmak için yeterli olmadı. Siyah beyazlar ligin ilk yarısında 9 kez takıldı ve devreyi liderden 13 puan geride 5. sırada kapattı. Beşiktaş'ı ligin ilk yarısında en sarsan beklenmedik gelişmelerden biri şüphesiz takımın en önemli oyuncularından Rafa Silva oldu. Portekizli Yıldız 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrasında ayrılmak istediğini kulübe bildirdi ve kalan haftalarda sahaya çıkmak için isteksiz bir yaklaşım sergiledi. Devre arasında sezon başı takıma katılan ve tam olarak beklentileri karşılayamayan Temi Abraham ve Rafa Silva'nın takımdan ayrılışı sonrası Beşiktaş yeni bir yapılanmaya gitti. 3'ü kiralık olmak üzere toplam 7 yeni oyuncu Beşiktaş'a katıldı. Adalı yönetimi kış operasyonu içinde 42 milyon euroluk harcama yaptı. 15 milyon euroya bonservisi alınan Tammy Abraham 21 milyon euro bedelli Aston Villa'ya transfer oldu. Beşiktaş yeni transferleriyle birlikte ikinci yarıya hem oyun hem sonuç olarak daha iyi başladı. Siyah beyazlar ikinci devrenin ilk 7 haftasında 5 galibiyet 2 beraberlik aldı, ancak sezonun kara kartallar adına en karanlık tablosu olan derbiler yükselen form grafiğine bir kez daha ket vurdu. Sahasında uzun süre 10 kişi oynayan Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş 3 hafta sonra aynı sonuçla Fenerbahçe'ye de kaybetti. Trabzonspor'a karşı da oynanılan iki lig maçını kazanamayan Beşiktaş 40 yıl aradan sonra bir lig sezonunu derbi kazanamadan bitirmiş oldu. Ardından ligde elde edilebilecek veya korunacak somut bir hedefi kalmayan Beşiktaş rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarı finale adını yazdıran Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de elenmesiyle kupada daha da iddialı duruma geldi. Ancak Tümosan Konyaspor'a karşı yarı finalde alınan mağlubiyet, yönetim ve Sergen Yalçın'a olan tepkileri artırdı. Siyah beyazlar sezonu kupasız tamamladı ve gelecek sezonda da dörtlü Süper Kupa organizasyonunda olma fırsatını kaçırdı. Siyah beyazlar da sezonun bitimiyle birlikte Başkan Serdal Adalı Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonunda Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını açıkladı. Sergen Yalçın, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ın başında çıktığı 33 maçta 1.73'lük puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Eski rekabetçi günlerine dönmek için son şampiyon teknik adamını göreve getiren siyah beyazlar yine istenilen başarılardan uzak kaldı.
0: Trabzonspor Benfica'da forma giyen 23 yaşındaki Sidney Lopez Cabral'ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'da olacak.
1: Trabzonspor Benfica'da forma giyen Sidney Lopez Cabral'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavili ekibin geçtiğimiz sezonda ilgilendiği ancak Benfica'ya kaptırdığı Sidney Lopez Cabral gecikmeli de olsa Trabzonspor formasını giyecek. İki kulüp 23 yaşındaki sağ bekin transferi için anlaşmaya vardı. Sidney Lopez Cabral'la 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Geçtiğimiz sezon toplamda 28 maça çıkan Yeşil Burun Adalı futbolcu 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
0: Trabzonspor'da bir de ayrılık gerçekleşti. Bordo Mavililerin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov AYK'ya transfer oldu.
5: Oleksandr Zubkov'un yeni durağı AYK oldu. Trabzonspor'un 2024-2025 sezonunun devre arasında Shakhtar'dan 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncunun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyordu. Bordo Mavililer 29 yaşındaki futbolcu için bonuslar dahil 5 milyon euro bonservis alacak. Karadeniz ekibinde yıllık 1 milyon 450 bin euro garanti ücret alan Zubkov, geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından biriydi. Zubkov 37 maçta 4 gol 12 asist üretti. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı.
0: Trabzonspor'un transfer gündemini A-Spor muhabiri Yunus Emre Sel'le birlikte konuşacağız. Yunus Emre hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Kolay kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Trabzonspor bir transferi bitiriyor. Cabral'ın bugün İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Transfere dair öncelikle detayları senin aktarmanı rica edelim. Plan program nedir? Oyuncu ne zaman Trabzon'a gelecek? Çünkü Dünya Kupası'na da gidecek. Milli takımda da kadroda da yer alıyor. Ben sözü sana bırakayım.
6: Evet, Sidney Lopez Cabral şu anda Lizbon'dan İstanbul'a gelen uçakla, tarifeli uçakla İstanbul'a geliyor. Saat 12.30 civarında İstanbul'da olmasını bekliyoruz. İstanbul'a geldikten sonra bir sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'la buluşup resmi sözleşmeyi imzalayacak ve daha sonrasında tekrar Portekiz'e dönerek Dünya Kupası için Amerika'ya doğru Yeşilburnu Adaları milli takımıyla yola çıkacak. Trabzon'a dönmeyecek oyuncu çünkü Dünya Kupası'nda mücadele edeceği için sadece imza ve sağlık kontrolü detayları için İstanbul'a gelecek ve ardından ayrılacak. Henüz Haziran ayının 3'ündeyiz ama Trabzonspor 3 transferi tamamladı. Malinowski, Thierry Karadeniz ve Sidney Lopez Cabral transferleri Trabzonspor'un yeni sezon öncesi attığı çok önemli adımlar olarak dikkat çekiyor Koray. Aslında oyuncu sağ bek orijinli ama sol bek ve sol açık pozisyonlarında da oynuyor. Trabzonspor daha çok bu pozisyonlarda oyuncuyu kullanmayı düşünüyor. Geçtiğimiz sezon da çok fazlasıyla Sidney Lopez transferini gerçekleştirmek istemişti Trabzonspor ama o zaman şartlar oluşmamıştı. Şu an oyuncu da tekrar Trabzonspor'a gelmeyi kabul edince bu transfer tamamlanmış oldu. Önemli bir adım Trabzonspor adına çünkü taşlardaki o iskelet kadrodaki boşlukları doldurma noktasında Trabzonspor teknik ekibi bu ismi çok değerli bir oyuncu olarak görüyor. Zubkov takımdan ayrıldı. Edinmiş ya takımdan ayrıldı. Anthony Vakeme takımdan ayrıldı. Ve Trabzonspor'da kanat rotasyonunda çok ciddi bir daralma yaşanıyor. O yüzden şu anda Trabzonspor'un transfer önceliği daha çok kanat rotasyonuna dönmüş durumda. Bu bölge için transfer yapmaya çalışıyor Trabzonspor. Ve çok sürpriz, flash bir isimle Trabzonspor görüşüyor. Portekiz ekiplerinden Vitoria'da forma giyen Noah Saviola henüz 22 yaşında sol kanat pozisyonda forma giyiyor ve gerçekten potansiyeli olarak ciddi bir gelecek vadeden oyuncu statüsünde gösteriliyor. Bu oyuncu ile ilgili Trabzonspor Kulübü Vitoria Kulübü ile çok yoğun bir şekilde pazarlıklarını devam ediyor. Oyuncu Belçika 15 milli takımında da forma giydi ama daha sonra Portekiz'in U21 milli takımında forma giydi. Çok ciddi bir potansiyel olarak görülüyor. Hem teknik ekibin hem scout ekibinin bu oyuncuyla ilgili çok ciddi bir uğraşı var, onayı var. Ve aslında yönetim kurulu da bu oyuncuyla ilgili çok ciddi bir fedakarlık yapıyor rakam anlamında. Çift haneli rakamları bulan bir teklif var. Şu anda kulüpler arasındaki görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor ve en azından sürecin şu anki gidişatının olumlu olduğunu söyleyebilirim Koray. Belki gün içerisinde, belki ilerleyen günlerde bu oyuncu ile ilgili de bir flash gelişme duyurabiliriz. Ama Trabzonspor Noah Saviola transferini eğer gerçekleştirebilirse geleceğin yıldızı olarak da tanıtmaya hazırlanıyor.
0: Evet. Yunus, şeyi merak ediyorum açıkçası. Şimdi Trabzonspor'un yakın tarihinde işte hatta biraz daha geriye gidersek Cardozo, Marek Hamšík, Gervinho, bunlar mesela Avrupa piyasasında çok net, hemen hemen herkes tarafından bilinen önemli futbolculardı. Mevcut kadroda da mesela Onana ve Savic için aynı şeyi söyleyebiliriz. Daha popüler isimler. Trabzonspor bir yandan senin söylediğin gibi Noah Saviola gibi genç, yetenekli ve potansiyeli olduğunu düşündüğü oyuncularla ilgileniyor ama diğer yandan da mesela daha böyle popüler bir iki taraftar tabiriyle yıldız denilebilecek isim içinde zorlamaları olacak mı? Veya gündemde böyle futbolcular var mı?
6: Aslında çok güzel bir noktaya değindin Koray gerçekten. Çünkü böyle bir düşüncesi var Trabzonspor'un. Ama Ruslan Malinowski zaten bu tarz kriterlere kısmen uyan bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu ve kariyerinde geçmişte önemli işlere imza atmış bir oyuncu. Şu an Trabzonspor'a da tecrübe katması amacıyla transfer edilen bir oyuncu. Ama şöyle bir sorun var. Diğer tüm takımların yaşadığı gibi yabancı kontenjanı Trabzonspor'un bir yandan dolmaya başladı. 10+4 kuralı ile ilgili o 4 genç oyuncu ile ilgili hiçbir sorun yaşamıyor Trabzonspor. Ama toplam yabancı oyuncu sayısı 14 olacağı için orası şu an itibariyle dolmaya başladı ve önceliği şu anda kanat oyuncu bölgesi. Kanat bölgesine transfer yapmak istiyor. Eğer Andre Onana Trabzonspor'un takımda kalma teklifini kabul etmezse veya farklı bir sistem ortaya çıkar, Trabzonspor yerli bir kaleci transfer ederse bu kez orta sahaya, özellikle orta saha bölgesinde az önce senin bahsettiğin kriterleri de karşılayacak bir oyuncu transferi gündeme gelir. Ama onun dışında eğer yabancı kontenjanında çok sürpriz bir boşluk oluşmazsa daha çok kanat rotasyonu ve hücum bölgesine bu kalan 2-3 yabancı hakkını kullanmak istiyor Trabzonspor.
0: Evet. Aslında adı geçti. Onana'yı zaten soracaktım. O konuyla ilgili yeni bir gelişme var mı? Onana transfer
6: sürecine? Trabzonspor ile Manchester United arasında aşılamayacak bir sorun yok Onana transferiyle ilgili. Sadece Onana'nın bir karar vermesi gerekiyor. Onana İngiltere'ye mi dönecek veya farklı bir takıma mı gidecek, yoksa Trabzonspor'un kendisine yaptığı yeniden takımda kalma teklifini mi kabul edecek? Bu onun kararı ve onun kararı bekleniyor. Ama tabii ki bunun bir süresi vardır. Henüz o sürenin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama o süreye kadar Trabzonspor muhtemelen Onana'dan bir cevap bekleyecektir. Eğer o cevap olumlu olursa Onana'yla devam edilmek isteniyor. Ama olumsuz olursa muhtemelen Trabzonspor bu kez yerli kaleci alternatiflerini, yerli kaleci adaylarını da dönecek Koray.
0: Ayrılık bekliyor musun Yunus kısa vade içerisinde?
6: Felipe Augusto ile Zenit'e transferiyle ilgili çok uzun zamandır görüşmeler devam ediyor. İki kulüp arasında çok yoğun temaslar var. Trabzonspor 20 milyonda diretiyor. Onlar 15 milyon veriyor şu an itibariyle. Orada pazarlık süreci devam ediyor. Chris Olayi için şu ana kadar 4 takım ilgi gösterdi. Chelsea, Tottenham, Benfica ve son olarak Alman ekiplerinden Leipzig ilgi gösterdi Trabzonspor'a. Bunlar arasında Trabzonspor şöyle bir karar verecek Koray. Dünya Kupası öncesinde mi oyuncuyu gönderelim, yoksa Dünya Kupası performansını bekleyip ona göre bir karar verelim? Bu Trabzonspor'un Sayın Başkan ve yönetimin vereceği bir karar olacak. Zubkov zaten ayrıldı. Genç oyunculardan bazı ayrılıklar yaşanabilir. Muhammed Çam Kızıl Yıldız'a kiralandı. Lustram yeni sezon kadro planlamasında düşünülmüyor. Muhtemelen İngiltere'de kalabilir. Batista Mendy'ye hem İspanya'dan hem Fransa'dan farklı takımların teklifi var. O geri dönmeyecek gibi duruyor. Denis Dragoş şu anda herhangi bir teklif getirmedi ama Türkiye içerisinde belki yerli oyuncu rotasyonunda takasta kullanılabilir. Çünkü Trabzonspor yerli oyuncu transferi de yapacak. En az 4 ila 5 arasında da yerli oyuncu takviyesi planlanıyor açıkçası.
0: Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık aktardığın bilgiler için.
6: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'u detaylı bir şekilde konuştuk. Şimdi biraz yurt dışına uzanacağız. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oldu. Domenico Tedesco tercihini Serie A ekiplerinden Bologna'dan yana kullandı.
5: Domenico Tedesco'nun yeni durağı İtalya oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı Serie A ekiplerinden Bologna'yla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan Tedesco, Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika milli takımını da çalıştırdı. Sarı lacivertlilerle Turkcell Süper Kupa zaferi yaşayan Tedesco, Nisan ayında görevden alınmıştı. İtalyan çalıştırıcı Fenerbahçe'de 45 maçta takımın başında sahaya çıkarken bu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Domenico Tedesco'nun kariyerine devam edeceği Bologna, geride kalan sezon Vincenzo Italiano yönetiminde Serie A'yı 8. bitirirken Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı.
0: ...2026 Dünya Kupası'nda Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB tarafından getirilen değişiklikler turnuvada ilk kez denenecek yeni kurallara birlikte bakalım.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbola yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Turnuvada özellikle oyun temposunu yavaşlatan ve zaman kaybettiren taktikleri ortadan kaldırmaya yönelik çok sayıda kural değişikliği yapılacak. Kaleciler kale vuruşunu 5 saniyeden uzun sürede kullanırsa korner kararı verilebilecek. Taç atışı 5 saniyeden uzun sürede kullanılır ve kasten oyunun yeniden başlaması geciktirilirse taç atışı rakip takıma geçecek. Oyundan çıkan futbolcuların sahayı en yakın noktadan terk etmeleri için 10 saniyeleri olacak. Futbolcular yeterli sürede oyundan çıkmazsa yerine girecek kişi 1 dakika boyunca oyuna dahil olamayacak. Değişikliği gerçekleştiren takım bu süre boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kalacak. Sakatlanan oyunculara kulüp fizyoterapisti tarafından müdahale edilirse bu futbolcular oyuna 1 dakika boyunca giremeyecek. Kaleci sakatlıkları veya rakibin kart görmesi gibi durumlarda istisnalar olabilecek. Oyuncuların ağzını kapatarak rakip futbolculara söylemlerde bulunması kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Ayrıca FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu yılda uzun uzatma süreleri verilmesini umuyor. Collina, her iki yarıda da uygulanabilecek 3 dakikalık su molalarının zaman kaybı oluşturduğuna inanıyor. 66 yaşındaki eski hakem Dünya Kupası'nda VAR'ın dahil olacağı durumlara da eklemeler yaptı. Kornerler hızlı bir şekilde oyun yeniden başlamadan kontrol edilebilecek. Ancak bu kural yanlış verilen kale vuruşları için geçerli olmayacak. VAR hakemleri hatalı olduğu düşünülen ikinci sarı kartları da inceleyebilecek. Federasyonlar ilk kez Dünya Kupası'nda denenecek olan yeni kuralların verimli olduğuna karar verilmesi halinde bu düzenlemeleri ilerleyen yıllarda daha fazla turnuvada hayata geçirmeyi planlıyor.
0: En son 2002 yılında Dünya Kupası'na katılmıştık. Aradan 24 yıl geçti ve milli takım oyuncularımız yeniden bize bu sevinci yaşatmayı başardılar. Dile kolay, 24 yıllık bir hasret sona erdi. Peki Türkiye'nin bu 24 yıllık hasreti nasıl sona erdi? Gelin o unutulmaz yolculuğu bir hatırlayalım.
5: 2002'de dünya üçüncüsü olarak tarih yazdığımızda yakın bir gelecekte kupayı kazanabileceğimizi düşünmüştük. Ancak geçen yıl

0: Bunlar büyük beklentiler, hayal kırıklıkları, gözyaşları ve giderek büyüyen özlemden başka bir şey getirmedi. 2006'da playoff'ta İsviçre'ye deplasman golü kuralı nedeniyle elendik. 2010, 2014 ve 2018'de elemeleri geçemedik. 2022'de ise playoff'ta Ronaldo'lu Portekiz'e yenildik. Arada Euro 2008'de elde ettiğimiz üçüncülükle çok mutlu olmuştuk. Büyük turnuvalara ya katılamıyorduk ya da katılıyorsak tarih yazıyorduk.
1: Dördüncü penaltılar başladı. Beatriz
0: ...2002'de 48 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiştik. Şimdi de en iyi ihtimalle 24 yıl olacaktı. Artık bu özlemi burada bitirmek, bir ülkeyi yeniden hep olması gerektiği yerde temsil etmek gerekiyordu. Türk futbolu değişiyordu. Oyuncularımız daha 20'sine gelmeden dünyanın en iyi kulüplerine transfer oluyordu. Hakan Çalhanoğlu gibi Şampiyonlar Ligi finallerinde forma giyen kaptanımız vardı. Türk oyuncular Avrupa kupalarında adından söz ettiriyordu. Stefan Kunt sonrası göreve gelen Montella'nın önünde uzun ve zorlu bir yol vardı. Adana Demirspor'da başarılı iki sezon geçiren İtalyan çalıştırıcı Türkiye'yi hem tanıyor hem de seviyordu. Tam bir Akdeniz insanı olan Montella sıcakkanlı ve heyecanlıydı. Türk insanının beklentilerini biliyordu. Montella gelir gelmez farkını göstermeye başladı. Euro 2024 elemelerinde deplasmanda Hırvatistan'ı yenerek grubu lider tamamladık. Tarihte ilk kez büyük bir turnuvanın finallerine lider olarak gitmeyi başardık. Euro 2024'ün en renkli takımlarından biri olduk. Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldik. Şanssız bir şekilde Hollanda'ya elendik. Sonrasında sıra Uluslar Ligi'ne geldi. Tarihimizde ilk defa bu kupada A Ligi'ne yükseldik. Genç ve tecrübeli oyuncuların iyi bir uyum yakaladığı milli takımımız gelişiyordu.
1: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Kerem!
0: Artık hedef 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermekti. Serüvenimiz 4 Eylül 2025'te Gürcistan deplasmanında başladı. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar 3-2'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle kazanan Türkiye eleme grubuna moralli bir başlangıç yaptı.
1: Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun Kerem!
0: Milliler ikinci sınavını grubun favorisi ve son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında verdi. Konya'daki mücadele İspanya'nın büyük üstünlüğüyle geçti. Ay Yıldızlılar rakibine 6-0'lık flash skorla mağlup oldu. Türkiye E grubundaki üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk oldu. Hem ağır İspanya yenilgisini unutturmak hem de gruptaki iddiasını yeniden ortaya koymak isteyen milliler rakibi karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetle hayat buldu.
1: Çok iyi pas Hakan, nefis kontrol Kenan, Kenan nefis geçti, Kenan, Kenan, Kenan Yıldız.
0: Arda Güler 1 gol 2 asist, Kenan Yıldız ise 2 golle yıldızlaştı. Gürcistan ve Bulgaristan deplasmanlarını kayıpsız geçen Türkiye bu kez rakipleriyle taraftarı önünde kozlarını paylaştı. Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden Türkiye grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi ve playoff biletini cebine koydu.
1: Hakan içeriye baktı, Kenan gönderdi, doğrudan içeriye gol!
0: Ay Yıldızlılar gruptaki son maçında İspanya ile karşılaştı. Konya'daki maçın aksine rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan milliler İspanya'dan 2-2'lik skorla döndü.
1: Orkun bıraktı. Salih! Bravo. Salih! Bravo. Salih!
2: Müthiş!
1: Salih!
0: Avrupa elemeleri playoff turunun kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Kura çekimine birinci torbadan dahil olan A milli takımımız playoff turunun yarı finalinde Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile eşleşti. Tüpraş stadında oynanan kritik maç büyük heyecana sahne oldu. Milliler Romanya'nın savunma ağırlıklı oyun anlayışı karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. 53. dakikada sahneye Arda Güler çıktı. Genç

0: Yıldız'ın Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı muhteşem asist maça damga vurdu. 1-0'lık skorla Romanya'yı saf dışı bırakan Türkiye adını playoff finaline yazdırdı. Milliler playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova'nın rakibi oldu. Türkiye deplasmanda oynanan maçta Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti ve 24 yıllık özleme son verdi. ...2002'de uzak doğuda tarih yazan bizim çocuklar... ...şimdi ise dünyanın diğer ucunda... ...ülkemizden binlerce kilometre uzakta... ...yeni bir zaferin peşinde. Bir ülkenin kalbi, duaları, desteği sizinle. Yolun açık olsun milli takım.
1: Bu çocuklar, bizim çocuklar... ...her şeyi başardılar, her şeyi. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Dünya kupasındayız.
2: 1930 yılından bu yana düzenlenen Dünya Kupası'nda 8 ülke mutlu sona ulaştı. Kupayı en çok kazanan takımsa Brezilya oldu.
0: Futbol dünyasının en önemli organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nı düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı. İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2022 yılları arasında 21 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda 8 ülke ipi göğüsledi. Turnuvada en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanı Brezilya'ya ait. Sambacılar 5 kez kupayı kaldırma başarısını gösterdiler. İtalya ve Almanya ise 4'er kez mutlu sona ulaştı. Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2'şer, İngiltere ve İspanya ise 1'er kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı. Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı. Diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı. Dünya Kupası tarihinde Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanmayı başardı. İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay bunlarda şampiyonluğu yakaladı. İngiltere ve İspanya'da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzandı. Dünya Kupası'nın en dramatik takımı Hollanda. Portakallar Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Çekoslovakya ve Macaristan'da 2'şer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen tarihlerinde Dünya Kupası kazanamadı. Birer kez final oynayıp kaybeden İsveç ve Hırvatistan kupanın bir adım uzağında kaldı. Brezilya ve Almanya Dünya Kupası'nda en çok finale yükselen ülkeler oldu. Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırdı. İtalya ve Arjantin 6'şar, Fransa 4 kez finale çıkmayı başardı. Almanya ve Brezilya en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.

0: Dünya Kupası'nın tarihinde sahaların savaş alanına döndüğü karşılaşmalar da hafızalardaki yerini koruyor. Dilerseniz şimdi de yine Dünya Kupası'ndaki o unutulmaz olaylı mücadeleleri hatırlayalım.
1: 1930'dan bu yana golleri ve yıldızlarıyla hatırlanan 22 Dünya Kupası saha içi ve dışı olaylarıyla da akıllarda yer etti. 1962 Dünya Kupası'nda ev sahibi Şili'nin İtalya ile oynadığı maç Santiago Muharebesi olarak tarihteki yerini aldı. 8. dakikada İtalya'dan Giorgio Ferrino oyundan atıldı ancak sahadan 4 dakika sonra polis müdahalesiyle zorla çıkarıldı. Şili'den Sanchez rakibi Mario David'e attığı yumruk nedeniyle cezalandırılmadı ancak bir süre sonra karşılık vermek için Sanchez'in kafasına tekme atan David oyundan ihraç edilen ikinci İtalyan oldu. Sanchez başka bir pozisyonda İtalyan Umberto Maschio'nun burnunu kırdı ancak yine oyundan atılmadı. Şili polisin birkaç kez sahaya girerek oyuncuların kavgalarını ayırdığı maçı 2-0 kazandı. Brezilya ile Portekiz arasındaki Eusebio ve Pele'nin karşı karşıya geldiği 1966 Dünya Kupası grup maçı Pele'ye atılan tekmelerle tarihe geçti. Maçta Pele'ye o kadar çok tekme atıldı ki Eusebio bir pozisyonda takım arkadaşını azarlamak zorunda kaldı. Pele maçtan sonra bir daha Dünya Kupası'nda oynamamaya karar verdiğini söyledi ancak kararını değiştirerek 1970 Dünya Kupası'nda da forma giydi. 1982 Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya ile Fransa'nın karşılaştığı maçta bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Schumacher çok sert bir faule imza attı. Fransız forvet Batiston karşı karşıya kaldığı pozisyonda kendisine doğru koşarak gelen Schumacher'in sert darbesiyle yerde kaldı ve bilincini kaybetti. Batiston'un iki dişi kırıldı, omuzları zarar gördü. Fransa kaptanı Michel Platini, Batiston'un öldüğünü sandım dedi ancak hakem pozisyonda faul olmadığına hükmetti. Fransa ile İtalya'nın karşılaştığı 2006'daki final maçı Fransız yıldız Zinedine Zidane'ın rakibine attığı kafayla akıllarda yer etti. Zidane maçın 110. dakikasında Materazzi'ye attığı kafayla kırmızı kart görürken bu kart uzun süre spor dünyasının gündeminde yerini aldı. İtalya penaltı atışlarıyla 5-3 kazanıp Dünya Kupası'nı müzesine götürürken bu şampiyonluktan çok Zidane'ın kafası konuşuldu. Zidane bu kırmızı kartın ardından kariyerine son verdi. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na Uruguay forveti Luis Suarez'in İtalyan stoper Giorgio Chiellini'yi ısırması damga vurdu. Suarez gergin geçen maçta Diego Godin maçın tek golünü atmadan sadece bir dakika önce Chiellini'yi yüz kızartıcı biçimde ısırmıştı. 9 uluslararası maçtan men edilen Suarez'in 4 ay boyunca futbolla ilgili herhangi bir etkinliğe katılması da yasaklanmıştı.
0: Hafızalarda tazeliğini koruyor. Basketbolla devam ediyoruz. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne 82-79 mağlup etti. Beşiktaş Gain seride 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne 82-79 yendi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Haziran Perşembe günü Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i ağırlayacak.
2: Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisi heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes karşısında 1-0 önde olduğu serinin ikinci maçı yine Sarı Lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Beko ilk maçta konuk ettiği rakibini son çeyrekte yaptığı inanılmaz geri dönüşle 60-59 yenerek seride öne geçmişti. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finalde Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
0: Spor Ajansı'nın ilk bölümünde gelişmeleri aktardık. Birazdan konuklarımız Onur Özkan ve Cem Kerpiççilerle birlikte karşınızda olacağız ve gündemdeki haberleri konuşacağız. Bir yere ayrılmayın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: az spor radyo.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün. 3 Haziran 1965, Edward White uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. 3 Haziran 1957, Türkiye güreş milli takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Reklam.
1: Spor Radyo.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
1: Spor Ajansı'na yeniden hoş geldiniz. İlk bölümde haberleri aktardık. Konuklarımızla birlikteyiz. Onur Özkan, Takvim Gazetesi Spor Müdürü bizimle birlikte ve Cem Kerpiççiler, A-Spor yorumcusu yine aramızda bugün. Kendileriyle birlikte gündemdeki haberleri konuşacağız. Yine mesajlarınızı her zaman olduğu gibi sosyal medyadan tarafımıza gönderebilirsiniz. Onları da canlı yayında mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağız. Fikirlerinizi aktaracağımızı söyleyelim. Çünkü üzerine konuşabileceğiniz ve böyle tam ortada karşılıklı böyle güzel bir münazara şeklinde geçebilecek bir konu başlığı var. Icardi ve Torreira arasındaki diyalogdan kaynaklı. Birazdan ona geleceğiz. Ama önce hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Nasılsınız Cem?
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Sağ ol, teşekkür ediyorum size de. Amili takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı dün. Yani dün dediğimiz bugün erken saatlerde Florida eyaletindeki otele yerleştiler. Dilerseniz o haberi bir izleyelim, ardından gündeme giriş yapalım.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amilli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak ABD'nin Florida eyaletine indi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Milliler otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla destekledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamada yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.
5: Yok, yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da dönerken de böyle dönmek nasip eder.
4: Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami

0: oyuncuların yüzlerinden de belli oluyor.
1: Çok normal.
0: Doğal olarak.
1: Saat farkının yarattığı sıkıntı da var büyük ihtimalle.
0: Tabii. Tabii uçak, ya ben deneyimlediğim bir şey değil o kadar uzun uçmak da, o da normalde zaten yeterince sıkıntı verici bir durumdur diye düşünüyorum.
2: Çok zor. Ben bir kere Çin deneyimim oldu. Çok uzun sürüyor.
1: Dönüşte yani o birkaç gün o jet lag'ı atlatamıyorsun zaten. O saat farkına falan alışamazsın. Çok kolay bir iş değil yani. Büyük ihtimalle hani birkaç gün onun bocalamasını yaşayacaklar.
0: Tabii. Evet. Bakalım hep birlikte göreceğiz tabii ki. Şimdi bundan sonrası için Onur Özkan çok kısa şöyle bir neler olacak istersen onu da aktaralım. Öncelikle zaten klasik yine antrenmanlar, basın açık antrenmanlar var.
1: Evet.
0: Zaman zaman saat farkı yalnız sıkıntı. Şimdi bugün hatta yayına girmeden baktım. Mesela Melike seviniyordur. Son sayfaya mesela denk gelecek basın basın açık antrenmanlar var gece 1'de.
1: Açıklamalar olacak.
0: Evet, bazen mesela sabaha karşı 5'te falan yine basın açık antrenmanlar evet, var. Evet. Yani saatler o yüzden gündüzle gecenin yeri biraz değişecek.
1: Bizim mesela, medya için de enteresan bir deneyim olacak o anlamda. Bizim de saatlerimiz değişecek yani.
2: Hepimiz gececi olacağız.
0: Biz hadi yine birebir gidebiliyoruz en azından aşağı yukarı da. Siz gazetede nasıl olacak mesela sabah 5'teki antrenman?
1: Ya açık söyleyeyim yazılı basının sıkıntı yaşayacağı bir nokta olacak. Özellikle maçlarda mesela. Tabii. Hani şöyle örnek vereyim. Maç oynanacak. İşte sabah diyelim ki 9 maç skoru belli. Biz bir gün sonra onu veriyor olacağız. Yani o artık hıza yetişmek kolay değil tabii ki dijital medyanın hızına da. Farklı açılardan, farklı ayrıntılarla biz hani gündeme yakalamaya çalışacağız. Farklı şeyler bulmamız gerekiyor o anlamda. Bizim için de en ilginç bir sınav olacak. Ama şey yani şu anlamda güzel. Sabah insanlar kalktığı zaman birçok insan belki de izleyemeyecek insanlar olacak. Skor belli, maç oynanmış. Değişik bir deneyim yani.
0: Evet. Yerel saatlere göre mesela söyleyelim 3 Haziran Çarşamba günü saat yerel saatte 18'de basını açık 15 dakikası açık antrenman var. Inter Miami antrenman tesislerini merkezini kullanacak milli takımımız. Yine zaten şeyi söyleyelim Türkiye Venezuela karşılaşması var hafta sonu 7 Haziran Pazar.
1: Cumartesi pazara bağlayan gece ATV'de olacak.
0: ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Bu zaten Dünya Kupası öncesi
1: son hazırlık
0: maçımız.
1: Şu da var Koray. Yani şunun eleştirisi ya da tartışması yapılıyor ya. Biz niye işte maçlarımızı sabah oynuyoruz? Sabah oynayan işte 3 ülkeden bir tanesiyiz. Burada önemli olan bizim maçı kaçta izleyeceğimiz değil. Milli takımımızın maçı oranın saatiyle kaçta oynayacak.
2: Tabii.
1: Aslında bizim maçı sabah izleyecek olmamız şöyle bir artı getirecek. Demek ki milli takımımız maçlarını geç saatte oynayacak oranın saatine
0: göre. Ben sana hemen daha da detaylandırayım. İşi de daha zihinlerde oturtmak adına. Örneğin mesela biz Avustralya karşılaşmasıyla başlıyoruz. Şimdi tabii saat farkından dolayı yani yerel saatle orada 13 Haziran tarihi. Biz daha önden gittiğimiz için, daha doğuda olduğumuz için bizde 14 Haziran evet. Pazar sabah 7'de ilk maçımız bizim saatimize göre. Ama orada bir önceki gün olmuş oluyor. Yani cumartesi akşam 21'de oynanacak. Şimdi, akşam.
1: İnsanlar bunu kaçırıyor.
0: Tabii. Şimdi mesela önemli akşam 21'de oynanması aslında bizim futbolcularımız için belki gündüzden ziyade akşam oynamak onlar için daha da alışıklıkla gelen bir şey olabilir.
1: Yani şey deniyor mesela örnek veriyorum X ülke kendi yerel saatine göre 22'de oynuyor. Güzel maçı izleyecekler. ABD saatine göre maçı kaçta oynayacaklar? 14-15'te oynayacaklar maçı.
2: Gündüz böyle.
1: ABD sıcağında özellikle işte Florida, Miami o tarafları düşünebiliyor musunuz? 40 derece sıcakta oynayacaksınız belki maçı. Hı. İnsanlar bunu kaçırıyor. Bizim saatlerimiz çok güzel saatler baktığımız
0: yani
1: zaman.
0: Yerel saatte şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye saatiyle 7 dedik Avustralya maçı. Yerel saatte akşam 21'de oynayacak milli takım. İşte Paraguay maçımız Türkiye saatiyle sabah 6'da. Ama yerel saatte akşam 8'de sahaya evet. çıkacaklar. Amerika Birleşik Devletleri maçı Türkiye saatiyle sabah 5'te ama oranın yerel saatine göre saat 19'da. Yani bizim en erken normalde oynayacakları maç 19.
1: Çok güzel saatlerimiz var.
0: Bir de bizim rakiplerimiz tabii Avrupa kıtasından da değil. O bahsedilen takımların çoğu Avrupa kıtası değil. Değil evet. Yani biz işte Paraguay, Amerika. Ya,
1: Avustralya
0: yani
1: tam tersi bizim önümüzden gidiyor Avustralya. Onlar bizim önümüzden gidiyor. Paraguay gerimizden gidecek bizim ABD'ye yakın onların saat olayları Paraguay'ın oranın yerel saatine yakın. Yani dediğim gibi insanlar biraz yanlış algılıyor onu. Burada dediğim gibi mühim olan milli takımımız maçlarını kaçta oynayacak onların yerel saatine göre ABD'nin. Tabii. Çok avantajlıyız bence
2: avantajlı.
1: O konuda.
2: İklim açısından da Avustralya avantajlı bence. Hani o bölgeye yakınlığı nedeniyle.
1: Doğru.
2: Mesela Meksika bölümünde de Meksika'da oynanacak maçlarda oradaki rakımlar önemli. Bazı statlar yüksek.
1: Evet, evet.
2: Meksika'nın öyle avantajları var.

0: farklı bir turnuva izleyeceğiz.
1: Doğru. Şey zorluğu var ama yani yolculuk zorluğu.
2: Yolculuk zorluğu
1: ya, bakıyorum şu an mesela programa bir yandan. Dün gittik işte mesela 7 Haziran'da uçuş var, 11 Haziran'da uçuş var, 14 Haziran, 17 Haziran, 20 Haziran, 23 Haziran, 25 Haziran.
2: Bir de şey var Koray, bunu
1: kaç tane uçuşu var milli takımımızın?
2: Onu eklerim, o tarihler şöyle değişebilir. Hani FIFA'nın verdiği bir izin var playoff'tan giden takımlara. Hani maçlardan önce maçın oynanacağı şehirde kamp yapma imkanı tanıyor FIFA. Yani milli takımımız maçtan bir gün önce değil 2-3 gün önce gidip örnek verelim işte Arizona'dan Vancouver'a 3 gün önce gidip orada kamp yapıp oranın iklimine alışma şansı olacak. Çünkü Arizona Vancouver yani ciddi bir sıcaklık farkı oluşacaktır orada. Onun da izini veriyor FIFA bu arada. Yani o önemli, büyük ihtimalle Montel onu kullanacakmış bu arada. Yani biz çok fazla Arizona'yı değil de maçlardan önceki kamp yerlerini kullanacağız sanki, öyle gözüküyor şu anda. Onun kararı verilecek.
1: Evet. Şimdi milli takımı konuşacağız tabii ama araya mesela milli takım gündemini de ilgilendirecek bir konu başlığı var. Az önce söylemiştik. Mauro Icardi ile Lucas Torreira arasında bir diyalog var. Galatasaray YouTube katıldı, bunun tamamı yayınlanacak. Onu söyleyeyim ama içinden bazı kesitler tabii ki internet ortamında da yine paylaşılıyor. İkili arasında dikkat çeken bir sohbet vardı. Milli takımı da ilgilendiren. Türkiye'ye geldik, seviye arttı. Türkiye yıllar sonra Dünya Kupası'na gidiyor diyor ikili oyuncu. O diyaloğu editörümüz Ercan'dan da rica edeyim. Icardi diyor ki Türkiye'ye geldik ve seviyeyi artırdık. 4 yıldır buradayız ve Türkiye yıllar sonra Dünya Kupası'na katılıyor diyor. O sırada Torreira da yanında bir yandan fizyoterapi masajı görüyor. Torreira da diyor ki evet doğru bu söylediği Icardi'nin. Icardi'nin ve diğer oyuncuların gelişiyle ligin seviyesi arttı. Artık buraya tatile gelinmiyor diyor. Lucas Torreira da arkadaşına böyle hak veriyor. Hatta ben izledim orada, ilk bunu dediğinde bir böyle gülüyor orada şeyler, Galatasaray ekibindekiler. Niye gülüyorsunuz diyorlar.
2: Evet, ciddi yani. Bir şey söylüyor.
1: Gülüyoruz diyor ondan sonra. Öyle de bir durum var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya şöyle söyleyeyim, şuradan başlayayım. 2022-23 sezonunda Galatasaray'ın yaptığı planlama bence Türk futbolunda bir dönüm noktası oluşturdu. Yani 22'den öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak gerekiyor. Çünkü orada Galatasaray bir vizyon koydu ortaya. İşte Dries Mertens, Mauro Icardi, hatta Juan Mata tarzı çok önemli uluslararası isimleri kadrosuna kattı. Ardından şampiyon oldu. Sonra baktığımız zaman Galatasaray'ın rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş da bu eksende transferler yapmaya başladı. Yani örnek verelim, işte Fenerbahçe Edin Dzeko'yu Dusan Tadic'i niye getirdi? Galatasaray'ı geçmek için. Galatasaray'dan daha iddialı bir kadro kurmak için. Beşiktaş işte Rafa Silva, Immobile transferlerini niye yaptı? Bu yüzden yaptı. Fenerbahçe devre arasında N'Golo Kante'yi niye getirdi? Galatasaray'ı şampiyonluk yarışına geçebilmek için. Yani Galatasaray orada bir vizyon koydu ortaya. Çok ciddi bir kalite oluşturdu. Sonra bunu üstüne ekleye ekleye devam etti. İşte Victor Osimhen transferi ondan sonra gerçekleşti. Dolayısıyla bir yönden katılıyorum. Şu açıdan katılıyorum. 22-23 sonrasında ligimizdeki oyun kalitesini tartışabiliriz. Ama oyuncu kalitesine ciddi bir yükseliş oldu. Yani bir domino etkisi, aslında rekabet kalite artışını getirdi. Evet, ekonomik olarak çok ciddi harcamalar da meydana geldi. Bunu kabul ediyorum ama baktığımız zaman Galatasaray'ın başlattığı bir süreç ve ardından da rakiplerinin buna katılmasıyla son 4-5 yılda belki de buraya gelmesini hayal bile edemeyeceğimiz birçok oyuncuyu artık izliyoruz biz bu ülkede. Ligimizdeki bu oyuncu kalitesinin artması milli takımı etkiler mi? Etkiler. Nasıl etkiler? Örnek verelim. İşte Barış Alper Yılmaz'ın gelişiminde Dries Mertens'in, Mauro Icardi'nin mutlaka bir katkısı olmuştur. Ya da Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminde olmuştur. İsmail Yüksek oyununa mutlaka N'Golo Kante'den katmıştır bir şeyler. Onunla beraber idman yapıyor. Yani bu gibi şeyler yüzdesel anlamda çok büyük değildir. Yani %3, %5, belki %10'dur maksimum ama baktığımız zaman bu çıkış, bu ifade bence çok yanlış bir ifade değil. Yani sadece Torreira, Icardi özelinde bunu değerlendirmemek lazım. Önce onlarla başladı. İşte sonra Edin Dzeko, Dusan Tadic, işte Rafa Silva, Osimhen gibi birçok oyuncunun gelişi aslında ligimizdeki oyuncu kalitesini arttırdı. Oyuncu kalitesi, yerli oyuncuların da mutlaka ligimizde oynayan oyuncuların da kalitesi konusunda bazı yükselişlere sebebiyet vermiştir. Ama baktığımız zaman tabii mini takımımızın iskeletini genellikle lejyonerler de oluşturduğu için hani %100 katılabilecek bir konu değil ama %10, %15 neyse yüzdeyi bilemeyiz ama bir katkısı olduğu da kesin bence.
1: Cem, sen
0: Icardi
1: ne düşünüyorsun?
0: Icardi ve Torreira çok kaliteli oyuncular. Ben biraz bir eğlence üretimi burada yapıldığını düşünüyorum. Çünkü geçmişe dönüp baktığımızda Alex, Ortega, Van Hooydonk, hemen ilk aklıma gelen çok kaliteli isimler ülkeye geldi. Bu Beşiktaş'ta önemli isimler getirdi. Ya ben biraz bu işin hani eğlence tarafında olduğunu düşünüyorum. Oyuncular bunları söylerken biraz önce sen altını çizdin. Hani neden gülüyorsunuz gibi bir durumda gelmiş. Evet çok kaliteli oyuncular. Buna hiçbir sözüm yok ama yani Türkiye'ye kaliteli oyuncu gelişi de onlarla başlamadı. Yani onlarla bir milat çizebilmek benim için zor. Ama şuna katılırım. Bu kadar kaliteli oyuncuların gelmesi ülkedeki futbol iklimini geliştirir mi? Geliştirir. Ülkedeki oyun düzeyi gelişir mi? Gelişir. Ama bunları kendi üzerlerinden bence çok büyük bir okuma yapmışlar. Ama ben bu tür içerikleri seviyorum. Çok doğal içerikler, eğlenceli içerikler üretilsin. Ama ülkedeki oyunun gelişiminde işte milli takımın Dünya Kupası'na katılmasında direkt böyle bir etki
2: yok, olduğunu onu söyleyemem. Direkt mümkün
1: değil. Pay verecek olsan kaç verirsin onların bu düşüncesine? Yani şu, tekrar edelim. Icardi ve Torreira bizim sayemizde, ikimizin sayesinde gittiler demiyor. Biz geldik. Evet. Galatasaray'ı şampiyonluklara dominasyon, domine etkisiyle, yani daha doğrusu üst üste şampiyonluklardan sonra diğer takımlarda şampiyon olmak için iyi transferler yaptı. Ligdeki seviye yukarı çıkınca Türk oyuncular da bu seviyeyle birlikte yukarı çıktı. Milli takıma pozitif bir katkısı oldu anlamında söylüyor.
2: Oyuncu bazında dediğim gibi.
1: Hatta bunun biraz daha iddialısını söylüyorlar.
2: Oyuncu bazında dediğim gibi olmuş olabilir. Ama şunu diyemem ben. 4 yıldır ligin kalitesi yükseldi. Oyun kalitesi. Hayır. Oyun kalitemizde bir yükseliş yok. Ya çünkü oyuncuya dayalı bir düzen olduğu için bizde. Ama oyuncu kalitesinin yükselmesi, dediğim gibi onlarla beraber oynayan yerli oyuncuların bazı artılarını ortaya çıkarmış mıdır? Çıkarmıştır. Ama dediğim gibi bunun yüzdesi çok yüksek değildir. %5, %10'dur maksimum, yani o da en iyi niyetle söylüyorum. Çıkış noktasına itirazım yok ama %100 hani bu sebepten dememiz zaten bir saçmalık olur büyük ihtimalle.
0: Icardi müthiş klas bir golcü. Torreira'yı ben seyretmekten inanılmaz zevk alıyorum. Şöyle bir durum var. Merkez ortası oynamak isteyen genç takımdaki oyuncular bile Torreira'nın neler yaptığını çok iyi izleyip kendilerini geliştirme imkanı bulurlar. Bu anlamda evet. Yani ülkedeki oyunun gelişimine dair bir payları var mıdır? Vardır ama ben ülkenin Dünya Kupası'na gidişte payları olduğunu direkt söylemem imkansız.
1: Daha öncekilerde neden olmadı o zaman?
2: Tabii canım.
0: Şimdi o milli takımın gelişim süreciyle alakalı. Drogba, Snyder,
1: Melo, Galatasaray'da oynarken niye gidemedi?
2: Şöyle bir şey var ama. Hani bahsettiğimiz mesela süreçlere baktığımız zaman saydığımız oyuncular mesela bir 20 yıl içinde falan değerlendirebiliriz işte. Alex, işte Fenerbahçe, Apia, ondan sonra Roberto Carlos, ondan sonra işte Van Hooydonk. Yani
0: Beşiktaş, Guti'yi
2: tabii.
0: Sayabiliriz.
2: Yani, ama bu son 4 sezon, özellikle son 2-3 yıl bizim belki de çok alışkın olmadığımız 2-3 yıl oldu bu anlamda. Hani ligimize gelen dünya yıldızlarına baktığımız zaman işin harcama kısmıyla beraber. Dedim ki bence bunun miladı 22-23 sezonu. Orada atılan adımlar bence bizi bir noktaya getirdi. Yani Galatasaray 22-23'te o kadroyu kurmamış olsaydı, 4 yıl üst üste şampiyon olmamış olsaydı büyük ihtimalle şu an o rekabet bu kadar yüksek harcamaları ve yıldızları buraya getirmeyecekti. Tamam, ama dediğim gibi bu göreceli bir şey. Yani birisi der ki bence %50, birisi der ki %1. Yani bunun çok bir ölçümlemesi yok. Ha, katkısı var mıdır? Mutlaka ucundan kıyısından oyuncu bazında vardır ama oyun bazında yoktur.
1: Evet. Ya mesela Kerem üzerinde benim pozitif etkim var dese Icardi.
2: Kimse itiraz edemez.
1: Edemeyiz.
2: Edemez yani. Edemez. Veya İsmail dese ki
1: ben Barış'a katkı sundum diye. Bunu illa rakipler olarak
2: değil, da algılamamak. Değil. İsmail dese ki mesela ben 4 ayda N'Golo Kante'den çok şey öğrendim. Buna kimse hayır diyemez.
0: Diyemez.
2: Ya diyemezsin buna mutlaka. Mutlaka veya örnek veriyorum Fenerbahçe'deki başka bir İrfan Can Kahveci dese ki ben Dušan Tadić'ten çok şey öğrendim. Hayır diyemezsin. Öğrenmiştir mutlaka. O yüzden oyuncu bazında mutlaka etkisi vardır ama hani onlar geldi biz gittik. Dünyanın en saçma argümanı olur yani.
0: Milli takımın başarısına da dönüp baktığımızda Hakan Çalhanoğlu,
2: tabii lejyonerlerimiz var yani bir sürü yani.
0: O i̇şte kadar buralara
2: uğramamış birçok oyuncumuz var yani. Arda Güler.
0: O konuda ya.
1: Arda Güler, Orkun var. Hadi bu sezon
0: çok
1: geldi.
0: Sayarız
1: Orkun
0: ya. Tabii
2: bu sene geldi. Yani. Arda Güler'in gelişimi Real Madrid asıl gelişimi yani.
1: Ferdi vesaire.
2: Tabii.
1: O yüzden
2: güzel bir ama polemik yaratmış yani. Tabii. Herkes konuşuyor evet. Yani.
0: Ya bir de keyifli. Benim keyifli. Hoşuma gidiyor. Yani aynen. Oyuncuları bu hallerini görmek, yani espri yapmaları, hikayeye dair bir cümleler kurmaları kendi hikayelerine dair. Keyifli. Keşke daha çok olsa içerikler. Hatta ben dün gördüm. Hani Samet Akaydın vardı.
2: Ya muazzam diyor.
1: İzlediniz mi?
0: Müthiş bir işti.
2: Bak
0: yani.
2: Ben geçen
0: çok keyifliydi.
2: Bununla ilgili bir şey söyledim. Milli takımımızın iletişimiyle alakalı. Bilmiyorum yayında sen vardın, hatırlamıyorum.
1: Yoktum.
2: dedim ki milli takımımız bu konuda çok eksik. Yani bu milli davayı daha fazla gündeme oturtmak için bence bu tür içerikler üretilmesi gerekiyor. Merih Demiral kendi YouTube kanalında YouTube bunu yaptı. Bunlar yani çok kolay yapılabilecek şeyler ve muazzam bence olağanüstü herkesin ilgisini çekti.
0: Çok keyifli.
2: Paylaşım yaptı. Samet inanılmaz esprili.
0: Eren çok iyi yani.
2: Hatta şey dendi ya, işte bu yüzden takım alınmış, itiraz etmiyorum artık, anladım niye alındığını falan diye insanlar yani. Espriyle karışık.
1: O anlamda ama hakikaten. Yani ne olduğunu anlamak için mesela Eren'le arasındaki diyalog,
2: evet.
1: Merih'le arasındaki diyalog, insanlar hep yani Samet'e de tabii ki eleştirdiğimiz dönem oldu mu?
2: Vardır mutlaka
1: ama şey noktasında artık herhalde bir ona da huzur vermek lazım ya. Ben mesela şeyde onu hissettim. Siz de izlediniz. Demikest diye bir program çektiler dün.
2: Evet.
1: Eren Elmalı, Merih Demiral, Samet Akaydın. Merih'in YouTube kanalı, izlemeyenler için söyleyeyim. Eren ve Samet konuydu böyle podcast adında. Güzel, çok da eğlenceli, bayağı da eğlendikleri anlar var. Tavsiye ederiz, isteyenler izlesinler zaten. Orada mesela şeyi dedi, antrenmanda, basın açık antrenman, dalga geçmek amaçlı top geliyor mesela, şöyle diyorsun yaparak abi, alıyorum diyor Samet. O an mesela kesit olarak internette paylaşılıyor ve işte bak aldığı adam daha topu göğsüyle evet, kontrol edemiyor diye üzerinden şey yapılıyor. Hakikaten bazen adım çıkmış 9'a indiremezsin 8'e diye bir laf var ya hani, Samet noktasında da o var. Bildiğin inanılmaz ulusal anlamda bir zorbalıkla karşı karşıya
2: Avrupa Şampiyonası'nda Montella ile Arda arasındaki diyalog kaç gün konuşuldu?
0: Kaç gün konuşuldu?
2: Kaç gün üzerinde çiğnendi o iş yani, üzeri tepinildi. Ortada hiçbir şey yokken. Yani bunlar yaşandı, yine yaşanacak bu arada söyleyeyim.
1: Evet,
2: yaşandı. Olacak. Yani bunları bekleyen insanlar var çünkü. Pirana gibi bekliyorlar şu anda. Bir şey çıksa da üstünden ben etkileşim katsam diye.
1: Doğru. Yani onu söyleyecektim biliyor musun şu an? Senin dediğin şey yani biz yarın öbür günlerde ne yapacağımız belli olmaz. O ayrı, asla ben şeyci değilim, işte biz ulusal medyacıyız, dijitalcileri yok olsun falan.
2: Değil şey değil. Ona çok
1: aksine
2: önemli.
1: Artsın sayısı yani.
2: Tabii tabii.
1: Çok kaliteli daha olsun, fazla arkadaşımız
2: kalite,
1: içinde.
2: Kaliteli anlamda artsın.
1: Aynen o şekilde ama muhabir arkadaşlar da şeye çevirdi. Sezon içinde Yunus'a da yaptılar. Telefon muhabbeti yapıldı. Evet. Yani en ufak şeyden etkileşim alacaksınız diye insanların o anını çekip abuk subuk paylaşımlar yapmayın lütfen. Veya bunu da artık
2: ne yazık ki inşallah
1: radyo televizyon üst kuruldan bağlanır. Ne olur bunlara da bir denetleme gelmesi lazım. Ya bu kadar özgürlük olamaz. Özgürlük olur ama kontrolsüz bir şekilde şey olamaz yani.
2: Son zamanlarda şöyle bir şey var. Sen de maçlara gidiyorsun. Basın toplantıları bomboş. Herkes mikrofonda. Eline cep telefonu içerik üretmeye çalışıyor. İçerik üretmek de tabii ki bir katkıdır bu arada dijital medyaya. Ama dediğin gibi 3 saniyelik 5 saniyelik videolar üzerinden böyle algılar yapılıyor. Günlerce konuşuluyor. İşte Samet'in verdiği örnek çok güzel bir örnek. Umarım Dünya Kupası'nda bunları yaşamayız diye umut ediyorum ama çok umutlu değilim açık söyleyeyim yani.
1: Yok yine aynı şey olacak.
2: Ne olacak?
0: Çünkü artık haber değil. Haberi yapan özne kendini haberin yerine koymaya başladı. Soru soruyor. Orada soruyu duymak, karşıdaki sorunun muhatabını, mimiklerini görmek istersiniz ama kendini çekiyor mesela soru sorarken. Böyle bir durum yaşamaya başladık yani.
1: Ya neyse bir şey demişim, arkadaşlarımız da var arada.
2: Yok, işini çok iyi yapanlar
0: tabii,
2: var.
0: İşini yapanlar yani. Sözümüz yok.
1: Belki iş oraya yöneldi. Biz çok dar görüşlü bakıyor da olabiliriz. Bazen öyle de sorgulamak lazım kendimizi de.
0: Tabii tabii. Her
1: belki
0: zaman.
1: Belki de biz
0: özeleştirelim.
1: Onlar da bize boomer diyordur muhtemelen. yapacak bir şey yok. Şimdi tabii milli takımın kadro istikrarını konuşuyoruz. Samet üzerinden açtık sohbeti. Dün çok keyifliydi, anlar vardı. Yani mesela işte aralarındaki diyaloglar, bazı şeyler futbolculara daha net empati kurmak için vesile oluyor. Tabii ki onu kurma niyeti olanlara vesile oluyor. Adam zaten eleştirmek için arıyorsa tabii ne canım, gülüyorsunuz diye bile eleştirir onları. Doğru. Ne güldünüz bu kadar filan da der ama ben gayet bazı şeyler çıkardım kendi adıma. Mesela o Samet'in oradaki anlattığı şey ve abartı şekilde eleştirildiğini de düşünüyorum. Zaten daha önce buraya da bağlamıştık. O zaman da konuşmuştuk. Şeye baktık, editörümüz Akif'le birlikte, Ercan'dan onu rica edeyim. Son Avrupa Futbol Şampiyonası'yla bu Amerika Birleşik Devletleri'nde giden kadro arasında kaç futbolcu farkı var?
2: Güzel bir araştırma.
1: Ondan evet, sonra Akif Armağan'a da teşekkür edeyim editörümüze de. Ona bir bakalım dedik. 20 futbolcu aynı. Çok ciddi rakam bu
2: çok
1: arada.
2: Çok iyi.
1: Şeye de baktık. Onu nereden söyleyeyim hemen böyle zihninizde, yani bunun standardı ne aşağı yukarı diye. 2000'e gittik ya Avrupa Futbol Şampiyonası'na. 2002 Dünya Kupası'na gittik hatırlarsınız sonra. Bir de ilk defa şimdi hem Avrupa Şampiyonası üstüne Dünya Kupası. Yani 24 yıl evet, sonraki süreç aynı. O dönem 2000'den 2002'ye gidişte kaç futbolcu fark etmiştir? Mesela burada şu an bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 futbolcu

0: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda vardı Euro 2024'te. Şimdi yoklar. Yani 20 kişi aynı, 6 kişi farklı. Sence o dönem kaç kişi aynıdır? 20 kişi aynı diyoruz ya.
1: Hmm. Bence 7-8 falandır maksimum yani.
2: Doğru, doğru.
0: Sence?
2: Bence de.
0: 15 aynı. Kişi.
2: 15.
0: 2000'de giden kadrodan 15 20, kişi devam etmiş.
1: 20 çok iyi bir rakam bu arada.
2: 20 yani çok iyi. Müthiş.
1: Şey yapsak mesela, tabii çok uzun bir araştırma olur ama diğer takımlarla bunu kıyaslasak bence en ileriden bir tanesi olabiliriz kadro istikrar anlamında.
0: Evet. 2 sene önce, 2 sene çok böyle kuşak değişimi için anormal bir zaman dilimi değil yani. Tabii ki 37'sinde falan gelir biri, o ayrı konu ama şimdi Ahmetcan Kaplan varmış Euro 2024'te. Okay. Dünya Kupası'nda bu sezon yok. Okay varmış. Yok. Yusuf varmış. Yusuf yok. Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun. Bu futbolcularımız Euro 2024'te kadroda yer alıyordu. Diğer 20 isim aynı zaten bugünkü gibi. Bugün bunların yerine kim var? Ahmetcan Kaplan yok, Çağlar Söyüncü var. Çağlar sakattı o zaman zaten.
1: Evet, sakat.
0: Yanlış hatırlamıyorsam. Okay Yokuşlu'nun yok. Ozan Kabak var. Ozan da yine aynı.
1: O zaman Ozan sakattı.
0: Ozan da sakattı.
2: Çok iyi hatırladım.
0: Yusuf Yazıcı en son sakatlandı, o da üst üste.
1: Evet.
0: İstediği gibi geçmedi. Eren Elmalı şu anda var. O dönem yoktu. Çünkü Eren o dönemde çok formda değildi.
1: Değildi.
0: Semih Kılıçsoy vardı. Oğuz Aydın yoktu. Burada hocaya ufaktan konuşabileceğimiz yer. Oğuz Aydın o zaman da formdaydı ama Fenerbahçe'de değildi. Bu da bu bence söylenebilecek bir şey. Fenerbahçeliler üzerine alınmasın. Benzer tablo diğer takımlar için de oluyor. Yani Anadolu takımındayken bunu yaşayan çok futbolcu var. Semih Kılıçsoy vardı. Semih şu an yok. Can Uzun neden kadro dışı kaldı diye konuşmuştuk. Hatırlarsanız Euro 2024'te neden yok? Bu çocuklar seçiyor işte, olmuyor. Tıpkı şu an hocaya bir yüklenmek isteyenlerin Aral Şimşir üzerinden yürüdüğü, evet, şeyler Can Uzun için de söyleniyordu. Bugün Can var ama Euro 2024'te yoktu. Cenk Tosun'la da Deniz Gül farklı olan isimler. Bu tablodan aslında bu diğer tarafta olabilirmiş, bu burada olabilirmiş diyeceğiniz isim var mı?
1: Ya zaten 3 tane oyuncu yani Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı. Bunlar yaşları itibariyle zaten artık hani futbol kariyerlerinin sonlarına gelmiş isimler baktığımız zaman. Uzun süredir milli takım formasını giymiyorlar. Yani dolayısıyla bunların olmamasına sanırım kimse itiraz etmiyordur. Ahmetcan zaten iyi bir sezon geçirdi Hollanda'da, evet, ama yani milli takım performansı ya da milli takım alışkanlığı çok fazla olan bir futbolcu değil. Kabul etmemiz gerekiyor. Semih çok iyi giderken bir anda yine çok net bir düşüşe geçti Cagliari'de. Onlar da opsiyonunu kullanmamaya karar verdiler. Hani belki o çizgisi sürseydi Semih'in bence mutlaka burada olurdu diye tahmin ediyorum. Bertu da sezonun bir finalini çok iyi yaptı Başakşehir'de ama o da Deniz Gül'e yenildi diye düşünüyorum. Deniz Gül de Porto'da iyi bir sezon geçirdi. Ben açıkçası yani sadece bu oyuncular üzerine değil genel anlamda kadroyu bekliyordum zaten. Bir sürpriz görmedim. Mesela senin verdiğin örnekten gideyim Oğuz Aydın'la alakalı. İşte Alanya Spor'da yok, Fenerbahçe'de var. Ya da örnek veriyorum işte sallıyorum şu an Eskişehir Spor'da yok, Galatasaray'da var gibi örnekler, tabii, yapılıyor ya. Aslında bunu biraz şöyle bakmak gerekiyor. Seviye atladığı zaman oyuncular o seviyede de görmek gerekiyor. Örnek vereyim. Ben diyelim ki çok önemli bir organizasyon yapıyorum ve oraya moderatörler çağıracağım Türkiye genelinden. Sen 3 sene evvel bir yerel TV'de çalışıyorsun. Çok yeteneklisin. Ben seni takip ediyorum. Ama almıyorum. A Spor'a geçiyorsun. Aa diyorum, bakın bu A Spor seviyesini de yaptı. Ya. Ben bunu alayım o zaman diyebilirsin. Yani
0: öyle de yaklaşılabilir.
1: Bir üst seviyede de görmek, doğru, istersin bazı insanları. Yani çünkü milli takım seviyesi çok başka bir seviye. Yani Anadolu kulübünde oynamak da büyük kulüpte oynamak, oranın stresini, baskısını kaldırmak başka bir deneyim. Oğuz belki çok iyi bir sezon geçirmedi ama oynadığı zaman da neler yapabileceğini gösterdi. O yüzden de o seviyenin oyuncusu olabileceğini kanıtladı bence. Yani.
0: Tabii ben bu sezon için bir şey demiyorum zaten ama
1: genel anlamda öyle bir şey var.
0: Alanya'dayken şu net yani.
1: Tabii,
0: ben,
1: tabii.
0: O konuda yine aynı düşünüyorum. Alanya'dayken çift gol, çift asist hanesine ulaşmış Süper Lig'deki bir oyuncu normalde yani alınmadığında yerinden
1: oynar.
0: Genelde bize
1: büyük takıma gitmesi bekleniyor bazı oyuncuların yani almak için milli takıma, ona katılıyorum
0: çok,
1: ama dediğim
0: çok
1: gibi.
0: Çok net bir performans.
2: Bu listeden Bertu olabilirdi benim gözümde ama ben Montella'nın tercihlerine tüm Türkiye'nin azami saygı duymasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela Oğuz Aydın üzerinden Oğuz'a öyle bir rol vermiş ki son oynanan hazırlık maçında 5 kere bir şekilde dibe kadar inip o çıkardığı toplarla bence Oğuz'un ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu bize bir kez daha gösterdi.
0: Evet.
2: Bir de daha önce mesela Can Uzun'u çağırdı. Bir süre forma vermedi.
1: Evet.
2: Aslında bütün bunları kendisi de planlı.

0: olarak yaptığını söylüyor. Bir plan var, iyi gidiyoruz, her şey yolunda. Bence medyada da büyük tartışmalar da çıkmadı. Hani geçmiş dönemde şu oyuncu niye yok, bu oyuncu niye yok.
1: Biraz azalmış gözüküyor ama yine de var. Yani
2: ya bu adam daha ne yapacak hani kendisini kanıtlamak için, yani kararlarına bence saygı de duymamız için daha ne yapması gerekiyor Montella'nın? Ben hani merak ediyorum. Yani Montella'nın yerinde camiası olan bir teknik direktör olsa emin olun bu kadar büyük tartışmalar çıkmaz. Bakın şunu anlayabilirim. Oyuncu bazına denir ki ya bu daha fazla hak ediyordu. Ya buna bir itirazım yok. Ya bu denebilir ama işin içine başka şeyler girdiği zaman ben karşı çıkıyorum. İşte menajerler girmiş işin içine. Ya Montella kariyerinin en önemli sınavını verecek kendisi adına. Ya bakın milli takımımızı bireysel anlamda kariyerin en önemli sınavı. Belki bundan sonra onun kariyeri başka yere evrilebilir. Yani Dünya Kupası'nda bizi önemli bir yere getirirse belki ondan sonra bir hayali vardır. Örnek veriyorum işte İtalyan milli takımı çalıştırmak istiyor olabilir. Serie A'da dev bir takımı çalıştırmak istiyor olabilir bundan sonra. Ya bunları açacak yolu Dünya Kupası. Şimdi bu adam bunu riske sokmak ister mi? Menajer gelecek diyecek ki hocam ya sen boş ver şunu alma şunu al. Ya gerçekten hani asla bak yapmaz. Bunlar geçmişte olmuştur. %100 oldu. Biliyorum.
3: Olmama ihtimali yok zaten.
2: Olmama ihtimali de yok. Geçmişte defalarca oldu. Menajerlerin getirdiği birçok oyuncu milli takım formasını giydi. Hiçbir itirazım. Ama şu anda bu kadro tercihini de buna yormak bana akıllı gelmiyor. Mantıklı gelmiyor.
3: Bu kadroya bir şey yapmak ben anlamıyorum zaten bazen ya. Arda'ya da mesela son özel hayatı üzerinden son bir haftadır bir linç şeyi var. Ben onların maksatlı kişiler olduğunu falan
2: ya
3: düşünüyorum.
2: %100 ya. Yani
3: ya bu ülkede ne zaman biri sevilse ya inanılmaz bir böyle abuk subuk lince maruz kalıyor sonra. Farkında mısınız? Ben anlamıyorum bunu.
2: Şu bak sevgi ve nefret.
3: Ya düşse de böyle tekmelesem diye böyle bekliyor insanlar ya, ya bazen.
2: İki farklı kavram. Sevgi ve nefret. Uçlarda iki tane kavram. Sevginin hiçbir etkileşimi yok bizim ülkemizde maalesef. Nefretin dünya kadar etkileşimi var. Yani nefret çünkü büyüyor sürekli. Sen ortaya bir tohum ekiyorsun, nefret tohumu, o sürekli büyüyor sosyal medyada. Sevgiyi koyduğun zaman belki 3 saat konuşuluyorsun. O yüzden de insanlar bunu gördü. Ne yazık ki bunu gördü. Ve bunu gördükleri için de bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak bunun üzerine gidiyorlar. Bir insanı linç etmek baktığın zaman çok kolay. Ama inanılmaz etkileşimi var.
0: Uygulamalarda %100 ya, katılıyorum. Bazen ne kadar gerçekten pompalarsan doğru. O yüzden insanlar o etkileşimi almak istiyor ama hayatında real bir mantığı var. Ya Arda'dan bahsediyoruz. Ya Arda o noktalara ne kadar çalışarak, ne kadar emek vererek geldi. Kimse onun geldiği o yola bakmıyor ve etkileşim uğruna, evet altını çizelim bunun, özellikle o olumsuz yorumları çok fazla görüyoruz.
3: Ya bazen şeyi düşünüyorum. Gerçekten toplumun böyle psikolojisini dizayn etmek için mi yapılıyor, böyle komplo teorilerine
2: inanmam var var yok yani şey.
3: Bazen şeyi düşünüyorum gerçekten ya bu ülkede sevilen herkes tarafından evet takdir görülen bir figür kalmasın. Evet, ki sürekli negatiflik böyle çoğalsın diye uğraşılıyor var mu bilmiyorum yani.
2: Yani bu sosyal
3: Arda ile ilgili ne derdiniz olabilir?
2: Dünyada ya? Sosyal medya bizim kadar kötü kullanan bir ülke olduğunu düşünmüyorum ben. Sosyal medya doğru kullanıldığı zaman çok önemli bir etkileşim aracı. Çok hızlı bir medya aracı baktığımız zaman. İnanılmaz gerçekten de hayallerin ötesinde. Ama biz kötülük için kullanıyoruz sosyal medyayı. Hatta dün sosyal medyada gördüm Müge Anlı. ATV'de programda şey diyor ya şu an ülkeden en büyük sorunu sosyal medya diyor. Çok doğru. Başka bir konuyla ilgili söylüyor belki ama dönüp dolaşıp sosyal medyaya varıyor.
3: Kimlikle girme işi olursa
2: %100 yani hızlı bir şekilde onu yapmamız gerekiyor evet.
3: En azından yine insanlar fikrini belirtecek. Zaten fikrini herkes belirsin. Kimseye bir şey demiyoruz da. Yani organize bir şekilde bunu algıya çevirip ya bugün birinin itibarını yok ettirmek çok kolay ya.
2: Tabii.
3: Çok
2: kolay.
3: Ne yazık yani
2: sen bir bütçe ayır. Olup
3: İstediğin kadar
2: bütçe ayır, 50 kişilik bir ekip kur sosyal medya üzerinden bir bütçe ayır. 2 günde bitirirler seni. Kendini anlatamazsın yani, açıklayamazsın.
0: Bir de organize kötülük ve organize oradan kariyerist bir bakış açısı gelişti. Oradan para kazanma, kariyer kazanma inanılmaz bir alan haline geldi. Bir organize kötülük var şu an orada.
3: Evet. Şeyi söyleyecektik mesela Arda'dan konu açıldı. Kuzey Makedonya maçında stat'taydın.
2: Evet.
3: Sen de. Dikkat. Ben mi abartacağım şimdi sen lütfen
2: sevgi söyle. Anlamında mı? Evet. Çok büyük destek vardı Arda.
3: Abi normal miydi o bizim yaşadığımız şey?
2: Değil. Arda yani, sahaya çıktı.
3: Ben bu arada özür diliyorum. Şeyin hiç bir de yani görev yerim olduğu için kulübenin yakınındaydım. Ya durup dururken mesela falan böyle bir anda statta bir şey oluyor. Ne oluyor diyorsun?
2: Arda ısınmaya çıkmış.
3: Arda kulübeden kalkmış ısınmaya mesela. Arda'yı çağırıyor hoca bir anda bir daha böyle Ya bir an bakıyorum bir şey mi kaçırdım maçta diye.
2: Koruma mekanizması oluşmuş bence taraftarlarımızda. Güzel bir şey aslında baktığımız zaman.
3: Abi inanılmaz bir sevgi vardı. Böyle ben bir şey görmedim ve şeyi düşündüm. Ya dedim ki mesela kendi halimi düşündüm. 21 yaşındayım ve bana bu kadar bir sevgi gösterirse. Evet. Yani bunu çok özür diliyorum. Çoğu kişi sapıtır.
2: Tabii, tabii.
3: Yani yanlış anlamayın. Bunu psikolojik olarak yönetmek hiç kolay bir şey değil.
2: Arda mükemmel yapıyor bu işi.
3: Arda şu ana kadar çok iyi gidiyor. İnşallah aynı şekilde devam eder. Ben bunu ilk Fenerbahçe'deyken de söyledim. İlla ki hatası da olacak, yanlışı da olacak, kabahati de olacak. Lütfen o zaman da sahip çıksın herkes yine bakın. Yani zaten bekleyenler var. En azından var iyi niyetli olanlar yedirmesin kimseye. Böyle genç ve yetenekli futbolcular, sporcular kolay kolay yetişmiyor, denk gelmiyor.
0: Amerika basına Dünya Kupası ile ilgili yorumlar yaparken Arda'nın bazukaları diye koskocaman paragraf evet. açmış. Ne kadar kıymetli bir oyuncu bünyemizde. Senin altını çizdiğin bölüm çok kıymetli. O üzerindeki baskıyı da kaldırabilen bir oyuncu.
3: Ya stadyum tamamen doluydu o gün değerli evet, izleyiciler. Evet. Öyle söyleyeyim Kadıköy. Normalde işte ne diyeyim Ronaldinho bir çalım atar stat bir anda ooo
2: falan olur. Çalımı ya, gösterdi mesela. Az önce.
3: Geldi. Yani böyle bir ses çıkar biliyorsunuz. Aynen. Böyle üst seviye. Arda ne yapsa stattan öyle ses çıkıyordu sahaya girmeden. Yedek kulübesinde oturuyordu. Kalktı ve ısınmaya gittiğinde bir anda bütün insanlar ayaklanmaya başladı. Böyle inanılmaz bir uğultu yükseliyor statta. Sonra hoca oyuna girmesi için çağırdı Barış'la ikisini. Ortalık yıkıldı Arda tezahüratlarıyla. Oyuna girdi top ayağını aldığında yine herkes böyle nefesini tutmuş bir şekilde izliyor ve onu hissetmek çok acayip geldi bana evet. orada.
2: Ya şunun da etkisi olmuş olabilir. Ne kadarını bilemeyiz tabii ki ama genelde milli takımın maçlarını oynadığı lokasyon neresiyse o bölgedeki takımın taraftarları daha fazla gidiyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Örnek verelim.
3: Doğru.
2: Maç Ramspark'ta olsaydı ağırlıklı evet. olarak Galatasaraylılar olacaktı. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ta. Mutlaka Fenerbahçeli taraftar sayısı daha fazladır. Bu arada oyuncu ayrımı yapmadılar. Ona mükemmel taraftardı. Yani Barış Alper'e de destek vardı örnek veriyorum. Evet, evet. İşte Halkan'a Orkun Kökçü'ye de vardı. Hepsine vardı destek. Bayağı ama hani orada özel yani. Bir Arda tribünü doğru. hani Fenerbahçe stadına geri dönmüş ya Arda.
3: Tabii.
2: Hani Fenerbahçe taraftarlarının da özel bilgisi olabilir ama senin dediğin o sahiplenme koruma İç gücüsü de mutlaka vardı bunun içinde. Yani. Ben onu gözlemledim.
3: Şey. Ya bir yandan artık Real Madrid futbolcusu olarak da görülüyor tabii.
2: Tabii tabii aynen. Bir dünya yıldızı sonuçta bari. Aynen.
3: Geçti. Dünyanın neresine gitse tamam. adam sahada Real Madrid futbolcusu olarak sahaya çıkıyor. Bir yandan öyle bir şey de var. O gün dikkatimi çeken noktalardan birisiydi.
2: Ama şunu da ekleyeyim bu linç kültürü konusunda. Yani aslında sosyal medyanın büyük çok etkisi var bunda ama bizim kendi karakteristik özelliğimizin etkisi var. 2002'de biz Şenol Güneş'in saçlarını konuşuyorduk.
0: Evet ya.
2: Yani
0: giyim tarzı.
2: Şenol Güneş'in saçlarından bugün başka bir noktaya geldik. Yani çok fazla aslında değişmedik biz. Sadece sosyal medya bu nefretin daha hızlı yayılmasına daha sebebiyet hızlı. Veriyor ama bakış açımız çok fazla değişmemiş bence yani 24 yıl içinde ne yazık Doğru. ki.
3: Ya somut bazı şeyler var. Mesela insanlar şu oyuncuyu almadı bence şunu almalıydı diyebilir.
2: Tabii hiçbir bir teyazmı. Çok doğal bir eleştiri bu.
3: Bu dünyanın en doğal şeyi.
2: Herhalde. Yani. Her ülkede yapılıyor bu arada bunu. İngiltere karıştı Thomas Tuchel'in kadrosu sonrası. Yani
3: Real Madrid'den oyuncu yok İspanya'da mesela. Yani düşün yani. Yok. Bunlara yönelik tartışmalar her yerde oluyor. Olabilir ama mesela şu eğer ispatlayamıyorsanız iftiraya giriyor. Montella menajerlerden para aldığı için bunu seçiyor diyorsan evet, bu bir iftiradır. Bir şey. Canım, yani bunu asla şey. Kabul edemeyiz. Ne zaman kabul edemeyiz? Birisi çıkar der ki al kardeşim bu delili yazışmadır. Evet. Bilmem ne somut bir delil koyarsın. O zaman susar herkes. Ya
2: mesela Almanya'da Leroy Sané'nin milli takım alınması bayağı tepki çekti. Lothar Matthäus günlerce konuştu. Bu adamın ne işi vardı? Bakın bu bir sportif eleştiri getirdi evet. ama şunu demedi. Futbol baronları devreye girdi. Leroy Sané'yi milli takım aldılar demedi. Yani eleştiri kısmı doğal olması da gerekiyor ama dediğim gibi iddia düzeyi çok doğru bir yere götürmüyor bizi.
3: Doğru. Milli takımı konuşmaya devam ediyoruz. Bir yandan da tabii kadro istikrarı dikkat çekiyor dedik. 20 oyuncu aynı şekilde devam ediyor. O oyuncuların arasında mesela bazı isimler var şimdi. Yeni yeni hazırlanıyor. Aral'ı çok beğendim o gün ben.
0: Aral çok iyi.
3: Ama şu Aral şeyi koyuyorum. Yani rakip Kuzey Makedonya olduğu için yanıltıcı olur mu
2: Makedonya
3: o maç
2: bir tane biraz amaçsızdı açıkçası. Evet. Yani çok net bir mücadele miydi? Hayır. Yani çok yumuşak kaldılar bizim karşımızda. Aral zaten büyük potansiyel hani evet. Sürpriz değil. Aral bundan sonrası için yani Dünya Kupası sonrası işte Uluslar Ligi öncelikle sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri hatta Avrupa Şampiyonası bence milli takımımızın kilit oyuncularından bir tanesine dönüşebilir. Ama kadroya alınmama konusunda şu an kadroya alınmama konusunda işte İrfan Can Kahveci ile kıyaslanıyor rakamları. Ya rakamlar üzerinden tabii ki okumak bir mantıktır ama her şeyi açıklayamazsınız bununla alakalı. Bak dünkü
3: İrfan aynı mı oynadığı yer?
2: Değil.
3: Ya ben o da bunu değil. Da anlamıyorum.
2: Onu da değil. Bak dün bir podcast vardı. Farkındaysan. Futbolcunun evet. iletişimini gördün değil mi? Şimdi ben geçen maçta da bu ifadeyi kullandım. Şimdi birbirini tanıyan oyuncu grubu çok önemlidir. Çok özel.

0: vardır. Yani bunu hep yakalayamazsınız. Şimdi orada örnek veriyorum, Samet Akaydın bir espri yaptığı zaman takımın tamamı onu anlayabiliyor. Ya da Ahçı yemek salonuna girdiği zaman tabakları koyuyor, herkesin ne yediğini biliyor.
1: Biliyor.
0: Şimdi Dünya Kupası'na böyle gitmek çok önemli, çok özel, herkesin yapamadığı bir şey. Aral çok yetenekli ama Montella diyor ki ben yola çıktıklarımı yolda bulduklarıma değişmem tabii. diyor. Yani bu çok doğal ve anlaşılması gereken bir mantık.
1: Bir kulüp
0: yani
1: takım haline getirdi. Yani öyle de işte devam etmek istiyor.
0: Şu kadar gol atmış, şu kadar asist yapmış. Bu niye var, bu niye yok? Yani artı şunu söyleyeyim. İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa performansına bakmayın. Milli takım performansına tabii. bakın. Her milli takım oynadığında katkı vermiş İrfan Can Kahveci. Oğuz Aydın iyi bir milli takım oyuncusu. Kerem Aktürkoğlu çok iyi bir milli takım oyuncusudur bunlar. Bakın yani milli takımda ne zaman oynuyorlar? Çok iyi katkı vermişlerdir her zaman. Samet çok iyi milli takım oyuncusu.
1: Sürekli katkı verdi.
0: Hep katkı vermiştir. Yani dolayısıyla çok sığ tartışmaların içine giriyoruz. Artık bence bunları keselim ve takımın arkasında durmamız gerekiyor.
1: Tabii
0: çok
1: buraya Montella getirdi. Bence çok çok da iyi bir takım yarattı.
0: Bu mantıkla getirdi.
1: Tabii.
0: Takım olgusuyla getirdi. Yani getirdi. Diyor ki bu kulüp takımıdır. Tabii. Bu milli takım değildir benim gözümde diyor. Kulüp takımıdır diyor. Ve biz bunu yıllardır yakalayamadık. Hep değişen kadrolar, değişen oyun planları, değişen teknik adamlar. Ya tarihimizde belki de ilk kez oyun, oyuncu, teknik adam istikrarını yakalamışız. Hala bunun üzerinden birçok algı yapılıyor. Ya yapmayın.
2: Açık aramaya çalışanlar
0: değil
2: var.
0: Değil yani. Bu adam bu şekilde getirdi. Adamın stili, tarzı bu. Oyuna bakışı, oyuncuya bakışı bu. Bu şekilde başarılı oldu mu? Oldu.
1: Oldu.
0: Didier Deschamps yıllardır bunu yapmıyor mu? Bak adam Kamavinga'yı almadı. Kante'yi aldı milli takıma.
1: Kante'yi aldı.
0: Niye? Çünkü Kante ile 4-5 tane turnuva geçirmiş beraber. Yani adam şeye bakmıyor ya, Kamavinga Real Madrid'de oynuyor, şöyle yapmış değil. Kante benim oyuncum diyor, bu takımın oyuncusu diyor. Onu alıyor, onun yanında olmasını istiyor. Bu bakış açısıdır. Ya saygı evet. duymamız gerekiyor bir yandan.
1: Fransa'ya gelmiş.
2: Mesela Instagram'dan mesaj var. Yağız Bey demiş ki, Yağız Saran, kadroda Oğuz, Yunus, İrfan Can'dan daha iyi performans göstermiş. Aral alınmıyorsa... Çocuk Danimarka milli takımını seçerse sonra da onları suçluyoruz demiş. Ya, katılıyor musunuz?
1: Belli bir plan dahilinde oraya alınıyor oyuncular. Emin olun Montella da o oyuncularla birebir görüşüyor. Onlarla alakalı planlarını söylüyor. Aral iyi oyuncu mu? %100 iyi oyuncu. Kanatta bence çok farklılık yaratabilen bir profil mi? Bence öyle bir profil. Golcü özelliği var mı? Var ama ben eminim Montella birebir olarak kendisine... O planlarında söylemiştir ve oyuncu kazanma yolunda adım evet. atmıştır.
0: Bir de şey yanlış.
2: Amerika'ya götürüldü bu arada.
0: Götürüldü.
2: Üç oyuncumuz götürüldü. Üç oyuncu. Saymıyorum.
0: Şöyle onu bir şey var bir de. Şimdi iyi performans veren de doğru bakış değil. Yani Midland'da oynamış oyuncu, Türkiye Ligi'nde oynamış oyuncunun kıyaslaması değil. Milli takım performansı üzerinden kıyaslama yapmamız gerekiyor. Örnek verelim. Milli takımda çok iyi oynayan bir oyuncuyu kadronun dışında bıraksaydı Montella, ben derdim ki ya bu yanlış, bu adam milli takımı çok iyi oynuyor.
1: Tamam.
0: Ama adam... Şu yönden bakıyor olaya, mini takım düzeyi içindeki oyuncu performanslarına bakıyor. Aral daha kaç tane maçı var mini takımımıza baktığımız zaman? Belki en uzun süresini Makedonya maçında aldı. Yani bu kadar yeni bir oyuncu. İrfan Can tercihini biraz bu açıdan değerlendirmek
2: farklı
0: gerekiyor.
2: Farklı şeyler var. Şimdi parametreler var. Tabii ki buradaki en önemli şey oyuncuların performans durumu, form durumu, yeteneği. Bir numaralı kriter bu. Onun dışında arkadaşlık şeye geliyor. Bakın 20 tane futbolcu var diyoruz. Şimdi 20 kişi sürekli beraber... Samet bize bağlandığında söylemişti yanlış hatırlamıyorsam, dedik ya o dedi ya başka bir milli takım oyuncusu yanlış hatırlamıyorsam, dedi ki sezon bitse de milli takıma gitsek evet. diye bekliyoruz biz dedi.
0: İşte.
2: Yani bakın öyle o kadar iyi bir arkadaşlık var, hakikaten çok iyi uyumları var ve bu artık saha içinde de kulüp takımı gibi bir oyun ezberi oluşturmasına sebebiyet veriyor. Olumlu bir şey bu. Şimdi 20 oyuncunun içinde dedik ki 6 kişi değişmiş, örnek veriyorum, sadece form durumuna baktın 10 tane değiştirdin. Sen o zaman bir,
0: şey bir
2: anda takımın oyununu da yarı yarıya nerede değiştirmiş tabii. olsun. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani herkes her şeye çok düz bakıyor. Birazcık böyle daha içindeymiş gibi hissetmeye çalışırsanız.
0: Bu turnuva kadrosu öyle bakmak gerekiyor.
2: Bir turnuva kadrosu yani. İki. Şu an pek çok kişi bir yerde çalışıyor değil mi? Yani bireysel bir iş yapmıyorsanız mesela bir şirkette çalışıyorsunuzdur. Sizin şirketiniz vardır, çalışanlarınız vardır. Ya bizde de mesela A-Spor'da şimdi bir sürü insan çalışıyoruz. Çok şükür bizde öyle yok yani. 12 senedir ben buradayım. Hiç problem o şekilde olmadı ama daha önceki çalıştığım yerlerde ve gözlemlediğim bazı başka yerlerde de görüyorum. 30 kişi çalışıyor. 3 tane sorumlu tip olsun
0: bozar.
2: Onların içinde.
0: Bozar.
2: 27 kişiyi bozuyor bak. Evet, 27 kişinin tabii. düzeninde bozuyor, huzurunda bozuyor.
1: Bozar.
2: Yani hoca şimdi çok iyi bir şey yakalamışken bunu da bozmamak için
0: şansa bırakmak istemiyor bazı şeyleri.
2: Bazı şeylerde tabii risk almadan devam ediyor.
0: Ya Aral Şimşir özelinde Aral Şimşir sorunlu oyuncudur değil, anlamında söylemiyoruz değil. Bunu.
2: Bu tabii tabii öyle bir şey.
0: Ama mesela Ahmet Kutucu tercihi vardı hatırlayalım. Bir oyuncu sakatlanmıştı. Hemen Ahmet'i almıştın. Niye demişlerdi Ahmet alıyorsunuz? Ya bizim idman metotlarımızı çok iyi biliyor. Takımı tanıyor. Yani çok basit bir çözüm aslında baktığımız zaman bu.
1: Tabii.
0: Bu açıdan biraz daha geniş bakmamız gerekiyor.
1: Oyuncuların birbirleriyle iletişimleri inanılmaz iyi.
0: Evet.
1: Geçen Ozan Kabak bir turnuvada sakatlandığında beraberler kampta. O gün kampta Döner çıkacak mesela. Döner'in yanında eşlikçiler var. Ayağı sakat olduğu için gidemiyor. Böyle bir taburenin üzerine koymuş. 3 tane milli takım oyuncusu İsmail Yüksek var aralarında. Fotoğrafını çekiyorlar o Döner büfesinin. Ona götürüyorlar ve soruyorlar sen hangisinden yemek istersin? Gidip kendi elleriyle onun dönerini getiriyorlar. Ya işte. Yani bu TFF'nin YouTube kanalında var. Tabii. Oyuncuların birbirleriyle inanılmaz iletişimi iyi.
2: Şimdi insanlar normalde zaten olması lazım diye düşünüyor olabilirler ama gerçeklerle
3: her zaman böyle olmuyor.
0: Daha neler yaşadık biz Avrupa şampiyonalarında.
2: Tabii. Yani şimdi izlediğiniz şeylerden bazı böyle çıkarabildiğiniz mesajlar varsa daha değerli hale geliyor. Dünkü şimdi sohbette mesela bir an var. Hatırlıyor musun? Çekya maçından bahsediyorlar. Çalıştık diyor. Uzun taç atıyorlar. Takım hani orada biraz espri de yapıyorlar. Evet. Takımda zaten adamların malzemecisi bile uzun. Bizim takım zaten diyor kısa kalıyor bayağı filan diye orada espri yapılıyor. Uzun taç atışları mesela Çekya'dan bahsedilirken Samet de Eren orada dedi ya hani hatırlıyorsun dedi zaten çalıştık sürekli antrenmanda filan. Çalışmalarına rağmen mesela uzun taç atılıyor. Okay vurduruyor adama. Sonra Samet diyor ki ya Okay çekil şuradan diyor. Ben diyor şey yapayım diyor Okay'a. Adamlar bir daha taç atıyor. Samet zıplıyor. Samet de vuramıyor. Adamlar yine vuruyor. Şimdi burada mesela hikaye sen esprili falan diye bakabilirsin. Ama orada mesela ben şunu da çıkardım. Sevmiyorum ben seni. Sen adamına vurduruyorsun. Ben gelip niye sana diyeyim bırak ben alayım o adamı diye.
0: Hata yapmasını
2: istersin. Derim ki hata yapsın da bir daha gelmesin.
1: Hatanın devamını istersin.
2: Bakın bu çok böyle şeytani bir şey olarak
3: olmayacak bir şey değil.
2: Bunları yapıyorlar. Gerçekten yapanlar var. Yani biz bunları hayal dünyamızdan çıkarmıyoruz.
0: Takım olmak böyle bir şey işte. Takım olabildik, başardık sonunda ya. Yani yıllardır yapamadığımız bir şey yaptık, takım olabildik. Hep söylüyorum, milli takım, biz milli kısmında tarihin başından beri süperiz zaten. Milli ruh, enerji, evet. Forma aşkı, bayrak aşkı. Ama takım kısmını başaramıyorduk. Takım olduk biz. Yani benim hatırladığım, bildiğim en iyi milli takımlardan, takım özelinde ekiplerden bir tanesi şu anda bu. Elimizde var.
2: Doğru.
0: Ve onun kıymetini bilmemiz gerekiyor.
2: Sen şimdi biz daha böyle hadi aklı selim şekilde konuşuyoruz. Yine toplumun %50'si en az öngörümdür bu tabii ki subjektif bir yorum. Skor üzerinden değerlendirilecek her şey. Ben Dünya Kupası'na katılım benim için yeterliydi bu arada şahsi olarak. Çünkü lise son sınıf öğrencisiydim en son gördüğümde. Ben şu an o heyecanı yaşamak beni tatmin edecek. Çok skandallar böyle sonuçlar yaşamazsak yani o ayrı bir konu. Ne bileyim işte Amerika'ya 6-0 yeniliriz falan gibi böyle vahim tablolar hariç söylüyorum. Ben gruptan çıkamasak da bana bu heyecanı yaşattığı için ben teşekkür ederim oyunculara. Senin için kriter nedir mesela? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, sportif olarak sormuyorum. Sportif olarak bana göre gruptan lider çıkmamız lazım. O ayrı bir konu.
0: Evet.
2: Ama ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tamamım şu an.
0: Ya beklenti doğru ayarlamak gerekiyor bir kere. Yani ben çok yanlış ayarlandığını düşünüyorum. Tabii Sayın Federasyon Başkanımız da biraz çıtayı yükseğe koydu. Ama benim için Dünya Kupası'na gitmek başarı mıdır? Başarıdır. Yani şu konuşuluyor işte 48 takım evet doğru ama Avrupa'dan katılım çok fazla değişmedi. Diğer kıtalardan takım sayısı bayağı bir arttı. Orlamamız gerekiyordu sportif olarak bu arada bir zorunluluktu. Yani yaptığımız yatırım kadromuzun değeri Türkiye'nin orada olması gerekiyordu. Şöyle söyleyeyim daha zor bir grupta benim adıma katılım yeterli olabilirdi. Ama bu gruptan ben çıkmamız gerektiğini düşünüyorum bir şekilde. Yani çünkü rakiplerimize baktığımız zaman... Evet dediğin gibi kura öncesi Dünya Kupası'na gitmek mi? Tamam çok süper bir şey başarı. Ama bakıyorum işte Avustralya, Paraguay, ABD küçümsemiyorum. Ama bu gruptan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu gruptan çıkmazsak belki ben çok sert eleştiri yapmam. Ama kamuoyunun genelinde sanki çok olur. Sert eleştiri rüzgarı olur gibi geliyor.
2: Yok ben tam olarak onu dedim. Ben evet. De bir şey demem yani normalde tamam. Ama sportif olarak hele ki 3
0: takımın eleştirene de bir şey demem bu arada yani. Yani çünkü gerçekten de
2: O tarz meselesi ben de bir şey diyorum.
0: Bu gruptan çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ben onu diyorum değil. Üstüne şunu da söyleyeyim bilgi olarak Cem. Özür dilerim sana söz vereceğim. Grupta ilk iki takım direkt çıkıyor zaten.
1: Tamam.
2: 12 tane grup var. 12 grubun 8 tanesinin üçüncüsü de çıkacak yani. Aslında bizim çıkmama ihtimalimiz ciddi bir sportif olarak değerlendirirsen
0: başarısız
2: vahim bir tablo olabilir.
0: 32 yani. Tane takımın arasına girememiş olacağız.
2: Tabii.
0: Yani.
2: Ama dediğim gibi normalde orada yer almak 24 yıl sonra çok çok değerli zaten.
0: Tabii ki değerli.
2: Bir şey başarıldı.
0: Ama gitmişken de bir şeyleri başarıp dönmek çok da anlamlı olur.
2: Biz zaten turnuva takımıyız.
0: Evet, öyle bir şey de var.
2: Biz hiç öyle ıvır zıvır işin böyle Angarya kısmında daha zayıfız yani. O da iş disiplinimizden kaynaklı diye düşünüyorum.
0: İşi sıkı tuttuğumuz zaman kısa vadeli.
2: Tamamen duygularla hareket ettiğimiz için yani o da bir Akdeniz ülkesi şeyi herhalde.
0: Doğru.
2: Muhtemelen. Cem sence?
1: Grup çantada keklik değil. Onun net olarak altını çizelim. Ya en son ben Amerika maçını izledim.
2: Amerika Senegal maçını izledim ya, değil mi?
1: Orada 5 numara var. Robinson özellikle Pulisic'le Fulham'ı, o bağlantısını mutlaka kesmek gerekiyor.
0: Bir önceki Dünya Kupası'nda yıldızlarından bir tanesiydi.
1: Çok iyi oyuncu Fulham ve oyuncu. Solda kendini sürekli boşa çıkartıyor. Pulisic'le inanılmaz bir bağlantısı var. Paraguay bir kere sert bir takım dönüp baktığınızda. Avustralya hakeza ama ben kendi penceremden millilerin bu gruptan çıkabileceğini düşünen taraftayım çok net olarak. Bence buraya gelmeleri başarılı. Her ikinize de çok net olarak katılıyorum. Ama buraya gelmişken ben bu gruptan millilerin çıkacağını düşünüyorum. Biz bunu yapabiliriz. Bizim oyuncu grubumuz, jenerasyonumuz çok kuvvetli. Özellikle son dönemde yazılan yazılara bakmaya çalışıyorum. Amerika, Avrupa basınında bizim en fazla yaratıcı oyuncu konusunda birçok takımdan çok önde olduğumuzu
0: söylüyorum. Şöyle bilgi vereyim. ESPN
1: 10.
0: 10. sıradayız ESPN'in araştırmasında. En iyi kadrolar içinde 10. sıraya koydu ESPN Türkiye'yi.
1: Çok önemli.
0: Yani daha doğrusu Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali olan takımları sıraladı. 10. sırada Türkiye var.
2: Görmedim yani, onu.
0: 10. sırada demek ne anlama geliyor bizim açımızdan? Çeyrek final.
1: Tabii.
0: Baktığımız zaman çeyrek finale anlamına geliyor. Şimdi bu son derece önemli bizim açımızdan ve en iyi U21 oyuncuları içinde Arda Güler 2. sıraya koydu. Bir Lamin Yamal. Turnuva'daki ESPN. Güzel bir araştırma. Tavsiye ediyorum. Kısa bir yazısı da var ESPN'in milli takımımızla alakalı. Ve şunu gördüm ben Koray, sen de maçta bilmiyorum dikkatini çekti mi? Çok daha özgüvenli, ayakları yere sağlam basan bir milli takım gördüm ben. Sanki Dünya Kupası'na gitmek o omuzlardaki yükü almış oyunculardan. Tabii rakip de çok yumuşak kaldı ama ya çok inanılmaz özgüvenli gördüm bizim takımı ya. Çok yani hoşuma gitti oynanan oyun.
2: Merih Demiral'ın işte YouTube kanalındaki videodan bahsediyoruz ama orada zaten şeyden özellikle bahsettiler. Yani Kosova maçı en tecrübelimizin üstünde bile inanılmaz bir stres vardı.
0: Onu dediler. 60 üzerimizden tamamen.
2: Evet. Şu an işte o yüzden çok rahat ya.
0: Keyifliyiz. Oynadığımız oyundan keyif alıyoruz.
1: Bence taktiksel sadakate %100 bağlılar.
0: Evet,
1: daha önceki bence takımlardan
0: biraz ezbere oynuyoruz artık, bazı şeyler ezbere yapıyoruz.
1: O taktiksel sadakate birebir uyuyorlar. Evet. Maç başlangıcında mesela o yüksek pres, o %100 çalışılmış organizasyonlar.
0: Evet.
1: Onun devamında ve bence
0: o biraz ABD maçının provasıydı.
1: Tabii taktiksel sadakat bence çok farklı bu takımda.
2: Arkadaşlarımız bir Hakan Çağlanoğlu analizi hazırladı. Şimdi onu izleyerek ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.

Maestro. İstikrar. Dünya Kupası'nda A milli takımımızın en büyük kozlarından biri, Avrupa'nın zirvesinde yıllardır istikrarını koruyan Hakan Çalhanoğlu olacak. Almanya'nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Hakan, profesyonel kariyerine Karlsruhe'de başladı. Hamburg ve Bayer Leverkusen formalarıyla Bundesliga'da yükselişe geçti ve ardından İtalya'nın yolunu tuttu. Milan ve sonrasında Inter'de geçirdiği yıllarla Avrupa'nın en değerli orta saha oyuncuları arasına adını yazdırdı. ...2023-2024 sezonunda Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçilerek kariyerinin en önemli bireysel ödüllerinden birini kazanan milli futbolcu, Inter formasıyla iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Hakan Inter kariyerinde 212 maçta 50 gol, 39 asiste imza atarken bu süreçte 2 Serie A ve 3'er İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Ancak Hakan Çalhanoğlu'nu özel kılan yalnızca kazandığı kupalar değil, futbolculuk kimliği de yıllar içinde önemli bir dönüşüm geçirdi. Kariyerinin ilk dönemlerinde hücum gücüyle öne çıkan bir 10 numaraydı. 2021 yılında Inter'e transfer olduğunda 8 numara olarak değerlendirildi.

0: Ancak zamanla dönemin teknik direktörü Simone Inzaghi, Hakan'ı derin oyun kurucu olarak ön libero pozisyonuna çekti. Günümüzde regista rolünün en net karşılıklarından biri olarak görülen Hakan, artık oyun merkezini yöneten, takımın ritmini belirleyen bir maestro. Pas kalitesi, oyun görüşü, duran toplardaki ustalığı ve uzaktan attığı goller. Sahada birçok farklı görevi aynı anda yerine getirebilen Hakan, modern futbolun en komple orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Bu yılın Şubat ayı itibarıyla 32 yaşını dolduran Hakan, milli takım kariyerinde tecrübesi ve liderliğiyle ön plana çıkıyor. ...2013 yılında ilk kez ay yıldızlı formayı giyen Hakan Çalhanoğlu... ...yıllar içerisinde Türkiye'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
1: Volkan Kaleci ile karşı karşıya gol pozisyonu, gol! Hakan'ın golü milli takım beraberliği yakaladı. Tarih Hakan'ı, tarih bu akşamı yazacak. İşte Hakan topu böyle yolladı İngiliz ağlarına. Tarihimizdeki ilk gol bu.
0: Yüzün üzerinde milli maçta görev yaptı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle verdiği skor katkısının yanı sıra takımın saha içindeki liderlerinden biri oldu. Bugün Vincenzo Montella'nın takımında sorumluluk yine onun omuzlarında. Arda Güler, Kenan Yıldız ve yeni nesil yıldızların yer aldığı kadroda oyunun yönünü belirleyecek isimlerin başında Hakan Çalhanoğlu geliyor. Özellikle büyük maç tecrübesi, baskı altındaki soğukkanlılığı ve liderlik özellikleri Türkiye'nin Dünya Kupası hedeflerinde kritik rol oynayacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Türkiye, deneyimli kaptanının liderliğinde tarih yazmaya hazırlanıyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 3 Haziran 1965, Edward White uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. 3 Haziran 1957, Türkiye Güreş Milli Takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Kimse duramaz oğlum bizim önümüzde.
7: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
8: Anne, bizim başka şansımız yok.
9: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
10: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
11: Karaya kısa.
10: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
12: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
13: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
14: Hayal biz.

0: Lüks ha. Biz umuda aşığız.
1: Keşke elimden bir şey gelse.
2: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: Aus Pol Radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: dünyasın. Parafın katkılarıyla. 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyor. Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

0: Spor Ajansı'na devam ediyoruz. Onur Özkan ve Cem Kerpiççilerle birlikteyiz. İlk bölümde milli takımı konuştuk. Şimdi kulüplerdeki gelişmelere bakacağız. Onu da söyleyelim. Bir yandan da Fenerbahçe'de başkanlık seçimini konuşacağız. Dilerseniz her iki başkan adayıyla ilgili haberlerimizi de şöyle bir önden giriş yapalım. Ardından daha sonra da zaten devam ederiz. İlk olarak Aziz Bey'le başlayalım. Hafta sonu yapılacak seçim öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım göreve geldiklerinde sarı lacivertlileri şampiyon yapacaklarını söyledi.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım TV100'e açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde şampiyon olacaklarını söyleyen Yıldırım, başkanlığı içimizdeki arkadaşlar yapacak. Her biri bir konunun başkanı olacak, ben organize edeceğim. Geçmişte ne yaptık ortaya koyacağız. Geçmişte yaptığımız yanlışsa onu düzelterek yapacağız. Böylece Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Herkes dikkat etsin, biz şampiyon olacağız dedi. Gidişatın iyi olmadığından bahseden Aziz Yıldırım, Fenerbahçeliyim, mecburiyetten adayım. Gidişin iyi olmadığını görüyorum. Gidiş iyi değil. Biz bu senede kaybedersek büyük tehlike var. Biz 7 sene geride kaldık. Bu senede şampiyon olamazsak bunu kazanmak için 8 sene peş peşe şampiyon olmamız lazım ifadelerini kullandı. Ademola Lukman'ı iyi ki almamışlar diyen Fenerbahçe Başkan Adayı, bu işi bilmiyorlar, açık söylüyorum, Lukman'ı alıyoruz dediler, merak ettim, izledim, iyi oyuncu. Ama kenar oyuncusu, ihtiyaç santrfordu. 40 milyon euro diyorlardı, iyi ki almamışlar, yazık yani. Bilinçsiz, futbol aklı olmadığı için yanlış transfer. Santrfor diye alacaklardı, şeklinde konuştu. Kaleci Ederson konusuna değinen Yıldırım, Ederson bizim değerimiz. Sosyal medyada dolduruyorlar, karalıyorlar. 11 milyon bu sene ödedik. Bir de bonservis vereceğiz. 26 milyon harcadık. Herhalde bu değerde bir kaleciyi daha ucuza bulamazlar. Bunu kazanmalıyız, oturup konuşmalıyız. O bizden, biz ondan mutluysak mesele yok, açıklamasını yaptı. Transferlerden söz eden Aziz Yıldırım, iki oyuncuyla görüşüyoruz, son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübüyle ilgili konuşma yapılıyor. Hakan Safi gidip görüşeceğim diyor. Sordum, gelen giden yok dediler. Yarın veya seçimden sonra söyleyebiliriz. Ama iki santrfor gelecek. Sonra neye ihtiyaç varsa 4-5 transfer olur ama fazla oyuncu almayacağım dedi. Teknik direktör konusuna değinen başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör kararını henüz vermedik. Yerli de olabilir, yabancı da. Seçimden sonra açıklarız. Ama Samandıra'da Kayt, Ceko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların katılmasını istiyoruz. 3 eski oyuncu

0: Fenerbahçeliler Derneği'nde kulüp üyeleriyle bir araya geldi ve Fenerbahçe'ye değişim vaat ediyoruz dedi.
1: Diyoruz en önemli şey değişim vaat ediyoruz. Fenerbahçe'ye ne getireceğim? Gençlik getireceğiz, hırs getireceğiz, cesaret getireceğiz, iştah getireceğiz. Fenerbahçe'yi bir başka yöneteceğiz. Onu da inşallah herkese göstereceğim. Benim verdiğim sözler neydi? İki tane yerli milli oyuncu, iki veya üç tane dünya yıldızı, yabancı oyuncu. İyi yerlere geldik. Artık bonusları konuşuyoruz. Biliyorsunuz transfer sezonu 1 Temmuz'da başlıyor. Ki bu sene erkene çekileceği söyleniyor Dünya Kupası'ndan dolayı. Dolayısıyla biz hepsini UEFA'nın hukuk sistemi içerisinde ve Türk hukuk sistemi içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Serbest oyuncuyla anlaşabiliyorsunuz ama kontratlı oyuncuyla anlaşamıyorsunuz. Onun işte kulübün de izin alması gerekiyor. Biz bir kısmıyla kontrat yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. O yüzden ıslak imzaları söylüyorum. Bizi hiçbir şey dünya yıldızı kulübümüze getirmekten alıkoyamayacak. İlk önce gitsinler, uykudan uyansınlar. Fenerbahçe bizi bu hale düşüren zihniyetten Fenerbahçe'yi bir kere uzaklaştırmamız gerekiyor. Siz de diyorsunuz ki bak 5 tane Hakan Safi gibi adam var diyorsun listemde değil mi? Biriniz bir olun da yapın getirin bir tane daha transfer. Siz de limitlere sokmadan akıllı vereyim onlara. İmajakları kontratı yapacaklar. Dünya yıldızını gidip getirecekler. Varsa baba yiğit bekliyorum. Yaparlarsa bir tane daha ben yapacağım. Benim aklımda hep seçimi kazanmak var. Bir an önce 8 Haziran'da gelmesini istiyorum. O koltuğa oturup bir an önce siz değerli kardeşlerime ve Fenerbahçe'me bir an önce hizmet etmek istiyorum. Bütün derdim bu. Başka hiçbir olasılık da düşünmüyorum.
0: Evet, iki başkan adayının da açıklamalarını ekrana getirdik. Şimdi yine aynı sırayla devam edelim. Aziz Bey'in açıklamalarıyla başlayalım. Samandıra'da özellikle o kısmını da konuşabiliriz. Kayt, Volkan Demirel gibi isimlerden faydalanacağız diyor başkan. Böyle bir açık olduğunu
2: düşünüyoruz. Samandıra ruhu geri gelecek.
0: Evet.
2: Mottosuyla yola çıkmış zaten Sayın Yıldırım.
0: Şöyle hatta orayı da söyleyelim. Teknik direktör kararını henüz vermedik. Yerli de olabilir. Yabancı da seçimden sonra açıklarız diyor Aziz Yıldırım ve şöyle devam ediyor. Ama Samandıra'da Kayt, Ceko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların katılmasını istiyoruz. Açıklaması var. 3 tane eski oyuncunun oraya gelmesini istiyoruz ki ruh yaratalım. Alex'i istesem ihtiyaç varsa getiririm diye de devam ediyor.
2: Tabii ruh getirmek önemli. Fenerbahçe bunun sıkıntılarını yaşadı geçtiğimiz yıllarda ama bundan 10 yıl 10-15 yıl önceki gibi değil artık olay. Niye değil? Çünkü 14 tane yabancı var zaten takımınız. Hatta bazen devşirmeler falan da oluyor. 15-16 tane Türkçe'yi bilmeyen oyuncuyla oynamak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla hani sadece işte oranın ruhunu bilen isimler yeterli değil. Bir de işi bilen isimler olması gerekiyor. Yani oyuncu idaresi konusunda yetkili mutlaka olmak gerekiyor. Yani sadece işte şu çıkış noktası doğru değil. Ya bunlar Fenerbahçe'yi biliyor, hadi getirelim. Ya böyle yüzlerce isim var Fenerbahçe'yi bilen. Aziz Bey'in iletişiminde bir çok doğru bulduğum bir de çok yanlış bulduğum bir konu var. Yanlış bulduğum konu şu, çok eskilere giriyor. Yani örnek veriyorum, halen işte Denizli'deki maçtan örnekler veriyor. Halen 2012'deki maçı anlatıyor, süper finaldeki maçı. Bence taraftarın şu an gündeminde bunlar yok. Yani taraftar artık yarına dair bir şeyler duymak istiyor Fenerbahçe adına. Ya tabii ki Denizli maçında ne oldu, ne bitti, Fenerbahçe taraftarı bunu konuşur, tartışır kendi arasında. Bu ayrı bir nokta, ya da süper finaldeki Galatasaray maçı öncesi sonrası yaşanan olaylar. Ama ana gündem bu değil. Ana gündem şu artık, yani biz yarın ne yapacağız? Fenerbahçe yarın neleri başaracak? Neleri başarması gerekiyor? Yani dolayısıyla çok fazla eskilere gidiyor Aziz Yıldırım. Bu konuda hani bence çok doğru bir iletişim yürütmüyor. Doğru kısmı şu. Özellikle transfer konusunda transferle ilgili açıklama yaparken bir de şu an mevcut sözleşmeli oyuncuları koruyarak açıklamalar yapıyor. İşte Ederson konusundaki bence çıkış çok doğru bir çıkış. Yani ben kaleci getireceğim demek en kolayı dersin. Ama eldeki kalecilerin durumunu ne olacak? Bunu düşünmek gerekiyor. Yani Ederson ve Livakovic var şu an Fenerbahçe'nin kadrosunda. Ben kaleci alacağım demek Ederson'u göndereceğim anlamına gelir. Ederson bu konuda ne düşünüyor? Sen göndereceğim dediğin bir kaleciyle masaya oturduğun zaman şartlar onun lehine mi olur, senin lehine mi olur? Onu isteyen bir kulüp varsa masaya nasıl oturursun? Ya bunlar çok doğru irdelenmesi gereken mevzu. İşte sağ bek alacağım.

0: Güzel, al. Eldeki sabekleri ne olacak Semedo ile Mert Müldür? Sözleşmeli oyuncu. Yani alacağım demek güzel ama eldeki oyuncuları korumak çok güzel. Diyor ki Aziz Yıldırım, hepsi bizim değerimiz, Fenerbahçe'nin oyuncuları. Doğru bence iletişim bu. Hani bu anlamda Aziz Yıldırım'ın bence doğru yaptığı taraf bu. Ama şöyle söyleyeyim, benim hayatımda şahit olduğum en enteresan seçim yarışlarından bir tanesi şu anda. Normalde seçimlerde ne konuşulur? İşte ekonomik ve sportif projeler konuşulur değil mi? Bir seçim yarışı değil, transfer yarışı var şu anda. Tamamen transfere endeksi bir seçim görüyoruz. Bir yandan sağlıklı gözükmese de olumlu tarafından bakmak gerekirse, şu anda Fenerbahçe'de seçim olmasaydı eğer, Haziran'ın daha başına gelmemişken bu kadar çok oyuncu Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olmazdı büyük ihtimalle.
1: Olmaz.
0: Hani mevcut yönetim daha ağırdan alırdı bazı şeyleri. Hani bunun olumlu tarafı şu, evet Fenerbahçe seçimlerden yoruldu, bıktı. Kulübün çok alışkın olmadığı bir süreç, sürekli seçim, başkan değişimi, ama olumlu tarafından bakacak olursak da Fenerbahçe'nin belki de uzun yıllar sonra ilk kez transferde hızlı aksiyon almasına şahit olacağız biz.
2: Evet.
0: Belki de Haziran'ın ortasında Fenerbahçe'nin 3-4 tane yeni transferi imza atmış olacak. Hani bu seçimin faydasıdır diye. Oradaki rekabet, iki başkan adayının rekabeti ki hani görüyoruz çok artık sertleşti. Hem eylemler hem açıklamalar çok sertleşti. Bu neyi gösteriyor ki, ben de hep konuşuyorum genel kurul üyeleriyle, kulübü yakınmayan insanlarla. Dengeli şu an gözüküyor seçim yarışı bugün itibariyle. Yarın ne olur bilemeyiz. Bu kadar dengeli bir yarışın içinde agresiflik arttı, transfer yarışı arttı. Bunun bence Fenerbahçe'ye faydası da olacaktır diye düşünüyorum, olumlu tarafından bakmak gerekirse.
2: Evet. Bir yandan Aziz Yıldırım'ın yine bugün bir bizim Fenerbahçe'miz Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde kullandığı X hesabından bir paylaşım var. Orada da Aziz Bey diyor ki, özellikle bu yıldız transferi noktası, yani Hakan Bey, yıldız futbolcu getireceğim, her ne olursa olsun bunu yapacağım diyor. Aziz Bey de diyor ki, benim adım Aziz Yıldırım, ben yıldız oyuncu diyerek seçim kampanyası yapmam ve aday olmam. Ben yıldız sözü değil, şampiyonluk sözü veriyorum diyor. Şimdi ortada da böyle bir durum var Cem.
1: Ben Aziz Bey'in kampanyasını stratejik belirsizlik olarak tanımlıyorum. Çünkü hiçbir şekilde bir yol haritası yok. Neler yapılacağına dair sadece isimler üzerinden sadece haberler var. Ama ben Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Bey sürekli geçmişe dair anekdotlarla bugünün seçimini kazanmaya çalışıyor. Çünkü ana motto şu: daha önce ben yaptım, bana güvenin, ben yine yaparım. Nasıl yapacaksınız? Siz oraya karışmayın, o bende, ben yapacağım. Ama şimdi Fenerbahçe'de kongre üyeleri arasında 18-30 yaş arası 20 binden fazla orada oy atacak kitle var. Tabii bunların ne kadarı orada seçime gelecek, o da bence seçimi belirleyen bir nokta olacak. Ama bu genç kitle olarak adlandırabileceğim bölüm bir harita istiyor, yol haritası. Biz nereye gidiyoruz? Rota belirlendi ama bu rotada evet, biz nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Bunları duymak istiyor.
2: Şu soru çok sorulmuyor ama ya, bence bunun da sorulması gerekmiyor. Mesela Aziz Bey için şimdi geçmişte yaptı. Tamam, geçmişte yaptın ama bugün nasıl yapacaksın sorusu nasıl akla geliyorsa. Mesela Hakan Bey için de benim aklıma şu soru geliyor. Tamam, yıldızlar alacağız, şampiyon yapacağız diyorsunuz ama siz Ali Bey'in yönetimindeydiniz. O gün yapamadınız, şimdi nasıl yapacaksın yani?
0: Yetki bende değil,
2: o gün
0: diyebilir.
2: Niye? O gün niye yapamadın? Tabii. O gün niye getiremedin mesela? %100
1: sorulması gerek.
2: Yani bu da ayrı bir bak, o, tabii, bu da öyle bir bakış açısına gerekmiyor mu orada da yani?
1: 3 Haziran çarşamba günü, yani bugün Fenerbahçe'de seçimin nasıl sonuçlanına dair çok önemli bir gün olabilir. Neden bunu söylüyorum? Hakan Safi başından beri çok net bu yarışta. Tek başıma gireceğim dedi, tek başına girdi. Hiçbir şekilde birleşmeye kabul etmedi ve uzun süredir çok önemli oyunculardan bahsediyor ve o oyunculardan birini de açıklayacağı gün olarak bugünü seçti. 3 Haziran çarşamba. Eğer bugün Hakan Safi bir Lewandowski ismini açıklarsa, orada oy atacakların kafasında şöyle bir algı da oluşabilir. Evet, başından beri çok netti, bize dünya yıldızlarını getireceğini söyledi. Bir tanesini şimdi ismini verdi. Fakat bugün o bahsettiği isimler ...den biri olmazsa, beklentiyi öyle bir seviyeye getirdi ki, öyle yükseltti ki, başka bir isim olursa bence kendini çok fazla tartıştıracak. Ve bugüne kadar getirdiği bir rüzgar var bence. O rüzgar da tamamen tersine dönebilir. Çünkü çok önemli isimlerden bahsediliyor onun adına. Mesela bir Hakan Çalhanoğlu ismi var. Geçen yazda biz burada bu stüdyoda evet, hep aynı isimleri konuştuk. Mesela o isimle ilgili çok net. Hani kendisi konuşmuyor ama

0: kendisinin ifadelerinden yola çıkarak çıkan haberlerde mesela Hakan Çalhanoğlu ismi var. Lewandowski var. Dönüp bakıyorsunuz mesela Greenwood ismi çok gündemde.
1: Burada bir ekleme yapabilir
0: tabii
1: miyim? Çok taraftarın ya da genel kurul üyelerinin dikkatli olması gereken bir süreç bu. Çünkü şunu net olarak biliyoruz ki artık transfer savaşına döndü. Hani ben çok net bir transfer açıklaması beklemiyorum. Özellikle kulübü olan oyuncularla alakalı. Bu kolay bir iş değil. Ne oyuncu bu riske girer ne kulüp bu riske girer. Ya bonservis elinde bir oyuncuyla alakalı olabilir mi? O da zor ama bir ihtimal olabilir. Şimdi olay neye dönmüş durumda şu anda? Tamamen transfer spekülasyonuna dönmüş durumda. Ve bu sosyal medya üzerinden biraz pompalanıyor insanlara. Yani evet gerçekten görüşülen, imza noktasına gelmiş isimler olduğu kadar Fenerbahçe'ye gelmesi çok zor olan ama ismi taraftar üzerinde heyecan yaratacak birçok futbolcu da var. Mesela Greenwood işi bana en başından beri çok olası gözükmüyor. Mesela X bir isme gidiyorum ben başkan adayı olarak. Bu ilk X isme gittiğim zaman bu duyuluyor değil mi bir şekilde? Duyulduğu zaman işte taraftar üzerine bir etki oluşturuyor biliyor bu. O yüzden de şu düşünülmesin. Ya şu anda başkan adaylarının görüştüğü isimlerin tamamı hani seçim bitti Fenerbahçe imza atacak. Böyle bir şey olması mümkün değil. Yani mutlaka bu oyuncular içinde dediğim gibi görüşülen var. Anlaşma noktasına gelen var. Ama tamamen PR amaçlı,
2: ortaya
1: taraftarın biraz var. Gözünü boyama amaçlı yapılan işler de var. Yani bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor.
0: Mesela Hakan Çalhanoğlu'yla konuşuyorsunuz ama Inter'le bir senelik sözleşmesi var. Inter'le konuştunuz mu acaba mesela?
1: Ki konuşulmayacaktı zaten seçime kadar. Seçimden sonra bunlar olabilir. Yani dediğim gibi bunlar çok taraftarın dikkat etmesi gereken. Bir de Hakan Safi'nin iki tane çok yanlış çıkışı oldu bence. Hani bunlar ileride başkan olursa malzemeye sebebiyet verir. Birincisi şu. Ne dedi? Ben dedi yapıyı kendim kurarım dedi. Benim olduğum yerde ben kurarım yapıyı dedi. Şimdi yıllarca yapıya karşı duran, yapının Fenerbahçe'ye zarar verdiğini düşünen bir anlayıştan bahsediyoruz burada.
2: Tabii.
1: Ama şimdi eğer ki Hakan Bey diyelim ki başkan oldu, Fenerbahçe şampiyon oldu. O zaman denecek ki işte bakın Fenerbahçe yapıyı kurdu o zaman. Hakan Bey bunu söylemişti. Bir şey daha var. Fenerbahçe'nin bir çıkışı vardı geçmiş yıllarda Galatasaray'la alakalı. Nedendi? Galatasaray usulsüz sözleşmeler yapıyor oyuncularıyla. Kapa yapılan bildirimlerin dışında oyunculara paralar veriliyor. Şimdi ne diyor Hakan Safi? Gelsinler ben anlatayım onlara diyor. Limitleri evet. Takılmadan nasıl transfer yapılır imaj haklarıyla diyor. Ya şimdi o kadar tehlikeli bir nokta ki bu. Bakın yani evet vaat vermek güzel bir şey.
3: Federasyon tek tip sözleşme diye şey çıkarmadı mı?
1: Çıkardı. Ya bakın tekrarlıyorum.
3: Tamam alenen sen diyorsun ki gelin ben size.
1: Bu, ben diyor şimdi ben diyor.
3: Nasıl aşılır nasıl
1: denir yani tırnak içinde usulsüz sözleşme yaparım ben diyor. Yani ben arka kapıdan dolanmasını öğrendim biliyorum gelin size de anlatayım. Ya bunlar yanlış işler bakın. Yarın öbür gün Fenerbahçe'nin bunlar başını belaya sokar. Yani transferde vaat vermek güzel, açıklamalar yapmak güzel, büyük kelimeler, cümleler kurmak güzel ama yarın ne olacağını düşünmeden bazen hareket ediliyor. O yüzden Hakan Bey'in bazen bu tip çıkışlarına dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok doğru şeyler değil bunlar. İşte imaj hakkı öderim futbolcuya limitten düşerim. Sözleşmesinde o yazmaz ben dışarıdan veririm parayı. Zaten UEFA Fenerbahçe'nin başında şu anda araştırıyor. Tabii. Yani bir ceza açıklanacak çok kısa süre içinde. Karar verildi. Yani bir de bunlara girmek Fenerbahçe'ye ileride zarar verebilir. Aziz Yıldırım bu anlamda daha ayakları yere sağlam basan bir süreçte. Taraftarın belki hoşuna gitmiyor bu. Taraftar isim duymak istiyor. 3 tane dünya yıldızı getireceğim. Peki Fenerbahçe'nin limiti ne kadar? Fenerbahçe'nin şu anda bir rakam vereyim. Elindeki sözleşmeli yabancı oyuncularına vergiler dahil ödeyeceği rakam maaş anlamında 108 milyon, 110 milyon euro bir yıllık. Bakın 14-15 yabancıdan bahsediyorum bu arada. Tabii. Yani Fenerbahçe'nin bir kere eldeki oyuncuları çıkarması gerekiyor.
2: Sadeleşmesi
1: her şeyi geçtim. Ya teknik adam yok ortada. Deli gibi transfer yapılıyor. Transfer peşinde koşturuluyor. Bakın deli gibi transfer peşinde koşturuluyor. Bunlar sağlıklı işler mi? Yani ben şu an gerçekten bir çılgınlık var şu an Fenerbahçe'de.
3: Bir de bazı çok net bazı şeyler var şimdi ortada aslında. Fenerbahçelilerin tercih ederken yani bence şunları göz önünde bulundurması gerekiyor. Fenerbahçe'nin Aziz Bey sonrası için söylüyorum ilk 20 yıllık dönem sonrası. Mesela paraya dair bir şüphesi var mıydı kimsenin?
1: Yok.
3: Ali Bey'le bir
1: hep Fenerbahçe'nin ekonomik yani durumu iyiydi.
3: Şimdi o yüzden mesela Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi hangisinin daha çok parası varsa ona verelim diye bir şeyden mesela o dönemden ders alması lazım değil mi? Demek ki çok parayla olmuyor bu iş diye.
1: En zengini geldi Fenerbahçe.
3: Yıldız futbolcuyla ilgili bir problemi oldu mu Fenerbahçe'nin?
1: Hep getiriyor
3: mesela,
1: zaten.
3: Tadiç geldi, Ceko geldi.
1: Kante geldi daha.
3: Kante geldi.
1: Gendouzi'yi geldi
3: demek
1: Fenerbahçe.
3: Demek ki sadece Yıldız gelince oluyor
1: Asensio.
3: Mu?
1: Asla
3: olmuyor. Demek ki yani neymiş? Sadece paranızın olması, para artı yıldız futbolcunuzun olması sizi şampiyon yaptı mı? Yapmadı. Demek ki burada bir

0: Bir numaralı olay ne? İdare etmek ve yönetebilmek becerisi. Bunların yanında. Yani bence en önemli şeylerden birisi.
1: Doğru teknik direktör ve doğru oyuncular.
0: Demek ki burada seçecek bir şey var. Yakın tarihten sadece son 10 seneden çıkaracağın ders bir numaralı tercih. Kim daha iyi idare edebilir, evet, yönetebilir, bu organizasyonu krizleri yapabilir. Ya bunun kararını vereceksiniz. Hakan Sabri mi, Aziz Yıldırım mı?
2: %100 katılıyorum. Hatalardan da ders çıkartmak gerekiyor. Mesela çok net söyleyeyim. Hakan Çalhanoğlu'nun ismi tartışılıyor. Şimdi şöyle de bir tartışma var. Elinizde Kante var, İsmail var, Genduzi var, Fred var. Siz Hakan Çalhanoğlu'nu neden alıyorsunuz? Bu mantık nereye oturuyor benim kafamda biliyor musunuz? Osimhen gelecek. Ben Osimhen'i elimde Cenk varken, Ceko varken, Nesri varken nerede oynatırım? Ya Hakan Çalhanoğlu dünyanın sayılı derin oyun kurucularından biri.
1: Ama şöyle bir şey yok mu Cem? Yani teknik direktör belli değilken.
2: Evet. Bence şöyle belli. Mesela Hakan Safi'nin ben mutlaka bir Conte hamlesi yapacağını düşünen taraftayım.
0: Şöyle diyeyim. Teknik direktör belli olmasın. Kim Hakan Çalhanoğlu'na hayır diyebilir?
1: Hayır. Bak şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun oyunculuğu ayrı bir şey. Ama şimdi eldeki oyuncu tiplemelerine baktığımız zaman evet Fenerbahçe'nin elinde öyle bir oyuncu da yok. Ama gelecek olan teknik direktör belki derin oyun kurucuyla oynamak istemeyecek. Adam belki diyecek ki ben orada iki tane sert oyuncu istiyorum bile. Hani şu anda tamamen afaki konuşuyorum ama senin teknik direktörün belli değilken oyunun en kritik bölgesine bir hamle yapmak. Ya mesela 9 numaranı alırsın. 9 numaran yok ya mesela şu anda. 9 numaranı bir golcünü alırsın ama gelecek olan hoca hayır demez büyük ihtimalle. Ama mesela örnek veriyorum sen stoper alacaksın. Oyun kurucu stoper almak istiyorsun. Tabii. Gelecek olan hoca diyebilir ki ya kardeşim ben geriden oyun kurmayacağım ya. Ben sert bir stoper istiyorum diyebilir. Ya bunlar çok kritik noktalar diye düşünüyorum. Yani senin yapacağın orta saha hamlesi oyununu belirliyor. Hakan'la oynamak başka bir şey, Genduzi ile oynamak başka bir şey orada, başka oyun.
2: Şöyle bir çeşitlilik katarsın ama mesela Kante Genduzi ile beraber oynarken
0: kimsenin hayır diyeceğini
1: düşünmüyorum. Hayır demek başka bir şey.
2: Hakan'la birlikte
1: ama şöyle bir şey var. Bakın Fenerbahçe'nin şu an elinde 3 tane çok net orta saha oyuncusu var. Evet, Cem'in verdiği örnek de doğru. Yani Osimhen gelse nereye koyacağım? O ayrı bir nokta. Ama Osimhen gibi değil Hakan. Yani Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin elindeki oyunculardan daha mı iyi? O bir soru işareti. Daha başka bir oyuncu. Yani Kante'den, Genduzi'den daha mı iyi? Bu bir tartışma. Ama Osimhen noktasında Osimhen hepsinden daha iyiydi. Bu tartışma değil. Ceko'dan da iyiydi, En-Nesyri'den de Cenk'ten de iyiydi. Çok bence birbirine benzemeyen örnekler
2: ben
1: burada o anlamda.
2: Ben kendi penceremden şöyle açıklayayım. Şimdi Fred'le zaten yollar ayrılacak. Siz Fenerbahçe'nin en büyük sorunu ne? Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçerken yaşadığı zorluk. Hakan'la birlikte bu zorluğu tamamen aşabilirsiniz. İki, Fenerbahçe'nin duran toplarda çok büyük sıkıntısı var. Bunu çözer misiniz? Çözersiniz. Sağ içini bir kenara koyuyorum. Türk oyuncularla bir liderlik yapabilecek nosyonu olan oyuncuyu bünyenize kattınız mı? Kattınız. Ve bence kafasında bir Conte, iki Farioli. Mesela Hakan Safi'nin
1: ben çok başka hocalar bu arada
2: düşünüyorum.
1: Yani çok başka hocalar bu arada. Hani
0: Farioli ben bugün gelsin ki şampiyon yapmış.
1: Hay bak,
2: ben istediğini düşünüyorum. Gelir mi,
1: gelmez mi? Şurada çok yanlış Cem. Yani dediğin doğru. Ben de öyle düşünüyorum ama bu şeye benziyor. Ya bugün ıspanak mı yesem, mantı mı yesem?
2: Tabii tabii.
1: Yani mantı şimdi oyuncu. O kadar saçma bir şey ki bu. Conte Farioli. Yani bunların pasaportları dışında birbirine benzeyen hiçbir tarafları
2: benzemez.
1: Yok. Bambaşka. Yani Farioli'nin oyununda Hakan Çalhanoğlu değişmez bir isim olur. Bir tabii. numara olur belki de.
2: Tabii.
1: Ama Conte'nin oyununda öyle mi olur?
2: Şöyle oraya belki tartışırız. Conte'nin de Lobotka'sı olur mu acaba Napoli'de?
1: Çok benzer oyuncular değil ama yani
2: oyun kurucu anlamında öyle
1: senin analizlerin yani. Bugünkü Fenerbahçe'ye dair mükemmel analizler. Yani Fenerbahçe'nin problemlerinin çözümüne dair. Ama bizim şunu bilmiyoruz. 2 ay sonra nasıl bir Fenerbahçe kadrosu olacak onu bilmiyoruz.
2: %100 bilmiyorum.
1: Ya da teknik adam 2 ay sonra nasıl bir Fenerbahçe oluşturacak onu bilmiyoruz. Yani bugüne dair analiz çok doğru ama yarına dair teknik adam belli olmadan bu tip hamleleri yapmak bana çok mantıklı gelmiyor.
2: %100 katılıyorum.
1: Yani, bak kanat oyuncusu alırsın, 9 numara alırsın, belki kaleci alabilirsin. Ama stoper çok kilit artık oyunumuzda. Orta saha çok kilit artık işte 10 numara, 6, 8 hani bunlar bu profiller nasıl oyun oynayacağınızı şekillendiriyor.
0: Evet.
1: O yüzden bana çok doğru hamleler gelmiyor.
2: Bence Merih de değil mesela. Ben Merih yerine Bologna'dan Lukumi'yi alırım mesela. Size sol stoper lazım. Oyuna çıkabileceğiniz bana kalırsa Merih değil o gelmesi gereken isim. Ama tabii %100 katılıyorum. Teknik direktör kim olacak? Zaten biz başından beri hep şunu tartışıyoruz.
1: Yani evet.
2: Fenerbahçe bir zar mı atacak yoksa yine bir plan, istikrar, sabır süreçleri mi? Aslında

0: yolun böyle kenarında iki tane yol ayrılıyor.
1: Hani Aziz Yıldırım o konuda net. Yani dese ki yabancıyla görüşüyorum olabilir. Hayır. Aykut Kocaman Fenerbahçe.
0: Katılıyorum.
1: Ben çok net.
2: Çok konuyu oraya sokmadan aslında şey yapıyorum ki insanların zihnine de öyle bir şey çok gelmesin diye, ama muhakkak konuşan vardır. Hakan'la ilgili bu tarz transfer süreçleri, dedikoduları milli takım açısından bir sıkıntı oluşturur mu?
1: Şunu söyleyeyim çok net. Hayır, oluşturmaz. Hakan'ın tavrı şu. Dünya Akbası başlamadan Hakan Çalhanoğlu kariyerini şekillendirmek istiyor. Yani bu kariyer şekillendirmek iki anlamda. Ya Inter'de yeni sözleşme. Çünkü 27'de bitiyor. Ya da başka bir takım. Bu Fenerbahçe olur, başka takım olur. Ama seçim öncesi bunun Dünya Akbası öncesi bunun netleşmesini istiyor. Hakan'la ilgili şunlar da konuşuluyor ya, işte ya bu adam Galatasaraylıydı falan. Ya Hakan o konuda hiçbir zaman net olmadı. Şöyle net olmadı. Çok profesyonel davrandı. Hatta ikili oynadı. Bak, geçen sezon başında da Hakan Çalhanoğlu Türkiye'ye gelmek istedi. Fenerbahçe'yle görüştü, anlaştı. Galatasaray'la görüştü, anlaştı. Hı. Günün sonunda ne dedi? Ben Inter'de kalmak istiyordum zaten dedi. Görüştün. Görüştün. Bak, bu konudaki tavır nedir biliyor musun? Orkun Kökçü'dür. Çıktı. Dedi ki Benfica'ya, ben Beşiktaş'tayım, oraya gitmek istiyorum.
0: Veya İlkay.
1: Res çekti. Bak, İlkay da onu yapmadı.
0: Yapmadı mı?
1: İki sezon, üç sezon yapmadı. Sonra yaptı.
0: Sonra yaptı.
1: Orkun yaptı bunu. Kariyerinin zirvesine dedi ki ben gitmek istiyorum Beşiktaş'a. Res çekti kulübüne.
2: Evet.
1: Hakan res çekti mi Inter'e? Çekmedi. Inter'e diyor ki ben sizde kalmak istiyorum. Sonra geliyor Ali Koç'a diyor ki ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Yani çok burada doğru davranmadı Hakan. Ama Fenerbahçe'ye şu an gitme konusunda Hakan Safi'nin teklifini kabul etti. Etti. Ha, yarın ne olur bilemeyiz. Hakan Safi başkan olmazsa ya da olursa onu da bilemiyoruz. Inter kulübü ne diyecek?
0: Tabii Inter, esas konu Inter bence.
1: Bunları bilemiyoruz ama prensipte Hakan Safi evet ben Fenerbahçe'de oynamak istiyorum dedi. Maaş konusunda bir anlaşma sağlandı. Bunlar evet şu an elimizdeki doneler. Ama yarın ne olur bilemiyoruz tabii ki.
2: Şimdi bu arada şeyi merak edenler vardır. Söyleyelim, Cabral gelecek Trabzonspor'un yeni transferi. Arkadaşlarımız havalimanında. Birazdan o görüntüleri canlı vereceğiz oyuncuyla ilgili. Onu bekleyen Trabzonsporlar varsa sabırsızlıkla söyleyelim. Çok bir yere olmuş. Ayrılmasınlar. Birazdan yani ekibimiz zaten havalimanında, oyuncunun çıkmasını bekliyoruz. Geldiğinde canlı olarak yayınlayacağımızı söyleyelim. Sidney Lopez Cabral.
0: Çok iyi oyuncu.
2: Bek oyuncusu.
0: Sol bek, sağ bek oynar. Önde her iki
1: kanatta
0: oynar.
1: Mustafa Eskerle için yabancısını buldular.
0: Evet. Ya İsviçre çakısı gibi.
2: 23 yaşında.
0: Her yerde oynar.
2: Yeşil Burun Adalı. O da Dünya Kupası'nda yer alacak bu arada. Yani.
1: Yeşil Burun Adalı evet. Ülkemizde şey, Gero Rodriguez vardı. Giannini vardı değil mi? O da Yeşil Burunluydu galiba.
2: Giannini oralı mıydı?
1: Evet evet, Giannini vardı. Giannini vardı. Gero Rodriguez vardı.
0: Gero Rodriguez.
2: Giannini ne oldu ya?
1: Çok iyi futbolcuydu bu arada Giannini. Çok inanılmaz beğendiğim bir oyuncuydu.
0: Trabzonspor'un transfer planlamasına da şimdiden böyle kocaman bir çıkıp.
2: Kulüpsüzmüş Giannini şu an.
0: Harika.
1: Kulüpsüz mü?
2: Evet.
1: Yeşil Burunlu değil mi?
2: El Fateh'te oynamış en son. Yeşil Burun evet.
0: Çok
2: doğru.
0: İyi ya.
2: Nasıl 35 yaşında 91 doğumlu aslında. Ama şu an kulüpsüzmüş Giannini.
0: Trabzonspor Malinovski'yi aldı herhalde. Bir de şimdi
1: Thierry Karadeniz'i aldı.
2: Thierry Karadeniz 3 tane transfer bitirdi.
0: Bence şu anda transferde en doğru hamleleri yapan kulüp. Ya yani Malinovski tecrübeli, bir yandan Cabral'a bakıyorsunuz. Bence potansiyeli çok. Ki şimdiki takımına gelmeden önce alabilselerdi bence çok daha uygun bir fiyata alabilirlerdi.
1: O arada Portekiz'den bir isim daha geçiyor Trabzonspor'un.
2: Evet evet, Yunus Emre söyledi, bizim ilk saat dilimimizde bağlantı
1: Saviolo.
2: Yaptık. Saviolo içinde. Hatta yönetimin orada çift haneli rakamlara da
1: evet,
2: çıkacağı
1: 12-13 milyon euro falanlar konuşuluyor
2: Trabzonspor için. Yani Noah Saviolo.
1: Çok heyecan verici planlama ya.
2: Çok de oynuyor da.
1: Menajerlik oyunlarında benim hep yaptığım ya da yapmak istediğim planlama bunlar işte. Böyle genç oyuncular heyecan veriyor. Scout transferleri falan. Ben inanılmaz şu an Trabzonspor'la ilgili heyecan duyuyorum
2: normal
1: mesela.
2: Normal olan bu zaten. Yani.
1: Biz alışkın değiliz ki. Biz ancak bunları menajerlikte yapardık.
2: Hayır yani normal insanlar, ben anlamıyorum. Hayatta da böyle değil mi? Yani bir bütçen vardır. Bütçene göre yaşarsın. Yani bir kulübünde bir bütçesi var.
1: Koray sen nerede yaşıyorsun? Hangi ülkede yaşıyorsun
2: ya
1: sen?
2: Ben normal,
1: burada olmaz öyle şeyler.
2: Ya bu kadar basit normalde. İnsanlar çok düz mantık düşünsün.
1: Burada olmaz.
2: Yani.
0: Ama gidersin çalışma.
2: Pazara şeye bakarsın.
1: Bir şöhretli oyuncu alacaksın canım, öyle olur mu ya? Hep genç olmaz o işler yani.
0: Bir sene önceden takip etmişler.
2: Şöhretliği de al, şöhretliği de uyguna denk getirirsen getir.
1: Yani, çok bu toprakların transfer planlamasını yapmıyor Trabzonspor yani. O yüzden çok başarılı olması istiyorum Trabzonspor'un.
2: İnşallah kesinlikle. Yani olsun bence de.
1: Ben pozitif ayrımcılık yapıyorum Trabzonspor'a bu konuda. İsteyen istediğini desin. Ben Trabzonspor'un çok başarılı olması istiyorum.
2: Trabzon'da başarılı olsun, Göztepe'de olsun ki bazı şeyleri göstersin.
1: Bu tip planlar, projeler başarılı olsun ki devamı gelsin.
0: Yol göstersin, yol
2: istiyorum şöyle. Düşük bütçeli bir takımın mesela yüksek bütçelilere bir sal

0: aldığı bir sezon olsun ki insanlar artık şeyi anlasın.
1: Evet, gerçeğin yani biraz farkına varsın.
0: Ya çünkü şöyle bir şey var. Bak, bu acı bir tablo aslında. Normalde mesela herkesin cebinden çıkıyor ama somut olarak mesela şu an cüzdandan çıkarıp vermediğim için benden çıkmıyor zannediyor Türk insanlar parası. Ama çıkıyor gidiyor yani.
1: Çıkıyor
0: yani.
1: Çıkmaz olur mu?
2: Bizim memleketin parası, Türk parası yani, sonuçta. Yani.
0: Tabii ki.
2: Bu topraklardan giden
0: ve
2: paralar.
0: Mesela ben artık şey boyutuna geldim. Türk futbolculara verilene de bir şey demiyorum. Çünkü en azından gidiyor ne bileyim işte köyüne burada bir şey yapıyor. Ne bileyim
1: para burada kalıyor diyorsun.
0: Açıyor falan. En azından yurt içinde kalıyor para. Aynen. Ama yabancıya veriyorsun, adam da alıyor. Kendi ülkesine götürüyor tamamen. Cari açık. Yani işin o boyutuna bakarsan da öyle bir şey
2: bize
0: de var.
2: Bize şunu gösteriyor Fatih Tekke ve ekibi. Yani siz isterseniz oyun gücüne dayalı teknik direktör takımı işte 6 ay 1 sene önceden bir oyuncuyu takip edip transfer sezonu başlar başlamaz hatta başlamadan önce o hedefe gidip alabilmek, takımınızı bir hedef doğrultusunda planlayabilmek, böyle müthiş paralar dökmeden ligin başaltı takımlarından biri olup şampiyonluğa zirveye oynayabilmek çok kıymetli işler.
0: Evet. Galatasaray'da ne durumda transferde?
1: Ya Galatasaray tabii bu 10 artı 4 kuralının değişmemesi sebebiyle bir frene basmış durumda. Çünkü niye bilmiyorum. Hani planlama 10 artı 4'e göre yapılmalıydı. Ama Galatasaray enteresan bir şekilde sanki mutlaka bu plan değişecekmiş gibi yabancı kuralı. Değişik bir yola girmişti. Şu an biraz daha farklı tabii ki. Artık o
0: Can Uzun çok konuşuluyor.
1: Ya Can Uzun'a ilgili şöyle söyleyeyim. Can Uzun tabii ki Okan Hoca'nın çeşitli pozisyonlar için verdiği liste var ama hani en çok istediği futbolcu kim? Can Uzun. Okan Hoca'nın. Çok net söylüyorum yani. Okan çok. Buruk.
0: Ben olsam ben de
1: çok fazla istiyor Can Uzun.
0: Olur yani.
1: Şunu da söyleyeyim.
0: Kenan Yıldız ve Arda'yı alamayacaksam ki alamazsın.
1: Olağanüstü bir potansiyel. Evet. Çok olağanüstü bir potansiyel Can Uzun ama kullanımı kolay bir oyuncu değil bu arada. Hani çok böyle pozisyonunu net şekilde çizebileceğiniz bir oyuncu değil. Hani 10 numara mı? Değil. 9 numara kanat mı? Değil. Kanat mı? Değil. Can'ın kendi pozisyonunu sistemi içinde kullanan bir hocayla çalışması gerekiyor. Ben biraz onu Thomas Müller'e de benzetiyorum. Daha yeteneklisi Thomas Müller'in. Çünkü neden bunu söylüyorum? Her zaman en doğru yerde. Can Uzun. Topsuz oyun konusunda inanılmaz bir seviye. Kendini sürekli geliştiriyor. Topla çok iyi. Biraz sanki orta saha özelliklerini daha fazla kazanırsa daha acayip bir oyuncuya dönüşebilir
0: ikinci
1: mesela.
0: İkinci santrafor havası var değil mi?
1: Evet yani oradan biraz çünkü bakın ikinci santraforu her takım kullanmıyor. Çok kullanımı kolay değil. Evet. Biraz daha merkezleşirse eğer Can Uzun biraz daha ki son maçta gördük aslında biraz oyun kurulumuna daha fazla katkı verdi. Yaptığı asisti yaptığı bölge evet. Hani biraz daha kaleden uzak konumlandığı zaman da etkili olabileceğini göster Can Uzun. Okan Buruk inanılmaz derecede istiyor. Galatasaray yönetimi de bitirebileceğine inanıyor bu transferi. 35'ler 40'lar konuşabilir bu transferde çok rahatlıkla söylüyorum. Yani Galatasaray'ın şu an bütçesi var. Ayırdığı bütçe bu seviyelerde. Frankfurt biraz düşerse ki onlar da çok kendileri adına mantıklı diyorlar ki biz Dünya Kupası'nı bekleyelim. Evet. Hani orayı bir oynasın görelim. Bakalım. Çıkar bir gol atar, bir asist yapar. 50-60 olur, 60-70 olur. Onlar da onu düşünüyor. Galatasaray da diyor ki hayır ben Dünya Kupası öncesi bitirmek istiyorum. Şu bilgiyi de verelim. Can çok istiyor Galatasaray'da oynamayı.
2: Güzel.
1: Yani Can'ın ailesi Galatasaraylı bu arada. Kendisinin takımı olmayabilir. Profesyonel oyuncu ama Can'ın ailesi Galatasaraylı. Bu bir şey değiştirir mi? Değiştirebilir. Yani Galatasaray'ın şu anda en fazla yoğunlaştığı oyuncu Can Uzun. Bir Mertens aslında bulmak istiyor Okan Buruk. Aynı oyuncular mı değil ama benzer tarafları var. Daha da iyisini verebilir Can Uzun Galatasaray'a.
2: Osimhen arkası böyle gezen bir Can Uzun hayal ediyorum
0: benzer
2: ben.
0: Benzer taraftan kastın ne?
1: Dokuzu ikilemesi anlamında. Hep ceza sahasında, evet. Hep o boşluklara giren oyuncu.
2: Serbest rol yani, verir.
0: Galatasaray'ın kadrosu öyle olarak bayağı fark var aralarında
1: fark var
0: da.
1: Yani fizyolojik olarak da fark var. Ama Can'ın özelliği şu, hep golü düşünüyor. Kafası evet. Hep golde. Yani Galatasaray'ın şu an merkezler arasında öyle bir oyuncu yok. Evet. İlkay onu yapabilirdi, yapamadı. O yüzden de benzer tarafı o diyorum. Yani hep 9'un yanındaki ikinci oyuncu. Onu yapabilecek futbolcu. Ha Galatasaray'ın bir organizasyon eksikliği oldu bu sezon. Yani sette. İki yolu var Galatasaray'ın. Ya başka bir oyuna dönüşecek ya da kendi oynadığı oyunu geliştirecek. Sanırım Okan Buruk kendi oynadığı oyunu geliştirmeye yönelik. Yani daha direkt oyunu tercih çekmiş gibi duruyor Can Uzun'la. Yani gelirse hepimiz bence mutlu oluruz. Tabii. Futbol sever olarak Can'ı burada izlemek, canlı izlemek.
2: Müthiş keyif olur burada izlemek.
1: Çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray çok zorluyor bu transferi. Daha da zorlayacak. Olur mu olmaz mı onu göreceğiz ama Dünya Kupası'na kadar bence olursa olur ondan sonra zor olur gibime geliyor.
0: Dünya Kupası'nda da Can için söylemiyorum bunu. Böyle insanları yanıltıcı performans oluyor. Sergileyen çok futbolcu oluyor. Yani Dünya Kupası izliyorsun.
1: Bir turnuva özelinde bir oyuncu. Tabii tabii.
0: İzliyorsun. Adam inanılmaz şov yapıyor, takımını sırtlıyor. Sonra transfer oluyorlar genelde de. Ama transfer oluyor.
1: Bir örnek vereyim mi onunla alakalı? Oleg Salenko gelmişti İstanbulspor, hatırlar mısın?
0: Hatırlayamadım şimdi.
1: Sen, yaşın genç kaldı senin.
0: Kaç senesin?
1: Oleg Salenko 94 Dünya Kupası'nın gol kralı. Bir maçta 5 gol atmıştı galiba Rusya formasıyla. Sonra İstanbulspor almıştı. Performansı iyi olmamıştı Oleg Salenko.
0: Oleg Salenko, tamam buldum şimdi.
1: Tek turnuvalık oyuncudur mesela Oleg Salenko.
0: Ya adam.
1: Salenko tek turnuvalık oyuncudur. Ben senin verdiğin örnekten yola çıktım.
0: Ben şeyi hatırlıyorum. Mustafa Hacı'yı hatırlıyor musun sen? Böyle uzun saçlı Faslı mesela.
1: Onunla ilgili mesela bir sana bir done vereyim.
0: Mustafa Hacı mesela mükemmel turnuvası var.
1: 96 yılında Galatasaray yönetimi gidiyor şeye, Fatih Terim'e. Diyorlar ki Hacı'yı alalım mı? O diyor ki Faslı Hacı mı diyor. Yok diyorlar, Rumen Hacı'yı, onu Rumen alalım Hacı mı? Tabii kim istemez, alalım diyor. Yani o zamanlar inanılmaz etki yaratmıştı uzun saçları tabii, böyle tabii. Mustafa Hacı.
2: Can Uzun'la ilgili bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Can Uzun'la alakalı olarak bence Okan Buruk Hoca'nın kafasında şu var. Gabriel Sara'dan sürekli ceza sahasına koşular istiyordu. Bence Can Uzun'a o ceza sahası içerisine o koşuları yaptırır Okan Buruk Hoca. O merkezden koşular istiyor. Zaman zaman Osimhen'i de rahatlatacak koşulları görebiliriz.
1: Tabii Okan Hoca'nın sistemine uygun bir oyuncu değil mi?
2: Aldatıcı koşular. Kesinlikle ben o yüzden talep edebileceğini düşünüyorum. Ve burada ben izlemek çok isterim. Galatasaray'ı da şöyle tebrik ederim ben. Geleceğe dair yatırım yapıyor. Galatasaray Can'la birlikte belki bir 10 senesini planlayabilir. Can bence öyle bir oyuncu. Çok kıymetli bir oyuncu. Farklı rolleri tek kimlikte buluşturmuş. Yani kanatta da faydalanabilirsiniz, 10 numara da yapabilirsiniz. Evet, biraz daha merkeze çekebilirsiniz. Sürekli kafasında golün kısa yolunu kurmuş olarak tanımlıyorum. Kimi oyuncular var ve çok kıymetli bir hamle olur Galatasaray'ın.
0: Şimdi bir yandan da gördüğünüz üzere mesajlaşıyorum. Çünkü Hüseyin Özkök de bizi dinliyormuş.
2: Hüseyin abi selam olsun. Selam.
0: Ondan sonra onu da kulaklarını çınlatalım. Şimdi Can Uzun konusunda şöyle diyor. Spiegel'in Frankfurt muhabiri arkadaşıymış. Der Spiegel'in.
1: Hüseyin abi de böyle arkadaşları evet. Var işte.
0: Yeni teknik direktör Adi Hütter onu 10 numara olarak düşünüyormuş. Aa, bırakmaya niyetleri yokmuş. Geçen senenin üzerine tekrar çok şeyler bekliyorlarmış Can Uzun'dan. Böyle bir bilgi var.
1: Ya tabii Almanya Frankfurt kulübü kaynaklı. Elindeki böyle bir değeri kaybetmek istemeyecektir. Burada para konuşur. Yani Galatasaray Frankfurt'un istediği rakamı verir mi? 50'lere çıkacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın ama şöyle söyleyeyim. 40 artı bonuslar şeklinde olabilir bu iş. Yani Galatasaray şu an 35'i gözden çıkarmış durumda.
0: Evet.
1: Bir 40 milyon euro artı bonuslar verilebilir mi? Verebilir. Galatasaray'ın bu bütçesi var mı? Var şu anda. Onu söyleyelim. Hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray 2 pozisyon için bir 10 numara. Bir de 6-8 pozisyonu için bu 35-40'ları verebilecek şu an bütçeyi oluşturdu.
2: Önemli.
1: Ya bunu göreceğiz. Hani Osimhen'e verdiği para var ya 75 evet. milyon euro. Onu iki oyuncuya verecek şekilde, bir transfer planlaması var Galatasaray'ın.
0: Hüseyin Özkök bizimle birlikte. Hüseyin abi hoş geldin.
3: Merhaba sevgili Koray. İyi yayınlar. Kolay gelsin hepinize.
0: Teşekkürler. Sen ne diyorsun Can konusuyla ilgili olarak? Arkadaşının paylaştığı bilgiyi ben kısaca okudum ama detay var mı başka paylaşabileceğin?
3: Şimdi Can Uzun Eintracht Frankfurt'un çok şeyler bekleyerek transfer ettiği bir oyuncuydu. Ve zaten onun da hakkını ilk geldiği sezon verdi. Fakat geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlıklar onun bu gidişatını bayağı olumsuz etkiledi. Bir önceki teknik direktör Topmöller, yani Albert Riera'dan önceki teknik direktör Topmöller sezon başında sakatlıktan döndükten sonra kadroya almadı onu. Tekrar hep yedekte oturttu. Topmöller gitti. Albert Riera geldi. Onda da Can az şanslı oldu ve mutsuz oldu Can. Çünkü oynamaya alışmış bir oyuncu. Özellikle Nürnberg'de gol kralı olmuş ve Eintracht Frankfurt'a attığı goller sayesinde gelmiş bir oyuncuydu. Bu durum onu mutsuz etti. Yani takımdan ayrılma isteği ortaya çıktı şeklinde haberler yıldı hep. Fakat şimdi Albert Riera ile de Frankfurt yolları ayırınca, ki Albert Riera'nın 2027'ye kadar sözleşmesi vardı ve özellikle takımın kimyasıyla Albert Riera'nın kimyası hiç uyuşmamıştı. Oyuncular çok şikayetçiydi, personel çok şikayetçiydi Albert Riera'dan ve 2027'ye rağmen sözleşmesi olmasına rağmen Albert Riera'ya gönderdi Eintracht Frankfurt ve yerine eski teknik direktörleri Adi Hütter'i getirdi. O da daha önce 2018-2021 yılında Eintracht Frankfurt'u 3

0: yıl boyunca çalıştırmış. Başarılı bir teknik direktör. İşte en son Monaco'daydı. Adi Hütter hücumu seven bir teknik direktör. Hücumu seven teknik direktör olarak şimdi Adi Hütter Can Uzun'un kalmasını istiyormuş. Ben Spiegel dergisinin Frankfurt muhabiri benim arkadaşım dün özellikle bu transfer haberi çıkınca ona sordum. Dedi ki Frankfurt yönetimi Can Uzun'u yeniden motive etmek ve ondan yararlanmak istiyor. Adi Hütter de onu 10 numara olarak kullanmak istiyormuş. Çünkü o kaliteye sahip olduğunu düşünüyorlarmış. Dolayısıyla bir pozisyon değişikliği de olacak deniyor Frankfurt'ta. Ve 10 numara pozisyonuna geçecek deniyor Can Uzun için. Dolayısıyla Eintracht Frankfurt'un Can Uzun'u bırakmaya hiç niyeti yokmuş benim arkadaşımın söylediğine göre. Onun söylediğine göre Eintracht Frankfurt kulübüne de Galatasaray'la ilgili herhangi hiçbir şey de gelmek zaten. Ben diyor senin söylediğini ilk defa duyuyorum dedi. Şu anda Can Uzun'un bir transfer gündemi yok diyor. Zaten Eintracht Frankfurt Can Uzun'u satarsa bayağı yüksek bir fiyata satar. Frankfurt'un hangi oyuncuları ne fiyatlara sattığını hepimiz biliyoruz. Yani gerçekten çok başarılı yönetilen ve çok iyi oyuncu seçen ve bunları yüksek paralara satan bir kulüp Eintracht Frankfurt. Dolayısıyla hani Can Uzun konusunda ben Galatasaray'a geleceğinden pek emin değilim. Özellikle de bu işte Frankfurt muhabir arkadaşımın duyduktan sonra olacağını pek düşünmüyorum bu transferi sevgili Koray.
1: Evet. Hüseyin Özkök teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Kusura bakma yoldaydım ve bağlanamadım.
1: Yok, görüntülü telefon olarak. Telefon bağlantısı yeterli bizim için. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Tamam. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Hüseyin Özkök de sağ olsun hemen böyle detayları da paylaştı bize Almanya kaynaklı. Beşiktaş'a geçeceğiz. Siyah beyazlarda teknik direktör konusu netleşmek üzere diye düşünüyoruz herhalde evet. Artık. Vincenzo Italiano şu an ön plandaki çalıştırıcı soyadından anladığınız gibi İtalyan bir teknik direktör zaten. İki finali var yakın dönemde. Bunlardan birisi hemen yani son 4 yılda Bologna ile 2024-25 sezonda İtalya Kupası'nı kazanıyor ve 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina ile UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıyor. Şimdi bunlar böyle bir kısmı var hocanın. Bir de bugün okudum bunu, hatta not aldım yayında da söylerim diye. Çünkü Türkiye'de çok tartışılabilecek
2: kadro muhabbeti mi? İstikrar.
1: Rotasyon konusu. Fiorentina'da
2: rekoru var.
1: Yani şimdi Beşiktaşlılar da bunu bilsin. Sonra bu adam niye böyle demeyin. Yani bu adam böyle çünkü yani. Aldığınız kişinin huyunu bilin, ona göre değiştirmeye çalışmayın. Fiorentina'da 141 maç arka arkaya farklı ilk 11 tercihinde bulunmuş. 141 maç. Bu istatistiği 2 Mart 2024'te Torino maçına da bir önceki karşılaşma olan Lazio mücadelesinin 11 ile çıkarak bozuyor. 141 maç farklı 11 ne demek? Türkiye'de gazetecilerin direkt en çok konuştuğu konu zaten.
3: Cesus kalk büyüğün geldi.
1: Evet.
3: Müsait 11
1: ve oldu. Aynı durum Bologna'da da devam ediyor. Bologna'da da 107 maçın tamamına farklı ilk 11 ile çıkıyor.
2: Yani
1: şimdi bu iki kulüple 141 maç. Bir tarafta Fiorentina'da 107 maç, Bologna'da farklı 11 ile çıkıyor. Yani yarın öbür gün geldiğinde bizim ne istikrarlı 11'imiz yok muhabbetini kimse bence adam gelirse yapmasın. Çünkü adam öyle bir adam değil demek. Yani evet, bu tarzı bu. Yoğurt yiyişi bu şekilde. Ya ona göre alacaksın ya da hayır bu burada büyük bir mesele olur diyeceksin. Ona göre almayacaksın.
3: Taraftarın sevebileceği huyları da var.
1: Burada şey yapılması gerekiyor.
3: Beşiktaş taraftarının evet, sevebileceği evet, huyları da var.
2: Olumlu taraftar daha fazla.
3: Oynar. Yani top bende olsun takıntısı yok. Ama tamamen dikine oynatır. İnanılmaz bir baskı yaratır. Ama senin söylediğin çok kıymetli. Yani o aynı 11'i bulabilme durumu. Fakat
2: bize
3: çok,
2: malzeme çıkar orada.
3: Çok keyif alır. Beşiktaş taraftarı da bence tüm ligi seyredenler de keyif alır. Ön tarafta çok fazla baskı yaptırır. Çok tempo. Ben böyle tanımlarım İtalyano'yu. Ben gelsin isterim kendi penceremden.
2: Yani şey diyebiliriz. Vatandaşlığı İtalyan, ismi İtalyano ama oynattığı oyun bir İtalyan futbolu değil.
3: Değil.
2: Kesinlikle.
3: Değil. Yani asla değil.
2: Yani İtalyan teknik adamlar içinde son dönemde özellikle ön plana çıkan isimler içinde dikkat çekici bir figür İtalyano. Zaten şununla hep ön plana çıktı. O Serie A'da alışı gelmiş, herkesin alıştığı, bildiği oyunun dışında futbol oynattığı için zaten takımlarına hep ciddi bir şekilde övgü aldı. İyi bir hoca, altını çizerim. İyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Tabii ki belli zorlukları da olacaktır.

0: Ama hani ismi geçen hocalara bakıyorum bugüne kadar. Bence en doğru tercihlerden birini yapacakmış gibi duruyor Beşiktaş. Bu arada Kartal Yiğit'i kutlayalım. İlk ismi o söyledi.
1: Tebrik ederiz Kartal Yiğit.
0: İtalyana ismini ilk duyurdu. Yılların tabii ki gazetecisi Kartal Yiğit yine konuşturdu.
2: Takvim gazetesi yazarı aynı zamanda.
0: Evet, evet. Bizim de yazarımız çok önemli bir gazeteci Kartal Yiğit. O da kutlayalım buradan.
1: Tebrik ederiz.
0: Dediğim gibi yani Beşiktaş taraftarının Cem'in de söylediği gibi hoşuna gidebilecek, taraftarı tribüne çekebilecek, oyunu oynattıracak bir hoca İtalyan'ın. Sonuç ne olur onu kimse bilemez. Hani sonuç kısmını ama oyunun pozitifliği tarafında kafa yoran bir isim. Oyunun hücum kısmına kafa yoran bir isim. Yani hücum ederken savunma ihmal ediyor anlamında bunu söylemiyorum ama tabii ki önceliği hücumdur İtalyano'nun. Beşiktaş'ın DNA'sına, geleneklerine bu uygundur. Beşiktaş taraftarı da bunu ister baktığımız zaman. Oyuncu gelişimini önemser. Çok sayıda oyuncuyu geliştirmiştir. Transferlerini yaptırtmıştır. Birçok oyuncunun bu anlamda da önemli bir teknik direktör. Aldığımız bilgiler de şu anda artık işin imza aşamasına geldiği yönünde. Tabii ki tek teknik adamı getirmek yetmeyecektir. Onun istediği oyuna uygun futbolcuları getirmek, doğru kadro mimarisini yapmak burada çok daha önemli Beşiktaş adına. Ama tabii önce bir hoca gelsin, onu konuşuruz daha sonraki yayınlarımızda. Ama ben baktığımız zaman doğru bir teknik adama gittiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
2: Bu da Almanya doğumlu. Karlsruhe'de doğmuş.
0: Tedesco gibi.
2: Aynen. Tedesco'nun Bologna'ya gitmesine ne diyorsunuz?
0: Çok belliydi yani.
1: Tabii şunu söyleyeceğim çok net olarak. Biraz da bir serzenişte de bulunayım. Tedesco eleştirileri artık bir noktada Tedesco'ya hoca değil bu noktasına gelmişti. Bakın o hoca değil dediğiniz teknik direktör Serie A 8.sine gitti. Bologna'ya gitti.
0: 2-3 tane takım daha istiyordu onu İtalya'dan, Almanya'dan. Ya pasaport avantajı da vardır mutlaka ama Tedesco kötü bir hoca değil. Sadece buralara uygun bir hoca değildi şu anlık. Ama ileride ben tekrar yolunun buraya düşebileceğini düşünüyorum Tedesco'nun.
1: Benim şöyle bir iddiam var. Bir sezon en azından bu yaz kampında kalıp bir şansı bence hak etti.
0: Hak ediyordu bence.
2: Peki bir şeyi soranlar vardır. Vincenzo Italiano neden Bologna'dan ayrılıyor da Tedesco geliyor diye. Onu da düşünenler vardır herhalde.
0: Ya vardır mutlaka. Tabii. Burada hani ya kulüplerin kendi planlamasıyla alakalı şeyler hani teknik adamların kötü ya da iyi olduğu anlamına gelmez. Kıyaslama yapmayı da gerektirmez. Yani burada da bu çok örnek yaşanıyor. Bizim kulüplerimiz de bunları yapıyor. Yani dolayısıyla burada İtalyano'nun background'una baktığımız zaman, oynatmak istediği oyuna baktığımız zaman ben Beşiktaş'a uygun olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın kültürüne uygun olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki sonuç kısmının ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Başarılı olur olmaz o ayrı bir noktadır ama metodik anlamda baktığımız zaman Beşiktaş'ın ben doğru bir isme gittiğini düşünüyorum şahsen.
2: Evet. İki tarafta İtalyan basınına göre özellikle kulübün ve hocanın da kendi adına misyonunu tamamladığını
0: yani
2: düşünüyorlar.
0: Evet dediğim gibi yani illa kötü bir ayrılık olduğu anlamına gelmesin bu yani.
1: Bir de Beşiktaş'ın avantajı şu. Önder Özen'le birlikte mesela hiçbir yarım kalmış hikaye pozisyona dönülmedi. Aman Rıza Çalımbay gelsin, yeniden şans verilsin, atıyorum ben Samet Aybaba gelsin değil de farklı bir vizyon ortaya konuluyor. Bence gelişebilecek de bir teknik direktör modeli.
0: Onun gidişinden sonra Fiorentina'nın yaşadıkları da tabii, ortada. Evet. Yani ortada. Ciddi bir sıkıntı yaşadı onun gidişinden sonra Fiorentina. Demek ki hoca iyi bir miras bırakmış ama o miras kullanılamamış Fiorentina'da.
1: Bologna'da Thiago Motta'nın ayrılışından sonra
0: Motta
1: geliyor.
0: Sonrası
1: orayı düzeltiyor. Yani bence önemli bir hoca. Doğru bir isim.
2: Doğru bir isim olarak değerlendiriyorsunuz. Bakalım Beşiktaş bu hoca takviyesini gerçekleştirecek mi veya ne zaman olacak? Takip ediyor olacağız. Sizinle de paylaşacağız. Bir spor ajansı klasiği kim bilir diyoruz. Mini yarışmamız kim bilirle spor ajansını noktalıyoruz her zamanki gibi. Tabii ki sorularımız olacak. Yorumcularımızdan cevap vermelerini
0: Ercan
2: rica edeceğiz.
0: Ercan iddialıydı. Çok iyi sorular dedi.
2: Kim bilirin? Kim bilir son sayfa gibi değil. Son sayfada yazılı sınav bu test gibi düşünün. Test. Burada sallamak serbest. Son sayfada çok sallayamıyorsun.
1: Ama sen beni geçen kandırıyordun abi.
2: Ne, burada mı? Ben bugün
1: kopya vereceğim dedin abi. Hem sol gözünü kırptın hem sağ gözünü kırptın.
2: Aynen ben senden yanayım yine bugün Cem.
1: Onur Özkan ansiklopedi gibi abi hepsini biliyorsun.
3: Yok be. Ya
2: geçen çok üstüne oynamıştım Cem'in o yüzden.
0: Pozitif ayrımcılık mı yapacaksın?
2: Yanına doğru kayacağım da kadrajda olmaz diye şey yapamıyorum. İlk soruyu alalım. Messi La Liga'da 50 gol 18 asistle oynadığı 2011-2012 sezonunda kaç maçta skor katkısı yapamamıştır?

0: sınavlarında bu olumsuzların altı şey olur değil mi?
1: Evet. Çizilir.
0: Çizilir. 3 maç mı, 5 maç mı, 8 maç mı, 10 maç mı? Bir daha söylerceğim. 37 karşılaşmada oynamış bu arada La Liga'da. 50 gol, 18 asist yapmış. 2011-2012 sezon 37 maçta 50 gol, 18 asist. İnanılmaz bir rakam. Evet. Kaç tanesinde golü ya da asisti yoktur?
2: Ben 2 şık arasında kaldım.
3: Ben 5 ile 3 arasında.
2: Ben 5 ile 8 arasında. Ben 5 olduğunu düşünüyorum ya. Direkt ver cevap vereyim.
0: Kaç diyorsunuz?
2: Ben 5 diyorum.
3: Ben de 5 ile 3 arasındayım.
0: Bu soru burada yok bu arada benim önümde de.
2: Daha iyi kopya veremeyeceksin.
0: Evet.
3: Verse de yanlış kopya veriyor.
0: İyi ki gördüm, şu an varmış, bir şey diyecektim. Büyük patlardı. Evet, cevap geliyor. 5, ne 5. demiştiniz siz?
2: Ben 5 dedim.
0: 10 çıkıyor.
2: Büyük bomba.
0: 10 çıkarsa,
2: 27 maçta mı yapmış o gol katkısını?
0: Evet ya. 10 inanılmaz. 10 çıkarsa şurada düşer bayılırım diyecektim. İyi ki demedim.
2: Sürekli etrik yapmış o zaman baba.
0: İkiniz de bilemediniz. Ama bilinebilecek gibi bir istatistik olmuş yani.
2: Zor.
0: 27 maç, 50 gol, 18 asistmiş. Hangi oyuncu Dünya Kupası'nda daha çok maç oynamıştır? Roberto Carlos mu? Claudio Taffarel mi? Filip Lahm mı? Luka Modric mi? Modric değil tabii, Modric.
2: Modric.
0: Düzeltelim onu, sıkıntı yok. Olabilir insanlık.
2: Ya tabii takımların sevmen ilerlemesi ama açısından bakıldığı zaman Modric. Brezilya üst turlara çıktığı için direkt akla Brezilyalı oyuncu gelebilir. Şimdi doğru. Taffarel 94'te vardı, 98'de vardı ama 2002'de yoktu. Taffarel'in 2 Dünya Kupası var. 90'da da Taffarel yok. 94-98 Taffarel. Roberto Carlos 94'te vardı, yoktu kadroda. 98 var Carlos, 2002 var.
0: Evet, süre azalıyor
2: 2006
0: bu arada.
2: 2006 var.
0: Sen Onur sayarken biz Cem'le sohbet edelim.
2: Şu an ben milyonerler gibi hissettim
0: biz
2: kendimi.
0: Evet, daha tek yarışmacı gibi kitledi bizi de. Cem, 2 tane Brezilyalı var. Evet. Sen ne cevap vereceksin bu arada?
2: Ben Carlos diyeceğim.
3: Ben de Taffarel diyeyim, değişik olsun.
0: Sana yardımcı olacaktım, 2 Brezilyalı var.
3: Taffarel olsun.
0: Taffarel mi diyorsun?
3: Değişik tamam. Olsun.
0: Cevabı alalım o zaman. Filip Lahm.
3: Gördün mü abi? Yardımcı olması da böyle oluyor.
2: Bak, biraz bak.
0: İki Brezilyalı var.
2: İzin versem Lahm'ı da analiz edecektim. Belki ona Lahm'ı çıkaracaktım. İzin vermiyorsun ki.
0: Cem, kusura bakma, böyle bir şey yaptık ama. Son soruyu çok hızlı yapıyoruz.
2: Tamam.
0: Kim bilir oldu, kim bilemez'e döndü yarışma. Hangi oyuncu milli formayla daha az gol atmıştır? Umut Bulut mu, Emre Belözoğlu mu, Cengiz Ünder mi, İlhan Mansız mı? Milli formayla daha az gol atmıştır. Umut Bulut mu, Emre Belözoğlu mu?
3: Cengiz sanki ya.
0: Cengiz Ünder mi, İlhan Mansız ya mı?
2: Ben
0: lider burada, 16 gollü isim. En düşük gol atanın sayısı 7. İpucunu verdim. Cevabı
2: ben, milli maçta beraberdik. Çok da severim kendisini. Ben Umut Bulut demek istiyorum.
0: Evet, sen Cem.
3: Değişik olsun. Cengiz diyorum ben.
0: Emin misin?
3: Değilim, sırf değişiklik olsun. Ama tamam, değiştiriyorum.
0: Değiştir hadi. Bir joker hakkını kullan, değiştir. Kim?
2: Bak yanıltıyor, yapma.
3: Ben de umutluyorum ya.
0: Bir daha değiştir.
3: Emre diyorum.
0: Daha da değiştir.
3: Hadi ya, İlhan diyorum.
0: İlhan Mansız diyorsun, evet. Cevabı bakalım. Az değiştir yani, %25 ihtimalim vardı hakikaten. Onu
3: dördümde gezdim.
0: Ne kadar kullandın. İlhan Mansız cevabıyla Cem Kerpiççiler.
2: Çok güzel bildik, tebrik ediyorum.
3: Oluyor. Kabul etmiyorum.
0: Gayet adil bir şekilde, eyyamsız. Teşekkür ediyoruz, ağzınıza
3: ben
0: sağlık.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Asfalt Radio. Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: A Spor Radyo. Bir reklam.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin...

0: Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Borsa İstanbul'da 2026'nın ilk 5 ayında endeksler arasında belirgin bir performans ayrışması yaşandı. Aynı dönemde Borsa İstanbul genelinde yükseliş %25-30 bandında gerçekleşirken katılım endeksi yaklaşık %46'lık artış kaydetti. Böylece katılım endeksi BIST endeksinin getirisini yaklaşık 2'ye katlamış oldu. Katılım endeksinde özellikle tasarruf finansman şirketleri, sanayi ve reel sektör hisseleri güçlü fiyatlamalarıyla öne çıktı. Bu yapı endeksin BIST kıyasla daha sert bir yukarı yönlü hareket üretmesini sağladı.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Mutlu günler değerli izleyenler, gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Milli takımımızla hemen başlayalım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımız ABD'ye ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak ABD'nin Florida eyaletine indi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Milliler otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla destekledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamada yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.
1: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasıl oluyor?
0: Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek. Milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de BC Palace Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu yapılacak seçim öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım göreve geldiklerinde şampiyon olacaklarını söyledi. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım TV100'e açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde şampiyon olacaklarını söyleyen Yıldırım, "Başkanlığı içimizdeki arkadaşlar yapacak. Her biri bir konunun başkanı olacak, ben organize edeceğim. Geçmişte ne yaptık ortaya koyacağız. Geçmişte yaptığımız yanlışsa onu düzelterek yapacağız. Böylece Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Herkes dikkat etsin, biz şampiyon olacağız," dedi. Gidişatın iyi olmadığından bahseden Aziz Yıldırım, "Fenerbahçeliyim, mecburiyetten adayım. Gidişin iyi olmadığını görüyorum. Gidiş iyi değil. Biz bu senede kaybedersek büyük tehlike var. Biz 7 sene geride kaldık. Bu senede şampiyon olamazsak bunu kazanmak için 8 sene peş peşe şampiyon olmamız lazım," ifadelerini kullandı. Ademola Lukman'ı iyi ki almamışlar diyen Fenerbahçe Başkan Adayı, "Bu işi bilmiyorlar. Açık söylüyorum, Lukman'ı alıyoruz dediler. Merak ettim, izledim, iyi oyuncu. Ama kenar oyuncusu. İhtiyaç santrfordu. 40 milyon euro diyorlardı. İyi ki almamışlar. Yazık yani. Bilinçsiz, futbol aklı olmadığı için yanlış transfer. Santrfor diye alacaklardı," şeklinde konuştu. Kaleci Ederson konusuna değinen Yıldırım, "Ederson bizim değerimiz. Sosyal medyada dolduruyorlar, karalıyorlar. 11 milyon bu sene ödedik. Bir de bonservis vereceğiz. 26 milyon harcadık. Herhalde bu değerde bir kaleciyi daha ucuza bulamazlar. Bunu kazanmalıyız. Oturup konuşmalıyız. O bizden, biz ondan mutluysak mesele yok," açıklamasını yaptı. Transferlerde

0: ruhu olan eski oyuncuların katılmasını istiyoruz. Üç eski oyuncunun oraya gelmesini istiyoruz ki ruh yaratalım. Alex'i istesem, ihtiyaç varsa getiririm. Görev verebilecek bir pozisyon varsa veririz. Futbol aklımız Oğuz Çetin ve yönetimden birkaç isim olacak ifadelerini kullandı. Alex'i istersem çağırırım diyen Aziz Yıldırım, 8 sene önce getirdiler, localara baskı yaptılar. O kadar çok seviyordunuz Alex'i, neden 8 senede görev vermediniz? Benim kimseye kırgınlığım yok. Görev verebilecek bir pozisyon varsa bizim futbol aklının başındaki Oğuz Çetin ve yönetimden 2-3 arkadaş olacak dedi. İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nde kulüp üyeleriyle bir araya gelen başkan adayı Hakan Safi ise Fenerbahçe'ye değişim vaat ediyoruz dedi.
1: En önemli şey değişim vaat ediyoruz. Fenerbahçe'ye ne getireceğim? Gençlik getireceğiz, hırs getireceğiz, cesaret getireceğiz, iştah getireceğiz. Fenerbahçe'yi bir başka yöneteceğiz. Onu da inşallah herkese göstereceğim. Benim verdiğim sözler neydi? İki tane yerli milli oyuncu, 2 veya 3 tane dünya yıldızı, yabancı oyuncu. İyi yerlere geldik. Artık bonusları konuşuyoruz. Biliyorsunuz transfer sezonu 1 Temmuz'da başlıyor. Ki bu sene erkene çekileceği söyleniyor Dünya Kupası'ndan dolayı. Dolayısıyla biz hepsini UEFA'nın hukuk sistemi içerisinde ve Türk hukuk sistemi içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Serbest oyuncuyla anlaşabiliyorsunuz ama kontratlı oyuncuyla anlaşamıyorsunuz. Onun işte kulübün de izin alması gerekiyor. Biz bir kısmıyla kontrat yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. O yüzden ıslak imzaları söylüyorum. Bizi hiçbir şey dünya yıldızı kulübümüze getirmekten alıkoyamayacak. İlk önce gitsinler, uykudan uyansınlar. Fenerbahçe bizi bu hale düşüren zihniyetten Fenerbahçe'yi bir kere uzaklaştırmamız gerekiyor. Siz de diyorsunuz ki bak 5 tane Hakan Safi gibi adam var diyorsun listemde, değil mi? Biriniz bir olun da yapın, getirin bir tane daha transfer. Siz de limitlere sokmadan akıllı vereyim onlara. İbacakları kontratı yapacaklar. Dünya yıldızını gidip getirecekler. Varsa baba yiğit bekliyorum. Yaparlarsa bir tane daha ben yapacağım. Benim aklımda hep seçimi kazanmak var. Bir an önce 8 Haziran'da gelmesini istiyorum. O koltuğa oturup bir an önce siz değerli kardeşlerime ve Fenerbahçe'me bir an önce hizmet etmek istiyorum. Bütün derdim bu. Başka hiçbir olasılıkla düşünmüyorum.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski ile anlaşma sağladı. Hakan Safi transfere hızlı giriş yaptı. Safi, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski'nin menajeriyle görüştü ve prensip anlaşmasına vardı. Yıllık ücret ve sözleşme süresinde sıkışan taraflar Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve Süper Lig şampiyonluğu durumunda ek bonus maddeleri hakkında görüşüyor. Yerli transferinde de çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu ile görüştü. Başkan adayı Safi bu isimlere ek olarak Zeki Çelik'i de gündemine aldı.
1: Tabii ki farkındayız. 12 yıl.
0: Galatasaray yönetimi Victor Osimhen için 150 milyon euronun altındaki tüm teklifleri reddediyor. Nijeryalı yıldız da sarı kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşünmüyor.
2: Galatasaray yönetimi Premier Lig devlerinin radarında olan Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Yıldız oyuncu için sarı kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklif gelmedi. Başkan Dursun Özbek de 150 milyon euronun altındaki tüm rakamları geri çevirme kararını koruyor.

0: Nijerya teknik direktörü Eric Chelin, Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var açıklaması gündeme damga vururken Osimhen sözlerin bağlamından koparıldığını söylemişti. Galatasaray yönetimi golcüsünü göndermeyi düşünmüyor. 75 milyon euroya transfer edilen Osimhen için beklenen rakam minimum 150 milyon euro. Sarı kırmızılılar bu bedelin altında gelecek tüm tekliflere kapıyı kapattı. 27 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Osimhen, 22 gol 8 asistlik performansıyla takımının üst üste 4. şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı.
1: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray Milli Yıldız

0: Uzun için Eintracht Frankfurt'la temaslara başladı.
1: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen son şampiyon Galatasaray'da yönetim kolları sıvadı.

0: Sarı Kırmızılıların yaz dönemi için öncelikli hedefi Can Uzun. Teknik direktör Okan Buruk'un 10 numara bölgesi için çok istediği isim için ilk temaslar kuruldu. Eintracht Frankfurt kulübü kapıyı genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 60 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle açtı. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbey'in Alman ekibinin talep ettiği astronomik rakamı ödemeye niyeti yok. Sarı Kırmızılı yönetimin bu rakamı ilk etapta 40 milyon euro seviyelerine çekmek istediği belirtilse de Sarı Kırmızılıların asıl planı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddeleriyle bu transferi 30 milyon euro bandında noktalamak. +10 kuralı sonrasında Galatasaraylı idareciler Can Uzun'un transferine ayrı bir önem veriyor. Avrupa'dan başka kulüplerin de radarındaki milli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen Can Uzun, A milli takımla Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
1: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı.
0: 20 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı.
2: Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi için River Plate kulübünden bir açıklama geldi.
3: Galatasaray sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'ye yeni kontrat teklifini yapmış ve yıldız futbolcunun cevabını beklemeye geçmişti. Adı birçok takımla anılan Arjantinli futbolcu için son günlerde River Plate iddiaları gündeme gelmişti. River Plate'in Mauro Icardi ile ciddi şekilde ilgilendiğine dair haberler uluslararası basında yer alırken Arjantin kulübünün başkanı Stefano Di Carlo deneyimli golcüye ilişkin çıkan söylentilere noktayı koydu.
1: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
3: ESPN'e konuşan River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Mauro Icardi'nin kulübün planları arasında yer almadığını belirterek, görüştüğümüz bir isim değil ifadesini kullandı. Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

0: Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27 Haziran'da yapılacak.
1: Galatasaray Kulübü birçok farklı faaliyetin yürütülmesi ve bunlarla ilgili hukuki işlemle tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla Olağanüstü Genel Kurul yapacak. Sarı Kırmızılı Kulübün açıklamasına göre 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak toplantıda eğer çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı 27 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Genel Kurul'da gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleşmesi için yetki isteyecek. Yönetim Kurulu ayrıca basketbol anonim şirketinin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde NBA Avrupa Organizasyonu'na kalıcı lisans sahibi olarak katılımın sağlanması, gerek görülmesi halinde ise kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalması kaydıyla bir kısım hissesinin satılması için yetki talep edecek.
0: Beşiktaş Paraguay milli takımı kalecisi Orlando Gili gündemini aldı.
2: Beşiktaş'ta kaleci transferi için çalışmalar sürüyor. Kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, farklı liglerde yürüttüğü scouting çalışmaları kapsamında Paraguaylı Orlando Gili de takip ediyor. Arjantin ekibi San Lorenzo'da forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi son dönemde milli takımdaki yükselişiyle dikkat çekiyor. Orlando Gil, A milli takımımızın rakiplerinden biri olan Paraguay'ın Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor. Beşiktaş 2000 doğumlu

0: Bu kaleciyi potansiyeli nedeniyle geleceğe yönelik yatırım olarak görüyor. Siyah beyazlıların şu aşamada resmi bir girişimi bulunmasa da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde harekete geçebileceği belirtildi. 2026 yılında 22 maça çıkan Orlando Gill 12 karşılaşmada kalesini gole kapatırken 18 gol yedi. Trabzonspor'un Ukraynalı kanat oyuncusu Alexander Zubkov Yunan ekibi AEK'e transfer oldu.
1: Alexander Zubkov'un yeni durağı AEK oldu. Trabzonspor'un 2024-2025 sezonunun devre arasında Shakhtar'dan 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncunun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyordu. Bordo Mavililer 29 yaşındaki futbolcu için bonuslar dahil 5 milyon euro bonservis alacak. Karadeniz ekibinde yıllık 1 milyon 450 bin euro garanti ücret alan Zubkov, geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından biriydi. Zubkov 37 maçta 4 gol 12 asist üretti. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı.
0: Serie A ekibi Bologna teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco'yu getirdi.
1: Alexander Zubkov'un yeni durağı AEK oldu. Trabzonspor Domenico Tedesco'nun yeni durağı İtalya oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı Serie A ekiplerinden Bologna ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan Tedesco, Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika milli takımını da çalıştırdı. Sarı lacivertlilerle Turkcell Süper Kupa zaferi yaşayan Tedesco, Nisan ayında görevden alınmıştı. İtalyan çalıştırıcı Fenerbahçe'de 45 maçta takımın başında sahaya çıkarken bu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Domenico Tedesco'nun kariyerine devam edeceği Bologna, geride kalan sezon Vincenzo Italiano yönetiminde Serie A'yı 8. bitirirken Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı.
0: İspanya'da Girona takımıyla dikkat çeken teknik direktör Mihel'in yeni adresi Amsterdam oldu.
2: Hollanda'nın dev kulüplerinden Ajax teknik direktörlük görevine Michel'i getirdi. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adamla 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Tam adı Miguel Ángel Sánchez Muñoz olan 50 yaşındaki antrenör 5 sezondur Girona'nın teknik direktörlüğünü.
0: Trabzonspor'un yeni transferi Cabral an itibariyle İstanbul'a ulaştı değerli izleyenler. Hemen muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'a sözü bırakalım.
3: Teşekkürler Ezgi Toper. Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral an itibariyle İstanbul'da Trabzonlu taraftarda kendisine atkısını açtırdı, pozunu verdi. Taraftarlar da fotoğraflarını çekiyor ve kendisine de bir bileklik hediyesinde bulundu. Trabzonsporlu taraftar antibariyle pozunu da vermiş oldu. Benfica'dan transferi Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu 23 yaşında Cabral yaklaşık bir saat önce indi ve an itibariyle de Trabzonsporlu taraftarlarla pozunu verdi. Hediyesini aldı. Artık kendisinin sağlık kontrollerinden geçerek İşlemleri tamamlanması bekleniyor. Resmi olarak açıklamada sağlık kontrolü gerçekleştikten hemen sonra olacak. Geride kalan sezonda Estrella ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıktı. Cabral 6 gol 6 asist performans sergiledi. Bu bilgileri verebiliriz. Dünya Kupası öncesinde Trabzonspor adına önemli bir hamle, önemli bir transfer. Trabzonspor bu transfer için Benfica'ya aldı.

0: 6 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek. Bordo Mavililer de Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Her yer Trabzon. An itibariyle Trabzonsporlu bir taraftar da kendisine "bize her yer Trabzon" demesini rica ediyor. Önemli bir transfer Trabzonspor için. Transfer sezonunu erken açan takımlardan biri Bordo Mavili ekip. Bugün işlemleri tamamlandıktan sonra kendisinin Trabzon'a giderek artık resmi imzayı atmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi Benfica'dan transferi Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Sidney Cabral, kulüpler arasında yazışmalar tamamlandı. İstanbul'a geldiği sağlık kontrolünden geçecek. Ardından Trabzon'a giderek resmi imzayı atacak. Bu transfer için 6 milyon euro ödemesi bekleniyor Trabzonspor'un. Bordo Mavililer'de de 4 yıllık bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Kendisi bu sezon Estrela ve Benfica forması giydi. Portekiz Ligi'nde 23 maça çıktı ve 6 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Antibale eşyalarını da aracına yerleştirdikten sonra artık yavaş yavaş havalimanından ayrılmış olacak. Sağlık kontrollerine geçecek ve Trabzon'a giderek resmi imzaları atacak diyerek biz de İstanbul Havalimanı'ndan artık yavaş yavaş sözü sana tekrardan stüdyoya bırakabiliriz. Trabzon'un yeni transferi Cabral İstanbul'da. Ezgi Töper, sözü sana tekrardan stüdyoya bırakayım.
1: Efe Can'a teşekkür ediyoruz. Sidney Lopez Cabral Trabzonspor'la sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim. Az önce yarıda kesmek zorunda kaldığımız haberimiz vardı. Ajax'ın yeni teknik direktörü Michel oldu.
2: Hollanda'nın dev kulüplerinden Ajax teknik direktörlük görevine Michel'i getirdi. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adamla 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Tam adı Miguel Ángel Sánchez Muñoz olan 50 yaşındaki antrenör 5 sezondur Girona'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Katalan ekibi Michel yönetiminde 2. ligden La Liga'ya çıktıktan sonra büyük çıkış yakalamış, 2023-2024 sezonunu Real Madrid ile Barcelona'nın hemen arkasında 3. sırada bitirmişti. 2024 yılında maddi sorunlar yaşayan ekip, geçtiğimiz sezon La Liga'dan düşen 3 takım arasında yer aldı. İmza sonrası açıklamada bulunan Michel, "Ajax Avrupa'nın önemli bir kulübü. Sportif direktörümüz Jordi Cruyff'la birbirimizi iyi tanıyoruz. Amacımız Ajax'ı yeniden Hollanda ve Avrupa arenasında kupa mücadelesine dahil etmek" ifadelerini kullandı. Son şampiyonluğunu 2022'de Erik ten Hag'la yaşayan Ajax, Hollandalı teknik adamın ayrılmasının ardından 8 antrenör değiştirse de istikrarı yakalayamadı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda IFAB tarafından getirilen değişiklikler turnuvada ilk kez denenecek. Yeni kurallara birlikte bakalım.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbola yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Turnuvada özellikle oyun temposunu yavaşlatan ve zaman kaybettiren taktikleri ortadan kaldırmaya yönelik çok sayıda kural değişikliği yapılacak. Kaleciler kale vuruşunu 5 saniyeden uzun sürede kullanırsa korner kararı verilebilecek.
4: Fetay kale vuruşunu kullanacak. 21. dakikanın içindeyiz.
3: Bu kural milli takımımızın Kuzey Makedonya ile karşılaştığı hazırlık maçında uygulandı.
4: Kuraldan dolayı şimdi köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız.
3: Rakip kaleci Dimitrievski ve savunma oyuncuları kale vuruşunu ağırdan alınca İspanyol hakem Munoera düdüğünü çalarak milli takımımız lehine korner kararı verdi. Taç atışı 5 saniyeden uzun sürede

0: kullanılır ve kasten oyunun yeniden başlaması geciktirilirse taç atışı rakip takıma geçecek. Oyundan çıkan futbolcuların sahayı en yakın noktadan terk etmeleri için 10 saniyeleri olacak. Futbolcular yeterli sürede oyundan çıkmazsa yerine girecek kişi 1 dakika boyunca oyuna dahil olamayacak. Değişikliği gerçekleştiren takım bu süre boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kalacak. Sakatlanan oyunculara kulüp fizyoterapisti tarafından müdahale edilirse bu futbolcular oyuna 1 dakika boyunca giremeyecek. Kaleci sakatlıkları veya rakibin kart görmesi gibi durumlarda istisnalar olabilecek. Oyuncuların ağzını kapatarak rakip futbolculara söylemlerde bulunması kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Ayrıca FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu yılda uzun uzatma süreleri verilmesini umuyor. Collina, her iki yarıda da uygulanabilecek 3 dakikalık su molalarının zaman kaybı oluşturduğuna inanıyor. 66 yaşındaki eski hakem Dünya Kupası'nda VAR'ın dahil olacağı durumlara da eklemeler yaptı. Kornerler hızlı bir şekilde oyun yeniden başlamadan kontrol edilebilecek. Ancak bu kural yanlış verilen kale vuruşları için geçerli olmayacak. VAR hakemleri hatalı olduğu düşünülen ikinci sarı kartları da inceleyebilecek. Federasyonlar ilk kez Dünya Kupası'nda denenecek olan yeni kuralların verimli olduğuna karar verilmesi halinde bu düzenlemeleri ilerleyen yıllarda daha fazla turnuvada hayata geçirmeyi planlıyor.
1: Şimdi Dünya Kupası'nda H grubuna biraz daha yakından bakacağız değerli izleyenler. İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları gruptan çıkma mücadelesi verecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda H grubu İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan ve Yeşilburun Adaları'ndan oluşacak. Son Avrupa şampiyonu İspanya grubun net favorisi. Dünya Kupası'nı 2010'da kazanan boğalar turnuvanın şampiyonluk adaylarından. Çıktıkları tek finalde mutlu sona ulaşan İspanya, Avrupa elemelerinde A milli takımımızla birlikte yer aldığı E grubunu lider bitirerek Dünya Kupası bileti aldı. Luis de la Fuente'nin çalıştırdığı İspanyolların kadrosunda gözler ilk turnuvasına katılan Lamine Yamal'da olacak. Boğaların kadrosunda aynı zamanda Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fabian Ruiz gibi yıldızlar yer alıyor. İspanya turnuvadaki ilk maçında Yeşilburun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Grubun bir diğer üyesi Uruguay ise turnuva tarihinin en ikonik ekiplerinden. 1930'da başlayan Dünya Kupası'nın ilk kazananı olan Uruguay 1950'de de şampiyonluğa ulaştı. Arjantinli Marcelo Bielsa'nın öğrencileri Güney Amerika elemelerinde 18 maçta 28 puan alarak adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Uruguay kadrosunda önemli isimler bulunuyor. Real Madrid'den Federico Valverde, Barcelona'dan Ronald Araujo ve El Hilal'den Darwin Núñez dikkat çeken

0: Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera da kadroda yer alıyor. Suudi Arabistan milli takımı Dünya Kupası'na 7. kez katılıyor. 2022 Katar'da büyük bir sürprize imza atarak grubun açılış maçında şampiyon olacak Arjantin'i mağlup eden Suudiler turnuvayı başka puan alamadan bitirmişti. Yorgos Donis'in öğrencileri içinde tecrübeli isim Salim El Davsari dikkat çekiyor. Sezonu Lens'ta kiralık geçiren Saud Abdülhamid de öne çıkan bir diğer isim. Suudi Arabistan 1994'te Dünya Kupası'ndaki en büyük başarısını yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden adından söz ettirmek istiyor. Suudiler 30 yıl önce Fas ve Belçika'yı yenip Hollanda'nın lider olduğu grubu ikinci sırada tamamlamış ve sonun altıya kalmıştı. Bubistan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Afrika ekibinin kadrosunda pek çok tanıdık isim yer alıyor. Trabzonspor forması giyen Wagner Pina, Başakşehirli Nuno da Costa, Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes'in yanında bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Geri Rodriguez takımın önemli parçalarında. Afrika elemelerinde 10 maçta 23 puan toplayan Bubistan'ın ekibi sadece bir mağlubiyet aldı ve grubunu lider tamamladı.
1: Milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu açıklandı değerli izleyenler. Kadroda yer alan gurbetçi oyuncularımız Alman medyasında geniş yer buldu kendine. Hemen şimdi Almanya'ya gidelim. A-Spor muhabiri Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Alman medyasında gurbetçi oyuncularla ilgili neler yazılıp çiziliyor, neler konuşuluyor Fatih Yılmaz'dan dinleyelim.
2: Teşekkürler. Evet, Dünya Kupası heyecanına artık sayılı günler kala Alman medyasının en az kendi milli takımları kadar gözü Türk milli takımının üzerinde. Sebebi de biraz önce ifade ettiniz. Bundesliga'da top koşturan gurbetçi futbolcuların A milli takımda oynaması. Özellikle bir isim var ki tüm Alman medyasında birkaç gündür onun hakkında sayısız haberler çıkıyor. O da Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı Can Uzun. Yine Can Uzun'un yanı sıra Salih Özcan, Ozan Kabak ve son anda kadroya giremeyen, kadrodan çıkartılan daha doğrusu Atakan Karazor. 24 yıl sonra tabii Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılacak olması Alman medyasında da geniş şekilde işleniyor. Alman spor medyası Türk yıldızların milli takımın kadrosunu analiz ederken özellikle Almanya'da yetişen futbolculara dikkat çekiyor. Kicker, Sport 1 gibi önemli, Frankfurter Rundschau gibi önemli gazetelerde yer alan haberlerde Türkiye'nin artık yalnızca Süper Lig oyuncularından oluşan bir takım değil, Avrupa'nın büyük liglerinde yetişen genç yıldızların sürüklediği yeni bir nesil olarak görülüyor. Alman medyasında en çok konuşulan isim biraz önce söyledik. Eintracht Frankfurt'un yıldız oyuncusu Can Uzun. Frankfurter Rundschau gazetesi kendisi için Uzun hayal gibi bir ilk maçın ardından Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı. Türk milli takımını tercih etmişti. O da çok konuşulmuştu. 20 yaşındaki futbolcunun daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kadroya alınmamasına rağmen pes etmediğini ve şimdi Dünya Kupası hayaline kavuştuğu yazıldı. Yine Alman yorumcular Can Uzun'u Arda Güler ve Kenan Yıldız ile birlikte Türk futbolunun yeni altın jenerasyonunun en önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor. Öyle ki Can Uzun için Türk milli takımında fark yaratabilecek bu turnuvada bir futbolcu olduğu ve çok adından söz ettireceği belirtiliyor. Yine bir diğer dikkat çeken isim Borussia Dortmund oyuncusu Salih Özcan, ama onunla ilgili bazı olumsuz eleştiriler de var. Örneğin bu konudaki eleştiri yapanlardan bir tanesi Tribuna sitesi diyor ki Salih Özcan Dortmund'da beklentilerin altında kaldı ve artık takımlar ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor, ama buna rağmen Montella'nın Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer vermesi aslında bir anlamda sürpriz ifadeleri kullanıldı. Yine bir diğer isim Hoffenheim'in çok başarılı oyuncusu Ozan Kabak. Alman basını Kabak'ın Hoffenheim'in Avrupa kupalarında mücadele etmesinde çok önemli bir rol oynadığını hatırlatarak tecrübeli savunmacının kadroya seçilmesinin doğal olduğunun altını çiziyor. Yine Almanya'da çok konuşulan bir diğer isim de Atakan Karazor. O da kadroya alınmadığı için aslında manşetlerde yerini almış durumda. Stuttgart'ın kaptanı son ana kadar Dünya Kupası umudunu korusa da teknik direktör Montella'nın nihai listesinde kendisine yer verilmediği belirtiliyor. Yer vermediği belirtiliyor. Bild gazetesi bu gelişmeyi Karazor Dünya Kupası hayali Karazor'un Dünya Kupası hayali sona erdi diye duyurdu. Karazor'un sadece sportif değil, daha önceden hakkında bazı davalar vardı. Hukuki süreçler nedeniyle de uzun süre mücadele verdi. Ancak sonuçta tamamen sportif gerekçelerle kadrosu kaldığı belirtiliyor. 90 Minüt.de isimli sitede Türkiye'nin Dünya Kupası kadrosu değerlendirilirken Bundesliga'da 4 adayın 3'ü kadroda başlığı kullanıldı. Yine işte Can Uzun, Salih Özcan ve Ozan Kabak'ın Dünya Kupası'na giderken Karazor'un son anda son aşamada elendiği vurgulandı. Alman medyasında oluşan genel tablo oldukça dikkat çekici. Türk milli takımı artık Almanya'da yalnızca Türk futbolunun temsilcisi olarak değil, aynı zamanda Alman futbol altyapısında yetişmiş gurbetçi oyuncuların başarı hikayesi olarak görülüyor. Can Uzun, Kenan Yıldız, Salih Özcan ve Arda Güler etrafında şekillenen bu yeni kuşak Alman yorumcular tarafından Türkiye'nin son yıllardaki en yetenekli jenerasyonu olarak değerlendiriliyor. Dünya Kupası'na sayılı günler kala Alman basının ortak görüşü şu: Türkiye Avrupa'nın büyük liglerinde yetişen genç yıldızlarıyla sadece turnuvaya katılmak için değil, ses getirmek için geliyor. Çok ilginç sonuçlara, çok iyi ilginç sonuçlar alabilir. Çok iyi yerlere gelebilir Türk milli takımı bu turnuvada. Salih Özcan, Can Uzun ve

0: Ozan Kabak'ın performansı ise hem Türkiye'de hem de Almanya'da turnuva boyunca Alman medyasında ve buradaki milyonlarca gurbetçi tarafından çok yakından takip edilecek diyelim. Eğer bir sorunuz yoksa sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, Fatih Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve devam ediyoruz. Az önce H grubuna bakmıştık Dünya Kupası'nda. Şimdi de I grubuna birlikte bir göz atalım. Fransa, Senegal, Norveç ve Irak kozlarını paylaşacak.
2: 2026 Dünya Kupası I grubunda maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nin New York, Boston, Philadelphia ve Kanada'nın Toronto şehirlerinde oynanacak. Grupta ilk randevu 16 Haziran'da Fransa ile Senegal arasında. 2018 şampiyonu ve 2022 Dünya Kupası'nın finalisti Fransa yine turnuvanın en ciddi favorilerinden biri konumunda. Katar'daki turnuvada 8 golle altın ayakkabıyı kazanan Kylian Mbappe, Fransızların en güvendiği isimlerden biri olsa da bu kez yıldız oyuncuya eşlik edebilecek çok fazla oyuncu var. Osman Dembele, Michael Olise ve Ryan Cherki gibi Avrupa'nın en formda yıldızları Didier Deschamps'tan görev bekliyor. Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kanté de Fransa milli takımıyla ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 35 yaşındaki futbolcu ülkesinin formasıyla belki de son kez büyük bir turnuvada sahne alacak. Elemelerde oynadığı 8 maçı da kazanarak muhteşem bir performans sergileyen Norveç, 28 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi. İtalya'yı saf dışı bırakan Norveç son olarak 1998 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Stoll Solbakken'in ekibi forvet hattında Sørloth Haaland ikilisinin varlığı ve orta sahada Arsenal kaptanı Martin Ødegaard'ın liderliğiyle rakiplerine zor anlar yaşatabilir. Sezonun flash takımı Bodo Glimt'ten Bjorkan, Patrick Berg ve Petter Høge de Norveç'in başarısı için ter dökecek. Senegal 3. kez Dünya Kupası'nda sahne alacak. En büyük başarısını 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayarak yaşayan Senegal milli takımı Brezilya'daki turnuvada Türkiye'ye eğlenmişti. Pap Chau'nun çalıştırdığı Senegal'de Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen önemli yıldızlar var. Ağırlıklı olarak Premier Lig'de oynayan isimlerin sergileyeceği performans milli takımları adına belirleyici olabilir. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız Sadio Mane, Senegal milli takımına liderlik eden isim konumunda. Süper Lig'de Galatasaray forması giyen İsmail Jakobs ve Samsunspor'da oynayan Şerif Endiaye de Pap Chau'dan görev bekleyecek. Irak milli takımı 40 yıllık hasrete son vererek ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Irak son olarak 1986'daki turnuvada mücadele etmiş ve gruptan çıkamamıştı. Jesus Garcia'nın çalıştırdığı Irak milli takımı Fransa, Senegal ve Norveç'in yer aldığı I grubunda sürpriz kovalayacak.
1: 1930 yılından bu yana düzenlenen Dünya Kupası'nda 8 ülke mutlu sona ulaştı. En fazla zafer yaşayan ülke ise Brezilya.
2: Futbol dünyasının en önemli organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nı düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı. İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2022 yılları arasında 21 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda 8 ülke ipi göğüsledi. Turnuvada en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanı Brezilya'ya ait. Sambacılar 5 kez kupayı kaldırma başarısını gösterdiler. İtalya ve Almanya ise 4'er kez mutlu sona ulaştı. Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2'şer, İngiltere ve İspanya ise 1'er kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı. Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı. Diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı. Dünya Kupası tarihinde Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanmayı başardı. 2 kez final oynama hakkı elde eden Uruguay bunlarda şampiyonluğu yakaladı. İngiltere ve İspanya'da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzandı. Dünya Kupası'nın en dramatik

takımı Hollanda. Portakallar Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Çekoslovakya ve Macaristan'da 2'şer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen tarihlerinde Dünya Kupası kazanamadı. Birer kez final oynayıp kaybeden İsveç ve Hırvatistan kupanın bir adım uzağında kaldı. Brezilya ve Almanya Dünya Kupası'nda en çok finale yükselen ülkeler oldu. Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırdı. İtalya ve Arjantin 6'şar, Fransa 4 kez finale çıkmayı başardı. Almanya ve Brezilya en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.

0: Şimdi de Dünya Kupası tarihindeki olaylı maçları birlikte hatırlayalım.
1: 1930'dan bu yana golleri ve yıldızlarıyla hatırlanan 22 Dünya Kupası saha içi ve dışı olaylarıyla da akıllarda yer etti. 1962 Dünya Kupası'nda ev sahibi Şili'nin İtalya ile oynadığı maç Santiago Muharebesi olarak tarihteki yerini aldı. 8. dakikada İtalya'dan Giorgio Ferrino oyundan atıldı ancak sahadan 4 dakika sonra polis müdahalesiyle zorla çıkarıldı. Şili'den Sanchez rakibi Mario David'e attığı yumruk nedeniyle cezalandırılmadı ancak bir süre sonra karşılık vermek için Sanchez'in kafasına tekme atan David oyundan ihraç edilen ikinci İtalyan oldu. Sanchez başka bir pozisyonda İtalyan Umberto Maschio'nun burnunu kırdı ancak yine oyundan atılmadı. Şili polisin birkaç kez sahaya girerek oyuncuların kavgalarını ayırdığı maçı 2-0 kazandı. Brezilya ile Portekiz arasındaki Eusebio ve Pele'nin karşı karşıya geldiği 1966 Dünya Kupası grup maçı Pele'ye atılan tekmelerle tarihe geçti. Maçta Pele'ye o kadar çok tekme atıldı ki Eusebio bir pozisyonda takım arkadaşını azarlamak zorunda kaldı. Pele maçtan sonra bir daha Dünya Kupası'nda oynamamaya karar verdiğini söyledi ancak kararını değiştirerek 1970 Dünya Kupası'nda da forma giydi. 1982 Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya ile Fransa'nın karşılaştığı maçta bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Schumacher çok sert bir faule imza attı. Fransız forvet Batiston karşı karşıya kaldığı pozisyonda kendisine doğru koşarak gelen Schumacher'in sert darbesiyle yerde kaldı ve bilincini kaybetti. Batiston'un iki dişi kırıldı, omuzları zarar gördü. Fransa kaptanı Michel Platini, Batiston'un öldüğünü sandım dedi ancak hakem pozisyonda faul olmadığına hükmetti. Fransa ile İtalya'nın karşılaştığı 2006'daki final maçı Fransız yıldız Zinedine Zidane'ın rakibine attığı kafayla akıllarda yer etti. Zidane maçın 110. dakikasında Materazzi'ye attığı kafayla kırmızı kart görürken bu kart uzun süre spor dünyasının gündeminde yerini aldı. İtalya penaltı atışlarıyla 5-3 kazanıp Dünya Kupası'nı müzesine götürürken bu şampiyonluktan çok Zidane'ın kafası konuşuldu. Zidane bu kırmızı kartın ardından kariyerine son verdi. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na Uruguay forveti Luis Suarez'in İtalyan stoper Giorgio Chiellini'yi ısırması damga vurdu. Suarez gergin geçen maçta Diego Godin maçın tek golünü atmadan sadece bir dakika önce Chiellini'yi yüz kızartıcı biçimde ısırmıştı. 9 uluslararası maçtan men edilen Suarez'in 4 ay boyunca futbolla ilgili herhangi bir etkinliğe katılması da yasaklanmıştı.
0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji karşısında 1-0 öne geçti. Siyah Beyazlılar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Haziran Perşembe günü Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe ve Koysa Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i ağırlayacak.
2: Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisi heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes karşısında 1-0 önde olduğu serinin ikinci

0: Bir maçı yine sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Beko ilk maçta konuk ettiği rakibini son çeyrekte yaptığı inanılmaz geri dönüşle 60-59 yenerek seride öne geçmişti. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finalde Beşiktaş Gey'in Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
1: Anadolu Efes'in Fransız pivotu Vincent Poirier, Fenerbahçe Beko derbisinde aşil tendonundan sakatlandı. Oyuncu ameliyat olacak ve parkelerden 8-9 ay kadar uzak kalacak.
0: Anadolu Efes'e Vincent Poirier'den kötü haber geldi. Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko karşısında aşil tendonu sakatlığı yaşayan Poirier yaklaşık 8 ila 9 ay parkelerden uzak kalacak. 32 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Euroleague'de çıktığı 14 maçta 18.6 dakika sahada kalmış ve 8 sayı 4.6 reboundla oynamıştı. Basketbol Süper Ligi normal sezonundaysa 9 maçta 21.1 dakika ortalamayla 9.8 sayı 6 rebound istatistikleriyle oynadı. Poirier'in önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek ameliyat olması bekleniyor.
1: Sırp medyası Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Jelko Obradović ile ilgilendiğini yazdı. Ayrıca 2 yıl için 10 milyon euroluk bir teklif yapılacağı da söyleniyor.
0: Avrupa basketbolu dev bir iddia ile yankılanıyor. Sırp basını efsanevi baş antrenör Jelko Obradović'in 14 yıl aradan sonra Panathinaikos'a dönme ihtimalini ve masadaki teklifi gündeme taşıdı. Haberde Yunan devinin Sırp baş antrenöre 2 yıl tam 10 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtildi. Panathinaikos'un önümüzdeki sezonda Obradović liderliğinde kadro planlaması yürüteceğine kesin gözüyle bakılıyor. Kulüp başkanı Dimitris Yanakopoulos'un gözden çıkardığı 10 milyon euroluk maaş bütçesi Sırp baş antrenörü Avrupa'nın açık ara en çok kazanan koçu yapabilir. Avrupa basketbolunun dev ekibinin görevde bulunan baş antrenör Ergin Ataman'a duyduğu saygı nedeniyle Jelko Obradović ile Yunanistan Basketbol Ligi finalleri devam ettiği sürece herhangi bir resmi müzakere yapılmayacak. Panathinaikos sezonun tamamlanmasının ardından Ergin Ataman'la yollarını ayırdıktan hemen sonra efsane Obradović'i takımın başına getirecek. 66 yaşındaki koç 1999-2012 yılları arasında Yunan ekibinde görev yapmış ve Avrupa basketbol tarihinin en büyük hanedanlıklarından birini kurmuştu. Sırp efsane kariyerindeki toplam 9 Euroleague şampiyonluğunun 5'ini yeşillerle yaşarken kulüp müzesine ayrıca 11 Yunanistan Ligi ve 7 Yunanistan Kupası götürdü.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da kozlarını paylaşacak. Türkiye rakibine karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. Milli takım rakibi karşısındaki son mağlubiyetini ise 2021 yılında Viyenel maçında 3-1'lik skorla almıştı. Başkent Brezilya'da oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
1: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu günler, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Az Spor Radyo.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 3 Haziran 1965 Edward White uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. 3 Haziran 1957 Türkiye güreş milli takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 160.2 milyar dolar oldu. 22 Mayıs haftasında döviz varlıkları 46 milyar 500 milyon dolar, altın rezervleri 106 milyar dolar olarak gerçekleşti. Swap hariç net rezervler ise 28.7 milyar dolar oldu. Öte yandan kur korumalı mevduattaki çözülme eğilimi devam etti. KKM büyüklüğü haftalık bazda 5 milyon lira daha gerileyerek 384 milyon lira seviyesine indi.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: Radyosu. A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo,
9: Türkiye'nin spor radyosu.
8: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Doğal Spor ekranlarından merhabalar. Spor gündemine hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugün stüdyo konuklarımız Zeki Uzundurukan ve Ahmet Akçan olacak değerli izleyenler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi
0: uzun bir program. Evet. 3 saatlik bir yayın birlikteyiz.
2: Bol bol konuşacağız.
0: Evet, konuşacağımız çok konu var. Vaktimiz de yeterince fazlasıyla var. Bu anlamda tabii ki sizlerin de merak ettiği konular varsa lütfen sorularınızı bize yöneltin. Bizim de atladığımız, es geçtiğimiz bir gündem olmasın hocam, değil mi?
1: Bence zaman yetmeyecek yine de. Lig bitti gerçi ama gerçekten o kadar çok konu var.
0: Lig bitiyor ama gündem bitmiyor.
1: Evet, konuşabileceğimiz, hatta bazen lig maçlarında daha ilginç konular ortaya çıkıyor.
0: Doğru, kesinlikle hocam.
1: İşte Beşiktaş teknik direktör arıyor, Fenerbahçe'de seçimler var. Evet. Trabzon belki de transferde en hızlı giden şu an, biraz gençlere yönelik. Galatasaray'da bir sessizlik var ama bu böyle derin bir sessizlik. Onlar böyle alttan çok şey yapıyorlar.
0: Da iyi seçim sonrası şey. İşte mazbata zaten daha yeni alındı yönetimde. Muhtemelen artık yavaş yavaş orada da transfer konusunda hareketlilik başlayacak gibi görünüyor. İşte Icardi konusu biraz tabii orada bekleniyor. Hepsini konuşacağız ama biraz daha tabii sıcak bir gündem Fenerbahçe'de yaşanıyor son günlerde özellikle. Evet, seçim hafta sonu bir kongre heyecanı yaşayacak Sarı Lacivertli Camia ve iki aday Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım arasında bir seçim yarışı gerçekleşiyor. Çok da yeni bir açıklama var. Adaylardan Sayın Aziz Yıldırım bugün birkaç saat önce zannediyorum ki sıcak açıklamalarda bulundu. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Önce bunu bir izleyelim. Sonrasında Fenerbahçe'nin seçim gündemini ve transfer konusundaki hareketliliğini yine konuklarımızla birlikte konuşacağız.
3: Ben yıldız oyuncu diyerek seçim kampanyası yapmam ve aday olmam. Ben yıldız sözü değil, şampiyonluk sözü veriyorum. Bakın, biz Ortega geldiğinde 25 yaşında. Sonra Alex geldi 25 yaşında. Anelka geldi 26 yaşında. Roberto Carlos geldi 30-32 yaşlardaydı. Hoydonk o civardaydı. Sonra Van Persie geldi, o da 30-32 yaşlardaydı. Bunlar hepsi yıldız takımlarında başarılı, Avrupa'da başarılı oyunculardı. Ki bizim alacağımız oyuncular da zaten bu değerde. Bizim şu anda ihtiyacımız takımın şampiyon olması. Şampiyon olurken de eksik yerlere değerli oyuncuları katmak. Ve bu söylediğimiz yani santforlar yıldız oyuncu. Onun dışında alacaklarımız da yıldız oyuncu olacak. Ama hepsi yıldız olursa o zaman takım olmaz. Takımı yaratmak lazım. Bu seçim için yıldız oyuncu alacağım diye aday olmadım ve öyle bir adayı da kabul etmem. Bana bütün camia geçmişte yaptıklarımı göz önüne alarak güvensinler. Bizim için Şampiyonlar Ligi de çok önemli. Biz bu sene bunu başaracağız. 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Biz bu sene bunu başaracağız. Ve Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Orada kaldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne artık bundan her yıl Fenerbahçe'nin katılması lazım. Bunu sağlayacağız. Yani Fenerbahçe içeride şampiyon ama Avrupa'da yok, olmaz. Orada da gideceğiz. Geçmişte de son 4 oynadık. Son 8 oynadık Şampiyonlar Ligi'nde de. Bunu sağlayacağız. Bunu yapmak için iyi bir takım yaratmak lazım. Fenerbahçeli bu kulübe hizmet etmiş. Sporcuları kulübün içine getireceğiz. Artık bundan sonra Fenerbahçe'nin futbol hakkında onlar görev alacak. Eski oyuncularımızdan kaydı istiyoruz. Çünkü hem dürüst, çalışkan ve kulübe karşı bir aidiyet duygusu. Onun da burada olmasını isterim. Volkan Demirel sahada kaybettiğinde isyan eden, gerekse kendi arkadaşlarıyla mücadele eden, kavga eden bir kişilik yani. Kadıköy'de çıkış yok lafının altını dolduracak, ona sahip çıkacak bir Volkan'ın da olmasını isterim ben. Edin Çeköy'de, Samandar'da teknik heyetin içerisinde görmek istiyorum. Hem efendiliği ve oyuncular üzerindeki etkisinden dolayı onun da burada olmasını isterim. Ve bunun için de bunları getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bunlar Samandal'da olacaklar. O görevi onlar yaparken bizim yönetim kurulundan ve ben de dahil olarak onlarla beraber çalışacağız. O beraber çalışma

0: mesajları var Aziz Bey'in.
1: Yani enteresan bir kongre süreci başkan adayları için. İşte sadece iş transferler üzerinden yürüyor. Kulübe çağ atlatacak projeler. Eskiden hep projeler ve başkan adayları işte cebimde 100 milyon dolar, 150 milyon dolar, 200 milyon euro böyle paralarla geliyorum. Şuraya bunu yapacağım, şunu yapacağım. Şöyle projelerimiz var, 5 yıllık kalkınma projemiz var falan. Onun dışında iki başkan adayı da sabah akşam işte şu hocayla görüşüyoruz, şu yıldız oyuncuyu alacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız ki hani yıldız sözü vermiyorsun, şampiyonluk sözünü nasıl verebiliyorsun? Yani tabii ki şampiyon olmaya çalışacağız demek başka, ya da şampiyonluğun en güçlü adayı biz olacağız başka, biz şampiyon olacağız. Olamayınca defalarca bu söz verildi, taraftar hayal kırıklığına uğruyor. Yani taraftarın, kongre üyelerinin, potansiyel oy kullanabilecek üyelerin nezdinde bu işte yıldız transferleri, yok dünya takım olacağız, dünya yıldızlarını getireceğim, İşte en iyi hocayı bulup alacağız sözleri çok böyle karşılığı yok. Yani çok inandırıcılığı yok. Niye? Ya sen daha başkan olmamışsın. Başkan olacağın belli değil. Diyorsun ki iki futbolcuyla anlaştım. Dünya yıldızı iki futbolcuyla. Ya bırak dünya yıldızı futbolcuyla anlaşmayı. Menajeri bile görüşmeyi kabul etmez. Der ki ya o sözde hani işaret ettiği bazı oyuncular var. Atıyorum. Örnek veriyorum, Lewandowski.
0: Evet.
1: Barcelona'dan 36 milyon euro alıyordu. Şimdi isteyenleri de var bu arada. Milan'da oydu buydu isteyenler var. Lewandowski ile anlaştım. Nasıl anlaştın? Lewandowski ile hangi sıfatla oturup anlaşabiliyorsun? Bu mümkün değil. Bunun karşılığı olmaz. Ancak dersin ki menajerine ulaşırsın. Futbolcuya da ulaşmak zordur. Çünkü tabii, titir gerekir. Menajerine dersin ki ben Fenerbahçe kulübünün başkan adayım, param da var, Barcelona'dan aldığının fazlasını da veririm ama işte biz oyuncuya talibiz. Menajer de der ki isteyenler var, selesiz bir başkan seçilin, gelen teklifleri değerlendiririz, ona göre karar veririz. Bu işler öyle kolay işler değil. Yani taraftarlar bunlar artık çok iyi biliyor. İşte potansiyel oy atacak kongre üyeleri bunu çok iyi biliyor. Eskiden bunların karşılığı vardı. Eskiden bu kadar iletişim yoktu. Herkes her şeye ulaşabiliyor şu anda. Lewandowski'nin gün içinde neler yaptığına da ulaşabilecek internet ortamı var. Dijital çağı var. O yüzden hani bir taraftarı coşturmak, işte kongrede oyları kendi safıma çekmek gibi bir politika içindeler iki başkan adayı da. Ben olsam bunun yerine dediğim gibi kalkınma projeleri, Galatasaray'ı geçebilecek projeler. Mesela Başkan Aziz Yıldırım, Galatasaray'la aramızda ekonomik olarak 50-60 milyon euroluk bir fark var dedi. Galatasaray'ın kasasına giren, bu sezon giren en az 400 bin euro para var. Fenerbahçe'nin kasasına.
2: Milyon.
1: 400 milyon tabii pardon, 400 bin euro mu dedim, 400 milyon euro yani para var, bunun da büyük oranı kar. Yani dediğim gibi bunların çok karşılığı yok. Ben iki başkan adayının da bütün söylemlerini, bütün konuşmalarını yakından takip ediyorum. Şu ana kadar beni heyecanlandıracak bir politikaları olmadı, açık söyleyeyim. Yani bu şekilde yıllardır yürütülüyor bu iş ama bundan vazgeçilmesi lazım. Bu şekilde seçimi kazanmak zor. Yani belli ki Aziz Yıldırım da çok eskilerde kalmış. Yani kendini güncellememiş. Hakan Safi daha tamam, çok heyecanlı, iyi bir Fenerbahçeli, maddi gücü var, iyi bir iş adamı ama o koltuğa oturduğunda başka. Aynı şeyi biz Saadettin Saran için de söyledik değil mi? Çok başarılı bir iş adamı, doğru, maddi gücü var ama o koltuğa oturduğunda sadece parayla olmuyor işler. Tecrübe gerekiyor, rakip analizi gerekiyor, federasyonla isminin karşılık bulması gerekiyor, federasyonun kurullarıyla, en başta Merkez Hakem Kurulu'yla, futbol dünyasıyla, bunlar zamanla oturacak işler. Şimdi karşında Dursun Özbek gibi bence Türk futbolunun 25-30 yıl önünde giden bir vizyona sahip kulüp anlayışıyla
0: çok
1: kulübün,
0: başarılı bir dönem
1: kulübünü geçiriyor, yönetiyor. Hani Türkiye'nin batıya açılan penceresi diyorduk ya Galatasaray'a. Hakikaten onu yerleştirdi vizyon olarak Galatasaray'a.

0: Galatasaray yönetimi, Okan Hoca, işte gelen oyuncuların aidiyet duygusu, başkanın bilgeliği, hepsi. Ya kolay değil oturmuş bir düzenle yarışmak. Yani sen onu söylersin, hani şampiyon olacağız dersin, ama önce kendinin inanması lazım. Karşı tarafı inandırmak için de projeler üretmen lazım. Yani ben şu ana kadar seçim çalışmalarında iki başkan adayının da transfer vaatlerinin dışında taraftarı, işte bu benim başkanım, işte bu vizyonla biz Galatasaray'ı geçeriz diyecek bir proje ya da bir mottosunun olduğunu düşünmüyorum. Aslında Aziz Yıldırım daha başkanlığa aday olmadan, ki başkanlığa aday olacağını da Türk televizyonlarında, medyada ilk söyleyen benim, A-Spor'da söylemiştim. Alakası yok, hatta linç yedim medyadan ve şeyden, sosyal medyadan. Ne ala Aziz Yıldırım'ın artık başkan mı olurmuş falan, tak diye söyledi. Ben pazartesi dedim, çarşamba günü açıkladı. Şunu ifade etmek istiyorum son söz olarak. Elbette ki Fenerbahçe Galatasaray ile birlikte Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Elbette ki Fenerbahçe şampiyon olabilir. Ama Fenerbahçe şurada hata yapıyor, yine hata yapıyorlar bence. Transferlerle Galatasaray'ı geçebileceğini düşünüyor. Yani bu iş o şekilde olmuyor. Bu iş emek, alın teri, takım bütünlüğü, camia bütünlüğü, taraftar bütünlüğü, tek ses, tek yürek olmaktan geçiyor. Galatasaray bunu başardı. Fenerbahçe'nin de bunu başarması lazım. Bence kafa kafaya giden bir seçim yarışı. Ben en başlarda hani Aziz Yıldırım'ın aday olursa kazanabileceğini düşünüyordum, ama şu ana kadar çok tatmin edici vaatleri olmadı. Hakan Saffet transferler üzerinden koltuğa oturmak istiyor. O yüzden kafa kafaya giden bir yarış olacak. İnşallah ki vizyonlarıyla, icraatlarıyla Fenerbahçe'ye çağ atlatırlar.
1: Hocam, bu bir ölçü müdür bilmiyorum ama şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray hem ezeli iki rakip, hem tabii ki ebedi iki dosttan bahsediyoruz. Evet. Ama Fenerbahçe'de yaşanılan bu seçim sürecinin, işte buradaki çalışma arkadaşlarımız olabilir, dışarıda günlük hayatta hepimizin çevresinde Galatasaray taraftarı, arkadaşlarımız, dostlarımız var. Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu bu süreç çok fazla görebildiğim kadarıyla Galatasaray taraftarını, camiasını endişelendirmiyor. Belki de endişelenmesi gerekiyordu en azından. Hani Zeki abinin de aslında bahsettiği gibi sunulan vaatler olsun, açıklamalar olsun, hep genellikle transfer ve kadro üzerinden gittiği için belki de biraz ekonomik anlamda mı acaba bu süreçte vaatler duymamız gerekiyordu? Yani Galatasaray taraftarının, camiasının endişelenmemesi bu süreçte bize farklı anlamda mesajlar da veriyor olabilir mi kongreye dair?
2: En azından bir başka pencereden bakıldığında şu mesajı da veriyor. Tabii ki rakibinizin yaptığı direkt olarak sizi etkiler. Eğer Fenerbahçe seçimleri için seçilecek başkanın göreve geldiği andan itibaren Galatasaray'ı çok zorlayacak bir rakip görüntüsü veriyor olması Galatasaraylıları biraz endişelendirebilirdi. Bir defa böyle bir görüntü yok.
1: Evet.
2: Ama bundan daha önemlisi, Galatasaraylı artık kendine, kendi takımına, kendi camiasına çok güveniyor. Diyor ki biz şu an yönetim, teknik heyet, takım ve taraftar, bu dörtlü öyle bir seviyeye geldi ki biz hem bir paydaşı tek olarak değerlendirdiğimizde o paydaş çok doğru işler yapıyor. İşte sevgili Zeki yönetimin ekonomik yönden, idari yönden neler yaptığını anlattı. Veya Okan Hoca'nın, teknik heyetin son dönemde hem futbolcu bazında hem de oyuncu bazında takımı geliştirdiğini biz burada devamlı konuşuyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen başarı da bunların başında geliyor. Keza Galatasaray taraftarı sadece oyun esnasında sahada takımla beraber oynamak değil, aynı zamanda ekonomik yönden de kulübe her türlü desteği veren bir yapı Galatasaray'ın özgüvenine tavan yaptırdı. O yüzden samimi söylüyorum, benim çevremdekiler, ki Galatasaray'da en tepeden en aşağıya kadar birçok kişiye ulaşabiliyorum ve onlar bana ulaşabiliyor. O özgüvenle birlikte, ya rakipler Fenerbahçe ne yaparsa yaptım biz bu sene yine şampiyonuz rahatlığıyla hareket ediyorlar.
1: Özgüveni var.
2: Hareket ediyorlar. Bu çok önemli. Tabii Fenerbahçe'de eğer bu dönemde iki başkan adayı için de geçerli. Camiasına ya bu başkan seçildiği takdirde bizi buraya ulaştıracak, şampiyon yapacak inancı çok oluşmadıysa burada iki başkanın da kendini sorguluyor olması lazım. Günümüzde artık çok basit bir şekilde işte şu futbolcuyu aldım, onu alacağım sözleri şampiyonluk için yeterli değil. Kaldı ki bunların garantisi olmadığını da çok güzel bir şekilde sevgili Zeki anlattı. Ben de biliyorum. Kendi tanıdığım futbolculardan biliyorum. Eğer yıldız getireceğim diyorsan o yıldızlar bu dönemde seninle herhangi bir anlaşma imzalamazlar. Yani nezaket gereği tamam siz önce bir seçelim sonra bakalım derler.
1: Prensip de olabilir, evet. Sözlü olabilir ya da.
2: Prensipte de genelde çok ilgi duymazlar. Nezaket gereği.
1: Tabii.
2: Yani bir futbolcu kendini oraya bağlayıcı bir imza atmaz zaten.
1: Bir kere zaten
2: kiminle imza alacaksın?
1: Belirsizliği de tercih etmez. O seviyedeki oyuncular kolay kolay.
2: Kesinlikle öyle. O seviyedeki futbolculara zaten talipleri de çoktur. O yüzden böyle ben biraz işte acaba seçilirlerse futbol takımını özellikle nasıl yönetecekler konusuna yoğunlaşmaya çalıştım. Aziz Yıldırım cephesinden kısa vadede yeter mi bilmiyorum ama uzun vadede Fenerbahçe'ye çok şey katabileceğine inandığım bir organizasyondan bahsediyor Aziz Yıldırım. Eskiden tam tek adamdı. Devre arası soyunma odasına girer, maçtan önce kampa gider veya maçtan sonra girer. Şimdi yine birlikte çalışacağız diyor ama takımı Aykut Kocaman'a teslim edecek. O yüzden Aykut Kocaman da benim görüşüme göre Fenerbahçe için çok doğru teknik adamlardan veya adaylardan bir tanesi. Kaldı ki futbol aklı dediği camianın hem önde gelen diyelim efsanelerini hem liderlik özellikleriyle hem de futbol bilgileriyle bir araya gelip bir ekip çalışması yapmayı planlamış. Bu çok güzel bir şey, çok doğru bir şey. İşin ekonomik tarafını da yönetim üstleniyorsa bu orta vadede bile size şampiyonluğu getirebilir. Ama yeni sezon için yetebilir mi? Bu biraz da kurulacak takıma bağlı. Onu da hep beraber göreceğiz. Keza Hakan Safi dönemine baktığımızda veya onun açıklamalarına baktığımda da o daha fazla futbolcu üzerinden okuyor. Teknik adam olarak işte şu an en çok konuşulan aday Conte.
1: Evet, şu an liste başında Conte var, evet, Hakan Bey'in.
2: Maldini'nin de sportif direktör gibi, danışman gibi görev alıyor olması, alacak olması bu da söyleniyor. Oraya en azından işte başka bir anlayışın geleceğini, getirileceğini işaret ediyor ama son Ali Koç dönemi dahil, Saadettin Saran dönemi dahil şunu gördük. Dünyanın en iyi teknik adamlarını getirsen bile teknik adam tek başına sizi şampiyon yapamıyor. O ekibin, bakın bizde çok ayrı dinamikler var. Birçok kişi diyor ki ya ne demek Türkiye'yi bilen veya takımı bilen, işte camiayı bilen adam lazım diye. Eğer bunu bilmiyorsan çok hata yapıyorsun. O yüzden istediğin başarıyı elde edemiyorsun. Gelecek teknik adamın veya sportif direktörün kalitesi veya uluslararası kariyeri yükseldikçe onlara bir şey anlatman da çok güç. Seni dinlemiyorlar da, kendi bildiklerini de yapıyorlar. Bu ikilemi Fenerbahçe son yıllarda hep yaşayarak ikinci olmayı başarabildi. O yüzden orada da kısa vadede şampiyonluğun bir garantisi yok. Ama benim gönlüm hep biraz daha hiç kısa dönemde hemen şampiyon olacakmış gibi bugün için bu anı doğru değerlendirmek önemli. Sonra da uzun vadede seni çok büyük başarılara koşturabilecek o yapıyı da yine bugünden itibaren kurmaya başlaman lazım. Fenerbahçe bu iki yoldan birlikte yürümek zorunda.
1: Şimdi Hakan Bey A-Spor'daki yayına katıldığında bence çok kıymetli bir ifadesi vardı Fenerbahçe camiası için. Biz artık takip eden değil takip edilen olmalıyız demişti ve siz çok daha deneyimlisiniz. Yani kongreler aynı zamanda bu tip durumlarda kulüpler için, camialar için de bir fırsattır da aslında. Ama Fenerbahçe sizce bu fırsatı değerlendirebilecek mi? Camia

0: olarak bunu söylüyorum. Kişilerden ve şahıslardan bağımsız takip edilen bir takım haline Fenerbahçe sizce bu seçimle birlikte bürünebilecek mi Zeki abi?
1: Ben öyle bir amaçlarının olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin amacı en başta Aziz Yıldırım'ın mottosuydu. Sonra onu unuttu bence. Çok iyi bir mottoydu. İki mottosu vardı. 120. kuruluş yıl dönümünde destansı bir şampiyonluk sezonu yaşatma parolasıyla yola çıkıyoruz demişti. Bir de artık Fenerbahçeli çocuklar ağlamayacak, hep gülecek, yüzleri gülecek demişti. Ama o daha ikinci günde unutuldu. Aziz Başkan o mottoyu devam ettirseydi aslında heyecanlandırırdı camiayı, çocukları, taraftarı. O unutuldu gitti. Aslında bende bir heyecan uyandırmıştı. Ne güzel yakalamışlar diye. Galatasaray'ın böyle biliyorsun Türk futbolunda en çok Galatasaray'ın mottosu var. O yüzden kendisiyle sürekli yarışan bir takım haline geldi. Şunu söyleyeceğim. Öncelikle hedef iki başkan adayının da işte 13. yıla giriliyor. Şampiyon olamıyorlar. Biz istikrar, altyapı, gelecek bunları daha sonra düşünürüz. Biz en kısa yoldan şampiyon olmamız lazım. Bu konuda da işte Conte ismini ön plana çıkardı Hakan Safi. Haklı olarak bence de dünya üzerinde şu anda Fenerbahçe'yi kısa yoldan şampiyon yapabilecek tek teknik adamdır.
0: Doğru.
1: Niye söylüyorum, altında doldurayım. Conte'nin şöyle bir özelliği vardır. Gelir takımı kurar. İşte Chelsea'de olduğu gibi, Napoli'de, Juventus'ta, Inter'de olduğu gibi.
0: Tam bir kısa vadeli.
1: Evet ama Tottenham'da bunu başaramadı. Çünkü o bütçe verilmedi kendisine. Yani Conte'yi getirdin. Kendisine 15-20 milyon euro verdin. Yardımcılarına bir 20 milyon euro dağıttın. İşte 250-300 milyon euroluk bir bütçe verdin. Transfer bütçesi. Ki ister öyle oyuncular alması lazım. Seni de şampiyon yapar. Ama öyle hazırlıksız bir dönem ki Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin erken hazırlık dönemi var. İşte sahaya inecek. İşte elinde 19 yabancısı var. Ki bunlardan en az onu göndermen lazım. Conte'yi getirdiğinde Conte'nin takımını kurabilmesi için. Daha santraforun yok. Çok pahalı bir kadron var. O kadroyu ne şekilde elden boşaltacaksın? 250 milyon euro bütçe verirken buradaki oyuncuları gönderirken sevk ve idaresinde de bir 100 milyon euro zararı göze alman lazım. Yani o şey vardır, gücü vardır ama burada şu ortaya çıkıyor yine de. Cebinden para koyamıyorsun kasaya. İşte sponsorluk üzerinden, işte satacağın oyunculardan gelecek parayla birlikte bir havuz oluşturup bir transfer harcama bütçesi oluşturuyorsun ki o bütçeler harcama limitlerini açıklayacak Futbol Federasyonu. Ne kadar gerçi artık o sapma payına çok da dikkat edilmiyor. UEFA çok bir ara Infantino biliyorsun yakarım size harcamayı
0: netmeyin sadece diyordu. Bazı kulüplere
1: evet. Yapıyor. Yani bizim Türk kulüpleri istediği kadar harcayabiliyorlar aslında. Orada da sıkıntı yok. Yani teknik adam tercihini doğru buluyorum. Şimdi Aziz Yıldırım'a da şuradan hak veriyorum. İşte son dönemlerde Zico'dan sonra hep böyle Türk hocalarla şampiyonluklar geldi. Orada o düşünceyle hareket ederse doğru ama Aykut Kocaman mı? Aykut Kocaman kendini yeniledi mi? İşte eski takım arkadaşlarının etrafında buluşturacak. Böyle bir ekip oluşturacak.
0: Oğuz Çetin'le beraber.
1: İşte yani işte Volkan Demirel'ler deniyor. Tuncay Şanlı. Doğru. Bir sürü isim söyleniyor.
0: Kayıt ismi tabii, var.
1: Yani Alex lazımsa Alex'i. Onu bunu hepsini getiririm
0: gerekiyorsa
1: diyor.
0: Gerekiyorsa getiririm dedi
1: tamam.
0: Alex'i.
1: Getirir de. Şimdi bence son dönemde
2: veteranlarda şampiyon olur bu kadar.
1: Yani mesela İsmail Kartal ben çok iyi futbol oynattı Fenerbahçe'ye. Hani orada vizyon eksikliği olduğu söylendi hocanın. Ben buna hiç katılmıyorum. Çok son derece beyefendi, mütevazi bir hoca. Sadece sahaya odaklanan, işine odaklanan bir teknik adamdı. Aykut Kocaman elbette ki Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Ama o dönemlerdeki futbol, o dönemlerdeki yöneticilik, teknik adamlık, o dönemlerdeki futbol iklimi yok artık. Yani başkanın işte masaya yumruğunu vurduğunda karşılık bulabileceği bir futbol iklimi yok. Haksızsa, haklıysa buluyor. Haksızsa işte hakem üzerinden okuyup masaya yumruğunu vuruyorsa karşılığı hiç. Yani rivaya kadar bile ulaşmıyor o kükreme. Onu söyleyeyim. Öyle eskisi gibi değil yani. Eskiden gidiyordu Futbol Federasyonu'na

0: kulüp başkanları, işte dört büyüklerin kulüp başkanları kırmızı halı serilir. Saatler öncesinden hazırlık yapılır, karşılanır. İşte aman dikkat edin, şurada çöp olmasın, burada bilmem ne olmasın. Gider, konuşur. Federasyondaki başındaki kişi de, futbol adamı da, tamam başkanım yaparız, hallederiz, sen üzülme, hepsini yaparız der, söz alıp dönerdi.
1: Ama mevcut öyle, federasyon başkanı çok bu profilde bir başkan değil.
0: Asla değil, asla değil. Yani İbrahim Bey. En son çıktığı yayında da şunu söylemişti, biliyorsun. Serçe parmağından hani Trabzonspor penaltı pozisyonuna işaret etmişti. Belki de o penaltı olmasa Trabzonspor şampiyon bile olabilirdi. Biz eğer burada adam kayırsaydık, kulüp kayırsaydık o penaltıyı veremezdi hakem. Mesela bunu hissettirirdik. Asla öyle olmadı. Trabzonspor'un da bu sezon mesela en çok Beşiktaş'ın canı yandı. Sonra Trabzonspor'un, eşit şekilde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, hepsinin canı yandı. Ama hep şunu biliyoruz ki burada takım kayırılarak şampiyonluk olmadı. Kupalar takım kayırılarak gelmedi. Sonuçlarda hakemler hatalar yaptı elbette ki. Canlar yandı. Dediğim
1: normal,
0: gibi
1: doğal
0: derbide
1: diyorum.
0: Beşiktaş'ın bana göre işte o Yasin Kol'un Fenerbahçe'yle oynanan maçtaki penaltı pozisyonu.
1: Kadıköy'deki maç.
0: Ne olursa olsun dışarıdaki pozisyon, bugüne kadar dünyada da bu tip pozisyonlar dışarıdaysa dışarıda veriliyor, içerideyse içeride veriliyor. Penaltının kuralı budur. Neymiş? Aksiyon içeride devam etmiş. İyi de kardeşim, adam hem topa vuruyor hem dışarıda pozisyon. Yani neyse, yani oralara gelmeyelim. Yani şunu söyleyeceğim. Hakem hatası elbette ki oldu. Takımların canı da yandı. Ama orada şunu yani haksızlığa uğradığında önünü açan bir futbol iklimi yok artık.
1: Evet.
0: Yani o yandın, geçmiş olsun, bitti.
1: Yani kimseye bir imtiyaz.
0: Yok yok. Olsa Beşiktaş olması lazımdı. Dediğim gibi yani kaç maçta canı yandı. Trabzon'un yandı. Galatasaray'ın Nizami golü verilmedi. Ne diyeceğiz o zaman? Şampiyon oldu ama Nizami golü de verilmedi Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin de canı yandı. O yüzden artık teknik adamlık çok önemli. Teknik adamın sağ kenarındaki bilgeliğinin dışında sevk ve idare de çok önemli. Hocam çok iyi bilir. Öyle yıldızlar geliyor ki artık. Bunların kaprisiyle uğraşacaksın. Bunların işte bazen idmana çıkmayacak, işte Icardi nasıl ısınmaya çıkmıyorsa onu idare edeceksin. Bir sürü parametreleri var bu işin. O yüzden teknik adam seçimi çok önemli. Aidiyet duygusu olan futbolcu seçimi de çok önemli. Mesela Fenerbahçe'de Dzeko, Tadic öyle oyunculardı. Gönderdiler. Bana göre acele ettiler. Bir sezon daha oynatabilirlerdi. Böyle oyuncular alırsan...
1: Dzeko bugün Dünya Kupası'na gidiyor. Bosna
0: artı Ersek'te. Dzeko devre arasında Fenerbahçe'ye dedi ki, İtalya'dan geldikten sonra Schalke'ye gitmeden, ben para istemiyorum, maç başına verin, siz de devam edeyim. Saadettin Saran yönetimi kabul etmemiş onu. Gitti Schalke'ye, 6-7 maçta gene 5-6 gol attı.
1: Şampiyon oldular.
0: Üst lige çıkardı. Yani burada yıldız, tamam yıldız getirebilirsin ama işte Osimhen gibi yıldız, takıma aidiyet duygusu olacak, tribünle o bağı kuracak, takımı ateşleyecek, böyle oyuncular almak çok önemli. Yani
1: peki o zaman araya girebilir miyim?
0: Tabii.
1: Takımı ateşleyecek oyuncular demişken, dünden beri belki de en çok konuşulan konulardan birisi spor kamuoyunda da Hakan Bey'in günler öncesinde milli takımda işaret ettiği iki oyuncu vardı. Ama o iki oyuncunun aslında üç isim olduğu istihbaratını, evet, Erdem Akbaş ekip arkadaşımız elde etti. Dün de programda, transfer raporunda yine beraberdik Erdem'le ve isimleri de bizimle paylaştı. Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral ve Zeki Çelik'le Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta sözleşme şartlarında da büyük ölçüde, büyük oranda anlaşma sağladığını Erdem ifade etti. Hatta Emre de yayındaydı, Emre Kaplan. O da tabii doğal olarak Hakan Çalhanoğlu'ndan dolayı sürecin bir de Galatasaray kısmı var. Emre de tabii ki kendi istihbaratı var bu konuda ve Emre şöyle bir ifade kullandı. Bence dedi, Hakan Bey seçimi kazanırsa yeni sezonda Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giyer dedi. Hocam bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü Hakan Çalhanoğlu konusu her transfer döneminde artık konuştuğumuz bir konu olmaya başladı. Geçen sezon da benzer süreç yaşanmıştı. O dönem Ali Koç yönetimi bir görüşme yapmıştı Hakan'la.

0: Yorumunuz nedir bu konuda?
1: Bence sadece Hakan Safi değil, Aziz Yıldırım da başkanlık seçimini kazanıyorsa.
0: Çok özür diliyorum hocam, çok özür dilerim. Sayın Başkan Saadettin Saran'ın açıklamalarda bulunuyormuş, izleyelim.
2: Son derece mutluyum. Bugün herhalde camiaya son konuşmamız. kongre öncesi, evet. Şimdi bir kere öncelikle bu bugüne kadar yapılan en erken lansman, değil mi?
3: Evet.
2: Ve de bu sene çok rekorlar kırdınız. Dolayısıyla Bahadır Bey, sizi ve ekibinizi de ayrıca kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu kadar rekor. Sinan Bey, Orkan ve kıymetli 25 senelik arkadaşım Yavuz, hakikaten çok başarılıydınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki size verdik bu görevi. Çok başarılıyla yaptınız. Sinan Bey günde bazen bana 20 tane mesaj atıyordu ama özleyeceğim. biraz azam. Tabii bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilmez bir mirasın simgesini de camiamızda buluşturuyoruz. Biraz sonra kaptanlarımızla beraber. Bu sezon 120. yüzyılımızı kutlayacağız. Çok özel bir yıl. Ben formaları gördüm. Arkadaşlar çok çalıştı. Adidas da sevgili ortağımız. Bu konuda onlar da burada, değil mi? Nerede? Merhaba Adidas. Hakikaten çok güzel. Sizler de çok beğeneceksiniz. Orada da ayrıca rekorlar kırılacak. O bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim orada da rekorlar kıracak bu formayla. Üç formadan hangisinin en iyisi olduğuna çok zor karar vereceksiniz. Emeği geçen herkese kutluyorum, tebrik ediyorum. Hadi da sizleri de özleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sevgiler, sağ olun.
0: Evet, Fenerbahçe'de yeni sezonun forma lansmanı gerçekleşiyor ve Sayın Başkan Saadettin Saran açıklamalarda bulundu. Eğer yeni görüntüler gelirse tabii ki Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı formaları da merakla bekliyor. Oradan görüntüler geldiği müddetçe de paylaşmaya devam edeceğiz ama hocam biz Hakan Çağlanoğlu konusunu özellikle konuşuyorduk. Size bırakayım sözü tekrar.
1: Şimdi şundan bir defa herhalde eminiz ve hemfikiriz. Siz günümüzde büyük bir sportif başarı elde etmek istiyorsanız, ben ne kadar oyunu ön plana çıkarsam bile daha kaliteli oyunları daha kaliteli oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla transferdeki kalite çok önemli. Bu bahsettiğimiz 3 futbolcuyla Hakan Safi görüşmüş olsa bile, varsayalım seçimi Aziz Yıldırım kazandı. Aziz Yıldırım bu 3 futbolcuya gitse onlar gelmeyecek mi? Yine gelecek. O yüzden bakın şu an için Hakan Çağlanoğlu'na, Zeki'ye ve Meri'ye Galatasaray talip değil. Böyle olduğu sürece de bu 3 futbolcu da Fenerbahçe gibi yine ben şampiyon olacağım hedefi koymuş bir takım olarak onların çalışmaktan mutlu olacakları bir kulüp olur, bir takım olur. O yüzden transferde biz detaylı kriterleri konuşmuyoruz. 10+4 gelecekte transfer kriterlerinin biraz daha değişiyor olması Türk futbolcularının önemini her zaman daha da arttırıyor. Dolayısıyla bu 3 futbolcu da Türk futbolcu statüsünde olduğu için gerçekten bence ihtiyaç var ise hemen yapılması gereken transferler içinde.
0: Fenerbahçe için.
1: Bütün takımlar için. Yani Galatasaray bunları almaz da bir başkasını alır. O da Can Uzun'un peşinde.
0: Evet,
1: niye? Fenerbahçe'nin o mevkide bir Can Uzun'a ihtiyacı yok. Galatasaray'ın var.
0: Doğru.
1: Keza Beşiktaş'a bakıyorum, Trabzon'a bakıyorum. Onlar da mümkün olduğunca Türk futbolcu sayısını arttırmak istiyor. Milli takımımızın kalitesini, dolayısıyla bu 3 futbolcunun kalitesini de biliyoruz. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan mevkilere bu 3 futbolcu bence çok iyi bir şekilde oturur. Yapılmasında fayda vardır. Büyük bir ihtimalle iki başkan kim kazanırsa kazansın, öyle bir imkan varsa bunu değerlendirmek isteyecektir.
0: Zeki abi, katılıyor musun? Şimdi transfer dönemlerinin de çok deneyimli ismi Zeki Uzundurukan. Özellikle Hakan konusu tabii biraz daha iki kulübü de ilgilendiren bir konu olduğu için haliyle evet, daha fazla gündemde olsa da Merih de çok deneyimli ve tecrübeli bir oyuncu. Zeki çok iyi bir sezon geride bıraktı. Sözleşmesi sona erdi Roma'da. Evet. Yani üç isim de çok kıymetli. Fenerbahçe'nin sence de ihtiyacı olan isimler mi bu isimler?
3: Ya Zeki Çelik'e çok katılmıyorum. Zeki Çelik'in hem Fenerbahçe taraftarı hem Galatasaray taraftarının, Galatasaray'a bir ara Singo'dan önce transferi gündemdeyken Galatasaray taraftarı, yani o dönemde transfer videoları çektiğimde altına yorumlar geliyor, Galatasaray taraftarının %80'i istemiyordu Zeki Çelik'i. Fenerbahçe taraftarının da çok istediğini düşünmüyorum. Ama Merih Demiral ilaç olur Fenerbahçe'ye. Galatasaray'a gelse Galatasaray'a da, ama Suudi Arabistan'da 16 milyon euro net maaşı var. Bilmiyorum, yani pahalı bir transfer olur diye düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu'na gelirsek, yani Ali Koç döneminde de ısrarla istenip o dönemde de Fenerbahçe ile anlaşıp sonra Inter'e gidip Inter Başkanı Murata'ya ben kalmak istiyorum diyen, sonra bu
0: bir bilgi bu arada, evet, o dönemde de yine görüşmeyi yapan isim aslında Hakan,
3: evet,
0: Bey'di,
3: doğru,
0: hatta as
3: doğru,
0: başkandı Ali
3: doğru,
0: Bey'in
3: bravo,
0: listesinde
3: bravo,
0: de.
3: Bravo, doğru, anlaşılmıştı. Sonra gitti Inter'de kaldı, şampiyonluk yaşadı, Inter'de 100 gol barajını geçen bir oyuncu oldu, müthiş bir sezon yaşadı, tam bir lider, milli takımın lider oyuncusu. Galatasaray'a gelse ki Galatasaray'da da liderlik yapar. Fenerbahçe'ye gelse Fenerbahçe'de liderlik yapar. Yani Ocak ayında kara transfer döneminde de Okan Hoca'yla da, Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek'le de görüşüp Galatasaray'a gelmek istiyorum diyen, sonra Inter Başkanı da Galatasaraylı yöneticilerle görüşüp işte transferin bitmesine iki gün kaldı, biz Hakan'ın yerine oyuncu bulamayız, şu anda biz Hakan'ı bırakmayı düşünmüyoruz deyip o transfer o dönemde olmamıştı. Şimdi yaz transfer dönemi. Elbette ki olabilir. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Her futbolcu profesyonel. İşte hep şu denir. İşte Hakan Çalhanoğlu ya da X futbolcu şu takımı tutuyor, diğer takıma gelmez. Gelir kardeşim. Parayı verirsen gelir. Yani Galatasaray taraftarı şurada gönül koymasın Hakan Çalhanoğlu'na. İşte bunca yıl bizi oyaladı, İşte Galatasaraylı olduğunu söyledi, İşte gelmek istedi, sonra Fenerbahçe'ye gitti. Gidebilir, daha fazla parayı verir. Inter'le bir yıl daha sözleşmesi var, 2027'de bitiyor sözleşmesi. Hatta Ocak ayında sözleşmesini 2030'a kadar uzatmayı da Inter kulübü teklif etti Hakan Çalhanoğlu'na, kabul etmedi. Şimdi Türkiye'ye gelmek istiyor. Belki de kariyerinde en büyük parayı kazanabileceği bir dönem şu anda. Ben saygı duyuyorum. Yani Galatasaray'a gitse de niye gitti? Fenerbahçe'ye gelse de niye gitti? Biliyorsun Hakan Çalhanoğlu daha ilk piyasaya çıktığında Trabzonspor'la sözleşme imzalamıştı.
0: Doğru. Hatta bir kriz yaşanmıştı.
3: Bravo.
0: Sözleşme krizi.
3: Hafızan iyi. Yani bugün Fenerbahçe'ye de gelse
1: babasının katkısı.
0: Hatta o dönem
3: bravo, hocam da çok iyi biliyor.
0: İbrahim Bey miydi?
3: Evet evet. Yani
0: Sayın
3: o dönemde
0: Osman,
3: evet,
0: bravo. Evet.
3: Ya bunlar olabiliyor. Ama sonuçta tam bir lider oyuncu. Fenerbahçe için de çok iyi bir lider oyuncu, ama Galatasaray'ın, hocam güzel söyledi, Galatasaray bütün enerjisini şu anda, bütçesini de çünkü planlama yaptılar, Can Uzun. Niye? Can Uzun 3 yıl önce bir röportajında şunu söylemişti. Hatta A Spor'da biz program yapıyorduk. Programda videosunu da yayınlamıştık. Galatasaraylıyım, ailem Galatasaraylı, ben Galatasaray'da oynamak istiyorum demişti. Kulübü vermemişti o dönemdeki kulübü.
0: Nürnberg'de oynuyordu.
3: Nürnberg'de, bravo. Nürnberg kulübü vermemişti. Şimdi tabii Eintracht Frankfurt haklı olarak oyuncudaki cevheri, oyuncudaki yetenekleri, potansiyeli bildiği için 45-50 milyon euro istiyor. Ama pazarlıklarla bu oyuncuyu Galatasaray alabilir. Galatasaray'da bu bütçe var. Galatasaray işte iyi bir 10 numara olur. Osimhen'in arkasında müthiş oyuncu olarak oynatabilirsin. Yerli, milli oyuncu. Öyle bir düşüncesi var. Ama ben Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçti mi derseniz vazgeçmedi. Ama Fenerbahçe bu sefer, yani şunu biliyorum, Hakan Çalhanoğlu bu sezon Türkiye'ye gelecek. Ama bu Galatasaray mı olur, Fenerbahçe mi olur, ilerleyen günlerde göreceğiz. Diyelim ki Aziz Yıldırım kazandı. Hakan Şalhanoğlu Hakan Safi ile anlaşmıştı diyelim. O zaman gene Hakan Şalhanoğlu Inter'e gidecek, diyecek ki ya yok ya öyle bir şey, ben Inter'in futbolcusuyum. Eğer Galatasaray ciddi anlamda gidip Inter kulübüne, ki Galatasaray

0: Galatasaray'ın Inter'e vermeyi planladığı rakam maksimum 10 milyon euro. Bir sözleşmesinin bitmesi bir yıl kaldığı
1: bir
0: için.
1: Yıl kaldı.
0: 15 istedi Inter kulübü biliyorsun
1: devre o dönem. Arasında.
0: Tabii devre arasında değil.
1: Geçtiğimiz sezon
0: tabii,
1: başı.
0: Tabii.
1: Yaz
0: o dönemlerde şu an belki bu kariyer sezonunu yaşadığı için belki rakam 20 olur bilmiyorum. Ne şartlarda anlaşıyor Hakan Safi bilmiyorum. Ama bu sezon geleceğini biliyorum. Niye? Inter sözleşme uzatma teklifi etti. Ekstra uzatalım diye. Kabul etmedi. Belki şu da olabilir. İtalya'dan, İspanya'dan da çünkü istatistikleri çok iyi. Yani 650 maç mıydı? 630
1: tekrar
0: maç,
1: görebilir miyiz oyuncu kartını?
0: 144 gol, 140 asist.
1: Yönetmenin bu yani, ofisini
0: az
1: oldu.
0: Önce verdiniz 144.
1: Evet, tekrar şimdi
0: 144
1: gelecek ekranı.
0: Maç, 144 gol, 140 asisti var.
1: Bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen çok ciddi
0: tabii,
1: bir skor katkısı var kariyerinde.
0: De,
1: evet, bak, 640 evet. maç toplam kariyeri. Evet. 144 gol, 140 asist. Tabii kariyerinin ilk yıllarında özellikle Hamburg ve tabii. Leverkusen'de biraz daha ofansif bir oyuncuydu ama
0: 100 golü de Inter'de, 100 gol barajını Inter'de geçti.
1: Müthiş bir rakam. Bu sezonki tabii. performansı da yani bir 6-8 orta oynayan bir orta saha oyuncusu Hakan ve 12 gol 7 asist
0: tabii.
1: gerçekten
0: İyi.
1: Muazzam 19. bir katkı. 32 yaşında bir yıl sözleşmesi var Inter'le. Bu tabii biraz Hakan'ı isteyen kulüpler için avantaj olabilecek bir konu. Bir yıl kontratı kalmış olması ama Zeki abi diyor ki bu sezon Hakan kesin olarak Türkiye'ye gelecek.
0: Şöyle Inter'de kalmayı
1: olur,
0: düşünmüyor ama
1: Galatasaray mı olur bilmiyorum.
0: İspanya'dan başka o Avrupa'nın 5 büyük liginden üst düzey tepedeki takımlardan bir teklif gelirse orayı tercih eder. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'ye hayır demez.
2: Beklemek lazım. Tabii. Ben tabii işin biraz da teknik tarafını, sportif evet. tarafını ön plana çıkarayım.
1: Doğru.
2: Şimdi Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor. Fenerbahçe'nin kadro yapısı için bütün herkesin herhalde
1: hocam formalar da ekranlara geliyor bu arada. Evet. Yeni sezon formaları Fenerbahçe'nin bu zannediyorum ki 3. forma lacivert forma 120. yıl tabii Fenerbahçe için çok özel de bir sezon olacak elbette. Şu anda basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen lansmandan canlı görüntüleri de paylaşıyoruz.
2: Bir defa ben biraz daha tutucu bir şekilde yaklaşacağım bu işlere. Formaların hepsi benim gözümde çok güzeldir, evet. çok değerlidir.
1: Bu forma hoş görünüyor.
2: Çünkü bakıyorum bu da çok güzel. Çünkü bütün kulüp formaları için şunu söyleyebiliriz. Taraftarlar o renklere aşıktır. O armaya aşıktır. Sevgili Zeki demin ne dedi? Aidiyet duygusu. O aidiyet duygusu zaten sizi apayrı bir yere götürür. O yüzden bizde kulüplerimizin o klasikleşmiş formaları vardır. Onlar benim gözümde apayrı bir güzel. İşte Fenerbahçe'nin
1: çubuklu forması. Evet.
2: Evet, Galatasaray'ın o parçalı forması. Bunlar o kulübün belki de tarihinde en önemli başarıların elde edildiği formalar. O yüzden herkesin kendi tuttuğu, desteklediği takımın renkleri, arması ön planda. Tabii günümüzde ekonomik yönden hele hele üreticiler yani öyle güzel modeller yapıyorlar ki bunu da her sene değiştirmek zorundalar. Daha fazla satış için. Bundan dolayı ben forma lansmanında bütün kulüplerin gerçekten çok böyle beğenilen formalarla oraya çıktıklarını hep gördüm. Fenerbahçe'de onu yapıyor. Tabii biraz da şu yönüne değinmek lazım. O formayı yeni transferlerin giyiyor olması
1: evet.
2: Bir başka renk katıyor bu tür
1: bakalım hangi yeni transferlerin
2: ilk gelene havaalanında onu mutlaka giydirecekler.
1: Doğru, geçen sezon mesela Beşiktaş yeni sezon formasını Orkun Kökçü ile tanıtmıştı evet, havalimanında. Devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını da bu şekilde ekranlara getirmiş olduk. Yine sarı lacivertlerin gündemini konuşmaya devam edeceğiz ama araya gideceğiz. Evet. Öncesinde de hocam bir röportaj röportajımız var bugün.
2: Tamam.
1: Ekip arkadaşımız Erdem Akbaş.
2: Tamamlamak isterim.
1: Dönüşte size söz vereceğim. Özür diliyorum araya girdiğim için. Erdem Aziz Bey'in listesinde bulunan Sayın Batuhan Özdemir'le bugün özel bir röportaj evet. gerçekleştirdi. Reklama giderken bu röportajı izleyeceğiz. Sonrasında saat başında yine beraberiz.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula artık sayılı günler kaldı. Önemli seçim öncesi Başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Batuhan Özdemir'le beraberiz.

0: Batuhan Bey, öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Nasıl gelişti süreç? Hep aklınızda var mıydı yönetimlerde yer almak, Fenerbahçe'de bir ismin yönetiminde bulunmak gibi bir düşünceniz var mıydı? Bu süreç nasıl gelişti? Öncelikle bunu öğrenmek istedim.
1: Evet, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Röportaj için de. Bu süreç aslında 2024'te bir adaylığımız daha var yine Aziz Başkan'la beraber. Ondan önce de zaten hep ekibin içerisindeydim, hep kulübün içerisindeydim, beraberdik. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin tabii ki sevdalısıyız. Ve hep içerisinde olduğumuz için de şu anki durum ve 12 yılın şampiyonluk yaşamamanın sıkıntısıyla biz de artık bir görev alma zorunluluğumuz olduğuna inandığımız için kolları sıvadık ve yönetime aday olduk.
0: Peki çalışmalar nasıl gidiyor? Aziz Yıldırım çok deneyimli bir isim. 20 yıllık tecrübe. Elbette o tecrübeyi sizinle de paylaşıyordur. Şu an itibariyle 12 yıllık şampiyonluk hasretini bitirecek olan yönetim bu yönetim mi? Çalışmalar nasıl gidiyor?
1: Kesinlikle bu yönetimin gücüne ve birlikteliğine inanıyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Listemiz gayet kuvvetli. Aziz Yıldırım'ı zaten biliyorsunuz. Yaptıklarını zaten biliyorsunuz. Yani bu tecrübenin şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey bu tecrübedir. Ve kendisi de hep söylüyor. Başarıyı bu sene getirmemiz lazım. Çünkü 12 yıl geçti ve artık bu son şanslarımız. Yoksa rakiplerimizle aramız açılacak. Biz bunu engellememiz lazım. Bunun için geliyoruz. Yönetimimiz de çok güçlü.
0: Yönetim olarak ortaya bir güç koyduğunuzu Sayın Aziz Yıldırım vurguluyor. Bir isim değil. Bütün isimler elini taşın altına koyduğunu ifade ediyor. Finansal olarak rakiple aradaki dengeyi sağlayacak bir yönetim kurulu mu kuruldu?
1: Şimdi bir kere yönetmek lazım. İşi yapabilmek lazım. Burada illa cepten para koymak değil, Fenerbahçe'nin gelirini sürdürülebilir, sürekli hale getirebilmek lazım. Fenerbahçe'nin mal varlıkları da var, gücü de var, gerekli desteği de var. Sponsorlar da bulunur. Bizler de gerekli desteği veririz. Ama Fenerbahçe'nin öncelikle kulüp yapısının tekrar kurumsallaşıp sürdürülebilir hale getirilmesi lazım. Evet, bunu yıllar içerisinde yapacağız. İlk yıl zorlu geçecek, gerekli destekleri yapacağız tabii ki.
0: Neukamp gibi tüm ülkedeki vatandaşlarımızın gurur duyduğu bir projeyi tamamlamak üzeresiniz. Başta şirketinize ne gibi tecrübeler kattı ve bu tecrübelerinizi Fenerbahçe'ye nasıl aktaracaksınız?
1: Şimdi Avrupa'nın göbeği İspanya'da. Herkesin İspanya Barcelona'yı ziyarete gittiğinde mutlaka görülmesi gereken yer dediği tarihi Nou Camp stadını tekrar yeniliyoruz. Ne yapıyoruz? Mevcut stadı tarihi kısmını tutup bunu yenileyip etrafında yeni bir yapı daha çıkartıyoruz. Yani toplamda iki yapı olacak ama beraber çalışacak ve bunun üstünü kapayacağız. Ve böylelikle 105 bin kişilik UEFA ve FIFA kriterlerini karşılayan dünyanın en büyük stadını yapıyoruz. Şu anda da yaklaşık 65 bin kişilik bir kısmını açmış durumdayız. Ve bu yıl içerisinde de geri kalan kısmını açacağız. Daha sonra da çatısını kapayacağız. Teknik olarak bu işi dizayn ettik. Projesini çizdik ve uyguluyoruz da. Dolayısıyla bu işin en temeline kadar her şeyini biliyoruz. Nasıl yapacağımızı gayet iyi biliyorduk ve gösterdik.
0: Fenerbahçe'ye ciddi bir gelir de katacağını söylediniz.
1: Evet, onu da sormuştunuz. Evet, bir kere yani bu süreç içerisinde en çok tenkit aldığımız yerlerden bir tanesi, biz kombini alamıyoruz. Evet. Biz bilet bulamıyoruz. Çünkü yani tam nedenlerini işin içerisine girince daha da net göreceğiz ama zaten arz talep dengesi uyuşmuyor. Yani o kadar büyük bir talep var ki bizim bir kere bunu karşılamamız lazım. Yani inanın 80 bin kişilik stat olsa 80 bin kişiyi doldurur taraftarımız. Yeter ki başarı gelsin. 100 bin kişiyi de doldurur bu stat. Ayrıyeten bizim ekstra gelir getirici yerleri yapmamız lazım. VIP koltuk ya da loca dediğimiz koltukları

0: yerleştirmemiz lazım stadın her tarafına. Yani bunu Barcelona kulübü de bu şekilde yaptı. Asıl gelir arttırıcı konu VIP'ler dedi. Sadece localar değil, bölge bölge VIP koltuklu yerler ya da birinci ringi ve ikinci ringin bütün tam tur olarak dönecek şekilde de VIP koltuklar yaptı. Onların ayrı yeme içme alanlarını yaptı. Çünkü aslında stat gerçekten çok büyük bir stat. Kapalı alanları çok var. Bunları da ticari alanlara döndürmek lazım. Bunların hepsini uygulamalı olarak da görüyoruz. Bizler de biliyoruz. Yani Fenerbahçe kulübü de biliyor ama ekstra başka kulüplerin de yaptıklarını da görürüz, inceleriz ve buradan Fenerbahçe ekstra gelir getirmemiz şart.
1: Peki Batuhan Bey, birazcık daha özele geçeceğim. Babanız Nihat Bey iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe her zaman desteğini göstermiş isimlerden bir tanesi. Ailenin içinde, evin içinde Fenerbahçe'yi nasıl konuşuyorsunuz? Futbolu, Fenerbahçe gündemini değerlendiriyor musunuz? Ben bunu da öğrenmek isterim.
0: Tabii ki, yani Fenerbahçe, daha doğrusu Fenerbahçe'nin her dalını değerlendiriyoruz. Ben iyi de bir basketbol seyircisiyimdir de. Onu da değerlendiriyoruz. Yani babam olsun, oğlum olsun, hani eşim olsun, kardeşim olsun, herkes, hatta ofisteki hayatımızda da yani ortaklarımız olsun, hep beraber Fenerbahçe'yi mutlaka hafta başında pazartesi günü işi değerlendirirken Fenerbahçe'yi de değerlendiririz. İşte de aile zaten Fenerbahçe'nin içinde yaşıyor gibiyiz.
1: Fenerbahçe'nin içinde büyüdünüz,
0: evet,
1: aslında siz de Nihat Bey'in yöneticiliği döneminde. Son olarak şunu sormak istiyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın bir sözü var. Bu yönetim kurulu, öyle bir yönetim kurulu kurduk ki tıpkı 2000 yılında olduğu gibi bu yönetimden de Fenerbahçe başkanları, federasyon başkanları çıkacak dedi. Siz de bir serüvene, bir yolculuğa çıktınız Sayın Aziz Yıldırım'la. İleride bir gün Fenerbahçe başkanlığı gibi bir hayaliniz ya da daha üst düzey bir yöneticilik gibi federasyonla alakalı da bir inisiyatifiniz, böyle bir hayaliniz var mı?
0: Biz Fenerbahçeliyiz ve Fenerbahçe her aşamasında, her kademesinde hizmet etmek isteriz. Hani fırsat olur, ileride her şey yolunda gider. Gerekirse başkanlık da yaparız. Yeter ki Fenerbahçe iyi olsun, biz de ona hizmet edebiliriz. Bu başarının bir parçası olalım.
1: Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa son olarak sözlerinizi alabiliriz.
0: Fenerbahçe bizim en büyük süresi çağrımız, büyük Fenerbahçe'yi tekrar bir araya getirebilmek, birlikte olabilmek. Bunu yapmamız lazım. Tek ses olabilmemiz lazım. Bu bize başarıyı getirecek ve başarı bizim sesimizi daha da büyütecek, daha büyük bir hale getirecek. Çünkü herkes başarının etrafında toplanır ve biz bu sene bu başarıyı elde etmek zorundayız. Sonrasında sesimiz nasıl büyüyecek? Daha çok Fenerbahçeli çocuk olacak. Daha büyük bir camiaya ulaşacağız. Daha güçlü, ekonomisi daha kuvvetli bir Fenerbahçe'ye ulaşacağız. Hedefimiz, vizyonumuz budur. Dolayısıyla biz birliktelik istiyoruz. Lütfen herkes gelsin. Cumartesi günü kongreye katılsın. Pazar günü oyunu kullansın ve sesini duyursun. Biz tek ses olmak istiyoruz. O ses bir parçamız olsun. Oyunuzu kullanın diyorum tüm Fenerbahçe kongre üyelerine.
1: Teşekkürler Batuhan Bey. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Batuhan Özdemir'le beraberdik. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe için de hayırlısı olmasını diliyorum.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: olmaz. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 3 Haziran 1965, Edward White uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. 3 Haziran 1957, Türkiye güreş milli takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
2: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
3: Hani bizim başka şansımız yok.
4: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
5: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
6: Karaya kısa.
5: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
7: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
8: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
9: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
10: Keşke elimden bir şey gelse.
11: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
12: Reklam.
13: A-Spor Radyo.
14: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
15: A-Spor Radyo.

0: Reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Zeki Uzun Durukan ve Ahmet Akçan'la birlikteyiz. Fenerbahçe'nin yeni sezon forma lansmanını konuşuyorduk ki yeni sezon formalarının da tanıtım videosu geldi. Videoyu bir izleyelim, sonrasında Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz.
1: Ya bir forma nelerden yapılır? Kumaştan, boyadan değil ya.
2: Dededen,
3: babadan,
4: torundan yapılır.
5: Mücadeleden.
4: Bağırmaktan.
6: Yoğurttan.
1: Yağmurluktan.
7: Gelip geçmeyenlerden.
2: Gölden.
8: Cumhuriyet'ten.

0: saçtan ne boyadan. Bu forma Fenerbahçe'den yapıldı.
1: Evet, Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları, emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik edelim. Gerçekten kendi fikrim oldukça güzel görünüyor, evet, formalar. Video tanıtımda gayet güzel olmuş. Biraz eskiye, kulübün tarihine de atıflarda bulunan güzel bir video olmuş gerçekten. Bu arada devam eden bir lansman olduğundan bahsetmiştik. Orada da eski futbolcular, yine Fenerbahçe'nin tarihinde önemli yer edinmiş isimler de bu lansmanda boy gösteriyorlar ki onlardan birisi de bizim çok kıymetli yorumcularımızdan Cem Hoca. Cem Pamiroğlu da yine o lansmanda az önce biz reklam arasındayken görme fırsatım oldu. Hocaya da selam olsun. Güzel bir tanıtım videosu. Hocam nasıl buldunuz formaları?
2: Ben güzel buldum. Demin de zaten söyledim. O renkler, o arma her şeyin önünde geliyor. Ama günümüzde artık ekonominin bu kadar ön plana çıktığı bir dönemde futbol takımlarında, kulüplerinde de mümkün olduğunca geçmişe de bağlı kalarak gelir getirici her türlü dizayn yapılıyor. O yüzden ben bütün takımların bu dönemde yaptıkları bu lansmanlarda çok güzel formalar gördüm.
1: Bu arada son dakika
2: almak isterim.
1: Son dakika gelişmemiz de var. Ekranlara yansıyor. Trabzonspor Zubkov'un ayrılığını resmi olarak açıkladı. Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu, Ukraynalı oyuncu. Şimdi bu transferin detayları için bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Aspor muhabiri Yunus Emresel telefon attığımızda ve sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan, iyi yayınlar dileyelim. Alexander Zubkov bir süre önce Trabzonspor'dan transfer, ayrılık için transfer izni istemişti. Yaptığı görüşmeler sonucunda da Yunan ekibi AEK ile her konuda anlaşmaya varmış. Hatta kulüpten izin alarak Yunanistan'a giderek sağlık kontrolünden de geçmişti. Şu an itibariyle de Trabzonspor Kulübü kamuya aydınlatma platformuna bu transferin resmi olarak tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre AEK kulübü Trabzonspor'a 4 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek ve şartlara bağlı olarak da 500 bin avroluk bir bonus içeriyor sözleşme. Aynı zamanda oyuncunun bir sonraki kulübüne transferi durumunda da Trabzonspor'a %10'luk pay ödemesi gerçekleştirilecek. Trabzonspor ile Zubkov arasındaki sözleşme feshinde ise herhangi bir bedel oyuncuya ödenmeyecek. Trabzonspor Zubkov'u çok ciddi beklentilerle yaklaşık 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Ancak süreç içerisinde hem oyuncunun zaman zaman yaşadığı mutsuzluklar hem de performansının bir türlü tam istikrar sağlayamaması nedeniyle bu ayrılık gerçekleşmiş oldu. Diğer bir transfer, Sidney Lopez Cabral İstanbul'a geldi. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi ve burada 4 yıllık sözleşmeyi imzalayıp ardından İstanbul'dan ayrılacak oyuncu ve Dünya Kupası'na katılmak üzere Yeşilburnu Adaları milli takım kadrosuna yeniden dahil olacak. Bir diğer transfer görüşmesi de şu an itibariyle Saviola için gerçekleştiriliyor. 22 yaşındaki Portekizli ama Belçika asıllı Portekizli sol kanat için Vitoria Kulübü ile görüşmeler devam ediyor. Ciddi bir mesafe kat edildi. Oyuncunun kendisiyle de şartlar konusunda birçok noktada anlaşma sağlandı. Kulübüyle bazı detaylar konusunda hala temaslar devam ediyor. Belki gün içerisinde, belki ilerleyen günlerde bu transferle ilgili de yeni hareketlik yaşanmasını bekliyoruz Furkan.
1: Çok teşekkür ediyoruz.

0: çıkarabiliriz. Bu sene iyi bir performans elde etti. Hem de bu futbolculardan büyük gelir elde etmeyi hedefliyor. İşte Ulari ile ilgili en azından 40 milyon civarında bir beklentileri var. Bu transferlerde hem Cabral hem de Saviolo genç, ileride büyük futbolcu, yıldız futbolcu, kulübe para kazandıracak futbolcu olmaya aday futbolcular. Ben bunu büyük takdirle karşılıyorum. Bütün bunları yapabilmeniz için teknik direktörünüzün de bu anlayışta olması lazım. Fatih Tekke'nin anlayışı bu. O yüzden Trabzon'un İstanbul'un büyükleriyle şampiyonluk yarışında var olabilmesi için, onlar kadar büyük gelirleri olmadığı için futbolcu satışlarından bu gelirleri biraz da telafi etme zorunluluğu var. O yüzden ben bu futbolcuların gelecekte Trabzonspor'a sportif yönden de büyük katkı sağlayacağından eminim. Ama para kazanacağım diye sizi şampiyonluğa ulaştırabilecek bir kadroyu da çok bozmamak lazım. Bazen de oradaki sportif kayıplar size beraberinde çok büyük paralar da kaybettirebiliyor.
1: Noah Saviolo 22 yaşında, Cabral 23 yaşında. Yine Trabzonspor aslında benzer transfer politikasını sürdürüyor bu dönemde de. 4 milyon euro bu arada Zubkov'un satışından elde edilecek olan net bonservis geliri. 500 bin euro da yine şarta bağlı bir burada bonus var. %10 da sonraki satıştan pay maddesi var anlaşmada. Zeki abi, senin Zubkov'un ayrılığı için yorumu nasıl olur?
2: Yani oyuncu zaten Ocak ayında başkana gidip ben ayrılmak istiyorum diyen bir oyuncu. Yoksa Trabzonspor'un asla kaybetmemesi gereken, Trabzonspor'un hücumdaki şah damarıydı. Yani 4 gol 12 asist, beğenilmeyen performansı oyuncunun. Hatırlayın, bir Beşiktaş maçı var. Skoru 3-3'e getiren oyuncudur. 2 golün aldı.
1: Trabzon'daki maç.
2: Olağanüstü oynamıştı. Yani istediği zaman havaya girdiği anda bence ligin en renkli, seyir zevki en yüksek oyuncusu reyting olarak, bak izlemesi ama oyunu tutturursa, keyfi yerine gelirse tek başına maç alır ki AEK, yani Yunan şampiyonunda Şampiyonlar Ligi görecek.
1: Doğru.
2: Ki değerini daha da katlayacaktır. Çok özel bir oyuncu. Trabzon Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euroya aldı. Yani burada hani Trabzonspor zarar etmiş gibi görünüyor ama yapabileceği bir şey yoktu. Yoksa Fatih Tekke de başkan da satmak istemezdi. Yani taraftarın da çok sevdiği bir oyuncu. Ama bazı maçlarda o kadar çok saçma sapan işler yaptı ki, böyle hani saç baş yolduran performans gösterdiği anlar da oldu. Çünkü dediğim gibi yani kafasına koymuştu Trabzonspor'dan ayrılmayı. İşte Trabzonspor'la bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı. Ama çok özel bir oyuncu.
1: Biraz saha dışında sorunları vardı.
2: Tabii kafada. Ailesi Trabzon'da.
1: Odağını kaybetmişti.
2: Mutlu olamadı.
1: Doğru.
2: Sen de burayı bırak, terk et, gel. Bir sürü şeyler oldu. İyi idare etti Fatih Hoca aslında Zubkov'u. Dilerim ki AEK'de başarılı olur. Çünkü gerçekten seyir zevki olan bir oyuncu. Çok güçlü bir oyuncu. Ama Trabzonspor iyi transferler yapıyor. Şansına işte Vişka ayrıldı. İşte Bakayem'e ayrıldı. Yani kontenjan kendiliğinden de boşaldı. Onana gitti. Hani onun
1: doğru,
2: da
1: şu an yok takımda.
2: Şey, hani bir soru işareti.
1: Bir anda
2: tutmak istiyorlar. Tabii.
1: Eksildi aslında.
2: Tabii. Yabancı kontenjanla yer açtıkça Trabzonspor iyi transferler yapıyor. İşte Saviolo 13 milyon, 15 milyon eurolar konuşurken 11,5 milyon euro gibi Rekord gazetesi haberleştirmiş Trabzon. Benfica'nın elinden kaptı oyuncuyu diyor. Benfica da çok istiyordu. Cabral'da da Mourinho'ya dua edilsin. Çünkü Mourinho ısrarla bu oyuncuyu çok oynatmadı. Ama iki sezondur Trabzonspor'un istediği bir oyuncuydu.
1: Görüntülerde bugün öyle saatlerinde.
2: Evet.
1: Yani, İstanbul'a geldi. Dünya Kupası'na gidecek.
2: Tabii. Yeşilburun adalı.
1: Evet. Wagner Pinel aynı ülkenin vatandaşı. Biri sağ bek, biri sol bek oynuyor milli takımda.
2: Tabii. Sağ bek, sol bek oynayabiliyor. Ön tarafta oynayabiliyor. Doğru. Yani joker oyuncu. İyi de yapıyorlar. Çünkü bugün Pina'yı satabilir Trabzonspor. İşte Felipe Augusto için Zenit'le görüşüyorlar. 15 milyon euro teklif etti Trabzonspor. 20 milyon euronun altına bırakmayız dedi. Ya Augusto da hücuma katkısı olan, toplamda 15 golün üzerinde bir performansı olan çok iyi bir oyuncu ki aslında hani Osimhen Icardi olayı gibi. Hani Osimhen'in gölgesinde Icardi nasıl kalacak? Onaccio'nun gölgesinde kalan bir oyuncu normalde. Ona rağmen iyi performans gösterdi. Yani bu oyuncuları Ahmet Hocam'ın söylediği gibi alırken iyi seçiyorlar ama şunu düşünüyorlar. Biz bu oyuncudan kar etmemiz lazım. Hani

0: bütçe oluşturmamız lazım. Yine öyle oyuncular alıyorlar. Yani iyi bir sezon geçirdi Trabzonspor.
1: Trabzonspor tabii. Şunu bence kabul etti bir kulüp. Belki evet. De misyonu olarak yani bu zaten çok bence doğal da bir durum. Hani burada eleştiricisini söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bir basamak olmayı kabul etti
0: tabii,
1: artık.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: Avrupa futbol piyasasında diyeyim. Bir sonraki eşliğe geçmek isteyen doğru. Futbolcular için önemli bir basamak misyonunu bence Trabzonspor bu dönemde üstlenmiş gibi görünüyor.
0: Tabii olay mesela Chelsea istiyor. 30'lar falan konuşuluyor. Belki o da gidecek. Ama ne yapıyorlar? İşte scout buluyor. Sürekli maç izliyorlar. Gidiyorlar yerinde izliyorlar. Yerine gelecek oyuncuyu belirliyorlar, satıyorlar. Doğru bir aslında kulüplerin ayakta kalması için yapılan işlem doğru ama Trabzonspor'un önünde çok büyük bir fırsat var. Bu anlaşmalarda yapıldı biliyorsun. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin devlet evet. Hava meydanlarına verilip kulübün borcunu ödeyecek bir hamle yaptılar.
1: Doğru.
0: Yeni tesis yapılacak deniz doldurulup Trabzonspor'a. Yani Trabzonspor'un önü açık. Başkan doğru işler yapıyor. Fatih Tekke iyi bir teknik direktör. Yani bu sezonun üzerinde bir Trabzonspor'u izleriz ligde. Yani şampiyonluk tabii yine telaffuz edilmemeli. Çünkü çok zor görünüyor. Bu sezon 30. haftaya kadar şampiyonluk yarışının içindeydi Trabzonspor ama işte Muçi'nin sakatlığı, o beklenmeyen sakatlıklar, işte Afrika Kupası derken olmadı. Ama saygı duymak lazım. Yani
1: kesinlikle.
0: Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kadrolarına da saygı duymak lazım. Onlara geçildi sonuçta Trabzonspor.
1: Doğru. Trabzonspor bölümünde çok daha detaylı konuşmaya devam edeceğiz. Bordo Mavili ekibin transfer gündemindeki isimleri yine tabii ki Zeki Uzundurukhan'a soracağım ama biz Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Ahmet Hocam araya girmek zorunda kalmıştım. Tekrar özür diliyorum. Hakan Çalhanoğlu konusu Fenerbahçe için nedenli bir ihtiyaç ya da profil olarak transfer olursa nasıl bir katkı sağlar? Hakan, Merih, Zeki devam edebiliriz hocam konuşmaya.
2: Şimdi Hakan orta saha oynadığı için Hakan'a Zeki'den ayrı değerlendirmek lazım. Merih'ten ayrı değerlendirmek lazım. Fenerbahçe'nin en güçlü bölgesi o. Baktığımızda geçen sene devre arası zaten Gendüzi ve Kante'yi çok büyük rakamlara transfer etmişsiniz. Elinizde İsmail gibi Türk futbolunun geleceği diyebileceğimiz çok kaliteli yerli bir futbolcunuz var. Yine bence 8 numaranın iki yönünü de çok iyi oynayabildiği için geçen sene sezon sonunda hoca gittikten sonra bunu gösteren yine bir nokta koyayım.
1: Yok devam edebiliriz hocam, buyurun.
2: Elinizde bir Fred var, ameliyat olmuş Alvarez var. Sizin birinci ihtiyacınız bir orta saha değil. Yani elinizde bir Hakan varsa onu doğru. Gözü kapalı her takımda oynatabilirsiniz.
1: Kesinlikle.
2: Bakın, gözü kapalı her takımda. Ama eğer gerçekten çok paranız var ise belki de ihtiyacınız olmadığı bölgelere de takımın gücünü arttırmak için bu tür transferleri düşünebilirsiniz. Bence Fenerbahçe, Hakan'dan bahsetmiyorum, bir orta saha kaliteli de olsa bir orta saha almadan önce iki tane forvet alması lazım. Santrofor alması lazım. Fenerbahçe'nin en azından bence iki tane stoper alıyor olması lazım. Daha sonra da gidecek oyunculara göre, hatta işte bir Zeki konuşuluyorsa sağ bek performansını arttırabilecek bir Zeki'ye öncelik verebilirsin. Elindeki işte Kerem'e rağmen, elindeki Musaba'ya rağmen, elindeki Oğuz'a, Nene'ye rağmen orta sahadan önce kanatları daha fazla geliştirebilirsin. Orta saha Fenerbahçe'de geliştirilmeye muhtaç bence en son bölge. Ama Hakan gibi bir kaliteye, bir lidere hiçbir takım da hayır demez. Bu da işin başka boyutu. Galatasaray'a tabii. Baktığımızda da Galatasaray niye şu an çok Hakan'ın peşinde koşmuyor? Orta sahada Torreira ile birlikte oynayabilecek. İşte başkan biraz Camavinga'dan yana, Okan Hoca Turam'dan yana bir futbolcu arıyor. Hemen 10 numara pozisyonu içinde Can ön planda Galatasaray'da. Galatasaray'ın önceliği de bu futbolculardan yana olduğu için Hakan'a gidilmiyor. Yoksa Hakan Galatasaray'da olsa orada da gözü kapalı oynatabileceğiniz bir futbolcu.
1: Hocam olur. Peki Lewandowski?
2: Lewandowski
1: Hakan Bey'in prensiple anlaştığı konuşuluyor Lewandowski ile.
2: Ben Lewandowski'yi gözü kapalı alabiliyorsam hemen alabilirim. Bakın maliyetlerden bahsetmiyorum. Sizin bir transferi yapabiliyor olmanız için ekonomik yönden önce o gücünüzün olması lazım. Bir futbolcuyu almak için değil. Bütün transferi doğru bir şekilde planlamak için kısa vadede size çok büyük iş

0: işler yapacak, çok gol atabilecek bir futbolcu Lewandowski. Ben hem saha içinde iyi bir performans vereceğinden eminim, hem de takıma liderlik yapacak. Hem sahada hem saha dışında çok önemli, çok değerli bir futbolcu olduğu için. Tabii iki tane santrofordan bahsettik. Bunlardan bir tanesi Lewandowski ise, ikincisinin de biraz orta vade, uzun vadeye yönelik başka bir santrofor olması lazım. Fenerbahçe'nin o ikinci santrofora da bence ihtiyacı var. Şerif bile benim gözümde o ikinci santrofor değil.
1: Şimdi Aziz Bey'in aslında bu süreçte çizdiği tablo biraz daha sizinle örtüşen tablo. Yani ağırlıklı olarak iki santrafor ve iki stoper üzerinde durmuştu Aziz Bey seçim döneminde. Onun santrafor konusundaki adaylarından birinin Muriç olduğunu zaten biliyoruz. Artık orada da anlaşma sağlandığı gibi görünüyor oyuncu cephesiyle en azından. Giresi ismi çok fazla yine konuştuğumuz isimlerden birisi. İki adayın da Giresi için bir ilgisi, girişimi vardı hatta, ama Hakan Sahbi cephesinde biraz daha yön Lewandowski artık tamamen dönmüş gibi Zeki.
2: Yani Girassi'yi Borussia Dortmund bırakmayacağını açıkladı. Hatta verimini artırmak için arkasına bir 10 numara arayışı var Borussia Dortmund'da. Kesinlikle bırakmayacak. Yani bunu resmen açıkladılar, hatta Fenerbahçe'den de öyle bir teklif almadıklarını ifade ettiler. Lewandowski'ye gelirsek, Lewandowski tabii ki Barcelona'da çok para kazandı. Barcelona güzel bir veda yaptı kendisine. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Lewandowski'ye ihtiyacı var. Yani Lewandowski gelirse, ki Milan'ın da gündeminde. Burada tabii ki kariyerinde son büyük emeklilik ikramiyesi gibi bir para almak istiyor tabii ki. Çok kazandı kariyeri boyunca. 750'ye yakın golü var kariyerinde. Çok büyük bir golcü. Hani Harry Kane'i alamıyorsan Lewandowski'yi alacaksın ki Lewandowski'yi alabilir Fenerbahçe. Yani iki tane orta halli santrafor almaya gücün yetiyorsa iki parayı birleştir, Lewandowski'yi al. Ha, 38 yaşında gelmiş olacak Fenerbahçe'ye, ama 1+1 yıllık sözleşme yaparsın. Hani bu sezon şampiyon olmaya mecburuz diyorlar. Mecbursan, onu hissediyorsan işi şansa bırakmamak için Lewandowski ya da onun gibi bir gol. Bak, Charlotte demiyorum. Charlotte daha pahalıya mal olur. Çünkü Atletico Madrid ona 40 milyon euro bonservis ister. Kesin ister. Ya yani Julian Alvarez de Barcelona istiyor çünkü. Bırakmak istemiyorlar, ama bu iş belli olmaz. Yani Avrupa'da işte Barcelona gibi, ne bileyim Real Madrid gibi, Milan istiyor, Manchester'ın, yani böyle üst düzey takımların istediği golcüler 3-4 tane kaldı.
1: Orada Alvarez deyince şimdi aklıma geldi. Bugün İspanyol basınında bir haber vardı. Alvarez ayrılırsa eğer Atletico Madrid'de takımdan, o kadar aslında birbiriyle bağlantılı ki konular. Atletico Madrid'in de Osimhen için bir hamle yapabileceği konuşuluyor.
2: Aynen. İspanyol medyasında. Bravo. Diego Simeone hatta Galatasaray'la geçtiğimiz aylarda görüşüp, hani biz 100 milyon euroları teklif edebiliriz size ama bu paralara vermeyeceğinizi biliyoruz şeklinde de bir yorumu sohbette Simeone'nin açıklamaları vardı. Alvarez'i 150'den aşağıya bırakmak istemiyorlar. Tabii. Ama Barcelona gözünü karartıp alır mı? Orada da Osimhen sevdası var biliyorsun. Hani Galatasaray'ın elinde dediğimiz gibi bir som altın var kasada. Hep dedik ya, hani batarsın edersin derken Dursun Özbey'in vizyonu bu işte. Hani 25 yıl 50 yıl önden giden vizyon budur. O dönemde şunu diyebilirdi: ya haklısınız arkadaşlar, ne yapıyoruz biz? Hani niye alalım, bütçemiz belli, elimizde Icardi var. Öyle demedi. Gördü yani, biz bunu alıp şampiyon da oluruz. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı. İşler daha yükseğine satarız. Bir de 5 taksitte aldı Osimhen'e Galatasaray. Yani şu anda 100 milyon euronun üzerine, 100 milyon euroya çok rahat satar Galatasaray, ama satmıyor. Haklı olarak satmıyor. Niye? Paraya ihtiyacı yok şu anda Galatasaray'ın.
1: Tabii.
2: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleniyor. İşte ligde yine şampiyonluk hedefleniyor. 5'te 5 işte Okan Hoca'nın çok büyük hedefi var. Hani Fatih Hoca'nın rekorunu, hani kırılmaz bir rekora tarihe geçmek istiyor. Çünkü bu, bak, Fatih Terim'in o dönemlerinde, hocam tabii daha iyi bilir, hani onun yanında bunları söylemem lazım, gazeteci gözüyle söylüyorum, o dönemlerde şampiyon olmak, 4 yıl üst üste şampiyon olmak belki daha kolaydı. Şu anda çok zor, gerçekten çok zor. Yani bir takımın bizim ligimizde 4 yıl üst üste şampiyon olması çok zor. Sır ne? İşte dediğimiz gibi camia bütünlüğü ve kadroyu, omurgayı hep korudular. Omurgayı koruyunca hafif takviyeler yapıp, bir de aidiyeti olmayan oyunculardan hemen çıktılar. Hiç uğraşmadılar. Tesadüf değil. O yüzden diyorum, Lewandowski kısa sürede Fenerbahçe, yani gol problemini çözdü.

0: çözüp tek başına maç alacak bir oyuncu. Lewandowski'yi alırlarsa hani şampiyonluk şansı çok artar Fenerbahçe'nin. Charlotte zor. Charlotte'u gerçekten almak zor. En son hani Sevilla'nın bir yapılanması var. Sevilla İspanya basınında okudum. Çok inandırıcı gelmedi bana. 40 milyon euro bonservis teklif etti. Atletico Madrid'e diye bir haber vardı ama
1: Charlotte çok için mi?
0: Charlotte için. Sevilla'nın o gücü olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii transfer iddiaları çıkacak. Diogo Simeone bırakır mı? Bırakabilir. Yani Ocak ayında bırakmadı biliyorsun. Çok farklı bir santrifor diye. Birlikte de kullanıyor Julian Alvarez'le birlikte. İyi de yani bu sene de sonradan girip çok maç aldı. Finaller oldu. Charlotte'un. Ama Charlotte değil. Lewandowski alsınlar bence. Çünkü Lewandowski nokta atışı bir golcü. Icardi gibi olur. Icardi etkisi yaratır.
1: Katılıyorum.
0: Fenerbahçe'de.
1: Victor Osimhen konusunda şimdi Fenerbahçe mesela bir seçim süreci yaşıyor. Bu süreçte zaman zaman camiadaki bazı isimlerin hatta yaptığı açıklamalarda bir Osimhen konusu var Fenerbahçe'nin, evet, de bir gündemi var. Evet. Rakibin santrafor olmasına rağmen ve ben Fenerbahçe'de bu psikolojik anlamda bu kırgınlığı Lewandowski ile biraz aşabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yani Osimhen konusundaki o rekabeti sağlayabilecek çok nadir isimlerden birisi bence, evet, Lewandowski. Bu da bir fırsat olabilir Fenerbahçe için.
2: Kesinlikle, her ne kadar çok birbirinden farklı iki oyuncu olsa bile Hakan Safi'nin biz takip eden değil takip edilen olmak istiyoruz cümlesine ben buna benzer bir yorum getiriyorum. Yani işte biz şu ana kadar rakiplerimiz ne yaptıysa aynılarını yaparak onları geçmeye çalıştık. Bence de rakibi takip ediyorsan, onun yaptığını yapıyorsan onu geçemezsin. Senin tamamıyla kendine uygun, sana uygun bir organizasyon yaratman lazım. Fenerbahçe'nin de o şekilde yaklaşmasında büyük fayda var. Osimhen'in işte dünyada çok az bulunan ender futbolculardan biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii hepsi birbirine bağlı. Ama şu konuda ben biraz iddialı konuşacağım. Günümüzde şampiyon olmanın zorluğundan bahsetti sevgili Zeki. Bence hiç de zor değil. Yani belki de bir teknik adam gözüyle baktığım için
0: üst üste dedim.
2: Bana şu açıdan yaklaşmak istiyorum. Dediğin doğru. Kolay olsa Fenerbahçe olacak. Evet. Dünyanın çalışmasını, harcamasını, evet, yaptı. Kolay olsa Trabzon, Beşiktaş olacak. Yalnız bizim ülkemizde o kadar çok hata yapılıyor ki daha az hata yapan şampiyonluğa ulaşıyor. Evet. Galatasaray'ın en büyük avantajı da o oldu. Tabii. Son 4 senede yönetim neredeyse hatasız geldi. Teknik heyet hatasız geldi. Teknik heyet yönetim bu derece kaliteli bir kadro kuruyorsa takım da daha az hata yaptı rakiplerine göre. Galatasaray'ı bu şampiyon yaptı. Bence bir teknik adam bunu her zaman planlayabilir. Ama tek başına bunu yapamayacağı için de işte yönetime, takıma, taraftara ihtiyaç var. Osimhen'i konuşurken hep şu noktada bir nokta koyuyoruz. Galatasaray vermez. Bence de vermez. Neden? İlk bölümde bir soru sormuştum. Ya Galatasaray'ın şu an Fenerbahçe'de işte şu başkan kazanırsa veya Fenerbahçe şampiyon olursa diye bir endişesi yok. Doğru. Ama Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa o zaman o endişe oluşur.
1: Doğru, evet.
2: Bakın yani bu apayrı bir şey. Yani Galatasaray bu sene güç kaybetmek istemiyor.
0: Tabii.
2: O yüzden Osimhen verilmez. Ama her futbolcu içinde öyle rakamlar vardır ki yani istemeseniz de vermek zorunda bırakabilirsiniz. Galatasaray'ın da günün birinde Osimhen'in, günün birinde Barış'ın, ki bu sayıları arttırabiliriz, gitmesi gerektiğinde onların yerine hemen cuk diye doldurabilecek o hazırlıkları yapmış olması lazım. Ben hem teknik heyette hem de Galatasaray scout ekibinde bu çalışmaların yapıldığına dair bazı bilgiler alıyorum.
0: Şimdi buyurun. Lewandowski kariyerinde 10 kez gol kralı olmuş.
1: Oyuncu yani 750 var mıydı Lewandowski?
0: 718 golü varmış. Şimdi Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowski'ye soruyorlar Türkiye'ye gidecek misiniz diye sosyal medya üzerinden. O da şu cevabı veriyor o soruya. Evet, Türkiye olacak diyor. Tabii o çok ses getirmişti dün. Türkiye olacak.

0: olacak şeklinde düşüncesini dile getirmesi. Hani diyelim ki Hakan Safi seçilmedi. Bu anlaşma varsa Aziz Yıldırım'a teklif edebilir. Yani biz anlaşmıştık. Hani tercih sizin diyebilir ama Lewandowski'ye Aykut Kocaman da hayır demez. Başka bir teknik direktör de Aziz Yıldırım da hayır demez. Yani iş buralara getirildikten sonra hayır denmez. Dediğim gibi Fenerbahçe'de işte Galatasaray'da Icardi nasıl geldi o golleriyle ilk iki sezon şampiyon yaptı Galatasaray'ı. Öyle bir güç olur Fenerbahçe'nin elinde. Bence çok bir de Lewandowski'yi alabileceğin en güzel ortam. Yani şu an boşta oyuncu. Yani bir takımda olsa bonservisiyle almanın imkanı yok neredeyse. Barcelona'nın onu bırakmasına bile ben şaşırdım mesela. Hani yaşı nedeniyle Nou Camp'ın yeni yüzü olacak bir santrafor arıyorlar ama o santrafor'u bulmak zor. Mesela Gyökeres'i Arsenal aldı. Gördük yani final maçında bile sonradan oyuna soktu ki ona da 65 bonuslarla yine 70'i buldu yani. Osimhen'e yakın bir para verdiler. Aradaki farka bak yani. Osimhen ne kadar farklı bir golcü. Ya o çok böyle Avrupa'da çok sayılı ya şu anda alabileceğin golcü. Herkes golcü peşinde.
1: Yalnız dedim. Çok acayip rakamlar Zeki.
0: Tabii
1: abi.
0: Onu diyorum ya. Bu rakamlara ulaşmak kolay mı ya?
1: Kariyer performansı gerçekten neredeyse 700, maç başına evet. Bir gol katkısıyla.
0: Hatta bazı şeylerde de geçmiş maç başına. Ya bir golün üzerine Bayern Münih de mesela 300 bendeki şey Bayern Münih de 375 maçta 344 gol 73 asist. Yani maç başına bir gol şeyi geçmiş yani.
1: Biliyorsun orada bir maçta 9 dakikada 5 gol attığı maç var Bayern Münih'te. Yani inanılmaz bir oyuncu gerçekten. Yaşı 37 olabilir ama işte yakın tarihte Mertens örneği var. Dzeko da yine çok benzer yaşlarda gelmesine rağmen bence faydalı işler yaptı Fenerbahçe'de. Tadic'i sayabiliriz. Biraz daha geçmişe gidersek başka isimler de sayarız ama artık bu yaş ön yargısından da bence biraz arınmamız gerekiyor. Lewandowski çok farklı profilde tabii. Bir oyuncu. Katılıyorum Zeki abiye. Yani bence burada her iki aday da aslında Lewandowski konusunda ben mutabık kalınabileceğini düşünüyorum. Tabii. Yani kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe'ye transfer olması gereken bir oyuncu profili bence Lewandowski.
0: Tam fırsat. Boşta şu anda alabileceğin oyuncu yani pahalı bir oyuncu evet ama o parayı çıkarır işte 1 milyona yakın hani 1 milyon fazla afaki söylüyorum ama bir 500 milyon 500 bin forma sattırır. İşte sponsorluk gelirleri falan değil parayı çıkarır Lewandowski.
1: Sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürebilir.
0: Götürür şampiyon yapar maliyetini çıkaracak projeler üretebilirsin. O yüzden hani bereketiyle gelebilecek bir oyuncu. Ama Lewandowski ile ilgili dediğim gibi hani Fenerbahçe'nin dışında da bir ara Milan'ın çok isteği vardı. Bilmiyorum başka talipler çıkar mı? MLS olabilir. Belki Suriye MLS'te o paralar vermiyorlar ama Suudi Arabistan'da uçuk kaçık paralar teklif edilebilirler Lewandowski'ye. Bir de Lewandowski'nin kriterlerinde, şartlarında Şampiyonlar Ligi kriterde yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitmek istiyorum diye bir düşüncesi de vardı ama zamanla değişebiliyor.
1: Bu KJ'deki ek bonuslar hocam işte Şampiyonlar Ligi'ne katılım için bir bonus koydurmak istediği bilgisi vardı. Dün Erdem paylaşmıştı. Yapmış olduğu görüşmede bunu söylemiş Lewandowski.
2: Şimdi mutlaka bakın transferi tek olarak konuşurken olay farklı ama bizim bu transferleri bir de bütünün bir parçası olarak konuşmamız lazım. Şimdi Lewandowski'yi çok güzel bir şekilde anlatıyoruz. Bence Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Olmazsa olmaz kabul. Peki bu kadar değerli bir futbolcuyu Barcelona niye veriyor?
0: Yaşı nedeniyle.
2: Bütün bunlardan da bizim dersler çıkarıyor olmamız lazım. Şimdi biz ne dedik? Fenerbahçe'nin iki yoldan yürümesi lazım. Bunlardan bir tanesi bu sene ben şampiyonluğa mahkumum, mecburum diye şampiyonluk yarışının içinde olup şampiyon olmak. Ama geleceğe de daha bugünden planlayıp bu organizasyonu yapmak. Şimdi futbol da çok değişiyor. İşte Galatasaray'ın başarısındaki en büyük neden o. Bakın ben bütün programlara bakıyorum. Fenerbahçe'den başkan adaylarının açıklamalarına da bakıyorum. Hep değişimden bahsediyorlar. Galatasaray değişmiyor. Galatasaray gelişiyor.
0: Evet.
2: Gelişimle değişim arasında çok fark var. Doğru. Hatta bizde kulüplerin büyük bir kısmı değişmeyi de bırak sil baştan yapıyorlar her şey olduğu gibi. Şimdi Barcelona gibi takımlar da gelişim adına oraya başka futbolcuları almak zorunda. Günümüzde tempo, günümüzde atletizm çok önem kazandı.
0: Evet.
2: Paris Saint-Germain'e bakıyorsun. Çok büyük paralar harcamasına rağmen bir Messi ile, bir Neymar ile, bir Mbappe ile yakalayamadığı o başarıları, bunları gönderdikten sonra takım oyunu oynayarak bu dönemde yarattı. İşte Fenerbahçe'nin de hem bu sene ona o hizmeti verecek, şampiyon yapabilecek bir Lewandowski'ye ihtiyacı var. Hem de uzun vadede Avrupa'da bile başarı getirebilecek bu modern yapının parçası olabilecek bir santrofora ihtiyacı var. Organizasyonu, takım planlamasını buna göre yapmak zorundalar.
1: Peki varsa Fenerbahçe'ye dair son yorumlarınızı alabilirim. Beşiktaş'a geçeceğim. İlerleyen dakikalarda Galatasaray ve Trabzonspor'u da konuşmaya devam edeceğiz elbette. Var mıdır?
0: Ya çok isim var. Tabii ki şu anda taraftar heyecanlanıyor ama taraftar şu gerçeği de biliyor. Bizim başkanımız yok. Şu anda başkan seçilmeden bu isimler hani %100 olacak bir isim olarak sahiplenemiyorlar. Yani o transfer haberi heyecanlandırıyor ama
1: belirsizlik
0: çok tabii. Çünkü başkan, yönetim olsa, teknik direktör olsa, bir de bu işin bir de teknik direktör tarafı var.
1: Doğru.
0: Yani şimdi Conte diyelim. Conte'yi getirdin. Conte bütün hiçbirine bakmaz. Yani santrfora ihtiyaç var. Hayır demez bu arada. Ayrı ama der ki ben şu oyuncuları, A plus oyuncular istiyorum. Gidip alıp gelin ya da anlaşmayı yapmadan konuşur bunları. Onu söyleyeyim. Tabii şeyde Aykut Kocaman ve yerlilerden oluşacak bir ekip daha farklı olur. Hani Aziz Yıldırım ayağı yere basan bir ideoloji sürdürüyor şu anda. Politika sürdürüyor haklı olarak. Çünkü bilmiyorum diyor kulüp içinde ne durum var. Ne ödemeler, gelirler, tabii, giderler.
1: Tabloya çok aykırı.
0: Tabii. Yani, biz de diyor duyumlar üzerine hareket ediyoruz. Evet, Hakan Safi şu anda baktığında bu isimlere hayal satıyormuş gibi görünüyor ama belli ki onun gücü var bu konuda. Vizyonu da var. O yüzden hepsine başarılar diliyorum ben Fenerbahçe başkan adaylarına da. Fenerbahçe'nin hani başkan adayları şunu da söylüyor. Türkiye'nin Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ihtiyacı var diye. Fenerbahçeliler bunu düşünüyor. Tabii ki Fenerbahçelilerin de mutlu olması lazım. Diğer takım taraftarlarının da mutlu olması lazım. Hak eden şampiyon oluyor son dönemlerde özellikle ligimizde. Ama şunu da unutmasınlar. Geçen yıl Fenerbahçe için aslında bir fırsattı. Bu sene Beşiktaş da daha güçlü bir şekilde lige girecek. Başkanın söylemlerine göre çok büyük pahalı yıldızlar alacak. Trabzonspor da gücüne güç katıyor. Daha zor bir şampiyonluk yarışı olacak. Galatasaray kadrosunu koruyor, takviyeler yapacak. Yani tadından yenmeyecek bir şampiyonluk yarışı olacak. O yüzden Fenerbahçe'nin planlama yaparken eldeki o değerli kadroyu da unutmaması lazım. Yani Fenerbahçe'nin elinde çok değerli bir kadro var.
1: Yani
0: stoper tamam alacaksın. İki de santrfor alacaksın. Bu kadro zaten dinamik bir kadro. Her mevkisinde ikişer, üçer alternatif olan bir kadro.
1: Bu kadar çok transferden bahsetmek
0: de
1: bu oyuncu grubuna da biraz haksızlık olabilir Fenerbahçe'de.
0: Ederson bile çok tartışıldı. Gitsin deniyor Ederson'a mesela ama Aziz Yıldırım güzel söyledi. Önündeki savunmacılara da bir bakmak lazım dedi. Doğru. Yani uyumuna bir bakmak lazım dedi. Orada tabii tecrübe
1: yaklaşımı biraz daha yapıcı Aziz Bey'in hocam.
2: Buyurun. Herkes işte Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek Fenerbahçe'ye geldiğinde gibi başka futbolcular için de bu yorumları tabii yapıyor. Bakın zaman durmuyor. Fenerbahçe'nin 7'sinde seçimleri var. Fenerbahçe'nin eğer 10 gün sonra sezonun hazırlıklarına başlamış olsa ilk eleme maçına kadar tam 5 haftalık bir vakti var. Şimdi bakıyoruz ikinci eleme turunda Hartz var.
0: Evet.
2: Bir de Gornik Zabze var. Evet. Belki 5 haftalık hazırlıkla bunları geçebilir. Belki diyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin şu an çok kaliteli bir kadrosu var diyoruz ama Fenerbahçe 17'sinde sezonu açtığı takdirde daha milli takımımız Dünya Kupası'nda bir maç oynamış olacak.
1: Kalecisi olmayacak muhtemelen.
2: Tabii Fenerbahçe'nin yani milli takımda aynen da o kadar çok futbolcusu var ki bunların tamamı bu çalışmalara geç katılacak. İkinci tura geçiyoruz. Saint-Gilloise var. Sparta Prag var. Nijmegen var. Bu takımları geçmek çok kolay değil. Yani siz Fenerbahçe olarak Şampiyonlar Ligi'nden elenirseniz apayrı bir noktaya gidersiniz. Hele hele takımı bir araya toplayamayacağınız Bu süre içinde orada ciddi bir tehlike var. Ama en önemlisi de

0: şu. Amacım işte biri gelsin biri gelmesin değil. Eğer Aziz Yıldırım kazanırsa Aykut Kocaman ve şu an Aziz Yıldırım'ın bahsettiği o ekip Fenerbahçe'nin her şeyini biliyor. Hiç kimseye danışmadan kendileri bile 10 gün içinde bütün bu organizasyonu yaparlar. Yok yabancı bir hoca getireceğim diyorsanız, yabancı bir sportif direktörle onlarla ne zaman anlaşacaksınız? Onlar ne zaman bütün bu kararları verebilecek?
1: Samandıra'nın yolunu bile öğrenmesi. Evet,
0: seviyeye gelecek. Bu da Fenerbahçe için ayrı bir zorluk. Bakın bu süre içinde başlangıç en önemli. Sen Şampiyonlar Ligi'nden elendin. Hatta bir kazaya uğradın. Belki ondan sonraki maçını da kaybedebilirsin. Lige de bir kötü başlıyor olsan daha sezon başında bile bu kadar olumsuzluk seni apayrı bir noktaya taşır.
1: Çok doğru hocam.
0: Fenerbahçe'nin de böyle bir lüksü yok.
1: Bir yıl sonra da seçim var. Yani kim gelirse gelsin, teknik direktör, başkan veya sportif direktör, isimlerden bağımsız söylüyorum.
2: Tabii.
1: Çok kredisi yok.
2: Aynen.
1: Yani bir yılda o yüzden aslında adaylar da sürekli bir şampiyonluk vurgusu yapmak zorunda kalıyorlar ister istemez. Doğru.
0: Şampiyon olacaksa Fenerbahçe hem Avrupa'da yoluna devam etmeli hem lige çok iyi başlamalı.
1: Katılıyorum.
0: Bakın sizin daha ligin ilk 6 haftasında ki 6 hafta sonra bir milli takım arası var 3 haftalık.
1: Evet.
0: Sizin liderliği rakibinize kaptırıyor olmanız sizin camianızdaki motivasyonu bile düşürür. Ya bu sene de olmayacak noktasına gelir.
1: Başlaması gerekiyor.
0: Geçen sene de bu oldu zaten. Kötü başladılar. Hem yönetim gitti hem teknik direktör gitti geçen sene.
2: Yine çok topal bir hazırlık, yaz hazırlık kampı olacak Fenerbahçe ve Galatasaray için özellikle. Galatasaray Dünya Kupası'na 11 futbolcu, Fenerbahçe 10 futbolcu gönderdi. Diğer taraftan şimdi bu oyuncuların çoğu da Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Dünya Kupası bittikten sonra FIFA'nın vereceği bir izin olacak onlara. Öyle baktığında hazırlık dönemi geçiremeyecek birçok oyuncu, birçok A+ oyuncu alabileceğin oyuncu. En şanslısı o yüzden Galatasaray.
1: Doğru. Çünkü Trabzonspor'da.
2: Tabii Trabzonspor'da. Trabzonspor zaten Dünya Kupası'ndan önce transferlerini yapıyor. Yani o konuda iyiler. Fenerbahçe'nin işi orada da zor.
0: Galatasaray'ın çok büyük avantajı tabii var. Her şeyden önce kadrosu daha oturmuş. Tabii. Oyunu daha oturmuş. Aynen. Ve de Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde geç tabii başlayacak. Ligin başına hazır olmak zorunda Galatasaray. Aynen.
1: Doğru. Artık çok da vakit kalmadı. Hafta sonu Fenerbahçe seçim heyecanını yaşayacak. Hakan Bey teknik direktör konusunda seçimden önce açıklayacağım demişti. Artık yaklaşık 2-3 günlük bir süre kaldı zaten. İsimler biraz daha netleşecektir hafta sonu yaklaştıkça.
2: Tabii. Ya bu açıklayacağım demesi işte dün medyaya sızan her gün bir transfer açıklayacağım. Ya bunları açıklayamazsın. Nasıl açıklayacaksın? Yani boşta olan bir oyuncuyu bile açıklamak zor ki kulübünde çoğu oyuncular da genelde kulüplerinde bonservisi olan oyuncular işin doğasına aykırı. Başkan olduktan sonra tabii ki açıklar ama şu anda hangi sıfatla açıklayabilirsin ki kaldı ki kendisi bugün düzeltti aslında. Bugün bir konuşmada A-Spor'da izledim. Ne zaman yaptı konuşmayı bilmiyorum ama hani oyuncu boşta olan oyuncuyla ilgili oturup konuşup pazarlık yapabiliyoruz ama sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili olarak kulüpten izin almak gerekiyor. O zor bir süreç dedi. Yani onu şunu işaret etti. Benim başkan seçerseniz gidip kulübüyle görüşürüm. Çünkü başkan olmadan da görüşemiyorsun.
1: Doğru. Hangi sıfatla gidip görüşemiyorsun?
2: Tabii onu anlattı. Aslında orada kırak bir zeka var. Hani beni seçin gidip anlaşayım.
1: Yetkiyi verin gidin.
2: Tabii yetkiyi vermeden olmuyor. Bunları bildiği için Aziz Yıldırım aslında daha alttan ayakları yere basıyor. Evet. Doğru söylüyor. Hani ben yıldız sözü vermiyorum. Ben şampiyonluk sözü veriyorum
1: daha
2: dedi. Daha kestirmeden evet gidiyor. Ama taraftar da şunu biliyor. Bizim başkanımız kim? Önce o, sonra bizim teknik direktörümüz kim olacak? Ondan sonra şu üçüncü soruda bizim golcülerimiz kim? Hep doğru sokakta Ahmet Hoca'ya da bana da sana da soruyorlar.
1: Doğru. Peki konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin gündemini özellikle dediğim gibi hafta sonu yaklaştıkça daha net belki resim şekillendikçe, tablo şekillendikçe konuşuyor olacağız. Geçelim Beşiktaş'a. Aslında benzer belirsizliklerin de devam ettiği bir diğer kulüpte Beşiktaş. Siyah beyazların bir teknik direktör arayışı var Zeki abi. Vincenzo Italiano ismi şu anda öne çıkıyor. Boşta son olarak Bologna'da görev yapmıştı ki kaderin bir cilvesi Bologna'ya da Tedesco yeni teknik adam olarak gitti. Teknik direktör arayışları konusunda nedir son durum Beşiktaş'ta diye sana sözü bırakayım.
2: Ya ben içimden aslında başkan kestirip attı. Ben Şenol Güneş'in olmasını isterdim. Bu camiayı çok iyi biliyor. Beşiktaş taraftarı için canımı veririm diyebilecek kadar Beşiktaş'ı sahiplenen tecrübeli bir hocaydı. Şu anda Beşiktaş'ın tecrübeli bir hocaya ihtiyacı var. Yani hani az önce dedim ya, başkanın da teknik direktörün de federasyonda, kurullarda, futbol camiasında, medyada bir karşılığının olması lazım. Güçlü bir profile ihtiyacı var. Sergen Hoca onu gerçekleştiremedi. Serdar Adalı'nın böyle birine ihtiyacı var. Bir kalkana ihtiyacı var. Hani Italiano bunun ne kadar gerçekleştirebilir? Tamam, Bologna'dan çok böyle idealist ki yarın bir Avrupa futbol uzmanından biz o konuda epey bilgiler aldık. Yarın Fotomaç'ta yayınlanacak. İtalyan analizi olacak. Yani olacaksa o, Önder Özden seçtiyse, bu hocada karar kıldıysa mutlaka bir bildiği vardır. Çünkü Önder Özden'in ben hani futbol bilgisine saygı duyuyorum. Ve Beşiktaş'ı gerçekten seviyor. Ama Beşiktaş'ın böyle A plus bir teknik direktöre ihtiyacı var. Yani Türk futbol piyasasını, camiasını bilen, saygınlığı olan, futbolcular üzerinde bir ağırlığı olacak, taraftarın çok sevdiği bir profil olsaydı olabilirdi ama başkan hani hiç düşünmüyoruz dedi. O, başkana da saygı duyuyorum, farklı. Ama başkan şunu söyledi, gerekirse 150 milyon euro para harcarım Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dedi. Bu bütçe bizde var dedi. Ama bu bütçeyi doğru kullanmak çok önemli. Yani eğer hoca Beşiktaş'ı başarılı bir şekilde sevk ve idare edeceğini düşünüyorsa, Önder Özen'i inandırdıysa, çünkü Beşiktaş'ın çok böyle kötü bir kadrosu yok ya, Beşiktaş'ın kadrosunu da çok küçümsememek lazım. Orkun gibi bir silahı var. Agbatu, işte 18 milyon euro verilen Agbatu'su var. Murillo'yu çok beğeniyorum. Keşke Getson'u göndermeselerdi. İnşallah alırlar ki Getson gelmek istiyor biliyorsun. Spartak Moskova. CSKA Moskova'dan
1: Spartak'ta
2: evet. Hep karıştırıyorum onları. Gitti, iyi oynadı, sonra mutsuz olduğu için performansı düştü.
1: Rusya biraz belki, rekabetten çünkü tabii, uzaklaştı Avrupa
2: malum. Belki kiralık olarak alabilirler. Burada Rafa Silva kalsaydı çok iyi olurdu. Hani Sergen Yalçın çok böyle oyuncuya bir anda sırtını döndü bence.
1: Kısa süren Sergen Yalçın dönemi Beşiktaş'a bir Rafa Silva'ya bence
2: çünkü Benfica'da hala oynuyor, goller atıyor, iyi oynuyor. Peki Beşiktaş'ı ilk sezonda nasıl sahiplendiğini biliyoruz. Yani kalsaydı başka olurdu. Rafa Silva, Getson, Orkun müthiş olurdu. İki tane. Şimdi Salih Özcan mesela milli takımda Orkun Kökçü ile müthiş bir ikili. Bence Salih Özcan'ı Beşiktaş'ın yerinde olsam hemen alırım. Çünkü orada orta sahada iyi bir ikililer.
1: Milli takımda bir süredir de zaten ilgisi vardı.
2: İlgisi var.
1: Gündeme yani, gelmişti.
2: Sonuçta çok rahat alabileceğim bir oyuncu.
1: Şu an boşta.
2: Boşta. Diğer taraftan da bence hani Rafa Silva etkisi yaratacak bir oyuncuya yine ihtiyacı var. Maç kazandıracak. Böyle bir oyuncu alması lazım. Böyle bir profile ihtiyacı var. Santrfor olarak yine tamam. İyi bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu ama fizik olarak hani pivot santrfor olsa, boylu postlu, öyle bir profilde sen daha iyi biliyorsun Beşiktaş'ı. Böyle bir transfer de yapması lazım ama yeni hoca nasıl olacak? Gerçekten bu hoca mı olacak? Bir sürü isimden sonra bu hoca üzerine yoğunlaşıldı. Bakalım, göreceğiz. Açıkçası ben hani çok yakından tanıdığım bir hoca değil. Tedesco'nun Bologna'ya gidip aslında bir anlamda da belli ki İtalyano'dan önce Tedesco'yla anlaşmış Bologna kulübü.
1: Evet.
2: Hoca boşa çıktı ve Beşiktaş'a geliyor. Senin de söylediğin gibi. Ya hayırlı olsun ama Önder Özden çok hata yapacağını düşünmüyorum transferlerde.
1: Artık yani burada böyle bir yapılanmaya gidildiyse de güvenmek gerekiyor zaten. Yani Beşiktaş camiasında bu arada gerçekten görev yapan isimlere biraz daha bence sahip de çıkması gerekiyor. Çünkü Önder Hoca'ya, Önder Özen'e ben şahsını tanımam ama tabii ki saygı duyuyorum. Hoca'ya da biraz organize bir saldırı var sosyal medyada. Biraz Beşiktaş taraftarı da bence bu konularda tırnak içinde daha uyanık olup...

0: sahip çıkması gerekiyor bu isimlere. Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz teknik direktör sürecini Beşiktaş'ta?
1: Bence Önder Özen Beşiktaş'ın bu sene teknik direktörden çok daha önemli bir görevlisi konumunda. Yani biz hep ülkemizde futbol aklından bahsederiz ama o aklın kim olduğunu, o aklın nasıl çalıştığını genelde hiç bilmeyiz. Ama prensipte biz diyorsak ki yönetimin, teknik heyetin, takımın tek başına şampiyonluğa ulaştıramayacağı bir ortamda o organizasyonu veya bizim deyimizde o yapıyı kurmak lazım. Bunu Beşiktaş'ta en iyi yapabilecek kişi de Önder Özen. Bazen bizde yönetimler o derece çabuk değişiyor ki, Beşiktaş'ta da bu son dönemde çok oldu. Oraya işi bilen bir yönetim gelse bile onların zamanı olmuyor. Ama Önder Özen gibi kalıcı, kulüpte kalıcı olabilecek bir görevliniz varsa bu sizin için çok önemli bir adımdır. Yani ben Önder Hoca'nın her yönden bu iş için biçilmiş kaftan olduğuna inanıyorum. Bir defa insani değerleri çok yüksek. Beşiktaşlık duygusu, aidiyeti çok yüksek. Günümüzde futbolun, bırakın bu dönemdeki çağdaş yapısını, gelecekte nasıl oynanacağına bile kafa yoran, futbol bilgisi üst düzeyde olan bir kişi.
0: Değişen futbolu, gelişen futbolu takip eden.
1: Takip ediyor. Bakın demin dedik ki takip eden değil, takip edilen olun. Futbolda da aynıdır. Yani bir Guardiola'yı takip edersen Guardiola geçme şansın yok. Ama sen takip edilen konumunda olursan, futbolun da geleceğini yönlendirirsen bu senin için avantaj. Önder Hoca'nın da bu derece futbolun felsefesiyle iç içe biri olduğunu ben yakından biliyorum. En önemlisi de şu. Bizde sportif direktörlük müessesesi tam olarak oturmadı. Bunun birçok nedeni var ama birinci nedeni de bizde hep sportif direktörler en kısa zamanda teknik direktör, o kulübün teknik direktörü olmak için bazen de çok hamle yaptılar. Bazen de teknik direktörle işbirliği yapmadılar. Hatta onun ayağını kaydırdılar. Bunu hepimiz biliyoruz. Önder Hoca'nın teknik adam olma diye bir düşüncesi kesinlikle yok. Bu onun en büyük avantajı. Şimdi bu teknik direktör için de büyük bir avantaj. Yani teknik direktörle ilk görüşmeleri o yapıyorsa, anlaşmayı o yapıyorsa, zaten ikili arasında geleceğe yönelik yapılacak bütün planlamalar için, yapılacak çalışmalar için bir güven ortamı oluşuyor. Ondan sonra ikisi birden bu planlamaları yapacaktır. İlk dönemde Önder Hoca'nın bilgileri, donanımı teknik direktör için büyük bir avantajken, daha sonra bu ikili Beşiktaş'ın geleceğini yapılandıracaklardır. Sadece Önder Özen'e değil, gelecek teknik adama da en azından o sürenin verilmesi bence Beşiktaş'ta olmazsa olmaz. Ama şu an Galatasaray'ın kadrosuna baktığımda, Fenerbahçe'nin işte alınacak yıldızlarla kadro kalitesine baktığımda Beşiktaş'ın çok önündeler. Evet. Yani 150 milyonluk bir transfer bütçesi bile kadro kalitesi olarak Beşiktaş'ı o seviyeye taşır mı? Ciddi endişelerim var. Çünkü takımın kadrosuna baktığımda bu kadroda neredeyse birkaç mevki dışında her mevkiye oyuncu lazım.
0: Doğru.
1: Alınacak oyunculara bakıyoruz. Bonservis bedelleri 20-30-40 milyonlardan başlıyor.
0: Şu olamaz mı peki hocam? Bence kendi standartlarının da altında performans veren bazı isimler var. Eğer doğru bir organizasyon oluşturulabilirse, işte doğru teknik direktör seçimi, doğru birkaç takviyeyle beraber belki mevcuttaki bazı performanslar da yukarıya çıkabilir mi Beşiktaş'ta yeni sezonda?
1: Kesinlikle çıkabilir. Bakın, ben Beşiktaş'ın kadro kalitesi olarak o seviyeye çıkamayacağını düşünüyorum dedim. Ama Beşiktaş'ın şampiyonluğa aday olamayacağını iddia etmedim. Hatta tam tersini iddia ediyorum. Günümüzde bakın, Avrupa'da işte Galatasaray'dan örnek verelim. Galatasaray işte bir Juventus'u darmadağın etti. Liverpool'u burada yendi. Ama gitti bir St. Gilloise'a içeride yenildi. Bizim bütün takımlarımız kadro kalitesi daha düşük olmasına rağmen takım oyunu oynayan, futbolun atletizm kısmını daha iyi oynayan Avrupa'nın o bize göre daha küçük takımlarına karşı zorlanıyor. Beşiktaş o kaliteyi yakalayamasa bile bu birlik beraberlik içinde takım oyununu oynadığı

0: takdirde günümüzde yine şampiyonluğun adayı olabilirsin. Bir defa diğer takımların hepsinden daha kaliteli bir takımın olacak. Onları zaten yenmen lazım. Günümüzde daha fazla çalışarak, koşarak, daha disiplinli, taktik yönden daha doğru oynayarak şu an senden daha iyi kadroya sahip takımları bile doğru yenebilirsin. Bunu da Önder Hoca ile seçeceği teknik direktörün iyi yapacağına inanıyorum. Beşiktaş'ın son dönemdeki en büyük eksiklerinden biri takım birlikteliğini, ruhunu takımın içinde tam yakalayamadılar.
1: Doğru.
0: Yani Beşiktaş'ın bence bu noktadan biraz yürüyor olması lazım. Bence yönetim çok doğru bir adım attı. Şimdi işbirliği yapacaklar ama yaptıkları işleri de biraz kendi aralarında saklasınlar. Ya 10 tane teknik direktörle görüşüp 10 tane hayır duyma.
1: Biraz daha yani, gizli yürütmek
0: bir lazım. Bir kişiye git, o kişi de sana evet desin.
1: Doğru. Hocam devam edeceğiz. Reklam vaktimiz gelmiş. Kısa bir reklam aramız var değerli izleyenler. Ardından spor gündemi devam ediyor.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
7: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

yalan. İstedim ama yapamadım, üstüne gül koklayamadım. Dedim olmadı, kimseleri yerine koyamadım. Sen başka

0: Aspor Radyo.
1: Reklamların ardından devam ediyoruz. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Vincenzo Italiano biraz kariyerinde öne çıkan başarılarından bahsedip sonrasında transfer planlaması nasıl olmalı peki Beşiktaş'ın, bunu da konuşalım istiyorum. Tabii kariyerindeki aslında en büyük başarısı ki tek kazanmış olduğu kupa Bologna ile İtalya Kupası şampiyonluğu vardı. Geride bıraktığımız sezon değil, bir önceki sezon 24-25 sezonunda Bologna ile bir kupa şampiyonluğu yaşadı. Ama bunun yanı sıra özellikle Fiorentina döneminde de arka arka iki sezon Konferans Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti. Kupaya uzanamadı ama bu anlamda özellikle biraz bütçe anlamında düşük bütçeli takımlar olmasına rağmen Avrupa'da iki final ve İtalya Kupası şampiyonluğu, Vincenzo Italiano'nun öne çıkan başarıları olduğu kariyerinde. Hocam, transfer planlaması peki Beşiktaş'ın nasıl olmalı? Biraz bunu da belki konuşmak gerekiyor. Evet, bir hoca belirsizliği var ama çok vakit de yok. Tıpkı Fenerbahçe gibi Beşiktaş da erken açacak sezonu. Kimler gelecek, kimler gidecek, kimlerle devam edilecek, bir belirsizlik var Beşiktaş'ta.
2: Mutlaka. Yalnız Beşiktaş işte Önder Özen'le doğru bir adım attı. İkinci doğru adımı da Önder Özen attı. Dedi ki ben her ne kadar Beşiktaş'ın diyelim bu tür planlamasını yapabilecek durumda olsam bile, biz önce yönetimin, taraftarın kabul edeceği Beşiktaş'ın oyunu nasıl olmalı, Beşiktaş'ın oyun felsefesi nasıl olmalı, buna uygun bir teknik direktör bulalım dedi. Bu çok doğru bir adımdı. Onun için bu kadar detaylı araştırmaları, çalışmaları var. Sonra da bu tek

0: teknik direktör belirlendiği andan itibaren Beşiktaş bence oraya yönelecektir. Şimdi bir defa Beşiktaşlılığın beraberinde getirdiği o savaşma ruhunun ön planda olduğu, belki sonuç ilk anda cuk diye oturmasa bile o Beşiktaş ruhuyla sahada baştan sona kadar o mücadeleyi veren, takım oyunu oynayan, mümkün olduğunca bu enerjiyle de önde oynayan, ön alan baskısıyla oynayan bir oyun anlayışı tercih edeceklerdir. Şimdi bir defa Beşiktaş'ın alacağı hoca sıradan bir hoca olmayacaktır, kim olursa olsun. Bu hocaların hepsi günümüzde çağdaş futbolun gereği olan, geriden oyun kurmaktan tut, ön alanda o baskılara kadar, geçiş hücumlarına kadar her şeyi takımına öğretebilecek ve bunu oynatabilecek bir seviyede olduklarını hepimiz biliyoruz. Yeter ki ortam doğru olsun. O yüzden Beşiktaş bence işe buradan başlayacak. O çok güzel bir şey. Beşiktaş'ın, Önder Ozan'ın oradaki varlığı futbolcuları ikna konusunda bile çok büyük avantajıdır. Bakın biz hep onu konuşuruz, futbolcuyu bu oyuna ikna etmek. Günümüzde her profesyonel futbolcunun gittiği kulübün teknik direktörünün oyununu zaten kabulleniyor, ona ikna olmuş bir şekilde oraya gitmesi lazım. Bu ortam sağlandığı takdirde de futbolcuların hiçbiri buna karşı çıkmaz. Önder Hoca bu açıdan Beşiktaş için bir şans, hoca için çok büyük bir şans. Birçok konuyla Önder Hoca uğraşacak. Hocanın işine karışmadan sonra da takım planlaması için eldekilerle ilgili bilgileri Önder Hoca mutlaka hocayla paylaşacaktır. Takıma o açıdan yaklaştığımızda, şimdi mevki olarak gittiğimizde ben dedim ki elde kullanacağınız çok fazla futbolcu yok. Bir kaleci alacaksınız büyük bir ihtimalle.
1: Belki birden fazla.
0: Şimdi örnek, iyi bir kaleci. Yani siz, sevgili Zeki güzel bir şey dedi. İki kaleci alacağına iki kalecinin parasını birleştir. Bir tane daha iyi bir kaleci al. Arkadan gelen ikinciyi belki kendi bünyenden bile çıkarabilirsin. Mourinho iyi oynuyor. Evet, Mourinho ile sağ beki kapatabilirsin. Agbadu stoperlerden biri. İkinci stoperde zaten orada belirli ayrılıklarda olacak gibi duruyor. Emirhan onlardan biridir. Yasin'i aldınız. Yasin onlardan biridir. Ama oraya birinci sınıf bence bir stoperin daha alınması lazım. Sol tarafa baktığımızda Rıdvan var. Eğer siz büyük hedef koyuyorsanız bir tane sol bek lazım. Orta sahaya baktığımızda da orada da büyük kayıpları oldu. Orkun, evet. Ama Orkun'un yanına mutlaka bir oyuncu daha lazım.
1: 11 seviyesinde sadece Orkun bence.
0: Evet, oraya mutlaka birini daha koyman lazım. Kanatlara bakıyorsun, işte Cengiz geri dönüyor. Çerni belki kaliteli bir futbolcu, istediğin verimi alamadın. Raşika'dan istediğini alamadın. Jota Silva zaten kiralıktı, geri dönüyor.
1: Toure geri döndü o da. Toure evet, de gitti.
0: Evet, Beşiktaş'ın iki El Bilal Toure'yi hem kanatta hem ileride 9 numarada kullanabiliyordun. Beşiktaş'ın iki tane kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Oğuz da evet, yani atletizmi ön planda olan bir oyuncu ama işte santrofor kalitesi ön planda olan biri değil. Beşiktaş ondan daha kaliteli iş bitirici bir santrofora da ihtiyacı var. Bütün bunları 150 milyon euroya alabiliyor musun sevgili Zeki?
2: Bu alırım da, ama.
0: bu da düşünülmesi gereken. A plus'ın
2: bir tık altı, B plus olsun.
0: Önemli bir konu. O yüzden belki de 6-7 tane sıradan adam alacağına, bakın evet. 4 tane A plus oyuncu al. Evet. Takım içindeki öteki oyuncularla sen orayı tamamlayabilirsin.
2: Şeyi doğru. Çok düşünüyorlar. İşte Benfica'dan hem bir alışveriş sırasında bir dostluklar olduğu için Pavlidis'i çok istiyorlar mesela. Pavlidis
1: santrafora.
2: İlk yanılmıyorsam 2029'da bitiyor sözleşmesi ama
1: hemen bakayım.
2: Yunan oyuncu bu sene de iyiydi. Yani 25 gole falan katkısı olan bir oyuncu. Mourinho'nun vazgeçemediği
1: evet,
2: bir oyuncu.
1: 2029 tabii, sözleşme sonu.
2: Pavlidis olabilir.
1: Ligde 22 golü var bu
2: evet,
1: sezon.
2: İyi gitti yani bu sene, iyi bir sezon geçirdi Mourinho'yla. Onu transfer edebilirler. Ya İtalyano ile ilgili analiz var bende. Biraz buyurun, anlatayım istersen lütfen, bir kısmını. Şimdi İtalyano ile ilgili onu tanıyan arkadaşların çıkardığı bilgi.

0: sorunu bitiriciliktir. Çok üretip çok kaçırırlar. Bu nedenle maç başına kaçırılan büyük şans 1.8. İstatistiği yukarı yönlü tırmanabilir Beşiktaş'ta diyor. Onun dışında en büyük değişim rakip yarı sahada isabetli pas sayısında yaşanacaktır diyor. Set oyununu tamamen rakip yarı sahaya yıkacağı için bu sayı 190'lardan, Beşiktaş'ın 190'mış, 230-240'lara çıkabilir diyor. Fiorentina'da kenar çizgisine inip orta kesmek yerine beklerin merkeze devrildiği veya kanatların ceza sahası köşesinden içeri geriye doğru yerden pas çıkardığı organizasyonları tercih eder diyor. Bu yüzden havadan isabetli orta sayısı düşebilir. Ancak ceza sahası içi etkinlik ve pozisyon zenginliği artar diyor. Daha çok hani hücumu seven bir teknik direktör olduğunun
1: altını. Ofansif bir futbol anlayışı olduğunu anlıyoruz bu analizden. Vincenzo Italiano analizi Zeki abi.
0: Onu tanıyan, izleyen arkadaşlar
1: paylaştı. Aslında Beşiktaş'ın parametrelerine, DNA'sına biraz uyan bir izlenimi var bu analizin.
2: Kısmen evet. Ama diğer taraftan da bakın Beşiktaş gibi büyük takımlar daha fazla ön alan baskısı yaptıklarında veya rakibi kendi birinci bölgelerine hapsettiklerinde set hücumları yapmak zorundalar. Set hücumu yapıyorsanız sıfıra kadar inmek çok önemli. Sıfıra indikten sonra zaten rakip defansın arkasına inmiş, oradan çıkaracağınız paslarla onların yüzünü kendi kalelerine döndürmüş oluyorsunuz. Bu bence olması gereken ayrı bir şey ama bence ilk planda bu kadar detaya girmemek lazım. Neden? Bugün Italiano çok büyük takımlarda çalışmadı. Yani çok büyük takımda değilseniz sizin birinci sınıf bitiriciniz olmayabiliyor. İşte onun içinde belki de pozisyon değerlendirmede biraz daha geri planda kalabiliyorsunuz. Bu önemli. Tabii sevgili Zeki'nin tarif ettiği biraz daha geçiş hücumlarının ön planda olduğu bir anlayış. O yüzden onun daha önce görev yaptığı Bologna gibi, Fiorentina gibi takımlar da genelde o ligde daha güçlüler olduğu için oyunun iki tarafını oynamak zorundalar. Yani biraz daha ofansif yönünü anlatmış oluyor olsa bile hocanın da bir Avrupa Almanya doğumu var. Almanya'da geçirdiği bir dönem var. O da sanki Tedesco gibi işte Alman ve İtalyan şeyinin karışımını veya sentezini yapmış hocalardan bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Doğum yeri Karlsruhe ama İtalya vatandaşı.
2: O yüzden bu benim için önemli. Yani biraz sadece Alman benim için çok yeterli değil gibi. Ona biraz daha duygu katmak lazım. O duyguyu da işte biz Türkler katıyoruz, İtalyanlar katıyor. Yani bu da işin bir başka boyutu. Hocanın da hep bir arayış içinde olduğunu da ben duydum. Yani sanki böyle bir 11'le arka arkaya maça çıkmayan, 11'ini devamlı değiştiren bir yapısı varmış. Böyle bir yapı demek kadro genişliğinin biraz daha fazla olması demektir. Yani Beşiktaş da bunu yakalayabilecek mi? Ama en önemli konu şu. Bakın bu dönemde Beşiktaş çok transfer yapacağı için Beşiktaş oyun felsefesini belirlemiş. O felsefeye uygun futbolcuları almak zorunda. Hocanın oynatacağı futbola uygun. Bu Beşiktaş için bir avantaj. Yoksa kadronu değiştiremeyeceksen, o kadroda senin oyununa uygun değilse o zaman o kadroya uygun oyun belirlemen lazım. Bu bazen hoca için de sıkıntı oluyor. Bence başlangıç için şu an ideal bir ortam görünüyor. Orada bir tek eksik para. Yani o da her ne kadar kulüplerimiz son dönemde çok harcıyorsa bile 150 milyon eurolar bile az geliyor artık gözümüz ya. Öyle bir noktaya geldik. Doğru. Tam bir futbolda da tüketici bir yapıya sahip olduk. Yani üretici yapı çok önemli ama transferler önemli. Demin işte Pavlidis'ten bahsederken aklıma şu geldi. Ya oh şu an biraz dışa çıkmış gibi oluyor. O dönemde birinci sınıf bir santrofor almış olsan, belki Semih'i göndermeyerek ki geri gelme ihtimali çok yüksek. Elindeki Mustafa ile kendi bünyenden bile futbolcu yetiştirme şansım var. Yani bence çok doğru bir eğitimle Semih'in de Mustafa'nın da

0: Çok yetenekli olduklarını, çok daha iyi yerlere gelebileceklerine ben kesinlikle inanıyorum.
1: Peki, ya son yorumları alayım, noktalayacağım Beşiktaş'ı, Galatasaray'a geçeceğim.
2: Ya, tabii yarışmak istiyorsan biraz tabii yani pahalı oyuncular almak zorundasın. İşte Trabzonspor'dan örnek vereyim. Hani Zupko, Danilo Şikan alındığında işte iki oyuncuya menajerlik ücretleri dahil yanılmıyorsam 12 milyon euro verilmişti. Ki Onacho da Trabzonspor'un en pahalı transferiydi bugüne kadar yaptığı, geçen yıl 6,5 milyon euro. Şimdi bu sezon işte çift rakamlara çıkmaya başladı Trabzonspor. 11 milyon, 12 milyon, 15 milyon euro, öyle görünüyor yani.
1: Tabii
2: öyle transferler,
1: evet.
2: Tabii öyle transferler yapacaklar. Mecburen yarışmak için. Çünkü Galatasaray arayı çok açtı. Fenerbahçe'de böyle pahalı transferler yapıyor. Hani beklentiyi yükseltebilmen için hem alternatifli kadro kuracaksın. Bu Beşiktaş ve Trabzonspor için geçerli durum. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un mecburen para harcaması gerekiyor. İyi transferler yapması gerekiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a yaklaşabilmek için kadro zenginliği ve kadro kalitesi olarak. O yüzden bu sezon hani biraz daha büyük bütçeli transferler, özellikle Beşiktaş'ın yapacağını düşünüyorum. Ben hani başkanın bir hayali vardı, göreve geldiğinde biliyorsun Çorlak'ta görüştük demişti.
1: Evet.
2: Yani Fenerbahçe üzerinden hep okuyoruz ama başkan gözünü karartıp Çorlak'ı transfer ederse ona da hiç şaşırmasın Beşiktaşlılar. Böyle gizliden gizliye bu transferi de yapabilir. Ya da bu ayarda bir santrfor transferi yapabilir. Pavlidis de önemli bir oyuncu ama daha iyisini de getirebilir. Bunu da unutmamak lazım.
1: Peki devam edelim Galatasaray'la. Galatasaray'ın transfer gündeminde sarı kırmızıları neler bekliyor? Bu yaz nasıl geçebilir? Biraz da bundan bahsedelim. Tabii şu anda özellikle mevcut yabancı kuralından da kaynaklı olarak, evet, herhalde en sıcak gündem Can tabii Uzun konusu. Aynen. Galatasaray'da. Aynen. Ki Kuzey Makedonya maçında da performansı hani ağızda evet, tat bıraktı gerçekten. Müthiş, evet, bir performansı vardı Can'ın. Ki zaten çok yetenekli olduğunu biliyorduk.
2: Evet.
1: Biraz tabii gözden uzak olunca gönülden de ırak, evet, oluyor derler ya. Bu milli maçla beraber Can da kendi adına bence önemli bir performans ortaya koymuş oldu. Nasıl görüyorsunuz bu ihtimali Zeki abi, Can Uzun transferinde?
2: Oyuncu gelmek istiyor. Ailesi zaten Galatasaray'la, ailecek Galatasaray'a oğul çocuklarının gelmesini istiyorlar. Ama Eintracht Frankfurt tarafını ikna etmek kolay değil. Yani dediğim gibi burada 45 milyon eurolar konuşuluyor. Pazarlıkla belki 30'a indirip bu transferi gerçekleştirebiliriz ama şunu biliyoruz, Galatasaray 3 yıldır Can Uzun'u istiyor. Bu sezon o transferi gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilir Galatasaray. Hani ben olsam mesela Bernardo Silva mesela, onun da maliyetini hesapladığında Can Uzun'a yaklaşabilir. Bernardo Silva transferi de hem çok, çünkü çok kızıştı. Açık artırma gibi Bernardo Silva transferi. Birçok isteyeni var. O yüzden Bernardo Silva'ya gitmektense Can Uzun'a harcarım o parayı. Belki biraz daha fazla veririm ama sanki Galatasaray'da onu yapacakmış gibi. Bir taraftan çok istenen bir oyuncu Bernardo Silva ama şu an kulübün yoğunlaştığı isim gerçekten Can Uzun. Ki Kuzey Makedonya maçının ilk yarısında gerçekten gözlerimizin pasını sildi. Çok hızlı, çok yetenekli, çok zeki bir oyuncu. Hani Arda Güler gibi çok gerçekten olağanüstü yetenekleri var. Denizli de oynattı yani. O bir 15 dakikalık bölüm var ki ön tarafta var, neler yaptılar.
1: Evet.
2: O yüzden hani yakışır ki Galatasaray'ın da böyle genç bir oyuncuya da ihtiyacı var. Kadro sınırlaması nedeniyle. Ben işin yani sonuna kadar Can Uzun transferiyle uğraşacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani burada 30 milyon eurolara kadar da çıkar Galatasaray diye düşünüyorum. Çünkü bu oyuncuyu aldığında satabilirsin. Yani şimdi mesela Lewandowski gibi oyuncuları alırsın, büyük para verirsin ama son sahibi olursun.
1: Son durak
2: hani olursun. 30'lu yaşlardan sonraki oyuncularda para kazanma amacı güdemezsin.
1: Doğru.
2: Ama sana tamam, kupa kazandırır, maç kazandırır.
1: Kısa
2: ama
1: vadede.
2: Can Uzun'la 2 yıl, 3 yıl oynatırsın. Daha da geliştirir kendini. 30 aldığın oyuncuyu 100'e satabilirsin.
1: Can, şöyle bir oyuncu belki de bu Dünya Kupası'ndan sonra bile Can'ı tabii transfer etmek çok daha zor olabilir. İşte o yüzden, yani oyuncuyla ilgili tabii, böyle bir ihtimal de tabii, söz konusu.
2: Eli çok güçlü Eintracht Frankfurt'un. Herkes onun bilincinde zaten Dünya Kupası'na giden oyuncuların ne vereceğine bakıyorlar.
1: Böyle turnuvalar çünkü biliyorsunuz Zeki, bazı isimler için fırsat. olur. Hiç ummadığınız bir oyuncudan bir performans da alabilirsiniz. Can da bence bizim milli takımımız için bu anlamda bir şu an kapalı kutu. Yani
2: Trabzon'da başka mesela, bir aynen olaydan büyük beklentisi
1: olabilir,
2: var. Yani,
1: tabii ki
2: gibi.
1: Çok farklı bir turnuva da yaşayabilir Can ve belki Temmuz ayında Can için farklı ihtimaller de konuşulabilir. Ama şu an Galatasaray'ın bir Can Uzun gündemi var Ahmet Hoca.
0: Ben bu ihtimali çok yüksek görüyorum. Bir defa bizim milli takımımızdan benim büyük beklentim var. Yani kim ne derse desin, bunların bir kısmının yurt dışında önemli takımlarda oynuyor olsa bile, her ne kadar tanınıyor olsa bile bizim milli takımımız hala dünyada birçok ülke için bilinmeyen milli takımlardan bir tanesi. Ben potansiyelini de çok yüksek görüyorum. O yüzden grup maçları dahil olmak üzere zaten gruptan çıkmamız bence şart. Bu derece rakiplerimizden fazlalığımız var. Ondan sonra oynayabileceğimiz rakiplere de şöyle bir baktığımda bizim bir iki maç daha geçme şansımızın bile olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bilinmiyor olsa bile sanki gruptan lider çıktığımız takdirde o ihtimali ben yüksek görüyorum. Yani bir sıralama yap desen ben grubumuzda Türkiye'yi birinci sıraya yazarım. Bu da bizim gruptan çıktıktan sonra büyük bir ihtimalle Bosna'yla veya Fil Dişi'yle oynayacağımız anlamına
1: gelir. Evet, son 32'de. Evet.
0: Ondan sonra
1: son 16'da da bir Arjantin ihtimali var.
0: Yok, birinci olduğumuz zaman Arjantin diğer tarafta. Benim planlamama göre.
1: O zaman ben yanlış hatırlıyorum.
0: Bize Belçika çıkacak. Belçika'yı da geçme şansımız var.
1: O doğru.
0: Var.
1: Şu an Belçika onu çok eski gücünde
0: ama
1: değil.
0: Ama sonra da İspanya geliyor. Orada tehlike.
1: Aman.
0: Eğer grubu ikinci bitiriyorsak da büyük bir ihtimalle Mısır'la oynayacağız. Diğer tarafta. Mısır sonrası da herhalde bir Portekiz maçı bizi bekleyecek. Yani iki maç daha kazanıyor olmamız demek Can Uzun'un sadece değil diğer tanınmayan futbolcularımızın bile piyasasının artması demek.
1: Kesinlikle öyle.
0: Takımımızda işte Uğurcan bunların başında geliyor. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi bu seneki performansı iyi olsa bile bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bu Galatasaray için bir engel teşkil edebilir ama aslında önlerinde şu an aşmaları gereken bir Frankfurt engeli var. Frankfurt'un da Can'la ilgili daha geleceğe yönelik planlamaları var. Onu daha fazla 10 numara oynatmak istiyorlar. Bir de Almanlar da bu işi iyi biliyorlar. Yani Can'a şu an Avrupa'da talip olabilecek Galatasaray'ın önereceği 30 milyonları 40 milyonları verecek takım çok.
1: Doğru.
0: Yani bu da kolay değil Galatasaray adına Can transferi.
1: Daha çok forma şansı veriyordu ama Albert Riera döneminde evet, biraz şimdi, süreleri azalmıştı.
0: Bir de sakatlık da yaşadı zaten
2: doğru.
0: Orada.
2: Hoca da değişti. İki gün önce hocaları değişti. Adi Hütter teknik direktör oldu Eintracht Frankfurt'ta. Ona bütçe hazırlayabilmek için, transfer kolaylığı sağlayabilmek için Can Uzun'u aslında satmayı da düşünüyorlar. Ama dediğimiz gibi 45 milyon euro gibi bir değer biçmişler. Bu sezonda 10 gol 6 asisti var 24 maçlarda falan, yani çok da verimli oldu Can Uzun. Öyle baktığında hani satılmaz demiyorlar ama pahalı satmak istiyorlar.
0: Tabii. Sevgili Zeki, Can'ı eğer biraz uygun fiyata verirsen, Galatasaray'ın beklediği gibi 35'lere 40'lara verirsen o parayı Can seviyesinde bir oyuncu alamazsın.
2: Alamazsın işte 45.
0: Yani o yüzden Almanlar bunu biliyor.
2: 40 ancak alabilirsin hocam.
0: Eğer hocaya bütçe yaratacaksa evet, Can'ı 60'lara satmaları lazım. O yüzden elinde öyle bir değer varken Avrupalı o değeri satmıyor. Yani bu şey için Can'ın bu
1: hocam,
0: seneki...
1: Hocam rakamda bu arada nokta atışı yaptınız. Sözleşmesinde de Frankfurt'la Can'ın 60 milyon euro gibi serbest kalma
2: öyle var mıymış?
1: Maddesi varmış. Maddesi var mıymış? Zaten Frankfurt'ta zaman, kapıyı 60'tan açmış Galatasaray'a.
2: O zaman sıkıntı büyük.
0: O yüzden 60, büyük.
2: 60'da vermek
0: ama
2: zor.
0: Galatasaray konuşuyorsak şu gerçeği konuşuyor olmamız lazım. Galatasaray'ın şu an Icardi dahil 10 tane diyelim gençlik kriteri dışındaki yabancı futbolcusu zaten var. Yani kadroda var. Şimdi Icardi gidecek. Orada bir kişilik yeriniz boşalıyor. Zaten bir santrofor alman gerekir. Yani orayı da o şekilde doldurdun. O yüzden bir başka oyuncuyu satmadan yabancı oyuncu alma mümkün değilse can transferi çok önem kazanıyor. Bakın ilk bölümde dedik ki Fenerbahçe'nin yerli futbolcuları transfer ediyor olması çok önemli. Galatasaray için de bu geçerli. Günümüzde yakaladığın kaliteli Türk futbolcuyu hiç düşünmeden transfer et. Bu son derece önemli.
2: Ya 10+4 kuralı için olmazsa olmaz Galatasaray için can uzun.
0: Doğru. Galatasaray'ın orada Sara gidebilir. Öyle bir beklentisi
1: Icardi
0: var.
1: Icardi artık yok gibi.
0: Icardi yok. Icardi'nin yerine bir santrafor gelecek.
2: Ben hala gitti diyemiyorum. Icardi'nin sağ solu belli olmaz. Gelip der ki ya iyi dinlendi. Çok iyi dinlendi.
1: Kararını da artık bildirmesi bekleniyor.
2: Ya ben devam edeyim. Hani para önemli değil de diyebilir. Çılgın bir adam çünkü. Yani o
0: ya peki Zeki espri olsun. Dursun Başkan'la sen sık sık görüşüyorsun. Dursun Başkan ya Icardi kusura bakma geç kaldın diyebilir mi?
2: Yok kimse demiyor. Onun öyle bir özgürlüğü var. Yani öyle bir oyuncu ama ya. Ya her tarafından bir şey akıyor. Ya karizma akıyor adamın ya.
0: Doğru da.
2: Tabii aynen çok farklı.
0: Bizde bir River Plate dedikoduları çıktı. Onlar da bir açıklama yaptı.
1: Evet, ya doğru olmadı
0: söylemiyoruz.
2: Zaman zaman çıkıyor.
0: O yüzden o kolay değil.
2: Tabii
0: Galatasaray'da Torreira kaldı, Lemina kaldı. Bunlar Galatasaray adına kadroyu gücünü koruma adına çok önemli hamlelerdi. O yüzden Galatasaray'ın işte önce yabancı futbolcu transfer etmesi için oraya bir satış yapması lazım. Bir de elinde hala Niaga'nın dışında 3 tane 2003 dahil olmak üzere 3 tane Trabzon örneğinde olduğu gibi genç olabilecek futbolcuları transfer etmeleri lazım. Ve bu da gelecek adına bence son derece olumlu olabilir.
1: Tabii Yelert sözleşmeli oyuncusu Galatasaray'ın ama çok fazla kadro planlamasında
0: yani
1: yok. Sadece
0: Niaga şu anda
1: +4 kuralına tek uyan oyuncu Niaga gibi. Bu arada ESPN'e konuşmuştu. Teşekkür ediyorum ikinize de. River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Mauro Icardi söylentileri için böyle bir gündemimiz veya girişimimiz yok diyerek aslında kapatmış oldu Icardi defterini River Plate Başkanı. Icardi konusunda da bu hafta artık kararını vermesi bekleniyor oyuncunun. Ya ona göre çünkü bir planlaması mutlaka olacaktır Galatasaray'ın.
0: Hatta sızan bilgiler biraz da yönetimin baskı yapacağı konusunda. Artık biz takımın geleceğini planlamak istiyoruz. Bir an önce kararını ver. Geliyorsan gel tarzında o bahsettiğimiz noktaya ulaşmamak için son anda bir dönüş olmasın diye o baskıya başlayacakmış. Öyle bilgiler geliyor kulağımıza.
1: Peki bir soru.
2: Tatlı bir bekleyiş aslında. Hani gitse de sanki kurtulduk demeyecekler. Yani Icardi gibi bir yıldız geçti buradan. Hep özlenecek. Özlemle anılacak bir oyuncu.
0: Ya mutlaka Galatasaray taraftarı lütfen beni yanlış değerlendirmesin. Icardi'ye futbolcu olarak hayranlığım sonsuz. Türkiye'ye gelmiş
2: öyle.
0: En kaliteli futbolcu. Galatasaray için yaptıklarını da biliyorum. Ama bu aşkın sonu geldi. Yani yönetim öyle demeyecektir ama ona yakında düşünecektir. Yani şu an ya Icardi bir an önce de yani başka yere gideceğini açıklasa da biz de oraya bir futbolcu baksak diye düşünüyorlar.
2: Şey çok tartışıldı. Mesela hani biz geldik kaliteyi artırdık. Aslında orada hani Dünya Kupası'na gitti Türkiye falan.
1: Doğru.
2: Orada aslında
1: dünkü
2: şunu söylemek istiyorlar.
1: Kulübün,
2: hani pahalı transfer. Transferde kaliteye artması. Hani o vizyon Icardi ile başlayan bir şey var tabii ki. Bir akım oldu. Doğru yani. Osimhen'in transferleri, pahalı transferler.
1: Tabii
2: seviye
1: ki.
2: Çıtayı yükseltti ama hani Dünya Kupası'na... Ben geldim Türkiye Dünya Kupası'na gitti. O farklı bir şey. Hedef büyütme anlamında takımlarda tabii ki hedefler büyüdü. Bu konuda hani Icardi bir akım oldu, bir öncülük etti doğru. Ama Icardi her zaman Icardi'dir. Herkes unutulur. Hacı nasıl unutulmadıysa Icardi'de uzun yıllar unutulmayacak. Ama ben yine de hani bir %10'luk şey bırakıyorum yani Icardi bu sağ solu belli olmaz der ki para mara da istemiyorum. Maç başına verin. Ben oynama ben bu sevdadan bu aşkı ilelebet yaşamak istiyorum.
0: Yok öyle birini görme.
2: Bu şarkıyı seviyorum.
0: Ya Zeki neredeyse Icardi üzerine para bile verecek
2: ya,
0: diyecek
2: hatırla,
0: yani.
2: Hatırla o şarkıyı piyanoda çalmıştı ya.
0: Evet.
2: Ne kadar güzel sesi de çok güzeldi. Ya o dönemden hatırladım şimdi. O piyano başında o meşhur şarkısını söylemesi. Aşkın olayım, yani çok şey yapmadım, reklam mı giriyor bilmiyorum ama.
3: Geri şarkılar
2: ama artık herhalde. Şunu da unutmayalım, o tribünlerin sürekli kapalı gişe olmasında Icardi'nin de rolü var. Yani
1: çok büyük rolü var.
2: Koşa koşa gitti hep Galatasaray taraftarı.
1: Bu arada Karda gerçekten kıyamette. Oyuncunun 4 yıllık Galatasaray kariyeri bence tartışmaya kapalı bir konu. Yani
2: bu sezon
1: burada
2: bile 19 gol ya.
1: Peki. Ligdeki en golcüsü mü? Osimhen'den daha
3: o
1: çok.
3: O konuda hepsine katılıyorum. Katkısı da büyük kesin. Icardi Türkiye'de yakaladığı ortamı, Türkiye'de ona duyulan sevgiyi, saygıyı kariyerinde bir başka yerde yakaladı
2: mümkün
3: mı?
2: Mümkün değil.
3: Ben ama işin bu boyutunu da değerlendirmek lazım. Evet. Icardi'nin bu derece verimli olmasında Galatasaray'ın veya ülkemizin de büyük katkısı
2: tabii
3: var. Yani onu bu kadar çok çocuğun sevmesinin de büyük katkısı var. Yani bugün dünyada ya şarkısı var diyebileceğin kaç tane futbolcu var?
1: Doğru.
3: Yani o yüzden yani karşılıklıdır
1: hocam size.
3: Karşılıklıdır. Burada bir el diğerini yıkar.
1: Karşılıklı bir sevgi, saygı vardı yüzden, 4 yıldır.
3: Evet.
1: Taraftar ve Icardi'den bahsediyorum. Ama bence de artık sanki o birliktelik biraz tükenme noktasına geldi. Yani devamında sanki zarar görebilecek bir ilişki hissiyatı verdiği
3: evet
1: için
3: evet.
1: Ben de bir futbol sever olarak Icardi'nin buradan kötü ayrılmasını istemem.
3: Kesinlikle.
1: Yani mesela, o nedenle aynen dozunda bırakmakta şimdi fayda var bence.
2: Icardi 33 yaşına girecek. Lewandowski 38 yaşına girecek. Arada 5 yaş var ve biz Icardi'ye hep şu gözle bakıyoruz. Ya yaşlandı artık. Yaşlı bir oyuncu. Değil ya, Icardi 3 yıl daha oynar ama Galatasaray'da o havayı kaybetti ya mi? Osimhen'in gölgesinde gerçekten kaldı mı? Çünkü niye? En kötü sezon diyoruz, 19 gol atmış.
1: Evet.
2: Yani tekrar gaza basıp gidebileceği, şunu da düşünebilir Galatasaray. Bilmiyorum, o ihtimal olarak düşünüyorlar mı? Diyelim ki şu transfer döneminde Osimhen için 150 milyon euroluk bir teklif geldi. Ve Osimhen de yani büyük para kazanacaksınız. Ben de işte diyelim o takımda Barcelona. Ben Barcelona'ya gitmek istiyorum. Müsaade eder misiniz dediğinde Galatasaray yönetimi müsaade eder. Okan Hoca da müsaade eder. İşin ucunda 150 milyon euro ve Barcelona gibi bir takım varsa. Bu sefer hani Icardi'ye de sarılabilirsin. Icardi daha 33 yaşında. Dersen ki Icardi'ye hani aklını başına toplayıp takımı sahipleneceksen gerçek bir kaptan gibi. Çünkü kaptan adam. Galatasaray'da 2 yıl çok rahat hizmet verebilir birinci golcü olarak ama tabii ki burada Okan Hoca'nın değerlendirmesi önemli. Alternatif olarak düşünülen santrafor vardır mutlaka. Icardi'ye B plan olarak.
1: İşte bugün belki bir haber vardı.
2: Tabii belki Osimhen için de bir B planı geliştirmiş olabilirler. Çünkü Osimhen'le ilgili çıkan transfer haberleri, milli takım hocasının söylemi ki saçma bir söylem. Yani böyle bir söylem milli takım hocası yani kullanır mı ya, ben ona izin verdim, nasıl bir şeydir bu ya, böyle bir cümle olur mu, ben tercüme hatası diye düşündüm ama öyle değilmiş.
3: Yok, değil.
1: Bir anda zaten yani Galatasaray evet taraftarı da bir anda
2: ne oluyor yani?
1: Endişe hakim oldu o açıklamayla ya, beraber
3: orada. Yani ben öyle milli takım hocasının o kadar basit, bu kadar büyük bir hata yapacağını çok düşünmüyorum. Bazen
2: planlı mı diyorsun?
3: Bazen bilinçli bir şekilde bile o tüyo verilebilir. Bakın yani Atletico Madrid kendi futbolcusu için, kimdi onun adı neydi onu unuttum şimdi, Nijerya milli takımından
1: Lukman
3: için evet izin istemiş. Böyle olunca
1: için
3: kulüp izin istemiş. Böyle olunca kulüple milli takım hoca muhatap. Osimhen konusunda da direkt Osimhen onu aramış. Büyük bir ihtimalle Osimhen onu aradığında dedi ki ya hocam yani bu dönemde bazı kulüplerle görüşmelerim var. Yani bir mazeret söylemek zorunda.
2: Evet.
3: Kafam biraz da orada. O yüzden gelmesem olur mu diye. Şimdi böyle olunca hoca da zaten Osimhen'i biliyor. Mecburen kabul etmek zorunda kalmış.
2: Dünya Kupası'nda da yok.
3: Belki çok memnun değil. Rahatsız Osimhen'in gelmemesinden. Ya bir fırsatını bulmuşken Osimhen de zaten görüşüyor diye
2: planlı
3: araya planlı bir şekilde onu sokmuş olabilir. Çünkü
1: olabilir, evet.
3: Osimhen onu kurtarmak için
2: tabii
3: öyle açıklamalar yaptı ki sanki olayı kendisinin başlattığını ima edercesine.
2: Evet.
3: Ben olayı
2: hocasını da korudu.
3: Tabii tabii, yani mecburen diyor ki hocama ben bunları söyledim, onu korumam lazım. Kaldı ki zaten bu açıklamayı yapmasa konu başka boyuta
2: bence
3: gelecek.
2: Bakış açısı evet. olabilir.
1: Yani aslında sıcak bir günden evet. bir temas yok ama yok. Bir olasılık üzerine Osimhen'in böyle canım. Bir talebi tabii. olabilmiş olabilir, gerçekleşmiş olabilir. Hoca da belki bunu daha farklı şekilde yansıtmış ve anlaşılmış olabilir. Ya,
3: burada mümkün, iş evet. yerlerinde bile oluyor. Bir hastasındır, doktor raporun vardır, iş

0: gitmezsin. Bir de belirli bir samimiyetin varsa ya sayın müdürüm. Yani gerçi daha henüz çok fazla hasta olmadım ama burnum da akmaya başladı. Sanki bugün bir izin versen de dinlensem daha iyi olur diye izin isteyenler olabilir. Yani böyle bir yaklaşım. Yalnız ben şunu söyleyeceğim.
1: Mantıklı.
0: Icardi ile Galatasaray'daki Icardi ile Fenerbahçe'deki Lewandowski olayını bence eşdeğer görmeyelim. Fenerbahçe'nin bir Osimhen'i olsa Fenerbahçe kesinlikle Lewandowski'ye gitmez.
1: Herhalde tabii.
0: Yani işin bu boyutu önemli. Galatasaray'da da Osimhen gidecek olsa da o zaman Icardi Galatasaray'ın birinci santroforu olmaz artık.
1: Evet.
0: Yani oraya başka alırlar. Bir profil
1: tabii
0: lazım.
1: Zaten o paralar yani 120 milyon euronun üzerinde bir para gelirse doğru. Üst düzey bir santrafor alırlar tabii.
2: Birazdan mil takıma geçeceğim ama evet. Galatasaray'a dair son sorum. Kısa merak ediyorum bu konudaki yorumlarınızı. Şimdi varsayım üzerine Icardi ben yokum dedi. Karşılıklı anlaşıldı ve veda edildi Mauro Icardi. İşte B planı C planı nedir diye konuşuyoruz Galatasaray'ın. Bugün de bir haber vardı. Ben Galatasaray'ın böyle bir girişim olacağını düşünmüyorum ama transfer konusunda asla dememekle fayda var. Jon Duran ismi oyuncu bekliyor Galatasaray'ı gördüğümüz kadarıyla. Yani oyuncunun böyle bir arzusu var gibi menajeri, burada oynamak gibi.
1: Evet, Galatasaray'a
2: çünkü
1: getirmek istiyor.
2: Şimdi tekrar kontrol ettim. Yeni 10+4 kuralına da uyuyor Jon Duran, 2003 doğumlu. Evet. Belki Galatasaray'ın işte bu mevcut kuralla beraber acaba diyebileceği bir isim olabilir mi Jon Duran Ahmet Hocam?
0: Bence kesinlikle olmaz. Yani benim tercihim o yönde olmaz. Bakın futbolcuyu artık transfer ederken saha içi teknik özellikleri, teknik kapasitesinin dışında takımınıza uygunluğu da çok önemli. Bugün Icardi'yi yere göğe sığdıramıyoruz. Ama Icardi kendisi de şunu dedi. Son 10 senede ben fizikman hiçbir zaman belirli bir seviyenin üzerine çıkamadım. Yani bunu diyen sizin sevgiliniz bile olsa, oğlunuz bile olsa demek ki orada bir eksik olacak. Yani Jon Duran'ın da bizim takımlarımız için çok uygun olmadığını Fenerbahçe örneğinde gördük.
2: Yok, Zenit'te de gördük.
0: O yüzden yani ben Türkiye'den bahsediyorum. Doğru. Yani Zenit yine başka bir ülke. Hadi oraya uyum sağlayamadı ama Fenerbahçe'de bulduğunun aynısının benzerini Galatasaray'da bulacaktır. Yani her ne kadar diyelim orası karşı taraf, burası bu taraf olsa bile biz birbirimizden farklı
2: tabii
0: değiliz.
2: Ki, doğru.
0: O yüzden bence bazı futbolculara hiç dokunmamak en güzelidir. Fiyatı çok uygun olsa bile.
1: Ben yani, katılıyorum. Menajeri daha önce de önermiştim.
2: Beklentileri var, hayalleri var daha doğrusu.
1: Tabii tabii. Yani kulüp bulmak gibi istiyor, Galatasaray'a da öneriyor. Galatasaray'ı önerirken başka kulüplere önermiyor ama onlara da öneriyor. Yani tabii ki menajerin görevi ne? Oyuncusuna futbol şey bulup, takım bulup para kazanmak, komisyon almak.
0: Ya Galatasaray şu an koşa koşa gelmeyecek futbolcu sayısı yok aynen, denecek aynen, kadar. Aynen.
1: Ya ben hani Can Uzun olmazsa ben hani Galatasaray çok uğraş verdi Bernardo Silva ile ilgili. Belki Bernardo Silva transferini gerçekleştirir diye düşünüyorum. Çünkü hani Şampiyonlar Ligi için düşünülen ve 10 numara pozisyonunda çok eksiklik yaşadı Galatasaray bu sezon ve çok iyi bir oyuncu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu.
2: Özel bir oyuncu.
1: Özel olduğu için hani bir de şundan Galatasaray böyle oyuncuları istiyor. Çünkü sürekli böyle yıldız oyuncuların paraya çevirebiliyorlar. Tribünler daha fazla coşuyor, renk oluyor işte. Maç günü gelirlerinde artış oluyor, sponsorlarda artış oluyor. Heyecanı taze tutuyor Galatasaray, omurgayı korurken. Böyle bir şey yapar. Hani Icardi giderse, hani bir yıldız isim Bernardo Silva. 10 numara ya da santrfor biliyorsun hep taraftarın sevdiği profillerdir. 10 numara ve santrfor. Stoper ve kaleciler ne kadar iyi olursa olsun çok böyle doğru, burun kıvrılır. İyi tamam da dünyanın en iyi stoperini al. Van Dijk'ı getir mesela. Van Dijk'ı da bu arada istiyorlar gerçekten. Ya da dünyanın en iyi kalecisini de getir. İyi de tamam da bizim santrforumuz kim? Osimhen Icardi olsa bile taraftar şunu ister. Ya keşke Lewandowski'yi alsak, ne bileyim keşke Alvarez'i alsak, Gökereç'i alsak. Hep böyledir, doyumsuzdur.
2: Doğru.
0: Santrfor ama konusunda. Ben bir de şuna değinmek istiyorum. Bakın biz şunu çok
2: konuşuyoruz. Hocam mil takıma geçeceğim.
0: Bir futbolcu geldiği zaman işte maç günü gelirlerinde forma sattırır. Türkiye'nin reklamını yapar. İşte ileride satarsak para getirir. Ya bir futbolcunun birinci görevini performans sergilemek. Evet. Bizim buna önem vermemiz lazım.

0: eğer senin takım oyunun yoksa, iyi bir takımın yoksa, oraya yıldız futbolcu da getirsen, o futbolcu sana takım şampiyon olmadığı sürece forma da sattırmaz, senin reklamını da yapmaz, gelecekte para da kazandırmaz. Ben hep şunu diyorum, bir şeyler para kazanacağım diye biz sportif yönden takımlarımıza zarar veren transferlere izin verdik. Fenerbahçe'den örnek vereceğim. Belki bir Ferdi'yi göndermese, belki Dzeko'yu devre arası alsa, belki Kim Min-jae'yi göndermese, bu sayıları çoğaltabiliriz. Belki Yusuf'u bile göndermemiş olsa bile Fenerbahçe sportif yönden daha fazlasını kazanabilirdi.
1: Doğru.
0: Yani işin bu boyutunu biz birinci öncelik haline getirmemiz lazım. Önce gelsin, güzel iş yapsın, performans sergilesin, gerisi ondan sonra kolay.
1: Peki, Galatasaray'ı bu şekilde noktalamış olalım. Geçelim milli takıma. Bilmiyorum katılacak mısınız? Bir süredir çok fazla Dünya Kupası heyecanını bürünememiştik aslında. Ama dünkü uğurlama görüntüleri işte İstanbul'daki olsun. Evet. Ve sabaha karşı da bugün Amerika'da, Florida'da milli takım kafilesi karşılandı yine oradaki vatandaşlarımız. Artık böyle biraz daha heyecan artmaya başladı. Açılış maçı bu arada 11 Haziran günü ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçla Dünya Kupası, 2026 Dünya Kupası heyecanı resmen başlayacak. Bizimse turnuvadaki ilk maçımız 14 Haziran pazar sabahı saat 07'de Avustralya maçıyla birlikte biz de turnuvaya start vereceğiz. Nasıl bir Dünya Kupası öngörüyorsunuz diye sormak
2: yani
1: istiyorum.
2: Yani ben 2002 Dünya Kupası'nı yerinde izledim. Güney Kore, Japonya. Çok tabii ki renkli oluyor. Bütün ulusların kaynaşması, maçların öncesi, sonrası, dostluk rüzgarlarının esmesi. Farklı bir atmosfer. Ama o Dünya Kupası'na giderken en başta teknik direktörümüzü çok değersizleştirmiştik, Şenol Güneş'i. İşte niye bu teknik direktörle gidiyoruz? Hemen derhal değiştirin. Dünya Kupası'na başka bir teknik direktörle gidelim. Ceketi bol geliyor, saçı düzgün değil, şudur budur diye. Böyle motivasyonunu yerle bir edip götürdük hocayı. Ama orada Haluk Ulusoy, dönemin başkanı, tabii internet çağı değil, sosyal medya yok. Mail geçebilmek için, haber geçebilmek için internet kafelere gidip oradan haber geçiyorduk, yazı geçiyorduk. Dış dünyayla Şenol Güneş'in tamamen bağlantısını kesmişlerdi. Türkiye'deki o yazıları, gazete manşetlerini Şenol Hoca'ya kesinlikle göstermiyorlardı. Öyle bir başarı elde edildi. Hiç olmadığı kadar bu kez de Montella'ya müthiş bir konfor alanı oluşturduk.
1: Tam tersi bir tablo var bu kez.
2: Bir eli balda, bir eli yağda, kaymakta derler ya, o şekilde Türk halkı %100 Montella'ya destekle birlikte, federasyon zaten her türlü hocaya zenginliği sundu, yani o konforu sundu. Bu şekilde gidiyor. Öyle bir büyük artısı var ki hocanın, güven üst düzeyde. Hocanın aldığı karar, kadrodan çıkardığı oyuncular, kadroya yapılanması, kadro tercihleri, hiç eleştiri yok. Bence doğru olan buydu. 2002 Dünya Kupası'nda yanlışla gittik. Hoca bütün yanlışları başarısıyla tokat gibi yüzümüze vurdu. Hatta şunu da dedik, akıl tutulmasına bak. İşte bir iyi de tamam, dünya üçüncü oldu. Bir Avrupa takımı diye. Dünya şampiyonun Brezilya zaten. İki kez oynadık. İkisinde de çatır çatır Brezilya'ya karşı milli takım iyi oynadı. Yani bir Avrupa takımı Dünya Kupası'nı kazanmadı o zaman ama üçüncü olunca da o mazereti uydurdular. Garip garip şeyler oldu. Günümüzde bu güzel. Yani şu çiçek bahçesi gibiydi. Hatta gelincik tarlası gibiydi o konvoy. Kuzey Marmara
1: çok
2: otoyolunda.
1: Gerçekten, evet.
2: Gerçekten olağanüstüydü. Ama bunda geç kaldık. Ben o akşam A-Spor'daki programda da milli maç, Kuzey Makedonya maçından da sonra da söyledim. Evet. Ben Futbol Federasyonu'na gittiğimde bundan 1,5 ay önce, bu olayın köpürtülmesi lazım. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. İşte gerekirse bir ay kala kamu spotları, gazete ilanları, büyük böyle başlıklar, billboardlar hepsi yapılmalı, köpürtelim dedim. Araya işte Futbol Federasyonu'nun yoğunluğu, kongreler, başkanlık seçimleri, transfer dönemi derken Makedonya maçına kadar her şeyi unutmuşuz. Özelleştirimi yaptım,
1: aslında,
2: hemen
1: evet.
2: Geldim. Gazetede ne yaptım? Dünya Kupası sayfası yapmaya başladım.
1: Elinize sağlık.
2: Çünkü bunları yapmak zorundayız. Ya 24 yıl sonra gidiyoruz. Transfer her zaman var. Transfer dönemi her zaman var. Ne bileyim, başkanlık seçimleri her zaman var. Bir milli takımımız var. Sonuna kadar dualarımızla birlikte uğurladık. İnşallah bu milli duygu başka bir şey.
1: Çok
2: ya.
1: Başka bir duygu.
2: Bak,

0: tanrısın.
1: Gerçekten.
0: O yüzden yani, bu güzeldi ama geç kalınmış bir güzellikti.
1: Turnuva başladığında belki biraz daha anlayacağız ne yaşadığımızı veya ne yaşayacağımızı.
0: Evet.
1: Ama şimdi KJ'de belki yazı olarak bunu yazmak kolay ama gerçekten bizim için çok zor başarılar elde etmek açısından. Ya tarihimizde ilk kez üst üste iki büyük turnuvaya gidiyoruz hocam. Yani 2024 Avrupa Şampiyonası ki bence iyi geçen bir turnuvaydı bizim için. Ve şimdi 2026 Dünya Doğrudur. Kupası. Bundan sonrasında da aslında çok daha emin bir şekilde de bakabiliyoruz. Bu da önemli bence.
2: Mutlaka. Geleceğe. Türk futbolunun çok büyük bir potansiyeli olduğunu hep konuşuyoruz biz burada. Veya ben bunu devamlı iddia ediyorum. Bu seneler önce de öyleydi. Biraz düzgün bir organizasyon yaptığımızda neler yapabileceğimizi çok net bir şekilde görüyoruz. Çok da açık söyleyeceğim. Ben milli takımımızı, teknik direktörümüzü en zor günde bile destekledim. Evet, dönem dönem Montella'nın bazı kararlarına katılmadığımı söyledim. Futbol biraz farklı bir şekilde yorumlanabilir. Orada bir sorun yok. Ama işin gerçeği şu, biz Avrupa'da ekonomik yönden 5. ülke olduğumuzu iddia ediyorsak izin verin de artık bizim takımlarımız Avrupa'da, Avrupa Kupası'nda bu 5.liğe uygun sonuçlar alsın. Bizim milli takımımız hem Avrupa Kupası'na hem de Dünya Kupası'na katılsın. Ben şunu da diyorum, evet hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Kesinlikle doğru. Bizim grubumuzdaki Avustralya dahil diğer takımlarında dünya sıralamasında çok altlarda olmadığını da biliyoruz. Hiçbir maçı da kazanmadık ama ben bizim takımımızı hala grupta birinci sıraya yazıyorum. Niye? Kendimizde diğerlerinden daha fazla bazı özellikler gördüğüm için. O yüzden bizim gruptan da çıkmamız lazım. Bu bizim için gayet doğal bir sonuç. Şunu bizim artık öğrenmemiz gerekiyor. Bakın, bir kanun varsa, bir yerde bir kural varsa o kanunu, o kurala uyarak yaşamayı alışkanlık haline getirmemiz lazım. Veya bizim saygı istiyorsak herkese, onun görev tanımına, onun mesleğine, onun kişiliğine saygı göstermemiz lazım. Benim milli takım teknik direktörüm oraya federasyonum tarafından seçiliyorsa, atanıyorsa o hocanın kadro tercihine de saygı duymam lazım. O hocanın belirleyeceği stratejiye, taktiğe de saygı duymam lazım. Farklı bir uygulama varsa o da turnuva bittikten sonra biz bunları gündeme getirebiliriz.
1: Katılıyor.
2: Biz şampiyon olmak için neyi şart koştuk? Taraftar da takımla birlikte oynamalı. Şimdi biz Türkiye olarak milli takımımızla Amerika'da beraber oynamak zorundayız. Sahadaki 12. futbolcu olarak. Bazı şeylerde hemfikir değilsek onu da onların yoluna, önüne ışık tutma adına burada tabii ki dile getireceğiz. Ama onlara saygıyı önce biz göstereceğiz.
1: Doğru.
2: Yani bu işi de abartmadan ben çok olumlu bir şekilde götüreceğimize, sürdüreceğimize eminim. Orada bizi bekleyen, alışkın olmadığımız birçok soruna rağmen Montella'nın takımı oraya hazırlama konusunda benim beklediğimden daha da iyi işler çıkardığını ve öyle bir teknik ekibin orada var olduğunu gördüm ben. O bilgileri aldım. Bu benim için büyük bir rahatlık. O yüzden iyi işler yapacaklar sonuna kadar inanıyorum.
1: Vincenzo Montella konusunda da artık hocaya en azından bundan sonra kariyerinde alacağı kararı bir süre sormamak gerekiyor. Yani en azından şu turnuvayı bitirene kadar biraz sabretmek lazım. Sürekli her fırsatta hocaya kendi geleceğiyle ilgili sorular soruyoruz. Yani bir turnuva var.
0: Hiç 40
1: gün, 45 gün biraz sabretmek gerekiyor bu anlamda. Şu dikkatimi çeken konulardan birisi. Yaklaşık bir dakikamız var ama... Çok genç de bir kadro var aslında. Evet. Yani Kuzey Makedonya maçını izlerken geleceğe gerçekten ne kadar çok umutla bakmamız gerektiğini Doğru. gördüm. Çünkü Can Uzun'dan bahsediyoruz, 20 yaşında. Kenan 20 yaşında. Arda henüz 20 yaşında. Doğru. Yani bir de bu oyuncuların da gelecekte başrolde olacağı bir milli takım daha aslında göreceğiz.
0: Tabii. Ya o yüzden hani istikrarsa Montella gibi hocalarla devam etmeliyiz. İstikrar, başarılı hocayla istikrar olmalı. Diğer taraftan Kuzey Makedonya maçında şunu gördük. Yedekleriyle, omurgadaki oyuncularıyla, ilk 11 oyuncularıyla Dünya Kupası'na hazırız. Hoca bir aile ortamı oluşturmuş. O yüzden saygı duyacağız, destekleyeceğiz. Eleştiri, başarısızlığın olduğu yerde eleştiri olur ama başarı varken de niye şu var, niye bu yok, niye onu çıkardın? Bu doğru değil. Bir de şu.

0: milli takımın Dünya Kupası'ndaki sürecinde milli takımda oynayan oyuncularla ilgili transfer dedikodularını çok fazla yapmamak lazım. O oyuncuların motivasyonunu bozmamak lazım. Yok şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Kesinlikle. Şu görüştü, bu görüştü. Nasıl görüşüyorsun?
1: Bu çünkü farklı
0: yapmamak
1: bir konu.
0: Lazım. Yani şu süreçte yapılmaması lazım gerçekten.
1: Katılıyorum ben de. Çok teşekkür ederim.
2: Nokta oluyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzel, keyifli bir yayın oldu. Ahmet Akçen ve Zeki Zundurukan'a teşekkür ediyoruz. Kapatırken bir ufak tavsiyem olacak. Milli takımdan bahsettik. Biraz milli takımdaki arkadaşlık ortamını da aslında daha iyi görebilmek için belki biraz reklam gibi de olacak ama YouTube'da Merih Demiral, Eren Elmalı ve Samet Akaydın'ın yer aldığı böyle çok keyifli bir podcast var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça gerçekten izlerken keyif de veren bir video olmuş. Biz noktalıyoruz. Noktalarken milli takımın playoff turundaki Romanya ve Kosova maçlarını bir kez daha hatırlayalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık kuvvettir.

0: bulacaksın.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
0: Sen ne istersen ol.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: Awesome.

0: saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Fenerbahçe ile başlayalım bu saatimize. Fenerbahçe'de seçim heyecanına yaklaştıkça birbiri ardına adayların açıklaması da devam ediyor. Gündem belirleyen açıklamaları oluyor adayların. Şimdi Fenerbahçe Başkanı adayı Aziz Yıldırım'ın yeni açıklamalarına bakalım. Yıldız oyuncu değil, şampiyonluğun sözünü verdiğini söyledi.
1: Ben yıldız oyuncu diyerek seçim kampanyası yapmam ve aday olmam. Ben yıldız sözü değil, şampiyonluk sözü veriyorum. Bakın, biz Ortega geldiğinde 25 yaşında. Sonra Alex geldi 25 yaşında. Anelka geldi 26 yaşında. Roberto Carlos geldi 30-32 yaşlardaydı. Hoydonk o civardaydı. Sonra Van Persie geldi, o da 30-32 yaşlardaydı. Bunlar hepsi yıldız takımlarında başarılı, Avrupa'da başarılı oyunculardı. Ki bizim alacağımız oyuncular da zaten bu değerde. Bizim şu anda ihtiyacımız takımın şampiyon olması. Şampiyon olurken de eksik yerlere değerli oyuncuları katmak. Ve bu söylediğimiz yani santforlar yıldız oyuncu. Onun dışında alacaklarımız da yıldız oyuncu olacak. Ama hepsi yıldız olursa o zaman takım olmaz. Takımı yaratmak lazım. Bu seçim için yıldız oyuncu alacağım diye aday olmadım ve öyle bir adayı da kabul etmem. Bana bütün camia geçmişte yaptıklarımı göz önüne alarak güvensinler. Bizim için Şampiyonlar Ligi de çok önemli. Biz bu sene bunu başaracağız. 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Biz bu sene bunu başaracağız. Ve Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Orada kaldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne artık bundan her yıl Fenerbahçe'nin katılması lazım. Bunu sağlayacağız. Yani Fenerbahçe içeride şampiyon ama Avrupa'da yok, olmaz. Orada da gideceğiz. Geçmişte de son 4 oynadık, son 8 oynadık Şampiyonlar Ligi'nde de. Bunu sağlayacağız. Bunu yapmak için iyi bir takım yaratmak lazım. Fenerbahçeli bu kulübe hizmet etmiş. Sporcuları kulübün içine getireceğiz. Artık bundan sonra Fenerbahçe'nin futbol hakkında onlar görev alacak. Eski oyuncularımızdan kaydı istiyoruz. Çünkü hem dürüst, çalışkan ve kulübe karşı bir aidiyet duygusu. Onun da burada olmasını isterim. Volkan Demirel sahada kaybettiğinde isyan eden, gerekse kendi arkadaşlarıyla mücadele eden, kavga eden bir kişilik yani. Kadıköy'de çıkış yok lafının altını dolduracak, ona sahip çıkacak bir Volkan'ın da olmasını isterim ben. Edin Çeköy'de, Samandar'da teknik heyetin içerisinde görmek istiyorum. Hem efendiliği ve oyuncular üzerindeki etkisinden dolayı onun da burada olmasını isterim. Ve bunun için de bunları getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bunlar Samandal olacaklar. O görevi onlar yaparken bizim yönetim kurulundan ve ben de dahil olarak onlarla beraber çalışacağız. O beraber çalışma bize iyi oyuncuları transferini ve eksiklerimizi gösterecektir. Yoksa geçmişte olduğu gibi ben aldım, siz aldınız, o aldı gibi bir pozisyon olmayacak artık. Biz antrenör bunu istiyor diye de almayacağız. O futbol aklı buna karar verecek ve alacak. Futbol aklı bundan sonra ileriki yıllarda da Fenerbahçe'ye hizmet edecek.
0: İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nde kulüp üyeleriyle bir araya gelen Başkan Adayı Hakan Safi de Fenerbahçe'ye değişim vaat ediyoruz dedi.
2: Diyoruz, en önemli şey değişim vaat ediyoruz. Fenerbahçe'ye ne getireceğim? Gençlik getireceğiz, hırs getireceğiz, cesaret getireceğiz. İştah getireceğiz. Fenerbahçe'yi bir başka yöneteceğiz. Onu da inşallah herkese göstereceğim. Benim verdiğim sözler neydi? İki tane yerli milli oyuncu, iki veya üç tane dünya yıldızı, yabancı oyuncu. İyi yerlere geldik. Artık bonusları konuşuyoruz. Biliyorsunuz transfer sezonu 1 Temmuz'da başlıyor. Ki bu sene erkene çekileceği söyleniyor Dünya Kupası'ndan dolayı. Dolayısıyla biz hepsini UEFA'nın hukuk sistemi içerisinde ve Türk hukuk sistemi içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Serbest oyuncuyla anlaşabiliyorsunuz ama kontratlı oyuncuyla anlaşamıyorsunuz. Onun işte kulübün de izin alması gerekiyor. Biz bir kısmıyla kontrat yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. O yüzden ıslak imzaları söylüyorum. Bizi hiçbir şey dünya yıldızı kulübümüze getirmekten alıkoyamayacak. İlk önce gitsinler, uykudan uyansınlar. Fenerbahçe bizi bu hale düşüren zihniyetten Fenerbahçe'yi bir kere uzaklaştırmamız gerekiyor. Siz de diyorsunuz ki bak 5 tane Hakan Safi gibi adam var diyorsun listemde, değil mi? Biriniz bir olun da yapın, getirin bir tane daha transfer. Siz de limitlere sokmadan Akıl da vereyim onlara. Yapacakları kontratı yapacaklar. Dünya yıldızını gidip getirecekler. Varsa baba yiğit bekliyorum. Yaparlarsa bir tane daha ben yapacağım. Benim aklımda hep seçimi kazanmak var. Bir an önce 8 Haziran'ın da gelmesini istiyorum. O koltuğa oturup bir an önce siz değerli kardeşlerime ve Fenerbahçe'me bir an önce hizmet etmek istiyorum. Bütün derdim bu. Başka hiçbir olasılıkla düşünmüyorum.
0: Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lewandowski ile anlaşma sağladı. Hakan Safi transfere hızlı bir giriş yaptı. Safi, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lewandowski'nin menajeriyle görüştü ve prensip anlaşmasına vardı. Yıllık ücret ve sözleşme süresinde sıkışan taraflar, Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve Süper Lig şampiyonluğu durumunda ek bonus maddeleri hakkında görüşüyor. Yerli transferinde de çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'yla görüştü. Başkan adayı Safi bu isimlere ek olarak Zeki Çelik'i de gündemine aldı. Fenerbahçe 120. yılı armalı yeni sezon formalarını tanıttı.
3: Ya bir forma nelerden yapılır? Kumaştan, boyadan değil ya.
4: Dededen,
5: babadan,
6: tarımdan yapılır.
7: Mücadeleden.
6: Burası Kadıköy'den yapılır. Moda'dan.
4: İlginç Gölden.
5: Cumhuriyet'ten.
3: Babazın çayırından.

0: olsan ne boyadan. Bu forma Fenerbahçe'den yapıldı.
1: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Serie A ekibi Como, Davinson Sanchez için Galatasaray'ın kapısını çalmayı planlıyor.

0: 1 milyon euro seviyesinde gelecek teklife hayır demeyeceği belirtildi. Sarı Kırmızılılar 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoperin ayrılık ihtimali üzerine planını hazırladı. Galatasaray Davinson Sanchez giderse Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için girişimde bulunacak. Devre arasında temas kurulan Hollandalı oyuncu 7,5 yıldır forma giydiği İngiliz ekibinden ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Ancak Van Dijk'ın Arne Slot'un yerine gelecek teknik direktöre göre kararını gözden geçirebileceği kaydedildi.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Cabral İstanbul'a geldi. Benfica'dan transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Cabral daha sonra Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi. Genç sol bekle yapılan anlaşmanın detaylarının kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Ocak ayında Estrella'dan Benfica'ya transfer olan Cabral tüm sezonu 28 maçta 6'şar gol ve asistle tamamladı. Başarılı oyuncu Yeşilburun adalarıyla Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Trabzonspor'da aynı zamanda Ukraynalı futbolcu Zubkov'un Yunanistan Ligi şampiyonu AEK'ya transfer olduğu da açıklandı. Trabzonspor, Zubkov'un transferinden 4 milyon euro kazanacak. Anlaşmada şarta bağlı 500 bin euroluk bonus var. Ordu Mahalli'nin sonraki satıştan da %10'luk payı bulunuyor. Karadeniz ekibine Şubat 2025'te gelen Zubkov, geçen sezon 37 maçta 4 gol 12 asist üretti. 29 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine ulaştı.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amili futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak ABD'nin Florida eyaletine indi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Milliler otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla destekledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamada yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.
3: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da dönerken de böyle dönmek nasip eder.
2: Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek. Amili futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de BC Palace Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
1: Ay Yıldızlıların kaptanı ve 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, 32 yaşındaki oyuncu, liderliği, futbolu ve uluslararası tecrübesiyle Dünya Kupası'nda tarih yazmak istiyor.
4: Kaptan

Maestro. İstikrar. Dünya Kupası'nda A milli takımımızın en büyük kozlarından biri, Avrupa'nın zirvesinde yıllardır istikrarını koruyan Hakan Çalhanoğlu olacak. Almanya'nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Hakan, profesyonel kariyerine Karlsruhe'de başladı. Hamburg ve Bayer Leverkusen

Almalarıyla Bundesliga'da yükselişe geçti ve ardından İtalya'nın yolunu tuttu. Milan ve sonrasında Inter'de geçirdiği yıllarla Avrupa'nın en değerli orta saha oyuncuları arasına adını yazdırdı. ...2023-2024 sezonunda Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçilerek kariyerinin en önemli bireysel ödüllerinden birini kazanan milli futbolcu, Inter formasıyla iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Hakan Inter kariyerinde 212 maçta 50 gol, 39 asiste imza atarken bu süreçte 2 Serie A ve 3'er İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

0: ancak Hakan Çalhanoğlu'nu özel kılan yalnızca kazandığı kupalar değil, futbolculuk kimliği de yıllar içinde önemli bir dönüşüm geçirdi. Kariyerinin ilk dönemlerinde hücum gücüyle öne çıkan bir 10 numaraydı. 2021 yılında Inter'e transfer olduğunda 8 numara olarak değerlendirildi. Ancak zamanla dönemin teknik direktörü Simone Inzaghi, Hakan'ı derin oyun kurucu olarak ön libero pozisyonuna çekti. Günümüzde regista rolünün en net karşılıklarından biri olarak görülen Hakan, artık oyun merkezini yöneten, takımın ritmini belirleyen bir maestro. Pas kalitesi, oyun görüşü, duran toplardaki ustalığı ve uzaktan attığı goller. Sahada birçok farklı görevi aynı anda yerine getirebilen Hakan, modern futbolun en komple orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Bu yılın Şubat ayı itibarıyla 32 yaşını dolduran Hakan, milli takım kariyerinde tecrübesi ve liderliğiyle ön plana çıkıyor. ...2013 yılında ilk kez ay yıldızlı formayı giyen Hakan Çalhanoğlu... ...yıllar içerisinde Türkiye'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
1: Volkan Kaleci ile karşı karşıya, gol pozisyonu, gol! Hakan'ın golü milli takım beraberliği yakaladı. Tarih Hakan'ı, tarih bu akşamı yazacak. İşte Hakan topu böyle yolladı İngiliz ağlarına. Tarihimizdeki ilk gol bu.
0: Yüzün üzerinde milli maçta görev yaptı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle verdiği skor katkısının yanı sıra takımın saha içindeki liderlerinden biri oldu. Bugün Vincenzo Montella'nın takımında sorumluluk yine onun omuzlarında. Arda Güler, Kenan Yıldız ve yeni nesil yıldızların yer aldığı kadroda oyunun yönünü belirleyecek isimlerin başında Hakan Çalhanoğlu geliyor. Özellikle büyük maç tecrübesi, baskı altındaki soğukkanlılığı ve liderlik özellikleri Türkiye'nin Dünya Kupası hedeflerinde kritik rol oynayacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Türkiye, deneyimli kaptanının liderliğinde tarih yazmaya hazırlanıyor.
2: Edelim şimdi Dünya Kupası'nın ilk maçındaki rakibimiz, Sami millilerimizin rakibi Avustralya. Kupanın deneyimli ülkesi olan kanguruların son durumuna yakından bakıyoruz.
3: 2006'ya kadar Dünya Kupası'na sadece bir kez katılabilen Avustralya son 6 turnuvayı boş geçmedi. Kangurular 2006 ve 2022 yıllarında son 16'ya yükselerek tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarına imza attı. Deneyimli ekibin başında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. 2017-18 sezonunda Karabükspor'u da çalıştıran Tony Popovic, 2024 Eylül ayından bu yana Avustralya milli takımında görev yapıyor. 52 yaşındaki teknik adam imza attıktan sonra takımına yeni bir kimlik kazandırdı. Avustralya Popovic yönetiminde Asya elemelerinde yenilgi yüzü görmedi. Japonya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar deneyimli çalıştırıcının taktik etkisini gösterdi. Kariyerinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan Popovic, savunma ve hücum geçişlerine dayalı oyun anlayışıyla takımın çeyreğine

0: Kalesini değiştirdi. Avustralya top rakipteyken beşli savunma düzenine geçiyor. Topa sahip olduğundaysa kanat beklerini öne çıkararak üçlü kurguya dönüyor. Kompakt bir takım yapısına sahip olan Avustralya savunma performansıyla öne çıkıyor. Kangurular Popovic'le 2024'ten beri yalnızca 3 karşılaşmada birden fazla gol yedi. 1.83'lük boy ortalamasıyla turnuvanın en uzun ekipleri arasında yer alan Avustralya, hücumda da fiziksel avantajlarından yararlanıyor. Kangurular taç atışları, yan toplar ve hava toplarında rakiplerine sıkıntı çıkarabiliyor. Popovic'in ekibinde en formda isimlerden biri forvet Muhammed Ture. 22 yaşındaki santrfor hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Devre arasında Norwich City'ye transfer olan genç oyuncu yarım sezonda çıktığı 12 maçta 10 gol 3 asist üretti. Avustralya kadrosunda yakından tanıdığımız bir isim de bulunuyor. Bursa Spor ve Başakşehir formalarını giyen Aziz Beyiç, takımın en tecrübeli oyuncularından biri. 35 yaşındaki sol bek 83 kez milli formayı giydi. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da Avustralya kadrosunda yer aldı. Ancak Bey için bu turnuvada rekabet edeceği güçlü bir rakibi var. Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Jordan Bosch, Popovic'in en önemli kozlarından biri. Genç sol bek Hollanda'daki ilk sezonunda 4 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Avustralya'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri ise Nestori Iracunda. Henüz 20 yaşında olan sağ kanat oyuncusu hızı ve teknik kapasitesiyle takımın en büyük hücum silahlarından biri haline geldi. Iracunda milli takım formasıyla son 2 yılda attığı 5 golle takımının en golcü isimlerinden. Savunmadaysa Alessandro Cirkati kanguruların elindeki en özel profillerden. Parma forması giyen 22 yaşındaki stoper geride bıraktığımız sezonda takımının Serie A'da kalmasında önemli pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki savunmacı Jordan Bosch'la birlikte Avustralya'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Takımın kadrosuna son dönemde eklenen en dikkat çekici isim ise Christian Volpato. Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki 10 numara alt yaş kategorilerinde İtalya için oynamasına rağmen son anda tercihini Avustralya'dan yana kullanarak kadroya eklendi. Avustralya cephesindeki en önemli eksik ise Kusini Yengi. Elemelerde 7 maçta 6 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Derin savunma blokları, fiziksel üstünlükleri ve Dünya Kupası tecrübesiyle Avustralya, Ay Yıldızlılarımızın gruptan çıkış yolundaki en çetin sınavlarından biri olacak. Türkiye ile Avustralya 14 Haziran tarihinde karşılaşacak. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayacak maç, Kanada'nın Vancouver kentinde BC Play Stadyumunda oynanacak.
1: 2026 Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 futbolcu forma giyecek. 40 yaşındaki Portekiz yıldız Cristiano Ronaldo 6. kez turnuvada yer alırken en yaşlı oyuncu ise 43 yaşındaki İskoç kaleci Gordon olacak.
2: Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 oyuncu sahaya çıkacak. 40 yaş üstü oyuncular arasında şampiyonada 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da yer alıyor. Turnuvada sahaya çıkacak en yaşlı oyuncuysa 43 yaş 162 günle İskoç kaleci Craig Gordon olacak. Dünya Kupası'nda yer alacak 40 yaş üstü 7 oyuncunun isimleri, ülkeleri, mevkileri ve yaşları şöyle. Portekiz'in efsane futbolcusu 41 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo. Hırvatistan'ın en büyük kozlarından 40 yaşındaki orta saha Luka Modric. 40 yaşındaki Alman kaleci Manuel Neuer. Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Bosna Hersek'in 40 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko. Meksika'nın 40 yaşındaki kalecisi Guillermo Ochoa da 6. kez finallerde boy gösterecek. İlk kez Dünya Kupası'na katılacak yeşil

0: Melbourne adalarının deneyimli kalecisi 40 yaşındaki Vozinha da kadroda bulunuyor. Turnuvanın en yaşlı oyuncusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon. 40 yaş üstündeki 7 futbolcunun 4'ü kaleci, ikisi hücum oyuncusu, biri ise orta sahadan oluşuyor.
1: İspanya'da Girona takımıyla dikkat çeken teknik direktör Michel'in yeni adresi Amsterdam oldu.
2: Hollanda'nın dev kulüplerinden Ajax teknik direktörlük görevine Michel'i getirdi. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adamla 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Tam adı Miguel Ángel Sánchez Muñoz olan 50 yaşındaki antrenör 5 sezondur Girona'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Katalan ekibi Michel yönetiminde 2. ligden La Liga'ya çıktıktan sonra büyük çıkış yakalamış, 2023-2024 sezonunu Real Madrid'le Barcelona'nın hemen arkasında 3. sırada bitirmişti. 2024 yılında maddi sorunlar yaşayan ekip, geçtiğimiz sezon La Liga'dan düşen 3 takım arasında yer aldı. İmza sonrası açıklamada bulunan Michel, Ajax Avrupa'nın önemli bir kulübü. Sportif direktörümüz Jordi Cruyff'la birbirimizi iyi tanıyoruz. Amacımız Ajax'ı yeniden Hollanda ve Avrupa arenasında kupa mücadelesine dahil etmek ifadelerini kullandı. Son şampiyonluğunu 2022'de Erik ten Hag'la yaşayan Ajax, Hollandalı teknik adamın ayrılmasının ardından 8 antrenör değiştirse de istikrarı yakalayamadı.
1: Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Beşiktaş Gain seride 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Haziran Perşembe günü Beşiktaş Gainspor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i ağırlayacak.
3: Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisi heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes karşısında 1-0 önde olduğu serinin ikinci maçı yine Sarı Lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Beko ilk maçta konuk ettiği rakibini son çeyrekte yaptığı inanılmaz geri dönüşle 60-59 yenerek seride öne geçmişti. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finalde Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
1: Devam edelim tenisle. Dünya tenis takviminin ikinci Grand Slam Fransa açıkta sürprizler devam ediyor.
4: Roland Garros'un kadınlar kategorisinde yarı finalistler belli oldu. Dünya sıralamasının zirve isimlerinin bir elendiği turnuvada son sürpriz haberi dünya bir numarası Arina Sabalenka'dan geldi. 22 yaşındaki Rus tenisçi Diana Schneider güçlü rakibi karşısında ilk seti kaybetse de sonradan yaptığı atakla korttan 2-1 üstün ayrıldı. Geçen yılın finalisti Sabalenka son seti 6-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Önceki turda Madison Keys'i geçerek dikkat çeken Schneider bu kez Sabalenka'yı eleyerek kariyerinde ilk kez yarı finale yükseldi.
5: Diana
4: Fransa açıkta rüya gibi bir turnuva geçiren bir başka isim Maya Hvalinska, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya ile karşılaştı. Dünya sıralamasının 114. basamağında yer alan Polonyalı maçı 2-0 alarak kadını yarı finale yazdırdı. Büyük turnuvalarda ilk kez ikinci turun ötesine geçen Hvalinska, yarı finalde kendisi gibi sürprizlere imza atan Schneider ile kozlarını paylaşacak.
6: Joyce, demek, Schneider. Demek, Schneider.
5: sexiyiz. Siz var.
4: Aa. 19 yaşındaki Rus tenisçi Mira Andreeva, Rumen raket Sorana Sirstea karşısında zorlanmadan kazanmayı başardı. Dünya 8 numarası Andreeva, 36 yaşındaki rakibini 2-0'la geçerek yarı finale yükselen taraf oldu.

0: Andreva. Do maç.
1: Paris'te sürprizlerden birini yine Marta Kostyuk gerçekleştirdi. Dünya sıralamasının 15. basamağında yer alan Ukraynalı tenisçi, dünya 2 numarası Iga Świątek'in ardından 7. sıradaki vatandaşı Elina Svitolina'yı da turnuva dışına itti. Sezonun en iyi toprak oyuncusu olarak dikkat çeken Kostyuk, güçlü rakibini 2-1 yenerek yarı finalde Mira Andreeva'nın rakibi oldu. Kostyuk'la Andreeva, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde bu yıl 3. kez karşılaşacak. Önceki 2 maçı da kazanan Ukraynalı Kostyuk, maç sonu Andreeva'nın elini sıkmayarak spor kamuoyunda tartışma başlatmıştı.
2: Dünya tenis takviminin ikinci Grand Slam'i Fransa Açık'ta dünya 2 numarası Zverev yoluna devam etti.
3: Fransa Açık'ta tenisçi sayısı azaldıkça heyecan da aynı oranda artıyor. Takvimde sezonun ikinci Grand Slam'i olarak yer alan Roland Garros'a 2 numaralı seri başı olarak katılan Alexander Zverev yola devam ediyor. 27. basamaktaki İspanyol tenisçi Rafael Hodar'la korta çıkan Alman raket, rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. 2024 yılında finalde kaybeden Zverev, bu sezon güçlü isimlerin yokluğunda şampiyonluğun en önemli adayı. Alexander Zverev'in yarı finalde karşılaşacağı Jakub Menšík ise Brezilyalı João Fonseca ile karşılaştı. 20 yaşındaki Çek tenisçi kendisinden bir yaş küçük rakibine set vermedi ve korttan 3-0 galip ayrıldı. Zverev ile Menšík finale yükselebilmek için cuma günü karşı karşıya gelecek. Kadınlar kategorisinde ise 19 yaşındaki Rus tenisçi Mira Andreeva, Roman raket Sorana Sirstea karşısında zorlanmadan kazanmayı başardı. Dünya 8 numarası Andreeva, 36 yaşındaki rakibini 2-0'la geçerek yarı finale yükselen taraf oldu. Fransa Açık'ta günün sürprizini yine Marta Kostyuk gerçekleştirdi. Dünya sıralamasının 15. basamağında yer alan Ukraynalı tenisçi, dünya 2 numarası Iga Świątek'in ardından 7. sıradaki vatandaşı Elina Svitolina'yı da turnuva dışına itti. Sezonun en iyi toprak oyuncusu olarak dikkat çeken Kostyuk, güçlü rakibini 2-1 yenerek yarı finalde Mira Andreeva'nın rakibi oldu. Kostyuk'la Andreeva, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde bu yıl 3. kez karşılaşacak. Önceki 2 maçı da kazanan Ukraynalı Kostyuk, maç sonu Andreeva'nın elini sıkmayarak spor kamuoyunda tartışma başlatmıştı.
2: NBA ile devam edelim. Final serisi sabaha karşı 3.30'da başlayacak. San Antonio Spurs ise New York Knicks arasındaki seride 4 galibiyete ulaşacak. Takım şampiyon olacak.
3: NBA'de Batı Konferansı şampiyonuyla Doğu Konferansı şampiyonunu karşı karşıya getirecek final serisi başlıyor. Frost Bank Center'ın ev sahipliğindeki serinin ilk karşılaşmasında San Antonio Spurs New York Knicks'i Türkiye saatiyle 03.30'da ağırlayacak. Spurs Batı Konferansı'nda normal sezonu 62 galibiyet 20 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Mitch Johnson'ın çalıştırdığı Spurs playofflarda Portland Trail Blazers'ı 4-1, Minnesota Timberwolves'u 4-2 ve son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 4-3'lük serilerle saf dışı.

0: bıraktı.
1: At the line, he's going to take the three and hit it. Wembanyama's second three-pointer. It's a 16-2 run.
0: Doğu Konferansı'nda normal sezonu 53 galibiyet, 29 mağlubiyetle 3. sırada bitiren Mike Brown baş antrenörlüğündeki Knicks ise playoff'larda Atlanta Hawks'u 4-2, Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers'ı 4-0'lık sonuçlarla eledi. New York ekibi 11 maçlık galibiyet serisiyle finale geldi. Spurs'de Fransız pivot Victor Wembanyama ve Knicks'te ABD'li oyun kurucu Jalen Brunson final serisinde takımlarının en önemli kozları olacak.
2: I'm trying to handle that first dribble, but it's that second dribble that allows that space. And even then, you might want to be a little bit tougher than that if you're James Harden instead of trying to draw.
0: Wembanyama bu sezon playofflarda maç başına 23.2 sayı, 10.8 rebound, 2.7 asist ve 3.5 blokla oynadı. Brunson ise playoff maçlarında 26.9 sayı, 6.6 asist, 2.8 rebound ortalamaları yakaladı.
1: So smart, so skilled.
0: Tarihinde 7. defa NBA finalinde yer alacak Spurs, 6. şampiyonluğu için mücadele edecek. Daha önce 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014 yıllarında NBA şampiyonluğu elde eden Spurs, 2013'te ise finalde kaybetmişti. Knicks ise Spurs karşısında uzun süreli şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak. NBA'de 1970 ve 73'te olmak üzere iki kez zafere ulaşan Knicks, 53 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeyi hedefliyor. Finallerde 9. kez boy gösterecek New York Knicks, 1951, 1952, 1953, 1972, 1994 ve 1999'da kupanın bir adım uzağında kalmıştı. İki takımın NBA'de önceki final randevusu 1999'da yaşandı. Greg Popovich baş antrenörlüğünde Tim Duncan ve David Robinson'ın yer aldığı kadrosuyla NBA finalinde rakibine 4-1 üstünlük kuran Spurs, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti. NBA tarihinde ilk kez ard arda 8 sezon farklı bir takım şampiyonluk yaşayacak. Bu sezon Knicks veya Spurs'un mutlu sona ulaşacağı NBA'de farklı takımların şampiyonluk yaşadığı en uzun seri ortaya çıkacak. Önceki 7 sezonda Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Boston Celtics ve Oklahoma City Thunder şampiyonluğa ulaşmıştı. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran San Antonio ilk iki maçı seyircisi önünde oynayacak. Üçüncü ve dördüncü karşılaşmalara ise New York ev sahipliği yapacak. Hiçbir takım 4 galibiyete ulaşamazsa seri sırayla San Antonio ve New York'a taşınacak.
3: NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takımın NBA'ye doğrudan katılacağını söyledi.
4: NBA Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Mark Tatum, NBA ve Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA'nın Avrupa projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve son aşamada olduklarını belirten Tatum şunları söyledi. FIBA ile hem taraftarlar, hem kulüpler, hem de oyuncular için önemli faydalar sağlayacağına inandığımız bir model geliştirdik. Kulüplerle tek tek görüştükten sonra konu daha da netleşecek. Modelimiz uzun vadeli büyümeyi öncelendirmek üzerine kurulu. Gelirin ABD'ye aktarılacağı söylentileri de asla doğru değil. Ekonomik değerin %85-90'ı Avrupa'da kalacak. Katılımcı kulüpler yeni tesis ya da arena gibi önemli yatırımlar yapmayı planlıyor. Bu yüzden geri dönüşün ne olacağını anlamak istiyorlar. Bu nedenle süreç uzayabiliyor. Ancak bulunduğumuz noktadan oldukça memnunuz. Yeni ligin Avrupa basketboluna sağlayacağı katkılar hakkında konuşan Tatum şöyle devam etti. Ortağımız FIBA projenin önemli bir parçası. Örneğin Ekim 2027'de başlayacağımızı düşünürsek FIBA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonu NBA Avrupa'ya doğrudan katılım hakkı elde edecek. Euroleague ve tüm Avrupa basketbol ekosistemiyle görüşmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Euroleague yönetimiyle yeniden bir araya geleceğiz. Eğer çözüm bulamazsak FIBA dahil ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilerlemeye hazırız.
3: Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini yeniledi.
0: Ferrari Formula 1 takımı istikrar konusu

0: Bunda bir adım daha attı. 2016 yılında Ferrari Akademisi'ne katılan ve 2019'da Formula 1 takımına dahil olan Charles Leclerc'in sözleşmesi yenilendi. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada 28 yaşındaki pilotun gelecek yıllarda da Ferrari'de kalacağı duyuruldu. İmzanın ardından konuşan Leclerc, kariyerine Ferrari'de devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi. Burası benim için her zaman bir takımdan çok daha fazlası ikinci ailem oldu. Birlikte inanılmaz anlar ve bazı zor zamanlar paylaştık. Ferrari pilotu olmak bir rüya ama aynı zamanda asla hafife alınmayacak bir sorumluluk. Dünya şampiyonluğunu yeniden Maranello'ya getirme hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ferrari tulumuyla 155 yarışa çıkan Charles Leclerc 8 kez podyumun zirvesinde yer aldı. Monakolu sporcu bu sezon pilotlar klasmanında 75 puanla 3. sırada yer alıyor.
1: Şimdi yeniden Dünya Kupası'na dönelim. Dünya Kupası'ndaki grupları yakından tanımayı sürdürüyoruz Aspor ekranlarında. 3 kıtadan 4 ülkenin yer aldığı Dünya Kupası F grubunu mercek altına aldık. De organizasyon öncesi gruptan çıkmak için yarışacak olan ülkeleri yakından tanıyalım.
0: 2026 Dünya Kupası F grubunda Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus yer alacak. Avrupa elemeleri grubunda 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak turnuvaya namağlup katılan Hollanda, Dünya Kupası'nda 3 kez finale çıksa da mutlu sona ulaşamadı. Portakallar 1974 yılında Almanya'ya 2-1, 1978'de uzatmalara giden mücadelede Arjantin'e 3-1 ve son olarak da 2010'da 90 dakikası 0-0 berabere biten maçta 116. dakikada yediği golle İspanya'ya 1-0 mağlup oldu. Hollandalı'nın kadrosunda Van Dijk, Gakpo, De Jong, Gravenberg, Kop Miners, Reinders, Depay ve Noah Lang gibi yıldız isimler bulunuyor. Teknik direktör Ronald Koeman, Frimpong, Zirkzee, Smith ve Botman gibi isimleri ise kadroya dahil etmedi. 2022'de şampiyon Arjantin'e çeyrek finalde penaltılarla elenen Hollanda bu kez daha fazlasını başarmayı deneyecek. Ev sahibi ülkeler Meksika, Amerika ve Kanada'nın ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke Japonya olmuştu. 2022 Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Costa Rica'nın bulunduğu gruptan lider çıkan Asya temsilcisinin hedefi aynı başarıyı tekrarlamak. İlk kez 1998 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alan Japonya, sonun altı lanetini kırmaya çalışacak. Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo, 5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Asyalı oyuncu olarak tarihe geçecek. Japonya'da yıldız oyuncu Mitoma ise sakatlığı nedeniyle turnuvada olamayacak. ...1958'de ikinci olan, 1950 ve 94'ü üçüncü bitiren İsveç, bu Dünya Kupası'na zor da olsa katılmayı başardı. Elemeleri son sırada tamamlayan İsveç, Uluslar Ligi'nde elde ettiği avantajla playofflara gitti. Alexander Isak'ın sakatlık döneminde takımın yükünü Viktor Gyökeres sırtladı. Arsenal'lı forvetin golleriyle Ukrayna ve Polonya'yı eleyen İsveç, 2018'den sonra yeniden turnuvaya dahil oldu. 13. kez organizasyonda yer alacak İsveç'in teknik direktörü Graham Potter, Barcelona'dan Barci ve Celta Vigo'dan Svetberg'e kadroda yer vermedi. Gyökeres, İsveç'in en büyük kozu olacak. Sezon içinde ağır bir sakatlıktan geri dönen Isak'ın performansı ise takımın kaderini belirleyecek.

Tunus 7. kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Afrika elemelerinde büyük başarı yakalayan Kırmızı Beyazlılar, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle turnuvaya katılma başarısı gösterdi. İlk kez 1978 Dünya Kupası'na katılan Tunus bu zamana kadar henüz gruptan çıkmayı başaramadı. Takımı Dünya Kupası'na götüren Samit Rabelsi ile yollarını ayıran Tunus, zorlu görevi Fransız Sabri Lamouchi'ye emanet etti. Lamouchi daha önce 2014'te Fil Dişi Sahili ile Dünya Kupası heyecanı yaşamış ve grubu 3. bitirerek elenmişti.

0: İşte Tunus'ta Kasımpaşa forması giyen Mortada Ben Oanes ve Adem Arusu kadroda bulunuyor. Afrika ekibinin en büyük yıldızı ise Burnley'nin orta sahası Hannibal.
1: Son şampiyon Arjantin'in olduğu J grubuna gidelim şimdi birlikte. 4 takımda farklı kıtadan tangocuların favori olduğu gruba yakından bakıyoruz.
2: 2026 Dünya Kupası J grubu Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün takımlarını bir araya getirecek. Son dünya şampiyonu Arjantin, grubun net favorisi. Dünya Kupası'nı 1978 ve 1986'da da kazanan tangocular, turnuva tarihinin en başarılı ülkelerinden biri. Toplam 6 kez finale çıkma başarısı gösteren Arjantin, Güney Amerika elemelerini lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı. Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı Arjantin'in kadrosunda şüphesiz ki gözler son Dünya Kupası'na çıkacak Lionel Messi'nin üstünde olacak. 6. kez dev turnuvada yer alacak Messi, Inter Miami'ye gittiği günden beri kalitesinden ve performansından hiçbir şey kaybetmedi. Messi liderliğindeki Arjantin'de Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Nico Paz, Emiliano Martinez gibi yıldız isimler bulunuyor. Arjantin turnuvadaki ilk maçında Cezayir'le karşılaşacak. Tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Cezayir ise en büyük başarısını 2014'te gruptan çıkarak elde etti. Afrika ekibinde kariyerini El Ahli'de sürdüren Riyad Mahrez en dikkat çeken isim. Ryan Aitnuri, Rami Bensebaini, Emin Guri de takımın yıldızlarından. Afrika elemelerinde 10 maçta 25 puan alan Vladimir Petkovic'in ekibi sadece bir mağlubiyet yaşadı. Grubun diğer iki takımı ise Avusturya ve tarihlerinde ilk defa Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ürdün. Avusturya, FIFA Dünya Kupası'na tarihinde toplam 7 kez katıldı. En büyük başarılarını 1954'te 3. olarak elde eden Kırmızı Beyazlılar, 1998'den sonra ilk defa organizasyonda yer alacak. Dünya Kupası tarihinin en gollü maçının da sahibi olan Avusturya, 1954'te İsviçre'yi 7-5 yenmişti. Avrupa elemelerinde H grubunu 19 puanla lider tamamlayan Avusturya, Ralf Rangnick yönetiminde savunma performansıyla öne çıkıyor. Avusturya elemelerde kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Kırmızı Beyazlar Kevin Danso, David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer ve Marko Arnautovic gibi tecrübeli oyunculara güveniyor. Ürdün ise kağıt üstünde J grubunun en zayıf halkası. Cemal Sellami yönetimindeki Orta Doğu ekibi Asya elemelerinde G grubunu Güney Kore'nin ardından ikinci tamamladı. Ürdün'ün turnuvadaki kaderi rende forma giyen Musa El-Tamari'ye bağlı olacak. Çok başarılı bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki oyuncu 7 gol 11 asistle oynadı.
1: Ana haberci ilk saatimizi noktalıyoruz. Aranın ardından ikinci saatimize başlayacağız. Bizden ayrılmayın.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesini...

0: Kedinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Bir reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılım evim.
9: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
11: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt'ta.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Bir reklam.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor Radyo.
1: Devam ediyoruz. İkinci saatimize başlıyoruz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında bir son dakika gelişmesi ekranda yerini aldı. Trabzonspor'dan bir takviye daha. Bordo Maviler Gençler Birliği'nden Metehan İmaroğlu'nu kadrosuna kattı. Bugün Cabral transferi İstanbul'a gelmişti Trabzonspor'da ve şimdi de Gençler Birliği'nden Metehan İmaroğlu'nu kadrosuna kattı. Son dakika gelişmesini sizinle paylaşalım. Yunus Emresel ekip arkadaşımız telefon attığımızda. Trabzonspor'da yoğun bir gün ve gündem var. Yunus Emre, detaylar sende, kolay gelsin.
2: Teşekkürler Ceyda. Senin de söylediğin gibi gerçekten çok hareketli bir gündem geçiriyor Trabzonspor. Sabah saatlerinde, öğle saatlerinde anlaştığı Cindy Lopez kablonu İstanbul'a getirdi. Onun ardından yine Vitória, Portekiz ekibinden Vitória forması giyen Noah Saviola için oyuncunun kendisiyle anlaştı. Kulübüyle pazarlıklar devam

0: ediyor. O transferi de bitirme ihtimali şu an itibariyle yüksek gözüküyor Trabzonspor'un. Akşam saatlerinde de yerli bir isimle, Metehan Mimaroğlu'yla Trabzonspor Kulübü anlaşmaya vardı. Oyuncu alacaklarına karşılık Gençler Birliği'yle yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesini feshedip free çıkma, serbest kalma hakkını kullanmıştı. Tecrübeli bir oyuncu Metehan Mimaroğlu, özellikle hücum hattında Fatih Tekke'nin sezonda elini rahatlatması beklenen oyunculardan bir tanesi. 31 yaşında sol kanat pozisyonunda, ofansif orta sahada ve sağ kanat pozisyonlarında oynayabilen bir oyuncu. Gelecek sezon uygulamaya geçilecek olan 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Türkiye'de özellikle yerli piyasasında da, yerli oyuncu piyasasında da ciddi bir hareketlik yaşanıyordu. Trabzonspor'da bu hareketlikte biraz daha elini hızlı tutarak Metehan Mimaroğlu transferini de bitirmiş oldu. Yine birçok farklı isimle de Türkiye içerisinde görüşüyor Trabzonspor. Bunlar arasında Berkan Kutlu, Yusuf Sarı, Melih İbrahimoğlu gibi isimler de var. Yine Ahmet Can Kaplan, Adil Demirbağ gibi isimler de Trabzonspor'la telaffuz ediliyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde yerli transfer piyasasında da Trabzonspor adına çok ciddi bir hareketlik yaşanmaya devam edecek.
1: Yunus Emre, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim ekip arkadaşımıza ve devam edelim Fenerbahçe ile. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Batuhan Özdemir Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Neler söylemiş izleyelim.
2: Fenerbahçe'nin tabii ki sevdalısıyız. Ve hep içerisinde olduğumuz için de şu anki durum ve 12 yılın şampiyonluk yaşamamanın sıkıntısıyla biz de artık bir görev alma zorunluluğumuz olduğuna inandığımız için kolları sıvadık ve yönetime aday olduk. Bu yönetimin gücüne ve birlikteliğine inanıyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Listemiz gayet kuvvetli. Aziz Yıldırım'ı zaten biliyorsunuz. Yaptıklarını zaten biliyorsunuz. Yani bu tecrübenin şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey bu tecrübedir. Ve kendisi de hep söylüyor. Başarıyı bu sene getirmemiz lazım. Çünkü 12 yıl geçti ve artık bu son şanslarımız. Yoksa rakiplerimizle aramız açılacak. Biz bunu engellememiz lazım. Bunun için geliyoruz. Yönetimimiz de çok güçlü. Burada illa cepten para koymak değil, Fenerbahçe'nin gelirini sürdürülebilir, sürekli hale getirebilmek lazım. Fenerbahçe'nin mal varlıkları da var, gücü de var, gerekli desteği de var. Sponsorlar da bulunur. Bizler de gerekli desteği veririz. Ama Fenerbahçe'nin öncelikle kulüp yapısının tekrar kurumsallaşıp sürdürülebilir hale getirilmesi lazım. Bizim ekstra gelir getirici yerleri yapmamız lazım. VIP koltuk ya da loca dediğimiz koltukları yerleştirmemiz lazım stadın her tarafına. Yani bunu Barcelona kulübü de bu şekilde yaptı. Asıl gelir arttırıcı konu VIP'ler dedi. Sadece localar değil. Bölge bölge VIP koltuklu yerler ya da birinci ringi ve ikinci ringin bütün tam tur olarak dönecek şekilde de VIP koltuklar yaptı. Onların ayrı yeme içme alanlarını yaptı. Çünkü aslında stat gerçekten çok büyük bir stat. Kapalı alanları çok var. Bunları da ticari alanlara döndürmek lazım. Bunların hepsini uygulamalı olarak da görüyoruz. Bizler de biliyoruz. Yani Fenerbahçe kulübü de biliyor ama ekstra başka kulüplerin de yaptıklarını da görürüz, inceleriz. Ve buradan Fenerbahçe ekstra gelir getirmemiz şart. Biz Fenerbahçeliyiz ve Fenerbahçe her aşamasında, her kademesinde hizmet etmek isteriz. Hani fırsat olur, ileride her şey yolunda gider. Gerekirse başkanlık da yaparız. Yeter ki Fenerbahçe iyi olsun, biz de ona hizmet edebiliriz. Bu başarının bir parçası olalım.
1: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Serie A ekibi Como, Davinson Sanchez için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
3: Como yeniden Davinson Sanchez'e talip oldu.
4: Ali Şansalan verdi işaretini. Kafa! Kopardı! Gol! Davinson Sanchez!
3: İtalyan ekibi daha önce de istediği Kolombiyalı oyuncu için Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor. Geçen sezon transferin son günleri olduğu için teklifi kabul edilmeyen Como bu kez daha erken hareket edecek. Serie A'yı 4. tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti alan mavi

0: Beyazlılar kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmese de yönetime 20 milyon euro seviyesinde gelecek teklife hayır demeyeceği belirtildi. Sarı Kırmızılılar 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoperin ayrılık ihtimali üzerine planını hazırladı. Galatasaray Davinson Sanchez giderse Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için girişimde bulunacak. Devre arasında temas kurulan Hollandalı oyuncu 7,5 yıldır forma giydiği İngiliz ekibinden ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Ancak Van Dijk'ın Arne Slot'un yerine gelecek teknik direktöre göre kararını gözden geçirebileceği kaydedildi.
1: Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun geleceği hakkındaki alacağı karara göre kaleci rotasyonunda transfer stratejisini şekillendirecek diyor. Şimdi detaylara birlikte bakalım.
0: Beşiktaş'ta gözler Ersin Destanoğlu'na çevrildi. Siyah-beyazlılar kaleci rotasyonu planlamasında hareketli günler geçiriyor. İspanya'nın köklü kulüplerinden Girona'nın milli filebekçisini kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Beşiktaşlı oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. Ersin Destanoğlu kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etme kararı alırsa kulüp önümüzdeki hafta içinde yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetim Ersin'in geleceği hakkında alacağı karara göre transfer stratejisini şekillendirecek.
2: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
0: 2020-21 sezonunda şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada 34 kez meşin yuvarlığı ağlarında gördü. 10 mücadelede ise kalesini gole kapadı.
1: Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun forma giyebileceği ve tecrübe kazanabileceği bir takıma kiralamak istiyor.
3: Beşiktaş'ın gelecek vadeden isimleri arasında yer alan 19 yaşındaki golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu netleşmeye başladı. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını titizlikle sürdüren siyah beyazlılar, genç oyuncuların gelişimi ve mevcut kadro dengesi üzerine yoğun bir çalışma yürütüyor. Yönetim, genç futbolcunun fiziksel ve mental gelişimini üst seviyeye taşıması adına kiralama formülünü masaya yatırdı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yedek kulübesinde beklemek yerine düzenli olarak forma giyebileceği ve tecrübe kazanabileceği bir takıma göndererek gelişimi hedefleniyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması altında 21 maça çıkan 19 yaşındaki santfor, tek golünü Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e atmıştı.
1: Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Zubkov'un Yunanistan Ligi şampiyonu AEK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Zubkov'un transferinden 4 milyon euro kazanacak. Anlaşmada şarta bağlı 500 bin euroluk bonus var. Bordo Mavilerin sonraki satıştan da %10'luk payı bulunuyor. Karadeniz ekibine Şubat 2025'te gelen Zubkov geçen sezon 37 maçta 4 gol 12 asist üretti. 29 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Devam edelim yine Trabzonspor'un yeni transferi Cabral da İstanbul'a geldi bugün. Benfica'dan transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Cabral daha sonra Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi. Genç sol bekle yapılan anlaşmanın detaylarının kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Ocak ayında Esra Elazan Benfica'ya transfer olan Cabral tüm sezonu 28 maçta 6 şor, gol ve asistle tamamladı. Başarılı oyuncu Yeşilburun Adaları'yla Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Milli takımımızla devam edelim. Vincenzo Montella ile tarihinin en istikrarlı dönemini yaşıyor.

0: rakibine de yansıttı ve ikinci turnuvasında da büyük oranda aynı oyunculara yer verdi. Montella, Euro 2024'e götürdüğü 20 oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna da dahil etti. Sadece 6 oyuncuyu değiştirdi. 2 yıl önceki ekipte bulunan Ahmetcan Kaplan, Okay Yokuşlu, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı, Bertu Yıldırım ve Cenk Tosun 2026 Dünya Kupası'nda olmayacak. Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül ve Ozan Kabaksa kadroya eklendi. İki turnuva kadrosu %77 gibi yüksek bir benzerlik oranı içeriyor. Türkiye tarihinde daha önce sadece bir kez Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Euro 2000 ve 2002 Dünya Kupası'nda mücadele eden A milli takım Mustafa Denizli ve Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkmıştı. Ancak o dönemde bugünkü kadar güçlü bir kadro devamlılığı yoktu. İki turnuvada da forma giyen oyuncu sayısı 14'tü. Kadrolar arasındaki benzerlik oranı ise yaklaşık %60'tı. 2002 Dünya Kupası'nda takımın dişlileri Bülent Korkmaz, Emre Belözoğlu, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş ve İlhan Mansız gibi isimler Euro 2000 kadrosunda yer almayan oyunculardı. Tüm otoriteler milli takımlarda oyuncular ve teknik adamların kısa süre bir arada bulunabilmesinden dolayı kadro ve oyun istikrarının önemli olduğuna inanıyor. Bu sebeple birçok teknik adam form durumundan önce bir arada bulunmuş ve birlikte oynama alışkanlığı edinmiş oyuncu gruplarını öncelik tanıyor. Türkiye'nin ilk kez teknik adam ve kadro istikrarıyla sahne alacağı Dünya Kupası'nda amaç yakalanan devamlılığı sahaya yansıtmak olacak.
1: Milli futbol takımımız 2002'den sonra yeniden Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanana kadar uzun ve yorucu bir yolculuktan geçti. Bazen kapısına kadar dayandığımız Dünya Kupası'na çoğu zaman hayal kırıklıklarıyla veda ettik. 24 yıllık özlem artık sona eriyor. Şimdi gözler Dünya Kupası'nda, bizim çocuklar bir kez daha Dünya Kupası'nda. Uzak Doğu'da 3. olan Ay Yıldızlılar bu defa Amerika'da yeni zaferler peşinde koşacak.
2: 2002'de dünya üçüncüsü olarak tarih yazdığımızda yakın bir gelecekte kupayı kazanabileceğimizi düşünmüştük. Ancak geçen yıllar büyük beklentiler, hayal kırıklıkları, gözyaşları ve giderek büyüyen özlemden başka bir şey getirmedi. 2006'da playoff'ta İsviçre'ye deplasman golü kuralı nedeniyle elendik. 2010, 2014 ve 2018'de elemeleri geçemedik. 2022'de ise playoff'ta Ronaldo'lu Portekiz'e yenildik. Arada Euro 2008'de elde ettiğimiz üçüncülükle çok mutlu olmuştuk. Büyük turnuvalara ya katılamıyorduk ya da katılıyorsak tarih yazıyorduk.
3: Dördüncü penaltılar başladı.
2: ...2002'de 48 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiştik. Şimdi de en iyi ihtimalle 24 yıl olacaktı. Artık bu özlemi burada bitirmek, bir ülkeyi yeniden hep olması gerektiği yerde temsil etmek gerekiyordu. Türk futbolu değişiyordu. Oyuncularımız daha 20'sine gelmeden dünyanın en iyi kulüplerine transfer oluyordu. Hakan Çalhanoğlu gibi Şampiyonlar Ligi finallerinde forma giyen kaptanımız vardı. Türk oyuncular Avrupa kupalarında adından söz ettiriyordu. Stefan Kunt sonrası göreve gelen Montella'nın önünde uzun ve zorlu bir yol vardı. Adana Demirspor'da başarılı 2 sezon geçiren İtalyan çalıştırıcı Türkiye'yi hem tanıyor hem de seviyordu. Tam bir Akdeniz insanı olan Montella sıcakkanlı ve heyecanlıydı. Türk insanının beklentilerini biliyordu. Montella gelir gelmez farkını göstermeye başladı. Euro 2024 elemelerinde deplasmanda Hırvatistan'ı yenerek grubu lider tamamladık. Tarihte ilk

0: kez büyük bir turnuvanın finallerine lider olarak gitmeyi başardık. Euro 2024'ün en renkli takımlarından biri olduk. Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldik. Şanssız bir şekilde Hollanda'ya elendik. Sonrasında sıra Uluslar Ligi'ne geldi. Tarihimizde ilk defa bu kupada A Ligi'ne yükseldik. Genç ve tecrübeli oyuncuların iyi bir uyum yakaladığı milli takımımız gelişiyordu.
1: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Kerem!
0: Artık hedef 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermekti. Serüvenimiz 4 Eylül 2025'te Gürcistan deplasmanında başladı. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar 3-2'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle kazanan Türkiye eleme grubuna moralli bir başlangıç yaptı.
1: Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun Kerem!
0: Milliler ikinci sınavını grubun favorisi ve son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında verdi. Konya'daki mücadele İspanya'nın büyük üstünlüğüyle geçti. Ay Yıldızlılar rakibine 6-0'lık flash skorla mağlup oldu. Türkiye E grubundaki 3. maçında Bulgaristan'a konuk oldu. Hem ağır İspanya yenilgisini unutturmak hem de gruptaki iddiasını yeniden ortaya koymak isteyen milliler rakibi karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetle hayat buldu.
1: Çok iyi pas Hakan, nefis kontrol Kenan, Kenan nefis geçti, Kenan, Kenan, Kenan Yıldız.
0: Arda Güler 1 gol 2 asist, Kenan Yıldız ise 2 golle yıldızlaştı. Gürcistan ve Bulgaristan deplasmanlarını kayıpsız geçen Türkiye bu kez rakipleriyle taraftarı önünde kozlarını paylaştı. Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden Türkiye grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi ve playoff biletini cebine koydu.
1: Hakan içeriye baktı, Kenan gönderdi, doğrudan içeriye gol!
0: Ay Yıldızlılar gruptaki son maçında İspanya ile karşılaştı. Konya'daki maçın aksine rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan milliler İspanya'dan 2-2'lik skorla döndü.
1: Orkun bıraktı. Salih!
2: Bravo.
1: Salih!
2: Müthiş.
1: Salih!
0: Avrupa elemeleri playoff turunun kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Kura çekimine birinci torbadan dahil olan A milli takımımız playoff turunun yarı finalinde Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile eşleşti. Tüpraş stadında oynanan kritik maç büyük heyecana sahne oldu. Milliler Romanya'nın savunma ağırlıklı oyun anlayışı karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. 53. dakikada sahneye Arda Güler çıktı. Genç yıldızın Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı muhteşem asist maça damga vurdu. 1-0'lık skorla Romanya'yı saf dışı bırakan Türkiye adını playoff finaline yazdırdı.
1: Haydi Ferdi, Ferdi, Ferdi, Ferdi, Ferdi! Ferdi'yle öne geçiyoruz! Ferdi'yle öne geçiyoruz 1-0! 1-0 öndeyiz! Attık golü! 1-0 öndeyiz!
0: Milliler playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova'nın rakibi oldu. Türkiye deplasmanda oynanan maçta Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti ve 24 yıllık özleme son verdi.
1: Orkun tek top Kenan'a, Kenan girdi içeri, Kenan Yıldız sol ayak çevirdi, Orkun gol! Gol, gol, gol! 1-0 öndeyiz!
0: 2002'de uzak doğuda tarih yazan bizim çocuklar, şimdi ise dünyanın diğer ucunda ülkemizden binlerce kilometre uzakta yeni bir zaferin peşinde. Bir ülkenin kalbi, duaları, desteği sizinle. Yolun açık olsun milli takım.
1: Bu çocuklar, bizim çocuklar, her şeyi başardılar, her şeyi. Hak ettiğimiz yerdeyiz, Dünya Kupası'ndayız.
3: Canlı yayın noktamıza kameramızı çevirelim. Ekip arkadaşımız Engin Can Çelik bizi bekliyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Engin Can, detaylar sende.
4: Ceyda, çok teşekkürler. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim.

0: Karadeniz'de yarı final mücadelesinin ikinci maçında saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe Beko'nun konu Anadolu Efes olacak. Yaklaşık 40 dakikadan az bir süre kaldı. Her iki takım oyuncuları da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'na geldiler. Son hazırlıklarını yapıyorlar. Bugün öğlen saatlerinde sok tantık antrenmanlar gerçekleştirdi. Şut antrenmanlarını gerçekleştirdi takım. Şu dakika itibariyle rutin ısınma turlarına başladı ve ısınma turlarının ardından da saatler 20'yi gösterdiğinde mücadelenin başlayacağını ifade edelim. Seride ev sahibi takım Fenerbahçe Beko 1-0 önde geçtiğimiz günlerde oynanmıştı o mücadele. Aslında korakor bir mücadele desek yanlış ifade etmiş olmayız. Yaklaşık 18 sayı geriden geldi Fenerbahçe Beko Anadolu Efes mücadelesinde ve maçın sonucunda ise 60-59'luk skorla düşük bir sayı skoruyla her iki takım adına seride 1-0 öne geçti. Skor dağılımına bakacak olursak tabii ki de ilk periyotta Fenerbahçe Beko sadece 6 sayı üretebilirken Anadolu Efes hem savunmada hem de hücumda iyi bir skor katkısı vermişti. 21 sayı üretmişti ilk periyotta. Daha sonrasında ikinci periyotta Fenerbahçe biraz daha tırnak içerisinde sazı eline aldı desek yanlış ifade etmiş olmayız. 21-34'e geldi ve ikinci periyotta Fenerbahçe Beko 15 sayı ortalamasıyla oynamıştı ve üçüncü periyot itibariyle de 36-51'lik skor olmuştu. Bir adım daha yaklaştı. Bir sayı fark kalmıştı. 16 ve 17 sayı üretkenlikleri vardı. 16 sayı Fenerbahçe Beko, 17 sayı Anadolu Efes üretmişti ve son periyotta ise ilk periyottaki Anadolu Efes'in savunmasını Fenerbahçe Beko yaptı desek yanlış ifade etmiş olmayız. Sadece kendi potasında Fenerbahçe Beko son 10 dakikada 8 sayıyla kapattı 4. periyotu ve Fenerbahçe Beko hücum anlamında ise son 10 dakikada 24 sayı attı ve 24 sayıyla da Fenerbahçe Beko son 5,5 saniye kafa kafaya giden mücadelede Telenor Tucker'ın basket faulüyle beraber 3 sayılı avantajını korudu ve maç skoru ise 60-59'da 1 sayı farkla kazanmasını bildi. Bugün tabii ki de kazandığı takdirde seriye 2-0'a getirmek isteyecek Fenerbahçe Beko. Mücadelenin diğer 3. mücadelesi ise yani kazanan 3 kazananın adını finale yazdıracağı mücadelede ise son 3. mücadelesi Cuma günü 5 Haziran'da saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Fenerbahçe Beko bugün kazandığı takdirde avantajlı bir şekilde evine gidecekken Anadolu Efes tabii ki de bugün kazanması durumunda seriyi 1-1'e getireceğini ifade edelim. Onlar da tabii ki de bir hayli eksikle geldi buraya. Papayannis sezonu kapatmıştı. Isaiah Cordin'in de sakatlığı vardı. Geçtiğimiz mücadelede Poirier'in bir sakatlığı vardı. O da bugünkü maç kadrosunda olmayacak. Fenerbahçe Beko'da da Nando Dekola'nın bir sakatlığı vardı. Gripen enfeksiyonundan dolayı geçtiğimiz maçta oynamamıştı. Bugün ama kadroda olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra Wade Baldwin'in de bir sakatlığı vardı. Wade'in de bugün kadroda olmasını olmasını beklediğimizi ifade edelim. Tabii her iki takım da çeyrek final etabından gelmişti. Fenerbahçe Beko Esenler Erokspor'u 2-0'la geçmişti. Konuk takım Anadolu Efes ise Türk Telekom'u 2-0'la geçmişti. Her iki takım da adını yarı finale hazırdı. Bugün ikinci mücadele olacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Taraftar alımı da başladı. Saatler 18.30 itibariyle taraftar kapı açıldı ve artık yavaş yavaş salonda dolduğunu ifade edelim. Biz mücadeleye dair gelişmeler oldukça aktaracağımızı devam edelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Engin Can'a teşekkür edelim ve kolay gelsin diyelim ekip arkadaşımıza. Sıradaki haberimizle devam edelim NBA ile. NBA'de final serisi sabaha karşı 3.30'da başlayacak. San Antonio Spurs'la New York Knicks arasındaki seride 4 galibiyete ulaşan takım sezonun şampiyonu olacak.
2: NBA'de Batı Konferansı şampiyonuyla Doğu Konferansı şampiyonunu karşı karşıya getirecek final serisi başlıyor. Frostbank Center'ın ev sahipliğindeki serinin ilk karşılaşmasında San Antonio Spurs New York Knicks'i Türkiye saatiyle 03.30'da ağırlayacak. Spurs Batı Konferansı'nda normal sezonu 62 galibiyet 20 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Mitch Johnson'ın çalıştırdığı Spurs playofflarda Portland Trail Blazers'ı 4-1, Minnesota Timberwolves'u 4-2 ve son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 4-3'lük serilerle saf dışı bıraktı. Doğu Konferansı'nda normal sezonu 53 galibiyet 29 mağlubiyetle 3. sırada bitiren Mike Brown baş antrenörlüğündeki Knicks ise playofflarda Atlanta Hawks'u 4-2, Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers'ı 4-0'lık sonuçlarla eledi. New York ekibi 11 maçlık galibiyet serisiyle finale geldi. Spurs'de Fransız pivot Victor Wembanyama ve Knicks'te ABD'li oyun kurucu Jalen Brunson final serisinde takımlarının en önemli kozları olacak.

0: drops through the soft.
1: I'm trying to handle that first dribble, but it's that second dribble that allows that space. And even then, you might want to be a little bit tougher than that if you're James Harden instead of trying to draw.
2: Wembanyama bu sezon playofflarda maç başına 23.2 sayı, 10.8 rebound, 2.7 asist ve 3.5 blokla oynadı. Brunson ise playoff maçlarında 26.9 sayı, 6.6 asist, 2.8 rebound ortalamaları yakaladı. Tarihinde 7. defa NBA finalinde yer alacak Spurs, 6. şampiyonluğu için mücadele edecek. Daha önce 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014 yıllarında NBA şampiyonluğu elde eden Spurs, 2013'te ise finalde kaybetmişti. Knicks ise Spurs karşısında uzun süreli şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak. NBA'de 1970 ve 73'te olmak üzere iki kez zafere ulaşan Knicks, 53 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeyi hedefliyor. Finallerde 9. kez boy gösterecek New York Knicks, 1951, 1952, 1953, 1972, 1994 ve 1999'da kupanın bir adım uzağında kalmıştı. İki takımın NBA'de önceki final randevusu 1999'da yaşandı. Greg Popovich baş antrenörlüğünde Tim Duncan ve David Robinson'ın yer aldığı kadrosuyla NBA finalinde rakibine 4-1 üstünlük kuran Spurs, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti. NBA tarihinde ilk kez ard arda 8 sezon farklı bir takım şampiyonluk yaşayacak. Bu sezon Knicks veya Spurs'un mutlu sona ulaşacağı NBA'de farklı takımların şampiyonluk yaşadığı en uzun seri ortaya çıkacak. Önceki 7 sezonda Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Boston Celtics ve Oklahoma City Thunder şampiyonluğa ulaşmıştı. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran San Antonio ilk iki maçı seyircisi önünde oynayacak. Üçüncü ve dördüncü karşılaşmalara ise New York ev sahipliği yapacak. Hiçbir takım 4 galibiyete ulaşamazsa seri sırayla San Antonio ve New York'a taşınacak.
3: Devam edelim voleybolla. Milli erkek voleybol takımımızın oyuncuları Murat Yenipazar, Berkay Bayraktar ve Bedirhan Bülbül Milletler Ligi öncesi Aspor'a açıklamalarda bulundu.
4: Takım aslında bakarsanız 15-20 günde kurulmadı. Çünkü bu takımın çok geçmişe giden bir tarihi var. O yüzden oyuncuların birbiriyle artık harmanlanması, gençlerin olgunlaşması, bazı şeyler zaman alıyor. Hala da zaman almaya devam ediyor. Sadece ne kadar yarışmacı bir takım olduğumuzu daha fazla göstermeye başladık. Daha güzel voleybol oynamaya başladık. İnsanların dikkatini çeken, keyif alınan bir voleybol oynamaya başladık ki bu da kazanma alışkanlığını getirmeye başlıyor. O yüzden hala dünya üzerindeki bütün takımların hala eksikleri var. Biz onları görüp onlar üzerine çalışmaya devam ettikçe de kazanma alışkanlığını elde ettikten sonra koyduğumuz hedeflere gitmemek için hiçbir engel yok önümüzde. Bir an önce her şeyi bırakıp voleybol oynamak istiyoruz. Sahaya çıkmak istiyoruz. İyi voleybolumuzu göstermek istiyoruz. Ne kadar geliştirdiğimiz şeyler varsa onları ortaya koymak istiyoruz. Hünerlerimizi, güzel özelliklerimizi, Türk halkının desteğini bekliyoruz. Çok destek mesajları geliyor. Teşekkür ediyoruz bunlar için. Biz hep beraber Türkiye'yiz.
5: Kamp sürecimiz şu an yoğun geçiyor. Geçen hafta İtalya'daydık. 3 tane hazırlık maç oynadık. Kendimiz deneme fırsatımız oldu. Ne durumda olduğumuzu gördük. Biz maçımızdan güzeldi. 3 tane maç oynadık, 2 tane galibiyet aldık. Biri İtalya'ya, biri Belçika'ya karşı. Ama tabii resmi maçların her zaman atmosferi ve havası daha farklı oluyor. Viyenelilik haftasında çok az bir süre kaldı, dediğiniz gibi 10 gün kadar bir süre kaldı. Tüm yoğunluğumuz şu an oraya odaklı. İnşallah orada da istediğimiz sonuçları elde etmek için çabalayacağız. Voleybol ülkesiyiz. Sürekli her yaz kadınlarımız olsun. Biz geçen sene Dünya Şampiyonası'nda kendimize göre büyük başarı elde ettik. Dünya altıncısı olduk. Bu yaz da Avrupa Şampiyonası, dediğiniz gibi Viyenel'den sonraki Avrupa Şampiyonası'nda da gruptan çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gruptan çıkıp son 6, sonra belki çeyrek final tekrardan. Bakalım.
6: Hazırlıklarımız güzel gidiyor. İtalya'da bir hazırlık turnuvası geçirdik. Belçika ve İtalya takımlarıyla hazırlık maçları oynadık. Güzel verim aldık. Eksiklerimizi gördük. Ona göre İstanbul'da şu an kampımızda devam ediyor çalışmalarımız. Kanada yolculuğumuz var. Dediğim gibi çok güçlü rakiplerle oynayacağız. Ben güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Genç bir ekibiz, güzel bir ekibiz. Dinamik bir, güzel bir arkadaşımız var. Bu güzellikleri, bu takım arkadaşlığını

0: aynı şekilde sahaya da yansıtırsak ben güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Buradan bütün takım arkadaşlarına başarılar diliyorum.
1: Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini yeniledi.
2: Ferrari Formula 1 takımı istikrar konusunda bir adım daha attı. 2016 yılında Ferrari Akademisi'ne katılan ve 2019'da Formula 1 takımına dahil olan Charles Leclerc'in sözleşmesi yenilendi. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada 28 yaşındaki pilotun gelecek yıllarda da Ferrari'de kalacağı duyuruldu. İmzanın ardından konuşan Leclerc, kariyerine Ferrari'de devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi. Burası benim için her zaman bir takımdan çok daha fazlası ikinci ailem oldu. Birlikte inanılmaz anlar ve bazı zor zamanlar paylaştık. Ferrari pilotu olmak bir rüya ama aynı zamanda asla hafife alınmayacak bir sorumluluk. Dünya şampiyonluğunu yeniden Maranello'ya getirme hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ferrari tulumuyla 155 yarışa çıkan Charles Leclerc 8 kez podyumun zirvesinde yer aldı. Monakolu sporcu bu sezon pilotlar klasmanında 75 puanla 3. sırada yer alıyor.
1: Devam edelim tenisle. Dünya tenis takviminin ikinci Grand Slam'i Fransa Açık'ta sürprizler devam ediyor.
3: Roland Garros'un kadınlar kategorisinde yarı finalistler belli oldu. Dünya sıralamasının zirve isimlerinin bir bir elendiği turnuvada son sürpriz haberi dünya bir numarası Arina Sabalenka'dan geldi. 22 yaşındaki Rus tenisçi Diana Schneider güçlü rakibi karşısında ilk seti kaybetse de sonradan yaptığı atakla korttan 2-1 üstün ayrıldı. Geçen yılın finalisti Sabalenka son seti 6-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Önceki turda Madison Keys'i geçerek dikkat çeken Schneider bu kez Sabalenka'yı eleyerek kariyerinde ilk kez yarı finale yükseldi.
4: Diana
3: Fransa Açık'ta rüya gibi bir turnuva geçiren bir başka isim Maya Hvalinska, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya ile karşılaştı. Dünya sıralamasının 114. basamağında yer alan Polonyalı maçı 2-0 alarak kadını yarı finale yazdırdı. Büyük turnuvalarda ilk kez ikinci turun ötesine geçen Hvalinska, yarı finalde kendisi gibi sürprizlere imza atan Schneider ile kozlarını paylaşacak. ...19 yaşındaki Rus tenisçi Mira Andreeva, Rumen raket Sorana Sirstea karşısında zorlanmadan kazanmayı başardı. Dünya 8 numarası Andreeva, 36 yaşındaki rakibini 2-0 ile geçerek yarı finale yükselen taraf oldu.

0: Andreva. Cemaat.
1: Paris'te sürprizlerden birini yine Marta Kostyuk gerçekleştirdi. Dünya sıralamasının 15. basamağında yer alan Ukraynalı tenisçi, dünya 2 numarası Iga Świątek'in ardından 7. sıradaki vatandaşı Elina Svitolina'yı da turnuva dışına itti. Sezonun en iyi toprak oyuncusu olarak dikkat çeken Kostyuk, güçlü rakibini 2-1 yenerek yarı finalde Mira Andreeva'nın rakibi oldu. Kostyuk'la Andreeva, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde bu yıl 3. kez karşılaşacak. Önceki 2 maçı da kazanan Ukraynalı Kostyuk, maç sonu Andreeva'nın elini sıkmayarak spor kamuoyunda tartışma başlatmıştı.
2: Fransa Açık'ta dünya 2 numarası Zverev ise yoluna devam edenler arasındaydı.

0: Fransa Açık'ta tenisçi sayısı azaldıkça heyecan da aynı oranda artıyor. Takvimde sezonun ikinci Grand Slam'i olarak yer alan Roland Garros'a 2 numaralı seri başı olarak katılan Alexander Zverev yola devam ediyor. 27. basamaktaki İspanyol tenisçi Rafael Hodar'la korta çıkan Alman raket, rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. 2024 yılında finalde kaybeden Zverev, bu sezon güçlü isimlerin yokluğunda şampiyonluğun en önemli adayı. Alexander Zverev'in yarı finalde karşılaşacağı Jakub Menšík ise Brezilyalı João Fonseca ile karşılaştı. 20 yaşındaki Çek tenisçi kendisinden bir yaş küçük rakibine set vermedi ve korttan 3-0 galip ayrıldı. Zverev ile Menšík finale yükselebilmek için Cuma günü karşı karşıya gelecek. Kadınlar kategorisinde ise 19 yaşındaki Rus tenisçi Mira Andreeva, Roman raket Sorana Sirstea karşısında zorlanmadan kazanmayı başardı. Dünya 8 numarası Andreeva, 36 yaşındaki rakibini 2-0'la geçerek yarı finale yükselen taraf oldu. Fransa Açık'ta günün sürprizini yine Marta Kotsyuk gerçekleştirdi. Dünya sıralamasının 15. basamağında yer alan Ukraynalı tenisçi, dünya 2 numarası Iga Świątek'in ardından 7. sıradaki vatandaşı Elina Svitolina'yı da turnuva dışına itti. Sezonun en iyi toprak oyuncusu olarak dikkat çeken Kotsyuk, güçlü rakibini 2-1 yenerek yarı finalde Mira Andreeva'nın rakibi oldu. Kotsyuk'la Andreeva, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde bu yıl üçüncü kez karşılaşacak. Önceki iki maçı da kazanan Ukraynalı Kotsyuk, maç sonu Andreeva'nın elini sıkmayarak spor kamuoyunda tartışma başlatmıştı.
1: Evet, yeniden Dünya Kupası'na dönelim. Dünya Kupası'nda grupları yakından tanımaya devam edelim. 2026 Dünya Kupası'nda K grubunda bakalım bizi hangi ülkeler bekliyor?
2: 2026 Dünya Kupası K grubunda Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan boy gösterecek. Avrupa, Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarını temsil eden ekipler maçlarını Houston, Guadalajara, Atlanta ve Miami şehirlerinde oynayacak. Grubun favorisi Portekiz'de tüm gözler Cristiano Ronaldo'da olacak. Altıncı kez Dünya Kupası'na katılacak 41 yaşındaki süperstar, kupayı kazanarak koleksiyonundaki tek eksiği ve en büyük hayalini gerçekleştirmeye çalışacak. Ronaldo'nun son dansında sahnede Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves ve Ruben Dias gibi yıldızlar da yer alacak. Altısı Ronaldo ile birlikte son 7 Dünya Kupası'na katılan Portekiz, öncesinde sadece 2 kez dev turnuvada boy göstermişti. Portekiz'in en büyük başarısını da 1966'da efsanevi oyuncu Eusebio'nun önderliğindeki ekip 3. olarak elde etmişti. Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz elemelerde İrlanda Cumhuriyeti, Macaristan ve Ermenistan'ın önünde grubunu lider bitirmişti.

Grubun bir diğer güçlü takımı Kolombiya. 7. kez dev turnuvaya katılacak Güney Amerika ekibi, James Rodriguez'in gol kralı olduğu 2014'te çeyrek finale çıkarak tarihindeki en büyük başarıyı yakalamıştı. 35 yaşındaki James'in hala forma giydiği Kolombiya'da Bayern Münihli Luis Diaz takımın en büyük yıldızı konumunda. Kolombiya'nın kadrosunda Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez'in yanı sıra Luis Suarez, Daniel Munoz, Richard Rios, John Lucumi, Cucho Hernandez, John Arias gibi önemli oyuncular da bulunuyor. Néstor Llorente

0: Sonun çalıştırdığı Kolombiya, Güney Amerika elemelerini Arjantin ve Ekvador'un gerisinde üçüncü bitirdi. Dünya Kupası'nda ilk kez 1974'te mücadele eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti 52 yıllık hasreti bitirdi. Zaire adıyla katıldığı tek turnuvada 3-0 çekip gol atamayan Orta Afrika ülkesi 2026'da sürpriz kovalayacak. Elemelerde grubunu ikinci bitiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti, playofflarda Kamerun, Nijerya ve Jamaika'yı eleyerek Amerika'ya geldi. Fransız teknik direktör Sebastien de Sabre'ın çalıştırdığı Orta Afrika temsilcisinde Yohane Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Simon Banza, Axel Tuanzebe, Cedric Bakambu, Arthur Masuaku gibi Avrupa futbolunda tanınmış oyuncular bulunuyor. Ayrıca Alanyaspor'un 10 numarası Meşak Elia da takımın önemli isimlerinden. Özbekistan tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılarak önemli bir başarıya imza attı. İtalyan efsane Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Özbekler, Süper Lig gol kralı Eldor Shomurodov liderliğinde iz bırakmak istiyor. Bir başka Başakşehirli Feyzullah evinde dikkat çektiği Özbekistan'ın en önemli yıldızı ise Manchester City'de forma giyen genç stoper Abdülkadir Kusanov. 2026 Dünya Kupası K grubunda yıldızların mı yoksa futbol ruhunun mu ön plana çıkacağı bilinmez. Ama meşin yuvarlak, mucizeleri de dramaları da çok sever.
1: Şimdi birlikte tarihte bugün diyeceğiz. Birbirinden önemli spor insanlarının doğuşunun, ölümünün tarihi bugün. Birlikte bakalım. 1982 yılında bugün Yelena Isinbayeva doğdu. Atletizm tarihinin en önemli isimlerinden biri. Rus atleti 2 kez olimpiyat, 3 kez dünya şampiyonu oldu. Devam edelim tenisle. Rafael Nadal 1986 yılında doğdu. Tenis tarihinin en büyük isimlerinden. İspanyol raket 40 yıl önce doğdu. 22 Grand Slam kazandı. Bunun 14'ü Fransa'ya çıktı. Ve 2016 yılında Muhammed Ali hayatını kaybetti. Sadece boks tarihinin değil, spor tarihinin de en büyük isimlerindendi. Şimdi onun hayat hikayesiyle devam edelim.
0: 17 Ocak 1942'de Kentucky Louisville'de doğan Cassius Marcellus Clay, 12 yaşındayken boksla tanıştı ve kısa sürede National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi. Amatör ligde çıktı, 167 maçın 6'sını kaybederek rekor kırdı. Boks sevdalısı genç, 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. Zaferinin ardından gittiği bir restorana ten rengi nedeniyle alınmamasına kızan Ali, kazandığı altın madalyayı Ohio nehrine fırlattı. Birleşik Amerikalı boksör, emekliye ayrılmasından yıllar sonra olimpiyat ateşini taşıdığı 1996'da Atlanta'da düzenlenen oyunlarda aldığı ödülle kaybettiği madalyaya yeniden kavuştu. O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angela Dundee emrinde boks maçlarına katılıyor, bir yandan da davası için savaşıyordu. Cassius Clay ringdeki başarısını sürdürdü ve Sonny Liston'ı yenerek 22 yaşında dünya şampiyonu oldu. Bu tarihi zaferden sonra Cassius Marcellus Clay kameraların karşısına geçti ve artık Müslüman olduğunu, bundan sonra kendisinin Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan hakim zümre Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren Muhammed Ali'nin cevabı netti. Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Amerika'da ırkçılığın tavan yaptığı günlerde siyahi bir boksör ağır siklet dünya boks şampiyonu olduktan sonra Müslüman olduğunu açıklamıştı. Birleşik Devletler'de Muhammed Ali rüzgarı esiyor, kitleler onun peşinden ilerliyordu. Bu genç boksörden kurtulmak isteyen yetkililer onu Vietnam Savaşı'na gönderme kararı aldı. Muhammed Ali, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna çağrıldı. Herkes Ali'nin vereceği cevabı bekliyordu. 28 Nisan 1967'de Muhammed Ali, Vietnamlılarla bir problemim yok, onlar beni hiç aşağılamadılar diyerek orduya katılmayı reddetti. Ali'nin bu cevabı hakim zümre ve yetkilileri adeta çıldırtmıştı. Genç boksörün kararından sonra şampiyonluk unvanı elinden alındı. 5 yıl hapis ve $10,000 para cezası verildi. Karara itiraz sürecinde kefaletle

0: Serbest kalsa da pasaportuna el konuldu ve boks yapması yasaklandı. Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti. 1970'te renklere dönen Ali'nin hakkındaki mahkumiyet kararı 1971 yılında bozuldu. Muhammed Ali hayatındaki en zor süreci yaşadı fakat inançlarından asla taviz vermedi. 1971'de Joe Frazier'a asrın maçında yenilen Ali profesyonel kariyerinde ilk defa kaybetti. Ken Norton'a da mağlup olan ve çenesi kırılan Muhammed Ali'nin kariyerinin bittiği sanıldı. Ali ise azmedip efsaneleşmeyi başardı. 1974'te bugünkü adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti olan Zaire'nin başkenti Kinshasa'da dünya boks tarihinin en önemli olaylarından biri gerçekleşti. Muhammed Ali ve George Foreman The Rumble in the Jungle olarak da bilinen asrın maçında karşı karşıya geldi. Ali rakibini 8. round'da nakavtla yenerek şampiyonluğa ulaştı. 1978'de Leon Spinks'e yenilip aynı yıl rakibini mağlup etmeyi başaran efsane sporcu, dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Boksun altın 70'li yıllarında büyük başarılara imza atan Muhammed Ali, 1984'te Parkinson hastalığına yakalandı. Profesyonel dönemde 61 maçta sadece 5 kez yenilen, olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Muhammed Ali, 37'si nakavt olmak üzere 56 maçını kazandı. Muhammed Ali Birleşmiş Milletler Barış Elçiliği dahil çeşitli aktivitelerde yer aldı. Efsane boksörün hayatı Hollywood tarafından 2001 yılında Beyaz Perde'ye de uyarlandı. Will Smith'in başrolünde oynadığı Ali adlı yapım büyük ses getirmişti. Uzun süren hastalığıyla mücadele eden Muhammed Ali 3 Haziran 2016'da hayata gözlerini yumdu.
1: Ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
2: Spor'un radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dijiortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
8: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
11: Bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
16: Wired şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.
17: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde.

0: birlikte başlıyor.
1: Günün sonunda spor dünyasındaki tüm gelişmeler son sayfada.
0: Bir sürü yeni gelişme var.
2: Ya, müthiş bir adam. Yerli yerine oturmuyor. Böyle bir açıklama olmaz.
1: Haber.
0: Her söylediği gündem oluyor.
2: Öbürü daha teknik, daha klas.
3: Yabancı kaleci olacak, bulunur.
0: Son durum ne?
2: Gol atmayı da seven bir oyuncu. Forma şansı bulabilir.
1: Röportaj.
0: Haberler ve gelişmeler var.
4: Bir golcü buraya niçin gelebilir?
5: Herkes burada terapi olup gidiyor.
6: İçe sinen bir teknik direktör.
7: Cevap olarak hangisi daha lezzetli?
2: Adana'dır.
1: Yorum ve sosyal medya.
0: Günü birlikte noktalayıp yeni güne beraber başlayacağız.
1: Melike Çelik'in sunumuyla son sayfa bu akşam 23'te A Spor'da.

0: Rakip katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!

sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayatın en duygusal kilometre taşlarında. Yeni bir yaşta en önemli anların rengi Blue Diamond.

Ankara'dan, Eryaman Stadyumu'ndan iyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray, Akhisar Spor, Süper Kupa 13. Süper Kupa mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. İlk düdük, Süper Kupa başladı, yeni sezon başladı, iki takıma da başarılar diliyoruz. Ortada Luyendama boş. Çevresinde hiçbir oyuncu yok. O boşluğu değerlendirdi. Bir de güzel pas ama vuruş aynı güzellikte değil. Selçuk. Bu işte o sözünü ettiğimiz adrese teslim pas. Bu arada etkili geldi Galatasaray. Çok kritik bir müdahale orada. Adem biraz ağır kaldı. Gerçekten kritik müdahale. Tolga o bölgede ters kademeye giren oyuncuydu. Erhan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahasına direkten dışarı gidiyor top. İlk etkili atak Burhan. İlk önemli pozisyon Akhisar Spor'dan. Biraz daha kanat değiştirdiler bu bölümde. Mariano kaptırdı. Erhan orada topu kazandı. Erhan'dan Mırsayeviç'e. Muslera. Çok kritik bir hamle yaptı. Muslera. Şimdi Jimmy Durmaz vurdu. Çok sert ve düzgün bir...

0: şut. Galatasaray'ın Akhisar kalesini en etkili yokladığı andı bu. Şimdi Mariano. Mariano ikinci hamle. Şut dışarı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyon için Hayır Umut Meler'in yanındalar. İtirazlar Hayır Umut Meler'e. Elbette video yardımcı hakem de var. Aykut gitti karşısına. Babel. Babel iyi döndü. Tolga yeniden karşısına geldi. Babel pasını verdi. Seri. O bölgede Belhanda. Belhanda ve gol! Younes Belhanda. Müthiş. Galatasaray 1-0 önde.
1: Müthiş bu garip.
0: Çok güzel vurdu Belhanda. 39'da Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın golü Galatasaray 1-0 önde. Sarı kırmızılı tribünler golü kutluyor. Jimmy Durmaz. Adem Nagatomo'nun bindirmesi var. Yuto Nagatomo. Geriye doğru Adem Büyük. Bir vuruşla ondan bu yandan dışarı gitti. Adem.
1: Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım dedi oldu ama olmadı.
0: Selçuk gönderdi. Bir kafa ve gol.
1: Offside kalktı. Offside bayrağı kalktı.
0: Adem bu hava toplarını seven bir oyuncu. Hayır Umut Meler saatini kontrol etti. İkinci yarıya Akhisar Spor başladı. Ceza sahasında bir orta daha. Bomboş. Muslera mutlak golü çıkarttı.
1: Müthiş.
0: Yine Burhan. Çıkarttı. Yine Burhan. Bunlar kritik kurtarışlar hocam.
1: Evet.
0: Sağda Mariano'dan bir pas. Belhanda o bölgeye doğru hareketlenmişti. Bir ayakla müdahale. Köşe vuruşunu işaret ediyor. Halil Umut Meler. Alperen'le mücadelesi.
1: Hayır. Topa değiyor yeşilli oyuncu.
0: Ayak koymuş Alperen.
1: Evet.
0: Babel. Koşu yaptı. Aldı topu. Sosaliç peşinde. Babel. Orta. Şut karışımı. Gökhan. Üçlükle topu dışarı çeldi.
1: Enteresan pozisyon.
0: Etkili geliyor şimdi. Bir hata. Gol pozisyonu Muslera. Yine kritik bir müdahale Muslera'dan. Arkadaşlarına kızıyor. Bu arada bir de.
1: Haklı.
0: Darbe aldı.
1: Dalga geçtiler. Akhisarlı oyuncu harika bir şekilde göstere göstere topu attı.
0: Marka o. Mariano araya girdi şimdi Selçuk. Ondan Belhanda. Şimdi Babel. Yeniden Belhanda'ya doğru. Gol pozisyonu. Belhanda. Kaleci Gökhan. İki güzel hareket. İşte Belhanda'nın vuruşu ve Gökhan'ın kurtarışı. Emre Mor. Emre. Emre vurdu yandan dışarıya gitti top.
1: Corner.
0: Emre Mor. Sol tarafta Vursa Eriş kendisini gösterdi. Bernason gidiyor. Duvar pası başarılı değil. Bu arada çok büyük bir hata. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Çok büyük bir hata.
1: Şu golü kaçırmaları büyük şanssızlık ve büyük beceriksizlik. Galatasaray kaşınıyor demedim mi ben sana?
0: Elbette. Düdük Halil Umut Meler'de ve işte o düdüğü çalıyor. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Ve sarı kırmızılı futbolcular hep birlikte Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Galatasaray 3-3 yaptı. 2019 Süper Kupası sarı kırmızılılarda konfetiler eşliğinde Süper Kupa coşkusunu yaşıyor Galatasaray.
2: Bakalım bu akşam Süper Kupayı kim kaldıracak? Artık gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğur.

0: Burada olacak. Onun düdüğüyle başlayacak Süper Kupa mücadelesi. Dembaba topu başında, Yaşar Kemal Uğurlu işaretini verdi. Süper Kupa mücadelesi başlıyor.
1: Trabzonspor bütün hatlarıyla rakip yarı alanda, Abdülkadir bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru bir orta daha geldi kale sahasına. Kafayı Pong vurdu. Bir türlü uzaklaştırılamayan top, bir vuruş yandan dışarıya gidiyor ama bu arada Ekuban itirazları var, rakibe çarptığı yönünde itirazlardı topun. Yaşar Kemal Uğurlu da gecikmeli de olsa köşe vuruşunu işaret etti.
0: VAR odasında Abdülkadir Bitigen vardı. VAR kontrolü yapıldı ama herhangi bir inceleme için hakem monitöre çağrılmadı bu pozisyonda. Şimdi Vakeme iki kişi var karşısında, sıyrılma çabası. Berat gerilerden vurdu. İki hamlede topun sahibi oluyor Mert Günok. İşte böyle havalarda Ender Bilgin, kalecilerin işi de kolay değil.
1: İki takım kalesi içinde tehlike oluşturabilir. Vakeme üzerine gidiyor rakiplerinin, topu hala kendisinde. Vakeme vurdu Mert Günok. İkinci hamle, şimdi atak devam edecek. Ekuban yaptı ortasını, kale sahası içinde top sahibini arıyor. Medipol Başakşehir'de Dembaba o topu aldı. Hasan Ali top rakibinden mi dışarı çıkıyor? Son temas Hasan Ali kaldırımdan dedi yardımcı hakem.
0: Vakeme'nin şutu ve Mert Günok'un kurtarışı farklı açılardan ekranlarınıza geliyor.
1: Abdülkadir Parmak, Flavio o bölgede, Berat dokundu. Trabzonspor hareketlendi topla birlikte ama iki oyuncu yerde. Kenardan yedek kulübelerinden de tepkiler var. Biri Junior Fernandez,
0: Abdullah Avcı ve Okan Buruk, işte o tepkiler ekranlara yansıyor. Berat ve Junior Fernandez
1: sahanın iki sarı saçlı oyuncusu diyelim.
0: Pozisyonda böyle yansıyor ekranlara.
1: Bu şekilde yansıdı ekrana pozisyon. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz.
0: Tabii Okan Buruk faul bekliyor. Abdullah Avcı da niye olgunlaşan hata kestin diye itirazda bulunuyor.
1: İkinci yarıya Vakeme ile Trabzonspor başlayacak. Ve işte ikinci yarının ilk düdüğü Trabzonspor başladı ikinci 45 dakikaya.
0: İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Trabzonspor rakip yarı alanda etkili olan taraf. Şimdi sağ tarafta Serkan, hareketlerin isim Serkan, ceza alanına gönderdi. Yükseklik kazan top, bir kafa, top havlarda, gol! Trabzonspor 47'de golü buluyor. Bordo Mavri takım 1-0 öne geçiyor. Canini'nin attığı golle Medipol Başakşehir karşısında Süper Kupa'da.
1: İşte golün gelişimini bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan Serkan'ın ortası. Savunmada ters bir vuruş ve Canini. Mert Günok'tan önce Canini giriyor araya. Serkan'ın ortasında bu ters vuruş Pong'tan Canini yükselen topa en yükseğe çıkıp kafayı vuran isim Mert Günok'un önünde topa dokunuyor. Ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü işte böyle atıyor. Uğurcan da Bordo Mavili takımın golünü böyle kutluyor.
0: Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. Deniz Türüç topun indiği noktada, top Trabzonspor'da kaldı. Canini, Ekuban sağ tarafta bindirme var. Ekuban ceza alanı gönderdi. Canini gol pozisyonu, Hasan Ali kaldırım topu taça gönderiyor. Etkili geldi yine Trabzonspor.
1: Ekuban ve Canini bu bölümde ikinci yarının hemen başında Medipol Başakşehir savunmasını zorlamaya başladılar. Dembaba pasını gönderdi, ileri doğru çıktı şimdi. Junior Fernandez savunmadan seken top, Uğurcan gitti o topu oyun alanına tutmayı başardı. Bu arada Başakşehirli futbolcuların itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu oynayın dedi, devam edin. Az önce işte Junior Fernandez'in itiraz ettiği pozisyon bu değerli futbol severler. Junior Fernandez burada şutunu kullanıyor. Abdülkadir Bitigen'den belki de bir VAR incelemesi var şu anda. Başlatmayın oyunu, bekleyin dedi. Çünkü pozisyon devam ediyor herkesin malumu. İşte Junior Fernandez. Şimdi VAR'a gidiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Junior Fernandez'in vuruşu. İşte Junior Fernandez ve Edgar Ye. 56. dakika değerli futbol severler.
0: Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesini tamamladı. Dakika 56 VAR.

0: Dembaba 58. dakikada işte böyle nefes aldı. Topun üzerine geldi. Bu vuruşu yaptı ve topu filelerle buluşturdu Medipol Başakşehir. Dembaba ile skora denge getirdi.
1: Bu sezon 5 golü vardı. Dembaba'nın 6. golünü Süper Kupa mücadelesinde atıyor. Dembaba fileleri havalandırıyor. 35 yaşındaki Senegalli.
0: Şimdi Marlon bıraktı Vakeme'ye doğru. Vakeme üzerine gidiyor rakibinin. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. O bölgede Mehmet Topal savunmasına yardıma gelmişti. Şimdi çıkmayı başaramadı kendi yarı sahasından Başakşehir. Vakeme çok güzel bir hareket. Vakeme dışarıya.
1: Offside yok.
0: Crivelli bıraktı sağ tarafa doğru Dembaba. Etkili geldi Medipol Başakşehir Junior Fernandez. Crivelli ceza sahasında son anda müdahale Uğurcan'dan. Ekuban orada. Ekuban yerden Canini'ye ondan sağ kanada doğru. Offside yok. Pozisyon devam ediyor. Tehlikeli gelişti atak. Hiç kimse dokunamadı. Sağ taraftan kale sahasına doğru. Paralel bir pas. Hiç kimse dokunamadı. Bordo mavili takım rakip yarı alana daha fazla yerleşti. Bir kez daha Trabzonspor'da top. Epreyan yükseldi. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu kartını çıkarttı. Ve sarı kartı gösteriyor. Epreyan'ı kırmızıya dönecek.
1: İkinci sarı kart bu. Epreyan'ı 73. dakikada kırmızı kart görüyor. Medipol Başakşehir'de 10 kişi kalıyor. Medipol Başakşehir Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor karşısında 1-1 devam eden maçta.
0: Sağ tarafta Deniz Türüç topu yakaladı. Deniz orta şansı arıyor. Yaptı ortasını. Doğrudan kaleye doğru. Ters taraftan açıldı. Medipol Başakşehir bir kez daha yüklenecek değerli futbol severler. Bir ortada oyun alanının dışına çıkıyor top. Son müdahale Serkan'dan. 85. dakikaya girdik. İşte az önce Deniz Türüç böyle orta şut karışımı bir vuruş yolladı. Sol taraftan bir orta şansı daha. Şimdi Trabzonspor için kontra atak şansı değerli futbol severler. 2-3 oyuncu geliyor. Ekuban orada hareketlendi. Vakeme de var. Ters bir vuruş. Gol pozisyonu. Bir boşta kalan top ve gol! Ekuban! Ekuban Trabzonspor'u öne geçiriyor. Ekuban'ın golü dakika 85. Medipol Başakşehirli oyuncular itiraz ediyor. Ekuban gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Uğurcan da çıktı kalesinden geldi. Bu golü kutluyor. İşte pozisyonun başlangıcı bir kez daha izliyoruz. Böyle çıktı Trabzonspor kendi yer alanından. Canini çok hızlıydı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Canini. Medipol Başakşehir oyuncunun müdahalesi yeterli değildi. Ekuban kaleciden de sıyrıldı. Sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 6 golü vardı bu sezon. 7.sini Süper Kupa'da attı. Yaşar Kemal Uğurlu şimdi itirazlar vardı. Hasan Ali kaldırımı yanına çağırıyor.
0: Hasan Ali pozisyonun içindeki oyuncu Yaşar Kemal Uğurlu da VAR'da inceleme yapılıyor. Bekle dedi. Yaşar Kemal Uğurlu başlayın dedi. Orta noktayı gösterdi. Başakşehirli, Medipol Başakşehirli oyunculara. Bu arada ortalık karıştı bir anda. Saha içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri burada.
1: Kulübeye dönüp diye alkışlıyor.
0: Trabzonspor yedek kulübesine evet. Doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam.
1: Sonrasında bir sözlü tartışma. Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında.
0: Orada kırmızı şimdi kart.
1: Kulübeye,
0: Egemen'e. Bir tanesi Egemen Korkmaz'a, diğeri.
1: Evet, Okan Buruk'a değil kırmızı kart.
0: Burada Medipol Başakşehir görevlerinden biri evet. Bu. 2-1 önde olan Trabzonspor adım adım zafere gidiyor. Son düdük. Yaşar Kemal Uğurlu 90+15'te son düdüğü çaldı. Trabzonspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu değerli izleyenler. TFF Süper Kupa'nın sahibi, 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un, bordo mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa.

futbol severler hakem triosu ve kaptanların ardından oyun alanına işte bu şekilde geliyor. 15. Süper Kupa 2021 Turkcell Süper Kupa için heyecan da yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Hayun Umut Meler son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı, ilk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Batshuayi geriye, tek toplar Beşiktaş'tan. Josef de Souza sol tarafa doğru. Rıdvan aldı. Rıdvan orta şut karışımı. Kaleyi düşündü, dışarı out. Milosevic biraz kısa düştü. Demin de bir top kaybı yapmıştı. Atiba aldı şimdi Pjanic. Gelişine Larin, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale, ikinci hamle dışarıya. İşte az önceki pozisyon böyle. Larin uzaklaştırmak istiyor. Bünyamin, Josef adeta bir pas oldu bu hocam. Kenan'dan Pjanic'e, Pjanic'ten Kenan, tek top Batshuayi, ondan Atiba, solunda Larin var. Larin aldı, gol pozisyonu, dokunamadı Pjanic mi o, bakalım. Kenan çok iyi geldi Beşiktaş. İşte bu pozisyonda Kenan bir adım geride kaldı. Gaşa şimdi. Pjanic bozdu pozisyonunu ama şans yardım etti. Crivelli bıraktı orta. Montero'dan seken top. Gol pozisyonu. Müdahale var Vida'dan. Köşe gönderi gösteriyor Süleyman Özel. Hayır, Umut Meyler, itirazlar vardı. Köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Milosevic de hemen gitti o bölgeye. Az önceki pozisyon bu. Poli, Bünyamin. Bu kez Antalya Spor'dan tek toplar. İleride Enzo Crivelli. Vida bozdu pozisyonun. Oyun devam ediyor. Top kaybı şimdi. Uzaklardan bir vuruş Ersin. Doğukan pozisyonu da bir kez daha izledik. Bünyamin de hata katıldı. Şimdi karşıya doğru. İki kişinin arasında çıktı, şut atacak. Vurdu yerden Ersin.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Pjanić yine akıllıca boş alana gönderdi topu. Rozier'den Ersin'e. Baskı yapıyor Antalya Sporlu oyuncular ama devamı gelmedi Milosevic'ten. İyi çıktı Beşiktaş. Avantaja bıraktı Halil Umut Meler. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba

0: Ata başlatan isim, sonlandıran isim evet. oldu hocam.
1: Evet.
0: Batshuayi'ye gelse belki Batshuayi de
2: öne gidince
1: orta açıldı. Orta açılınca Atiba oraya
0: girdi. Antalyalı oyuncudan seken topta.
1: Batshuayi'ye takıldılar. Antalyalılar giderken bak tutuyor.
0: Atiba'ya böyle geldi.
1: İkaz ediyor Atiba'yı tut diye arkaya ama geçti.
0: Milosevic köşe vuruşunu kullandı. Larin karşıladı ve Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve böylece ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş aynı 11 ile sahada ve ikinci yarıya başladı siyah beyazlılar. 1-0'lık üstünlük, gol 33. dakikada Atiba'dan. Veysel

0: Poli.
1: Abisiniz, lütfen rica ediyorum. Tamam, bizim için bağırmayın. Biz sade bir toplantı yapalım. Değerli dava arkadaşlarım, değerli kongre üyeleri, sevgili basın mensupları ve büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için hep beraber bir meşale yakıyoruz. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inalım, inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa en büyük gücümüz birlik ve beraberlik olacaktır. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak tüm engelleri sel olur aşarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuvayi Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşanan, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindedirler. Tıpkı Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden göstereceğiz ve hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerin o eşsiz, rakibi sahaya daveden, takımını ise şahlandıran o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. Samandağ ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir. Samandıra yeniden güçlü olacak. Samandıra'da herkes nerede olduğunun bilinciyle hareket edecektir. Bütün bunları yaparken sadece duygularımızla değil, futbol aklını da merkeze koyarak yola çıkıyoruz. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim düşüncemizde ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarının biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeli'yle bir arada yaşamak istiyoruz. Stat projesi Fenerbahçe'nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olacaktır. Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net, Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluğu giydirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili birçok fikrimiz ve çalışmamız var. Gelir getirecek birçok proje hazırladık ve çalışıyor arkadaşlarımız. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk. Bununla ilgili çalışmalara şimdiden başladık. Değerli Fenerbahçeler, pazar günü vereceğiniz her oy şampiyonluk yürüyüşümüzün bir meşalesi olacak. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp Fenerbahçe'ye

0: Hep birlikte layık olduğu yere taşıyalım diyoruz. Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu yeniden hep birlikte inşa edelim. Büyük zaferleri, omuz omuza kutladığımız şampiyonlukları yeniden yaşayalım. Hep birlikte nice şampiyonluklara diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, bayrakları görelim.

kafi diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Ve bizler vasitin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, ilk işimiz ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Kendisiyle duysanızda inanılmaz yaş 28, biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana, söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para, 25'e başka para, 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi Şampiyonluğu'na da iki katı para koydum. Oyuncuyla kazanılır. Bize dünya yıldızı lazım dedim. Benimle kavga ettiler. Ne dediler? Limit yok. Limit vardı işte. Limit burası arkadaşlar. Limit burası. Geçen sene de limit yoktu. Biz Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi ligimize getirirken yine limit yoktu. Herhalde bunları sorularda soracaklar bana. Bilmiyorum şu an mı cevaplayayım? Cevaplamayı istiyorsunuz. Kısa geçeyim. O zaman da limit yoktu arkadaşlar. İmaj hakları kontratı aldı altında. Türk hukuk sistemine ve UEFA'ya uygun sistemine uygun. Biz bir kontrat yaptık ve topçumuzu Türkiye Ligi'ne kazandırdık. O gün de limit yoktu. Hani diyorlar ya, rakibimizin efsane başkanımız, sevgili başkanımız. Kendisine efsane deyince kızıyor. Ben niye kızdım, niye kızdığını anlıyordum. Ben de söylemiyordum. Bir seneden beri aday. Biraz süreyi laki yiyeceğiz, konuşacağız herhalde. Bende bir Hakan Sabi değil, 5 Hakan Sabi var dedi. Değil mi? Evet. Buyur kardeşim. Limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa o da hediyesin. O zaman gel maçları eşitleyelim. Ben bir tane daha getireceğim. Söz. Yıldızları getireceğiz dedik. Fenerbahçe forması altında sizlere izleteceğiz. Bize söz ağızdan bir kere çıkar. Bitti. Sanmayın değerli Fenerbahçeliler. Daha yeni başlıyoruz. Daha çok sürprizimiz olacak. Kıymetli kongrelerimiz, stat konusu bize ne yazık ki şu an yine çok soruluyor. Buradan en net şekilde ifade etmek istiyorum. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Babasın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye

0: adamlardan daha olmak istemiyoruz. Hani diyor ya rakibimiz, stadın gelecek Mayıs ayına yetiştireceğim. Öyle mümkünat yok arkadaşlar. Ortada dolaşan stat projesinin asıl sahipleri olarak biziz onun sahibi. Bu konudaki en net bilgiye de bizler sahibiz. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe'mizin şampiyonluk hasretini tabii ki bitireceğiz. Şampiyon olduktan sonra da stat projemize hemen başlayacağız. Kim Mayıs ayında stadı bitiririm diyorsa sizleri yanlışa yönlendiriyor, haberleri olsun. Tesislere gelecek olursak Fenerbahçe'miz büyüyen nüfusuyla hem daha kaliteli hem de daha çeşitli tesisler hak ediyor. Fenerbahçelilerin bir arada kaliteli vakit geçirebileceği yerlerin çoğalması gerek. Mesela Ankara'da bulunan İncek tesislerimiz. Biliyorsunuz şu anda burası kiralık. Ancak sevgili Can Türk Başkanım çok iyi bir Fenerbahçelidir. Çok katkısı olmuştur Fenerbahçe'sine. Seçimi kazanalım, gideceğim, kendisiyle de konuşacağım. Bu işler arkadaşlar diyalogla çözülür. Can Türk Başkanım iyi bir Fenerbahçelidir, güzel Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'ye yaptıkları yadsınamaz. İnşallah bir yolunu bulup İncek tesislerini yeniden sizlerin hizmetine sunmak istiyoruz. Derneklerle de bir araya gelmiştim. Ona bile takdir ettiler yani. Benim rahmetli babam beni atama götürdü. Aynı duyguları ben babamla yaşamıştım. Şimdi kızımı götürdüm. Efendim ne iş olurdu onun? Niye gezmiyor? Niye derneklere gitmiyor? Ya arkadaş, siz nasıl bir insansınız ya? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı atamızın bizlere, gençlere armağan ettiği bir gün. Ve sevindiğimiz bir gün. Nasıl ki 10 Kasım'da hüzünleniyoruz, 19 Mayıs'ta da bizler atamızın huzurunda saygımızı ve sevgimizi gösteriyoruz. Ben babamdan aldığım mirasla ben de evladıma bunu göstermeye çalıştım. Yok efendim kamera getirdi, yok efendim ayarlanmış bu gibi insani duygularımız da bile arkadaşlar oynanmaya başlandı. Ama bu kardeşiniz kulaklarını tıkadı. İnandığı yolda hala devam ediyorum. Sizlerin desteğiyle. Evet, Ankara'dan maçlara gelen birçok taraftarımız var. Bir derdiniz olduğunu da öğrendim. Maç sonu dönüşlerde trene yetişemiyorsunuz. Bakın hemen nasıl hareket ediyorsunuz. Evet, ben de bunu gördüm. Ben de Devlet Demiryolları Genel Müdürümüzle de bayramda kendisiyle bayramlaştık. Biz de Devlet Demiryolları'nı biliyorsunuz limanına özelleştirmeden alıp işletiyoruz hala. Dolayısıyla çok ilişkilerimiz var. Kendisine bu vesileyle selamlarımı gönderiyorum ve bu konuyla ilgili de konudan da haberi var. İnşallah yeni senede göreceksiniz Ankara'dan İstanbul'a Haydarpaşa stadımızın önüne kadar sizlere ek seferler koydurtacağız. Maddi konularda da çok soru geliyor. Biz şirketlerimizi çok iyi finansçılarla yönetiyoruz. Şunu bilmeni isterim. Başkaları aksini düşünüyor da olabilir. Fenerbahçe'yi değerli rakibimizin itiraf ettiği şekilde bakkal yönetir gibi yönetmeyeceğiz. Bundan emin olun. Çizdiğimiz vizyon doğrultusunda yönetim kurulundaki arkadaşlarımız her noktayı en ince detayına kadar çalıştı. Kimsenin asılsız iddialar, temelsiz argümanlarla sizleri korkutmasına izin vermeyeceğiz. Bizler teveccühünüzle göreve geleceğiz. Fenerbahçe'mizi Şampiyon yapacağız.
1: İnşallah.
0: Bıraktığımız günde kimsenin arkamızdan kulübü batırdı. Gelirlerin hepsi tebrikli. Sponsor bile bulunamıyor. Dedirtmeyeceğiz. Fenerbahçe'mizin şahısların etkisinden sıyrılması gerek. Fenerbahçe'nin kimseye bir kuruş borcu yok. Tam tersine bizlerin Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Fenerbahçe'yi finansal anlamda şahıslardan bağımsız hale getirmemiz lazım. Bunun içinde projelerimiz var. Fenerbahçe GEO projesiyle kulübümüze önemli bir finansal kaynak yaratmayı da planlıyoruz. Fenerbahçe'nin bazı şirketlerinin halka açılması gerekiyor. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin arkadaşlar bir kaynak problemi yok. Çünkü bizler arkadaşlarım buradayız. Fenerbahçe'de de öyle bir mali yapı kuracağız ki ilerleyen dönemlerde kulübümüzü şahısların etkisinden de kurtaracağız. Değerli Fenerbahçeliler, amatör branşlar hakkında da çok fazla bizlere soru soruluyor. Bugün de yaptığımız temaslarda bunu tekrar dile getirmeye çalıştık. Herkes özellikle basketbol konusunda endişeli. Tekrar ediyorum, biz bütçe düşürmeye, şube kapatmaya gelmiyoruz. Bu küçüklerin vizyonudur. Biz Fenerbahçe'yi her alanda birinci görmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin milli takımlara bu kadar sporcu göndermesi göğsümüzü kapatıyor. Bizler basketbol şubemizin gidişatından da çok memnunuz. Profesyonellerimiz işlerini gayet iyi yapıyor. İşleyen çarkı da bozmak gibi bir niyetimiz asla yok. Sadece futbol A takımına değil, tüm branşlara finansal katkımız olacak. Değerli Fenerbahçeliler, hayatım boyunca sevgi saygı konularında çok hassas bir şekilde yaklaştım. Sevgili Başkanımız Aziz Yıldırım'ın zamanında Fenerbahçe'ye katkılarını da her defasında, her yerde dile getiriyorum. Her kim Fenerbahçe için bir tuğla koyduysa Allah ondan razı olsun diyorum. Fakat buraya kadar yalancı yapamaz dendi, sustuk. Maksatlı hesaplardan dezenformasyon yapıldı, yine sustuk. Ancak her şeyin de bir sınırı var. Sokak çocuğu dendi, tavrımız ne oldu değişti. Sanırım sustuğumuz için kabullendik zannedildi. O nedenle de bazı şeyleri siz Fenerbahçelileri hatırlatmak da benim en büyük sorumluluğum. Sayın Aziz Yıldırım, 21 Mayıs'ta ne dedim? Bir sene için geliyorum dediniz. Sonra 4 gün sonra 25 Mayıs'ta

kulübesine söylüyorum ya diye çevirdiniz. 8 Haziran 2024'te benim için bitti. Benim artık Fenerbahçe ile gelip de bir şey olma şansım yok dediniz. 2 sene sonra yeniden aday oldunuz. 1 sene önce Vizyon 2035 toplantıları yaptınız. Gençler aday olsun dediniz. 1 sene sonra bırakın gençleri, kendi adaylığını yine açıkladınız. Yapılan son divan kurulunda o bu gelmesin, gençler aday olsun, gençler dediniz, tekrar aday oldunuz. Daha birkaç hafta önce şampiyonluk sonra stadyum dediniz, daha sonra büyütülmüş stadyumda kupa kaldıracağız diye tersini söylediniz. Dün ise stadyumu Maltepe'ye taşımak gerekebilir diyorsunuz. Hangisi doğru Sayın Başkanım? Hangisi? Biz hangisine en azından bu taraftan? Ayrıca resmi kampanya sayfanızdan sağ olsun ekibimiz bu dikkati bulmuşlar, bana söylediler. 22 Mayıs ve 28 Mayıs'ta paylaştığınız stadyum projesi görsellerinde ciddi farklılıklar var. 6 günde stadyumu 20 derece çevirmişsiniz. İnşallah 20 güne 45 derece daha çevirmezsiniz. Limit aşarsak gelirimizin yarısı kadar UEFA'dan ceza yeriz dediniz. Bunun böyle olmadığını ifade ettik. Cevap veremediniz. 2024'te Fenerbahçe'nin camia evlatlarıyla kaybedecek vakti yok dediniz. Bugün doğrudur, yanlıştır. Yine tam tersini söylüyorsunuz. Yönetici adaylarınız var. İsimlerini söylemek istemiyorum. Israrla Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluk serisini biz bitirdik diyor. Hatırlatayım. 98 Şubat ayında Büyük Başkanımız Ali Şen'den lider takımı devraldınız. 98-99-2000 yıllarında, yani 4 yıllık serinin 3'ünde sizler başkandınız. Bunu da sanırım hatırlatmamız gerekiyor. Ben yaptım, yine yaparım diyorsunuz. Başkanlık döneminizin son 4 senesinde ne yazık ki yine şampiyonluğumuz yok. Sayın Başkan, Hakan Safi'nin yöneticilik süresinde şampiyonluk yok diyorsunuz. Siz de başkanlığınızın öncesinde 90-91 yıllarında yöneticilik yaptınız. Hatta 91-92 sezonunda da futbol şubesi sorumlusuydunuz. Sizin de yöneticinizde şampiyonluğunuz yok. Arşivler yalan söylemiyor. Yöneticilik başka, başkanlık başka bir şey. İki yönetim listesini kıyaslıyorsunuz. Ona göre oy verin diyorsunuz. Vallahi Sayın Başkan, bizim yönetimimizde 2011 yılından bu yana Türkiye'de şike olayı yaşanmadı diyecek benim yöneticim yok. Burada ben ona ceketsiz bölge başkan diyorum. Biliyorsunuz kim olduğunu. Kurgulu limit hesaplarıyla Fenerbahçe'ye 2019'da sol bek aldırmayan zihniyete de bu kulübü vermeyeceğiz. Son olarak Sayın Yıldırım, Sayın Başkanım, biz yine sana saygı sevgide kusur etmeyelim de bu camia da 120 yıllık şanlı tarihinde Aziz Başkanım'a gösterilen hürmet hiç kimseye gösterememiştir. Ama karşılığımız da almadı. Bunu da bilelim değerli arkadaşlar. Evet, çevrenizdekiler sürekli Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden Fenerbahçe'ye ceza geldi diyor. Kerem ile ilgili kulübümüze zerre usulsüzlük cezası gelmemiştir. Kulübe gelmesi söz konusu ceza limit aşımıyla alakalıdır. Bunun sorumlusu da geçen Eylül ayında 11, 12 ve 13. maddeleri reddeden diğer

seçime giderken Fenerbahçe'nin başkanı kim olursa olsun 11. 12. 13. maddelerinin de biz oylamasını yaptırdık. Ne demekti bu? Sermaye artırımından elde ettiğimiz kazançların kullanıma açılmasıydı. Ama geldiniz, hatta Ateşehir'de, Kayısı'da, projelerinde de bu maddeler de var içinde. İmza yetkisi istiyordu bizden, bakanlığımız sağ olsun. Öyle ve böyle yapıldı veya yaptınız, o kararlar çıkmadı. Reddedildi. Fenerbahçe'nin günlük 122 bin euro faiz ödemesi vardı arkadaşlar. Bankalar Birliği'nde kapatmadan önce bizim de dönemimizde biz bunların hepsini zaten raporlarda söyledik. 122 bin euroluk her günkü faiz hesabını bizler 2 ay önce kapatabilirdik. Bankada paramız var. Mevduat faizi alıyoruz. Burada da ana para faiz borcumuz var. Ana para borcumuz var ve her gün faiz düşüyor. Buradan 122 bin euro bize hesap kesiliyor her gün. Buradan da atıyorum 10 bin euro faiz alamıyoruz kendi paramıza. Bu zihniyet bunu reddettirdi. Sizin de olduğunuz grup yaptı bunu Aziz Başkan. Sizler yaptırdınız. Sonra 2 ay sonra gelip bu 11, 12, 13. maddeleri geçirdik biz. Ve biz seçimi kaybettiğimiz halde yine evet oyu kullandık. Fenerbahçe'nin menfaati için bunu yaptık. Sizler Fenerbahçe'ye yine milyonlarca euro zarar uğrattınız. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe'nin kaynak girişini geciktirdiniz. O çeyrekteki limit aşımı nedeniyle kulübe ceza geldi. Sizlere de bunları anlatmak benim boynumun borcu. Kıymetli Fenerbahçeliler, bu hafta sonu sandığa gelirken bu tutarsızlıkları lütfen unutmayın. Fenerbahçe'nin geçmişinde kalanlarla değil, geleceğini inşa etmek isteyenlere destek verin. Fenerbahçe benim diyenin değil, ben her şartta Fenerbahçe'nin hizmetkarıyım diyenin yanında durur. Gelin pazar günü Fenerbahçe için yeni bir devrin başlamasına vesile olalım. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi çocuklarımıza yaşatalım. Biz sizlerin emrindeyiz. Her zaman ne söylüyor bu kardeşiniz? Şampiyon Fenerbahçe! Neyiz?

kardeşim sorular dilemiş. Sorularımıza başlayacağız. Bu kardeşimize istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Benim hiçbir ajandam yok. Tek ajanda Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Evet. Daha çok titi olacağımız günler, zamanlar gelecek. Benim hayallerim çok büyük. Fenerbahçe'ye

0: Parafın katkılarıyla.
1: 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde

0: Aspor Radyo. Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Savaş Çorlu ve Caner İşbeğendiren konuklarımız kendileriyle transferin gündemine dair değerlendirmelerimiz olacak. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Kulüpler şimdiden son derece hareketli. Özellikle Fenerbahçe'de ciddi bir hareketlilik söz konusu transfer konusunda ve üstüne konuşacağımız çok fazla konu var. Savaş Çorlu hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Caner İşbeğendiren hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar olsun hepimiz için. Fenerbahçe ile bir açılış yapacağımız vakit şunu söylememiz gerekiyor. Başkan adaylarından Hakan Safi transfer için anlaşacağı oyuncuyu, anlaştığı oyuncuyu hatta açıkladı. Sporting forması giyen Luis Suarez'i başkanlık seçimini kazandıkları takdirde kadrolarına katacaklarını ifade etti. Oyuncuyla prensip anlaşmaları söz konusu ama tabii ki Sporting'i de ikna etmek gerekiyor. Bu da ayrı bir mesele. İki ayaklı bir operasyon. İlk ayağı sanki tamamlanmış gibi görünüyor. Bu oyuncuyla ilgili de mutlaka değerlendirmelerimiz olacak. Savaş Çorlu aslında günlerdir konuşuyorduk seçime. Az kala bir transfer açıklaması hamlesi gelebilir adaylardan, hatta özellikle Hakan Safi'den diye. Bugün o yönde bir açıklama gelmiş oldu. 4 yıllık bir anlaşması söz konusu kendisinin beyanına göre. Nasıl değerlendirirsin ismi? Az sonra Caner'le de konuşacağım.
1: Caner mutlaka daha iyi analiz edecektir. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Seçim yarışı adaylar ismi açıklandığından beri yaptığımız her yayında senin de ifade ettiğin gibi şunu söyledim. Seçim benim için son 3 ya da 4 günde biraz daha netleşir. Başkan adayları çünkü kozlarını paylaşacak. Heyecan vermiyor demiştim bana. Yavaş yavaş o seçim heyecanına girdi Fenerbahçeliler. Çünkü gündüz Aziz Başkan, akşam işte Hakan Safioğlu Başkan. Baktığın zaman bugün işte Luis Suarez, dün Hakan Bey'in adaşı Hakan. Yani baktığımız zaman Çalhanoğlu. Herhalde sırada teknik adam var. Çünkü İki önemli transferle iki gün üst üste görüşüp bunu sadece bazen eskilerden olsa mesela 2000'li yıllarda olsa başkan adayları bol keseden atarlardı. Şu isimle gittik görüştük, bu isimle görüştük, bu isimle anladık. O zaman sosyal medya yoktu. Bugün dolayısıyla böyle bir görüşme olmasa hemen sosyal medyada hayırdır ya bu nedir, ben böyle bir şeyler duymadım diye. Bunu bir tek yapmayan Hakan Çalhanoğlu, onun dışında herkes yapıyor. Hakan Çalhanoğlu yapmıyor bir tek.
0: Hakan mevzusunda ayrıca değerlendiririz.
1: O zaman şöyle söyleyelim. Bugün çarşamba, Perşembe'de yarın, Hakan Bey'den yarın da bir şey bekliyorum. Cuma günde bir yeni sürpriz daha bekliyorum. Teknik direktörü cuma açıklayabilir, yarın belki yeni bir isim daha açıklayabilir. Çünkü 3-4 tane isim demişti. Şu anda 2 tanesini 2 gündür duyuyoruz. Dolayısıyla yarın ve cuma günü Hakan Bey'den yeni sürprizler olur. Seçim heyecanını gelirken yine ben nabzı yolda tutarım. Takside, ulaştırmada, arkadaşlarım arasında. Aziz Beyciler'le Hakan Beyciler şu anda hala bölünmüş vaziyetteler. Kimisi Aziz Yıldırım diyor, kimisi Hakan Bey diyor başkan olması yönünde. Ama yarış hakikaten yine başlıyor. Bak hep söylediğim bir şey vardı. Kerem seninle yaptığımız yayınlarda. Bugün seçim olsa Aziz Başkan seçimi kazanır diyordum.
0: Evet.
1: Şu anda benim izlenimim kafa kafaya geldi gibi. Bu iki transfer mutlaka etkileyecektir. Teknik adam da belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Conte denilmişti. Conte için İtalyan medyasından konuştuğumuz, İtalya'dan bazı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde milli takımı gidecek deniliyor. Diğer taraftan ligi bilen bir isim denilmişti. Jesus'la Montella kalıyor. Onu da şu durumda Hakan Bey açıklayabilir mi bilmiyorum ama bundan sonra Fenerbahçe Kongresi'ne oy kullanmaya gelen insanların, kişilerin toplantılarda gelip çok net söyleyeyim yani menüler değil. Ondan sonra futbolcu menüsü önemli, teknik adam önemli. Yani geldiği zaman Hakan Bey'in iki futbolcusu, üçüncü futbolcusu, Aziz Bey'in iki futbolcusu, üç futbolcusu ya da teknik adamı kim olacak? Projeler çünkü çok fazla heyecanlandırmadı. Dolayısıyla bu isim de Fenerbahçe taraftarını mutlaka heyecanlandırmıştır. Çok önemli bir isim. Portekiz Ligi'nin gol kralı da az önce Caner de söyledi. Ben Fenerbahçe camiasının az önce salonda beraber

0: İzlerken kalabalığı bir türlü göremedim. Ne kadar kalabalık var, o da önemli. Ama tekrar ediyorum, ben yarın ve cuma günü, seçimin sonucu belli olmak kolay değil ama biraz dışarıdan daha net belirleyici olacaktır. Bir de bir sözüm daha vardı Kerem. Ben seçimdeki hazırın sayısı, sandıklar kapandığı zaman, sayıyı gördüğüm zaman kazananın zaten belli olabileceği bir seçim olduğunu düşünüyorum. Yani onu daha önce söylemiştim. 20 bin üzerine geçerse bir adayın şansının daha fazla olacağını düşünmüştüm.
1: Nasıl görüyorsun Luis Suarez ismini Caner?
2: Yani şöyle, şimdi tabii Luis Suarez geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi'nde gol kralı olarak tamamladı ve bir sezon önce de yine İspanya 2. Ligi'nde mücadele ediyordu. Orada da gol krallığı yaşadı. Esasında stil olarak çok fazla, çok size'lı bir oyuncu değil. Yani çok böyle kalıplı ya da işte Victor Gyökeres sonrasında transfer edilmiş bir oyuncu. Aynı benzer oyun karakteristiğine sahip değil. Tabii Gyökeres biraz daha dominant, biraz daha fiziksel yönüyle ön plana çıkan bir oyuncu ama burada esas başarı aslında Sporting Lisbon tarafının ne kadar doğru yönetildiğini ortaya koyuyor. Başlarındaki kulüp başkanı Federico Varandas kulübün eskiden doktoruydu aynı zamanda ve doktorluktan kulüp başkanlığına uzanan bir serüven. Oldukça önemli işler yaptı. İşte Bruno Fernandes'in satışıyla başlayan o mali süreç ve bir anda Sporting Lisbon'u bambaşka bir seviyeye ulaştırdılar. Ve mali anlamda da çok doğru yönetiliyor kulüp ve şu anda aldığımız son haberler doğrultusunda oyuncunun tabii ki serbest kalma bedelinin 80 milyon euro seviyelerinde olduğu konuşuluyor. Ha, tabii ki belli başlı pazarlıklar devreye girecektir. Tabii Sayın Hakan Safi oyuncu tarafıyla 3 yıllık, 3 artı 1 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdiği yönünde şu anda basına yansıyan haberler var. Ancak tabii ki burada kulüp tarafıyla ne gibi bir iletişim olacağı söz konusu. Sonuçta hala da resmi olarak bir başkanlık durumu söz konusu değil. Hem Sayın Hakan Safi görüşmelerini sürdürüyor, hem Sayın Aziz Yıldırım bu etapta transfer görüşmelerini sürdürüyorlar. Mühim olan önümüzdeki hafta itibariyle herhangi bir başkan adayı başkan olduğu takdirde ondan sonraki faaliyetler. Az önce Savaş abinin de söylemiş olduğu şeye ben de bir ek yapayım. Tabii ki bu seçim periyotlarında camia dinamikleri çok hızlı değişkenlik gösterebiliyor. Burada A Spor ekranlarında her iki başkan adayını da yakın zamanda ağırladık. Her iki proje, her iki başkan adayının da projelerini uzun uzadıya dinledik. Esasında tabii ki burada son bir hafta kala taraftarı da çekebilmek adına en önemli unsur tabii ki sportif başarı adına yapılacak olan transfer hamleleri. Dolayısıyla futbolda yapılacak olan transferler taraftarı heyecanlandırıyor. Yoksa elbette bununla beraber yapılacak olan diğer projeler de çok kıymetli. Bunları da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Yoksa işte yapılması planlanan gayrimenkul projeleri olsun, bununla beraber işte stadı büyütme projeleri olsun ya da işte dijital tarafta yapılacak olan projeler olsun. Bunlar da elbette kulübe finansal anlamda katkı sağlayacak önemli işler. Ama kısa vadede Fenerbahçe kulübü şampiyon olmayı arzuluyor, şampiyon olmak istiyor. Bu doğrultuda da taraftarı şu anda en çok heyecanlandıran, taraftarı yeniden kenetleyen tek unsur şu an itibariyle transfer. Ve herkes şu anda yıldız transferleri kenetlenmiş durumda. Tabii Savaş abi az önce Hakan Çalhanoğlu isminden bahsetti. Tabii bu federasyonun almış olduğu yeni yerli kuralıyla birlikte, yabancı kuralıyla birlikte 10+4 şu anda ister istemez kulüpleri tamamen aslında yerli opsiyonlara da yönlendiriyor doğrudan.
1: Evet.
2: Bu bağlamda işte Merih Demiral olsun, Hakan Çalhanoğlu olsun, işte Can Uzun olsun, bu gibi yurt dışında oynayan oyuncular tekrardan kıymete binmiş durumda. Bunlar da işte Merih gibi isimler, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler de şu anda Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan oyuncular. Luis Suarez az önce de söylemiş olduğum gibi gol kralı olmuş önemli bir isim. Takım içi de oyun yapısını biraz şöyle tarif edeyim aslında. Edin Dzeko gibi alverleri yapan ve sürekli derine gelen bir oyun tarzı var. İki ayağını da çok etkili biçimde kullanıyor. Esasında son vuruşları gerçekten kuvvetli. Ama tabii böyle Gyökeres kadar bir dominantlık beklenmesin. Yani size sezonda belki 40 gol vaat etmez ama çevresi doğru şekillendiği müddetçe, örnek veriyorum, solunda ve sağındaki oyuncu profilleriyle beraber bir uyum sağlarsa, beklerden de istediği verimi, desteği alırsa size çok fazla gol katkısı verebilir. Ama tabii çevresini doğru bir şekilde şekillendirmeniz gerekiyor. Bu profilli bir oyuncu tabii Luis Suarez gibi bir oyuncuyu getiriyorsanız muhakkak çevresinde de onunla birlikte uyum sağlayabilecek oyuncular olması gerekiyor. Bu da elzem.
1: Hakan Safi'nin Luis Suarez konusunda yaptığı açıklamanın o

0: ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Duysanız inanılmaz. Yaş 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para, 25'e başka para, 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi Şampiyonluğu'na da iki katı para koydum. Efsane başkanımız, sevgili başkanımız kendisini efsane deyince kızıyor. Bende bir Hakan Sabi değil, 5 Hakan Sabi var dedi, değil mi? Evet. Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa, o da hediyesiz. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim. Söz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Babasın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrarlıyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.
1: Hakan Safi'nin açıklamalarını ekranlara getirdik. Daha uzun bir konuşma ama satır başları Fenerbahçe camiasını belki en heyecanlandıracak bölümler bunlardı. Transfer konusuna gelince Luis Suarez'le anlaşmış olabilir. Doğrudur. Oyuncuyla sözleşme şartları konuşulmuş olabilir. Süper Lig gol krallığı sözünü de almış olabilir. Ama burada kulübe olan bir oyuncu Luis Suarez. Aynı şey Hakan Çalhanoğlu için de geçerli. Ona zaten ayrıca bir parantez açacağız. Bu transfere bitmiş gözüyle bakabilir miyiz bu şartlar altında?
2: Bu tip iş insanları açıklamalara baktığımız zaman sesinin tonları da değişti baktığımız zaman. Aziz Yıldırım'ın da, Hakan Safi'nin de. Yine ya ben demiştim çok fazla sevmem ama Kerem yine seçim zamanından ilk günden beri iki tarafı da çok sakin. Fakat son 3-4 günde biraz daha ses tonları yükselecek, zaman zaman sataşmalar da olacak demişimdir. Sayın Başkan'a göndermede bulundu Aziz Yıldırım'a. Ben de 3-4 tane Hakan Safi var diye. O da yani şimdi baktığın zaman aslında Sayın Safi samimi bir kişilik. Yani doğal. İçten bir şekilde bazen okullarda işte bayramlarda haçlık veririz. Böyle haçlık dağıtır gibi şampiyonluk primi, Ziraat Türkiye Kupası primi, hatta şampiyonluk priminin 3 katı olduğunu futbolcu da bunu bizzat ifade etmiştir. Bu tip iş insanlarının ben direkt oyuncuyla görüşebildiklerine çok ihtimal vermiyorum. Mutlaka ben Fenerbahçe'de bir başkan adayım. Oyuncunuzla bir görüşme yapacağım demiştir. Çünkü bu şekilde görüşme kulübün elini güçlendirir. 80 evet. milyon euroluk serbest kalma maddesinden daha aşağı çekme şansınız kalmıyor böyle bir durumda. O zaman 80 milyon euroyu gözden çıkarmış olacaksınız. Yani Hakan Çalhanoğlu'da da belki Inter kulübüyle, çünkü iş insanı kendisi. Avrupa'da da iş yapan. Tabii. Daha önce eski Milan'ın efsane futbolcusuyla da oturup kalkan, bu konuda bir yardımlarını da alacağını da hatırlayalım. Onları da ifade etmişti. Yani açıklamalara baktığımız zaman az önce de ifade ettim. Seçmeni heyecanlandıracak açıklamalar mıdır dersen, ben yeni yeni bunu almaya başladım. Daha önceki toplantılarda sen az önce stat vurgusu yaptın.
1: Abola ne yazmış bununla ilgili söyleyeyim mi?
2: Aynen, çok
1: şu anda bakıyorum. Abola'dan Nuno Raposo saat Portekiz saatiyle 18.23 itibariyle bunu haberleştirmiş. Hakan Safi'nin ismini vermeden başkan adayı olarak bahsediyor. Oyuncuyla temasa geçti ve konuşulan değerler çok cazip. Bu bir gerçek diyor. Bunu net bir şekilde

0: Sporting'i takip eden Nuno Raposo doğruluyor. Ama aynı zamanda diyor ki Sporting bu noktada bunun bir konuşma meselesi dahi olduğunu düşünmüyor diyor. Yani Sporting adına Nuno Raposo'nun haberi bu bir konuşma meselesi olacak bir konu bile değil an itibariyle. Buradan da şunu anlıyoruz. Oyuncuyla hakikaten anlaşma var. Hatta çok cazip bir teklif, reddedilemeyecek bir teklifle gidilmiş. Bunu doğruluyor. Portekiz basını Abola önemli bir gazete. Nuno Raposo bunu doğruluyor. Lakin dediğim gibi Sporting için bu konu şu an itibariyle konuşulacak bir mesele değil.
1: Yani sözlü mutabakat kısmı esasında tabii ki cazip gelebilir. Çünkü sonuç itibariyle Avrupa'daki vergi skalasını ele alacak olursak orada çok ciddi kesintilere maruz kalıyor oyuncu maaşları. Hı hı. Şu anda bildiğim kadarıyla Luis Suarez'in Portekiz'de aldığı maaş da bonuslarla birlikte 2,5 milyon euro seviyesine ulaşıyor. Yani tahmin ediyorum Türkiye'de bunun çok daha fazlasını alacağını varsayarak bunu konuşuyoruz. Esasında burada daha büyük problemlerden bir tanesi şu anda henüz teknik adam belli olmadan tamamen oyuncu profilleri üzerine bir yorum yapıyoruz. Yani ya burada oyuncu transferinden önce bir teknik adam, her iki başkan adayında teknik adamı kesinleşmiştir diye tahmin ediyoruz tabii ki kafamızda.
0: Belki de bellidir teknik direktör.
1: Öyle tahmin ediyoruz. Hı-hı. Yani muhtemelen.
2: Ben ona az önce dedim ya, yarın cuma o da açıklanabilir yani. Sonuçta iki tane isim var, ikisinden
1: çünkü
2: birisi.
1: Çünkü diğer türlüsünün hiçbir mantıklı tarafı yok.
2: Ya da yani şöyle bir şey olabilir Caner. Yani bazen bizim oyuncularımız, bizim hocalarımız işte Alanyaspor'dan korkularsın, hiç tanımadığı bir oyuncu olduğu için ben bunu istemiyorum diyebilir. Ama şimdi hangi hoca o gelirse gelsin, konuşulan iki yüzümü sen söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu'na da burada baktığımız zaman Suarez'e de hangi hoca gelirse gelsin bu iki ismi hayır diyebileceğine ben ihtimal vermiyorum. Oyun sistemi üzerinde olabilir, planlama olabilir, yani garantiye gitmiş olabilir ama muhtemelen bunları yapan, bu kadar primi belirleyen, şampiyonluk primini, Ziraat Türkiye Kupası primini, maç primlerini vesaire gibi şeyleri belirleyen bir planlama içinde hoca da belli olmuştur.
1: Ya öyle tahmin ediyoruz tabii. Şimdi Sayın Hakan Safi deyince en önemli vaatlerinden bir tanesi teknik adaylardan en başta Antonio Conte geliyor şüphesiz. Conte nasıl bir teknik adam diye bakacak olursak genelde biz 3-5-2 ya da 3-4-2-1 formasyonlarıyla izlediğimiz bir Conte biliyoruz. Hem İtalya'daki kariyeri hem İngiltere'deki kariyeriyle. Genelde işte fizik gücü yüksek, yani fiziksel güce çok fazla önem veren bir teknik adam olduğunun altını çizelim. Tabii şimdi şu buraya çıkıyor esasında. Şimdi Luis Suarez gibi bir profil gelecekse bunun yanına herhalde yine biraz daha size'lı, belki Lewandowski gibi net bir santrafor da olabilir. Ama tabii ki bu bütçeler nereye kadar böyle şey olacak? Yani şimdi konuştuğumuz ve telaffuz ettiğimiz rakamlar gerçekten çok yüksek. Yani Sporting Lisbon kulübünün belki de 60 milyon euronun altında masaya oturmayacağını da hesaba katarsak, şimdi sizin Robert Lewandowski gibi bir oyuncuyu getirmeniz bile, Barcelona'dan bu oyuncunun son maaşı 26 milyon euroya tekabül eden brüt maaşı 26 milyon euroydu. Ya Barcelona dediğimiz kulüp bile şu anda yavaş yavaş o şeyi eritmeye çalışıyor. Yüksek maaşları eritmeye çalışıyor. Bu Laporta'nın ikinci döneminden itibaren. Laporta ikinci döneminde geldi. Baktı kulüp batağa gidiyor. Yani 1.3 milyar dolar kulübün borcu var. Messi ile bile devam edemeyecek seviyelerdeydi. Ve Messi ile bile yollar ayrılmak durumunda kaldı o dönemde. Paris Saint Germain'e gitmişti Messi. Daha sonra tekrardan o öze dönüş projesiyle birlikte. Başta Xavi geldi. Tekrardan o kültürel mirasını Barcelona tekrar edindi. Ve La Masia'ya sarılarak yeniden altyapıdan çıkardı. Kendi değerleriyle işte Lamin Yamallar, Kubarsiler, Gaviler ve bunlarla yeniden bir ayaklanma yoluna girdi. Şimdi Türkiye'deki futbolda baktığımızda, yani ülke futbolunda biz sürekli bir transfer üzerine bir sirkülasyon ve sürekli para harcıyoruz. Yani bu harcanan paraların da bir esasında taraftar da bunun karşılığını bekliyor doğal olarak. Kulüp yöneticileri de bunun karşılığını bekliyor doğal olarak ve sürekli o harcamalar bir böyle kısır döngü içerisinde gidiyor. Az önce de söylemiş olduğum gibi, muhtemelen tahmin ettiğim gibi bu kadar isim zikrediyorsak ve bu kadar isim paylaşıyorsak muhtemelen her iki başkan adayının da anlaşmış olduğu teknik direktör belli ve bu teknik direktörlerin kendi talepleri doğrultusunda bu oyuncular gündeme geliyor. Antonio Conte'nin oyun sistemine uyuyor mu? Tabii ki belli ölçüde uyar ama yanına yine size'lı bir hücum oyuncusu talep eder Antonio Conte'nin daha önce çalıştırdığı takımlarda hem Napoli'de olsun hem İngiltere'de olsun birçok yerde bu şekilde oynattı. 3-4-2-1 ya da yine çift forvetli düzende mutlaka bir tane daha geriye destek atan, bir tane de önde net bir daha hacimli bir forvet daima tercih etmiştir. Bakalım böyle bir profilde yakın zamanda belki Lewandowski olur ya da belki bambaşka bir isim de gündeme gelebilir. Bunu da üzerine konuşuruz yine.
2: Şimdi Conte'den geleyim. Conte eğer olacaksa Conte de aynı Suarez'de olduğu gibi bayağı musluğu açmak gerekecektir. Çünkü karşı tarafta İtalya milli takım için teklif almış bir teknik adam var. Çok tecrübeli bir teknik adam var. Eğer Hakan Safi ya da başka bir yönetici menajerlerle masaya oturulduysa, bir anlaşma yapıldıysa, burada İtalya'nın teklifini, milli takımın teklifini reddedecek çok ikna edici bir bonuslar olması lazım. Bunu eğer futbolcuya veriyorsanız sonuçta Suarez'e, hocaya da aynı şeyleri vermeniz lazım. Böyle ikna edebilirsiniz. Diğer taraftan Aziz Bey Jesus'u olmadığını ifade etmişti galiba ama Hakan Bey tarafından bilmiyorum oldu mu? Jesus da çünkü gündeminde olan bir o teknik adamdı. Fenerbahçe'de Jesus dönemindeki futbolcuların bu kadar yıldıza dayalı futbolcu kadrosu yoktu mesela. Şu anda bu üç isimde ben tekrar söylüyorum, kolay kolay Avrupa'dan gelecek olan bir, Türkiye'den zaten kimse hayır diyemez. Türkiye'de benim diyen teknik adam bu üç isime hayır diyemez yani. Yok efendim yaşlıymış, fezanmış, benim sistemi dövüştüymüş diyemez. Her şartta bu üç isime de tamam der. Avrupalı hoca diyebilirim dersen, Avrupalı hoca bunlarla zaten oynamak ister. Bu geçtiğimiz günlere kadar limitti, ekonomikti. Az önce işte sataşma oldu. Aziz Bey'e de orada bir cevap verdi. Burada bundan sonraki süreç, sen Laporte örneğini verdin. Şu anda bunlara hiç kimse bakmıyor. Tek düşünce şampiyonluk.
1: Tabii ki.
2: 65 bin kişilik stadı. Ben şu anda 2026-2027 sezonun açılış maçında, Süper Kupa maçına yetişeceğim ise kimsenin umudu olmaz. Net. Hatta Fenerbahçe Şükrü Saluz'un stadını buradan alıp İstanbul'un bir yerine götüreceğim. Şahane bir stadyum yapacağım. Bu da herkesin beklediği şey, şampiyonluk ve transfer. Tesisleşme tabii ki önemli. Yeni arazi alırsınız, projelendirirsiniz, basketbol, voleybol, işte su topu, handbol, bunların hepsi kadın futbol takımı. Beklenen şey şampiyonluk, yıldız transferi. İki başkan adayı yola çıkarken de bunu net bir şekilde, Aziz Bey Sayın Ali Koç'la yarışırken de bunu yaptı. Mourinho ismini ortaya attı. Sayın Ali Koç'un Mourinho belki aklında hiç yoktu ama camiaya öyle bir şey oldu ki seçim kazandıran bir Tabii. isim oldu o günün şartlarında.
1: Doğru.
2: Tek Mourinho seçim kazandırdı. Şimdi Aziz Bey vaatler arasında çok fazla isim demedi ama beni bilen bilir, hep yıldız transferler. Hatta Roberto Carlos'ları, Anelka'ları baktığın zaman Türkiye'ye gelen birçok yıldızı Aziz Yıldırım getirdi. Bunu da kabul edelim.
1: Doğru.
2: Ben bunları yine getiririm dedi. Çıtayı yükseltti. Ama Hakan Bey'in de başkan adaylığından beri gerek yönetimine gerek yakın çevresine hep şunu söyledi. Fenerbahçe'ye en az 3-4 tane yıldız oyuncu alacağım dedi. Farkındaysanız hep alacağım diyor. Çünkü güçlü. Ekonomik anlamda güçlü. Fenerbahçe'nin bir şeyi var. Bundan sonraki süreçte ben Fenerbahçe'nin teknik adamı her kim olursa olsun ama beklenti yukarıda. Bu saydığımız iki isim de çok önemli. Conte ismi seçim kazandırır. Ben az önce kafa kafaya geldi demiştim. Eğer Hakan Safi Bey bu birkaç gün içinde, cuma gününe kadar ben Conte ile de anlaştım. Burada az önce Suarez ile ilgili yaptığı pasajları yaparsa, anlaştıktan sonra burada sandıklar patlasın diye bir açıklaması vardı. Yani sandıkları patlatalım diye, yani gelelim katılım yapalım diye.
0: Bu arada öncesinde ligi bilen hoca vurgusu da yapmıştı. Burada akıllara Jesus geldi. Farioli geldi. Ki Farioli Porto ile Portekiz ligini kazandı. Jesus Suudi Arabistan'da görev yaptı. Daha farklı bir formata mı acaba evirecek kariyerini diye de düşünüyorduk ki zaten Jesus'un öyle hani çok ihtişamlı bir kariyeri yok yani Portekiz'de.
1: Mancini bile atıldı ortaya.
0: Tabii Mancini adı bir ara atıldı.
2: Burada boşta olduğu için atıldı ortaya.
0: Olabilir mi yani Jesus ya da Farioli sana bu tanıma uygun olduğu için?
2: Farioli uymuyor çünkü Farioli'nin oyun sistemini hiçbir zaman sevmedim. Hakan Bey'in de oyun sistemi
0: ya bir şey soracağım. Çok özür diliyorum. Mahcup musunuz?
2: Ben mi?
0: Sen.
2: Ben hiç değilim.
0: Farioli ile ilgili bunları
2: ben
0: söyleyenler,
2: hiç değilim.
0: Düşünenler
2: ben dünyanın
0: çok merak
2: iyi hocası da olsa geriden oyun kurma sistemini sevmiyorum. Sevmedim, sevmeyeceğim daha. Tika tika oyna, 3-5-2 oyna, ne oynadın?
0: Ne istiyorsun sen? Vur dibine koş peşine oyunu mu?
2: Uzun toplarla gitti.
0: 80'ler İngiltere futbolu.
2: Hakan Bey'in tanımı
1: da sonuç alıyor mu? Hakan aldı. Şampiyon yaptı mı takımını? Yaptı.
2: Ama,
1: bir de ben öyle bakıyorum.
2: Yani sonuç maçlarda odaklı. Sen bunu burada yaparsan, bazen bir maçta Alanya Spor'dayken bunu yapıyordun.
0: Bu arada ben bu sene çok izlemedim Porto'yu ama sanki bu sene biraz daha esnekmiş. İzleyenlerden duyduğum kadarıyla ama ben seyretmedim. Farioli için söylüyorum. o geriden oyun kurma olayı.
2: İlk onda pas, gördük. Pas, sonra pas, devam ettiren hocalar oldu onu.
0: Biraz,

0: Azıcık sanki esnetmiş gibi de duydum.
1: Esnetmesi de gerekir her Fenerbahçe. Bak o oyun planıyla Türkiye'de olmaz. Çünkü bizde çok farklı hata ya, yapabiliyor.
2: Türkiye'de bir staj evresiydi Farioli için.
1: Maalesef
2: nitekim
1: öyleydi.
2: O yükseliş.
1: Maalesef öyle. Bak kim olursa olsun diyorum. Pep Guardiola gelsin, bu oyun sistemine gelsin. Ben kaleci 18'in içinde verecek topu oradan çıkmayacak sağdan soldan. Öyle olmaz, öyle futbol mu olur ya? Dediğin gibi ver ayakla gitsin. Orada eliyle penaltı noktasında arkadaşına bırakıyor. Orada yan pas bir tane atar gel gol.
0: Peki olsun. Sen Barcelona böyle Guardiola ile dünya futbolunu domine ederken bu işte sıkıcı olmaya başladı diyenlerden misin?
1: Barcelona bunu yapıyor ama. Bunu yapabilecek tamam, kadrosu
0: kendi,
1: var.
0: Kendi ölçeğinde adam yapmıyor.
1: Kendi ölçeğinde Barcelona bunu yapabiliyor çünkü herkes onu uyduruyor yani.
0: Tak, sıkıcı tak, diyor muydun?
1: Sıkıcı değil çünkü herkes üç pası çok iyi yapıyor orada.
2: Yani ya burada, oyunun ruhunu belli ölçüde öldürüyor esasında ama tabii ki futbolun ana amacı kazanmak. Yani tabii. Kazanmaya gidilen yolda her yol mübahtır mantığıyla herkes her şeyi yapıyor. Sonuçta endüstri çok büyüdü, paralar çok büyüdü. Doğal olarak herkes çok kazanmak için
1: ben Hakan Safi'nin hocayı anlatırken oyun sistemini geçen bir toplantıda hani şişireceksin atacaksın. Öyle bir teknik adam kafasında olsa o konuşmayı yapmaz. Uzun topla atacaksın ikisi vuruyor sonra gerek son dakika atacaksın mantığıyla. Hani Farrelli'ye oyan bir oyun değil. Bu Jesus oyabilir. Belki Montella oyabilir. Yani ama o isim Farrell olacağına ihtimal vermiyorum.
0: Ama bazı söylemlerde böyle nasıl söyleyeyim çok hesaplı ve planlı olmayabiliyor.
1: Bazen evdeki hesap çerçeveyi olmaz sözü
2: olabilir. Ben bir şey paylaşmak istiyorum izninizle. Hem burada Sayın Hakan Safi'yi eleştirmek istemiyorum. Conte'nin de kariyerine çok büyük saygım var ama bir Jose Mourinho gerçeğimiz var şimdi. Yakın zamanda Jose Mourinho'yu gördük. Evet, Fenerbahçe'de bir sezon çalıştırdı ve sonu hüsranla biten bir sezon oldu. Şimdi Antonio Conte ismini zikrederken olası risklerden de söz etmek lazım. Nedir bu riskler? Bir kere öncelikli olarak Antonio Conte dediğimiz teknik adamı 15 milyon euro maaşının altına getirmemiz mümkün değil. 15 milyon euro artı 5 milyon euro şampiyonluk bonusu şu anda telaffuz ediliyor. Bunlar konuşuluyor. Tamam para kısmında herhangi bir sorun yok. Size şampiyonluk vaat ediyorsa elbette bu paralar verilir. Şimdi bununla beraber bir takım bazı riskler var. Nedir o? İşte az önce bahsettim Antonio Conte yoğun fiziksel güce dayalı bir oyun oynatıyor. Ve hatta Pochettino sonrası Tottenham'da antrenman metodu çok eleştirilmişti. Mesela oyuncu grubu hakikaten antrenmanlardan sonra sanki böyle aşırı yüksek eforlu bir maratondan çıkmış gibi oyuncular çok ciddi yoruluyorlardı ve bunu ciddi biçimde İngiliz basını da ele almıştı ve bu büyük bir infiale sebep olmuştu. Şimdi tabii ki futbolcudur elbet koşacak sonuçta yoğun antrenmana da hazırlıklı olacak ama şimdi Türkiye'deki iklim biraz daha farklı. Şimdi bir teknik adamı bir oyuncu grubu sevmezse ve kabullenmezse orada bir sorun yaşanabilir. Şimdi yeni kural sonrası takım içerisinde ister istemez yerli ve yabancı oyuncuları birbirinden ayırabilen unsurlar da yaşanabiliyor. Şimdi Antonio Conte ile alakalı bir şey daha söyleyeyim. Antonio Conte kendi ülkesinin haricinde bir tek Londra'da çalıştı. İki Londra kulübünü çalıştırdı. Londra'da çalıştığı dönemde sadece otelde konakladı. Şimdi bu detayı bilerek söylüyorum çünkü Jose Mourinho örneğiyle birebir örtüşüyor. Antonio Conte özellikle iki yakın dostu Fialli ve Sinisa Mihailovic bu iki isim vefat ettikten sonra tamamen aile bağları daha da güçlenmiş bir isim. Şu anda kızı ve ailesi İtalya'dalar ve çok büyük ölçüde eğer Antonio Conte Sayın Hakan Safi'nin başkan olması durumunda Conte gelirse ailesi Türkiye'ye gelmeyecek. Ve Conte belli aralıklarla İtalya-Türkiye arasında devamlı mekik dokuyacak. Böyle bir ihtimal de var. Yani bizim şimdi talep ettiğimiz, istediğimiz teknik adam biz istiyoruz ki Samandıra'da oyuncu grubuyla beraber olsun. Ya böyle bir şey olacak mı? Bundan emin değilim. Evet Tedesco mesela çok eleştirildi ama Tedesco Mourinho'dan farklı olarak Samandıra'da oyuncu grubuyla sürekli beraberdi. Yani Antonio Conte'den bu verimi alınabilecek mi? O kısımda biraz hala kafamda soru işaretleri var. Kuşkular var. Evet şüphesiz hep elit kulüpleri çalıştırmış. Çok büyük bir teknik adam ama her büyük teknik adam maalesef size başarı getiremiyor. Türkiye'de çünkü çok sayıda örnekler gördük. Son 20-25 yılda bir sürü yabancı teknik adam geldi. Kariyerli, CV'li, Frank Rijkaard'lardan tutun. Bir sürü işte Vicente Del Bosque geldi. Adam daha sonra gittikten sonra İspanya'yı dünya şampiyonu yaptı ya, gerçi.
1: Geldi, Prandelli geldi. Son iki İtalya milli takımın hocaları geldi mesela Galatasaray'a baktığın zaman. Ya hala Halef Selef. Ya burada yerli yabancı hocaların saygısı derken mesela Mourinho'ya çok büyük saygı duyuyor futbolcular diyorlardı. Ya, bilmiyorum kocaman bir yalan mıydı yoksa öyle

0: Demir deniliyordu bilmiyorum ama şimdi Conte ismi ortaya atıldı, sanki imzalanmış da gelmiş gibi konuşuyoruz. Ben de hala İtalya milli takımında olacağını duydum. Yani Fenerbahçe Hakan Bey'in gündeminde olduğunu ama yerli temsilcileri Fenerbahçe ile görüştüğünü iddia eden diyorum ben de konuştum. Teklif yapıldı ama İtalya milli takımda olacağını, hatta o bonuslar bile ikna etmemiş gibi duydum. O bir bilgiydi yani. O bonusları...
1: Bu arada Fenerbahçe'de İtalya'dan, milli takımdan kazanacağından daha fazla para kazanır.
0: O net. Yani kesin. Burada şu anda 15 milyon dedin değil mi mesela sen?
2: Yani, tabii. 15 milyon artı 5 milyon da şampiyonluk bonusu.
0: İtalya milli takımda böyle bir şey alma şansın yok. Ama senin söylediğin faktörler olursa, İtalya'da kalıp aile hayatı, daha az maç, daha ailesine fazla zaman ayırma gibi etkenleri düşünürsek, 15 milyon euroya orada alma şansı yok. Burada 15 alacak demiş. Orada hatta 10 alsa vergileri falan daha az para.
2: Tabii.
0: Ama burada tabii ki bazen parayla ne kadar işi var dersen, zaten ciddi bir meblağda para kazanmıştır. Yeni bir başlangıç, yeni bir kariyer demiyorum. Yani yeni bir ülkede yeni bir heyecana yelken açmak için diyorsa, burada ben zannetmiyorum ki otelde kalsın. Onu Mourinho yaptı. Hatta antrenmanlara bile tekneyle geçip otelden çıkıp gelmesi falan. Tabii geçmiş çok fazla konuşmaya gerek yok ama evet. Herkesin saygı duyacağı bir teknik adamdan bahsediyoruz.
1: Muhakkak.
0: Ben Conte'nin görüşüldüğüne tamam ama ortada bir imza prensip anlaşması olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar paraya rağmen. Olursa hiç sistemi düşünmüyorum abi. Hani sistem falan kalmaz. Gelirse o sistemi herkes ayak uydurur.
1: 3-4-3, 3-5-2 oynayabilir.
0: Her türlü
1: ayak uydurur. Kötü başlarsa... Bu sefer de Türkiye'de üçlü tutmuyor. Sohbetleri başlayabilir.
2: Çok hızlı. Ben tabiri caizse bir şey söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani Türkiye'de ister istemez şöyle bir tabir vardır. Oyuncular hocayı yerler diye. Şimdi ister istemez bizim söz ettiğimiz...
0: Türkiye'de mi var?
2: Yani Avrupa'da var. Avrupa'da da var ama bizde şimdi bu çok uzun yıllardır dile getirilen bir tabir olduğu için. Şimdi yerli oyuncular belki... Aralarında daha böyle koordine olarak, şimdi uzun yıllardır aşina olduğumuz bir şey Fatih olduğu için söylüyorum. Bunu Fenerbahçe'den bağımsız
0: Fatih
2: söylüyorum.
0: Fatih Milan'dan nasıl gitti? Türkiye değildi yani. İtalya'da, Milan'da.
1: Tabii. Türkiye'de de öyle gidiyor zaten.
2: Burada kulüp ismi zikretmeden söylüyorum. Şu anda Fenerbahçe üzerine konuşuyoruz diye ama konu Fenerbahçe'den bağımsız. Şimdi yerli ve yabancı oyuncular birbirleriyle bir kere çatışıyorlar. Çatışma başladıktan sonra da ister istemez teknik adama karşı da bir cephe alınıyor bu defa. Şimdi yerli yabancı arasındaki çatışmayı teknik adam idare edemiyor. Bu defa yöneticiler devreye giriyor, işte varsa sportif direktör devreye giriyor. Ama ne yaparsanız yapın oyuncu grubu hiçbir şekilde ikna edemiyorsunuz, yapamıyorsunuz.
0: Kopuyor zaten sportif
1: direktör. Tabii. Bu arada o çatışmalar sadece Türkiye'de de olmuyor.
2: Yok tabii ki ben hani kabataslak bir örnek vermek istedim açıkçası. Yani şimdi burada nasıl idare edilecek, ya da örnek veriyorum mesela, şimdi yine Fenerbahçe'ye geçelim. Conte burada mesela böyle bir sorumluluk üstlenir mi, ya da kenara mı çekilir? Ya beni alakadar etmez. Hani yönetimden birileri ilgilensin. Bu benim sorunum değil mi der? Yoksa ben bu oyuncu grubuna sahip çıkmalıyım. Bu ekibi bir arada tutmalıyım gibi bir düşünce mi devreye girer? Conte ya da bir başka teknik adam. Ha, bu isim eğer Aykut Kocaman olursa, evet, ikinci söylediğim çok daha güçlü.
0: Ya da şunu, yerli ya da yabancı geldiği zaman, masaya oturduğunuz zaman, anlaşma şartlarını tamamladığınız zaman, iş bittikten sonra, çünkü çok net prensipli teknik adamlar vardır. Kallioni'yi başkan o dönemde bir futbolcuyla toplantı yaptı diye, ben yokum dedi. 6 hafta 7 hafta kala buradan bıraktı ve ne yaptılarsa kabul ettiremediler. Şimdi bu teknik adamla Rafa Silva örneğini vereyim mesela. Beşiktaş'ta haftalarca süren bir kriz vardı. Bu tip adamlarla yapamazsınız bunu. Oraya gelecek antrenör istemiyorum. Para söylenir, bir şekilde gidilir. Bunu yaptığınız zaman başarılı olur. Mourinho'da olsanız, Conte'de olsanız, oradaki o esnekliği bırakırsanız, bir futbolcu soyunma odasında hocasının üzerine gidiyorsa ve hala oradaysa, iki futbolcu kavga ediyorsa, tartışma, kavga, bunlar hep olabilir. Aynı anda orayı kesip ya iki kişiye birden, ya bir defaya mahsus affederseniz o tekrar olmayacak şekilde, ya bazı futbolcuların, bazı hocanın üzerine yürüdükten sonra zaten orada bitmiştir. Ondan sonra başarı beklemeyin. Olamaz yani ondan sonra.
1: Teknik direktör konusundan biraz sıyrılalım. Başkanın kim olacağı belli değil. Teknik direktörler hususunda da net bir açıklama göremiyoruz ki, Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışma olasılığı çok çok yüksek. O ayrı bir konu. Hakan Safi'de belirsizlik var. Biz Hakan Safi'nin adaşıyla ilgili, Hakan Çağlanoğlu'yla ilgili durumunu belki biraz daha değerlendirebiliriz. Savaş Çorlu geçtiğimiz sezonda Hakan Çağlanoğlu transfer gündemini fazlasıyla meşgul etmişti. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe odaklı bir meşguliyetti bu. Bu sezonda şu an adı Fenerbahçe ile Hakan Safi'nin seçildiği senaryo için söylüyorum anılıyor. Nasıl değerlendiriyorsun konuyu? Çok boyutlu bir konu bu arada.
0: Şöyle, bu olayı yaz transfer döneminde, Ocak ayı transfer döneminde seninle defayen konuştuk. Hatta geçen haftalara kadar Hakan Çalhanoğlu Galatasaray transfer haberine geldiğinde hiçbir zaman görüşüm değişmedi. Birçok Galatasaray arkadaşımdan tepki de çekmiştim. Ben sonda söyleyeceğim, başta söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu bu süreci inanılmaz derecede kötü yönetti. Babası, menajeri, kendisi. Şimdi biraz geriye gidelim. Hakan Çalhanoğlu'nun herkesin söylediği bir şey vardı. Galatasaraylı Galatasaray'dan başka takıma gitmez. Kendi ifadesi de var. Ben de mesela Sayın Ali Koç'un bizi aradı, bize gelmek istiyor diyene kadar da profesyonellikte her şey var diyordum. Gidebilir diyordum. Siz Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un bizi aradı, gelmek istediğini söyledi. Ben de kendisine Galatasaraylı olduğunu söyledim. Orada şaşırdım. Menajer aradı, bizi görüştük. Fakat bazı şartlar vardı. Bu transferden vazgeçtik dedikten sonra Hakan Çalhanoğlu istediği kadar sabaha kadar ben Galatasaraylıyım desin. Hatta Ümit Karan'a daha sonra ölümüne Galatasaray'ım. Öyle Galatasaray'da doğdum, Galatasaray'cım. Bunların hepsi koca bir balon demiştim ben o zaman. Siz orada görüştünüz. Saygı duyarım, bak profesyonellikte bu var. Ben burada Galatasaray'ı takip ediyorum 30 senedir. Kerem Yarın ya da bizim Zeki abi olabilir, Ender abi olabilir. Fenerbahçe'de bir yerde bir açılış vardı, toplantı vardı. Gidelim yayın yapalım dese seve seve giderim. Çünkü biz profesyoneliz. Asla büyük konuşmam, gitmem diye konuşmam da hiç olmadı. Gittim de. Uzun yıllar 3 takıma baktığım da oldu Manisa'ya başlarken. Ama Hakan Çalhanoğlu, o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Menajeri konuşuyor, babası konuşuyor, onun adına başkaları konuşuyor. Sen telefonda Ümit Karan'a ya da gazeteci, kendine yakın gazetecilere, Galatasaray'dan başka bir takımı çık söyle ya, her gün konuşuyorsun zaten. Milli takımda konuşuyorsun, milli takım aralarında konuşuyorsun, basın toplantılarında. Bu sağda solda Galatasaray'dan başka bir takımda oynamayan diyen Hakan Çalhanoğlu dün sosyal medyasından daha önce Galatasaray'a olan şeyleri kaldırıyor. Bunu kabul etmem mümkün değil. Ben o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaraylı olduğuna yemin edip hatta notere gidelim diyenler de şimdi şov yapıyorlar, kusura bakmasınlar.
1: Hayır, Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylı olabilir.
0: Saygı duyuyorum.
1: Lakin
0: ama,
1: taraftarın buna yüklediği anlam bana manasız geliyor.
0: Taraftarın yüklediği
1: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray Akademisi'nden yetişmiş bir oyuncum mesela.
0: Değil. Değil.
1: Galatasaray'la ilgili bir geçmişi var mı?
2: Ya mesela bu gurbetçi futbolcuların çocukluğunda formalı fotoğraflarının çıkması oyunculara acaba zarar veriyor olabilir mi psikolojik açıdan? Mesela yani sosyal medyada yaratmış olduğu baskı. Sanki tamamen o takımla özdeşleşmiş bir imaj. Çünkü Hakan Çalhanoğlu'nu biz uzun yıllardır İtalya'da oynuyordu ve sürekli her transfer döneminde sürekli adını Galatasaray'la anar olduk. Neden? Çünkü Hakan Çalhanoğlu Galatasaray bağından kaynaklı.
1: Bağ değil. Hakan Çalhanoğlu kendisini babasıyla doğru beraber Galatasaray'a pazarladı.
0: Bir milli takım
1: yaşanan buydu yani.
0: Bir evet, milli maç sonrası kendi ifadesi var mikrofonlara. Hı-hı. Bak bu da var, ifadesi var birebir. Bırak izleyenler bizi baksınlar. Şunu söyleyemez mi abi gurbetçi oyuncular derken? Evet, herkesin bir tuttuğu takım var. Hepimizin tuttuğu bir takım var. Ama ben Galatasaray'dan başka takımda oynamam. Senin gibi bir profesyonel oyuncuya, milli takımın oyuncusun. Milli takımımız için de Dünya Kupası'nda önemli bir isimsin. Beklentimiz de yüksek. Hı-hı. Ama ısrarla bunu yapıp, hatta geçmişine baktığımız zaman Trabzonspor'la babası yine aynı şekilde görüşmüştü. O dönemde menajer sıkıntısı yaşandı. Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde bonservis elinde olacak şekilde gelecekken Fatih Terim görüştü, anlaştı. O arada da yine aynı şekilde bir para mevzusu oldu. Burak Elmas transferi bitiremedi. Hakan Çalhanoğlu'nun olduğu her yerde bir sıkıntı oldu kardeşim. Bu kadar net söylüyorum.
2: Bence sevinir transfer ya da sevinmez sürecinde iki tane örnek vereceğim. Hı hı. İki farklı isim. Bunlar bence o bahsettiğim süreçleri çok doğru yönetmiş iki profesyoneldi. Birisi Arda Turan. Ben dedi ki sadece Galatasaray dedi ve yalnızca kariyerini Galatasaray'da sürdürdü. Bir diğer profil de Emre Belözoğlu. Futbol severler sever ya da sevmez. Tamamen farklı bir konu ama Emre Belözoğlu kariyerinin bir bölümünde şu cümleyi sarf etti. Benim bugün Emre Belözoğlu olmamı sağlayan kulüp Galatasaray camiasıdır. Ama ben Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum. Hı hı. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bunu da söyledi. Bence yine doğru yönetilmiş bir süreç. Hı hı. Yanlış ilerleyen hiçbir
0: ama
2: şey
0: yok. Ama çok geç olur bunda.
2: Yok tabii ki öyle ama işte Arda Turan'ınki de bence doğru yönetilmiş bir süreç. Emre Belözoğlu'nda iki farklı örnek verdim. Birisi hem iki farklı takımda oynadı. Birisi sadece kendini Galatasaray'a adadı ve çizgisini hiçbir şekilde bozmadı. Evet, Fenerbahçe'ye ilgisinin olduğu dönemler de oldu Arda Turan'a ve o dönemde de kararlıydı.
1: Bu arada Emre Belözoğlu transferi de böyle yıllarca

0: İşte Galatasaray'a mı dönüyor? Fenerbahçe'ye mi gidecek? İşte Fenerbahçe'yi araya sokup Galatasaray'a kendisini aldırmak için baskı mı yapıyor gibi şeyler düşünülerek ve konuşularak geçmedi.
1: Kerem, o süreci
0: bir gün gazetede manşet oldu. Tabii, tabii. Fanatik miydi, fotomaç mıydı hatırlamıyorum.
2: Vallahi ben net
0: İkisinden birine manşet oldu. Herkes gördü, Emre Belözoğlu.
2: Bir fotoğrafla çıktı ortaya zaten. Böyle bir formalı çubuklu forma vardı, Fenerbahçe çıktı. Forması.
1: O süreç baktığın zaman aslında iyi yönetildi. Sayın Adnan Polat, Emre İngiltere'den döneceği zaman dedi ki Emre Belözoğlu benim olduğum yerde başka bir takıma gidemez dedi. Mesela çok daha dün gibi atlıyorum. Fenerbahçe bir teklif yaptı. Sonra Sayın Adnan Polat dedi ki ben evet büyük konuşmuşum. Benim verdiğim teklifin 3-4 katını Fenerbahçe verdi. Fenerbahçe'ye gitti. Hayırlı olsun dedi, bitti. Galatasaray dedi, Fenerbahçeliydi. Bu tartışmaları bir kenara bakmak lazım. Çok ciddi bir meblağ aldı. Sonrasında Sayın Emre Belözoğlu'nun, hocanın gittiği yerlerde maçlarda zaman zaman sıkıntısı oldu. Fenerbahçeli olduğu çıktı. Sonra Galatasaray teklif yaparsa gidelim dedi. Bugün Fenerbahçe olduğunu söyleyebiliriz. Bülent Korkmaz aynı şekilde. Arda Hoca aynı şekilde. Arda Turan'ın da yine bir Avusturya kampında dedik galiba. Kerem o kampta var mıydı hatırlamıyorum. 2011-2012 tabi Ünal Aysal döneminde. Kampta transfer döneminin son gününe kadar da orada da mesela Arda Hoca ben Galatasaray'da kalacağım dedikten sonra 24-48 saat içinde gelen teklifler başını döndürüyor. Hocaya gelip Arda ben gideceğim dediği zaman her gün antrenmanlara kol kola çıkan hocaları inanılmaz şekilde üzmüştü. Çünkü transfer dönemi bitmesine ya 2 gün vardı ya 3 gün vardı. Riyar'a son anda bulunup alınan bir süreçteydi mesela.
2: Tabii.
1: Orada da Arda Hoca mesela baktığın zaman çok severim. Ama içinde bir ideal vardı. Ya da menajerleri ya da işte ailesi bir şekilde ikna etti. Kerem sen de o süreci çok biliyorsun. Çünkü yıkılmıştı Fatih Hoca'nın. Sonra Riyar'a alındı. Sonra hatta Fatih Hoca'nın kızmasına ve üzülmesine Arda Turan, kaptan, hoca dedi ki hocam sen de UEFA kupasından sonra Fiorentina'ya gitmiştin diye hocaya bir göndermede bulundu. Yani burada uzun yıllar sonra da barış geldi aralarında. Aslında bu süreç kötü bir süreçti yani gidişi. Çünkü transfer planlamasında bütün oyun planını Arda üzerine yapıyorsun.
0: Tabii arada milli takım vakaları da var.
1: Arada milli takım vakaları da var, doğru. Dolayısıyla iyi bir Galatasaraylı yaptığı yanlışlar vardır. Giderken de Galatasaray'a para kazandırdı ama planlamayı bozdu orada.
0: İşte Arda ile Hakan bir değil. Yani Galatasaray'ın burada alınacağı bir şey yok. Fenerbahçelilerin Galatasaraylı bir oyuncuyu alıyoruz diye rahatsızlık hissedecekleri bir şey de yok. Yani o öyle bakış açısı olmasın.
1: Ya da sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Profesyonel bir futbolcu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesine hiç kızmadım. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de oynamam ifadesini ben hatırlamıyorum. Fenerbahçe'yle zaman zaman Mert Hakan'la derbi maçlarda didiştiler. Ama burada Hakan Çağlanoğlu'nun son 5-6 senede ben yani 50 tane, bir tane iki tane net açıklarım. Onun adına konuşanları fazlasıyla açıklarım. Ya Sayın Nilçer Azapan'ın babası rahmet ettiği zaman Allah rahmet etsin bir kez daha. Rahmetli olduğu gün ya birinci ya ikinci günüydü Nilçer Azapan'ın. Vadide İstinye'de bir yerde stadın aşağısında buluştukları zaman akşam beni o 4-5 kişisinden bir tanesi aradı. Hakan Çağlanoğlu Ali Koç'la görüştüğü zamandaki Fenerbahçe haberlerinde öyle bir haber çıktı ki ben üzüldüm. Bana haber yapmam için geldi. Ben Hakan Çağlanoğlu ile ilgili hiçbir şey yapmıyorum çünkü bu hiçbir şeye inanmıyorum dedim. Kendisi, eşi, menajeri işte orada Linçer Bey falan varken diyorlar ki kızı arıyor görüntülü. Baba Fenerbahçe haberleri var sakın Fenerbahçe'ye gitme diye ağladı Hakan. Şey Hakan'ın kızı. Hepimizin evladı çok değerli. Herkesin evladı çok değerli. Geleceklere bütün evlatlarımızın bahtları açık olsun güzel olsun. Ama sen bunları servis ederken Fenerbahçe'de en güzel en iyi evladın, kıymetli evladın böyle bir şey oldu ya. Sonra Fenerbahçe görüşmesini yalanlamıyorsun. Çık de ki böyle bir şey yok. Bunlar varken Galatasaraylısın. 3-4 aydır Galatasaray'la anılıyordu. Şimdi Fenerbahçe'ye. Bak gitmesine savunduruz. Kerem de diyorum bunları görmedik biz. Kerem Aktürkoğlu'nun daha önceki Fatih Hoca resimlerini paylaşmasını kaldırmasına kızıldı. Ya
0: profesyonel futbolcu bunlar istedikleri yere tabii gidebilirler. Ki, tabii şartları ki. Sağlayan tabii kulüplerini ki. İkna
1: ama
0: eden.
1: Ama bunu yapın işte. Şey bunu yapmaz. Ben gidebilir diyorum. Son derece saygı duyuyorum. İsteyen futbolcu istediği. Geçen Emre Aşık'ın bir açıklaması var. Diyor ki ben kendimi Galatasaray'da hissediyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray'da oynadı. Ama Galatasaray benim için her zaman aidiyet tarafı yüksek bir kulüptü diyor. Galatasaray'ın olduğunu söylüyor. Herkes de saygı duyuyor. Yani. Sergen Yalçın, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş'ın efsanesi. Olabiliyormuş demek ki. Galatasaray'da saygı duyuyordu. Fatih Hoca da büyük saygı duyuyordu. Sergen Yalçın'ın bugün Galatasaray'la ilgili en ufak bir olumsuz açıklaması yoktur Galatasaray'la ilgili. Futbol takımına, eski yönetimine. Fenerbahçe'de oynadı kez aynı şekilde. İstanbul Spor'da oynadı aynı şekilde.
2: Tabii.
1: Yani siz bu süreci sürekli olarak hem babanız hem menajeriniz hem diğer yanınızdaki size yakın gazeteciler öyle bir yönetti ki siz bunlar olurken yattınız kulağınızı.

0: Yalnızın arkasına. Bugün gelinen noktada Galatasaray ortadan kaldırılıyor. Herkesin araya gidişine saygı duyuyorum ama Sayın Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımımız için değerli bir oyuncuna gidişine saygı duymam. Böyle olmaz. Gidebilir ama saygı duymuyorum bu yaşanan sürece. Kerem biliyorsun o gün de söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu sürece saygı duyacak bir şey bana yaptırmadı. Ya gazetecisine yakın. Ya dijital yayınlar yapan arkasına yakın. Ya eşi çıktı dedi ki bizimle ilgili Galatasaray süreciyle ilgili bir gazeteci isim verdi. En doğru haberleri yapıyor dedi. Nerede o arkadaş şimdi? Hani Galatasaray'a geliyordu hep sürekli olarak. Bak yine Fenerbahçe'ye gitmedi bir şey demiyorum. Ama bu saatten sonra o gün de söylemiştim Galatasaray'ın almasına karşıyım diye.
1: Bu arada Fenerbahçe'ye gitmezse emin ol yine bir Galatasaray gündemi gelir.
0: Galatasaray
1: %100 kadar, böyle bir gündem.
0: Ben onu tam söylüyordum. Şu
1: Galatasaray
0: anda,
1: ister
0: Hakan
1: demiyorum.
0: Safi, Sayın Hakan Safi Fenerbahçe başkanlığını kazanırsa büyük ihtimalle olacak. Aziz Bey kazanırsa olabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Hakan Çalhanoğlu Türkiye'ye sadece milli maçlar için gelir. Galatasaray'la bu kadar taraftarına büyük bir camianın büyük taraftarı olan yerde sürekli olarak böyle camiaları şey yaparsan bundan sonra hiçbir Galatasaray taraftarı camia sosyal medyada sana inanmaz.
1: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Dönüşte Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili de konuşacağız ve üstünde duracağımız isim Can Uzun olacak. Can Uzun'un gollerini sizlerle paylaşalım istedik. Az sonra tekrar beraberiz.

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümü Fenerbahçe'ye ayırmıştık. Galatasaray ile bir başlangıç yapacağız. Trabzonspor da epey hareketli. Beşiktaş'ta ise teknik direktör konusunu çözüme kavuşturma ihtiyacı ve çalışması var. Galatasaray'da Can Uzun'un adı ciddi anlamda gündemde gibi görünüyor. Savaş Çorlu ve Makedonya mücadelesinde de performansıyla beğeni topladı Can. Milli takıma da katkı verebileceğini hissettirdi. Ne bekliyorsun bu transfer konusunda? Acaba bir ilerleme kaydetmeye çalışacak mı Galatasaray?

0: Galatasaray turnuva öncesi özellikle.
1: Bir startını verse net olarak belki ilerleme kaydedecek ama şu anda daha transferle ilgili net adılmış, yani adım atılmış bir şey göremiyorum. Yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Statlar, tesisler, sponsorluklar, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter. Ama orada futbolla ilgili en ufak bir açıklama yoktu. Dolayısıyla futbol şubesi de resmileşmesi lazım. Muhtemelen Sayın Başkan bu sezon biraz daha ön planda olacak Sayın Dursun Özbek. Abdullah Kavukçu yine sportif AŞ'deki görevine devam edip orada futbolla ilgili çalışmalarına devam edecektir. Okan Hoca bayram dönüşü tatilde henüz bir araya gelmediler. Bir ilk bölüm olarak bir değerlendirme yaparlarsa neyin ne olduğunu, gidecekler, kalacaklar, 10 artı 4'ten sonra bir planlama çalışması henüz daha yapılmadı. Önümüzde bir Dünya Kupası var. Galatasaray'ın rakiplerine göre sezonu daha geç açacağını düşünürsek, henüz daha kamp yeri bile netleşmedi. Çünkü zaman var. Zaman olmamış olsaydı şu anda rakiplerin çoğunun kamp yerleri belki netleşmiştir. Galatasaray'da bir belirsizlik var. O belirsizlik olduğu için Can Uzun Galatasaray'ın gündeminde ama resmi bir adım ne futbolcu tarafında ne kulüp tarafında henüz bir şey yok. Belki bambaşka yeni isimler çıkar. Ama şu anda Can Uzun için konuştuğumuz yeni yönetim içinde şu isimle transfere bakan isim, yeni isimler çok olacağını zannetmiyorum. Yine aynı çalışma düzenine devam eder. Biraz daha başkan ön planda olur. Okan Hoca da bu konuda şu anda bir şey söyleyemiyor. Başkan biraz zaman ihtiyacımız var, rahat hareket edeceğiz gibi bir şey diyor. Yani kısa vadede baktığın zaman lig biter bitmez geçen senede olduğu gibi böyle büyük yıldızlar işte Sané transferi yapılıp 1,5-2 ay zaman kazanmış bir Galatasaray vardı. Bugün Dünya Kupası'na kadar ben Galatasaray'ın başlangıcına kadar bir hafta 10 günde bir şey beklemiyorum. Can Uzun Galatasaray'ın değil, belki rakiplerinin de gündeminde olabilecek bir oyuncu. Milli takımdaki performansı, gelecek vadede olması, 20 yaşında olması. Artıları çok fazla ama bütçe açısından baktığın zaman da Galatasaray'ın henüz daha transfere ne kadar ayırdığı, satıştan gelecek olan futbolcuların beklenen para ortaya bir çıksın, netleşsin, ondan sonra olacak diyorum bir takım çalışmalar. Ama şu an Can Uzun sadece gündemde diyebilirim. Yani atılmış bir adım yok, resmi adım, onu söyleyebilirim.
0: Bekliyor musun?
1: Transferini mi?
0: Resmi adımın atılmasını, yakın bir gelecek için soruyorum.
1: Şimdi karşı tarafın ne isteyeceğine bağlı. Burası çok önemli. Az önce Suarez için baktığımız zaman rakamlar ortada dedik. Çünkü 23 milyon euro alınan bir oyuncunun serbest kalma maddesi 80 milyon euro dedik. Can Uzun için istenen rakamın 50 milyon eurolardan bahsediliyor. Genç bir oyuncu olmasına rağmen. Bunu 10 daha dışarı atsak 40 milyon euro. Galatasaray böyle bir bütçeyi Can Uzun'dan mı kullanır yoksa orta sahada daha iyi bir oyuncudan mı kullanır? Icardi ile devam edilmeyecekse orası yeni bir golcü mü transfer edilir? Ben şu planlamanın biraz daha netleşip bir araya gelinip bir çalışma yapılsın, ondan sonra alacağımız bilgilerle daha net konuşuyorum ama transferin kolay bir transfer olmadığını söyleyebilirim Galatasaray adına. Bekliyor musun dersen Okan Hoca'nın çok istediği söyleniyor Can Uzun'u.
0: Evet.
1: Ama hangi Galatasaraylı arkadaşımla konuştuysam, hangi taraftarla konuştuysam, yolda dün akşam mesela bir yerde yemek yemeye gitmiştim, orada 2-3 kişi geldi, abi Can Uzun ne oldu, olacak mı dediği zaman, olabilir dediğim zaman, ama Okan Hoca'nın elinde nasıl olur sorusu da herkesin kafasında bir kenarda var. Çünkü 4 yılda 20 yaşında bir Ronaldo değilseniz, Messi değilseniz, evet gelecek vadeden bir oyuncu, o kadar büyük para bağlanır mı? Alınsa bile herkes şunu söylüyor. Galatasaray 4 senede Yusuf Demir gibi, Metehan gibi, Ross gibi, Eyüp Aydın gibi, baktığımız zaman Gökdeniz Gürbüz gibi birçok genç oyuncu.
0: Bu öyle bir oyuncu değil ama.
1: Tabii ki değil. Yani çünkü onların 300 bin euro, 500 bin euro yani. Ama bu oyuncuların en azından biraz daha görme ihtimali olabilirdi bazı oyuncular. Hiçbir şekilde görmedi. Mesela bu sezon Ocak ayında transfer edilen Can Armando toplasan herhalde 12-13 dakika 2 ya da 3 maçta forma giydi. Dolayısıyla bu konuda Can transfer edilse bile Okan Hoca acaba nasıl yapar düşüncesi var. Ama öyle büyük bir meblağ yağ verip transfer ediliyorsa bu oyuncu da kulübede bırakamazsınız. Önümüzdeki günlerde Can Uzun'la da görüşme olabilir. Belki daha başka oyuncular da mutlaka çıkacaktır.
2: Yani Galatasaray tabii kağıt üstünde şu anda rakiplerine nazaran nispeten daha avantajlı görünüyor. Çünkü son 4 sezonun şampiyonu olduğu için doğal olarak biraz daha o omurgayı ve kadro iskeletini korumaya, yani muhafaza etmeye yönelik bir transfer stratejisi izliyor. Sonuçta başkan aynı başkan, teknik direktör aynı teknik direktör ve oyuncu grubu aynı oyuncu grubu. Sadece belli başlı durumlar tartışılıyor şu anda, işte Icardi ile devam edilecek mi ya da yollar ayrılacak mı? İşte örnek veriyorum, Torreira ile yollar ayrılacak mı ya da devam edilecek mi gibi ihtimaller. Şu an Galatasaray'da ben ana önceliğin tamamen iç transfer olduğunu tahmin ediyorum.

0: Çünkü önce iç transferde yola devam edilecek oyuncularla bir yol haritası belirlenip yollarına ayrılacağı isimler ya da işte kiralık olarak gönderilecek oyuncular belirlenip buna göre bir yol haritası belirlenecek. Okan Hoca'nın evet talep ettiği, istediği isimlerden bir tanesi Can Uzun. Hem bu 10 artı 4 kriterine son derece uygun bir yerli oyuncu olması önemli bir artı. Hem de oyuncu tabii günden güne göstermiş olduğu gelişim. Çünkü Galatasaray, bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı ya da Trabzonspor'u hiç fark etmiyor. Büyük kulüplerin tamamı Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da bir mahalle kenarında top sektiren en küçük çocuğu bile takip ediyorlar. O kadar iyi bir scouting ağı yarattıklarını söyleyelim. Dolayısıyla Can Uzun zaten profesyonel olduğu andan itibaren Galatasaray'ın zaten hep radarında olan bir isimdi ve yine aynı tabiri kullanacağım. Yine çocukluğundan itibaren Galatasaray'la olduğu bilinen, ailesi tarafından bir fotoğraf yine servis edilen bir oyuncu. Tabii bu durum süreç itibariyle oyuncuya zarar verir ya da vermezden bağımsız söylüyorum. Can Uzun milli maçta bizi oldukça heyecanlandırdı. Bu sezonki performansı çok iyiydi. Sadece bir buçuk aylık bir sakatlık periyodu oldu sezon içerisinde. O biraz geriye götürdü ama sonrasında ritmini yeniden toparladı. Burada tabii Galatasaray şimdi Can Uzun'u bir Mertens varisi olarak görüyor. Çünkü son sezonda Galatasaray o Mertens sonrası doğan, oluşan o boşluğu tam anlamıyla dolduramadı. Bu bölgede işte Sara oynadı, Yunus oynadı, zaman zaman Sane oynadı. Evet, bu oyuncular da yeterince zaten o bölgeyi doldurdular ama yine de o Mertens'in o takım içerisindeki oyun olgunluğu ya da o çevresini besleyen oyun tarzı, biraz daha serbest on gibi oynaması zannediyorum Galatasaray'ın, özellikle Okan Buruk'un talep ettiği oyun profiline en çok uyan nitelikte oyunculardan bir tanesi. Bu bağlamda Can Uzun'u Okan Hoca'nın yoğun biçimde istediğini tahmin ediyoruz. Deniz Gül'le birlikte onu da birazdan paylaşırız. Eintracht Frankfurt kulübünün buradaki tavrı çok önemli. Frankfurt kulübünün Alman basınından edinmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda 45 milyon euronun altına düşmemesi bekleniyor ama Sayın Dursun Özbek de bu konuda pazarlıklarda oldukça elini güçlü tutmak istiyor. Çünkü Sayın Başkan 35 milyon euro çok fazla üstüne çıkmak istemiyor ama burada bir diğer yanında da ben her zaman şöyle derim. Benim kendi şahsi kişisel yorumumdur bu. Yüksek bonservis vermenizin yanında bence şey çok büyük sorun değildir. Oyuncuya çok fazla yüksek maaş vermediğiniz senaryo bence kabul edilebilir. Yüksek bonservis ama düşük maaş bence bu dengede kabul edilebilir bir tercih olarak değerlendiriyorum. Can Uzun'un şu anda Eintracht Frankfurt'tan 1.3 milyon euro civarında bir yıllık kazancı olduğunu biliyoruz. Galatasaray'a gelmesi ihtimalinde de 2.5-3 milyon euro civarında bir maaş beklentisi olacaktır hem kendisinin hem ailesinin. Bu yönde bir transfer stratejisi olacaktır ama telaffuz edilen rakamlar aşağı yukarı 35-40 milyonlar civarında olduğunun da altını çizelim. Can Uzun şöyle kıymetli bir oyuncu aynı zamanda, yani milli takım konusunda da Alman milli takım yetkilileri ve Rudi Völler zamanında ailesiyle görüşüp Alman milli takımını seçmesi konusunda ciddi baskı oluşturmuştu ve Can Uzun o dönemde tamamen ailesinin de tercihiyle Türk milli takımını tercih etti. Bu bağlamda da biraz özel, bizim açımızdan özel kılıyor. Bakalım yani transfer süreci nasıl ilerleyecek ama şu anda Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu da altını çizelim. Tabii yerli oyuncular bu periyotta biraz daha kıymetli.
1: Caner farklı pozisyonları oynayabiliyor Can ama daha evet. Çok sen serbest 10 dedin, gizli 9 da diyebiliriz. Yani tam böyle rolünü de bulmuş bir oyuncu değil ama yeteneklerinden yana da bir şüphemiz yok.
0: Doğru.
1: Okan Buruk'a uyar mı uymaz mı konusunda benim kafamı karıştıran şey şu. Özellikle yüksek profilli maçlarda Galatasaray önde baskıyı düşünüyor ve deniyor ve iyi neticeler de aldı. Doğru. Özellikle geçtiğimiz sezonlarda. Can sanki o ihtiyaca çok dönük bir oyuncu değil. Can'la ilgili kafamı karıştıran konu o. Topsuz oyundaki çalışkanlığı biraz soru işareti barındırıyor ama yeteneğiyle ilgili hiçbir soru işareti yok. Çok özel bir oyuncu.
0: Kuşkusuz öyle. Bu Almanya'daki futbol analistleri tarafından da bu şekilde ele alınmıştı yakın zamanda. Topsuz oyununu mutlaka geliştirmesi gerektiği yönünde bir takım şeyler yazılmıştı Can'la alakalı. Hatta ben Can'la Mertens'in oyununu biraz daha şöyle ayırıyorum. Can daha gol odaklı bir oyuncu. Yani kaleyi gördüğü an kaleye kilitlenebiliyor ama Mertens biraz daha çevresini besleyebiliyor. Tabii ki bu iki oyuncunun da yaşı itibariyle de doğru bir değerlendirme olmaz. Mertens sonuç itibariyle Galatasaray

0: bir baskı durumu söz konusu değildi. Öndeki üçlü zaten prese çıkardı. Mertens sadece alan kapatırdı. Can Uzun tipik bir modern 9.5 diyebileceğimiz türevde bir oyuncu. Bence Okan Hoca'nın istediği ve talep ettiği kriterleri karşılıyor ama tabii ki buradaki bahsetmiş olduğumuz oyuncu grubuyla nasıl bir uyum kat eder? Biz tabii hep oyuncuları mevcut takımlarındaki mevcut sistemleri üzerine değerlendiriyoruz doğal olarak. Sonuçta rakamları ele alıyoruz hep bu yönde. İşte bir oyuncu geliyor, örnek veriyoruz. Türkiye'de tutmuyor, diyoruz ki bu oyuncu düşündüğümüz kadar da iyi değilmiş. Esasında değil. Bu oyuncunun kalitesinden eksilen hiçbir şey yok. O oyuncu sadece sizin biçtiğiniz role ya da biçtiğiniz formasyona uymuyor olabilir. İşte çok örnekleri var. Oyuncu Türkiye'ye geliyor, bir kulüpte oynuyor. Burada yeterince verimli olamıyor. Genelde bu hücum oyuncularında biliyorsun tahammül eşiğimiz daha düşüktür. İstediğimiz o gol skor katkısını veremediğinde oyuncu başka bir Avrupa kulübüne gidiyor, örnek veriyorum. Yeniden orada çıtayı yukarı çıkartıyor seviye anlamında. Sonra bu defa serzenişte bulunuyor taraftarlar. Ya bizde oynamadı minvalinde sosyal medyada yazılan şeyleri görüyoruz. Burada tamamen oyuncuya biçtiğiniz roller önemli. İşte o geniş rotasyon kullanımı önemli. Sonuçta çok fazla unsur var. Yani bir oyuncuya sezonda 45-50 maç oynadığınızda bir oyuncuya tek başına 40 maç yüklemek de mesela çok sağlıklı değil. O da mesela o kas yorgunluğuna da neden o sebep olabilen unsurların başında geliyor. Yani çok fazla unsur var. Orada geniş rotasyonda Okan Hoca'nın kafasında kullanmak istediği oyun planlarının uyduğunu tahmin ediyoruz ki Okan Hoca gerçekten istiyor. Sadece buradaki pazarlık aşaması nasıl ilerleyecek, bu süreç nasıl ilerleyecek onu merak ediyoruz. Bakalım Frankfurt heyetiyle Galatasaray tarafı bu konuda bir adım atacak mı, onu da önümüzde ilerleyen günlerde göreceğiz.
1: Bu adımı daha atmadan biz 20 yaşında bir oyuncuyu Mertens'in yerine düşünüyoruz demek bile oyuncu için bence zor bir şey. Taraftar için zor, camia için zor. Meblağı hiç söylemiyorum bile, şu anda zaten 11-11,5 milyon euro ödenerek transfer edilen. Şu anda o transfer piyasasında maliyet şey, bonservis ücreti baktığın zaman 40-45 milyon eurodan bahsediliyor. İyi bir oyuncu. Gelecek vadeden baktığın zaman Galatasaray adına, Türk futbolunun adına, ama 9 mu oynar, 10 mu oynar dediğimiz bir oyuncu Galatasaray'ın bu rakamlarda hep nokta atışlar yaparak iyi oyuncular transfer etti. Şöyle bakalım 4 seneye. Genç oyuncu olarak herhalde Sara dışında böyle büyük yüksek maliyetli bir oyuncu para ödemedi. Evet. Galatasaray'ın Can Uzun'a biz hep o olur mu bu olur mu diyoruz. Yani eğer o kadar para veriyorsa oraya aradığı nokta Mertens'in yerine bir oyuncu mutlaka alacaktır Galatasaray. Yani Galatasaray'ın Can Uzun'a konuşulan rakamlar, beklenen rakamlar, demin nasıl az önce Suarez için konuşacak, şu anda kaç paraya transfer edecek Galatasaray bilmiyoruz. Ya da isteklerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz.
0: Frankfurt kulübü mü? Yani beklenti talebi tabii 45 milyon bandında.
1: 45 milyon euro bandında Galatasaray'ın 20 yaşında bir oyuncuya transfer bütçesini herhalde çoğunluğunu oraya harcayacağını ben çok ihtimal vermiyorum.
2: Nereye çıkabilir Galatasaray maksimum sence?
1: Galatasaray'ın şu andaki o toplantıyı yapmış olsa mesela Beşiktaş'ın 55-60 milyon euro transfer bütçesine hayırdığını biliyorum. Fenerbahçe iki başkan adayının şu anda nasıl gittiğini görüyoruz. Trabzonspor'da Sayın Başkan'ın şampiyonluk hedefi olduğu için 4-5 tane transfere bütçe ayırıp belki satışlardan da gelecek olan denge bilir. Ama Galatasaray'da şunu harcar ya da şunu harcayacak diyemiyorum ben. O toplantıdan sonra daha net olur. Fakat Galatasaray'ın Can Uzun'a öyle 35-40 milyon euro bir bonservis ücreti vereceğine ihtimal vermiyorum. Böyle bir ücret verip bundan istediğiniz randıman alamazsanız büyük sıkıntı olur. Can Uzun gibi bir oyuncu için Sacha Boey örneğini verelim. 1 milyon euroya aldı, 30 milyon euroya sattı. 2, 3, 4. Artı bir şey daha söyledin Canan, ona dikkatimi çekti. 1 milyon 300 bin euro alan bir oyuncu, 20 yaşında. Babasının nasıl bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Oğluyla beraber vermiş olduğu resimler çıktı, paylaştılar. Hatta Fenerbahçe için paylaşımları vesaire gibi. 1.300 alan bir oyuncuyu 2 milyon 2.5 milyon euroya buraya getiremezsin. Ne kadar Galatasaraylı olursa olsun rakamlar daha yukarı çıkar. Tolga Ciğer'i 400 bin euroya da Almanya'da geldiği zaman 2 milyon euroya geldi Galatasaray'a, 5 katına geldi. Bu 5 kat olmaz ama böyle bir oyuncu ikna ederken, az önce Hakan Safi nasıl futbolcu ikna ederken rakamlardan bahsediyor. Evet, duygusal olmak, takım tutmak var ama bu işlere geldiği zaman bir anda duygusallık farklı bir yere evriliyor. Ben bu transfere çok ihtimal vermiyorum.
0: Bu arada şunu da söyleyelim tekrardan. Hakan Çalhanoğlu transferi ihtimaline tekrar döneceğim ama Hakan Çalhanoğlu ile alakalı zikredilen maaşlar, söylenen maaş aralığı 10 milyon euro civarında. Bunu da paylaşalım izleyenlerimizle. Çünkü daha altında rakamlar daha önceki dönemlerde Galatasaray ile Inter arasında görüşülmüştü. Yani Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nu ikna etme sürecinde daha alttan daha düşük

0: Verde'den girmişti bu transfer tekliflerinde. Ancak orada hem Hakan'ın hem kendi temsilci tarafı bunu çok uygun görmedi. Hakan da devam etmek istedi. Inter tarafı da zaten Hakan'dan memnun olduğunu dile getirmişti. Burada tamamen oyuncunun maaş beklentisi 10 milyon euro seviyesinde olduğunu söyleyelim. Yani Sayın Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu'yla belirli bir yol kat etmesi durumunda verilecek olan maaş aşağı yukarı bu seviyelerde. Tabii bunu bonuslardan bağımsız söylüyoruz.
1: Bir dipnot olarak da bunu aktarmış olalım.
2: Yani ben orada bir şey daha tekrar edeyim. 40 milyon euro 35 milyon rakam olarak bilmiyorum bak. Can Uzun'u böyle bir yüksek, Türkiye'sinde söylüyorum, şöyle yüksek bonservisli transfer edilerek 20 yaşında 25 yaşında bazı tecrübeli oyuncu, daha tecrübeli oyuncular da o bonservisinin altında kalıyor. Hem o bonservisin hem de geldiğiniz yerdeki oyun planınızda Okan Hoca'nın 9 mu 10 mu, hele Mertens ile kıyaslama yapılırsa, yani öyle bir oyuncuda liderlik var, asist var, saha içi liderliği var, saha dışı liderliği var. 3 senede baktığın zaman şampiyonluklar yaşamış, takımda birçok başarının baş mimarı olmuş bir Mertens ile kıyaslama.
0: Savaş abi, hangisi çok daha riskli senin için? 30 üstü, bonservisi elinde, bonservissiz ama 20 milyon euro maaş verilen bir oyuncu düşün. Diğer tarafta da bonservisine 35-40 milyon verilmiş, 5 yıllık sözleşme imzaladığın ama 3 milyon euro yıllık maaş ödediğin bir futbolcu düşün, genç oyuncu.
2: Ben şunu örnek vereyim. Bir tarafta Bernardo Silva olsun, bir tarafta Can olsun. Hangisini tercih ederdin derse, eğer amaç şampiyonluksa, ki Galatasaray'da her zaman şampiyonluklar ya da Avrupa'da başarı olduğu için Icardi'ye de bu kadar yüksek paralar verildi. Osimhen'e de bu şekilde yüksek paralar verildi. Hatta Sané aynı şekilde, hep garanti. Yani burası bir gelişim yeri değil. Tabii ki gelişim olacaktır ama önce şampiyonluk, önce başarı. Şimdi Can Uzan'a o rakamı vermektense, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyorsak, Bernardo Silva'ya mı bu repere verirsin, Can Uzan'a mı verirsin? Ben her zaman genç futbolcudan yanayım ama Galatasaray...
1: Emin misin bunu söylerken? Çok da her zaman genç futbolcudan yana biri gibi konuşmuyorsun.
2: Genç futbolcudan şöyle, bu paralarda genç futbolcudan yana değil. Sasha Boy gibi bir genç futbolcuyu alırsan...
1: Hazır oyuncuya yapıdan, para vereyim diyorsun.
2: Ama herkes öyle, eğer hedef şampiyonluksa olur. Arada mesela Galatasaray Ahmet Kutucu'yu aldı, 6 milyon euro verdi. Kaç maç oynattı, ne kadar başarılı oldu, genç bir oyuncu.
1: Ama bak, burada şu mukayeseyi yapmak lazım. Yani Can'ı daha önce çok izledin mi, emin olamıyorum. Yani Can genç futbolcu tarzında bir oyuncu değil. Fizik yani olarak... alacağız. Mesela Can Uzun'u al... senin kafanda şöyle bir soru işareti var sanki. Can akademi oyuncusu, onu alacağız, ne çıkacağı belli değil gibi mi düşünüyorsun onun için?
2: Uyum sorunu. Olmazsa.
1: Ya öyle bir oyuncu değil. Can futbolcu yani. Şu an genç oyuncu statüsünde değil bu oyuncu.
2: Beklenti ne olacak? Beklenti maç kurtarması olacak. Beklenti gol atması olacak.
0: Ama
2: beklenti
0: bu yaratıcılığı var zaten. Olacak. Yani o, ama bizim, o oyun vizyonuna sahip zaten.
1: Şimdi mesela gol, skor katkısı senin için önemli mi?
2: Net önemli.
1: Ben iddia ediyorum Bernardo Silva Can'ın yapabileceği kadar skor katkısı yapmaz.
2: Biraz da takım oyununa bağlı. Bu takımı ne kadar bozacak, ne kadar iskeletik olacak?
1: Bak, yapamaz. Yani profiller farklı. Ha, dersin ki ben öyle bir profil tercih ediyorum. O zaman
2: ne
1: tamam.
2: Ne beklediğin önemli ama.
1: İşte ne bekliyorsun?
2: Mertens önemli gibi bekleyeceksin yoksa Can Uzun gibi gol mü bekleyeceksin daha çok mesela? Osimhen'in arkasında oynatacaksın.
1: O da Galatasaray kulübünün planlaması ile
2: Okan Hoca'nın planlaması. Ben Okan Hoca'nın, bak herkes gibi ben de Okan Hoca'yı çok seviyorum. Başarıları, alın teri.
1: Bu arada Mertens de iyi skor katkısı verdi yani şimdi.
2: Mertens çok
1: yemeyelim.
2: Özel bir oyuncuydu. Mata bir iki sene kaldı. O bile 3 maç oynadı. İkisinde katkı. Yani 3 maç 5 maç derken sayı olarak şimdi haklı
1: değil ama. Mata artık profesyonel kariyeri bitmekte olan bir oyuncu.
2: Ama katkı sağladı. Yani 3 maçta olsa katkı sağladı. Yani orada zaten geniş kadro için alınan bir oyuncuydu. Ben Can Uzun'un direkt gelir gelmez Mertens beklentisi etkisi oyuncuya da zarar verir.
0: Muhakkak tabii ki verir. Bu zaten hep yoksa, öyleydi. Hacı ama, gittikten sonra Galatasaray'da sürekli bir yeni hacı arayışından gelen oyuncuları hatırlarsın
1: yani
0: abi.
1: Felipe
0: gelmişti arkasından.
1: Tembel
0: Link
1: bir oyuncu
0: geldi.
1: Bile
0: yani,
1: acaba
0: tabii,
1: dendi yani.
0: Çok sayıda oyuncu geldi. Alex ayrıldı Fenerbahçe'den. Yeni Alex diye bir sürü oyuncu geldi. Giuliano'lar geldi.
2: Ama ama şöyle bir şey. Hiçbirine 40 milyon euro bonservis ödenmemiş olacak. Yani bak, rakamdan konuşulandan bahsediyoruz. Hı hı. 40 milyon ödendiği zaman bir defa futbolcuyu da psikolojik olarak beklenti yükseltiyorsun. Yerli futbolcular var. Büyük
0: Diego'nun da maaşı fena değildi Fenerbahçe'de. Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Maaş olarak değil mi? Bak maaşa itirazım yok. Benim hep bonservise itirazım var. Benim maaştan yana aldığı rakamlar yüksek olabiliyor. Ama bonservis de yüksek ödenince beklenti de yüksek oluyor. Ve o zaman o ödenen para hep konuşuluyor.
0: Onun altında eziliyor diyorsun abi. Yani fiyat performans
2: net,
0: olarak.
2: Bir sürü var sayabileceğimiz böyle yani. Muhakkak o bonservis tabii. Biraz eziyor. Yoksa şimdi Ahmet Kutucu önlerini verdim. Yusuf Demir önlerini verebilirim. Matias Rost denildi ki uzun yıllar Galatasaray'da döner. Bir sene yarım yamalak oynadı gitti ya.

0: Ama yüksek maaşın da şöyle bir handikapı var. O da bir kara delik yani esasında. Şimdi oyuncuyla uzun sözleşme yaptığınızda bu defa yüksek maaş verdiğiniz oyuncuyla yolları kolay kolay ayıramıyorsunuz.
1: Evet.
0: Böyle bir durum da var.
1: Geri dönüşü olmayan
0: tabii,
1: bir para.
0: Tabii geri dönüşü
1: oluyor.
0: Olmayan
2: abi, yüksek
0: bir durum.
2: Maaş dediğimiz kaç para? Can Uzun orada 1.300 alıyorsa burada 3 milyon euro versen zaten her türlü satarsın. 3 milyon euro değil. Ama sen ona 20 milyon vermeyeceksin Osimhen'e verdiğin
0: gibi. Benim kastettiğim 10 ve üstü.
2: Onun üstünde zorlanırsın. Osimhen şu anda dünyada birçok istenen takımın formasını giymesini istediği oyuncudan bahsediyoruz. Ama Galatasaray'da
0: İngiliz kulüpleri şu anda o seviyelere çıkamıyor. Çıkamaz. Yani o 20 milyon seviyesine çıkamıyor şu anda.
2: %50'nde vergi olduğunu düşünsek 30 milyon euro.
0: Tabii tabii.
2: Yani bu çok korkunç bir şey. Ben az önce örnek verdim ya. Böyle Alman futbolcuları sayıyorum. Kulüple 500 alana 2 veriyorsun. O da çok önemli değil. Ama bonservis konusunda benim tereddütlerim. Bak Gabriel Sara. Championship'ten geldi. 20 milyon euro bonservis ödendi. Geriye gidersek Galatasaray'ın en yüksek bonservisli 3 oyuncusundan bir tanesi Buruma geldi. Bana göre çok fazla bir şey vermeden ayağı kırıldı. Antep'e gitti, kiralandı. Sonra Döndülaş Fenerbahçe'ye geldi. Ha, bu rakamlar futbolcuyu da...
1: O Geri Rodriguez'ti. Buruma da Fenerbahçe'de oynadı.
2: Buruma da oynadı tabii canım.
0: Tabii tabii Buruma.
2: Bazen senin hafızana bana girmelerine sevinirim.
1: Ben onu unutmuşum.
2: Direkt çok iyi Buruma da geldi.
1: Fenerbahçe'de herkes oynadı. Yani hatırlamak kolay değil.
2: Çok doğru. Belki de oynamaya devam edecek. İşte buyurun daha devam var. Transfer dönemi başladı. Buradan gidenler tekrardan gelebilir. Yani Fenerbahçe'de dediğin gibi son 7-8 senede Ali Koç döneminde çok futbolcu oynadı. Yani
1: 100 tane futbolcu geldi.
2: Fazladır.
1: Olabilir.
2: Ali Koç döneminin 7 senesinde fazladır yani. 100'den fazladır.
1: Can Uzun gündeminden çıkıp şunu sorayım. Başka bir isim var mı duyduğun? Galatasaray'ın ilgilendiğini düşündüğün? Yani Kefren Turam gibi, Kamavinga gibi çok üst düzey profildeki orta saha oyuncularının
2: bu isimlerin de şu anda Galatasaray'ın net masasında olduğuna çok ihtimal vermiyorum. Yani şu anda rakamsal bazda hem futbolcu maaşları hem bonservis olarak baktığın zaman Kamavinga'yı mesela birçok kişi ister ama maliyet olarak çok yüksek. Bernardo Silva lig bitmeden Galatasaray'ın gündemine geldi. Ama şu anda Galatasaray'da yani mevcut yönetim zaten seçilen bir yönetim. Bu rakamların Galatasaray'a maliyetinin çok yüksek olduğunu ve düşünmediklerini söylüyorlar.
1: Anladım.
2: Yani Galatasaray'ın istediği şartlara da gelir mi dersen çok zor bir ihtimal. Çünkü istenen bir oyuncu yani. Bernardo Silva Galatasaray dışında birçok kulüpten de teklif alabilir. Ya ama Galatasaray
0: için... Kefren Turam örneğini şöyle bağlayabiliriz. Burada aslında krizden fırsat çıkarma durumu da söz konusu. Sonuçta Avrupa'da belli başlı kulüpler şu anda o finansal fair play kriterlerini karşılamakta ciddi güçlük çekiyorlar. Örnek verelim, Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek ve çok ciddi bir maaş yüküyle karşı karşıya. Hatta bu sene geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonunu kiraladıkları Jonathan David'in bonservisini zorunlu olarak almak zorunda kaldılar. Yani 44 milyon euro o zorunlu satın alma devreye girdi. Dolayısıyla bazı oyuncularla yolları ayırmak zorundalar. Bunlardan biri Vlahovic mesela, devam etmeyeceği açıklandı zaten menajeri aracılığıyla. Ve Kefren Turam da şu anda Juventus'tan bonuslarla birlikte yıllık 5,5 milyon euro gibi bir maaş alıyor. Ya belirttiğimiz skalaya uygun aslında. Yani burada yönelecek işte o belirlenen transfer politikası esasında biraz da zor durumda olan kulüplere de yönelmek burada mantıklı. Mesela Marsilya da benzer durumla şu an karşı karşıya. Oyuncu satışı yapmak zorunda mecburen o finansal tabloyu kurtarabilmesi adına. Marsilya, Juventus gibi kulüplerden şu anda oyuncu almak kağıt üstünde sağlıklı görünüyor transfer politikası açısından.
2: Marsilya Galatasaray'ın geçmişte de yaptığı. Tabii ki Fransa'da Galatasaray'ın uzun yıllar hep baktığımız zaman bazı futbolcu transferleri olmuştur. Şu anda scout ekipleri, menajerler çok futbolcu öneriyorlar. Çok
1: Marsilya ve Galatasaray deyince aklı ilk Servet Çetin gelir.
2: Hep o gelir aklıma.
0: Benim de Ribery geldi nedense. Öyle söyleyince.
2: Ribery herkesin aklına gelir de Servet Çetin'den de daha fazla gelir. Gerets çok istemişti. Gitti, başkan değişikliği. Hiç unutmuyorum.
1: Ribery konusunu Galatasaraylılar hatırlamak istemiyor.
0: Doğru.
2: Evet. O süreci çok iyi bilen
1: Marsilya
2: bir olarak.
1: O kaçtığı dönem.
2: O süreci kaçtı mı, kaçırıldı mı? Birkaç kişinin orada hataları var ya. Çok birkaç kişinin. O dönemde
1: gerçekten çok ne kadar başarılı.
2: Ama şunu hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Özcan Aydın akşam konuşma yaptım. Prezident buradayım demiş. Biz işte devam edeceğiz falan. Sabah ertesi gün alıyoruz, ulaşamıyoruz diyor. Bir geldim diyor. Bir diş fırçası, bir macun kaldı demişti. O da şeyinde kaldığı yerde. Her şeyi almış gitmiş. Marsilya Servet Hoca olayında da artık gitti gözüyle bakıyoruz. Gitti gözüyle bakıyoruz. Ben de tabii o zaman gazeteci Servet Hoca ile sürekli görüşüyorum. Gitti gözüyle haber bekliyoruz. Kapalı çarşıya gittim. Abi Marsilya forması arıyorum. Yok, hiçbir yerde forma gideceğiz artık. O kadar yani. Gitti gözüyle bakıyor. Hiçbir yerde yok. O iş uzamaz. Biraz daha uzasın istiyorum. Böyle forma geldi. Sipariş verdim. Bir hafta sonra geldi. Bir alt bir üst böyle artık. Röportajda çünkü bizde görsellik önemli. Forma geldi. En son hocama iletmiş.

0: Buyur hocam dedi, Marsilya'ya gidemedim ama Marsilya formasını ben sana bir röportaj için planlamıştım demiştim. Kulakları için.
1: Replika mıydı forma?
2: Orijinal miydi?
1: Orijinal miydi?
0: Orijinal getirttirdim.
1: Orijinal getirttirdim.
0: Fransa'da arkadaşım vardı arada. Oradan getirttirdim. Bir alt bir üst. Hediye etmiş. Çok da sevdiğim yani. Çocukluk arkadaşım.
1: 1986 ya, Dünya Kupası'nda Arjantin'in sahaya replika formasıyla çıktığı. Ben tabii bilmiyorum. Evet. Biz yaş jenerasyon olarak yetişemedik, yakalayamadık onu ama o işte o Meksika'da oynanan karşılaşma, meşhur İngiltere maçında Arjantin'in alternatif o lacivert forması yarı pamuk yarı polyester malzemeden yapıldığı için pamuk biraz ağır basıyor. Bir de şimdi maç içerisinde maçın ilerleyen dakikalarda o pamuk forma ister istemez oyuncuların terlemesiyle birlikte forma ağırlaşacağı için o da oyuncu performanslarını doğrudan etkileyecek diye hemen apar topar 48 saat içerisinde maçtan önce bütün böyle işte kapalı çarşı gibi yerleri gezip replika forma arıyorlar. Tamamen %100 polyester formalarla onları getirtip işte armaları dikip arkalarına oyuncu numaralarını yapıştırıp o formalarla çıkıyorlar ve o meşhur Maradona'nın Tanrı'nın eli golünü attığı karşılaşmada esasında Arjantin replika bir formayla sahada mücadele ediyor. Bu da böyle bir dünya kupasanlısı olarak.
0: Benimki de mesela getirdi dedim. Bundan başka şey X'ler daha büyüğü yok muydu bunu dedim. Abi outlet'ten aldım demiş o zaman. Ya dediğin gibi oradan servet geliyor aklı öyle bir şey olduğu zaman. Ama olabilir. Ben başka yerden de mesela Leipzig'ten bazı oyuncuların takip edildiğini duydum mesela Leipzig kulübünden. Yine orta saha için. Bakıyoruz tabii şimdi ben orada bir şey dedim. Yani Leipzig ismi de Galatasaray'da bir kenarda dursun.
2: Öyle mi diyorsun?
0: Evet, yani orada o işleri iyi yapan bu kulüp. Hı-hı. Almayı da satmayı da daha önce Burum'un da oradan yolu geçmişti galiba. Çünkü bazı oyuncuların buradan gidip Leipzig'e giden orada çıkış yakalayan. Tabii. Orada çünkü bir ticari gibi orası da çünkü bambaşka yani yan kulübü olduğu için Avustralya sağlığı.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla oralara da bakmak lazım. Transfer dönemi daha Galatasaray için tam anlamıyla başlamadı. Resmi olarak zaten başlamadı. Galatasaray'la da şimdi bir şey demek istemiyorum yönetime çünkü zaman uzun. Yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un başlangıçlarıyla Galatasaray'ın arasında en az bir 20 günlük bir süre var.
1: Galatasaray daha düşük viteste gidebiliyor şu anda. Öyle bir şansa sahip şu anda.
0: Kadrosu iskeleti hazır.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman gidecekler zaten kiralıkta sözleşme yenilemeyecekler belli. Şöyle bir baktım mesela. 14, 3 tane giden olsa mesela Boey, Lang, Asper ile gidiyor. Orada kalıyor 11. Nelson 12, Frankowski 13, Juesta 14, Celert 15. Burada gidecekler var. Zaniolo tekrar dönmüyor. Yeniden artık kesinleşti.
1: Udinese'yle.
0: Orada artık ya yine bir kiralama ya da satış artık opsiyonunu bir şekilde kullanacaklar. Onu da bakmak lazım. Galatasaray rahat. Şu andaki duruma baktığın zaman en rahat kulüp Galatasaray. Yani kadro anlamında.
1: Kağıt üstünde öyle diyorum.
0: Ama buradaki olay şu. Gitmek isteyenler olacak mı? Bir Icardi olayı var. Artık Icardi olayı eskisi kadar konuşulmuyor. Kalırsa da sürpriz olmaz. Hep gidecek gözüyle bakıyoruz. Kalırsa da sürpriz olmaz. Çünkü tam o arada kendisi de tam olarak bilmiyor. Başkan bir teklif sundu. 10+4 içinde kalsa ne kadar olur ama biraz da yenilik lazım. Osimhen'in arkasında daha hazır bir golcü olması gerekiyor. Doğru. Belki. Bir takım arayışlar var. Ama şu anda resmi olarak şu demek çok doğru olmaz. Daha çok isim duyarız. Çünkü çalışmalar daha tam anlamıyla başlamadı. Hep öneriyorlar Kerem. Menajerlerin en iyi yaptığı şeylerdir mesela.
2: Tabii ki.
0: Bir scout'un var. Bir de menajerlerin önerdiği. Yani şunu çok duyuyoruz. Galatasaray'a menajerin önerdiği şu futbolcu. Ben Leipzig'e iyi bakmak lazım. Önümüzdeki günlerde oradan bir şeyler çıkabilir. Dolayısıyla başka isimler de gelir ama Galatasaray şu anda rahatlığın vermiş olduğu bir şey var. Geçen sezon Sané gibi bir oyuncu lazımdı. Çünkü Mertens bitirdi. Bir transfer seni aşağı yukarı 45 gün rahatlattı o isim. Yani Sané transferi Galatasaray'da transferin ağır geçmesini o kadar ağır geçti ki ama Sané gibi bir oyuncuyu transfer etmesi Galatasaray'ı yönetimi elini güçlendirdi. Şu anda biraz daha böyle gider. Kimse bir şey diyemez. Yani kızamaz niye transfer olmadı
1: diye. Dünya Kupası periyodu olduğu için şu an dediğin gibi abi çok fazla kimse taraftarlar da bu durumda çok fazla.
0: Dünya Kupası'ndan kaç tane nereden oyuncu takip edilir? Mutlaka onlar da vardır. Beklediği oyuncular vardır.
1: Tabii.
0: Erken edenlerden olabilir. Ama bir takip ettiğiniz oyuncu varsa herhangi bir takımdan, ülkenin takımından bu bazen zaman zaman olabiliyor. Finale kadar gidebiliyor. Yarı finale kadar gidebiliyor. O süreçte
1: işte Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın sezonu Temmuz'da açacağı gerçeği Avrupa kupaları.
0: Galatasaray işte bu yüzden çok rahat.
1: Galatasaray'ın çünkü tabii Ağustos'ta Süper Lig maçlarıyla sezonu açacağı.
0: Ama burada da Fenerbahçe'nin az önce konuştuk. Şu anda yani elini güçlendirmeye çalışıyor başkanlar. Ama Beşiktaş'ta daha hoca belli değil. Fenerbahçe'de daha hoca belli değil. Trabzonspor şu anda transfer, çok iyi bir transfer yaptı. Geçen Kerem'le tekrar konuştu. Bugün arka arkaya başka transferler de bekliyorum. Çünkü bu işi Trabzonspor çok iyi yapıyor. Ama Beşiktaş henüz hocası belli değil. Fenerbahçe'nin bir aşağı bir yukarı belli. İki başkanı da belli. Yani Galatasaray taraftarının sosyal medyada daha önce yaptıkları gibi niye transfer olmuyor, Dursun Özbek istifa, yönetim istifa istekleri açılıyordu ya. Bunun için çok erken. Bunu yapmak için Galatasaray'ın kamp döneminin haftasına girmesi lazım yani böyle. O zamana kadar da Galatasaray bence inceleyip sık dokuyacak. Dünya Kupası'ndan oyuncu alır mı dersen mutlaka takip ettikleri vardır Kerem. Yani Dünya Kupası'ndaki takımlar içinde.
2: Muhakkak.
0: Çünkü çok takım var.
2: Hiç ama tabii orada oyuncuların sergileyecekleri performanslar biraz kulüplerin beklentilerini de arttırabiliyor.
0: Kim de hatırlamıyorum. Galatasaray'ın gündeminde bir oyuncu vardı Avrupa Şampiyonu. Gitti abi biz dua ediyorlardı eğlensin diye. Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde mesela. Şenol Hoca ile mesela şeyin Vida Hırvatistan milli takımında şey yaptı biliyorsun. 20 istiyordu. Bir tur 25 oldu. Fikret Orman'da kolay. 30 oldu. 35 oldu. Sonra bedelsiz gitti. Yani o bazen o plan da olmuyor yani. Hatırlarsın değil mi? Her turnuvadan her turda tabii. Bir 5 milyon euro koymuştu üzerine. Ama günün sonunda bir de o 30-35'ler falan diye çok farklı bir şekilde ayrıldı.
2: Beşiktaş demişken Beşiktaş'a madem bir dönüş yapabiliriz. Vincenzo Italiano'yla siyah beyaz arasında bir anlaşma söz konusu olabilir. İtalyan hocanın buraya gelme niyetinde ve isteğinde olduğu da konuşuluyor. Caner ne dersin? Böyle konuşulan profiller arasında açıkçası ilgi çekici, böyle oynattığı futbol sebebiyle de futbol severlerin gözüne de hitap edebilecek bir hoca gibi de görünüyor.
1: Şimdi burada iki farkı şöyle ele almak lazım. İdealizm ve pragmatizm. Şimdi Beşiktaşlı futbol severler, taraftarlar ne istiyorlar? Yüksek riskli, çok gol atalım ama akabinde geride açıklar da verelim türevinde bir futbol mu istiyorlar, yoksa daha dengeli ama savunmamız sağlam olsun, atarsak bir tane iki tane atalım bir şekilde maçı kazanalım gibi sonuç odaklı bir oyun mu talep ediyorlar? Bu esasında şu anda merak ediliyor. Tabii iki tane örnek verdim, idealizm ve pragmatizm derken esasında burada birisi Vincenzo Italiano, diğeri Razvan Lucescu. Şimdi günlerdir Razvan Lucescu ihtimali üzerine de konuşuyoruz. Razvan Lucescu tarafıyla alakalı şu anda PAOK'ta devam eden bir yıllık sözleşmesi var. Orada da şöyle bir durum var. Tabii ki Lucescu ile anlaşılması için PAOK kulübüne belirli bir miktarda bir bonservis bedeli, bir serbest kalma bedeli ödenmesi gerekiyor. Tabii Beşiktaş kulübü de doğal olarak şu anda boştaki isimlerden birini tercih etmek istiyor. Çünkü bu parayı biraz gereksiz görüyor işin gerçeği, ama Lucescu'nun da Beşiktaş'a çok da kapalı olmadığını da söyleyelim. Yakın zamanda Rumen basınına da bir açıklama yaptı. Tamamen dedi ki ya ben PAOK kulübüyle evet artık uzun yıllardır bir birlikteliğimiz olduğu için artık kulüple özdeşleştik. Yani kalkıp da benim bu camiayı yarı yolda bırakmam doğru olmaz, ama taraflar arasında bir anlaşma söz konusu olursa Beşiktaş'a sıcak olabileceğine dair de bir mesaj verdi. Ya Vincenzo Italiano ismi evet heyecanlandıran bir teknik adam, ama bence biraz risk arz ediyor. Yani oynattığı oyun biraz riskli geliyor bana. Bu bağlamda ben profil olarak Razvan Lucescu olmasa bile o ayarda daha dengeli bir oyun talep edecek bir teknik adamı şundan dolayı daha sıcak görüyorum. Bazı profiller var mesela ismi öne atılan. İşte yüksek yoğunluklu pres diyorlar, işte çok koşan takım diyorlar, ama Beşiktaş'ın şu an mevcut formasyonuna, mevcut kadroya baktığımızda eldeki oyuncu grubu size o yüksek eforlu maç çıkartabilecek atletizme, o seviyeye sahip oyuncu grubu değil. Ha, buna uygun transferler yaparsanız, ona uygun bütçeniz vardır, eyvallah, o zaman buna bir şey diyemezsiniz. Ama Beşiktaş'ın bu bahsetmiş olduğum planlama doğrultusunda İlk 11'de doğrudan oynayabilecek belki 5-6 oyuncu, geniş kadroda da belki 11-12 oyuncu transfer etmesi gerekir bu söylemiş olduğum oyun planı için. Yani Vincenzo Italiano bence riskli bir tercih. Hı-hı. Profil olarak Razvan Lucescu türevinde bir hoca çok daha uygun esasında.
2: Tabii Ivan Savidis PAOK başkanı.
1: Evet.
2: Onu bırakır mı? Yani ya işte, o da öyle bir profil ki bırakmam derse bir yere gidemezsin.
1: Evet
2: yani.
1: Doğru. Ya şöyle söyleyeyim, ben Sayın Önder Özen daha önce Fenerbahçe'de çalışmış bir isimdi. Hı hı. Esasında kendisinin rol model olarak belirlediği isimlerden bir tanesi Frank Enuda'dır. Frank Enuda Shakhtar Donetsk'i Shakhtar yapan isimlerden biridir. O scouting anlamında Shakhtar'da ciddi bir Brezilya ekolü yaratmış bir isimdir o. Dolayısıyla Sayın Önder Özen'in Fenerbahçe'de çalıştığı, yani Fenerbahçe'nin o 2000 ile 2010 yılları arasında ciddi bir Brezilya ekolü vardı Alex öncülüğünde. İşte evet. Çevresindeki isimler, Aurelio'lar, savunmadaki Güney Amerikalı oyuncularla birlikte işte Roberto Carlos'lar vesaire, o harmanlanan Brezilya ekolü Fenerbahçe'ye başarı getirmişti. Bu örnekten pay biçerek Sayın Önder Özen'in ilk tercihi esasında Sergio Conceição'ydu. Ama Conceição yakın zamanda da Al Ittihad'ı çalıştırdı.
2: Evet.
1: Oradaki maaşı da çok yüksekti ve beklentisi aşağı yukarı minimum 10 milyon euro seviyesinde. Şimdi bu bütçe Beşiktaş'ın zaten maaş bütçesini ciddi düzeyde aşıyor. Yani şöyle örnek vereyim. Giovanni Van Bronckhorst yıllık 1.4 milyon euro aldı Beşiktaş'tan. Ole Gunnar Solskjaer 2.4 milyon euro aldı. Maksimum son yıllarda Beşiktaş'ın anlaştığı teknik adamlar içerisinde en yüksek maaşla anlaşma yaptığı hoca Fernando Santos'tu. Onunla da 4.5 milyon euroya anlaşma yapıldı. Fernando Santos da zaten çok kısa süreli bir 3 ay gibi bir süre.
2: Tarihin en kötü anlaşmalarından
1: tabii,
2: biri.
1: O da şöyle oldu. Tazminat olarak 1.4 milyon euro seviyesinde bir para ödendi Fernando Santos'a ve yollar ayrıldı.
2: Evet.
1: Yani bahsedilen, söylenen rakamlar 10 milyon euro seviyeleri Beşiktaş'ın verebileceği bütçeler değil teknik adam için. O yüzden diyorum yani Razvan Lucescu ya da o minvalde o türevde profillere gitmesi lazım Beşiktaş'ın. Daha dengeli, biraz daha takım savunmasını oturtacak, daha dengeli bir oyun kimliği izleyecek bir teknik adam şu anda Beşiktaş için daha uygun olacaktır. Vincenzo Italiano gibi teknik adamlara elbette saygım var ama profil olarak ben Beşiktaş'a çok uygun görmüyorum. Biraz riskli bir tercih olur. Tekrardan sil baştan yeniden aynı şeyleri konuşmaya devam ederiz Beşiktaş'ta diye tahmin ediyorum.
3: Beşiktaş taraftarı mutsuz. Beşiktaş taraftarının mutsuzluğundan dem vurmadan geçemem. Çünkü bak Ravzan Lucescu tarzında diyoruz yani. Ravzan Lucescu'ya bile kabul etmeyen bir Beşiktaş taraftarı var. Yani daha beklentisi yüksek. Diğer taraftan Felipe Luiz'e gittin, kabul olmadı. Şöyle bir baktım size ne dinlerken. 18 gün önce Sergen Hoca gidiyor. 15 gün önce resmi olarak Önder Özen geliyor. 15 gündür Beşiktaş'ta teknik adam konusunda resmi anlamda söylüyorum bir arpa boyu mesafe kat edilmemiş. Şu anda hoca belli olması lazımdı. Hala şu anda Vincenzo Italiano'nun olup olmayacağı da belli değil.
1: Tabii.
3: İki gün, bugün üç gün mü oldu? Bugün galiba üç oldu.
2: Üçüncü gün zannediyorum.
3: Bugün üçüncü gün.
2: Görüşmenin ardından.
3: Yani Mourinho'yla böyle gidersiniz üç gün bir görüşme yaparsınız. Ya da işte ya üst düzey diyelim bana. Birkaç tane isim sayıp şimdi tekrar şey yapmıyorum ama 3 gündür her burada Vincenzo Italiano bizim
2: dün zamanı geri alabilenler olsa Beşiktaş muhabiri kardeşimiz 10 dakika bile görüşmezler.
1: Evet, dün Efecan Öztaş da zaten paylaşmıştı. Şu an Sayın Önder Özen'in İtalya'da olduğunu söylemişti. Yani üçüncü Vincenzo gün. Italiano olmazsa bile belki farklı alternatifler de burada.
3: Abi bu olmaz gelebilir. İşte Sergen Hoca'nın son haftalarda 18 gün önce gitti hesapladım ama daha önce de bir şekilde yol ayrımı olacağı belliydi. Önder Özen'in de 15 gün önce resmi imzayı atıp onunla da ta ki Serkan Reçber'in gelişinden beri başkanın diyaloglarını istediğini ne kadar istediğini biliyoruz. Ben şu andaki Beşiktaş taraftarının mutsuzluğunu, karamsarlığını çok iyi anlıyorum. Yani gerçekten de etrafımdaki bütün Beşiktaş taraftarları arkadaşlarım bir mutsuzluk içinde, bir belirsizlik içinde herkeste bir karamsarlık var. Yine böyle bir sene mi geçireceğiz? Kadroya baktığın zaman en çok transfer gerektiren kadro Beşiktaş'ta. Daha önceki yayınlarında söyledim. 5 tane şu anda ben iyi bir hoca gelse bu takımda 11'de oynatabileceğim 4 ya da 5 tane oyuncu sayar ya da saymaz. Hangi sistemde oynatırsa oynatsın. Önder Özen bugün 3, yarın 4. Buradan belki rotayı başka yere gelecek ya da son dakika olarak anlaştılar diye vereceğiz. Bir yıl daha sözleşmesi var dedin. Bu da sıkıntı. O tazminatını buradaki gibi değil. Anlaşması lazım. Belki bir tazminat bedeli. Belki Beşiktaş bunu ödeyecek. Belki hoca ödeyecek. Biraz daha bazı şeylerin netleşmesi lazım. Eğer 3 gündür burada net bir haber gelmiyorsa ya da üçüncü gün olup
2: İtalyan sözleşmesi yok ya. Var mı?
1: Yok, İtalyan o zaten şu an boşta.
3: Ha, bir yıl daha sözleşmesi Ravzan için mi dedin onu?
1: Razvan
2: Lucescu.
3: Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. 3 gündür arada bir olabilir.
2: Olsun.
3: 3 gündür orada olup ve henüz Felipe Luis'te olduğu gibi Murat Bey'in oraya gitmemesi demek ki bir şeyler hala mesafe kat edilmedi. Çünkü Felipe Luis Önder Özen gitti, arkasından imza atılacakmış gibi yönetici Murat Bey gitti oraya, hatırlayalım. Transfer oldu gibi. Çünkü bir yönetici gidiyorsa oraya.
2: Yok. Oldu gibi bir durum yoktu. Hatta olmayacağı büyük yönetici ihtimalle biliniyor.

0: Konuşuldu.
1: Yönetici neden gider?
0: Bilemeyiz.
1: Yetmez abi yönetici. Sportif direktöre bu kadar yetki veriyorsa.
0: Önder Özen'in olduğu yerde Murat Bey'e de çok ihtiyaç yok gibi aslında.
1: Onu söylüyorum. Eğer oraya gidiyorsa bir tek şu vardır. İmza aşamasında para konuşulduğu zaman bazen yöneticiler, ben eğer öyle bir işin içinde olmuş olsam, hocayı ikna ederim, bütçeyi belirlerim. İş paraya geldiği zaman
2: pazarlık kısmında bir
1: derim ki bir kişi gelsin. Çünkü orada tek başına, ben kendi karakterinden bahsederek söylerim bunu. Bir kişi gelsin, yarın bir gün bir şey olduğu zaman hemen orada bu yönetici olabilir, başka bir idareci olabilir. Ama eğer oraya Murat Bey gidiyorsa bu imza olur. Murat Bey neden gidiyor? Sportif direktör tam yetkiyle bu takım kurulması için hoca gelene kadar, eğer Önder Özen'deyse Murat Bey'e gerek yok. Eğer ekonomik şartlarda sözleşme detaylarını konuşacaksanız o konuda da yetkiniz var. Ya İstanbul'a davet edersiniz. Oraya gidip boş gelinmesi, bu transferin olmaması Beşiktaş'a baktığın zaman, yani yakışmadı demeyeceğim ama Beşiktaş'ları üzdü. Şu anda da net bir adım daha yok. Belki İtalya'da başka bir isme gidebilir. Ben daha önceki gibi Mancini falan olabileceğini zannetmiyorum. Mancini çünkü yüksek bonservisli, yüksek maliyetli takımlar ister çalıştırmayı. Öyle kolay kolay kabul ettiremezsiniz. Bakalım, bekleyip görmek lazım.
2: Yani Razvan gibi güvene ve istikrara dayalı bir oyun planı inşa eden bir teknik adam profilinden.
1: Ravzan Beşiktaşları mutlu etmiyor yalnız, onu söyleyeyim. Çok Beşiktaşlı arkadaşım var konuştuğum. Ravzan ismi Beşiktaşları heyecanlandırmıyor, mutlu etmiyor çünkü.
0: O zaman biraz daha heyecanlı insanlardan bahsedelim. Trabzonsporlulardan. Trabzonspor için epey hareketli günler yaşanıyor. Sidney Cabral geldi. Aynı zamanda Metehan Mimaroğlu'nu Bordo Mavili kulüp kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'da öyle görünüyor ki yine transferler devam edecek. Noah Saviolo, Vitoria Gimareşli oyuncunun adı kulüple anılıyor. Malinovski zaten daha önce başkan açıklamıştı. Trabzonspor forması giyecek görünen o. Bugün çok hareketliydi.
2: Kesinlikle.
0: Sanki devamı da gelecek gibi görünüyor. Bir de şampiyon olunan sezon da biraz hatırlatıyor sanki Caner. Erkenden işleri bitirip kafayı temiz bir şekilde sezona getirme arzusu sanki camiada var.
2: Vallahi ben bunu her fırsatta dile getiriyorum. Ben Trabzonspor yönetimini, teknik heyetini ve özellikle scouting anlamında o departmanı gerçekten kutluyorum. Uzun yıllardır bence bu anlamda Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden, öncü kulüplerinden biri oluyor daima. Hatta saydığın isimler haricinde bir de Thierry Karadeniz ismi transfer edildi Trabzonspor'da. O da bence oldukça hem Trabzonsporları hem futbol severleri bence heyecanlandırıyor. Haziran ayında 18 yaşında olacak. Babası Türk, annesi Orta Afrikalı. O da Almanya'da futbol akademisinde yetişmiş bir oyuncu. Uzun bacak boyu ve bu patlayıcı sprintleriyle biraz tarzı böyle Mbappe'ye de benzetiliyor. Gelecek vadeden bir oyuncu. Bu anlamda bence Trabzonspor özellikle bu tarz, bu minvaldeki transferleri, bu profilleri bulma konusunda oldukça hem hızlı davranıyor hem de epey başarılı. Malinovski, söylemiş olduğumuz işte Ukraynalı oyuncu, Genoa'da 2 sezon forma giydi. İlk sezonunda bir fibula sakatlığı yaşamıştı. O biraz onun kariyerini geri götürdü ama sonrasında gerçekten toparladı. O da, Malinovski de bence çok iyi, ayakları çok temiz bir oyuncu. Uzaktan şut tehdidi olan bir isim. Özellikle Zubkov'un ayrılığı sonrasında bence Trabzonspor'a ilaç olacak isimlerden bir tanesi. Bununla birlikte Ernest Muçi zaten geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans ortaya koydu Trabzonspor forması altında. Zaten bonservisinin alınmasını bekliyorduk. Nitekim Trabzonspor 8,5 milyon euro gibi bir bedelle Beşiktaş kulübünden Ernest Muçi'yi de kadrosuna kattı. Cabral transferinde de ayrıca kutluyorum Trabzonspor'u. Çünkü Ocak ayında Benfica'nın Estrella kulübünden transfer ettiği bir isimdi. İyi de bir bonservis bedeli ödedi Cabral'a ve Cabral Jose Mourinho önderliğindeki Benfica'da çok fazla forma şansı bulamadı. Orada mutsuzdu esasında. Ve Trabzonspor'u tercih etmesindeki belki de ana unsurların başında belki de Wagner Pina geliyor olabilir, vatandaşı ve aynı zamanda iki oyuncuyu da bu yaz milli takımda da Dünya Kupası'nda göreceğiz, izleyeceğiz. Trabzonspor hep böyle pozisyonel destekliği yüksek oyunculara giderek önemli işler yapıyor. Cabral sadece sağ bekte değil, sol bekte de oynayabiliyor. Tabii sağ bek oynayabileceği karşılaşmalarda belki Wagner Pina'yı zaman zaman önde de bir hücum oyuncusu gibi de görebiliriz. Bu bağlamda Trabzonspor hakikaten önemli işler yapıyor. Bakalım transferin son dönemine kadar farklı isimler, hatta az önce de yayın arasında da konuşmuştuk. Metehan Mimaroğlu'yla da Trabzonspor

0: söz kesti. Gerçekten önemli transferler, önemli isimlere gidiyor Trabzonspor yönetimi. Bu bağlamda bir kez daha tebrik etmek gerekiyor.
1: Kırmızı var. Trabzonspor Noah Saviolo transferini bitirdi. Bordo Mavililer Portekizli futbolcuyu 1+4 yıllığına kadrosuna kattı. Son dakikası A-Spor ekranlarında sevgili seyirciler. Böyle bir olasılığın olabileceğinden bahsetmiştik. Bu gerçekleşmiş gibi görünüyor. Vitória Guimarães forması giyen genç, yetenekli ve gelecek vadeden futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo Mavili Kulüp, Trabzonspor transferde şaha kattı diyebiliriz.
2: Transfer raporunun ilk kırmızısı mı acaba?
1: Olabilir. Transfer raporunun ilk kırmızısı. Sezonun ilk kırmızısı diyebiliriz. Savaş Çorlu'ya teşekkür ediyorum. Tarihi bir an beraber yaşıyoruz.
0: Hayırlı olsun.
2: Bu kırmızılarımız inşallah bol olsun. Senin de dinlerken, Caner de dinlerken dedin ki Trabzonspor hızlı gidiyor dedin. Hızlı gitmiyor, planlı gidiyor.
0: Tabii.
2: Hızlı gitmek başka bir şey. Son ana kalırsınız ama lig bitmeden şu isimlerin hepsi, iddia ediyorum, Trabzonspor'un gündeminde vardı. Bir takım altyapısı vardı bunların. Trabzonspor 5-6 senedir bu işi en iyi yapan takım.
0: Doğru.
2: Ve son gün transferde dedin ya, son günlerde falan Trabzonspor'un transferi bırakacağını hiç düşünmüyorum. Trabzonspor son 3-4 senedir transferleri son güne bırakmadı. Yunus bağlandı galiba.
1: Virgül koyduk. Sadece bir dakikamız var ama Yunus Emre Selhat'ta söz. Yunus Emre'de.
3: Teşekkürler Kerem. Aslında bir dakikaya Trabzonspor'un bugün yaptığı hareketliği sığdırmak biraz zor. Öncesi Di Lopez Cabral İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçti. Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi. 4 yıllık sözleşme imzalıyor. Akşam saatlerinde Trabzonspor Gençler Birliği ile sözleşmesini tek taraflı feshetme karar alan Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya vardı. Günün ikinci transferiydi. Üçüncü transfer ise Trabzonspor'un geleceğin yıldızı olarak kadrosuna kattığı Noah Saviola. Bu transfer için hem teknik ekip hem scout ekibi oldukça umutlu ve oyuncunun Trabzonspor'a geldikten sonra bir veya iki yıl içerisinde değerini 5-6'ya katlayacağına inanıyorlar. O derece güvenilen bir transfer Noah Saviola ve Vitória Guimarães takımından bu oyuncu yaklaşık 11 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay maddesiyle transfer edildi. Cuma günü İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak. Trabzonspor 7 transfer yaptı şu an kadar ama transferler devam edecek. Özellikle yerli oyuncu noktasında da Türkiye içerisinde görüşülen isimler var. Adil Demirbağ konusunda Konyaspor'da rakamsal bir anlaşmazlık yaşanıyor. Yine Berkan Kutlu Trabzonspor'un gündeminde. Alanyaspor'dan İbrahim Kaya, Başakşehir'den Yusuf Sarı Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan diğer isimler. Ama yabancı oyuncu konusunda da Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Sigankov transferi için çok yoğun bir şekilde bastırıyor Trabzonspor. Belki 1-2 gün içerisinde bu transferle ilgili de bir son dakika verebiliriz Kerem.
1: Yunus Emre Sel'e çok teşekkür ediyoruz. Transfer raporunda da sona geldik sevgili seyirciler. Savaş Çorlu bizimle beraberdi. Caner İşbeğendiren aynı şekilde, ağzınıza sağlık.
2: Senin de ağzına sağlık.
1: Öyle görünüyor ki transferde hareketli günler başladı ve böyle devam edecektir. Transfer raporu A-Spor ekranlarında tabii ki devam edecek sezon boyunca. Noktayı koyuyoruz bu akşamlık. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Spor Radyo.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Taner Karaman ve Güvenç Kurtar stüdyoda konuklarım. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Bir transfer gelişmesiyle açmış olduk yayınımızı. Yine Trabzonspor'dan daha hani erken transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Evet, Saviola transferini de bitirdi Bordo Mavili ekip. Şimdi biraz detayları konuşalım konuklarımla birlikte. Yine hızlı erken başlayan transfer sezonuna daha başlamadan başlayan hatta bir Trabzonspor var Taner Karaman.
3: Ve yine genç bir oyuncu. Evet. 22 yaşında ve kariyerinde çok büyük ses getirebilecek bir, aslına bakarsanız,

0: geçmişten gelen raporlar var. Trabzonspor yine bir scouting çalışması yapmışa benziyor ve 1 artı 4 yılın da aslında anlamı biraz bu. 1 yıl göreceğiz.
1: Sonra da uzatacağız ya da uzatacağız.
0: Uzatmayacağız. Anlaşması yapılmış. Hayırlı olsun. Ve bugüne kadar da bu yaş grubunda Trabzonspor'un hamle yapıp da verim alamadığı çok az oyuncu var. Muhtemelen de yine verim alacaktı. Çok iyi bir ismi getiriyorlar ve bunu bu kadar hızlı yapabilmiş olmaları da önemli bu arada. Her dönem olduğu gibi Trabzonspor yine transferde çok hızlı ilerliyor. Çok fazla transfer yapmıyorlar ama bir ismi gidiyorsa hemen boşluğunu doldurmakta çok da zorlanmıyorlar. Bu da öyle bir transfer.
1: Ve hep şu oluyor zaten, nereden buldu Trabzonspor bu futbolcuyu, evet, nasıl buldu diye. Senin dediğin gibi o scouting çalışmasını çok iyi yapıyorlar. Bir de erken yapıyorlar. Şimdi hoca zaten bir önceki sezonu verimli geçirdi takımla birlikte. Şampiyonluğa da oynadı. Yani üstüne koya koya gidiyor Trabzonspor. Önümüzdeki sezonu hazırlanıyor. Kupayla da bitirdiler bu yılı.
0: Yani bütün her şey onlar için çok lehine giden bir durumda.
1: Evet hocam, sen ne söyleyeceksin?
2: Maşallah diyeyim. Şimdi Trabzonspor hakikaten iyi futbolcular alıyor ya. Bakıyorsun ucuza alıyor bir de. Bir de erken alıyor. Şimdi ben bir şeye karşıyım, biliyor musun? Ya işte transfer yapacağız ama işte Dünya Kupası olsun da bilmem ne. Ya işte ondan futbolcular olacak mı olmayacak mı? Ya kardeşim, Dünya Kupası'nda oynayan futbolculardan başka futbolcu mu yok bu dünyada yani? Gitmeyen takımlar var, ülkeler var. Ya ben ona karşıyım. Ya illa oradan alacaksın diye bir şey yok. Elenen takımlardan alırsın bir an evvel falan filan yani. O bir bahane gibi geliyor bana. Bana göre herkes bir hazırlığını yapmış durumda. Herkes bir yerlerden bir şeyler alacak. İlla şeyi beklemezler, adını söyle, Dünya Kupası'nın sonunu. Zaten fiyatlar artacak orada. Onun için de Trabzonspor zaten erkenden her şeyini hazırlamış. Onları kutluyorum. Melike, bir de buradan benim bir arkadaşıma, onur eriten doktor arkadaşım, bir selam gönderim babasına, ailesine. Babeski'de hatıram var, biliyor musun ya? Çok acı. 2-3 yaşındayım. Babam orada şey, böyle dondurma almayı, tek hatırladığım şey bir kamyonun tekerleği şuramda kaldı. Vallahi bak, bir yani bu tanker şuramda fren yaptığını hatırlıyorum. Bir ya 2 yaşındayım ya bir şey karşıdan geçerken, biliyor musun?
1: O kadar da küçüksün.
2: Ya bir tek orayı hatırlıyorum.
1: Aklında kalmış.
2: Ya. Bir tek travmatik. Düşün ya. Ya 1,5 ya 2 yaşındayım falan. Buradan Babeski herkese selam. 40'lı Babeski. Bütün izleyenlerimize selam.
1: Selamlar buradan.
0: Selamlar olsun.
1: Şimdi mesajlara bakıyorum. Necati Bey sizi görünce diyor ki, Sivas'tan izleyicimiz biliyorsunuz. Evet. Hocalarım programa gelmiş. Hoş gelmiş. O zaman bana uyumak düşmez. Selamlar, iyi programlar. Sabaha kadar buradayım.
0: Sağ olsun. Sivas'tan Necati Kartal.
1: Evet. Bir de Sivas Spor'la bütünleşmiş olan sabaha kadar buradayım da yazmış gerçekten. Selamlar Necati Bey. Burak Bey diyor ki, eğer Fatih Tekke ve Trabzonspor yönetimi bu anlayışla şampiyon olmayı başarırsa Türk futbolunda devrim olur. Ligimizde birçok anlayış değişir.
0: Ben bu arada buna katılıyorum. Ki şu bir gerçek. Okan Hoca'nın Galatasaray'da yaptıklarıyla beraber biraz bu tarz antrenörlere daha fazla eğilen kulüplerimizin olduğunu görüyoruz. Ki Beşiktaş Sergen Hoca ile bunu denedi. Galatasaray şu anda bunu deniyor ve başarılı oluyor. Fatih Tekke de bunun aslında bir sonucu. Ve buradan da eğer bir başarı çıkarsa, aslında nedir bunun formülü diye baktığımız zaman, camianın sabırlı olması burada başrolü aslında bakarsanız alıyor. Yani Fatih Hoca'ya dönük sezon içerisinde şehrin çok sabırlı olması, yönetimin çok uyumlu olması ve hocanın alanına girmeyen bir yönetimin oluyor olması da bence çok önemliydi. Ama Fatih Hoca da kendini çok iyi hazırladı Trabzonspor'a. Yani bugünlere ben sadece Trabzonspor'un öz evladıyım kontenjanından gelmedi Fatih Tekke. Fatih Tekke İstanbulspor'dan, Erciyesspor'dan ya da geçmişte çalıştırdığı takımlarda
2: Denizlispor
0: üstüne üst falan, koya koya, evet hocam, üstüne koya koya geldi.
2: Bir de
0: yani ben öz evladıyım kontenjanından gelseydi Fatih Tekke başarısız olurdu.
2: Bir de çok ucuz futbolcular alıyor yani. Hani şimdi tamam, Galatasaray'da Beşiktaş denedi, Galatasaray alıyor falan ama onlar onun belki 5 misli, 10 misli, 8 misli paraya alıyorlar.
0: İstanbulspor'dan alışıktır hocam. Ha? Ucuz oyuncu bulmaya.
2: Evet.
0: Orada da biliyorsunuz çok böyle fiyat olarak çok düşük oyunculardan çok yüksek performans alan bir teknik direktördü.
2: Nereye bir yere verdiler 3-4 milyon euroya, değil mi?
0: Burada da aynı şey hocam. Maliyeti yani düşük oyuncularla, evet, çok yüksek performanslar alıyor ama tekrarlamış olayım. Öz evladımız Trabzonspor Fatih Tekke ilişkisiyle Fatih Tekke bu koltuğa gelmedi. Kendini geliştirdiği için geldi. Bu yüzden de

0: başarılı oluyor. Yarın bir gün bir kulübümüz işte Fatih Tekke orada başarılı oldu, biz de öz evladımızı getirelim derse, kim olduğuna ve ne yaptığına bakmadan başarısız olur. Buradaki ince çizgiye dikkat etmeleri lazım.
1: Güzel mesajlar var. Bu transfer özelinde değil tabii bir tek. Az önce de söylediğimiz sebepten transfer çalışmasının bu kadar erken başlaması ve herkesin bildiği oyunculara gidilmemesi konusu. Fırat Bey de şey yazmış. Selamlar, sınava çalışacağım ama biraz bakıyorum. Biraz bakın. Bugün de yani biz gerçekten kelimenin tam anlamıyla sabaha kadar buradayız olabilir.
0: Olabilir.
1: Milli takımın antrenmanı var biliyorsunuz.
0: Kaçtaydı antrenman?
1: Gece yani bizi biraz aşıyor bizim saatimizi.
0: Bekleyebiliriz.
1: Gece saatlerini.
0: Gerekirse bekleyebiliriz.
1: Yani gerçekten sabaha kadar burada olabiliriz sevgili izleyicilerimiz.
2: Kaçı kadar ya Melike, korkutma bizi sabah.
1: Hocam 3.30-4'te falan gezdi. Dağılır. Yok o kadar değil. Murat Bey demiş ki çok sevdiğim iki değerli yorumcu burada bugün, size ve değerli konuklarınıza Adana Kozan'dan selamlar.
0: Teşekkür
1: Murat Ergin mesajı. Bugün böyle mesajlarla başladım. Bu akşam da yetiştik çok şükür, yazmış Osman Bey de. Konuşacağız, olay iyi sormuş, konuşacağız hepsini. Sami Bey yazmış, Taner Bey'i görmek ne güzel.
0: Teşekkürler.
1: Güvenç Hoca, Icardi konusunda aynı yerdeyim Güvenç Hoca'yla.
2: Icardi nerede?
1: Taner Bey, Osimhen forma hala gelmedi diyor. Polatlı'dan selamlar demiş. O forma bir yerlerde kayboldu galiba.
0: Muhtemelen ama.
1: Ama bakacağız ona.
0: İkincisini daha gönderelim.
1: Evet, ona bir bakacağız
0: artık
1: bakalım.
0: Artık o forma çıkmayacak gibi.
1: Evet, bu mesaj hep gelecek gibi.
0: Evet, ikincisi,
1: seni gördükçe özellikle.
0: Osimhen gitmeden gönderelim.
1: Evet,
2: o da kaybolur
1: olsun.
2: Ben sana söyleyeyim.
0: Aynen Osimhen öyle. Gitmeden.
2: Onu alan biri vermez ben sana söyleyeyim.
1: Şampiyon olduğumuz son sezonda da transferleri erkenden bitirmiştik. Şu anki durumda yeni sezonda gelecek şampiyonun habercisi olabilir. Emre Bey yazmış. Trabzonsporlular hamlelerden mutlu memnun. İlerleyen dakikalarda yine konuşacağız. Şimdi seçime adım adım yaklaştık artık. Tam haftanın ortasındayız. Hafta sonu Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Adaylardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Flaş açıklamalar da var. Önce Aziz Yıldırım'ın son açıklamalarına bir bakalım. En iyi oyuncuları getireceğiz diyor. Başka neler diyor? İzleyelim.
3: Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için hep beraber bir meşale yakıyoruz. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa en büyük gücümüz birlik ve beraberlik olacaktır. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak tüm engelleri sel olup aşarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asıllık duruşunu, Kuvayi Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşanan, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki, düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindedirler. Tıpkı Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden göstereceğiz ve hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerin o eşsiz, rakibi sahaya daveden, takımını ise şahlandıran o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim düşüncemizde ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün

0: olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluğu giydirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir.
1: Evet, çubukluğu giydirir, sahaya çıkarırız dedi Aziz Yıldırım. Biraz açıklamalarını konuşalım Aziz Yıldırım'ın, sonra Hakan Safi'nin de son açıklamalarına bakacağız. Ve tabii ki transferle ilgili yaptıkları açıklamalar da önemli, verdikleri isimler de önemli. Onları da yine değerlendireceğiz. Taner, seninle başlayayım.
2: Evet, ama hala da futbol yapılanmasıyla alakalı detay alamadık.
1: Evet.
2: Yani iki başkan adayından da alamadık. Yani iki başkan
1: adayı beklendiği kadar net şeyler duymadık daha.
2: Hatırlarsan seninle yaptığımız son sayfada... İsmi açıklamanın kongrede bazı üyelerin oyunu değiştirebileceği ve bu yüzden çekimser, evet, kalabileceklerinden bahsetmiş. Biraz oraya doğru gidiyor. Çünkü X bir ismi açıkladığınız zaman onun muhalifi olabilecek isimler bir anda oylarının yönünü değiştirebilir. Biraz sanki bununla ilgili bir strateji yapılıyor gibi gözüküyor. Ama bir gerçek var. Bugün hem Safi tarafı hem de Yıldırım tarafı isim açıklıyorlar. Anlaşma yapıyorlar. Görüşme yaptıklarını söylüyorlar. Bir taraf Muriç diyor, diğer taraf başka isimler diyor. Şimdi bunları yapmanız için öncelikli olarak futbol yapılanmanızı oturtmuş olmanız lazım. Yani teknik direktörünüzün belli olması lazım. Hatta belki de futbolu yöneten bir de futbol aklınızın da belli olması lazım. Bu iki isim belli değilken eğer bu hamleler yapıyorsa durum çok vahim. Ama tabii ki de bu ikisinin belliyse, arka planda bu isimler çalışıyorsa ve seçimle birlikte bu açıklanacaksa da çok kıymetli. Çünkü Fenerbahçe'nin zaman kaybetmemesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin seçimi yaptım, seçimden sonra hocamı bulacağım, hadi bir hafta sonra hoca geldi, ondan sonra bir hafta 10 günde transferleri yapacağım gibi lüksü bulunmuyor. O yüzden iki başkan adayının da seçilmiş gibi bugünlerde atılım yapıyor olması önemlidir, ama bu atılımı seçilmiş ya da seçilme ihtimali olan yöneticilerle değil, profesyonel yöneticilerle yapmaları lazım. Eğer bunu yapıyorlarsa çok önemli ve Fenerbahçe için büyük bir zaman kazanımıdır. Yani şu ana kadar açıkçası benim zihnimi biraz daha şu taraf ağır basıyor diyebileceğim bir baskın taraf yok. Yani söylemler, tutumlar, birbirine benzeyen söylemler var. Tabii benzemeyen de çok fazla taraf var. Ama kongrenin de kafasının biraz karışık olduğu kanısındayım bu noktada.
1: Hocam sen ne diyorsun?
3: Evet, ben bu şeye katılıyorum, Taner'in söylediği en son düşünceye. Şimdi zor bir şey geçecek belli. Şimdi iki tarafı da takip ediyorum. Her taraftan dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Yalnız şöyle söyleyeyim, yani bu seçimin kaderini değiştirecek şeyi taraftar veya o kongre üyeleri ne bekliyor biliyor musun? İsim bekliyor.
1: Ben burada da demiştim, siz evet, başkan olsanız, size de sormaya, konuklarıma da sormuştum. İzleyicilere de şunu söylemiştim, siz başkan adayından ne gibi vaatler duymak istersiniz? Konuklarıma da hadi vaat edin demiştim. Hatta kim vardı? Kaya ile İbrahim Yavuz vardı galiba, Kaya Temel'le, yanlış hatırlamıyorsam. İkisine de şey dedim, kaybettiniz seçimi de kazanamadınız dedim yani.
3: Bravo.
1: Çünkü isim vermediler.
3: Olmaz. Şimdi olmaz, şöyle söyleyeyim. Ya taraftar bir şey bekliyor, tamam mı? Bak ikisi de çok değerli insanlar, tamam mı? Aziz Yıldırım Başkan'ın tecrübesi var. O birinin çok yani şimdi genç, dinamik, o şeylere hiç katılmıyorum ama çok istekli.
1: Hocam sen hiç katılmazsın tabii. Yok. Canım genç ne genç?
3: Ya fark etmiyor. Ama bak bakıyorum konuşmalarına falan, tamam mı? İkisi de çok iddialı yani. Ancak burada şimdi kongre üyelerine...
1: Şimdi bakacağız birazdan işte, transfer yani adaylarına. Işte,
3: ama yani...
1: İsimlere.
3: İsim var mı? İsim, belli bir isim de söylemediler. Geçen gün şey yapmadı başka mesela.
1: Hakan Safi'nin var bir açıklaması. Evet, ona geleceğiz biraz. Hakan tamam. Safi'nin genel açıklamaları da
3: tane,
1: vereceğiz.
3: Ama bir tane mesela, tamam, ben şimdi gittim, benim bir arkadaşım var, dostum var. Ertuğrul okuyan. Onunla gittik, profesör şeyde falan. İsim dediler, isim vermedi başkan Hakan. Başkan isim vermedi yani. O kadar isim ver, isim ver, isim ver. Şimdi bence, ama tabii şu anda tabii hani mesela Mourinho ismini atmıştı Aziz Yıldırım. Ne oldu? Ali Koç da aldı yani. Ortaklaşa bir şey yaptılar. Bir düşünce yaptılar. aldılar. Şimdi
1: yani zaten
3: olabilir.
1: Orada Fenerbahçe'nin menfaatini olacak isim.
3: Tabii,
1: kim başkan seçilirse seçilsin.

0: Tabii bu şeyleri, bu mesajları veriyorlar zaten. Şimdi ben olsam Lewandowski derdim. Şimdi bizim Şakir Ak var, bir arkadaşımız menajer, dedi ki şeye gittim, Meksika'ya 20 milyon dedi. Ben olsam Meksika'ya giderim, oradan alırım, tamam mı, şeyden.
1: Sen eşine de para teklif edersin zaten. Senin genelde öyle özelliklerin var.
0: Ya para ne?
1: Eşine de para
0: kapalı
1: teklif
0: çarşıya
1: ediyor.
0: Bir
1: kapalı çarşıya
0: var ya,
1: götürecek
0: bitti.
1: Mücevherler.
0: Bu oradan var ya, eşi bir daha geri dönmesi var ya. Şeyde bir boğaz turu şey yemeğiyle. Yani ne, ya neticede o alıp getireceksin. Onu bunu bilmem. Yani taraftar, şey, kongre üyeleri bir şeyler bekliyor. Arkadaş, o bunu getirecek, bunu yapacak. Çok güzel şeyler söylüyor. En iyi oyuncuları getirecek. Kim en iyi oyuncu mesela? Sana bana geri diyecek. Şimdi bazı şeyleri ben mesela o kadar tanımıyorum. Şurada bir tane antrenörler var. Şununla anlaşmış, bununla anlaşmış. Bir de isimleri yazıyorlar. Soyadı da yok. Mesela Ajax'a gelen birisi var. Deminden ismine bakıyorum. Soyadı yok. Ben tanımıyorum. Taraftarların şeyin bir kongre üyelerinin çoğu o kadar futbolcuları tanımaz. Ben bu kadar şey yapıyoruz, burada yorum yapıyoruz. Ben o kadar futbolcu tanımıyorum. Zaten şeyler soruyorsun ya, ben kimim diye, bilemiyorum ben. Yani çünkü benim işim de değil o. Şimdi onlar gazetecilerin işleri falan filan yani. Onun için de isim ya.
1: Şöyle bir şey yazmış izleyicimiz hocam. Aziz Yıldırım kulübün geleceğini, Hakan Safi ise gelecek sezonu düşünerek geliyor. Ben her zaman gelecekten ve ileriye dönük adımlardan yanayım. Aziz Yıldırım başkanlığın tadını yeniden alsın, yine aday olur. Mehmet Bey böyle bir yorum yapmış.
0: Bak, Fenerbahçe taraftarı, tamam mı, geleceği meleceği düşünmez. Önündeki seneyi düşünür. Bitti.
2: Hocam
1: şu an ikna edemezsin.
0: Fark etme. Ya gider. Yani her ya şimdi gelecekse bak şimdi. Şu anda X birisi geldi değil mi?
1: Her
0: şampiyon olamadı. Bitti
1: kimsenin
0: arkada.
1: Kimsenin itiraz edemeyeceği bir kadro.
2: Hocam 10 senedir bir sonraki sezon şampiyon olmazsa Fenerbahçe biter diye ya, diye hep bir sezon sonrası düşünüle 10 senedir şampiyonluk yok.
0: Tamam ama
2: yıldır.
0: Bak şimdi ya onu şu anda yani başkan sene... sen şimdi başkan olsan seni tutmazlar ki, ne oldu işte.
2: Hocam bak
0: saran,
2: ama
0: bitti.
2: Diğer türlü de olmuyor.
0: Bitti.
1: Hadi
0: ya,
1: bakalım
0: etme,
1: o zaman Hakan Safi neler söylemiş.
0: Birisi
1: birlikte
0: olmazsa
1: konuşuyoruz,
0: duramaz.
1: Madem karşılaştırıyoruz. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin de açıklamaları vardı. Bir bakalım.
3: Bu kampanya süresinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeliyle bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz, pazar akşamından itibaren Fenerbahçeli'nin her derdine deva olacağız. Ve hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim, biliyorum. Ne diyoruz? Bu kadar kafi diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Bizler bahsettiğin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz. İlk işimiz ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Duyusunuzda inanılmaz. Yaşı 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para. 25'e başka para. 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi Şampiyonluğu'na da iki katı para koydum. Efsane başkanımız, sevgili başkanımız. Kendisini efsane deyince kızıyor. Bende bir Hakan Safi değil, 5 Hakan Safi var dedi, değil mi? Evet.

0: Kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa o da hediyesiz. O zaman gel maçları eşit diyelim. Ben bir tane daha getireceğim. Söz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde nerede? Babasın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrar diyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.
1: Hakan Safi'nin tarzı bana seçimleri böyle belediye seçimleri, yerel genel seçimleri, özellikle yerel daha çok ama hatırlatıyor açıkçası. O tarzda bir hitabeti var gerçekten. Ve Luis Suarez transferi, buna dair verdiği detaylar taraftarları heyecanlandıracak nitelikte. Taner ne dersin?
2: Valla merak ediyorum, Sporting'in haberi var mı? Yoksa buradan açıklamalardan mı öğrendiler Suarez'de olan görüşmelerden? Çünkü oyuncuyla
1: 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış. Evet. Ben o detayı söyleyeyim sana yani.
2: 2030'a kadar kontratı var Sporting'de oyuncunun. 22,5 milyon euroya geçtiğimiz yıl almışlardı oyuncuyu. Hakan Safi'nin eğer sayın başkan adayı burada söz kestik, anlaştık diyorsa Sporting'e gerçekten de Fenerbahçe'nin kulüp tarihine geçen bir bonservis vereceği anlamına gelir bu. Öyle söyleyeyim. Muhtemelen 50 milyon eurodan fazla bir bonservis rakamıyla bu oyuncuyu transfer ederler. Çünkü Sporting böyle bir yeteneğini böyle bir senede 22,5'a aldıktan sonra da kolay kolay zaten bırakmak istemeyecektir.
3: Verir. Verecek yani. Zaten konuşmaları öyle yani. Hocam, 50, 60, 70 verecek.
2: Hocam şöyle zaten Sporting yani. Gibi bir takım işte. Şu anda Hakan yani. Bey'in açıklamalarını İlk kez burada bile öğrendiyse şu an çok mutludur. Harika. Müthiş bir paraya satacağız. Öyle çok yani. Mutludur yani. Buradan geri dönüş de yapmaz böyle bir başkan adayı. İnşallah yapmaz. Seçilir de ya, biz de oyuncuyu böyle 50-60-70 milyon euroya satarız diye bekliyorlardır yani. Şu an Sporting tarafını ben mutsuz olduğunu düşünmüyorum.
3: Bence de.
2: Yani şu an böyle bir açıklama kongrede karşılık bulur. Evet. Ama futbolun gerçekliğiyle alakalı da açıkçası az önce söylediğime geliyor konu. Luis Suarez ismini kim belirledi? Yani Sayın Başkan'a ulaşan bir menajerin önerisi midir? Yoksa Sayın Başkan'ın çalıştığı profesyonel bir futbol aklının önerdiği bir isim midir? Yani ince bir çizgi var orada. Eğer bir futbol aklıyla gidildiyse çok iyi bir hamle. Ama bir menajer önerisiyle gidildiyse çok kötü bir hamle.
3: O profesyonelleri de gördük ya. Kombililer, mobiller geldi. Tam fiyaskolar.
2: Hocam, yani her meslekte neyse. Olduğu gibi evet. iyi var, kötü var. Komoli de bence kötü işler yapmadı.
3: Yok ya bu yani.
2: Ayrıldıktan neyse. Sonra da açıkladı zaten. İşime karıştılar. Falet hamlesini ben yapmadım. Şunu ben yapmadım. Getiriyorsan, emanet ediyorsan profesyonele bırakacaksın.
1: Yapmayacak. Hiçbir zaman öyle olmuyor ama.
2: Adamın yaptıklarını görüyoruz hocam. Gitti Toulouse'da neler yaptı. Juventus'ta şu an neler yapıyor. Sen önce bırak görevi, ver adamın üstüne yükle.
3: Burada başarı. Onu falan bile bak şimdi. Benim başımdan da geçti. Ben Adana Demirspor 2 gün kala bıraktım. Bıraktım. 2 gün vardı maç lig başları. Bıraktım abi. Yapma o zaman. Ya buradan biz biliyoruz işte Komeli geldi. İşte aldıkları adamlar şu bu falan. Ondan sonra da diyor ki ya ben bunu istemedim. Ya tam bir fiyasko. Ben bunu istemedim. Sen onu alıyorsan orada eyvah. Ne işin var orada? Sen zaten
2: hocam,
3: sıfırsın.
2: Ne işi var biliyor musunuz? Olmaz. Normalde senede olmaz. 1 milyon euro kazanacak adama ya. 10 milyon euro verirsen adam işine karışmışsın, karışmamışsın bakmaz. Kontratına bakar.
3: Ya herkes olmaz,
2: 10 katı
3: olmaz.
2: Kontrat imza. Şöyle hocam bakın.
3: Ya fark etmiyor. Ben
2: Edirne'den,
3: oradan,
2: bakın, Edirne'den ötede 10 yılda kazanacağı parayı sen 1 yılda adama verirsen adam işine mi karışıyorsun, karışmıyor musun bakmaz. Ya, Adana Demirspor'daki sizin kariyerinizde bu biraz farklı. Adam gidiyor 10 katı paraya geldiği için ya paletimi getir başkan diyor.
3: Olmaz abi o zaman karakteri düzgün değil. Olur mu öyle şey bakıyor ya? Tamam o zaman hocam. Şu adamlar
1: doğru,
3: başarısız
1: olduğu
3: olur.
1: Olduğu için söylemiyor. Gerçeği söylüyor.
2: Gerçeği bu hocam.
3: Tamam gerçeği yani, de olmadı
2: yani
3: işte.
2: Tedesco niye Fenerbahçe'yi bırakamadı?
3: Ya bu Fenerbahçe'den yani, zaten bana bahsetmiyor.
2: Neden bırakamadı? Ağır yani. Güzel kontratı olduğu için bırakmadı.
1: Yani. Bizim ülkemizde pek çok futbolcunun ve teknik direktörün kaderi zaten böyle.
3: Ya
1: oluyor.
3: Yok işte bak diyorsun ki bana ya, o türde adam zaten ne işi var abi Fenerbahçe'de onun için söylüyorum sana. Dem yapısı bozuk demek ya abi parayı aldım ben ne alırsa ha diyecek falan filan ya olmaz. Düzgün adamlar bulacaklar düzgün
2: hocam,
3: çalışan karakterli adamlar.
2: Gerçekçi konuşalım mı hocam?
3: İşte gerçekçi
2: bakın,
3: söylüyorum.
2: Bakın masaya
3: ben.
2: Otursanız deseler ki hocam sen geçen sezon senede 1 milyon euro kazanıyordun. Gel ben sana 15 milyon

0: milyon euro veriyorum deseler, o takımı 2 ay sonra işine karıştılar diye bırakır mısın?
1: Bırakacak tabii.
0: Kontratını yırtıp atar mısın?
1: Atacaksın tabii. Yaptırmayacaksın. Ona göre kontrat yap. Yapma ya sen. Şimdi bak, 1'e verdin hocam. 15. Ya ben mukayele yaparken işime karışılmayacak. Benim üstüme işte şu bu gelmeyecek bilmem ne falan filan. Bütün maddeleri yazdırırım. Ondan sonra şey yaparım.
0: Hocam o maddelerle de sözleşme imzalamıyor kulüpler artık.
1: İmzalamazsa gelmeyeceksin.
0: Evet, o zaman da işte diyorsun. Ya,
1: kulüp, gelmeyeceksin kulüp arkadaş.
0: Aramıyor ondan sonra da dedi.
1: Ya yok, gelmeyecek. Haklısınız. Öyle şey olur mu ya?
2: Şimdi para aldım Kamil diye ben Bey yazmış. Bu kongre Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki kongre gibi heyecanlı değil. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı kimin kazanacağı belli demiş. Parantez içinde Aziz Yıldırım yazmış. İzleyicimizin fikri. Kamil Turan. İzleyicimizin fikri. Olur da Aziz Yıldırım kaybederse eskiye rağbetten, Hakan Safi kaybederse aşırı para konuşmaktan kaybeder. Ne diyorsunuz?
1: Vallahi para konuşmaktan kimse kaybetmez. Vallahi kaybetmez. Parayı veren düdüğü çalar var ya şeyde, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Yani şimdi, ya şimdi Fenerbahçe için kim hayırlı olacaksa o gelsin tabii ki. Bir başarı lazım Fenerbahçe'ye. Yani şimdi Fenerbahçe takımı, tamam Taner'in şeyleri, fikirleri çok güzel ama sen duramazsın yani. Orada şimdi şampiyon olsaydı Fenerbahçe, Saadettin Saran devam ederdi. Yani olmadı, bitti. Şimdi bir kim geldi? Aziz Yıldırım mı? Abi bitti diyecekler şampiyon olamazsa.
2: Şimdi bir soru soracağım sana ama cevabını ben biliyorum. Ama rejide o gün kulağıma sordu, yönetmenimiz o gün. Bak o gün ben cevabını biliyorum ama yine de soracağım. Cevabını biliyorum ama cevabını da soru soracağım eğer yanılırsam. Yanılmazsam da zor. Şimdi iki başkan adayını da düşünelim. Sana geldiler, hocalık teklif ettiler. Hangisiyle çalışmak istersin?
1: Ya öyle şey olur mu şimdi? Bir taraf olamam ben şu anda.
2: Bak, hayır, bir şey. Hangisi işime az karışırsa diyeceğim. Hangisi az karışması yaparsın?
1: Kim karışmayacaksa? Yani az karışması ne demek ya? Az şekerli. Kahve mi bu?
2: Tahminimden de sert çıktı.
0: Hangisi olur az karışır mı hocam?
1: Hiçbir karışamaz bana ya.
0: Hayır, bu ikisi
1: bana bilmiyorum. Ben olsam karışırım başkanları. Mesela o Tedesco'yu ben burada biliyor. Yayınlarda falan.
2: Bir şey söyleyeceğim. Hem soyun ben olsam odasında karışırım diyor, hem de karıştırmam
1: ben,
2: diyor.
1: Ben karışırım. Bak, ben karışırım.
2: Sen başkan olsan karışırsın.
1: Ben olsam karışırım. Niye?
0: Kulübedeyken benim karıştırmıyorsunuz hocam.
2: Ya hoca olarak karıştırmam diyor. Başkan olsam tamam karışırım
1: şimdi
2: diyor.
1: Şimdi bak.
0: Nasıl olacak bu şey hocam?
2: Ben mesela şimdi, benim bildiğim Aziz Yıldırım karışır yani.
1: Donanımlı birisi. Keşke Aziz Yıldırım şeyde olsaydı, bu Tedesco'ya karışırdı.
2: Karışırdı yani.
1: Buna karışmak lazım zaten. Bak o zaman şöyle hayatımdan bir şey.
2: Hangi teknik direktöre karışmazsın mesela böyle? Kendini ayrı tutalım. Kendini ayrı tut.
1: Karışmayacağım teknikte.
2: Mesela hadi söyle ne olursun.
1: Yok yok, Türkiye'de birkaç tane mesela oyun yapısını yani müdahalelerini çıkarttı kadroya, beğendim. Bir iki kişi var, üç kişi geçmez. Ya boş ver.
2: Hocam söyle, onore edelim ya. Diğerlerini olmaz, kötülemeyeceksin.
1: Olmaz.
2: Hayır, bir tane tam. Yani. Kimsenin itiraz etmeyeceği
1: bak,
2: vardır.
1: Başka bir şey söyleyeyim
2: bak, sana. Bu hoca başkansın. Ya, bu değişebilir, hocaya karışmam.
1: Değişebilir. Bak şimdi Şenol Hoca çok iyiydi son 2 yılda.
2: Normalde karışmazdın ama.
1: Ama son 2 sene karışırdın.
2: Şu sayısı tut takımda derdin. Ya. Redmond'un işini ara, kapalı çarşıya getir derdin.
1: Ya bak, bizde Ali İpek vardı, Allah rahmet eylesin. Hep soyunma odasına giden şeylere, takıma karışır, müdahalelere karışır falan. Bana söyledin, Allah rahmet eylesin. Hatta biz de onunla biraz kırgın ayrılmıştık. Sonra tekrar barıştık falan, tamam mı? Bana dedi şu, ben senin bir sefer dedi yanlış takım çıkardığını görmedim, yanlış müdahale ettiğini görmedim dedi. Ben de dedim ya, bana niye söylesen dedim, işsizim abi o zaman da yani, başkanlara söylesin dedim.
2: Başkanlara söyleyeyim mi?
1: Yani. Onlara söyledin, bana
2: hocam,
1: ne söylesin dedim.
2: Başka ya, söyle bir isim, kime karışmazdın? Hadi.
1: Kime karışmam? Melike Çelik'e karışmam. Ya, ya öyle bak, olmaz şimdi, ona karışma. Ya benim bileyim. Yani,
2: Fatih Terim'e karışmazdın.
1: Fatih, bak Fatih'in şeyleri iyi. Mesela Mustafa Denizli'nin iyi. Tamam mı? Yani bakıyorum oyuna.
2: Abici kimse itiraz edemeyecek. Okan Hoca.
1: Okan Hoca'nın bazen şeylerine karışırım. Bazen. Mesela.
2: Bence bir de iki, güzel cevap.
1: Ya bir iki şeyleri vardı. Mesela Liverpool'dan bir kornerden gol yedi. Eyvah yani. Yakmıştım onu ben de şey olsam. Ya güzel güzel korner. Öyle bir şeyim gol mü yenir ya? Ondan sonra mesela bir maçta birkaç tane şeyleri oluyor. Ya kendine göre bak, bizim şimdi burada bilmediğim şeyler oluyor. Bazen yanlış şey de yapabiliriz, yorum da yapabiliriz, tamam mı? Ya şu oynasaydı, bu oynasaydı diye biz bir hafta evvelki performanslarına bakıyoruz. Şunu oynatması lazım veya rakip takımlara. Şimdi Taner'le
2: en çok da Mourinho'ya karışırdın hocam.
1: Ya Mourinho var ya, ne dedim ona biliyorsun?

0: Değil mi ben Mourinho? Sen biliyor musun?
1: Yok hocam.
0: Ya bak Mourinho dedim. Sen seneler dedim dünya kadar kupa aldın ama burada öyle şeyler yapıyorsun ki dedim. İnanamıyorum herhalde dedim senin yani fikir aldığın biri vardı dedim. Öldü adam dedim herhalde. Eğer dedim o adam ölmediği de.
2: Hababam sınıfındaki kopya ağ gidince dağılıyorlar ya.
0: Şimdi dedim ki eğer adam ölmedi küssen barış onunla dedim yani. Ne diyeyim ben abi burada abuk sabuk şey. Barış dedim ya adamla. Kavgalıydım. Değil mi? Bayramlarda şey küslük ayıp ya şey günah ya. Barış yani şuna karışabilirsin. Ya ne yapıyorsun sen derdin. Ya bazısına da ben var ya bu Tedesco'yu var ya şey ya şeylere bakıyorum. Dedim ya 10 tane maçta 18 puan kaybetmiş o orta sahada. Samsun maçına baktım. Samsun maçını biliyoruz değil mi? Adamlar 8-10 tane gol kaçırdı. Şey Samsun Spor o gün. Bir baktım kadroyu orta sahaya. Ben o şeye dikkat etmemiştim ben. Şey, kim biliyor musun? Alvarez, şey Asensio, öbürü de Talisca. Böyle üçlüye bak ya. Helva gibi bir üçlü. Tabii akın akın gelirler. Yani Asensio ile Talisca'nın oynadığı 10 tane maç var. 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Oyun, ben zaten onları koymazdım söylüyorum. Ya çıkartamazdı o takımı. Çıkarttırmam vallahi en sonunda ya. Bazen şey ne bir şey daha vardı. Dedi, odaya kilitlerim dedim. Anahtarı kapısını çıkarttırmam teknik direktörü. Gitti kalsın orada. Atıyorum yani.
2: Hoca baştan olsa yani.
0: Ya ama ya fena. Tamam
2: biz de
0: da.
2: Medya olarak ne malzemeler ya, çıkacakmış düşünsenize.
0: Bazen
2: senin var ya Sinan Engin'le bir tane bağırıyorsunuz birbirinize.
0: Sinan şey kayıkçı kavgası. Sinan var ya. Ya o maçta bir şeydi.
2: Nasıl sinirlendiriyor ya. Sonra gülüyor. Seni sinirlendiriyor gülüyor orada.
0: Ya şimdi bizi geldiler yeniden. Bak yemin ediyorum sana. Bak 15 dakikayı çaldı hakem. Bu yemin ediyorum bak Rüştü falan kulağı çıkıyor. Yatıyorlar kalkmıyor. Ya, olamaz ama böyle bir şey. 15 dakika. Utan dedim hakeme maçtan sonra ya. O da diyor ki bizi dövdünüz mevdünüz. Kayıkçı abi. Sinan benim hem futbolcum hem de onu ben antrenör yardımcı aldım biliyorsun değil mi? Petrolist'i falan filan. Ama ya
2: Sinan
0: neyse oluyor.
2: Selamlar.
0: Evet, selamlar. Oluyor şimdi böyle şeyler. Ya biz de yanlış yapıyoruz tamam mı? Keşke şunu yapmasaydım dediğim maçlar oluyor. Bunu keşke şunu yapsaydım. Ama benim çok azdır yani. Teknik olarak öyle fazla şey yapmam yani. Ya bak şu da var. Mesela takımın selameti için takımda işte ikilik çıkması şey yapmasın evet. diye. Mesela istediğim bir takımı çıkartamadım. Bir kişi mesela başka bir adam oynattım tamam mı? Yani onu da yaptım. Ulan diyorum benim kadrom bu esas ama bunu oynatacağım bugün. Mesela böyle şeyler de yaptım tamam mı? Ya oluyor eksiklerimiz hatalarımız oluyor ama bu bariz şeyleri şimdi 1, 2, 3, 4, 10 tane maçta. Ya al bir bak kardeşim şimdi. Şimdi Fenerbahçe Fred'i gönderecek. Ben olsam kesinlikle hangi başkan seçilirse diyeceğim ki sakın Fred'i göndermeyin. Söyleyeceğim bu. Ama ne olacak menajerler ona öyle bir şey yaptı ki. Masauku gibi. Adam 10 asist bir tane golle adamı gönderdiler tukaka yaptılar. Şimdi ne yerine adam aldılar 7 milyon 10 milyon gitti para. Sağ bek aynı öyle yaptılar. Şimdi burada da Fred'in yerine alacakları adam 40 milyon euro. Bak hadi 35 diyelim 30 diyelim. Ya yazık günah adam var elinde müthiş bir adam. Yani neticede onu söyleyeceğim yani. Fazla şeye de dolmuşa da gelmeyecek başkanlar bir bakacak. Ya şey çok önemli burada. Danışmanlar çok önemli.
2: Evet.
0: Danışman. Yani danışman.
2: Osman Bey demiş ki Fenerbahçe'deki bu başkanlık seçimi çok uzun yıllardır gördüğüm bir şey değil. Yanılıyorsam sevgili Taner Karaman düzeltebilir. ABD başkanlık seçimi gibi her gün vaatler, kanallarda canlı yayınlar falan. Bir o bağış kampanyası faslı eksik, bir de son an yapılan canlı düelo.
1: Ali Koç arasında olan gibi bu dönemde 6-7 Haziran son dakikada bir canlı yayın olur mu bilmiyorum. Fena da olmaz ama...
2: İkisi karşılıklı mı?
1: Evet. Ama
2: buraya gelsinler. Ben yapayım.
0: Ama uyumlu olur ya. Ben sana Fener. Uyumlu
2: bence,
0: olur ya.
2: Bence en tatlısı burada olur yani.
1: Çok da güzel olur.
2: Ben kimi falan yapıyorum soruyorum öyle. Hakan Safi ile.
1: Güzel olur.
0: Ama araya beni de al Melike. Beni satma bak. Bir hocam, sandalye daha koyalım.
2: Hocam.
0: Hadi Fener neyse genç o.
2: Çok yani çok zor tabii ki söylediğimiz şey ama hep her seferinde bu çağrıyı yapıyorum ben böyle başkanlara, başkan adaylarına. Buyurun yani bence en mantıklı son sayfa. Hem adı da çok uygun yani seçim öncesi
0: son sayfa.
2: Tamam, buyurun hocam. Bekliyoruz
1: son
2: yani.
1: Son gecede bir de. Tam
2: bakın
1: böyle.
2: Şurada bir tarafta hatta yan yana otursunlar ben karşılarında olayım.
1: Mis gibi.
2: Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Hakan Safi karşımda. İzleyicilerimiz burada mesela izleyici sorularıyla birlikte.
0: Evet. Sorular.
2: Nasıl olur?
1: Bence saat diliminin de ülkede en çok etkileşim alan programı olabilir.
0: Sabaha
1: zaten.
0: Kadar sürer yalnız.
1: Normalde öyle bu arada.
0: Değil mi? Sabah 4. Evet, şey koyacaksın
2: sabaha
0: saat 5.
2: Sabaha kadar buradayız 5. Dediğimiz gibi işte. Yani tam anlamıyla öyle olur.

0: Bak Melike bir şey söyleyeceğim ama. Demin Taner dedi ya işte komoli momoli falan diye.
1: Evet hocam.
0: Şey geldiği zaman Ali Koç Başkan, tamam mı? En sondaydı Fenerbahçe galiba. Düşmeme şeyleri konuşuluyordu. Belki hatırlıyorsunuz.
1: Evet hocam.
0: En alttan üçüncüydü.
1: Bir dönem.
0: Ya bak dedim ki başkan devre arasına giriliyor. Ya başkan dedim bak. Dedim danışmanlarını topla. Tamam mı? Hepsini dedim not al. Tamam mı? Not al. Çünkü kötü gidiyor dedim. Not al. Ne söylüyorlarsa dedim tersini yap. Bir önerim bu dedim.
2: Belli ki bunlar yanlış yani.
0: Yanlış tabii. Ya en alttan üçüncü mü neydi ya? Vallahi ben yani hatırlıyorum öyle bir şey. Ya dedim ki aynı notlarını al bu danışmanların. Ne diyorlarsa tersini yap başarılı olursun. Ya çünkü o kadar yalan yanlışlar yaptırdılar ki. O kadar olur yani. Hoca da dahil. O hocayı getirdiler acemi onlar bunlar. Neyse yani. Ya neticede danışmanlar önemli. Şeye dolmuşa ne diyorum ben bu konuda?
1: Dolduruşa
0: mı? Ağasın derler.
2: Nasıl hocam ya? Senin çok deyimin
0: ya,
2: var.
0: Ya ay, nasıl mi demiyorsun ya? Ya inanamıyorum bu var ya artık beynenler. Evet. Ağasın ya, derler, maldan ederler.
2: Ya yağlı yedim
0: dilim kaydı da var. Yok ama yok. Dolmuşa gelmemek için ağasın derler, maldan ederler. Öbürü yuh sana ya.
2: Söyle.
0: Yiğitsin derler. Ya sen de ya.
1: Ben yoktum hocam.
0: Eyvah ya ne yokun ya bu
2: bey. Hadi söyle hocam.
0: Ağasın derler, maldan ederler, yiğitsin derler, candan ederler.
2: Candan ederler. Ya. Tamam.
0: Sen gelmiş. Şimdi dolmuşa gelmeyeceksin. Ya yeni duyuyorsun sen bunu.
1: Ben yeni duydum hocam valla. İlk kez duydum.
0: Benim böyle şeylerim var. Birkaç tane.
1: İlk kez duydum hocam bunu.
0: Ya Allah.
2: Burak Bey yazdım. Cenk Tosun yaşadıkları yabancı hoca konusu için çok iyi örnek bence. Giovanni yerine yerli bir hoca olsaydı efsanemiz Cenk Tosun'u asla küstürmezdi. Kadroda düşünürdü. Ya da Mourinho yerine yerli biri olsaydı Cenk'in ligimiz için nasıl kaliteli bir forvet olduğunu bilirdi şeklinde bir yorum yapmış. Buradan hoca konusuna gelelim.
1: Gelelim.
2: Yani orada da hala soru işaretleri var. Tahmin edilen isimler, işaret edilen isimler olsa da. Orada hangi aday daha güçlü sizce? Taner, o gün konuştuğumuzdan bugüne gelecek olursak işte hoca açıklanırsa ne kadar etkiler etkilemez evet, konusunu konuşuyorduk ya ne dersin?
1: Ya ben hala da Aziz Yıldırım tarafının Aykut Kocaman da daha ağır bastığı kanısındayım. Yani burada Başkan Yıldırım'ın eski başkanı mevcut adayın da farklı bir isim alternatifinde olduğunu düşünmüyorum. Aykut Hoca'nın da Fenerbahçe'ye çalıştığıyla alakalı bilgiler geliyor zaten. Yani hocanın da Fenerbahçe'yi bir fil çalıştığı, analiz ettiği ve teknik direktörüymüşçesine takım üstünde oyuncularla temas etmese bile belli çalışmalar yaptığını geliyor kulağımızda. O yüzden de bir tarafta Fenerbahçe'ye hazırlanan bir Aykut Kocaman var. Belki de Vedat Muriç gibi isimler de hocanın önerisiyle gündeme alınmış da olabilir. Bu bir ihtimal. Ama Hakan Safi tarafını bilmiyoruz. Yani Hakan Safi tarafından ben açıkçası Mourinho'nun geldiği dönemki gibi biraz daha yüksek bütçeli, biraz daha yıldız diye tabir edebileceğimiz yerden ama benim tabir etmediğim ve doğru da kabul etmediğim yerden gelecek bir teknik direktör bekliyorum. Ve bu biraz maliyetli bir hamle olabilir. Ama
2: tatmin edecek bir isim olur mu?
1: İsim olarak tatmin eder ama oyun olarak varlık verir mi kısmı
2: kadroya da bağlı.
1: Evet yani Mourinho'da bunu gördük. Yani Mourinho da isim olarak tatmin ediyordu ama uyum olarak sıfır noktasındaydı. Burada da Aykut Kocaman'ın uyumu belki daha fazla olabilir. Yabancı bir teknik direktöre gel ama yine şunu söyleyeyim. Futbolda teknik direktörün yerlisini yabancısı olduğunu düşünmüyorum. Doğru hamleyi yaparsanız eğer dünyanın diğer ucundan bir hoca bile getirseniz size bambaşka etki yapabilir. Türk futbolunda bunu yapmış hocalar da vardır. Ama şu an için gördüğümüz Aziz Yıldırım tarafı yerli hocada, Hakan Safi tarafı yabancı hocada. Evet.
0: Ben de şimdi duyumlarım var.
2: Buyurunuz.
0: Şimdi Aykut Kocaman bana göre çok başarılı oldu. Hatta bir soruda şey dedi ki ya işte dünyadan haberin yok demedi ama ona benzer bir şey dedi Aziz Yıldırım Başkan kızdı. Konya'yı şampiyon yaptı dedi falan filan yani bir sürü şeyler yaptı dedi. Yani Aykut Kocaman'ı getireceğini şey yaptı belirttim hemen. Şimdi Hakan Safi başkan adayımızın şeyi yok. Bence yabancı alacak. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi ben ne düşünüyorum biliyor musun? 75 milyon verdin mi şeye Osimhen'e Galatasaray?
2: Bu arada bize A-Spor programına gündem özele konuk olduğunda Hakan Safi ligi bilen ifadesini kullandı. Hani o da yabancı dahi olsa sanki ya Türkiye'den yolu geçmiş ya da Türkiye'de futbolculuk döneminde oynamış olabilir bir ismi işaret ediyor.
0: Olabilir. Yani ben şöyle bir şey düşünürüm.

0: da var. Söylüyor zaten 10 fazla verir, 100 fazla. Şimdi ben Osimhen'e 75 milyon verdi mi Galatasaray? Ben de 70 milyon veririm, alırım bir tane teknik direktör. Atıyorum yani. Öyle bir zaten o para olmaz da veririm yani. 50 milyon euro veririm dedi hocaya. Ha burada Mourinho bizi çok yanılttı. Veririm ya, en iyisini veririm yani.
1: Hocam beni şaşırtıyor bugün.
0: Ya 50 60 ne ya,
2: kese,
0: vereceğim.
2: Bol keseden.
0: Yani hocam, bol keseden vallahi. Para çok. Yani veririm yani, o parayı veririm. Ha başarılı olur mu? Şimdi Mourinho şeyi var. Önümüzde örnek var. Eyvah ki ne eyvah yani. Şimdi Mourinho'ya hayır diyecek kim var bizde? Var mıydı? Şey Kerem var bizde, Kerem. Söyler ya. Bir tek Kerem karşıydı Mourinho'nun gelişine. Yani onun haricinde yani herkes Mourinho şeyinde.
1: Ben de karşıydım hocam.
2: Ya, yok, sen var. Sosyal medyacılarından da vardı Mourinho.
0: Neyse 3-5'i niye karşı olduğunuzu da bilmiyorum. Neyse önemli değil. Yani Mourinho ismini ben kesinlikle karşı çıkmazdım. Çıkmadım zaten, tamam mı? Ama yaptığı şeylere baktım. Ama bu Tedesco'yu görünce Mourinho'yu aradım ben. Yani teknik konularda söyleyeyim. Bunu da şimdi bizim arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden şeyi Tedesco'yu beğenen var ya.
1: Ben beğeniyorum işten. Hocam.
0: Bravo. Çok güzel. O istatistik. Ya sen yokken bir de seni burada övdük, istatistikleri var diye, değil mi?
3: Ben izahat dedirim neden beğendim.
0: Ya boşver. İstatistiklere bak. Çıkart değil mi?
1: Ben çok öyle beğeniyorum diyorum hocam.
0: Ya bırak neyse.
1: Tedesco muhtemelen çok iyi yerlere de gelir.
0: Ya da
2: ne, ben yolu bir daha ya? Türkiye'ye düşer diye düşünüyorum.
1: Onu düşer.
2: Hemen hocam, değil ama.
1: Tedesco gerçekten kötü bir teknik direktör.
0: Hocam o düşer yani. Nereye düşer biliyor musun? Yolun düşer meyhanelere şarkısı var biliyor musun? Başka efkardan buralara düşer.
2: Şarkı.
0: Yani şarkı.
2: Şarkı.
0: Ya,
2: hocam senin en sevdiğin sözü, senin özür diliyorum. Mehmet Bey diyor ki Güvenç hocamın en sevdiğim sözü hangisi tahmin ettin?
0: Şair Eşref'in söylediği mi?
2: Şefaatinden
0: vazgeçtim diyor. Mezar taşımı çalmadı. Şair Eşref diyor ki.
2: Yani. Ya hocam Gökhan Güleç var ya. Gökhan Güleç'e de buradan selam. O da hep senin o sözünü hatırlatıyor bak. Geldiğinde burada seninle izliyor bazen de bizi. Ya, ezberlemiş artık insanlar.
0: Ya Melike doğru söylüyorum. Adam şimdi ne yapıyor biliyor musun? Evet. Bir gün bak bir şey anlatayım. Yılmaz Hoca'nın kulağı çınlasın. Şimdi futbolcu şurada topu almak için bir gidiyor. Alacak yani. Tamam mı? Bir çalım yiyor, gol oluyor. Tamam mı? Hı. Allah Allah ya kardeşim, hani diyorum ki ya işte o zaman şefaatinden vazgeçsin, mezarından taş çalma, alma şu topu kardeşim, dur önünde. Şimdi şeye geldim, Eskişehir Spor'a. Ya Yılmaz Hoca bir takım hazırlamış, nasıl biliyor musun? Tık tık tık tık şiir gibi oynuyor, inan bana. Böyle rahattım, görüyorsun yani antrenmanı falan. Hocanın zaten şeyi var, background'ı var işte, Lergank'ı bitirdi falan, dünyanın en iyi kursunu bitirdi. Fakat bir tek hata var herhalde o, gidiyorlar. Basıyorlar arkadan, yani futbolcu topu alırken çalım yiyorlar, gol oluyor falan filan. Ya çalıştırıyorum, yapmıyor. 100 defa söylüyorum gene. En sonunda burada Beşiktaş maçına mı ne geldik? Ne yaptım biliyor musun? Şöyle bir A4'ün yarısı yani ise kağıtlar hazırladım. Tamam mı? İsim soyad hepsine imzalattırdım altını. Boş kağıt. Dedim ki bak ben size kaç defa bunu söyledim. Çalım yemeyeceksiniz diye böyle gidecek. Dedim mi çocuklara? Dedin hocam. Bak dedim, bu kağıtları hepsinin altında isminiz, imzanız var. Eğer yarın maçta çalım yerseniz ben bunun üzerine ne yazacağım biliyor musun? Ben dünyanın en gerizekalı futbolcusuyum vallahi bak diye yazacağım. Bak bundan çoğaltacağım, dedim ki antrenman sahasına koyacağım. Şeyin girişine, tesisin girişine koyacağım. Restoranına koyacağım, şeye koyacağım, bak vallahi diyorum. İmzalattım biliyor musun? Ve o imzayla, tamam, Hikmet hocam arıyor. Hikmet Karaman. Bizi izlemiyor ya. Selam da ne? Selam melam verme. Adam seyretmiyor
2: hoca,
0: bizi ya.
2: Hoca kim olmalı? Ne? Sorusu dipsiz ha. Bir kuyu gibi.
0: Evet.
2: Demiş Selman Bey. Camia evladı geldi olmadı. Dünyanın en ünlülerinden biri geldi olmadı. Akademiyi birincilikle bitiren geldi olmadı. Gerçekten işin içinden çıkamıyoruz demiş.
1: Ya aslında neden olmadığı çok belli de. Bu gerçekle yüzleşmek lazım. Yani bir tarafta köprüyü geçtikten sonra Galatasaray örneği var elinde. Biraz daha ilerlediğin zaman Başakşehir örneği var. Sürdürülebilirlik üstüne gideceksen de başka örneklerden de alabiliyorsun. Ama sen gidip en kötü örneği sahiplendiğin zaman sonuç bu oluyor. Fenerbahçe gibi bu kadar maddi problemleri olmayan, bu denli sahiplenilen, bu kadar köklü bir camianın bu denli futbolun gerçeklerinden uzak modellerle yönetiliyor olması başarısızlığın en büyük sebebi. Emin olun Pep Guardiola'yı getirseydi Fenerbahçe Mourinho yerine, Guardiola da yapamazdı. Çünkü sen takımı bir şekilde modern futbolun gerektirdiği şekilde yönetmiyorsun. Tamamen gündelik yönetiyorsun.

0: sürekli olarak bir sene sonra ben şampiyon olmak zorundayım deyip iki sene sonrasını planını yapmadığın için bir sene sonrasında şampiyon olamıyorsun. Sonraki sezonuna geldiği zaman daha sonraki sezon çok şampiyon olma isteğiyle yine hata yapıyorsun.
1: Adam ya gidiyor. Hocam, şampiyon olmadı mı gidiyor. Yapma böyle
2: bir şey. Ben de hep şunu diyorum. Bir doğruyu yaparken diğer doğrunun aslında orada ipini çekiyor.
0: Evet.
2: Onu tutmuyor orada. Ötekini yapmazken öteki doğru. Yani çok bir türlü doğru. Hepsi aynı anda bir araya gelemedi Fenerbahçe.
1: Uzun vadeyi düşünüyor. Şey, neden hemen kovulur?
0: Hocam,
1: 6 ayda fazla.
0: Hocam bakın. Bak, hocam uzun vade değil. Bu söylediklerim kısa vade.
1: Hangi? Ya bir sene.
0: Bakın kısa vadeli.
1: Ya bu sene
2: siz tartışa durun, araya gideceğim. Daha Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına bakacağız. Galatasaray'da transferle ilgili haberlerimiz var. Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Trabzonspor'un transfer hamleleri. Hepsini konuşacağız ama aradan sonra bir yere ayrılalım.
3: ...2002'de dünya üçüncüsü olarak tarih yazdığımızda yakın bir gelecekte kupayı kazanabileceğimizi düşünmüştük. Ancak geçen yıllar büyük beklentiler, hayal kırıklıkları, gözyaşları ve giderek büyüyen özlemden başka bir şey getirmedi. 2006'da playoff'ta İsviçre'ye deplasman golü kuralı nedeniyle elendik. 2010, 2014 ve 2018'de elemeleri geçemedik. 2022'de ise playoff'ta Ronaldo'lu Portekiz'e yenildik. Arada Euro 2008'de elde ettiğimiz üçüncülükle çok mutlu olmuştuk. Büyük turnuvalara ya katılamıyorduk ya da katılıyorsak tarih yazıyorduk.
4: Dördüncü penaltılar başladı.
3: ...2002'de 48 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiştik. Şimdi de en iyi ihtimalle 24 yıl olacaktı. Artık bu özlemi burada bitirmek, bir ülkeyi yeniden hep olması gerektiği yerde temsil etmek gerekiyordu. Türk futbolu değişiyordu. Oyuncularımız daha 20'sine gelmeden dünyanın en iyi kulüplerine transfer oluyordu. Hakan Çalhanoğlu gibi Şampiyonlar Ligi finallerinde forma giyen kaptanımız vardı. Türk oyuncular Avrupa kupalarında adından söz ettiriyordu. Stefan Kuntz sonrası göreve gelen Montella'nın önünde uzun ve zorlu bir yol vardı. Adana Demirspor'da başarılı iki sezon geçiren İtalyan çalıştırıcı Türkiye'yi hem tanıyor hem de seviyordu. Tam bir Akdeniz insanı olan Montella sıcakkanlı ve heyecanlıydı. Türk insanının beklentilerini biliyordu. Montella gelir gelmez farkını göstermeye başladı. Euro 2024 elemelerinde deplasmanda Hırvatistan'ı yenerek grubu lider tamamladık. Tarihte ilk kez büyük bir turnuvanın finallerine lider olarak gitmeyi başardık. Euro 2024'ün en renkli takımlarından biri olduk. Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldik. Şanssız bir şekilde Hollanda'ya elendik. Sonrasında sıra Uluslar Ligi'ne geldi. Tarihimizde ilk defa bu kupada A Ligi'ne yükseldik. Genç ve tecrübeli oyuncuların iyi bir uyum yakaladığı milli takımımız gelişiyordu.
4: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Kerem!
3: Artık hedef 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermekti. Serüvenimiz 4 Eylül 2025'te Gürcistan deplasmanında başladı. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar 3-2'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle kazanan Türkiye eleme grubuna moralli bir başlangıç yaptı.
4: Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun Kerem!
3: Milliler ikinci sınavını grubun favorisi ve son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında verdi. Konya'daki mücadele İspanya'nın büyük üstünlüğüyle geçti. Ay Yıldızlılar rakibine 6-0'lık flash skorla mağlup oldu. Türkiye E grubundaki üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk oldu. Hem ağır İspanya yenilgisini unutturmak hem de gruptaki iddiasını yeniden ortaya koymak isteyen milliler rakibi karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetle hayat buldu.
4: Çok iyi pas Hakan, nefis kontrol Kenan, Kenan nefis geçti, Kenan, Kenan, Kenan Yıldız.
3: Arda Güler bir gol, iki asist, Kenan Yıldız'sa

0: 2 golle yıldızlaştı. Gürcistan ve Bulgaristan deplasmanlarını kayıpsız geçen Türkiye bu kez rakipleriyle taraftarı önünde kozlarını paylaştı. Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden Türkiye grubu 2. sırada bitirmeyi garantiledi ve playoff biletini cebine koydu.
1: Hakan içeriye baktı, Kenan gönderdi, doğrudan içeriye gol!
0: Ay Yıldızlılar gruptaki son maçında İspanya ile karşılaştı. Konya'daki maçın aksine rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan milliler İspanya'dan 2-2'lik skorla döndü.
1: Orkun bıraktı. Salih!
2: Bravo.
1: Salih!
2: Müthiş.
1: Salih!
0: Avrupa elemeleri playoff turunun kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Kura çekimine birinci torbadan dahil olan A milli takımımız playoff turunun yarı finalinde Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile eşleşti. Tüpraş stadında oynanan kritik maç büyük heyecana sahne oldu. Milliler Romanya'nın savunma ağırlıklı oyun anlayışı karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. 53. dakikada sahneye Arda Güler çıktı. Genç yıldızın Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı muhteşem asist maça damga vurdu. 1-0'lık skorla Romanya'yı saf dışı bırakan Türkiye adını playoff finaline yazdırdı.
1: Haydi Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi'yle öne geçiyoruz! Ferdi'yle öne geçiyoruz! 1-0! 1-0 öndeyiz! Attık golü! 1-0 öndeyiz!
0: Milliler playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova'nın rakibi oldu. Türkiye deplasmanda oynanan maçta Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti ve 24 yıllık özleme son verdi.
1: Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun gol! Gol gol gol! 1-0 öndeyiz.
0: 2002'de uzak doğuda tarih yazan bizim çocuklar, şimdi ise dünyanın diğer ucunda ülkemizden binlerce kilometre uzakta yeni bir zaferin peşinde. Bir ülkenin kalbi, duaları, desteği sizinle. Yolun açık olsun milli takım.
1: Bu çocuklar, bizim çocuklar, her şeyi başardılar, her şeyi. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Dünya kupasındayız.

0: İkinci dilime girdik son sayfada. Devam ediyoruz. Şimdi bir Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına bakalım. Bir tanıtım yapıldı. Nasılmış formalar? En sevdiğim şey son sayfada size de sormak. Formaları nasıl buldunuz yazın demek. Ve tabii ki konuklarımla da formaları böyle bir kritik yapmak. Bir getirelim ekrana videoyu, bakalım nasıllar. Sonra konuşalım.
1: Ya bir forma nelerden yapılır? Kumaştan, boyadan değil ya.
2: Dededen.
3: Babadan.
4: Torundan yapılır.
5: Mücadeleden.
1: Babasın çayırında 120 yılda

0: Fenerbahçe'den yapıldı.
1: Ben 3 formayı da zaten çubuklu klasik, diğer ikisi üzerine daha çok yorum yapacak olursak beğendim.
2: Ben de beğendim.
1: Beyazı çok beğendim. Lacivert de bence çok şık görünüyor.
3: Beyaz da çok silik görünüyor.
1: Başarılı.
3: Ya. Sarı beyaz gibi bir şey ya.
1: Beyaz havalı bir forma hocam.
3: Öyle mi?
2: Ortadaki yani bence forma biraz sponsor marka çok yapıştırma durmuş üstünde. Ama diğerlerinde böyle tona da uydurdukları için evet, daha şık.
3: Ben laciverti çok beğendim ya. Yani ne bileyim öbürü biraz şey gibi beyaz beyaz oldu. Silik gibi geldi bana yani. Tam belli değil yani lacivert değil ki. Sarı beyaz bir forma. Bir daha
1: izleyicilerimiz siz de yazın formaları Fenerbahçe'nin.
3: Baksana sarı beyaz ya. Lacivert yok ki sol taraftaki.
1: Hocam alternatif formalarda böyle bir farklılıklar oluyor ya. Yani bir sezon yeşil forma çıkardı Fenerbahçe.
2: Evet doğru.
1: Hatırla. Bazen sadece sarı çıkarabiliyor.
2: Galatasaray'da pembe vardı hatırlarsın.
1: Ben Fenerbahçe'nin beyaz yoğunluklu formalarını çok beğeniyorum bu arada genel olarak çıkardığı. Beyaz ağırlıklı formalarını çok beğeniyorum. Tamam. İzleyicilerimiz neler düşünüyor? Güzel şöyle forma. Bir bakalım. En çok üçüncü alternatif formayı beğendim. Kupa desenli sarı beyaz çubuklu forma çok tarz ancak klasik çubuklu formada sponsor yazısının altındaki beyaz fon olmamış. 90'lı yıllardan kalma bir alışkanlık.
2: Tam bahsettiğim gibi. Onu da evet, biraz formanın içine yedirebilselermiş daha o zaman o forma öne geçermiş yani.
1: Zaten ama klasik ya o. Onu ben o yüzden saymıyorum ya. Onu beğenmeyen evet, Fenerbahçeli yoktur zaten evet, yani. Evet. Olmamış diyecek bir Fenerbahçe yoktur. O bir klasik ama.
2: Üç formanın yakası farklı bu arada.
1: Evet. O da iyi bir bence şey.
2: Tercih ediyorsun işte bu güzel bir şey.
1: Aynen tasarım planlaması farklı yakalı olması tercih edilebilir. Başka yeni sezon formalarından beyazı beğendim. Ağırlıklı olarak bence beyaz beğenildi bu arada. Formaları beğenmedim çünkü Galatasaraylıyım yazmış bizde. Burak Bey en iyi forması klasik çubuklu demiş.
2: Evet.
1: Beşiktaş'ın 100. yıldaki yakalı forması niye klasiğimiz değil anlayamıyorum demiş. Galatasaray'ınki de parçalı sarı kırmızı diye yazmış.
2: Gerçekten de biz yani soldaki forma çok güzel ya.
1: Tasarımı çok
2: güzel. Tasarım çok güzel. Sponsor çok güzel oturmuş. Bir de üretici firmanın da logosu şık bir olanı tercih edilmiş bence.
1: Evet.
2: Yakalar falan derken bayağı gündelik hayatta giyecek tarzda bir tasarım yapmışlar.
1: Evet evet yani günlük hayatta
3: tişört gibi
1: yerlere gibi gidebilirsiniz.
2: Tabii tarz olarak bir giyersin yani.
3: Zaten giyerler giyiyorlar zaten sokakta
1: evet, insanlar
3: görüyorum.
1: İnsanlar artık formayla bir yerlere gidiyorlar yani. Forma şıklığı diye bir şey var
2: Benelik
1: yani.
2: Benelik çok güzel. Benezi'ye çok güzel yapıyor takım olarak.
1: Gendozi'nin tanıttığı formayı izlerken göz korneam yandı. Bant yapıştırıcı gibi göz reklamı çok kötü olmuş Selman Bey. Ya taraftarların en sevmediği şey reklam tabii ki. Ama bunlar da olmazsa olmaz. Yani sizin takımınızı aslında taşıyan sponsorlar olduğu için o sponsorlar orada olacak. Bundan yıllar önce de vardı. Bundan sonra da olacak. Evet. Hatta o olsun diye uğraşılıyor biraz da. O sponsorlar var olsun diye. O transferlerde daha arkası gele gele devam etsin diye uğraşılıyor. Bunu da söyleyelim. Bu formaya şampiyonluk yakışır demiş Furkan Bey'in yorumu. İbrahim Bey demiş ki soldaki beyaz formanın aynısı 2007-2008'de var. David De Souza, Alex Lugano hatırlayın. İşte beyaz ağırlıklı forma.
2: Evet.
1: Hatırlıyorum.
2: Aynısı
1: ben beğeniyorum.
2: Değil de ama
1: tam olarak aynı değil.
2: Değil.
1: Hani beyaz ağırlıklı ama yakışıyor Fenerbahçe'ye o beyaz sarı formalar. Ben öyle düşünüyorum en azından.
2: Ben de aynı fikirdeyim.
1: Fenerbahçe'nin çok çubuklu yakışır sarı, beyaz ve lacivert formaları ileriki deplasmanda gelecektir. O da onların ve herkesin tercihi yazmış. İlk defa beyaz forması güzel demiş bir izleyicimiz. Venezia formaları dışarıda giymek için yapılmış diye bir mesaj evet, ver Mehmet Bey'den. Ben o formayı giyip halı sahada oynamam yazık olur.
2: Venezialar hakikaten de adamlar biraz şey gibi storm ürünü gibi.
1: Kuzey İtalya zaten moda.
2: Moda.
1: Yani belki Milano diye düşünülüyor ama oralarda da çok önemli yani evet, moda Kuzey İtalya'da. O yüzden şaşırmıyoruz yani buna. Ama şey değil mi? Ben mesela şeyi anlamıyorum. Spora giderken forma giyiyorlar. Spor salonunda görüyorum mesela. Formayla evet, spor yapıyor. Bana çok saçma geliyor.
2: Bana da anlamsız geliyor. Bir de zaten formanın tarzı olarak da biraz daha spor yapmanın verdiği kendi enstrümanları var. Onları giymek lazım. Performans
1: evet, hangi sporu yapıyorsan ona evet, göre giyme gibi.
2: O performans için de kıymetli bir şey.

0: Evet.
1: Halı gidiyorsan giy ama evet, spor halı salonunda
0: sahada
1: olmaz.
0: Forma giyin ama kapalı spor salonunda, kapalı salonda futbolcular bile forma giymiyor.
1: Evet.
0: Yani kapalı salonda çalıştıkları zaman.
2: Şu öndeki reklamları olmasa dışarıda giyilir. Çok güzel.
0: Hocam herhalde
2: ortadaki orası değil de o içten arttaki de giyilir.
0: Evet, formalar bu şekilde. Yine yorumlarınızla birlikte konuşuyoruz. Forma konusunda çok derinleme girersek neler çıkar neler. Evet. Yani hepimiz geçmişe bir götürürüz sizi. O yüzden şimdilik virgül koydum oraya. Devam edelim. Şimdi biraz Galatasaray'da ne var ne yok onu konuşacağız. Zaten konuşulan da bir konu. Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimali, gelen teklifler, kalacak mı gidecek mi merakla edilen bir konuydu. Yeni bir haber var. Como Davinson Sanchez için bir teklif hazırlığındaymış. Ayrıntılara bakalım.
3: Como yeniden Davinson Sanchez'e talip oldu.
4: Ali Şansalan verdi işaretini. Kafa!
3: İtalyan ekibi daha önce de istediği Kolombiyalı oyuncu için Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor. Geçen sezon transferin son günleri olduğu için teklifi kabul edilmeyen Como bu kez daha erken hareket edecek. Serie A'yı dördüncü tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti alan Mavi Beyazlılar kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmese de yönetime 20 milyon euro seviyesinde gelecek teklife hayır demeyeceği belirtildi. Sarı Kırmızılılar 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoperin ayrılık ihtimali üzerine planını hazırladı. Galatasaray Davinson Sanchez giderse Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için girişimde bulunacak. Devre arasında temas kurulan Hollandalı oyuncu 7,5 yıldır forma giydiği İngiliz ekibinden ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Ancak Van Dijk'ın Arne Slot'un yerine gelecek teknik direktöre göre kararını gözden geçirebileceği kaydedildi.
0: Evet, Galatasaray'ın gündeminde de stoper transferleri vardı zaten, özellikle en başta hep paylaştığımız Van Dijk. Peki şimdi hocam, stoper deyince sen Davinson Sanchez'i ne kadara bırakırsın, bırakır mısın?
2: Şimdi bak, şimdi Van Dijk Abdülkerim yerine olabilir. Sanchez çabuk, süratli bir futbolcu, seri bir futbolcu. Şimdi Van Dijk oynuyor ama oynadığı takım, yani Liverpool, yanındakiler, arkasındakiler, önündekiler falan çok değişik karakterde, değişik yapıda veya daha kaliteli diyeyim veya daha tecrübeli futbolcularla oynuyor. Şimdi buraya geldiği zaman burada eyvah, yani trafik polisi gibi olabilir. Yani öyle bir şey değil ama çok akıllı bir futbolcu. Bir, onun bir şeyi var. Şeyle birlikte santfor, ne o City'nin şeyi, santroforuyla. Nasıl müthiş bir şey hareketleri var, biliyor musun? Yani nasıl pozisyon alıyor, ne yapacak falan, tecrübeli ama yani şimdi bilmiyorum, ben bence satmasın şeyi. Sanchez satmasın.
0: İkisini 20 de milyon yolunu alta vermeyi düşünmüyor zaten.
2: Ya 20'ye de versen, yani bak Abdülkerim'le ikisi olmaz. Olmaz. Yani ikisi, iki tane ağır adam, öyle diyeyim. Gerçi bu çok akıllı. Bunun bir şeyi var, bir pozisyonu var. Ya müthiş, yani bir hareketler yapıyor ama ikisi de çok oturaklı. Şimdi Almanlar da öyle stoper oluyor, yani iki tane. Ama şimdi bak, mesela Manchester United'ın şeyi vardı, Alex Ferguson'un zamanında iki tane stoperi vardı. Şey, Mehmetler olsaydı bilirdi. Bilmiyorum, Taner o kadar şey yapmıyorsun.
1: Kimin hocam?
2: Manchester United'ın Alex Ferguson zamanında. Hı hı. Ya var ya, ikisini ben burada canlı seyrettim, var ya, uzun boyluydu onlar falan, tamam mı? Ya müthiş çabuklardı. Çok süratlerdi. İnanılmaz yani. Ya dedim ki vay anasını yani ya. Hem kalıplı, hem çabuk, hem seri. Böyle bir adam yok yani.
0: Como Galatasaray statüsünü kavrayamamış galiba. 2 sene önce Morata'yı aldığın Galatasaray değil, bu 4 sene üst üste şampiyon ve olan ve Avrupa devlerine kök söktüren Galatasaray. Savunmanın bel kemiğini Como gibi hayatında ilk defa sansasyonel şekilde Şampiyonlar Ligi'ne kalan takıma verecek göz yok bizde demiş.
2: Ben de vermem.
1: Fırsat olarak da görmek gerekebilir bu arada. Yani burada şimdi Como'da da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olmanın verdiği bir bonkörlük.

0: Ne dersen yani yanlış olur yani.
1: Bir bakayım yani bunun şu anda piyasası
0: ama neyim? Çare Van Dijk midir dersen, Van Dijk de biraz Amerika'ya doğru gidiyor gibi sanki. Yani David Beckham'la bir fotoğrafı düştü geçtiğimiz gün. O da tesadüfen. Bir hanımefendi ikisiyle karşılaşıyor Miami'de. Fotoğraf çekip paylaşıyor sosyal medya hesabından. Van Dijk'la David Beckham. Sonrasında Van Dijk'ın bir acaba Amerika'ya gidişi var mı, oluyor mu gibi bir iddiada dolaşıyor.
2: Yani Türkiye'de gelmek isteyebilir ya. Van Dijk'ın da var bence.
1: Yaş 34, 18 milyon euro şeyi var şu anda.
2: Yeri, konumu ve coğrafi güzelliğiyle yaşanın nasıl bir yer. Şimdi bir de Şampiyonlar Ligi oynayacaklar ve Fabregas var. Yani her oyuncu için cazip bir durum ama Sanchez'i o fiyata satsan bile yerine o oyunu oynayacak o fiyata bir oyuncu bulmak çok zor, satılmamalı.
0: Bir de stoper mevkinizi genişletmeniz de gerekiyor. Yani şu anda Sanchez varken dahi stopere mutlaka bir takviye yapmak gereken bir yerde. Sanchez'den çıkıp oraya birden fazla transfer yapmanız anlamına gelecek.
1: Singo var.
0: Hocam.
1: Ya o da fena değildi. Bir sakatlandı.
0: İşte bir yani orada bir de sabek derdiniz de var ya. Yani Singo...
1: Ama anladım da Singo ile ilgili yani böyle çok profesyonel yaşantısı yok şeyleri var. Konuşmaları var ya. O da şey.
0: Bilemem hocam.
1: Yalnız Van Dijk'e baktım şimdi 55 maçın 55'inde de oynamış. 8 gol 3 asisti var ya. 55'te 55
0: oynuyor. Yani 34,
1: bir ara sakatlanmıştı.
0: 34 yaşlık bir fiziği de yok oyuncunun. Yani ben 30 yaş altı kondisyonu var oyuncuda. 55 maça çıkıyor ve bunu çok üst seviyede oynuyor. Yani ya. Biyolojik yaşı oyuncunun bence çok net 30 yaşın altında.
1: Ya zaten yaşa bak yaş artık 40'a kadar oynayacaklar. Biz bunu alalım yani artık ya.
0: Van Dijk de gider bu arada. Ben, 38'i falan görür rahatlıkla Van Dijk.
1: Bence de.
2: Artık lig 4 sene önceki lig değil. Galatasaray o zaman iyi transferler yapıp arayı açabiliyordu. Davinson giderse zaten kötü giden oyun planının savunması en önemli, savunmadaki en önemli ismi gidecek. Yerini dolduracak mı? Dünya Kupası'ndan sonra Barış Alper'i tutacaklar mı?
0: Evet işte bunlar böyle çok bilinmeyen de bir denklem gibi bir şey. O yüzden bir de teklifler kime gelecek onu da bilmiyorsun. Yani Barış Alper'i ben bugün satmak istemiyorum diyebilirsiniz ama Barış'ın aklını çelecek bir teklif gelirse bu sefer Barış ben gitmek istiyorum diyebilir. Yani Galatasaray öncelikli olarak odaklanması gereken yerleri bir çözmesi lazım. Bu da sağ bek mutlaka.
2: Evet.
0: İlkay Gündoğan'ın pozisyonunu Galatasaray yavaşlatıyor. Orayı mutlaka Mertens tarzında biraz hücumcu bir orta saha oyuncusuyla tamamlaması lazım. Mutlaka o ön alanda, orta alanda pardon bir isim bence ayrılacak Galatasaray'da. Oraya bir hazırlıklı olması gerekiyor. Bir de Icardi varsa da yoksa da
2: Santfor.
0: Santfor üstüne bir de Osimhen var mı gelecek sezon? Osimhen'le alakalı Chelsea ile Manchester United iddiaları da ciddi ciddi İngiltere'de konuşuluyor. PSG'nin de Osimhen'le ilgilendiğiyle ilgili söylemler var. O yüzden burada bir anda milli takım hocasının yanlışlıkla ağzından kaçırdığı durumuna gelebilecek bir süreçte başlayabilir. Yani çantada keklik durumu yok yani Osimhen'de.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Burada Galatasaray'ın beklediği teklifi yapabilecek takımlar olduğunu düşünmüyorum bunların. Hani Paris Saint-Germain belki.
0: Evet, PSG zaten şu an ilgileniyor.
2: O yapabilir.
0: Oyuncuyla. Bugün sosyal medyada izleyenlerimiz yazsınlar. Zaten Fransızların ne kadar çok Osimhen'le ilgili haber yaptıklarını görüyorlar.
2: Osimhen de gidecekse oraya gitmeli. Yani bunu gitsin diye söylemiyorum. Galatasaray'dan bana kızmasın. Hani Osimhen eğer Galatasaray'dan ayrılacaksa Şampiyonlar Ligi kupası müzesine koymak için ayrılır.
0: Evet ve Galatasaray bu arada Osimhen'i 150 milyon euronun altına bir rakama bırakma gibi niyeti yok Galatasaray.
2: Hani, peki Paris sence 150 milyon euro verir mi?
0: Verebilir. Verebilir yani. Galatasaray'ın 75-80 verip de bir sene öncesinde bu ışığı gördüğü bir oyuncudan şu anda 150 vermesi ben çok abes bulmuyorum. Bir de Şampiyonlar Ligi performansı da oyuncunun ortada. Yani bence Paris'in istediğini karşılayacak.
2: 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali Paris Saint-Germain'in ki yine favori olacaktır önümüzdeki sezonda. Olduğu için Osimhen'in de hep söylediğim şey evet çok muhteşem bir golcü. Hı-hı. Dünyada sayılı isimlerden biri ama İşte müzesinde bu kupa yok. Bu kupayı alması için de son yılları var. Hani
0: onun
2: birkaç yılı var.
0: Bu zirveye gitmesi gerekiyor.
2: Evet yani ve kalkıp da Manchester United, eski Manchester United olsa gitsin tabii ki.
0: Kaç tane Osimhen'den iyi oyuncu sayabiliyoruz santrfor mevkinde? Şimdi PSG de bunu oturup düşündüğü zaman çok doğal olarak da bu tarz takımların listesinde oluyorsunuz.
1: Ama o parayı vermez tane.
0: Hocam

0: İşte
1: ben olsam vermem yani PSG'nin yerine, ben şampiyon takımı vermem abi, 120'den fazla vermem.
2: 120'ye gitsin mi? Ne gider dersiniz? Tabii
1: ya, vermez olur mu Galatasaray?
3: Az önce
1: ya?
3: Fenerbahçe 70 de versem hocayı alırım diyorsunuz.
1: Hoca başka şimdi... ya. Sen hoca, hoca ne demek biliyor musun sen?
3: Ama
2: hocaya sor. Hoca orada. Hoca yani. Futbolcuya vermem, hocaya veririm. Sen,
1: Taner bak, bazı şeyleri bak az biliyorsun. Bir tane fıkra var, böyle hikaye var, biliyor musun? Adam oğluna papağan almaya gidiyor dükkana, bir koyuyor. Kaç lira diyor, işte bu diyor ki işte 5 bin lira falan, 10 bin lira. Ya diyor, bu İngilizce de konuşuyor diyor. Gidiyor diyor ki ben o parayı şunu alayım diyor. Bu diyor işte 20 bin lira. Niye? Bu İngilizce Almanca da biliyor diyor. Allah, şunu alayım diyor. Bu diyor daha 30 bin lira. Bu da İngilizce Almanca Fransızca biliyor. Ya var ya, adam diyor ki eyvah. Oradan bakıyor bir papağan var, tüyleri yolunmuş. Kel böyle düştü düşecek. Şunu alayım diyor, herhalde bedava verir. Bunu alayım ben diyor. Kaç para? 50 bin lira. Ne diyor, 50 bin lira mı? Bu ne diyor? Kaç lisan biliyor? Bu lisan falan bilmiyor ama diyor. Bütün papağanlar buna hocam diyor diyor. Ha, hocanın kıymeti yani. Değeri öyle. Anladın mı?
3: Hoca olmak hocam, öyle. Fıkralarınızı çok tedirginlikle dinliyorum bazen. Ben ne de... çıkacak?
1: Ya bunları nasıl
3: çok geriliyorum, ne çıkacak sonrasında diye. Fıkralarınızı
2: canlı yayındayız. Ya. Ben aman aman yani. Yani Osimhen'e Paris Saint Germain bonservisi 75 milyon euro verse, Osimhen gitmek istese durum nasıl sonuçlanır? Ne yaptınız Mehmet Bey yani?
1: Gider.
2: 75 milyon euro Galatasaray niye versin zaten?
1: Yani gitmek ister ama.
3: Şöyle hocam.
2: Osimhen de öyle bir yani, şey yapmaz ya.
3: Yani Napoli'den ayrılma sürecinde Napoli'nin kendisine yaptığı yanlışlar vardı. Sosyal medya paylaşımları vesaire. Evet. Oyuncu artık orayı gözden çıkarttığı için Galatasaray'a gelme yolunda her şeyi yaptı orada. Şimdi Galatasaray'la bu kadar güçlü bağları varken de Galatasaray'a böyle kazan kaldıran bir Osimhen olacağını
1: ama
3: zannetmiyorum.
1: Ama olmaz da bir şey. Yani bu da Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2 senedir yani ya. Yani başka bir ikinci bir takım desen ben sana hak veririm. Mümkün değil. Ama bunu bir biraz ne yapar biliyor musun? Araya girer, kendisinden düşer, bilmem ne 100'e 120'ye şey de öyle düşünür yani. Paris Saint-Germain de 150 vermez ya. Mümkün değil. Vermez yani.
2: O hocam da... sana selam göndermiş izleyicimiz. Güvenç hocama selamlar. Burak Alkan. Sara gider mi? Giderse Bernardo Silva gelir mi demiş.
1: Gitsin, anan mı baban mı diyor, biliyor musun bir şey var ya, iyisi diyorsun diye. Burak Alkan ya, bizim o şey Orhan Alkan'a da bir selam. Orhan Alkan'ı tanıyor musun sen? Yok
2: hocam. Sara gider mi?
1: Gider ya Sara'ya.
2: Ben cevap almaya çalışıyorum.
1: Bir şey söyleyeyim.
2: Başka konulara girmesin diye.
1: Evet, yok. Ya Sara gitsin. Gitsin, iyi bir para aldı. Bak 22'ye mi ne mal oldu. Verirlerse 30-35. Bak burada kimde, kimi göndersin biliyor musun Galatasaray? Kim istersin sen? Birini göndersin, kurtulsun diyorum sana.
3: Ya yani, kurtulmak gibi değil ya, ama ilk ayla vedalaşırdım.
1: Ya para kazanacak.
3: Para kazanmak için bir oyuncuyu satmazdım ben Galatasaray'ın da olsa.
1: Şalay'ı. Sen Nelson'u biliyor musun? Nelson hikayesini biliyor musun sen? 20 verdi, vermedi. Sonra şimdi bedava gitti.
3: Ya Şalay
1: da aynı. Bak,
3: hocam Şalay ama hem sağ bekinizi kapatmadan Şalay'dan çıkarsanız da ya, fiyasko sen, olur.
1: Ya abi, kapatırsın yani, bir ver onu ya, satamazsın.
2: Bulamıyorsun
1: yani
2: bir de o mevkide oyuncu.
1: Ya ne diye ya, 20 milyonu bak, tamam mı?
2: Hocam 20 milyon artık bir şey değil ya.
1: Ya 20 verse ya sırtımda götürürüm ben Şalay'ı.
2: Yani benim için tabii ki bir şey bu arada. Yani yanlış ya anlamayın. Şimdi beni de çok bol keseden. Konuşmuyoruz artık. 20 demiyoruz ya artık. Evet, 70-80'lerin verildiği bir yerdeyiz. 50 milyon az deniyor. Futbolcular için bir şey değil diyorum. Yoksa bizim için tabii ki çok
1: ya
2: şey.
1: Ya Nelson nasıl gitti bedavaya? 20 verdiler, vermedi, yok şey. Hep Serhan geliyor aklıma, kulağı açılmasın Serhan Türk.
2: Eskiden 10 milyon euro deyince gözümüz fal taşı gibi açılıyordu.
3: Gerçekten öyleydi. Şimdi nereye
2: artık
3: gitti
2: futbol
3: konu?
1: Şalay'dan kurtulması
2: değişti
1: lazım. Yani şu anda o fiyatı buluyorsa acil ver. Onu düşer
3: hocam,
1: piyasası çünkü.
3: Niye? Ama belki kurtarma.
1: Şalay'ı bak şimdi. Oynuyor falan diye. Şalay'ı oynamasın. İyi bir sağ bek alsınlar. Kenara da ileride de işte Barış, Sane, Mane falan fırsat
3: tamam,
1: bulamadığı al, zaman.
3: Hocam, alıyorlarsa
1: o,
3: tamam.
1: Bak o zaman ne olur biliyor musun? O düşer 5 milyona. Satamazsın yani.
3: Hocam
1: Şalay
3: yani.
1: Şalay da Şampiyonlar Ligi'de olmaz. Dünya kadar gol yedirdi ya.
3: Hocam şimdi
2: Galatasaray'ın transfer politikası Osimhen'den sonra değişti. Diyelim 100 milyon bütçesi varsa 10 tane ve vereceği belli olmayan oyuncuya, ne vereceği belli olmayan oyuncuya vermektense 3-5 tane kaliteli oyuncuya harcıyor. Bence çok mantıklı.
3: Bence de çok mantıklı. Burada isabet de buluyorlar. Yani Okan Hoca ve ekibi ihtiyaçlarını çok iyi biliyorlar. Rastgele transferler yapılmıyor. Belli bir matematik var altında. Çok oyuncu göndermeden nokta atışı hamlelerle yürüyorlar. Yani bugün Galatasaray'ın ihtiyaçlarına baktığım zaman işte sağ bek ihtiyacı

0: ihtiyacın varsa muhtemelen Galatasaray'ın da zaten sağ bek listesi var. Bunun üstüne gidecekler. Ha, Singo oldu mu performans veremedi. Sakatlık problemi yaşadı. Sasha Boy yine tam olarak uyum gösteremedi. Problem yaşıyor. İlkay problem yaşadı. Daha doğrusu sakatlık yaşadı. Bir türlü hepsi geri dönemedi.
1: Sakatlıklardan sonra
0: bunu çözeceksiniz. İşte bunu çözeceksiniz bak, aslında bakarsanız.
1: Galatasaray Osimhen'in yerini doldurur. Kaça verdin? Ucuz bir fiyat söyle bana. Yani 75'in üzerinde. Şey veriyorum ya şimdi. Fikir veriyorum.
2: Forvet'te.
1: Bak kim 120'ye sattın? Kimi alırım biliyor musun? Ha? Türkiye'den sen biliyorsun. Kimi alırım? Dedi ki.
0: Türkiye'den kim alıyoruz hocam?
1: Kimi? Hadi benim beğenmediğim bir santifor vardı hatırlıyor musun ilk geldiğinde?
2: Onu aç.
1: Veririm onu açıyor 40 milyon. 80 milyon da cebime koyarım. Az çok şeyi de aratmaz.
2: Hocam kalecisini verdi Trabzon.
1: Ya bunu da ya 40 milyon diyorum ya Allah Allah. 45 verdim. Hadi 50 verdim. Başkana buradan selamlar. Ertuğrul Başkan hem tebrikler. İyi şeyler yapıyorsun. Sen bir tane daha bulursun. Bak veririm 50 milyon. Bunu 120'yi 130'a verirsem bak başka bir tarafta kefil olmam yani. Güvenmem. Avrupa'dan şu gelecek, o gelecek, bu gelecek. Veririm alırım.
2: Forvet'te Osimhen neyse savunmada Davinson o demek. Mesela evet. Bonservis değil. Onun gibisini zor buluruz. Hatta bulamayız. Aa. Selman Bey yazmış.
1: Nereden çıktı şimdi bu şey? Sanchez olayı. O da bir
2: hocam, şey. Hocam Como teklifi. Ama zaten Sanchez'in gitme ihtimali hep konuşuluyordu. Özellikle
1: yok ya.
2: Geçen sezonda bu sezonki performansı biraz nasıl eleştirildiği
1: biraz
2: için.
1: Bak şimdi şey geldi aklıma. Van Dijk'in Haaland'da bir pozisyonu var. Sana ben göstereyim birebir. Evet. Ya inanılmaz bak. Haaland var ya o kadar şey ki. Süratli ki o Van Dijk'e şimdi dedim biraz ağır gibi ama inanılmaz akıllı. İnanılmaz diyorum yani. Ben olsam Van Dijk'i kesin alırım bir kere. Alırım. 15-20
0: oraya rekabete olur. Sokmak ya. Adına güzel isim.
1: Yok direkt oynar ya ben direkt
0: oynar. Van Dijk, Sanchez ve Abdülkerim'i koy üçlü.
1: 3'lü 3-5-2 oynar.
0: Sanchez kesiyorsa kessin. Kesemiyorsa
2: Galatasaray'da rekabet. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri seviyeleri görmekse transferde önceliğin Abdülkerim yerine üst düzey bir stoper ve Sanchez'le birlikte Uche Hoek, Falko Stumpf gibi diyor, Bülent Popescu ikilileri gibi bir tandem oluşturması gerektiğini düşünüyorum demiş Sedat isimli bir izleyicimiz.
0: Ben Abdülkerim'in üst düzey bir stoper olduğunu düşünüyorum.
2: Ben de bu arada. Yani hatta öyle... bir kere iki sezon önceydi bunu söylediğimde o sezonun en iyisi olduğunu söylemiştim. Hala da istikrar anlamında bu arada maç eksiği yok.
0: Yok
2: neredeyse.
0: Sakatlık problemi maşallah. Yaşamıyor. Bir dönem ağır kalıyordu. Onu da çözdü. Süratlendi.
1: Pozisyon almayı öğrendi. Evet, şey maçı hariç.
0: Ve üstüne koya koya gidiyor.
1: City maçı hariç.
0: O yüzden ben Abdülkerim'in Sanchez'den geri kalır bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bence savunmanın lideri şu anda.
1: Ya üçlü oynayabilir. Ya bak şimdi şöyle bir şey var. Osimhen'i aldığın zaman Icardi çok iyiydi. Yani şampiyon yaptı 2 sene öyle diyelim. Tamam mı? 2 sene. Icardi 3-5-2 oynayacak diye Osimhen'i aldığı şey Okan. Icardi ile Osimhen. Sonra sakatlanınca işte tam formada giremedi. Performansı düştü. Ondan sonra tek santrafor döndü. Yani Galatasaray 3-5-2 oynayabilir tekrar. Üçlü bir savunmayla. Yani orada Singo da var. Singo'yu yabana atmayalım. O iyi kendine baktığı zaman yani performansı süper olur. Mesela müthiş bir sağ bek Liverpool maçında oynamıştı sağ bek olarak. Müthiş bir performans göstermişti. Van Dijk. Yani o zaman yani ama şunu da duyuyorum yani.
2: 10+4 kuralı düşünüldüğünde Saray'ı kardeş Alay ve Singo yerine daha istikrarlı ve kaliteli yabancılar alınmalı. Ne dersiniz?
1: Şalay'ı kesin satarım. Bak burada söylüyorum size. Sanchez Nelson için aynı şeyi söylemiştim. Bin pişman olurlar. Hele 20 milyon veriyorlarsa acil sırtınızla götürün verin. Şurada da ne kadar kötü penaltı atıyor. Bak Allah aşkına.
2: Bizi kıyıyor bu...
1: bak,
2: bu arada
1: bak,
2: diye.
1: Bak şu, bu kadar kötü penaltı atılır mı ya? Bak Allah aşkına Okan. Okan hocam bak. Böyle var ya. Vallahi olmaz ya. Şu penaltı atışlarını hayret ediyorum ya.
2: Taner.
0: Buyurun.
2: Murat Bey, Leo, Osimhen, Sané ileri hattı istiyoruz. Savunma güvenliği de Van Dijk'ta olacak. Var bir hayalimiz demiş izleyicimiz. Ne diyorsun bu hayale?
0: Yani çok uzak bir hayal değil. Yani Galatasaray'ın bu rekabete girip de bu transferleri yapması çok anormal gelmiyor kulağıma. Çünkü Şampiyonlar Ligi arenasındasınız. Ligi domine ediyorsunuz.
2: Evet.
0: Kadronuzda olan oyuncular da gerçekten vitrin oyuncular. Tercih edilme konusunda da gayet de Avrupa'da tercih edilen kulüp durumundasınız ve çok marka değeri olarak da bu oyuncuların markasını ya da yan yana geldiği zaman

0: zaman ya bu takıma mı gitti bu adam dedirtmeyecek bir marka Galatasaray. O yüzden de bu söylenen isimleri finanse ettiği sürece Galatasaray hamle yapabilir. Ve zaten gerekli görüşmeler de yapılıyor oyuncularla alakalı.
1: Galatasaray iki tane Bülent Korkmaz ve Ergün Pembe alırsa kupa garanti yazmış İsmail Bey. Başka bir izleyicimiz, ismi yok, Jack diye bir takma ismi var. Galatasaray'ın harcaması gereken para önceliği 10 numara, akabinde stoper, akabinde yedek forvet ve orta sahayla transfer sezonunu tamamlar demiş.
0: Ben net olarak 10 numara ihtiyacını söyleyebilirim. Yani burada Galatasaray en çok Mertens gibi bir ismi aradı. Geçiş oyununda takımı sürükleyecek bir oyuncu eksikliğini hissetti. Yunus Akgün böyle sakatlık dönüşü falan 2-3 maçta bunu çok net toparladı ama yani bütüne baktığımız zaman burada belki sezona biraz daha İlkay yerine Galatasaray'ı 3. bölgeye taşıyabilecek.
1: Can Uzun orada gündeminde.
0: Evet, Can mesela, ama Can'ınla alakalı ben biraz daha negatif bakıyorum. Çünkü Can muhtemelen Bayern Münih'e gider.
1: Kolay bir transfer değil.
0: Evet, yani Frankfurt böyle Can gibi bir performans göstermiş bir yeteneğini bir sene daha tutup elinde muhtemelen Bayern Münih'e satar zaten. Yani böyle bir performans gösteriyor Can. Yani kolay değil Can'ı almak. Ve Galatasaray Can'ı bir şekilde almayı başarırsa zaten bence son yılların en iyi transferini yapmış olur. Ama zor. Yani böyle bir transferi Frankfurt'tan değil, ondan önceki Nürnberg kariyerinden almanız gerekiyor zaten. Yani Frankfurt gidip 10 milyon euro civarı bir rakama bundan 1-2 sene öncesinde Nürnberg'den bu oyuncuyu bulup getiriyorken kulübüne, sen Nürnberg'den alıp getireceksin Türkiye'ye 18 yaşında.
1: Bu hikayelerimiz maalesef var.
2: Evet. Ben de hadi bir bilmece söyleyeyim.
0: O tren
2: sana
0: biraz kaçtı.
2: Amerikan bilmecesi. Can'ı bedava alacak birisi var. Kim? Bedava. Amerikan bilmecesi bu ama. Tahmin et ya. Azrail. Şunu nasıl bilemedin ya Melike?
1: Mehmet Bey yazmış. Günün bombalarını patlatan sponsoru konuşmayacaksınız. Trabzonspor'u konuşmayacak mısın demiş. Programı Trabzonspor'la açtık aslında. Mehmet Bey. Ama sizi mi kıracağız hemen? Gerçekten günün bombaları, transfer bombaları konuşalım yine. Biz aslında son dakikayı vermiştik ama bir transfer daha var. O da Cabral, biliyorsunuz İstanbul'a geldi. Cabral'i konuşalım biraz daha. Benfica'dan transfer edildi. Oyuncu 23 yaşında ve sağlık kontrolünden geçti. Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi sonrasında. Ve birkaç detay verelim performansıyla ilgili. Benfica'daki tüm sezon 28 maçta 6'şar gol ve asistle tamamlamış ve Yeşilburun adalarıyla da Dünya Kupası'nda mücadele edecek bir oyuncu, hatırlatalım. 23 yaşında Cabral bir süredir Trabzonspor'un gündemindeydi.
0: Evet.
1: Bunun dışında Zubkov'un ayrılığı AEK'ye transfer oldu, onu da belirtelim. Ve Meta Mimaroğlu, ondan da bahsedelim yine detaylarından transferin. Son olarak Gençler Birliği forması giymişti. Kadrosuna kattı Trabzonspor oyuncuyu. 31 yaşında oyuncu, 2024-2025 sezonu başında Eyüpspor'dan transfer edilmişti Gençler Birliği'ne de. Bu sezon oynadı 36 maçta 7 gol ve 4 asisti var. Taner, seninle devam edeyim. Zaten girişte de konuştuk,
0: evet,
1: Trabzonspor'un hamlelerini ama konuşmadığımız isimlere geçiş yapmış olduk.
0: Yani şöyle, Trabzonspor avantajı kullanıyor.
1: Evet.
0: Yani hocasının belli olmuş olmasını, başkanının belli olmuş olmasını, kongre gündeminin olmayışının avantajını kullanıyor şu anda aslına bakarsa. Ve Beşiktaş ve Fenerbahçe bu hamleleri görüp biraz tedirgin olması lazım. Ya biz geç kalıyoruz hissetmeleri gerekiyor artık. Yani Beşiktaş'ın hocasını hala netleştirememiş olması bir geç kalmadır. Fenerbahçe'nin kongresini hala yapmamış olması ve başkanını belirleyememiş olması geç kalmışlık. Ve önümüzdeki sezon Trabzonspor bu hamlelerini böyle sürdürürse, ki geçtiğimiz yılki oynadığı oyun da ortada, Galatasaray'la birlikte şu anda şampiyonluk yarışında önümüzdeki yılın doğal favorilerinden bir tanesi Trabzonspor. Ve Beşiktaş'la Fenerbahçe bu şu anki gidişatıyla ilk ikiyi çok vaat etmiyor bana. Çünkü hazırlanamıyorlar daha. Hazırlanma aşamasına daha geçmediler. Geçmeleri gereken zamanda yapılanamıyorlar daha. Ve bu arada da Trabzonspor yol kat ediyor.
1: Evet, erkenden.
0: Erkenden yol kat ediyor. Zaten Trabzonspor'la Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında fark yokken Trabzonspor o farkı açmaya başladı şu anda. Bu yüzden bence Beşiktaş'ta Fenerbahçe taraftarları biraz bu konuya ya da kamuoyu buna biraz odaklanması lazım. Çünkü geç kalıyor camialar.
1: Hocam sen ne düşünüyorsun?
2: Bak şimdi bize burada Trabzonsporlular Coşkun Başkan arıyor. Mesaj atmış bana. Şimdi bu Metehan denen futbolcu var ya, ben bunu daha evvel bilmiyordum. Melike şimdi baktım 31 yaşında.
1: 31 yaşında.
2: Ama ya nasıl bir adam bu dedim, nerede ya? Kim bunu bulamadım?
1: Eyüp Spor'dan geçen.
2: Eyüp değil ama Bandırma yazıyor ya. Hı hı. Geçen iki sene de dikten çıkarsa, çıkarken kaç 14 gol 8 asistimi ne var? O çıkartmış yani, nerede yani, en büyük pay onda. Müthiş bir transfer yaptılar. Bana göre Trabzonspor iyi şeyler yapıyor. Yani ben de, bana desen yani Türk şeylerin içinde çok etkili kim falan filan, tamam mı? Hatta bunu söylerdim. Bir maçta oynanıyor. Ya hoca bunu dışarı aldı, eyvah dedim ya, nasıl öyle bir şey yapabilir? Olabilir yani, o günkü şey belki bir şey vardı, bilemiyoruz tabii. Bir sakatlığı vardı belki falan. Çok etkili bir insan ya. Bugüne kadar nasıl bunu şey yapmamışlar?
1: Söyleyeyim, 2021-2022'de Altın Ordu'dan Adana Demirspor, Adana Demirspor'dan Eyüp Spor'a transfer oluyor. Sonra kiralık forma giydiği takımlar var. Ümraniye Spor gibi yine Altın Ordu'ya kiralık gidiyor. Gidip geliyor Eyüp Spor'a.
2: Bandırma Spor sanki.
1: Sonra
2: ya.
1: Bandırma Spor tekrar
2: adam
1: dönüyor.
2: Müthiş bir adam ya. Vallahi
1: Eyüp
2: yani.
1: Spor'a şimdi en son Gençlerbirliği, şimdi de Trabzonspor.
2: Yani Trabzon'da ya, herkes bak bizi seyrediyorlar. Bütün Trabzon biliyorsun değil mi? Trabzon bizim eski sporcular derneğimiz var şeyde. Bu Şaşkın Bakkal'da. Oradan şu anda bizi izliyorlar. Onlara hepsine selamlar. Selam. Bizim hep bütün bizim elemanlar da burada. Çalışanlar da oraya gidiyor. Herkes orada. Kim gidersen hamisinden tut şeyine kadar bütün herkes orada.
1: Evet, sen hep söylüyorsun zaten.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Gidiyorum şimdi, beni kahvaltıya çağırıyorlar. Gideceğiz herhalde biz.
1: Afiyet olsun.
2: Ya,
1: afiyet
2: ama
1: olsun.
2: Onun için Trabzon'un... Ya zaten abim Trabzonspor'da oynadı. Hala Trabzon formasını giyip maç seyrediyor. Benim bir abim hasta Fenerbahçeli. Bir tanesi zaten Trabzonsporlu. Arada. Ama bunlar fanatik yalnız. Yani öyle bir şey... ikna edemezsin onları. Böyle bir şey söylüyorsun var ya. Deli olursun yani. Mümkün değil. Eline vursun şöyle. Yok diyor ya, bir şey olmadı diyor.
1: Hadi ben kimim yapalım.
0: Hadi yapalım.
1: Ne geliyor acaba?
2: Taner, iyisin.
1: Fenerbahçe transferim uzun süre gündemdeydi ancak son anda kulübümle anlaşamadıkları için gerçekleşmedi. 2012 yılında ülkemde yılın futbolcusu seçildim. Unai Emery, Slaven Bilicevic, Pirlo gibi teknik adamlarla çalıştım. Alvaro Negredo ile birlikte takımımızın değişmez ikilisi olduk ve bir döneme damga vuran bir performans gösterdik. Kariyerimde oynadığım son takım Amanat Bağdat kulübüydü. Ben kimim?
2: Bende hayır yok.
1: Aslında çok iyi bildiğim bir oyuncu.
0: Evet, bu ben mu? Çünkü Amarat Bağdat'a giden bir oyuncu biliyorum ama ismini çıkartacağım birazdan inşallah. Yılın 12 Mayıs. Yerli bir oyuncumuz muydu?
2: Slaven Bilic de şey Beşiktaş'ta şey yaptı mı?
0: Emery'ydi.
1: Bu futbolcunun Beşiktaş'ı Hırvat yok.
2: Hırvat mı? Slaven Bilic.
0: Amarat.
2: Emery. Ande Pirlo. Pirlo
0: evet,
2: şeyde.
0: Evet, uzun süre giden.
2: Pirlo Karagümrük'te. Antrenör yaptı mı?
1: Evet.
2: Pirlo, Karagümrük
0: yaptı hocam.
2: Bak evet. Şimdi oradan. Karagümrük'te.
1: Pirlo Karagümrük'te hocalık yaptı.
0: Karagümrük'e de giden Beşiktaş ve Karagümrük, Slaven Bilic.
2: Beşiktaş'ı yok dedin değil mi?
0: West Ham'la Karagümrük.
1: Beşiktaş'ı yok.
0: Karagümrük'teki. West Ham Karagümrük olabilir hocam belki. Emery, West Ham, Bilic.
2: Bilic de nerede çalıştı acaba ya? Hırvat olabilir mi bu ya?
0: Değişmez ikisi.
1: Bilic de Türkiye'de değil yani anlayacağınız evet. Üzere. Beşiktaş'ı evet. Yok dedim.
0: Bence West Ham'da çalıştı.
2: Ya bu Karagümrüklü birisi işte. Bu oradan bulmak lazım ama kim? Doğru yolda mıyız?
1: Ne hocam bir daha söyle.
2: Karagümrük'te oynamış birisi yani. Değil mi?
1: Futbolcunun İspanya'da bir takımı var.
0: Takımı var.
1: Yani İspanya'da oynadığı takım var. Negredo'yla da oradan. Bakayım bilen var mı?
2: Amanat Bağdat kulübü mü varmış ya? İlk defa duydum biliyor musun?
1: Bilen bilene.
0: Hadi bilen ya. Bilene. Çok Allah aslında Allah. Bilindik bir şeydi hocam.
1: Büyük takımı var bu arada. İpucunu verdim zaten.
2: Büyük takım Galatasaray'dan gitmiş oraya demek ki.
1: Bozkurt Bey, Bildi. Kanute değil. Bozkurt Bey bildi.
2: Bak, evet, Galatasaraylı Karagümrük'e giden kim olabilir?
1: Ha? Biraz daha bekleyelim.
2: Bir dakika ya, şeyli mi bu? Dur bir dakika. Cezayirli mi? Ha?
0: Geliyor hocam.
2: 10 numara.
1: Kim?
2: Ya adlarını unutuyorum ya. Ya var ya.
0: Hangisi hocam?
2: Ya şeyle birlikte Galatasaray. Şey. Adana Demirspor'a gidenle zaten birlikte bildik, geldi ya.
0: Bildik hocam. Değil mi? Bildi.
1: Tarif et tipini.
0: Feguli mi?
2: Feguli.
1: Tipini tarif edecektir hocam.
2: Ya ne, isim gelmiyor aklına. Ne bravo yapacağım hocam tipini?
0: Sen bildin.
2: Boş kaleye kestim işte.
1: Sofyan Feguli. Yani. Bravo hocam.
0: Bunu hocama yazalım.
2: Yok ya, asist yapıyorum. Başka şey yok, gol yok.
1: Var ya ya o şey. Hani var ya diye gitti hoca işte. Klasik. Ya işte o.
0: Yapmasın hocam.
2: Gol yok. Sen biraz evvel dedin ki çok golcü bir santifor şey için. Ne o? Osimhen için golcü değil ki. İyi bir santifor da golcü değil öyle.
1: Ben öyle bir şey demedim hocam.
2: Müthiş, dedin ağzından
1: golcü,
2: kaçırdın.
1: Golcü demedim. Ben. Sayılı golcülerden biri.
2: Sayılı
1: dedim.
2: Golcülerden işte neyse. Sayılı golcüler.
1: Hocam zaten santifor
2: o kadar golcü değil ya. Yani golcü dedim mi Icardi. Ben Icardi'ciyim ya.
1: Icardi hocam diyorum. Icardi'ye toz kondurmuyor. Gitti adam artık
2: gitti
1: hocam.
2: Gitti mi? Haberim
1: yani. Gitmedi mi?
0: Dönüş yok.
2: Yolcudur
0: hala.
2: Abbas bağlasan durmaz.
1: Hocam artık bence bir takım bakıyor. Yani bulursa takım gidecek.
0: De Galatasaray ya, ne yapacağını bakıyor
2: ben. Ben üzülürüm ya. Vallahi üzülürüm. Bak o Galatasaray bu şey olacak. Bak adam da bulamayacaklar. Galatasaray takımı var ya. Yani çok iyi şeyler yapıyor tamam mı yöneticiler ama. Gelip kenarda oturacak. Onun kadar iyi olacak falan. Yani çok zor bir adam bulurlar. Çok zor. Ne bileyim. O Como'ya giden adam da geldi işte Morata geldi.
1: Konudan evet. Feguli'yi yani geçtik artık. Konudan çıkıyorum. Mehmet Bey, Zubkov çok ucuza gitmedi mi bu sezon? Performansı çok iyiydi. Muçi ve ikisi takımı koca sezon sırtladı. Ben Zubkov'un bu sezonki performansına çok iyi olduğuna katılıyorum.
0: Ben de
1: ama
0: hatırladım.
1: Çok ucuza gitti gitmedi konusuna Taner
2: kaça
1: ne
2: gitti?
1: Bir senin yorumunu 4 alalım.
0: 4 milyon euro diye hatırlıyor değil mi? 4 milyon euro gibi bir rakama gitti. Ama tabii orada kontrat maddesine bakmak lazım. Yani 4 milyon euroluk alacak mecburi bir alacak mı? O kısımdan ben şu an için bir çıkarım yapamadım ama tekrar bir kontrol
2: çok
0: ederim.
2: Çok ucuza
0: bana
2: gitmiş ya. 4 milyona.
0: Oyuncu da gitmek istemiş olması lazım tabii.
1: 4 milyon euro Trabzonspor kazanacak. Anlaşmada evet, şartlı bağlı 500 bin euroluk da bonus var.
0: Evet o anlaşmada.
1: Onu söyleyelim.
0: 4,5 milyon euro bu iş.
1: Bir de şöyle bir artısı var. Sonraki satıştan Trabzonspor'un %10'luk bir payı var.
2: Arkada şampiyon oldu değil mi sene?
1: Evet, evet hocam. Geçen sezonki performansına bakalım. 37 maç, 4 gol, 12 asist.
0: Çok iyi. Gerçekten de bu arada 16 golle katkı 2 maçta.
1: Ya öyle maçları oldu ki Trabzonspor'un ilk yarıları kilit.
0: Evet.
1: Özellikle Onuachu'nun olmadığı maçlarda da gördük bunu. Zubkov kilidi açtı çoğu sefer. O yüzden
2: nasıl
1: bence
2: derdi,
1: önemli bir oyuncuydu.
2: Ya.
0: Yani Zubkov'un
2: ben, mi? Ben çok şaşırdım biliyor musun?
0: Ben Zubkov'u İstanbul'dan da isteyecek bir takım olabilirdi.
1: Evet burada da
0: bu fiyatlara gidiyordu biz de alırdık diye bir duruma
2: evet, yani
0: gelenecek takım olabilirdi yani.
2: Beşiktaş alsaydı.
1: Gitmek de istemiş olabilir tabii ki.
0: Ha? Gitmek de istemiş olabilir.
2: Bedava ya Beşiktaş alıyor 7 milyon 8 milyon veriyorlar işte. Çerniye merniye kaç lira verdiler?
0: Tabii.
1: O kötü bir adam değil. Beşiktaş'ta iyi para harcıyor canım. Şimdi birazdan yok, bakacağız değil Beşiktaş'ta hoca konusuna da bakacağız. Acele etmiyorum bugün uzun uzun süre konuşacağımız için. Çok hemen hemen konulara girmiyorum. Hemen Icardi mesajları gelmeye başladı. Artık bitti.
2: Öyle mi?
1: Başka yapma isimler ya var. Bak işte Vlahovic ismiyle görüşüldü. Mesajı gelmiş. İzleyicimizden. Artık Mauro Icardi için Galatasaray defteri kapandı Melike Hanım. Güvenç Hoca'ya söyler misiniz?
2: Vlahovic'i alacaklar. Kaça alacaklar? Bir de kenarda oturacak mı yani?
0: Hocam orada he? Tabii şeyde Icardi de bence şunu bekliyor. Çünkü Dursun Başkan'ın açıklamasına göre Galatasaray bir teklif sundu Icardi'ye. Ondan dönüş bekliyorlar. Icardi bu dönüşü yapma konusunda bir teklif topluyor olabilir başka yerlerden.
1: Tabii.
0: Bir
1: yani
0: de Galatasaray,
1: ne var?
0: Evet. Galatasaray'da Osimhen devam ediyor mu etmiyor muydu da görmek istiyor olabilir.
2: Evet.
1: Bir de evet Osimhen'e gelecek teklifler. Bir de Icardi bence gidecekse de başka bir takıma orada da oynama şartına bakıyordur.
0: Olabilir. Ve oynar belki de ülkesini ya bekliyor olabilir. Arjantin'e
2: bence oynar. Icardi eski formunu buldu. Benim görüşüm o. Fizik
1: İtalya'da
2: olarak
1: orta seviye bir takım oynar olsa gitmez mi?
0: Bence gitmez çünkü gitmez, maaş olarak kesmeyebilir. Yani İtalya'da orta kesim bir takım.

0: Icardi'ye vereceği bir para açıkçası Icardi'nin çok da alacağı bir para olmaz.
1: Buradan o, fazla, buradan daha fazlasını alır.
0: Burada tabii o çok,
1: değil mi yani?
0: Burada çok şu daha an, fazlasını evet. alır. Yani İtalya orta sıra takımları öyle bütçeli takımlar çok olmadığı için tercih etmeyebilir. Onu da kesmez bence orası.
1: Morata kaldı mı şeyde?
2: Ne yazmışlar? Bir daha
1: Komoda,
2: bakalım. Galatasaray'ın olası transfer isimleri hakkında konuşurken bir maşallah diyelim mi, ne dersiniz? Sinan Bey böyle yazmış. Ama artık bu seviyeye geldi. Kadroda bir de Osimhen varken Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmeyi şimdi hedeflerken herhalde Galatasaray yine bir çeyrek final ve lig şampiyonluğu hedeflemiyordur. Daha ötesine hedefliyordur.
0: Yarı finale bir gözünü çevirmesi lazım Galatasaray'ın. Evet. Ve yarı finale giden yolda da neyinin eksik olduğunu da bence iyi tayin etmiş olmaları gerekiyor bu sezon. Ve ana eksik de burada aslında Liverpool deplasmanı gibi ya da böyle zorlu deplasmanlarda takım o aşamaya geldiğinde yani artık biraz sakatlıklarla alakalı problemi çözmesi gerekiyor takım. Yani oraya geldiğinizde takımda eksiklerin bu kadar fazla oluyor olması ciddi bir problem. Ben önceki gün programda bahsetmiştim. Liverpool takımının şampiyon olduğu sezon takımdaki devamlılık oranı %90 hocam. Yani takım devamlılık oranı. Premier Lig ortalaması %77. Süper Lig'de ortalamamız %50'lerde. Yani her bir oyuncudan ortalama 2 dakikanın birinde faydalanamıyoruz. Sakatlıkları yüzünden. Şimdi bu kadar fazla verimlilik problemi olduğu anda da özellikle Mayıs ayı gibi, Nisan ayı gibi dönemlerde doğal olarak takımlarımız Şampiyonlar gibi arenalarda ya da Mart ayında dahil Avrupa arenasında çok eksik kadrolarla maça çıkıyorlar. Ve bu eksiklerde rakipler böyle Liverpool gibi takımlar olduğu zaman çok büyük bir dezavantaj oluşturuyor.
1: Çok güzel bir şey temas etti. Neye baktım biliyor musun? Final maçına baktım. O sakatlar falan yazıyor ya. Kaç tane sakat var bir takımda biliyor musun?
0: Baktın hangi final mı hocam?
1: Bu en son Arsenal maçı.
0: Kaç hocam?
1: İkisinde birer tane.
0: Doğrudur.
1: O kadar maç oynamışlar bak. Sakat falan yok yani. Bir tanesi de işte ne arkada, öbürsü diz. Yani o kadar futbolcunun arasında birer tane sakat var ya.
2: Serman Bey şey yazmış. Tabii size sevgimiz saygımız sonsuz ama Icardi hakkında kulüp bulabilirse demeniz çok ayıp oldu. Icardi oynayacağı takımı parmağıyla katalogdan seçer demiş. Sonra Ebru Gündeş şarkısı gibi ben seçilmem seçerim yazmış.
1: Bravo bravo.
2: Icardi seçilmez seçer, doğru söylüyorsunuz. Aranın ardından beraberiz, bir yere ayrılmayın.
3: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü. Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Orkun Kökçü'nün golü. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Kökçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Vincenzo Montella'nın gol sevinci. Baskılı başladık. Can'la direğe takıldık. Orkun'la golü bulduk. Can, Eren Elmalısı kale sahası.

0: kenarına doğru bir elle temas bekledi. İspanyol hakem hayır diyor, gördüm dedi. Elif Elmas geriye döndü. Velkovski sol çizgide, Alioski ileri çıktı. Atanasov yerden bir vuruş dışarı gidiyor. Atanasov görüntüde adeta ip gibi vurdu. Savunmada Ozan'a da çarptı top. Velkovski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can uzun. Can uzun şut ve gol. Can uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. İşte bu top kaybı. Ya ardından Eren Elmalı'nın bindirmesi. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. Çağlar. Savunmanın derinliğinde Ozan var. Savunma arkasına Yunus Akgül'e doğru. Yunus yükseldi ama topu kontrol edemedi. 2-0 önde bizim çocuklar Kadıköy'de. Deniz'e doğru. Şimdi Orkun o bölgeye hareketlendi. Pasını da verdi Can'a. Can Uzun. Orkun Kökçü. Soldan destek var. Orkun vuracak. Vurdu üstten dışarıya. İşte Orkun Kökçü böyle denedi şansını. Güzel bir pas orada Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bıraktı. O uzun pası Yunus Akgün. Çizgide Mert Müldür. Orkun yanına sokuldu. Mert'in ortası Deniz'e gelmeden bir müdahale. Zaykov'tan boşta kalan top Yunus Akgün. Yunus gidiyor. Kale sahasında son anda bir hamle var. Faul Can'ın hareketi için. Düdüğünü çaldı. İspanyol hakem Espatovski yerde kalmıştı.
1: Oyun hareketlerimiz de çok iyi Ender.
0: Top yapıyor Kuzey Makedonya. Pas hatası, işte bunları iyi değerlendiriyor milli takımımız. Şimdi sağ kanattan Oğuz Aydın sarkıyor. Oğuz üzerine gidiyor rakibinin. Top hala kendisinde. Deniz aldı. Göğsüyle yumuşattı. Deniz vurdu. Savunmadan sekti top. Kaleci Dimitrevski. Can Uzun da geliyordu. Belki ona bıraksa daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Ama tabii pozisyonun içindeyken onu fark etmek kolay değil. Zeki Çelik bir kez daha Yunus Akgün. Oğuz araya hareketlendi. Son çizgi. Oğuz'un ortası, gol pozisyonu. Sekti top. Mert geliyor kale sahasına doğru. Savunma uzaklaştırıyor Kuzey Makedonya'da. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas da geliyor Kuzey Makedonya. Alioski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Mioski. Çağlar karşılıyor. Alioski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay. Ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Önemli pozisyondu gerçekten. Alioski kendini unutturdu. Altay böyle çıkardı. Sonrasında burada bir elle temas belirledi. Çağlar'la başlatacağız oyunu Orkun. İlk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın şu ana kadar maçın iyi isimlerinden biri Oğuz.
1: İlk 45 dakika kötü oynayan da yok. Takım yok, çok istekli, hoca. Bir kere coşkulu, hareketli.
0: Elif Elmas boşta kaldı. Elif Elmas, Çağlar çok çabuk geldi. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Can yine girdi araya. Can uzun. Can gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Kaan. Yanında Oğuz var. Sağdan bildirme. Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var. Dakika 52 Kadıköy'de. 2-0 öndeyiz. Kale sahasına doğru. Şimdi Kaan Ayhan. Bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. Vincenzo Montella 32. sınavında Makedonya karşısında Vincenzo Montella ve 19. galibiyetine imza atmak üzere İtalyan teknik adam. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Farklı açılardan tekrar izliyoruz Portolu Deniz Gül'ün golünü. Musliu. Serafimov. Savunma arkasına doğru. Listovski o bölgede. Listovski vuracak. Çok kötü vuruyor. Out. Listovski ile şansını denedi Kuzey Makedonya. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti. Çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Aral Şimşir. Aral pasını da verdi. Mert ortasını yaptı, savunmadan döndü. Arda'nın ortası, şimdi gol pozisyonu dışarıya. Montella nasıl kaçtı diyor. Merih Demiral. Çok fazla opsiyonumuz var hocam.
1: Evet.
0: Yani çok önemli yıldızlarımız var.
1: Bu da oyuncu havuzunun bu kadar opsiyonun fazla olması tabii Montella açısından çok iyi.
0: İrfan Can kazandı. Arda aldı. Arda vuracak. Arda vuruyor. Savunmadan seken top dışarı gitti. Korner. 69. dakika. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. İrfan Can Kahveci aldı atledi. Barış da bu ikramı affetmedi.

sol taraftan Aral Çimşir'le geliyoruz. Yine Aral üzerine gidiyor rakibinin. Bir de çalım. Aral Çimşir bıraktı Mert Müldür'e doğru. Yeniden Aral aldı. Aral Çimşir vuracak. Aral vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi var. Kaleski. Demir Ege'den Mert'e doğru çok iyi çıktık. Barış Alper top istiyor. Sevdiği toplar bunlar. Barış Alper Yılmaz geliyor. Barış Alper pasını verdi. Biraz hızlı o bölgede Arda var. Yani gerçekten çok farklı oyun oldu. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Manuera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Canuzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.

0: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
1: Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. A-Spor Radyo.

0: girdik son sayfada ama bugün biraz ucu açık, onun hatırlatmasını tekrar yapalım. İzleyicilerimize, bilmeyenlere, A Milli Futbol takımımızın antrenmanını canlı olarak sizinle paylaşmak için son sayfada burada bekleyeceğiz. Yani saat 2'den sonra da yine son sayfa canlı olarak, canlı yayınımız devam edecek. Onu hatırlatayım yani, lafın gelişi son dilim. Ya pek de son değil, bayağı buradayız yani gece, onu belirtelim. Her konuyu konuşmaya çalışacağız, o yüzden süremiz bol. Beşiktaş'ta hoca konusu, hemen oraya gelelim. Italiano gündemde biliyorsunuz, son durum ne? Haberimize bir bakalım.
1: Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ismi ağırlık kazanmaya başladı. Siyah beyazlıların ilgilendiği Vincenzo Italiano cephesinden olumlu bir geri dönüş geldi. Deneyimli teknik adamın görüşmelere açık olması üzerine Beşiktaş yönetimi de temaslarını hızlandırdı. İtalyan çalıştırıcıyla takımın mevcut yapısı, gelecek hedefleri ve yeni sezon planlaması üzerine görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Sürecin hafta sonuna kadar netlik kazanacağı kaydedildi. 48 yaşındaki teknik adamın kariyerinde dikkat çeken sıra dışı bir istatistik de bulunuyor. Italiano, Fiorentina döneminde tam 141 maç üst üste sahaya farklı bir ilk 11 ile çıktı. Bu seri 2 Mart 2024'te Torino karşısında Lazio maçındaki kadroyu korumasıyla sona erdi. Ancak benzer yaklaşımını Bologna'da da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı Bologna'nın başında görev yaptığı 107 karşılaşmanın tamamında farklı bir ilk 11 tercih ederek oldukça nadir görülen bir istatistiğe imza attı. Teknik direktörlük kariyerinde 6 farklı takım çalıştıran Italiano çıkışını Spezia'da yaptı. Buradaki başarılı performansının ardından Fiorentina'nın başına geçen İtalyan teknik adam mor menekşelerle 2 kez Konferans Ligi finaline yükseldi. Daha sonra Bologna'nın başına geçen deneyimli çalıştırıcı 2024-25 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmayı başardı. Bu sezon 56 resmi karşılaşmada görev yapan Italiano 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşarken Bologna Serie A'yı 8. tamamladı.
0: Evet, çok ısrarcı Beşiktaş bu isimde. Evet. Taner, seninle başlayayım.
2: Yani ısrarın sebebini tabii mutlaka kendilerince netleştirmiş olması lazım. Önder Özen gibi bir ismin orada olması ve hocanın, Önder Özen'in böylesine bir liste üstünden gidiyor olması kıymetli. Fakat Vincenzo Italiano ile alakalı zihnimdeki tek soru işareti şu. 1993 futbolculuk kariyerine başladı. Yıl 2026. Bir kez olsun İtalya dışında takım ne oynadı ne çalıştırdı. İtalya sınırları dışında, Avrupa maçları dışında hiçbir deneyimi yok. Ve tamamıyla İtalya'da lokal çalışan, İtalyan takımlarında futbol oynamış, İtalyan takımlarında teknik direktörlük yapmış

0: sınır dışına çıkmamış bir teknik direktör. O yüzden de belki de bu biraz kafa karıştırabilir ama mutlaka bu kadar fazla Beşiktaş böylesine bir teknik direktör için ısrar ediyorsa da bunun problem olmadığıyla ilgili de ellerinde bir done vardır diye düşünüyorum. Hocanın kariyeri, özellikle Bologna ve Fiorentina kariyerleri, son iki dönemi 100 maç üstü, yani istikrarlı bir şekilde çalıştığı dönemler ve burada da maç başına puan ortalamalarına baktığımız zaman ise şampiyonluk getirecek puan ortalamaları değil. Ama Beşiktaş'ın hedefi doğrultusunda belki ligde biraz daha Süper Lig'in kıyasıyla birlikte bu ortalamasını biraz daha yukarıya çıkartabilir hocam.
1: Hocam, Taner Karaman'ın anlattıklarına ne dersin?
2: Ne diyeyim, benim hiçbir fikrim yok. Yani bu hocayla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani ya adam böyle bir enteresan bir adam. Bir tipe bakıyorum ben ya.
1: Hocam yani, niye tipe bakıyorsun?
2: Tipe bakıyorum. Yani mesela başarılı olamazsa bunu bir dizi filmi çevirirler mi burada? Bir şey, yani ne diyeyim ya? Nasıl, nereden buluyorlar, nasıl ediyorlar? Aklım sır vermiyor. Bak, ben antrenörü şöyle bir şey düşünürüm. Bir antrenör bir futbolculara bir şey öğretiyorsa, tamam mı? Ben takımın çoğalmasına bakarım, tamam mı? Bir takım çoğalamıyorsa antrenörün kabahatidir. Bir takım, bir futbolcu bireysel yeteneklerini göstermiyorsa, pozisyon almasını, şunu bunu falan bilmiyorsa o hocanın kabahatidir yani. Ben onlara bakarım. Taç atışını, korner atışını, duran topları nasıl kullanıyor, tamam mı? Yani ben onu bir seyretmem lazım, ben onu mesela bir maçını seyretsem, iki tane maçını bu hoca ile ilgili.
1: Mesela yazmış izleyicimiz, bilmem ne dersin sen, bildiğin isimden gidelim seninle. Burak Bey diyor ki, Beşiktaş illa yabancı teknik direktör istiyorsa Thomas Reis olmalı, en azından ligimizi biliyor.
2: Ya ben bazen kızıyorum, bak şimdi. Bakıyorsun, tamam mı? X bir takım 50 puan, 40 puan geride kalmış, hocasını met ediyorlar. 30 puan geride hocayı met ediyor. Allah Allah. Vallahi çok, çok enteresan ya. Çok enteresan. Ben hani ya bu şimdi Allah aşkına şu adama bak. Ben belki çok iyi antrenör. Benden ihtiyar görünüyor bu adam. Ya bir bak bakayım şunu. Yan yana bir.
1: Vincenzo İtalyano farklı futbolcuya ilk 11 şansı verdi. Beşiktaş'a gelirse, Beşiktaş'taki futbolculara da farklı oyunculara şans verirse başarılı olur. Rashica, Jota Silva, Ohengyu, Orkun gibi oyunculara dokunuş yapar.
0: Ya bu şöyle bir gösterge aslında. Statik bir 11'i yok ve hocanın farklı farklı oyunculardan performans alıyor olması önemli. Son dönem, az önce kayıtta da vardı zaten, İtalya Serie A'da 8. sırada tamamlamak da kıymetli bir sonuç. Ve bunu yaparken de farklı oyunculardan verimlilik ortaya koymuş olması da bence iyi bir done olarak söyleyebiliriz. Ve burada Beşiktaş gibi biraz daha görece dağınık bir kadro yapısına sahip olan bir takımı toparlama açısından da bu denli farklı kadrolarla ya da farklı oyuncu gruplarıyla performans verebilen bir teknik direktörle çalışmak sanki iyi olabilir, toparlayıcıdır. Ama endişem baki, bir diğer taraftan da tabii Önder Özen'in listesiyle Beşiktaş ilerliyor olduğu için de mutlaka Önder Hoca burada hocanın takımı uyumuyla alakalı ve oyuncularla alakalı, uyumluluk ve oyun anlayışıyla alakalı problem yaşamayacağını kestirmiştir diye tahmin ediyorum.
2: Ben şöyle düşünüyorum. 8. olan bir takımda oyuncuları koyabilir oraya buraya, ama şampiyonla oynayacak bir takımda öyle oyuncuları ona şans vereyim, buna şans vereyim diyemez. Öyle şey olmaz. Al Tedesco gibi olur bu. Tedesco gelmeden evvel şimdi bizi şey sevdi, Orhan Topaç geliyor falan mı diye Belçika'dan, diyordu ki ya buradan selamlar. Hakan'a da bir selam ya. Her gün arıyor bizi ya. Kanada'dan adam.
1: Kanada'ya. Belçika'ya.
2: Yani. Evet, Belçika buradan selam. Şimdi diyordu ki ya bu gençlere çok önem veriyor. İşte al sana Nene bilmem ne. Arkadaş ya bırakmış da Nene, Şerif. Şerif de Nene Fenerbahçe'yi mahvetti. Mahvetti derken yani olmaz. Şimdi şampiyon oynarken ona buna şans vereyim falan olmaz. Ben Türkiye'de niye takım fazla sayısı olsun diyorum, sayısı biliyor musun? İşte o zaman şans verirsin. Düşme korkusu, yani önünde maçlar olur, tamam, güvenebilirsin, gençlere şans verirsin, ama orta sıralarda oynayan bir takım için bunları yapabilirsin, ama şampiyon olan bir takımda ben onlara şans vereyim, oynamayanları şunu yapayım falan olmaz öyle şey. Kadronu kurarsın, Galatasaray'da hemen hemen her takım belli değil mi? Şampiyon olan bir takıma baktığın zaman kadro belli. Öbür takımlara bakıyorsun, kadro boyuna değişmiş. Bilemiyorsun yani, istikrarlı bir kadro, ya Trabzonspor bile belli, sakatlar haricinde çıkacağı takım belliydi. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de belli değildi yani. Onun için yani bu

0: Bilmiyorum artık, adam bir gelsin bir bakalım.
1: Kadro demişken, kadroda neler oluyor, neler bitiyor ona bakalım bir de. Ersin Destanoğlu'nun geleceğine karar verirse Beşiktaş artık kaleci transferinde de ona göre hamle yapacak. Orada biraz Ersin'in durumu önemli. Bir ayrıntılara bakalım haberimizde.
2: Beşiktaş'ta gözler Ersin Destanoğlu'na çevrildi. Siyah beyazlılar kaleci rotasyonu planlamasında hareketli günler geçiriyor. İspanya'nın köklü kulüplerinden Girona'nın milli filebekçisini kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Beşiktaşlı oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. Ersin Destanoğlu kariyerine siyah beyazlı forma altında devam etme kararı alırsa kulüp önümüzdeki hafta içinde yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetim Ersin'in geleceği hakkında alacağı karara göre transfer stratejisini şekillendirecek.
3: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
2: 2020-21 sezonunda şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada 34 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü. 10 mücadelede ise kalesini gole kapadı.
1: Hala 25 yaşında. Yani hala evet. Dememin sebebi şu. Tecrübesi çok, yaşı hala genç. Bu bence her meslekte çok önemli.
4: Bence de.
1: Bir konu. Ersin bu anlamda üstüne daha çok şey koyabileceği ve daha da üst seviyeye çıkabileceği bir 10 yılı olduğunu düşünüyorum Taner.
0: Bir de motivasyonu yok. Bu aldılar bir öden, bir de o da var yani ya.
4: Yani milli takımın geniş kadrosuna seçilecek yeteneklere sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani burada bir şekilde Beşiktaş'ın Ersin'den, Ersin performans olarak tatmin edici bir veri ortaya koyamadı, bu gerçek. Fakat Beşiktaş taraftarlarına karşı da bir duruş sergilemedi. Ama Beşiktaş taraftarlarının çok erken bir şekilde maç içerisindeki reaksiyonları, hatalı gollerden sonra biraz daha destekleyici olmak yerine onların da üstündeki o baskıdan dolayı ve taraftarın da başarı beklentisinden sonra Ersin biraz burada ister istemez tepkilerle karşılaştı. Ve bununla baş etmek kolay bir şey değil. Özellikle kaleci için. Ve her tepki gördüğünde performansta dalgalanmalar da yaşadı. Ben Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu ihtiyaç şöyle bir ihtiyaç. Ersin'le rekabet edecek bir kaleci ihtiyacı. Ve bu Ersin'le rekabet edecek kaleci ihtiyacıyla birlikte bir de belki de kaleci antrenörü ek olarak. Bu da bence gerekebilir. Ve bu kadar dönüşümün içerisinde Ersin için şöyle bir zorluk var. Sürekli değişen bir savunma hattı, sürekli değişen bir kulübe, teknik direktör ve bu kadar fazla değişen antrenör yapısında da doğal olarak Ersin'in de performansı dalgalanabilir. Ve burada rekabet edebileceği bir kaleciye de ihtiyacı var Ersin'in. Sürekli rekabet edebileceği. Mert bunlardan bir tanesiydi ama veda etti.
1: Evet.
4: Ve burada Beşiktaş bir türlü o rekabet ortamını kalede sağlayamadı. Onu sağlayamadığınız zaman da oyuncuların performansı bir yerde tıkanıp kalıyor. Şu an bence Ersin'le ilgili durum da bu. Beşiktaş Ersin'le vedalaşmak yerine Ersin'le rekabet edecek bir kaleci getirip performansını yukarıya çıkartmanın bence yolunu bulması lazım.
1: Hocam sen ne düşünüyorsun?
0: Kaleciler bak güzel bir şey söyledi Taner. Şimdi bana göre birinci olay ne biliyor musun? Yani bir sürü şey sıraladı. Negatif olarak Ersin için. Birincisi bir kere takım. Takımın performansı kaleciyi etkiler. Yani iyi bir takım, iyi bir kadro, hele iyi bir defans olduğu zaman kaleci daha güvenli olur. İyi bir orta saha, güçlü bir orta saha, öndeki stoperler. Çünkü kaleci şöyledir. Mesela top, kaleci kendi işine bakacak. Öndeki şeyleri yani stoperleri, savunmayı organize etmeye kalkarsa tamam çak diye buradan gol yer. Yani kendi işine bakacak. Yani onlar iyi oynayacak ki bu da kendi işine bakacak. Atlayacak, tutacak falan filan işte. Pozisyon alacak. Ama şimdi bunlara ya şuraya gitsin, bu buraya gitseydi, şuraya gitseydi falan filan diye düşünürse eyvah yani. Çünkü ben mesela şöyle, ben santrafor yardım, şu anda bana top gelirse ben gol atarım diye düşünüyordum, tamam mı? Mesela Ersin de öyle, mesela şurayı kaparsa ben gol atlayamam veya işte şut attırmazlar falan filan diye düşünür. Bir kere en büyük

0: Bravo, buna sahip çıktı, destek çıktı yani. Ve Sergen olmasa bu taraftar buna tekrar, yani Sergen, taraftar Sergen'i seviyor. Buna şey yaptı yani, bir dönüş yaptılar neyine doğru. Yoksa yani ya çok zor durumda bu çocuk. Bana göre daha iyi olur, iyi bir takımda daha başarılı
1: kesinlikle
0: olur.
1: Bence demiş Erkut Bey, Ersin'in önünde bir kaleci almaları gerekiyor. Şampiyonluk yarışında olmak istiyorsan kalecin ve santforun çok kaliteli olmalı. Sadece lig özelinde değil, Avrupa'da çeyrek final ve ötesi için de bu aynı diye düşünüyorum demiş. Kaan Bey diyor ki Ersin karşı karşıya olan hamlelerde iyi, ancak uzaktan çekilen şutlarda çok kötü. Zaten taraftarın tepkisi de buna yazmış. Ravşan Bey, Ersin hak ettiği Girona değildir bence. 25 yaşında üstelik yazmış. Burak Bey, hoca yok, yeterli bir 9 numara yok, kanatlar yok, kaleci transferi sadece sol bekten önce düşünülmeli. Yeni kaleci hocadan önce gelirse şaşırmam yazmış Burak Bey de.
2: Olabilir.
1: Mehmet Bey, ligimizde mücevher belki özler vardı. 3 büyükler almadı. Avrupa'da değerini gün gün katlıyor. Eyüp Spor takımında oynarken Beşiktaş istese gelmez miydi belki? Ah ah demiş.
2: Gelirdi. Gelebilirdi de. Ama burada tabii biraz da şuna bakmak lazım. Yani oyuncu değil ki, belki de Beşiktaş'ın kadrosuna o dönem Berke gelse bugün Ersin'in pozisyonunda Berke de kalabilirdi. Oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun, işte Rafa Silva'yı gördük. Senin kendi iç düzenin ve iç sistem bozuklukların oyuncunun yeteneğini de bir yerden sonra körertmeye başlıyor. Sen bir standardı yakala, bir lig standardını yakala, takım standardını yakala, hoca standardını yakala. Ondan sonrasına bakalım. Yani Ersin'in yerine ben açıkçası şunu söyleyemiyorum. Yani çok iyi bir kaleci de koysan, gerçekten milli takımda birinci kaleci pozisyonunda olacak bir kaleci bile yerleştirsen, 4-5 yıllık Beşiktaş'ın yaşadığı bu kadar dalgalı ortamda onun da performansı belki bugün Ersin seviyesine inebilirdi ki.
0: Bu baskısız oynuyor orada. Hiç baskı yok. Ne medya baskısı var, ne taraftar baskısı var, yeni yönetici baskısı var, ne başkan baskısı var. Buraya geldiği zaman o eyvah yani. Ersin orada olsa belki ondan daha büyük bir performans gösterdi. Bu kadar gösterecekti. Bu kadar baskılı bir şeydi ki gene iyi performans gösterdi. Yani o buraya gelseydi vah vah vah vah, hiç belli olmaz yani. Belki daha şeyde yapar, tezahüratlara maruz kalabilirdi.
1: Hocam, Murat Bey diyor ki hazır hocam buradayken Güvenç Kurtar'ın 2010-2011 yılında futbol dizisi Yerden Yüksek'te konuk oyuncu olarak oynadığını biliyor muydunuz? İlk gördüğümde şoke olmuştu.
0: Evet.
1: Biz onu yayınlamadık mı burada?
0: Yok,
1: ben sana attım aynen. Hocam sen izleyemedim demiştim, bir de çok üzülmüştüm, buldum ya. Aa, ama hocam mi? Yani biraz amatör olmuşsun yani. Tabii bir ya, iki dizide daha oynaman lazım. Biraz.
0: Çok kötü
1: ezber,
0: ya.
1: Ezber gitmişsin. Ya şurada ya, yaptığın numaraları orada yapmamışsın.
0: Yapamıyorum. Ya nerede? Burada
1: daha rahat.
0: Nerede?
1: Ama tamam. Şimdi ben de şimdi bir dizide oynasam buradaki kadar rahat olmam yani. Biz, burası da bizim ya sahnemiz
0: ama,
1: yani.
0: Ya şimdi bak Altan Erkekli orada. Şimdi,
1: evet, Altan Erkekli oynuyor.
0: Buradan da selamlar. Bak şimdi gidiyorsun. Beni bir mesafeye diyorsun ki şimdi İmam'ın oğlu var. Abdestin varsa kıldırayım.
1: Yine kötü espri yapıyor bu arada ya. Ben hocam değil, orada hayır. Da ya kesin sen yazdın.
0: Ben değil. Vallahi ben yazmadım. Allah Allah. Diyorum ki abdestin varsa kıldırayım, kramponun varsa oynatayım diyorum. Ama aynen. Giderken de
1: kırmızı mesafeyi, bir şey giyiyorsun galiba değil mi?
0: Ne bileyim ben, oradan verdiler. Mesafeyi ayarlıyorsun, omzuna vuruyorsun falan yani.
1: Kramponun varsa koşturayım diyormuş.
0: Koşturayım mı? Oynatayım.
1: Repliğini de unutmuşsun hocam.
0: Neyse. Şeyim varsa, abdestin varsa kıldırayım. Ya dediler ki bana bir daha yap. Ya ben bir daha yapamam dedim ya. Bu 3-4 defa bana yaptırıyorlar. Ayarlayamıyorsun, gidemiyorsun falan filan yani ya. Hiç dediğin gibi. Yılmaz Hoca olsa var ya. Üf.
1: Hocam o Yeşilçam'dan beri oynuyor ama. Yani o... Onunla birkaç tane meslek var yani.
0: Gurbetçi Şaban'dan beri oynuyor.
2: Kemal Sunal da oynamış daha.
1: Gurbetçi Şaban, ötesi evet. Yani, orada oturan 3 kişiden biriydi değil mi? Genç, evet, Yılmaz, evet. Orada.
0: Ya bırak Yılmaz.
1: Hoca da gelmemiş, Almanya'daymış hala ya. Hocam bekliyoruz yani, seni buraya.
0: Yılmaz'a orada şimdi bu tipi görsen Yılmaz'ın var ya. Hani bir laf var ya, böyle hırsız var diye bağırsan 10 kişi üstüne atlar. Bir gün dedim Yılmaz dedim, Allah aşkına, o zaman bizim bir abimiz vardı. Faruk Bayan diye. Dedim ki filmini oynuyor, durdur şunu dedim. Ya, sağ olsun bizim mesela böyle bir şey de olduğu zaman onları engelliyordu. Ya bırak dedi, reklamın iyisi kötüsü mü olur? Ya oğlum dedim, tipine bak ya, buna manyak mısın? Sakın dedim be. Neyse diye falan Yılmaz. Allah'ım ya.
1: Anlaşıldı yazmış Selman Bey. Son sayfa sonrası Yerden Yüksek.

0: izlenecek. Valla çok geç saatlere kadar buradayız. Ne ara izleyeceksiniz bilmiyorum. Bugün 1.50'de de çıkmıyoruz. Devam. Hatırlatmamı tekrar yapayım. Konumuza tekrar dönecek olursak. Ersin Maksimum bu performans oynar. Çünkü atletik değil, refleksleri yavaş, hantal kalıyor demiş Ozan Uzun.
1: Ya şunu kabul edelim. Bu seviyeye gelmiş bir kalecinin böyle reflekslerin zayıf olma ihtimali yok. Yani bu
2: ben
1: denle,
2: de kabul etmiyorum.
1: Yani futbolun içerisinde nereden baksanız 18 yıldır olan bir kaleci performansı gösteren bir ismin milli takımın geniş havuzuna girecek, Beşiktaş'ta bu kadar süre alacak, antrenmanlara çıkacak. Yani reflekslerinin zayıf olma ihtimali yok. Sıfır.
2: Kalıp olarak şeylerden
1: hocam,
2: iyi ya.
1: Bakın,
2: ne o Trabzonspor'un
1: yani her gün antrenman yapacaksınız.
2: Tabii, yok.
1: Bu kadar maç performansı, yani Beşiktaş seviyesi falan. Yani bırakın Beşiktaş seviyesini, profesyonel bir takımda bu denli antrenmanlara çıkan bir ismin reflekslerinin zayıf olma ihtimali yok.
2: Yani burada yok artık, yok orada biraz at şeyleri var yani.
1: Mümkün
2: değil ediyorlar
1: şey.
2: Yani.
1: Ya ben dersine. 2000 yılında kalecilik yaptım. Yıl 2026, hala da reflekslerim iyi. Bak hala da reflekslerim çok iyidir.
0: Taner Karaman kalecilik yapmış.
2: Vay be ya, tümlere bak ya. Bak,
1: hala da iyidir.
2: Necelerler var yanımızda.
0: Bende hiç yok. Mesela bana şey, şunu at Melike tut de.
1: Evet.
2: Yapma ya. Voleybol da mı yok?
0: Voleybolda da çok. Ben bir tek futbolda kalecilik yok. Beni öğretmenim şey yapardı. Ben futbol oynadım ilkokulda. Melike git en önde dur, forvette top gelirse vurursun. Çünkü orada şeyim vardı, vuruşlarım iyi de. Hmm. Ama refleksim kalede duramıyordum yani. O refleksim yoktu. Yoksa ayaklarım iyiydi. Onda bir sıkıntı yok. Çok kısa bir sürede olsa oynadım futbol. İyi koşuyordum bir de. Ben hala iyi koşarım bu arada.
1: Hocam sen de oyuncuymuşsun. Bizim haberimiz yoktu yani.
0: Ama bana işte top at böyle. Hani eğlencesine evet, şunu tut da ya da bir şey. Aa unuttum. Getirsene onu de. Yok ya bende. Al belki de o bir yerlere gidiyor böyle. Onu hiç beceremiyorum. Eyvah. Gerçekten. O refleks sıfır. Hiç yok. Evet, şimdi kaleciden çok bahsettik. Bir golcü var. O da Mustafa Erhan Hekimoğlu. Ondan da bahsedelim. Daha çok forma şansı bulabileceği, mental gelişimini artırabileceği bir takıma kiralanması bekleniyormuş Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun. Bir ayrıntılara haberde. Bakalım.
3: Beşiktaş'ın gelecek vadeden isimleri arasında yer alan 19 yaşındaki golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu netleşmeye başladı. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını titizlikle sürdüren siyah beyazlılar, genç oyuncuların gelişimi ve mevcut kadro dengesi üzerine yoğun bir çalışma yürütüyor. Yönetim, genç futbolcunun fiziksel ve mental gelişimini üst seviyeye taşıması adına kiralama formülünü masaya yatırdı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yedek kulübesinde beklemek yerine düzenli olarak forma giyebileceği ve tecrübe kazanabileceği bir takıma göndererek gelişimi hedefleniyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması altında 21 maça çıkan 19 yaşındaki santfor, tek golünü Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e atmıştı.
0: Hocam, golcüden de anlarsın sen.
2: Evet, bu Seryen de bundan çok mezzetli. İleride
0: evet,
2: geleceğe çok büyük bir futbolcu olacak diyordu. Geleceğe parlak diyordu. Şimdi bakıyorum meziyetleri çok iyi.
0: Evet.
2: Fakat bu da
0: ve daha çok küçük
2: geçirdi.
0: Ya. Yani
2: çok sakatlık geçirdi. Sakat sakat oynadı. Gene sakatlandı falan. Şimdi ben de bunu anlamış değilim. Demin hani şey yaparken orada oynarken Mustafa ile ilgili film, biz burada konuşuyoruz. Ya bizim zamanımızda böyle sakatlıklar falan yoktu. Melike, şimdi tıp olarak çok iyi yani ilerledik. Yani beslenmeydi, antrenmandı, ne bileyim sahalar, ayakkabılar, şunlar bunlar falan. Şimdi ya inanılmaz bir şey var ya. Bizim zamanımızda futbol ayakkabısı yok. Böyle şeyler vardı. Diyakos ayakkabılar vardı. Şeref stadında antrenman yapardık. Toprakta falan. İnanılmaz. Yemek yasak. Yani karbonhidrat almak yasak, su içmek yasak.
1: Bu da çok enteresan.
2: Yani var ya, ölelim diye bize her şeyi yaptılar ya. Öyle
0: ve yanlış uygulamalar.
2: Yanlış ya çok, tabii.
1: Çok
2: antrenmanlar,
1: yanlış.
2: Laktik asite dayalı antrenmanlar. Yani 200 metre, 400 metre deparlar falan filan. Bizde sakatlık gene olmuyordu yani. Ama şimdi buraya yani bakıyorum gençler ya, olacak şey değil ya. Ben neden oluyor, ne yapıyor bilemiyorum Taner. Yani
1: hocam ben şöyle yaklaşıyorum. Bence sizin zamanınızda da

0: sakatlıkları oluyordu ama sizin zamanınızda olan sakatlıklarda sakat olduğunuzun farkında değildiniz.
1: Yok ya, oynayamıyorlar.
0: Futbol o kadar sert oynanıyordu ki. Sakat ya. Sakat
2: devam,
0: oynuyordu.
2: Devam. Evet. Aynen.
0: Yok. Tam olarak öyle. Yani sakat ya, sakat
1: şey
0: oynanıyordu.
1: Ya yapma. Şey şimdi bunlar bir ay iki ay oynayamadı ya. Çapraz bağ falan yani, bizde ama.
0: Ama sizin zamanlarınızın da belki datası olsa elimizde. Onlarda da neler neler çıkmış olabilir.
1: Ya, ya olabilir sakatlık ama ya ne bileyim. Bilmiyorum, şimdi çok gençlerde sakatlık var ya. Çaprazı kopuyor, o üstü kopuyor, busu
0: hocam
1: kopuyor
0: çok
1: yani.
0: Çok yükleniliyor belki de.
1: Ne? Bizim kadar yüklenemez. Yani, güldük de benim.
0: Kastım çok maç yapıyorlar. Çok fazla.
1: Ya bizde Allah.
2: Çok
1: ya,
2: yanlış bir konuya girdin.
1: Ya ben
2: yeni atasözü, yeni deyim, yeni özlü söz, yeni fıkra ya, yok, geliyor.
1: Ya. Gelmiyor bak. Ya bize diyorum ya. Hocam antrenmanlar ya. Bak antrenmanları söylüyorum.
2: Yanlarım
1: ya,
2: ağrıyor diyeceksin.
1: Ya antrenmanlar bizde var ya, ölmek için yap ya, ne diyorum, laktik hastalığı. Şimdi bizi izleyen doktorlar falan bilir. Şimdi sporcuda 6-8 saniye koşulardan sonra karbonhidratlar da devreye giriyor. Onlar evvel kreatin fosfat daha neyse. Adenizin trifosfat zat tut biraz şey yapayım, hava yapayım hani bilgim var falan diyeler. Şimdi orada laktik asit meydana çıkıyor. Bizde bırak 6-8 saniye ya. Ya 200 metre, 400 metre deparlar var. Laktik asit dayalı şeyler vardı ya. Antrenmanlar var. Su içmek yasak. Vallahi billahi yasak.
0: Çok ilginç
1: ya,
0: hocam. O,
1: ya. Ya diyorum sana. Karbonhidrat yasak. Ya böyle bir şey olur mu? Pilav, makarna, börek. Şimdi Turgay Şeren vardı. Allah rahmet eylesin. Mersin Bayburnu'ndayım. Şu kadarcık böyle pilav geldi. Kaldırdı. Kaldır bunları dedi falan filan. Bak şimdi. O aradan birkaç ay geçti. Bursa Spor transfer oldu. Metin Oktay geldi. İngiltere'den şey yapmış falan. Ha bakıyoruz bize börek, makarna falan cuma günü boyuna karbonhidrat. Yani doğrusu o. Tamam mı? Allah Allah dedik ya, ne olsa ağırlık yapar diye bizde bir şey vardı biliyor musun? Ya devre arası su vermezlerdi, bize limon verirlerdi falan. Ya inanılmaz şeyler yaşadık. Oğlum biz, bizim...
0: İyi oynamışsınız hocam.
1: Ya ölmedik, dua edelim. Biri sonra kaç maç öldü.
2: Hem ekipman yok, hem ekipman sonra, kıtlığı var, sonra. Hem ya, bu şartlar. Ya, ya ne yapsınlar
1: toplar,
2: yani?
1: Top kafa vurdum
2: zaten
1: olsun.
2: Hangi eski futbolcuyla karşılaşsam da, işte teknik direktörle karşılaşsam böyle hep geçmişi anlatıp ya bizim zamanımız her şeyde zeminleri
1: ya
2: de.
1: Ya boş ver zemini. Her şeyi. Top ya Melike.
2: Tesisleri.
1: Ya boş ver.
2: Yerken o da paylaşmalar.
1: Bak,
2: vesaire.
1: Dinle onu da anlatacağım. Ya o toplar var ya su çeker ya, yemin ediyorum nasıl olur? 5 kilo olur kafa vurduğun zaman beynin ağrı. İyi ki gözlerimize falan bir şey olmadı. Ben ne bileyim 32'de bıraktım herhalde. Ne? Sonra yani çok enteresan ya. Nasıl sakatlanıyorlar bilemiyorum.
2: Taner, sen ne düşünüyorsun Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili?
0: Ya 19 yaşındaki bir oyuncunun fiziksel ve mental gelişimiyle ilgili Beşiktaş gibi bir camiada problem yaşıyor olması benim için bir sorun. Yani burası Çemişgezek Spor değil. Burası Beşiktaş Kulübü. Ve Beşiktaş gibi bir kulübün akademisinden yetişmiş olan ve 19 yaşına gelmiş ve A takımında bir süredir bulunan bir oyuncunun 19 yaşında fiziksel gelişimini tamamlamış, gelişmeye devam eden ama eksik kalmamış, mental anlamda da o donanımı elde etmiş olur, olması lazım. Bu oyuncuyu siz geçtiğimiz yıl TFF 1.lik'ten, 2.lik'ten transfer etmişsinizdir. Dersiniz ki fiziksel gelişmesi lazım, mental olarak toparlanma. Ya sen zaten bu oyuncuyu 6 yaşından beri yetiştirmiyor musun? 13 yıldır ne yaptın? 13 yıl boyunca Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun fiziksel gelişimini, mental gelişimini sağlayamadık mı?
2: Bence forma yani, sürekliliğinin olmaması da etkiledi.
0: Bence oyuncu ile ilgili değil de kulübün sürekliliğinin olmaması etkilemiş gibi gözüküyor. Yani akademide süreklilik yok, A takımda süreklilik yok, yönetimde süreklilik yok. Oyuncu bu değişkenler arasında ne yazık ki kaybolup gitmiş.
1: Melike sakatlanmasa oynayacak
2: yani
1: ama bu çocuk
2: değil,
1: değil mi? O zaman
2: ama hep önünde futbolcular vardı hocam, ne oynayacaktı? Belki sonradan girecekti oyuna. Hani
1: ama
2: hep
1: iyi oynuyordu. Sakatlanmasa devam edecekti. Bak güzel, Semih de öyle.
0: Hocam güzel oynadı.
1: Evet ama sakatlandı. Hadi Allah selamet versin. Ve ağır bir sakatlık. Ne
0: zor,
1: ne olduysa,
0: zor tabii, ağır bir sakatlık yaşadı evet. Kolay değil.
1: Yani şimdi gene iyi yani, o doktorlar şunlar bunlar, tedavi şekilleri falan filan var ya, Allah'ım yarabbim bizi bu zamanımızda hatırlıyorum da neler ya. Mesela sıcak yasaktır, hemen bize sıcak tedavi yapıyorlardı falan. Ya
2: bilmeden.
1: Ya, ya sen ne diyorsun ya, benim bileğim sakatlandı. Nişantaşı'nda oynuyorum amatör kümede. Eve geldim, rahmetli babaannem sıcak suya bir koydu. Ayağım oldu davul gibi.
0: Tam
1: buz koyacağına.
0: Tam
1: ya
0: tersi.
1: Bak Yeminim nasıl biliyor musun? 3 ay yürüyemedim ya. Böyle işte yani soğuk düşünebiliyor musun yani. Sıcak o kanama ya neticede neyse ya bizim zamanımız çok zordu ya. Doğru düz fizik tedavi yerleri var yoktu. Bir Galatasaray masörü vardı ona giderdik. Zeki abi vardı Beşiktaş'ta bizim Allah
2: kime
1: rahmet eylesin.
2: Kime denk gelirse artık yani.
1: Ya o kadar insan da yoktu fazla ya. Hep şey ne bileyim ya. Çünkü ya böyle ne şimdiki de bakıyorsun var ya her şey var bakıyor senin neyin var kaslarında o ne var ne yok hepsini görüyor. Ultrason var, MR var, şu var, bu var ya röntgen var. Çok zor günler geçirdik. Onun için de bu çocuk çok daha iyi yerlere gelir inşallah. Profesyonel yaşantı da önemli.
2: Evet.
1: Beslenme önemli. Şimdi bize mesela diyorlardı ki şimdi bilmiyorum yani ben bizim Murat Çevi'ye soruyordum en son Beşiktaş'taydı o doktor. Benim doktorumdu kaç senelerce. Onu ne yapıyorlar? İşte ne yiyorlar? Ne ediyorlar? Mesela diyor ki ilk antrenman bittiği zaman ilk 15 dakika protein alacaksın. Tamam mı? Protein. İlk 15 dakika. 1,5 saat, 2 saat içinde karbonhidrat depolarını dolduracaksın. O organizma kendini diyor kilitliyor diyor. Yani bak hani anahtarla kilitliyor bu gibi. Ya içeriden bir şeyler yani şunu söyleyeyim sakatlıklara sebep oluyor diyor. Beslenme bile. Yiyeceğin
0: hocam, şeyler. Neden oluyor biliyor musunuz? Şimdi iyi beslenmediği zaman iyi uyuyamıyor. İyi uyuyamadığı zaman stresi yükseliyor. Stres arttığı zaman beyindeki salgılar değişiyor. Doğru. Beyin salgısı değiştiği zaman sakatlanma riski de artıyor. Bu bir aslında bir cycle yani bir döngü. Yani,
2: hepsi birbirine bağlı
0: evet,
2: aslında.
0: İyi uyku uyuyamamak oyuncunun sakatlanmasına sebebiyet veriyor. Hocam
1: laktik
0: şöyle bir şey
1: bir tek yapan şey uykuymuş.
0: Bakın beslenmeyi yapamadığın zaman iyi uyuyamıyorsun. Bu ki bu arada stres faktörleri ekleniyor. İyi uyuyamadığın sakatlanma riskleri ortaya çıkıyor. Bakınız oynasa belki sakatlanacak.
2: Hiç iyi uyuyabilen biri gibi duruyor muyum? Bir bakıyorsunuz sabahta varım. Bir bakıyorsunuz gecede varım. Yani bir futbol oynasam direkt sakatlanacağım demek
1: sana
2: yani.
1: Şurada bir yer yapsalar yatak yorganı getirse.
2: Yok hayır şeyle ilgili benimki sürekli gece çalışmaktan uyku düzenim biraz kötü yani tabii ki. Bir de gerçekten zaman yok bir şeylere ya az uyuyarak yetişmeye çalışıyoruz bir şeylere çok da doğru bir şey değil. Değil mi 7-8 saat uyumak lazım aslında.
0: 7 saat
1: mi? 8 diyorlar ya en az. Saat. Ben de 9 saat 10 saat uyuyordum şimdi onu
2: ama
1: uyuyorum.
2: Böyle bazen intikam alırcasına 10 saat uyuyor.
0: Bazen vücut ister bunu ama evet.
2: Ama o işte çok bazen. Yani evet. Çünkü zaman olmuyor. Bazen de hiç uyumayarak 24 saati geçirip.
0: O da çok zor bir şey.
2: Çok
0: o
2: zor.
1: Abi,
2: çok
1: zor. Geçenlerde benim abimin damadı var geldi. Şeyle herhalde o doktorlarla aşın eşin. Bak dedi ki öğlene kadar kahve iç dedi.
2: E tabii kahvaltı öğlenden çok sonra iyi bir dedi, şey değil.
1: Yok öğlenden sonra kahve içme diyor. Mesela ben burada içtim de bir daha.
2: Uykumu kaçırır. Oho. Yani. Ben su içer gibi kahve içiyorum. Ama benim uykumu kahve kaçırmıyor. Bakın Mustafa Erhan Hekimoğlu'yla ilgili bir yorumu var Selman Bey'in. Semih'te bu formül denendi başarılı olmadı. Genç Mustafa Beşiktaş bünyesine daha çok gelişebilir. Ancak Anadolu kulüplerine kiralanırsa belki gelişim gösterir. Arda Turan Manisa Spor hikayesi gibi demiş. Yurt dışı kiralanması bence zararı ne olur diyor.
0: Arda çok şanslıydı. Yani o Manisa Spor'da ki yapılanma şu anda Anadolu'da kaç kulüpte var dersen bence çok az kulüpte var. O yüzden Mustafa Erhan Hekimoğlu'yu ben bir Anadolu takımına göndereyim dediğin anda oyuncuyu daha da geriye götürebilirsin.
1: Ama hangi takıma işte o önemli.
0: Şimdi hocam bir takıma gönderirsin 3 hafta sonra hocası gider. 5 hafta sonra yönetimi gider. Bir bakmışsın gönderdiğin takımla mevcut takım arasında büyük farklar olur. O yüzden biraz daha istikrarlı bir takıma gitmesi lazım.
2: Bir isim gündeme getireceğim böyle gidip gidip gelip giden ama ne zaman ben kimimden sonra konuşacağız onu. Bir ben kimimimiz var gelsin. Hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası kazanan ender oyunculardan birisiyim. Arturo Zico ve Manuel Pellegrini benim için özel insanlardır. Bir Şampiyonlar Ligi finalinde erken oyundan alınmama içerleyip sezon sonunda efsanesi olduğum takımdan ayrılma kararı aldım. Nihat Kahveci birlikte oynadığım en iyi golcülerden birisiydi. Kariyerimi 2015'te Hindistan'da sonlandırdım. Ben kimim?
1: Fransız mı?
0: Fransız hocam. Ben biliyorum.
1: Değil mi?
2: Kim?
1: Yapma o.
0: Biliyorum da dilimin ucuna çıkartamıyorum. Yani bu muhtemelen gelip.
1: Şeyden burada. Mi Hindistan'dan mı?
0: Hindistan'dan şey, çıkartıyorum
1: Nihat
0: hocam.
1: Nihat Kahveci ile nereden? Şeyde herhalde. İspanya'da.
0: Baş harfini söylesen çıkartacağım muhtemelen.
2: Biraz zaman geçsin. İzleyicilerimiz de bilmeye çalışsın.
0: Uzun boylu.
2: Fransız olduğunu doğrulayabilirim.
0: Uzun boylu santrfor Fransız.

0: bir kısım doğru diyebilirim, bir kısım değil.
1: Tamam, okey.
0: Durun bakalım, tamam. bilen. Trezeguet değil.
1: Kim diye?
2: Aklıma gelen.
0: Anelka değil. Kovačević değil. Mehmet Bey, ikinci cevabınız doğru.
2: Orta saha değil mi? Sarışın mı?
0: Sarışın değil.
1: Press miydi ya, yok.
0: Efendim?
1: Robert Press mi?
0: Bravo Robert Press. Tebrik ediyorum.
2: Evet. Sarışın mı dedim, yok dedim.
0: Hocam sarışın mı?
2: Yani siyahi değil anlamında.
0: Ben de sarışınım.
1: Ya
0: sarışınsa ben de sarışınım.
1: Allah hocam Allah. Standartlarına göre.
2: Ya siyahi değil anlamında söyledim. Ben
0: hocam arama, siyahi ben değil de sarışın hemen. Aynı şey mi? Ya neydi olmuştu bu? Hoca Panoy Donka sarışın mı demişti, öyle bir şey olmuş.
2: Allah neyse.
1: Siyah ve beyaz var.
0: Hocam kardeş. Sarışın yok, mı demişti?
2: Aklıma gelmez yani, bunun olduğunu ben de çıkarırdım da aklıma gelmezdi ismi gene.
0: Yani inanamıyorum ya.
2: Çünkü niye biliyor musun, ben hem Dünya Kupası hem Avrupa Kupası'nı kazandığı
0: şey
2: zaman Fransa...
0: Sarışınmışım.
2: Ben orada...
0: Tarar'da sarışın mı hocam?
2: O seneler ben Fransa'daydım. Kocaelispor'u götürmüştüm tabii.
0: Bilgileri verelim. 98-2000 yani. Turnuvaları Fransa ile evet. kazandı. Zico ile nerede? Goa'da. Hindistan.
2: Orayı nerede diye. Ama.
0: Hindistan'da Pellegrini, Villarreal. 2006 Şampiyonlar Ligi finali Arsenal Barcelona. Villarreal'de birlikte oynamışlar. Onu da söylemiş olalım. Ve Goa'da da bitirmiş kariyerini.
2: Nereden bulmuş Hindistan'ı ya? Siz oradan bulamazdım zaten. Hindistan'ı nereden?
1: Hocam ben biraz Hindistan'dan çıkarttım.
2: Yani.
0: Çünkü Hindistan'a giden nadir isimler var evet. böyle bildiğimiz.
2: Ben hiç bilmiyordum.
0: Yerli işte hemen akla Tuncay Şanlı geliyor ya.
1: Evet.
0: Çok fazla çıkmış. İsim yok Hindistan'a giden. O yüzden bulması kolay oluyor. Kimi gündeme getirecektim biliyor musunuz? Yavaş yavaş gidiyorum işte. Yavaş yavaş. Süremiz çok. Birazdan logolara da bakacağız ama bir konuşalım. Kimi gündeme getirecektim bu oyuncu konusunda? Umut Nayır.
1: Hayır.
0: Şimdi Umut Nayır'ın Beşiktaş, Fenerbahçe hikayesi var, Giresun var, yanlış hatırlamıyorsam Konya'sı var, şimdi Trabzonspor, Hajduk Split'e gitmişti.
1: Doğru.
0: Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Doğru söyledi takımı. Şimdi oyuncu çok gitti geldi, yine de katkı da verdi oynadığı takımlara, vermedi diyemez ama yedek golcü konumunda kaldı. O performansı, ondan beklenen belki o büyük çıkışı, büyük sıçrayışı yapamadı, milli takım da gördü.
1: Hı hı.
0: Ama... o beklenen sıçrayışı yapamadı. Bunda neler etkili oldu, ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Özellikle Beşiktaş'ta belki de bu başladı aslında, bu döngü onun için. Orada o beklediği yükselişi gösteremedi. Hocam ne dersin?
2: Ya şöyle söyleyeyim ya.
0: Benim beğendiğim bir oyuncudur Umut Nayır.
2: Benim de iyi de bir santral, iyi de bir golcü.
0: Hem oyuncu olarak.
2: Tabii müthiş golcü. Bir de bu Kufa Kitesi'ni okuyor galiba. Bitirdi
0: okudu
2: mi?
0: Bitirdi.
2: Bitirdi mi?
0: Evet.
2: Meslektaşımız yani.
0: Evet, senin meslektaşın hocam.
2: Yani bravo. Çok kültürlü, akıllı, ya kaliteli evet. bir çocuk.
0: Öyle.
2: İyi de bir futbolcu. Ya bunu şimdi var ya, birinci adam olarak oynasa özgüveni daha fazla olur. Golcü adam, her yerde gol atar. Ama öyle bir takıma gitmedi. Gene gitti Trabzonspor'da. Tamam mı? Bak gene bir ikinci adam konumunda. Şimdi bu birinci adam konumunda kim mesela bunu alacak? Kim çıkanlardan? Erzurum var. Tamam mesela. Alacak bu çocuğu mesela. Yabancı şunu
0: hocam,
2: bunu alacağına. Öbürlerin var ama
0: aslında.
2: Mesela
0: yani kim? Tam Fenerbahçe için, Trabzonspor için Beşiktaş'ın onu söyleyemeyiz ama diğer takımlarda aslında oynadı yani. Konya'dan, Giresun'dan bahsediyor.
2: Konya'dan fena değildi ki.
0: Bir de İstanbul'da da oynadı. Nerede oynadı ya, hatırlat.
2: Beşiktaş, Fenerbahçe.
0: Hemen söyleyeceğim. Çok takım var.
2: Tamam. Başakşehir'e böyle bir yere gitti ya, doğru ya.
0: Hemen söyleyeceğim. Bütün takımlarını hatırladım neredeyse. Yanlış söylememek
2: çok gezdi o da ya.
0: Tutuyorum şu anda. Eyüp Spor, Ümraniye Spor iki takımdan oynuyor. İstanbul'un Ümraniye
2: maçı. İşte çok şey fazla. Bir yerde. Ya bir de ne var biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey. Bak, bununla,
0: Pendik'te varmış.
2: Bak bununla ilgili bir şey. Bir takımda kalsaydı, tamam mı? O takımın var ya abisi olurdu veya o takımın ya bize ne diyeyim hani gediklisi de olurdu. O direkt oynardı. Şöyle bir misal
0: 32
2: vereyim.
0: 32 yaşında.
2: Tabii yok. Bak biz Kocaeli Spor'dayken şimdi Orhan Görsen vardı, Ceyhun vardı, ben vardım şimdi. Süper Lig'de oynuyoruz. Kimdi bizim şeyimiz biliyor musun? Yediğimiz. Metin Tekin. Hepimizden iyiydi. Bak şimdi. Pardon.
0: Sarışın ya. Hocam.
2: Evet. Şimdi bak ya şöyle bir şey var. Metin Tekin bize kadroya giremiyordu. Beşiktaş'a gitti, direkt oynadı, milli takıma gitti. Şimdi
0: doğru
2: hala
0: yerde olmak çok bak, önemli.
2: Hala şimdi bizde olsaydı, bizim mikro abimiz vardı. Rüktettin Meydan'da

0: Allah rahmet etsin. Dedi ki biz de olsa gene oynayamazdı. Oynatmazdı ki. Orhan var, ben varım, Ceyhun var, Yaşar var. Bu şey ne var, bizim köylü Yaşar, Yusuf'un abisi falan. Oynatmayacaklardı. Adam bizden çok iyi. Milli takımda oynuyor. Kocaelispor'da oynamayacaktı ya.
1: Devrecilik yapıyor muydun hocam Metin Tekin'e?
0: Ne yok ya, ben çok severdim rahmetli babasını da, Tarık abi falan filan.
1: Ya
0: da
1: şey var mıydı? He? Biz varsak oynayamaz diye.
0: Yok o zaman çok gençti, aklımıza bile gelmiyor oynayacağı falan. Anladın mı yani? Gittikten sonra dedik yani. Gitti ama orada milli takımda oynarken bile bizim işte kulübün şoförüydü yani, otobüsün falan. Mükrü abi dedi, bizde kalsa oynayamazdı. Doğru söylüyor. Yaşar'ı Orhan'ı falan kesemez yani. Beni nereye kesecek yani? Gece keserdi ancak kızarsa. Yani Metin çok da iyi bir çocuk. Çok da severdik. Yani şunu anlatacağım. Ama bir yerde yani orada bu, bir takımın şeyi olması yani efsanesi olması diyeyim veya onu bu direkt oynardı. Atıyorum sana Ümraniye'de olsaydı bu ne deniyor ona? Şeyli kadrolu kadrolu bir şey diyorlar ya, kadrolu santrafor olacaktı, bitti. O zaman hem başarılı olurdu. Mehmet Yıldız vardı şeyde, hatırlıyorum mesela Sivas'ta falan değil mi?
1: Evet.
0: Dünya kadar gol attı. Bu tür insanlar vardı. Onun için çok gezmiş, Evliya Çelebi gibi gezmiş. 10 tane takım saydık şimdi.
2: Servan Bey, aynı isimli bir diğer golcü Umut Bozok da var. 5 yıl önce ligin gol kralıydı. Evet, gol evet. kralı oldu. Geçtiğimiz yılların toplamında gol kralı olduğu yıla ulaşamadı. Doğru. Ben bu sene Umut Bozok için de ikinci bahar performansı bekliyorum demiş Servan Bey. Başka ne? 1-9 numaraya çok iyi diyebilmemiz için demiş Burak Bey. Burak Yılmaz gibi, Umut Bulut gibi kaleyi gördü mü vurmalı. Gol olup olmaması sonraki mesele.
1: Ya biraz doğru takım, doğru hoca, doğru evet. sistem. Bunlarla buluşması golcü için çok önemli. Yani savunmacının oyuna katkısı teknik direktörden bağımsız biraz daha stabil olabilir. Ama santrfor mevkisi biraz daha hocanın ne oynatmak istediğine göre değişen bir faktör olduğu için... Açıkçası Umut'un bence şanssızlığı buydu.
2: Ankara gücünde parladı diye hatırlatmışlar. Doğru, evet, Bursa Spor'u da var hatta Umut'un ayın. Evet. Ama orada işte ya gerçekten doğru takım, doğru kadronun içinde olmak, yerde. Şans bulmak, o tercihi doğru yapmak önemli. Bir de evrilmek de bazen işinize yarıyor. Hep aynı örneği veriyorum belki ama Cenk Tosun hep şunu söyler. Ya benim suçum ne ya? Hani bir Mario Gomez, bir Dembaba, bir Abu evet. Bakar. Yani hep önüne böyle isnaydı ama ne oldu? Cenk Tosun
1: rekabete girdi.
2: Hem rekabete girdi hem kendine 11'de bu oyuncular varken de kanat tamam. forvet olarak
0: ama
2: şans
0: işte
2: buldu.
0: Ama işte bu şeyin, Umut'un öyle şeyi yok.
2: Evet.
0: Şeyin iki yönlü istiyorum. Temposu vardı. Evet. Kenarlarda, kanatlarda oynayabiliyordu.
2: Oynayabiliyordu.
0: Cenk Tosun avantajı oydu.
2: Evet, oradan da gole gidiyor. Çok iyi kullandı evet. gerçekten.
0: Kalemde. Ama iyi oynuyor. Orada oynamak da bir meziyet. Yani hem tabii. gole gideceksin hem adamını kovalayacaksın falan. O iki yönlü oynayacaksın. O biraz da devamlılık yani dayanıklılığı da olacak futbolcunun. Ama Umut olmaz yani. Umut'un orada olmaz yani. Bu direkt santrafor. Hani Fenerbahçeliler evet. arıyor esas santrafor.
1: Umut da kendince özel işleri yapması lazım. Yani 32 yaş, bu kadar fazla takım. Bu denli fazla teknik direktör.
0: Yılmaz Hoca'yı geçti be.
2: Takım ya arkadaşı. Buraya şuradan geldi bu arada, hani eleştirmek amaçlı değil. Bu tarz oyuncu örneği verme sebebim, hani kiralanırsa Mustafa Erhan ne olur ne biter izleyeceğimiz evet. yorum yaptı ya, ne doğru Avrupa'ya takıma... mı gitmesi Anadolu takımına mı gitmesi, o açıdan
1: ya ben Umut nezdinde söylemem şudur: Umut'un da belki bu patlamayı yapamamasının altında yatan sebebi Umut düşünmesi lazım. Ya kariyeri bittiği zaman geriye dönüp baktığında neden ben bu patlamayı yapamadım diye mutlaka düşünecektir.
2: Görüntüler çok uzaklardan, anladığınız üzere açık aydınlık hava. A milli takımda Dünya Kupası hazırlıkları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu görüntüde. Şu anda antrenman sahasındalar. Takım biliyorsunuz Florida'da Venezuela ile bir hazırlık maçı yapacak orada. Ve şu anda da antrenman öncesi canlı görüntüler bunlar.
1: Mecnot Yakmaz da yanında.
2: Evet, Mecnot Yakmaz da orada. Antrenman öncesi şu anda antrenman sahasındalar. Birazdan millileri de göreceğiz. İlk antrenmanını gerçekleştirecek A milli futbol takımımız. Kilometrelerce uzakta. Bakın saat şu anda 1.42. Bunlara alışın sevgili izleyicilerimiz. Bunlara alışın. Bu tarz görüntülere alışın. Onlar da antrenmanı takip edecekler tabii ki. Çok büyük destekle gittiler zaten Amerika'ya buradan konvoylarla, biliyorsunuz. Evet. Orada da yine bu destek sürecek giden hem federasyon yetkilileri hem ekiple birlikte ilk antrenman Venezuela maçı.

0: burada çok güzel bir ilk prova, Kuzey Makedonya karşılaşması. Biraz konuşalım antrenman öncesi bunun üzerine. Taner Karaman.
1: Birazcık daha sinerjiye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bilmiyorum size de böyle geçiyor mu ama sanki Dünya Kupası'na her sene katılan ne bileyim 10 seferdir üst üste katılan Güney Kore gibi çok alışıkmışız gibi bir yaklaşımımız var. Halbuki bunca uzun zaman sonra gittiğimiz bir dünya.
0: Biz ne yaşıyoruz falan havasına mı giriyoruz?
1: Sanki bir şok etkisi var insanların üstünde gibi.
0: Dünya da çok fazla bir şey yapmak istemiyorlar belki. Totem bu.
1: Çok çok ilginç bir soğukkanlı durumdayız şu anda. Aslında çok önemli bir şey gerçekleştiriyoruz. Ve bu heyecanı belki de geçtiğimiz dönemlerde işte Tarkan gibi ortaya söylenmiş parçalar, şarkılar, sinerjiler.
0: Ha, diyorsun ki bunlar nerede?
1: Bir atmosfer eksiği var şu anda Türkiye'de. Bu atmosferi hala yakalayamadık. Turnuva başlayacak. Bir türlü tam anlamıyla o heyecan sokağa sirayet etmedi bence.
0: O ne Costa Rica, ne de Çin, ne de Sambacı, evet. Brezilya reklamı gibi değil mi?
1: Neyi bekliyoruz?
0: Benim hep anlattığım reklam. Şimdi de mesela gruptaki rakiplerle ilgili böyle olabilir. Ya güzel şarkılar yapıldı. İşte Sinan Akçıl'ın şarkısı Sefo.
1: Sefo'dan var, evet.
0: Çok daha var yani böyle milli takıma güzel şarkılar besler, yeni yeni yapanlar, evet, istekle var. Yapanlar var. Devamı da gelecektir turnuva içinde, turnuva boyunca onu tahmin ediyorum ama tabii ki biraz da dönemsel diye düşünüyorum. Eskiden televizyonun gücü çok fazlaydı. Şimdi sosyal medya çok fazla güçlü. Sosyal medya paylaşımlarıyla biraz da o sinerjiyi görüyoruz. Evet. Futbolcuların kendi içerikleri var. Mesela ben Merih Demiral'ın içeriklerini çok beğeniyorum.
1: Çok güzel. Gözlük de çekiyor bir de.
0: Evet.
1: Çok doğal görüntüleri var.
0: Çok güzel. Bu işe çok önem veriyor ama bir yandan tabii ki kendi işini aksatmadan bunu sürdürüyor. Oradaki o mesaisinin ben evet. Hiç kesinlikle ödün vermeden
1: keyif alıyor.
0: Futbolcu arkadaşlarıyla sohbetleri, bizim ona dahil olmamız bu eskiden işte televole zamanlarını hatırlatıyor bana. Bunu evet. Futbolcunun kendisi yapıyor ama o da ayrı bir keyif bence.
1: 2002'de bunların hiçbiri yoktu ve sadece anı olarak şu anda dinliyoruz.
0: Evet, anlatıyorlar.
1: Bundan 20 sene sonra bugüne döndüğümüz zaman elimizde kayıtlar olacak.
0: Evet.
1: Yaşanmışlıklarla alakalı. Çok sıcak belli ki bu arada.
0: Evet, hava tabii ki sıcaktır diye tahmin ediyorum orada. Bir zorlayıcı olacak. Arizona'da kamp da çok zorlayıcı olacak diye tahmin ediyorum.
1: Çok yanlış bir tesisleşme. Yani FIFA'nın ataması tabii Arizona, bizim değil.
0: Evet, o sonradan...
1: Bizim tercihimiz olmayan bir şey.
0: Evet.
1: Ve oradan gelen bir karar olduğu için de yani geçtiğimiz...
0: Vazgeçilirse de bu sefer masraflar... artacak. Çünkü federasyona yüklenecek o masraflar.
1: Yani 40-50 derecelerden bahsediyorlar sıcaklık olarak. O yüzden bu elbette zorlayacaktır.
0: Biraz izleyicilerimizden de görüş almak istiyorum burada. Neler yazmışlar. Bu arada antrenman birazdan başlayacak. Amini futbol takımımızın Florida'da Dünya Kupası öncesi Amerika'daki ilk antrenmanını paylaşacağız sizinle canlı olarak. Bakalım neler söylüyorsunuz. Bu maçlar sabaha karşı, Taner Bey diyor. Evet. Maçı izledikten sonra gün içinde uyku düzeni nasıl sağlanır, tavsiye verir misiniz? Gece son sayfa olunca nasıl uykusuz kalacağız? Ay, evet, bakalım
1: herkes
0: ne yapacaksınız?
1: Herkes döngüsünü değiştirecek. Valla ben de ne yapacağım bilmiyorum. Bir şekilde bir araya bir yere sıkışacak. Bugün maç programına baktım böyle saat saat. Hiç normal bir saatte oynanan maç neredeyse yok.
0: Yok, ben şimdi bu arada bunu da çok dillendirmemişim ama ben 13 Haziran'da gidiyorum.
1: Tamam.
0: Ama Kanada'daki maça gidemeyeceğim. Hı hı. Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri maçlarını umarım bir aksilik olmazsa tabii ki görmek istiyorum. Gitmek istiyorum o maçlara. Oradayken belki anlayamayacağım onu ama döndüğümde bir şok etkisi olacak bende
1: olur
0: de.
1: Olur bence de.
0: Öyle tahmin ediyorum o saatlerden. Normalde o saatlerde uyuyorum çünkü ben tam. Yani 5-6 gibi
1: olacaktır.
0: Uyuyorum. Ama maçlar o saatlerde başlayacak.
2: Melike.
0: Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum.
2: Şu anda başkana mesaj attım. Meclim Başkanı'na.
0: Bana
2: tabii. Meclim Başkanı'nın da selamı var, iyi yayınlar diye biz oradan.
0: Gerçekten
2: tabii,
0: mi?
2: Aynı anda.
0: Bakın şu anda ekrandaki görüntü canlı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yanında da Başkan Vekili Mecnun Otuyakmaz. Antrenman öncesi Florida'dalar, antrenman sahasındalar ve Güvenç Kurtar mesaj gönderdim Mecnun Otuyakmaz'a.
2: Evet. Yok, başkana da
0: başkana
2: gönderdim.
0: Da gönderdi.
2: Başkan bana cevap verdi. O da ona söyledi zaten. Buradan seyrediyoruz. Tamam mı? Canlı yayındayız, sizi seyrediyoruz dedim. Tamam mı?
0: Görüntüdesiniz de, ekrandasınız
2: evet,
0: de.
2: Dedim işte.
0: Ekrandalar şu anda, bize de selam gönderdiler.
2: İyi yayınlar.

0: diyor.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: İyi seyirler demiş, pardon. İyi.
1: Birazdan da tabii asıl biz onları seyrediyoruz şu anda. Onlar orada bizi seyredemiyorlar. Belki online bakabilirler yani. Birazdan bu arada bu görüntüleri belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Size canlı olarak taşımamızın nedeni birazdan millilerimiz ilk antrenmanına çıkacaklar. Tabii çok kısa bir süre önce gittiler, yolculuk yaptılar oraya. Şu an bu seyahatin etkileri olacaktır. Ama birkaç gün içinde adapte olacaklar oraya. Bir Venezuela maçı. Ben o maçta da çok güzel görüntü vereceklerini düşünüyorum. Hocanın biraz daha belki daha az şans verdiği, ilk 11'de şans vermediği isimleri, sonradan oyun aldığı isimleri bu sefer ilk 11'de kullanabilir diye düşünüyorum. İki evet. rakip de bilerek seçilmiş rakiplerdi. Biraz belki de Dünya Kupası'nda çok da tercih etmeyeceği bir şekilde başladı. Hı hı. Kuzey Makedonya maçına. Venezuela maçına biraz daha son prova düşüncesiyle evet. başlayacaktı. Ne dersin Taner?
2: Yani doğrudan zemine, havaya, saate,
1: adaptasyon,
2: ilk 11'in artık büyük ölçüde sahada olduğu ve tam anlamıyla prova. Yani ilk maçımıza çıkacağımız planın neredeyse büyük ölçüde uygulandı. Venezuela karşılaşması izleyeceğiz. Ve o maç biraz daha aslına bakarsan tamamen uyum maçı.
1: Evet, bu arada hatırlatalım, ATV'den naklen ekranlara gelecek 7 Haziran'da Venezuela karşılaşması, onu da söyleyelim. Evet, saati biraz geç belki.
2: Saat 1.
1: 1'de oynanacak.
2: Alışalım lütfen artık.
1: Ona göre planlarınızı, takviminizi ve saatinizi ayarlayın. Saat gece 1'de Türkiye-Venezuela hazırlık maçı ATV'den gelecek ekranlarınıza. Dediğim gibi hocam, mesela sonradan oyun aldığı belki Arda'yı, Barış'ı ilk 11'de kullanacaktır. Ama hocanın kafasını bence Can ve Deniz çok karıştırdı.
2: Bence de. Ya Can zaten mükemmel performans gösteriyor. Yani Deniz de geri kalır bir şey değil ama yani Can'ın performansı, yayının ilk bölümünde de söylemiştim. Yani Can kendini bir an önce yukarıya bir yere, Bayern Münih'e falan atacak zaten. Öyle gözüküyor. Ve hocanın kafasını da karıştırması da normal. İnşallah da çizgisi hep böyle devam eder. Bizim ihtiyacımız var çünkü. Yani bizim hücum performansı üretecek oyunculara her zaman ihtiyacımız var.
1: Evet, ve milliler sağda devam et Taner istersen. Görüntüler canlı, onu hatırlatalım futbolcularımız. Evet. A milli takım oyuncuları antrenman için şu anda sahada. Endişelendiren isimlerden biri aslında Kerem Aktürkoğlu. Kerem, antrenmanda orada. Yaşadığı sakatlık yüzünden ama şu an orada. Zaten hoca da onun müjdesini vermişti. En çok faydalanacağı isimlerden biri olacağını. Bizi şampiyona öncesi Kenan endişelendirdi. Hakan endişelendirdi. Hatta Arda da. Ama durumları iyi bir şekilde hepsi yetişecek grup maçlarına, onu söyleyelim. Oyuncular şu anda ekrandalar.
2: Evet. Ve gayet de herkes.
1: Biraz rüzgar da var. Değil mi? Hava sıcak dedik ama.
2: Kimileri uzun kollu, kimileri kısa. Evet. Kimileri ceketli. Çok kestiremedim hava
1: Hocam
2: durumunu.
1: Sorsana hava nasıl diye. Başkanım belki ya, cevap verir.
2: Biraz bilgi alalım
0: ne lütfen. Ne söyleyeyim? Şomanları çok güzeldi başkanın.
1: Arda Güler ekranda. Bakın Abdülkerim'le birlikte.
2: Ben burada
1: çok neşeli, baksanıza keyif nasıl yerinde.
2: Herkesin elinde cep telefonu var bu arada. Farkında mısınız?
0: Hakikaten ya, cep
1: Arda'da
0: telefonu.
1: Arda'da yok. Yani Arda'da yok.
0: Herkesin değil, bazıları dediğin gibi ya, cep bakın, telefonları var.
2: Herkese cep telefonu var.
1: Bağlantıda var.
2: Umarım internet bağlantıları yoktur. Çünkü kadrodaki oyuncularla ilgili de transfer haberleri konuşuluyor.
1: Evet, kafaları
2: söylemler var,
0: İnternet bağlantısı
2: var.
0: Olmaz mı ya?
2: İnşallah yoktur hocam. İşte
0: nasıl?
2: Temenni.
0: İnşallah ne?
2: Temenni.
1: Vardır ya.
2: Normalde kampta, yani burada antrenman sahasında bile telefon falan olmaması lazım.
0: Ne olacak? Ya tabii canım. Ama yani otelde veya kendi telefonlarında şey var. Bak yine orada telefonlar var.
2: Evet, şu an.
0: Demin keşke başkanların resmini çekip gönderseydim onlara.
1: Ha? Birazdan sevgili izleyicilerimiz, görüntüler canlı olarak Florida'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ekranlarınıza geliyor. Birazdan A milli futbol takımımız ilk antrenmanını gerçekleştirecek Amerika'daki. Biz de bu görüntüleri canlı olarak sizinle paylaşıyoruz. Hazırlanıyorlar antrenman için. 7 Haziran gece saat 1'de Venezuela ile bir hazırlık maçı oynayacak A milli futbol takımımız. Gruptaki karşılaşmalar öncesinde, sonra sırasıyla Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri sınavları var. Evet, en zorlu maç hangisi olur?

0: grup maçlarında tahmininiz var mı? Hangi takım daha çok zor?
1: Ben Amerika'nın kondisyon olarak iyi olduğunu biliyorum,
0: evet,
1: ama
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Senegal maçını ekranlara getirmiştik.
1: Ama savunması iyi değil. Ya biz hepsini yeneriz diye düşünüyorum.
2: İnşallah hocam.
1: Ya Amerika'ya bir kıyak yapalım, çıksın orada.
2: Paraguay'ın çok geriye atıldığını düşünüyorum.
1: Öyle mi? Ben
0: bence de. Yani Paraguay'da sonuçta
1: bilmiyorum hiç ben ya.
2: Biraz yani zorlayabilir gibi gözüküyor bana ve milli takım havuzumuzdaki bir teknik direktör hocamızla bir sohbetimiz olmuştu. Onların da Paraguay'a dönük yani her şeyi yapabilecek bir takım olduğu görüşleri var. Fiziksel anlamda da çok güçlüler Paraguay tarafı. Biz de tabii geri kalır bir tarafta değiliz ama zor bir ekip. Dikkatli olunması gereken bir takım.
0: Hocanın kadro tercihlerini nasıl buldunuz? Birkaç eleştiri vardı bazı oyuncular özelinde. Savunmadaki bir iki isim, işte Çağlar ile ilgili biliyorsunuz zaten genel olarak Samet ile ilgili eleştiriler olabiliyor.
2: Yani Samet.
0: Bunun haricinde Aral kadroda olmalıydı görüşü vardı. Siz hocanın tercihlerini nasıl buldunuz? İkinize de sorayım. Taner?
2: Ben Aral konusunda evet ben de Aral'ın olma yani hak ediyor diye düşünüyorum. Ama sadece bunlar biraz daha kupadan sonrasının gündemi diye düşünüyorum.
0: Evet, çok konuşulmamalı değil mi?
2: Bu görüşteyim. Artık kadro seçilmiş. Mesela Samet çok konuşuldu. Ama Samet'in bugüne kadar evet oynamadığı dönemde bile Montella Hoca tercih etti. Ama belki bir maç, belki iki maç dışında her performans çok iyiydi. Bu yüzden hocanın Çağlar tercihinin
0: yani
2: altında
0: kimse
2: da
0: kimse hocaya bak çağırdın neler oldu diyeceği bir performans yok.
2: Yok. Ve Çağlar'da da mutlaka şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bizler tecrübe ya da izleyenlerimiz sadece fikir yürüterek burada görüşlerimizi ya da fikirlerimizi söylerken Montella Hoca ve ekibi bu kadroyu tercih etmek için haftalarca analizler yapıyorlar. Ve sonrasında bu sonuca çıkartıyorlar ortaya. Ben şöyle düşünüyorum. Vardır bir bildiği hocanın.
0: Demek yani, lazım zaten.
2: Öyle demek lazım. Vardır bir bildiği.
0: Her tercihinde.
2: Ve tercihlerimizde de zaten şunu çok doğru yaptığımızı düşünüyorum. 35 kişilik kadromuzda Trabzonspor'dan da Beşiktaş'tan da böyle herkesi kucaklayan bir kadro tercihi yaptı hoca. Ve bu bir stratejik bir tercih gibi gözüküyor. Çünkü bu tercihi yaparak eğer bu şekilde yapmasaydı hoca Beşiktaş taraftarları bir taraftan bir baskı oluşturacaktı. Belki Trabzon tarafından bir şeyler gelecekti ya da başka takımlardan. Finalinde her takımdan bazı oyuncuları dahil ederek hoca biraz sükunet sağlamış oldu.
0: Hocam sen ne düşünüyorsun?
1: Ben Çağlar'ı seyrettim. Müthiş oynadı ya. Birkaç evet, hareketi vardı son maçta. Müthiş oynadı adam. Ya evet. Çağlar'la ilgili çok spekülasyonlar var. Çok yani ben inanamıyorum. Mesela hani Fenerbahçe'de Fred ben ya olacak şey değil ya. Ben şimdi başkan seçilsin birisi diyeceğim ki Fred'i sakın bırakmayın mesela. Tamam mı? Yani olacak şey değil. Bazıları bir şeyde kafayı takıyorlar. Yani nasıl Masaoku gitti falan filan. Anladın mı? Yani onun için Çağlar'la ilgili konuşacağım. Tamam mı? Samet ya milli takımdaki performansı fena değil ama saatli bomba. Yani her an bir kırmızı kart, sarı kart, penaltı bekle yani tamam oradan. Mert Müldür biliyorsun yani savunması çok kötü, çok kötü. Ama oyuna girişleri, ofansa falan çok kaliteli ayakları var. Çok ofansif anlayışı çok iyi. Ama savunmada eyvah yani. Zeki'ye bir şey olursa eyvah ki ne eyvah. Onun haricinde ben bir şey düşünmüyorum pek yanlış yaptığını düşünmüyorum. Yani birini çıkarsa öbürünü çıkarsa olmaz. Bir de şimdi milli takım oyuncusu vardır. Tamam mı? Yani bu milli takımda her zaman iyi oynar. Tamam mı? Veya daha evvel oynamıştır. Mesela İrfan Can oynamadığı zaman da şeyde gol attı. Golünü attı. İyi oynadı. Bulgaristan maçında falan oyuna girdi. Müthiş oynadı yani. Golünü attı. Müthiş oynadı derken yani az da olsa süre aldı. Onun için de bazı şeyleri hoca fena yapmıyor. İyi yapıyor. Çıkaracağı takım kadrosu mesela benim beğenmediğim maçlar oluyordu. Kadro mesela bazen de işte bu kadro iyi başarılı olur dediğim maçlarda da maçın başında söylemiştim bunları kadroyu görünce başarılı oldu. Artık hoca da tecrübeli oldu. Takımı da iyi tanıyor. Futbolcuları da iyi tanıyor. Artık gereğini yapar gibi geliyor. Yani biz çok başarılı oluruz. Başkan da kupayı alıp geleceğiz dedi. Yani
0: kızıma söz verdim diyor hep işte.
1: Ya iki, şimdi bak 2002 şey gibi olacak bu, Dünya Kupası gibi olacak bana göre. Şimdi biz diyoruz yani işte yok Avrupalı takımlarla oynamadı falan. Biz Avrupalı takımlarla da başa baş oynarız. Yani bakma burada bir İspanya'ya biz yenildik. Yalan yanlış işler yaptı şey hoca orada. Ha İspanya takımı daha iyi. Orada da karşılaşacak. Karşılaşırsa göreceksiniz yani.
0: Bakın şu anda başladı bu arada biz konuşurken küçük küçük koşularla takım antrenmana. A milli futbol takımımızın Amerika'daki ilk antrenmanını canlı canlı seyrediyorsunuz. Artık maraton başladı sevgili izleyicilerimiz. Saatler 2. Tekrar ediyorum. Bu saatlere alışın. Bakın Arda'yı, Merih'i, Hakan Çalhanoğlu'nu, A milli futbolcularımızı şu anda antrenmanda seyrediyorsunuz. Orada başka başarılara da tanıklık etmiş teknik kadroda bakın kim var? Hakan Balta var. Kendisini hatırlayacaksınız Euro 2008'deki başarının içerisinde olan. Onun için de bambaşka bir şey. Şimdi teknik ekipte böyle büyük bir organizasyonun içinde takım yıllar sonra Dünya Kupası'nda bu oyuncular şu anda Amerika'da Dünya Kupası için ilk antrenmana çıktı. Bana göre çok tarihi bir an bu. Ve canlı canlı saat gece 2'de Aspor'da ekranlarınıza getiriyoruz.
1: Hakan Balta, ben maçtaydım 2008'de, Cristiano Ronaldo'ya adım attırmadı.
0: Çok iyiydi. Çok
1: yani iyiydi. O maçta gerçekten canlı seyrettim ve ayret ettim. Ben diyordum ki eyvah yani Hakan Balta öyle çabuk değil. Müthiş futbol oynadı. Ben Cristiano Ronaldo'yu sahada göremedim. İlk maçımızda herhalde müthiş oynadı. Hep o aklıma geliyor.
2: Ve kadromuz çok güzel. Teknik kadro da çok güzel bu arada. Yani görüyorum mesela kondisyoner hocamız var. Vural Hoca şu an kadrajda değil. Galatasaray'ın şampiyon hocalarından. Yani 4 sezondur Galatasaray'da olan Vural Durmuş. Şu an milli takımın da kondisyoneri. Ve takımı çok iyi hazırlıyorlar gerçekten de. Ve şu anda da gerçekten bu görüntüleri ekrana verip izleyenlerle bu saatte buluşturmak da bence çok kıymetli ve şunu söyleyeyim, sadece A-Spor'da şu an antrenman.
0: Evet.
2: Yani A milli takımın antrenmanı şu saatte, şu anda sadece A-Spor'da canlı yayında.
0: Ben dedim ama sabaha kadar buradayız dedim size. Sizin için bekleyeceğiz dedim size. Evet. Antrenmanı vermez miyiz size canlı canlı? Yine hatırlatalım. 7 Haziran gece saat 1'de Venezuela karşılaşması ATV'den naklen ekranlarınıza gelecek. Yine milli takımdan oraya gitmesek de bakın şu anda orada biz olmasak da canlı canlı ilk antrenmanı paylaşıyoruz sizinle. Tabii ki an be an her gelişmeyi paylaşacağız. Onu da söyleyelim. Tekrar başa döneceğim. Şimdi oyuncuları gördükçe aklıma geliyor. Az önce İsmail yine gözüme çarptı. Hocanın Venezuela maçında bambaşka bir 11 tercih edeceğini ben düşünüyorum. Kuzey Makedonya maçına nazaran. Sen ne dersin
2: Taner? Aynı fikirdeyim. Yani Kuzey Makedonya maçı biraz daha aman sakatlık vermeyelim maçı.
0: Evet.
2: Ve aynı zamanda kulübede oturan, oturma ihtimali daha ağırlıklı olan oyuncularımızın biraz daha maç performansı edinsinler karşılaşmasıydı. Bu karşılaşma ise artık doğrudan kupadaki ilk maçımızın provası olacak.
0: Evet.
2: O yüzden de
0: Montella ekranda bu arada.
2: Kadromuz bambaşka olacak diye düşünüyorum. Ve aslında bambaşka kadromuz, ideal kadromuz olarak söyleyebiliriz. Hatta şu an tam olarak kadrajda bulunan oyuncularımızın...
0: Evet, bütün oyuncular
2: 11
0: oyuncusu.
2: 11 oyuncusu. Belki de 11 bunlar.
0: 11 oyuncuları ekranda. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun biliyorsun onun da bir sakatlığı vardı. Evet. Şimdi bazı oyuncuları şöyle gözlemlemeye çalışıyorum bir yandan. Durumları ne diye. Tabii oradaki gazeteci arkadaşlarımızdan daha detaylı rapor da alırız. Biz buradan çıplak gözle hani kameradan gördüğümüz kadarını paylaşıyoruz ama antrenmanı orada çıplak gözle izleyenlerin başka gözlemleri de olacaktır. Gün içinde muhabirlerimiz oraya giden yorumcularımızdan alacağımız bilgilerle oyuncuların sağlık durumlarını da güncelleyeceğiz size. Onun hatırlatmasını yapalım. Çünkü kimler yoktu? Özellikle kadroda olmayan isimler vardı. Sakatlıkları sebebiyle ya da hocanın riske etmek istemediği isimler vardı. Onlardan işte Abdülkerim de kadroya alınmamıştı hatırlayacaksınız. Bazı isimler Uğurcan'ı almamıştı Kuzey Makedonya mücadelesinde kadroya. Şimdi bu isimler ekrandalar şu anda çalışıyorlar ama riske atılmayacak oyuncular belki de bu antrenmanda biraz daha temkinli çalışan oyuncular olabilir. Onların da yine detaylı bilgisini gün içinde paylaşacağız. Ama şu anda kadroyu tam kadro A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını canlı canlı paylaşıyoruz sizinle.
2: Evet.

0: Yaklaşık ya 20 dakikadır. Çok da güzel.
1: Hocama kritik bir soru soracağım.
2: Sor.
1: Hocam, Mert Müldür'ün saçını nasıl buldu?
2: Ha, bak, geçenlerde görmüştük.
1: Da Barış da sarı yaptı. Mert Müldür de sarı yaptı. Samet Akalın dalga geçiyor. Hatta ben yaptığımda daha iyi olmuştu diye.
2: Güzel hoş ya. Genç çocuklar ya. Yakışıyor yani.
1: Sen bu saçla şeyi, çok oynanmasını sevmezsin.
2: Ama yok bunlar. Ben çok uzun
1: süredir. Totemdir hocam ya. Vardır onun bir şeyi.
2: Topuz mopuzu falan sevmiyorum ya. Topuz daha kızlara, kadınlara yakışıyor yani. Topuz saçı, ne bileyim, uzun saçı falan hoşuma gidiyor. Çocuk şeylerde falan.
1: Şu an ekranda böyle Montelli'nin görüntüsü, oyuncuların gözü beni çok heyecanlandırıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sevgili izleyicilerimiz, siz de yazın. Bakın, Dünya Kupası'ndaki ilk antrenmanı canlı olarak seyrediyorsunuz. Duygularınızı bizimle paylaşın. Taner, bir şey diyordun.
0: Dünya Kupalarında bu tarz saç ikonları, davranışlar, gol sevinçleri, bunlar önemlidir. Sokağa da sirayet eder hatta. 2002'de Ümit Davala'nın saç kesimi gibi örnek veriyorum. O yüzden bazı oyuncularımızdan bu tarz Mert Müldür'de olduğu gibi farklılıklar görmemiz de muhtemel. Ve sanırım biz bu gruptan çıkarız ve çıktıktan sonra yine 2002'deki gibi bir tüm ülkeye sirayet eden bir sevinç ortamı ve sinerji oluşur diye tahmin ediyorum.
1: Bizim çocuklar saat farkına hemen uyum sağlamışlar. Ben iki gün ayakta uyurdum. Mehmet Bey böyle yazmış. Rövşan Bey, canımız sarı kafamız Barış antrenmanda bile güven veriyor yazmış. Tabii, çok iyi de gol attı.
3: Zor bir yolculuktan geldiler bir de.
1: Evet.
3: Onlar da şu anda o kadar mesafe ve attığı gol de aynı şekilde dediğin gibi çok da zor bir gol, güzel bir gol.
2: Ben şeyi çok beğendim, şu özeti seyrederken ara pasını Oğuz'a atan kim diye baktık. Bak, burada kameraman arkadaşım İsmail. Müthiş bir pas attı şey Melike. Müthiş yani. Benim diyen adam öyle bir pas atamaz.
1: Hocam ben, takımdaki her oyuncu.
2: Allah nazardan saklı. Hepsi iyiydi. Yani o İsmail'in o pası var ya, müthişti ya. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi.
1: Turnuvanın en az gol yiyip en az gol atan takımlarından birinin bizim takım olacağını düşünüyorum. Bu başarı getirecektir. Yeter ki istediğimiz sonuçları alalım. Enteresan bir yorum Furkan Bey'den.
3: Yani benzer stratejide Yunanistan 2004'ü kazanmıştı. Az gol yiyeyim. Teknik olarak çok iyi bir takım değildi. Ama az gol yedi, az attı. Şampiyon oldu.
2: Onun o kadar gücü yoktu ama bizim gücümüz de var.
3: Bizim
2: yani.
3: Bizim gücümüz de var.
2: Var yani. Turnuva onlardan daha iyiyiz yani.
3: Olabiliriz. Yani bence kalecimiz de savunmamız da çok iyi.
1: Kerem geldi görüntüye. Kerem'in de az önce de söylemiştik, İstanbul'da antrenmandaki sakatlığı biraz korkutmuştu bizi ama o da antrenmanda şu anda ve gayet iyi görünüyor.
3: Evet.
1: Biraz. Oraya ışınlanmak isterdim yazmış Burak Bey.
3: Kim istemezdik?
1: Montella topu görünce Roma dönemindeki ofansif kanat zamanlarını hatırlamış gibi Rövşan Bey yazmış.
3: Tabii o da şu anda bence teknik direktör olduğu kadar oyuncu olmak da isterdi Dünya Kupası'nda.
1: Tabii ki isterdi. Evet, onun için de çok güzel bir turnuva olacak. Güzel bir mesleki anlamda kariyerinde bölüm olacak diye düşünüyorum. İtalya'nın da Dünya Kupası'na gidememesini düşününce İtalyanların da gözdesi gözdelerinden biri olacak yani milli takım, onu söyleyeyim, gözdesi demeyelim direkt.
3: Nadir İtalyanlardan bir tanesi Dünya Kupası'nda.
1: Evet. Ezel Bey, tam uyuyacaktım antrenmanda Kerem'i görünce uykum kaçtı yazmış. Evet, canlı canlı amili futbol takımının antrenmanını
2: o da var.
1: Sizlere yansıtıyoruz. Bakın görüntüde biz bile yokuz, sesiniz var sadece ama Florida'dan amili futbol takımımızın Dünya Kupası öncesi ilk antrenmanını sizinle paylaşıyoruz. Canlı canlı futbolcuların görüntülerini. Tabii ki kaçacak uykunuz. Biz buradayken uyumayacaksınız. Artık. Saat 2:07. Yaklaşık 20 dakikadır değil mi?
3: Artık alışalım. Evet, 20 dakikayı geçti hatta.
1: Evet.
3: 20 dakikadan fazla süredir, dakikadan fazla süredir.
1: Katar'dan mesaj var İbrahim Bey. Bilet fiyatları, maç biletlerinin fiyatlarını eleştirmiş. Vallahi bilemedik diyor. Katar'daki Dünya Kupası'nın kıymetini hem uzak hem çok pahalı diye bence eklemiş.
3: De. Yani o anlamda katılıyorum. Yani biraz Avrupa'ya uzak olması, finansal olarak yüksek maliyetler doğurması, yani milyonlarla ifade edilen maliyetlerden bahsediliyor hatta. Yani şu kupayı baştan sona takip etmek için bir Avrupa'dan Amerika'ya bu organizasyona gitmenin maliyeti milyonları geçiyor.
2: $1000 bir şey.
3: O zaman da tabii yani. Dünya Kupası gerçekten hedefine ulaşıyor mu?
2: Yani otel de uçak da. Oo.

0: konaklaması, bileti yani, yüksek maliyetler çıkıyor.
1: İşte yalnız herkes kendi takımı seyredi ama o da değil yani. Oraya gitmişken insan bir çeyrek finali, yarı final, finali seyretmek ister yani.
0: Tabii start mesela Meksika'da Arqueta Stadyumu'nda olacak ilk maç. Maçın o stadyumda hatırlayın hocam, toplamda şu bugüne kadar iki tane final oynandı. Dünya Kupası finali. 1970 ve 86 diye hatırlıyorum. Birisi Maradona'nın o el golü. Biri Pele'nin o finalde İtalyanlara olması lazım. 4-1'lik karşılaşma. Şimdi Maracana ile birlikte Arqueta Stadyumu 2-2 yaptılar. Şimdi dünyada ilk kez bir stadyum, üçüncü kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Şimdi bu anlara tanıklık etmek de çok kıymetli.
2: Evet. Bir yandan bak Serhan Türk de şu anda bana bir fotoğraf gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu ile birlikte bir selfie yapmış. Onu atmış bana. Selamlar, sevgiler. Antrenmanı canlı olarak ekrana getiriyoruz. Tabii onlar da orada takımı izliyorlar. Serhan Türk'e de selamlar buradan.
0: Selamlar.
1: Onları da verseydim. Temin, keşke ben resim çekseydim, başkanları gönderseydim. Çok enteresan olur biliyor musun? Biz buradan onları görüyoruz. Hatta video bile atsaydım. Mecnun Başkan telefonla oynuyorsun falan yazdım biliyor musun? O da ona da söylemiş. Keşke çekseydim şey resimlerini.
2: Evet. Yaklaşık 25 dakika oldu gerçekten. Antrenmanın görüntülerini canlı olarak paylaşıyoruz sizinle. Futbolcular ilk çalışmasını gerçekleştiriyor Amerika'nın Florida eyaletinde şu anda. Yine orada Venezuela ile bir hazırlık maçı oynanacak. Kampın Arizona'da olacağını tekrar hatırlatalım. İlk maç Kanada'da, sonra San Francisco ve sonra Los Angeles'ta olacak A milli futbol takımımızın karşılaşmaları. Herkesin görüşü çok rahat gruptan çıkacağımız, asıl önemli olanın sonrası olduğunu konuşuyoruz.
0: Evet, o da korkutuyor.
2: Bir bilgi verelim bu arada. Kenan Yıldız'ı soranlar var. Kenan Yıldız otelde fitness yapıyor. Kerem ve Ferdi, biz de gözlemlediğimiz kadarıyla zaten söyledik, biraz daha takımdan ayrı çalışıyor. Kerem içeride ama sonra ayrı çalışacakmış biraz daha. Serhan Türk'e teşekkür ediyoruz bizi bilgilendirdiği için.
0: Sağ olsun. Valla benim de gözlerim Kenan'a
2: geldi. Evet. Ben de emin olmadan bilgi vermek istemedim ama bilgi aldık. Tekrar hatırlatalım. Kenan Yıldız otelde fitness çalışması yapıyor. Takımdan ayrı olarak. Yine riske atılmak istemeyen, bakın ekranda da şu anda Ferdi de takımdan ayrı. Birazdan Kerem takımla birlikteydi ama onun da ayrı çalışma sürdüreceği bilgisi geldi Serhan Türk'ten. Sakatlığını atlatan ya da sakatlığını atlatmak üzere olan, tedavisi süren oyuncular olduğunu söyleyelim. Zaten ufak ufak takımdan ayrı çalışmalara başladıklarını biliyorduk. Evet. Oyuncuların, Hakan artık adapte olmuş görünüyor. Hakan'ın problemi yok. Onu söyleyelim. Ama bütün oyuncuların grup maçlarına
0: hazır olacaklar,
2: hazır olacağı anlaşılıyor. Zaten Montella da açıklamasında öyle söylemişti. İyi de bir görüntü veriyorlar gerçekten.
0: Evet. Bir de şansımız da şuydu sevgili Melike. Takımların son dönemlerinde bu oyuncularımızın büyük bir bölüm kendisini iyi korudular.
2: Evet.
0: Yani kulüp takımlarından gelirken zorlu mücadelelerden geçtiler ama kendilerini çok sakınarak geldiler buraya ve bu da bize biraz avantaj oluşturacak.
2: Evet. Görüntüler canlı olarak geldi ekranlarınıza. Amini futbol takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk antrenmanını gece saat şu an 2.12, yaklaşık 25-30 dakikadır.
0: Evet, değil 30 mi? Dakikadır
2: sizinle
0: veriyoruz.
2: Paylaştık. Uğur getirsin, hayırlı olsun. Daha böyle çok gece mesaimiz olacak. Maç olur, antrenman olur. Galibiyet bol sevinçleri, bol coşkuları olur. Bol bol yayınlarda olacağız ama şimdi teknik ekibimizin, rejinin de artık ayrılması gerekiyor. Bizim de ayrılmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
2: Evet, diğer yayınlarda yine görüşeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Bu gece biraz geç ayrılıyoruz sizden. Güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda, 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor, dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı, Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım, devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası, Harry Kane sağına çekti, Harry Kane 5-0. Bayern Münih, Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum, Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane, fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicolas Jackson, Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
2: Direkt.
1: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
2: Kaydı.
1: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
2: Bir şey gerçekten ya.
1: Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
2: Gol Harry Kane'in.
1: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
2: Ya farklı açılardan tekrar gösterilmesi gereken bir uzun.
1: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane.

Michael Owen ise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva, Fabio Silva terse çekti, Fabio Silva vuruş yapacak, yine Harry Kane, inanılmaz. Maxi Bayer baskıda, Neuer, Harry Kane, şimdi o lise pası verdi, gol pozisyonu, Luis Diaz tereddüt ettiği kanda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Ben Sabahini bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı. Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayer. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol! Romulo! Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Offside söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane. Savunma arkasına Diomande'yi kaçırma düşüncesi. Diomande Neuer. Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım. Ito yerden çok iyi yere. Olise. Son anda Gulaçi.

0: Gulaç'a izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern Olise yaptı ortayı, bir kafana gol, Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1 Bayern 3.
1: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
0: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1. Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigliler'i. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson. Yaptı ortayı Svensson. Kafa gol. Schlotterbeck. Schlotterbeck golü attı. 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. İşte Terbek çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Virus'un topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı. Şut şansı Kimi vurdu ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı. Adeyemi iyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilhamı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer. Sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise. Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kemik gol. Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema'yı almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Savaş Çorlu ve Caner İşbeğendiren konuklarımız kendileriyle transferin gündemine dair değerlendirmelerimiz olacak. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Kulüpler şimdiden son derece hareketli. Özellikle Fenerbahçe'de ciddi bir hareketli.

0: Lig söz konusu, transfer konusunda ve üstüne konuşacağımız çok fazla konu var. Sabah Çorlu hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Caner İş Beğendiren hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar olsun hepimiz için. Fenerbahçe ile bir açılış yapacağımız vakit şunu söylememiz gerekiyor. Başkan adaylarından Hakan Safi transfer için anlaşacağı oyuncuyu, anlaştığı oyuncuyu hatta açıkladı. Sporting forması giyen Luis Suarez'i başkanlık seçimini kazandıkları takdirde kadrolarına katacaklarını ifade etti. Oyuncuyla prensip anlaşmaları söz konusu ama tabii ki Sporting'i de ikna etmek gerekiyor. Bu da ayrı bir mesele. İki ayaklı bir operasyon. İlk ayağı sanki tamamlanmış gibi görünüyor. Bu oyuncuyla ilgili de mutlaka değerlendirmelerimiz olacak. Savaş Çorlu aslında günlerdir konuşuyorduk seçime. Az kala bir transfer açıklaması hamlesi gelebilir adaylardan, hatta özellikle Hakan Safi'den diye. Bugün o yönde bir açıklama gelmiş oldu. 4 yıllık bir anlaşması söz konusu kendisinin beyanına göre. Nasıl değerlendirirsin ismi? Az sonra Caner'le de konuşacağım.
1: Caner mutlaka daha iyi analiz edecektir. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Seçim yarışı adaylar ismi açıklandığından beri yaptığımız her yayında senin de ifade ettiğin gibi şunu söyledim. Seçim benim için son 3 ya da 4 günde biraz daha netleşir. Başkan adayları çünkü kozlarını paylaşacak. Heyecan vermiyor demiştim bana. Yavaş yavaş o seçim heyecanına girdi Fenerbahçeliler. Çünkü gündüz Aziz Başkan, akşam işte Hakan Safioğlu Başkan. Baktığın zaman bugün işte Luis Suarez, dün Hakan Bey'in adaşı Hakan. Yani baktığımız zaman Çalhanoğlu. Herhalde sırada teknik adam var. Çünkü İki önemli transferle iki gün üst üste görüşüp bunu sadece bazen eskilerde olsa mesela 2000'li yıllarda ise başkan adayları bol keseden atarlardı. Şu isimle gittik görüştük, bu isimle görüştük, bu isimle alalım. O zaman sosyal medya yoktu. Bugün dolayısıyla böyle bir görüşme olmasa hemen sosyal medyada hayırdır ya bu nedir ben böyle bir şeyler duymadım diye. Bunu bir tek yapmayan Hakan Çalhanoğlu, onun dışında herkes yapıyor. Hakan Çalhanoğlu yapmıyor bir tek.
0: Hakan mevzusunda ayrıca değerlendiririz.
1: O zaman şöyle söyleyelim. Bugün çarşamba, Perşembe'de yarın, Hakan Bey'den yarın da bir şey bekliyorum. Cuma günde bir yeni sürpriz daha bekliyorum. Teknik direktörü Cuma açıklayabilir, yarın belki yeni bir isim daha açıklayabilir. Çünkü 3-4 tane isim demişti. Şu anda 2 tanesini 2 gündür duyuyoruz. Dolayısıyla yarın ve Cuma günü Hakan Bey'den yeni sürprizler olur. Seçim heyecanını gelirken yine ben nabzı yolda tutarım. Takside, ulaştırmada, arkadaşlarım arasında. Aziz Beyciler'le Hakan Beyciler şu anda hala bölünmüş vaziyetteler. Kimisi Aziz Yıldırım diyor, kimisi Hakan Bey diyor başkan olması yönünde. Ama yarış hakikaten yeni başlıyor. Bak hep söylediğim bir şey vardı Kerem seninle yaptığımız yayınlarda. Bugün seçim olsa Aziz Başkan seçimi kazanır diyordum.
0: Evet.
1: Şu anda benim izlenimim kafa kafaya geldi gibi bu iki transfer mutlaka etkileyecektir. Teknik adam da belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Conte denilmişti. Conte için İtalyan medyasından konuştuğumuz İtalya'dan bazı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde milli takımı gidecek deniliyor. Diğer taraftan ligi bilen bir isim denilmişti. Jesus'la Montella kalıyor. Onu da şu durumda Hakan Bey açıklayabilir mi bilmiyorum ama bundan sonra Fenerbahçe Kongresi'ne oy kullanmaya gelen insanların, kişilerin toplantılarda gelip çok net söyleyeyim yani menüler değil. Ondan sonra futbolcu menüsü önemli, teknik adam önemli. Yani geldiği zaman Hakan Bey'in iki futbolcusu, üçüncü futbolcusu, Aziz Bey'in iki futbolcusu, üç futbolcusu ya da teknik adamı kim olacak? Projeler çünkü çok fazla heyecanlandırmadı. Dolayısıyla bu isim de Fenerbahçe taraftarını mutlaka heyecanlandırmıştır. Çok önemli bir isim. Portekiz Ligi'nin gol kralı da az önce Caner de söyledi. Ben Fenerbahçe camiasının az önce salonda beraber izlerken kalabalığı bir türlü göremedim. Ne kadar kalabalık var o da önemli. Ama tekrar ediyorum ben yarın ve cuma günü seçimin sonucu belli olmak kolay değil ama biraz dışarıdan daha net belirleyici olacaktır. Bir de bir sözüm daha vardı Kerem. Ben seçimdeki hazırın sayısı sandıklar kapandığı zaman sayıyı gördüğüm zaman kazananı zaten belli olabileceği bir seçim olduğunu düşünüyorum. Yani onu daha önce söylemiştim. 20 bin üzerine geçerse bir adayın şansının daha fazla olacağını düşünmüştüm.
0: Nasıl görüyorsun Luis Suarez ismini Caner?
3: Yani şöyle şimdi tabii Luis Suarez geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi'nde gol kralı olarak tamamladı ve bir sezon önce de yine İspanya 2. Ligi'nde mücadele ediyordu. Orada da gol krallığı yaşadı. Esasında stil olarak çok fazla, çok size'lı bir oyuncu değil. Yani çok böyle kalıplı ya da işte Victor Gyökeres sonrasında transfer edilmiş bir oyuncu. Aynı benzer oyun karakteristiğine sahip değil. Tabii Gyökeres biraz daha dominant, biraz daha fiziksel yönüyle ön plana çıkan bir oyuncu ama burada esas başarı aslında Sporting Lisbon tarafının ne kadar doğru yönetildiğini ortaya koyuyor. Başlarındaki kulüp başkanı Federico Varandas kulübün eskiden doktoruydu aynı zamanda ve doktorluktan kulüp başkanlığına uzanan bir serüven. Oldukça önemli işler yaptı. İşte Bruno Fernandes'in satışıyla başlayan o mali süreç ve bir anda Sporting Lisbon'u bambaşka bir seviyeye ulaştırdılar. Ve mali anlamda da çok doğru yönetiliyor kulüp ve şu anda aldığımız son haberler doğrultusunda oyuncunun tabii ki serbest kalma bedelinin 80 milyon euro seviyelerinde olduğu konuşuluyor. Ha, tabii ki belli başlı pazarlıklar devreye girecektir. Tabii Sayın Hakan Safi oyuncu tarafıyla 3+1 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdiği yönünde şu anda basına yansıyan haberler var. Ancak tabii ki burada kulüp tarafıyla ne gibi bir iletişim olacağı söz konusu. Sonuçta hala da resmi olarak bir başkanlık durumu söz konusu değil. Hem Sayın Hakan Safi görüşmelerini sürdürüyor hem Sayın Aziz Yıldırım bu etapta transfer görüşmelerini sürdürüyorlar. Mühim olan önümüzdeki hafta itibariyle herhangi bir başkan adayı başkan olduğu takdirde ondan sonraki faaliyetler. Az önce Savaş abinin de söylemiş olduğu şeye ben de bir ek yapayım. Tabii ki bu seçim periyotlarında camia dinamikleri çok hızlı değişkenlik gösterebiliyor. Burada A Spor ekranlarında her iki başkan adayını da yakın zamanda ağırladık. Her iki başkan adayının da projelerini uzun uzadıya dinledik. Esasında tabii ki burada son bir hafta kala taraftarı da çekebilmek adına en önemli unsur tabii ki sportif başarı adına yapılacak olan transfer hamleleri. Dolayısıyla futbolda yapılacak olan transferler taraftarı heyecanlandırıyor. Yoksa elbette bununla beraber yapılacak olan diğer projeler de çok kıymetli. Bunları da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Yoksa işte yapılması planlanan gayrimenkul projeleri olsun, bununla beraber işte stadı büyütme projeleri olsun ya da işte dijital tarafta yapılacak olan projeler olsun. Bunlar da elbette kulübe finansal anlamda katkı sağlayacak önemli işler. Ama kısa vadede Fenerbahçe Kulübü şampiyon olmayı arzuluyor, şampiyon olmak istiyor. Bu doğrultuda da taraftarı şu anda en çok heyecanlandıran, taraftarı yeniden kenetleyen tek unsur şu an itibariyle transfer. Ve herkes şu anda yıldız transferleri kenetlenmiş durumda. Tabii Savaş abi az önce Hakan Çalhanoğlu isminden bahsetti. Tabii bu federasyonun almış olduğu yeni yerli kuralıyla birlikte, yabancı kuralıyla birlikte 10+4... şu anda ister istemez kulüpleri tamamen aslında yerli opsiyonlara da yönlendiriyor doğrudan.
0: Evet.
3: Bu bağlamda işte Merih Demiral olsun, Hakan Çalhanoğlu olsun, işte Can Uzun olsun, bu gibi yurt dışında oynayan oyuncular tekrardan kıymete binmiş durumda. Bunlar da işte Merih gibi isimler, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler de şu anda Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan oyuncular. Luis Suarez az önce de söylemiş olduğum gibi gol kralı olmuş önemli bir isim. Takım içi de oyun yapısını biraz şöyle tarif edeyim aslında. Edin Dzeko gibi alverleri yapan ve sürekli derine gelen bir oyun tarzı var. İki ayağını da çok etkili biçimde kullanıyor. Aslında son vuruşları gerçekten kuvvetli. Ama tabii böyle Gyökeres kadar bir dominantlık beklenmesin. Yani size sezonda belki 40 gol vaat etmez. Ama çevresi doğru şekillendiği müddetçe, örnek veriyorum, solunda ve sağındaki oyuncu profilleriyle beraber bir uyum sağlarsa, beklerden de istediği verimi, desteği alırsa size çok fazla gol katkısı verebilir. Ama tabii çevresini doğru bir şekilde şekillendirmeniz gerekiyor. Bu profilli bir oyuncu tabii Luis Suarez gibi bir oyuncuyu getiriyorsanız muhakkak çevresinde de onunla birlikte uyum sağlayabilecek oyuncular olması gerekiyor. Bu da elzem.
0: Hakan Safi'nin Luis Suarez konusunda yaptığı açıklamanın o satır başlarını bir ekranlara taşıyalım, sonrasında sohbetimize devam ederiz.
2: Bu kampanya sürecinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeliyle bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz, pazar akşamından itibaren Fenerbahçe'nin her derdine deva olacağız. Ve hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim, biliyorum. Ne diyoruz? Bu kadar kafi, diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Biz de bu hasretin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz. İlk işimiz ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak.

0: Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Duyusunuzda inanılmaz yaşı 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para. 25'e başka para. 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi Şampiyonluğu'na da iki katı para koydum. Efsane başkanımız, sevgili başkanımız kendisine efsane deyince kızıyor. Bende bir Hakan Sabi değil, 5 Hakan Sabi var dedi, değil mi? Evet. Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa, o da hediyesiz. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim. Söz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Babasın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrarlıyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.
1: Hakan Safi'nin açıklamalarını ekranlara getirdik. Daha uzun bir konuşma ama satır başları Fenerbahçe camiasını belki en heyecanlandıracak bölümler bunlardı. Transfer konusuna gelince Luis Suarez'le anlaşmış olabilir. Doğrudur. Oyuncuyla sözleşme şartları konuşulmuş olabilir. Süper Lig gol krallığı sözünü de almış olabilir. Ama burada kulübe olan bir oyuncu Luis Suarez. Aynı şey Hakan Çalhanoğlu için de geçerli. Ona zaten ayrıca bir parantez açacağız. Bu transfere bitmiş gözüyle bakabilir miyiz bu şartlar altında?
2: Bu tip iş insanları açıklamalara baktığımız zaman sesinin tonları da değişti baktığımız zaman. Aziz Yıldırım'ın da Hakan Safi'nin de. Yine ya ben demiştim çok fazla sevmem ama Kerem yine seçim zamanından ilk günden beri iki tarafı da çok sakin. Fakat son 3-4 günde biraz daha ses tonları yükselecek, zaman zaman sataşmalar da olacak demişimdir. Sayın Başkan'a göndermede bulundu Aziz Yıldırım'a. Ben de 3-4 tane Hakan Safi var diye. O da yani şimdi baktığın zaman aslında Sayın Safi samimi bir kişilik. Yani doğal. İçten bir şekilde bazen okullarda işte bayramlarda haçlık veririz. Böyle haçlık dağıtır gibi şampiyonluk primi, Ziraat Türkiye Kupası primi, hatta şampiyonluk priminin 3 katı olduğunu futbolcu da bunu bizzat ifade etmiştir. Bu tip iş insanlarının ben direkt oyuncuyla görüşebildiklerine çok ihtimal vermiyorum. Mutlaka ve mutlaka ben Fenerbahçe'de bir başkan adayım. Oyuncunuzla bir görüşme yapacağım demiştir. Çünkü bu şekilde görüşme kulübün elini güçlendirir. 80 evet. milyon euroluk serbest kalma maddesinden daha aşağı çekme şansınız kalmıyor böyle bir durumda. O zaman 80 milyon euroyu gözden çıkarmış olacaksınız. Yani Hakan Çalhanoğlu'da da belki Inter kulübüyle, çünkü iş insanı kendisi. Avrupa'da da iş yapan. Tabii. Daha önce eski Milan efsane futbolcusuyla da oturup kalkan, bu konuda bir yardımlarını da alacağını da hatırlayalım. Onları da ifade etmişti. Yani açıklamalara baktığımız zaman az önce de ifade ettim. Seçmeni heyecanlandıracak açıklamalar mıdır dersen, ben yeni yeni bunu almaya başladım. Daha önceki toplantılarda sen az önce stat vurgusu yaptın.
1: Abola ne yazmış bununla ilgili söyleyeyim mi?
2: Anam, çok
1: şu anda bakıyorum. Abola'dan Nuno Raposo saat Portekiz saatiyle 18.23 itibariyle bunu haberleştirmiş. Hakan Safi'nin ismini vermeden başkan adayı olarak bahsediyor. Oyuncu ile temasa geçti ve konuşulan değerler çok cazip. Bu bir gerçek diyor. Bunu net bir tabii. şekilde Sporting'i takip eden Nuno Raposo doğruluyor. Ama aynı zamanda diyor ki Sporting bu noktada bunun bir konuşma meselesi dahi olduğunu düşünmüyor diyor. Yani Sporting adına Nuno Raposo'nun haberi bu bir konuşma meselesi olacak bir konu bile değil an itibariyle. Buradan da şunu anlıyoruz. Oyuncuyla hakikaten anlaşma var. Hatta çok cazip bir teklif, reddedilemeyecek bir teklifle gidilmiş. Bunu doğruluyor. Portekiz basını Abola önemli bir gazete. Nuno Raposo bunu doğruluyor. Lakin dediğim gibi Sporting için bu konu şu an itibariyle konuşulacak bir mesele değil.
3: Yani sözlü mutabakat kısmı esasında tabii ki cazip gelebilir. Çünkü sonuç itibariyle Avrupa'daki vergi skalasını ele alacak olursak orada çok ciddi kesintilere maruz kalıyor oyuncu maaşları. Hı hı. Şu anda bildiğim kadarıyla Luis Suarez'in Portekiz'de aldığı maaş da bonuslarla birlikte 2,5 milyon euro seviyesine ulaşıyor. Yani tahmin ediyorum Türkiye'de bunun çok daha fazlasını alacağını varsayarak bunu konuşuyoruz. Esasında burada daha büyük problemlerden bir tanesi şu anda henüz teknik adam belli olmadan tamamen oyuncu profilleri üzerine bir yorum yapıyoruz. Yani ya burada oyuncu transferinden önce bir teknik adam, her iki başkan adayında teknik adamı kesinleşmiştir diye tahmin ediyoruz tabii ki kafamızda.
1: Belki de bellidir teknik direktör.
3: Öyle tahmin ediyoruz. Hı hı. Yani muhtemelen.
2: Ben ona az önce dedim ya, yarın cuma o da açıklanabilir yani. Sonuçta iki tane isim var, ikisinden
3: çünkü
2: birisi.
3: Çünkü diğer türlüsünün hiçbir mantıklı tarafı yok.
2: Ya da yani şöyle bir şey olabilir Caner. Yani bazen bizim oyuncularımız, bizim hocalarımız işte Alanya Spor'dan korkularsın, hiç tanımadığı bir oyuncu olduğu için ben bunu istemiyorum diyebilir. Ama şimdi hangi hoca o gelirse gelsin, konuşulan iki yüzümü sen söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu'na da burada baktığımız zaman Suarez'e de yani hangi hoca gelirse gelsin bu iki ismi hayır diyebileceğine ben ihtimal vermiyorum. Oyun sistemi üzerinde olabilir, planlama olabilir. Yani garantiye gitmiş olabilir ama muhtemelen bunları yapan, bu kadar primi belirleyen, şampiyonluk primini, Ziraat Türkiye Kupası primini, maç primlerini vesaire gibi şeyleri belirleyen bir planlama içinde hoca da belli olmuştur.
3: Ya öyle tahmin ediyoruz tabii. Şimdi Sayın Hakan Safi deyince en önemli vaatlerinden bir tanesi teknik adaylardan en başta Antonio Conte geliyor şüphesiz. Conte nasıl bir teknik adam diye bakacak olursak genelde biz 3-5-2 ya da 3-4-2-1 formasyonlarıyla izlediğimiz bir Conte biliyoruz. Hem İtalya'daki kariyeri hem İngiltere'deki kariyeriyle. Genelde işte fizik gücü yüksek, yani fiziksel güce çok fazla önem veren bir teknik adam olduğunun altını çizelim. Tabii şimdi şu buraya çıkıyor esasında. Şimdi Luis Suarez gibi bir profil gelecekse bunun yanına herhalde yine biraz daha size'lı, belki Lewandowski gibi net bir santrafor da olabilir. Ama tabii ki bu bütçeler nereye kadar böyle şey olacak? Yani şimdi konuştuğumuz ve telaffuz ettiğimiz rakamlar gerçekten çok yüksek. Yani Sporting Lisbon kulübünün belki de 60 milyon euronun altında masaya oturmayacağını da hesaba katarsak, şimdi sizin Robert Lewandowski gibi bir oyuncuyu getirmeniz bile, Barcelona'dan bu oyuncunun son maaşı 26 milyon euroya tekabül eden brüt maaşı 26 milyon euroydu. Ya Barcelona dediğimiz kulüp bile şu anda yavaş yavaş o şeyi eritmeye çalışıyor. Yüksek maaşları eritmeye çalışıyor. Bu Laporta'nın ikinci döneminden itibaren. Laporta ikinci döneminde geldi. Baktı kulüp batağa gidiyor. Yani 1.3 milyar dolar kulübün borcu var. Messi ile bile devam edemeyecek seviyelerdeydi ve Messi ile bile yollar ayrılmak durumunda kaldı o dönemde. Paris Saint-Germain'e gitmişti Messi. Daha sonra tekrardan o öze dönüş şeyiyle, projesiyle birlikte başta Xavi geldi. Tekrardan o kültürel mirasını Barcelona tekrar edindi ve La Masia'ya sarılarak yeniden altyapıdan çıkardı. Kendi değerleriyle işte Lamine Yamal'lar, Kubarsi'ler, Gavi'ler ve bunlarla yeniden bir ayaklanma yoluna girdi. Şimdi Türkiye'deki futbolda baktığımızda, yani ülke futbolunda biz sürekli bir transfer üzerine bir sirkülasyon ve sürekli para harcıyoruz. Yani bu harcanan paraların da bir esasında taraftar da bunun karşılığını bekliyor doğal olarak. Kulüp yöneticileri de bunun karşılığını bekliyor doğal olarak ve sürekli o harcamalar bir böyle kısır döngü içerisinde gidiyor. Az önce de söylemiş olduğum gibi, muhtemelen tahmin ettiğim gibi bu kadar isim zikrediyorsak ve bu kadar isim paylaşıyorsak muhtemelen her iki başkan adayının da anlaşmış olduğu teknik direktör belli ve bu teknik direktörlerin kendi talepleri doğrultusunda bu oyuncular gündeme geliyor. Antonio Conte'nin oyun sistemine uyuyor mu? Tabii ki belli ölçüde uyar ama yanına yine size'lı bir hücum oyuncusu talep eder. Antonio Conte'nin daha önce çalıştırdığı takımlarda, hem Napoli'de olsun hem İngiltere'de olsun, birçok yerde bu şekilde.

0: oynattı. 3-4-2-1 ya da yine çift forvetli düzende mutlaka bir tane daha geriye destek atan, bir tane de önde net bir daha hacimli bir forvet daima tercih etmiştir. Bakalım böyle bir profilde yakın zamanda belki Lewandowski olur ya da belki bambaşka bir isim de gündeme gelebilir. Bunu da üzerine konuşuruz yine.
1: Şimdi Conte'den geleyim. Conte eğer olacaksa Conte de aynı Suarez'de olduğu gibi bayağı musluğu açmak gerekecektir. Çünkü karşı tarafta İtalya milli takım için teklif almış bir teknik adam var. Çok tecrübeli bir teknik adam var. Eğer Hakan Safi ya da başka bir yönetici menajerlerle masaya oturulduysa, bir anlaşma yapıldıysa, burada İtalya'nın teklifini, milli takımın teklifini reddedecek çok ikna edici bir bonuslar olması lazım. Bunu eğer futbolcuya veriyorsanız sonuçta Suarez'e, hocaya da aynı şeyleri vermeniz lazım. Böyle ikna edebilirsiniz. Diğer taraftan Aziz Bey Jesus'u olmadığını ifade etmişti galiba ama Hakan Bey tarafından bilmiyorum oldu mu? Jesus da çünkü gündeminde olan bir o teknik adamdı. Fenerbahçe'de Jesus dönemindeki futbolcuların bu kadar yıldıza dayalı futbolcu kadrosu yoktu mesela. Şu anda bu üç isimde ben tekrar söylüyorum, kolay kolay Avrupa'dan gelecek olan bir, Türkiye'den zaten kimse hayır diyemez. Türkiye'de benim diyen teknik adam bu üç isime hayır diyemez yani. Yok efendim yaşlıymış, fezanmış, benim sistem değiştirmiş diyemez. Her şartta bu üç isime de tamam der. Avrupalı hoca diyebilirim dersen, Avrupalı hoca bunlarla zaten oynamak ister. Bu geçtiğimiz günlere kadar limitti, ekonomikti. Az önce işte sataşma oldu. Aziz Bey'e de orada bir cevap verdi. Burada bundan sonraki süreç, sen Laporte örneğini verdin. Şu anda bunlara hiç kimse bakmıyor. Tek düşünce şampiyonluk.
0: Tabii ki.
1: 65 bin kişilik stadı. Ben şu anda 2026-2027 sezonun açılış maçında, Süper Kupa maçına yetişeceğim ise kimsenin umudu olmaz. Net. Hatta Fenerbahçe stadını buradan alıp İstanbul'un bir yerine götüreceğim. Şahane bir stadyum diyorum. Bu da herkesin beklediği şey, şampiyonluk ve transfer. Tesisleşme tabii ki önemli. Yeni arazi alırsınız, projelendirirsiniz. Basketbol, voleybol, işte su topu, handbol, bunların hepsi kadın futbol takımı. Beklenen şey şampiyonluk, yıldız transferi. İki başkan adayı yola çıkarken de bunu net bir şekilde. Aziz Bey Sayın Ali Koç'la yarışırken de bunu yaptı. Mourinho ismini ortaya attı. Sayın Ali Koç'un Mourinho belki aklında hiç yoktu ama camiaya öyle bir şey oldu ki seçim kazandıran bir isim oldu o günün şartlarında.
0: Doğru.
1: Tek Mourinho seçim kazandırdı. Şimdi Aziz Bey vaatler arasında çok fazla isim demedi ama beni bilen bilir, hep yıldız transferler. Hatta Roberto Carlos'ları, Anelka'ları baktığın zaman Türkiye'ye gelen birçok yıldızı Aziz Yıldırım getirdi. Bunu da kabul edelim.
0: Doğru.
1: Ben bunları yine getiririm dedi. Çıtayı yükseltti. Ama Hakan Bey'in de başkan adaylığından beri gerek yönetimine gerek yakın çevresine hep şunu söyledi. Fenerbahçe'ye en az 3-4 tane yıldız oyuncu alacağım dedi. Farkındaysanız hep alacağım diyor. Çünkü güçlü. Ekonomik anlamda güçlü. Fenerbahçe'nin bir şeyi var. Bundan sonraki süreçte ben Fenerbahçe'nin teknik adamı her kim olursa olsun ama beklenti yukarıda. Bu saydığımız iki isim de çok önemli. Conte ismi seçim kazandırır. Ben az önce kafa kafaya geldi demiştim. Eğer Hakan Safi Bey bu birkaç gün içinde, cuma gününe kadar ben Conte ile de anlaştım. Burada az önce Suarez ile ilgili yaptığı pasajları yaparsa, anlaştıktan sonra burada sandıklar patlasın diye bir açıklaması vardı. Yani sandıkları patlatalım diye, yani gelelim katılım yapalım diye.
2: Bu arada öncesinde ligi bilen hoca vurgusu da yapmıştı. Burada üzerinde akıllara Jesus geldi. Farioli geldi. Ki Farioli Porto ile Portekiz ligini kazandı. Jesus Suudi Arabistan'da görev yaptı. Daha farklı bir formata mı acaba evirecek kariyerini diye de düşünüyorduk ki zaten Jesus'un öyle hani çok ihtişamlı bir kariyeri yok yani Portekiz'de.
0: Mancini bile atıldı ortaya.
2: Tabii Mancini adı bir ara atıldı.
1: Burada boşta olduğu için atıldı ortaya.
2: Olabilir mi yani Jesus ya da Farioli sana bu tanıma uygun olduğu için?
1: Farioli uymuyor çünkü Farioli'nin oyun sistemini hiçbir zaman sevmedim. Hakan Bey'in de oyun sistemi
2: uymuyor. Ya bir şey soracağım. Çok özür diliyorum. Mahcup musunuz?
1: Ben mi?
2: Sen.
1: Ben hiç değilim.
2: Farioli ile ilgili bunları
1: ben
2: söyleyenler,
1: hiç değilim.
2: Düşünenler
1: ben dünyanın
2: çok merak
1: ediyorum. Hocası da olsa geriden oyun kurma sistemini sevmiyorum. Sevmedim, sevmeyeceğim daha. Tika tika oyna, 3-5-2 oyna, ne oynadın?
2: Ne istiyorsun sen? Vur dibine koş peşine oyunu mu?
1: Uzun toplarla
2: 80'ler İngiltere futbolu.
1: Hakan Bey'in
0: ama sonuç alıyor mu? Aldı. Şampiyon yaptı mı takımını? Yaptı.
1: Ama,
0: bir de ben öyle bakıyorum.
1: Öyle
0: yani sonuç
1: maçlarda
0: odaklı.
1: Sen bunu burada yaparsan, bazen bir maçta Alanyaspor'dayken bunu yapıyordun.
2: Bu arada ben bu sene çok izlemedim Porto'yu ama sanki bu sene biraz daha esnekmiş. İzleyenlerden duyduğum kadarıyla ama ben seyretmedim. Farioli için söylüyorum. O geriden oyun kurma olayı.
1: İlk onda pas, gördük. Pas, sonra devam ettiler hocalar oldu onu.
2: Birazcık sanki esnetmiş gibi de duydum.
1: Esnetmesi de gerekir Erfan abi. Bak o oyun planıyla Türkiye'de olmaz. Çünkü bizde çok fazla hata yapabiliyor.
0: Türkiye'de bir staj evresiydi Farioli için.
1: Maalesef
0: nitekim
1: öyleydi.
0: O yükseliş.
1: Maalesef öyle. Bak kim olursa olsun diyorum. Pep Guardiola gelsin, bu oyun sistemine gelsin. Ben kaleci 18'in içinde verecek topu oradan çıkmayacak sağdan soldan. Öyle futbol mu olur ya? Dediğin gibi ver ayakla gitsin. Orada eliyle penaltı noktasında arkadaşına bırakıyor. Orada yan pas bir tane atar gel gol.
2: Peki olsun. Sen Barcelona böyle Guardiola ile dünya futbolunu domine ederken bu işte sıkıcı olmaya başladı diyenlerden misin?
1: Barcelona bunu yapıyor ama. Bunu yapabilecek
2: tam
1: kadrosu var.
2: Kendi ölçeğinde adam yapmadı.
1: Kendi ölçeğinde Barcelona bunu yapabiliyor çünkü herkes onu uyduruyor yani.
2: Sıkıcı diyor muydun?
1: Sıkıcı değil çünkü herkes üç başı çok iyi yapıyor orada.
0: Yani ya burada, oyunun ruhunu belli ölçüde öldürüyor esasında ama tabii ki futbolun ana amacı kazanmak. Yani tabii. Kazanmaya gidilen yolda her yol mübahtır mantığıyla herkes her şeyi yapıyor. Sonuçta endüstri çok büyüdü, paralar çok büyüdü. Doğal olarak herkes
1: çok
0: kazanmak için.
1: Ben Hakan Safi'nin hocayı anlatırken oyun sistemini geçen bir toplantıda hani şişireceksin atacaksın. Öyle bir teknik adam kafasında olsa o konuşmayı yapmaz. Uzun topla atacaksın ikisi vuruşu sonra gerek son dakika atacaksın mantığıyla. Hani Farrelli'ye oyan bir oyun değil. Bu Jesus oyabilir. Belki Montella'yı oyabilir. Yani ama o isim Farrelli olacağına ihtimal
2: ama
1: vermiyorum.
2: Ama tabii bazı söylemlerde böyle nasıl söyleyeyim çok hesaplı ve planlı olmayabiliyor.
1: Bazen evdeki hesap çerçeveyi
0: ben bir şey paylaşmak istiyorum izninizle. Hem burada Sayın Hakan Safi'yi eleştirmek istemiyorum. Conte'nin de kariyerine çok büyük saygım var ama bir Jose Mourinho gerçeğimiz var şimdi. Yakın zamanda Jose Mourinho'yu gördük. Evet, Fenerbahçe'de bir sezon çalıştırdı ve sonu hüsranla biten bir sezon oldu. Şimdi Antonio Conte ismini zikrederken olası risklerden de söz etmek lazım. Nedir bu riskler? Bir kere öncelikli olarak Antonio Conte dediğimiz teknik adamı 15 milyon euro maaşının altına getirmemiz mümkün değil. 15 milyon euro artı 5 milyon euro şampiyonluk bonusu şu anda telaffuz ediliyor. Bunlar konuşuluyor. Tamam para kısmında herhangi bir sorun yok. Size şampiyonluk vaat ediyorsa elbette bu paralar verilir. Şimdi bununla beraber bir takım bazı riskler var. Nedir o? İşte az önce bahsettim Antonio Conte yoğun fiziksel güce dayalı bir oyun oynatıyor. Ve hatta Pochettino sonrası Tottenham'da antrenman metodu çok eleştirilmişti. Mesela oyuncu grubu hakikaten antrenmanlardan sonra sanki böyle aşırı yüksek eforlu bir maratondan çıkmış gibi oyuncular çok ciddi yoruluyorlardı ve bunu ciddi biçimde İngiliz basını da ele almıştı ve bu büyük bir infiale sebep olmuştu. Şimdi tabii ki futbolcudur elbet koşacak sonuçta yoğun antrenmana da hazırlıklı olacak ama şimdi Türkiye'deki iklim biraz daha farklı. Şimdi bir teknik adamı bir oyuncu grubu sevmezse ve kabullenmezse orada bir sorun yaşanabilir. Şimdi yeni kural sonrası takım içerisinde ister istemez yerli ve yabancı oyuncuları birbirinden ayırabilen unsurlar da yaşanabiliyor. Şimdi Antonio Conte ile alakalı bir şey daha söyleyeyim. Antonio Conte kendi ülkesinin haricinde bir tek Londra'da çalıştı. İki Londra kulübünü çalıştırdı. Londra'da çalıştığı dönemde sadece otelde konakladı. Şimdi bu detayı bilerek söylüyorum çünkü Jose Mourinho örneğiyle birebir örtüşüyor. Antonio Conte özellikle iki yakın dostu Fialli ve Sinisa Mihailovic bu iki isim vefat ettikten sonra tamamen aile bağları daha da güçlenmiş bir isim. Şu anda kızı ve ailesi İtalya'dalar ve çok büyük ölçüde eğer Antonio Conte Sayın Hakan Safi'nin başkan olması durumunda Conte gelirse ailesi Türkiye'ye gelmeyecek. Ve Conte belli aralıklarla İtalya-Türkiye arasında devamlı mekik dokuyacak. Böyle bir ihtimal de var. Yani bizim şimdi talep ettiğimiz, istediğimiz teknik adam biz istiyoruz ki Samandıra'da oyuncu grubuyla beraber olsun. Ya böyle bir şey olacak mı? Bundan emin değilim. Evet Tedesco mesela çok eleştirildi ama Tedesco Mourinho'dan farklı olarak Samandıra'da oyuncu grubuyla sürekli beraberdi. Yani Antonio Conte'den bu verimi alınabilecek mi? O kısımda biraz hala kafamda soru işaretleri var. Kuşkular var. Evet şüphesiz hep elit kulüpleri çalıştırmış. Çok büyük bir teknik adam ama her büyük teknik adam maalesef size başarı getiremiyor. Türkiye'de çünkü çok sayıda örnekler gördük. Son 20-25 yılda bir sürü yabancı teknik adam geldi. Kariyerli, CV'li, Frank Rijkaard'lardan tutun. Bir sürü işte Vicente Del Bosque geldi. Adam daha sonra gittikten sonra İspanya'yı dünya şampiyonu yaptı ya, gerçi.
1: Mancini geldi, Prandelli geldi. Son iki İtalya milli takımın hocaları geldi mesela Galatasaray'a baktığın zaman. Ya, Halef Selef. Ya burada yerli yabancı hocaların saygısı derken mesela Mourinho'ya çok büyük saygı duyuyor hoca, futbolcular diyorlardı. Ha, bilmiyorum kocaman bir yalan mıydı yoksa öyle mi deniliyordu bilmiyorum ama şimdi Conte